0: patlamış. Hmm. Onu bilemiyorum tabii. Çünkü Panama gerçekten eline yüzüne gözüne bulaştırdığı bir şey oldu. Sonuca ulaştılar ama
1: istemedi belki
0: çok hocam. Tabii onu söylemek istemez. Şimdi İran askeri çatışmasında 4 ay 18 ölü diyorsunuz ama bu 18 ölünün nasıl öldüğü önemli. Yani hangi unsurlarla olduğu. Eğer İran'a bir kara muharebesiyle girilip de aynı Irak'taki Afganistan'daki gibi bir şeyle mücadele edeceklerse bakın o savaşın toplamı Afganistan, Irak, Vietnam, Kore'nin mevcut coğrafyası, insan yapısı, destek alımı, lojistiğinin hepsinin bir arada olduğu enteresan bir şey olur ve ölü sayısı böyle övünülecek bir sayıda kalmaz.
2: Çok kadar
0: kalır. Yani çok çok ciddi anlamda çok bir rakam olur. Bir de İran'da şuna dikkat edilmesi gerekiyor. İran devrimle kurulmuş olan bir devlet mekanizmasına sahip şu anda. Devrimle kurulmuş olan yapıların içerisinde böyle bir işgal hareketine girdiğinizde toplumun içerisindeki ne kadar büyük kutuplaşma olursa olsun konsolide olduğunu, evet, tek yumruk haline geldiğini görürsünüz. Dolayısıyla bir kara mücadelesine girmek Amerika'nın ipini çeker. Hani hocam dedi ya içinde bulunduğu şeyde bazı şeyleri başaramadı, evet, o şeyi ortaya koyamadı. İyice rezil rüsva olma ihtimalinin yüksek olduğu bir şey bu. O yüzden de hani son aşamaya kadar bunun sürekli havada füzelerle ya da uçaklarla yapılan bir mücadele olduğunu görmeye devam edeceğiz. Hocam, İşi uzatan da o zaten.
1: Çok doğru. Ben de hep çok İran bir kale devleti, bir medeniyet rezervi olan bir devlet. 3000 yıllık tarihi olan ve 2500 yıllık Türk tarihiyle geçen bir medeniyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla İran ne Afganistan'a benzer, ne Irak'a benzer, ne Suriye'ye benzer. Dolayısıyla ben de aynı fikirdeyim ki işte Normandiya çıkarmasında değil mi hocam 120 bin askerle ayak bastılar ki bitmiş bir Almanya'dı neredeyse. Siz buraya kaç askerle ki iki katı 1200 kilometrelik huduttan bahsediyor. Normandiya 600 kilometre değil mi hocam o sahil? Küçük yani yarısı kadar bunun. Yani o hesabı bence Trump yapmıştır diye düşünüyorum Başar hocam. Çok ya
0: inşallah yapmıştır da bir çılgınlığa girmez.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Kusura bakmayın öyle.
1: Yok estağfurullah hocam çok değerli, çok kıymetli. Keşke zamanımız olsa da böyle çok çok daha derinlemesine gidebilsek ama konularımız da var. Onları yetiştirmek lazım. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, yönetmenimler evet arkaya da verdik sağ olsun. Dışişlerinden Yunanistan'a tepki. Ne oldu? Yine Yunanistan'da karşı karşıya geldiğimiz bir süreç. Türk okulların kapatılması, Lozan ihlali. Şimdi bu çok değerli. Bunu da soracağız. Enis Hocam bu konuda sizin fikirleriniz önemli. Bu sizden fikir alacağım. Taceddin Hocam'dan alacağım. Çünkü çok değerli. Çünkü bu Lozan meselesi birçok konuda aslında ihlal ediliyor. İhlal edilmeye hala sürülüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcümüz Sayın Öncü Keçeli. Ya atmış olduğu şu X hesabındaki tweetinde Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu daha kapatması hakkında şunu söylüyor. Yunanistan'ın öğrenci sayısının yetersizliği bahanesiyle Batı Trakya Türk azınlığına ait 8 ilkokulu kapatma kararını kınıyoruz. Bu son kararla birlikte azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düşürülmüştür. İskeçe 1. Türk Azınlık İlkokulu'nda 1. sınıfa kayıtlarda yeni engellerin çıkarılması da Batı Trakya Türk azınlığının eğitim haklarının aşındırılmasına yönelik sistematik uygulamaların bir diğer örneğidir. Bu baskıcı karar ve uygulamalar Lozan Anlaşması hükümlerinin ihlali niteliğindedir. Batı Trakya Türk azınlığı ile ilgili hak ihlallerini tespit eden uluslararası mahkeme kararlarını ve başlıca Avrupa kurumlarının tavsiyelerini uygulamaktan kaçınan Yunanistan'ı bir kez daha azınlık ve temel insan haklarına ilişkin ahdi yükümlülüklerini doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye, Batı Trakya Türk azınlığının hak ve hukuk mücadelesini kararlılıkla desteklemeye devam edecektir diyor Sayın Öncü Keçeli, Dışişleri Bakanlığımızın sözcüsü. Enis Hocam, siz bu konulara çok hakimsiniz. O bölgeyi de çok iyi biliyorsunuz. Türk-Yunan ilişkileri de sizin içsas alanlarınızdan biri. Hocam, öncelikle Lozan meselesinde Batı Trakya'nın durumu nasıl belirlenmişti? Ve bugün Sayın Öncü Keçeli'nin bu ihlallerden bahsetmesinin sebebi nedir? Ve daha ne gibi ihlaller yapılmaya devam ediliyor Batı Trakya'da Lozan'a bağlı
3: olarak? Evet, sadece Batı Trakya konusunda değil, tabii Lozan şu sıradaki Yunanistan'ın ülkemize karşı tasarruflarında iki ülkenin müşterek çeşitli coğrafyalarında Lozan'ın birçok yerini ihlal eder, haldeler. Ama bu meselede Batı Trakya Türkleri ile ilgili kısımlı veya o zamanki tabiriyle antlaşmada Müslüman azınlıklar diye geçen yerde 37. ile 45. madde bunları tasvir eder. Okullar da bunun içindedir. Uzun uzun anlattıktan sonra 37 ile 44 arasında detayları, 45. maddede de uygulamanın her iki ülkedeki azınlıklar, yani İstanbul'daki Rum azınlık ve Batı Trakya'da

0: Buradaki Müslüman azınlık için geçerli olduğunu söylerler. Burada bir nüans, Yunanlılar her zaman Müslüman azınlık der. Evet. Batı Trakya Türk'ü demez hiçbir demez. Zaman. Bir derneğin başına Türk ismini koyamazsınız, mahkemelik olursunuz. Evet. Bir tabelaya bir yerde bir isim yazamazsınız. Ama Sayın Mitsotakis Ankara'ya geldiğinde basın toplantısında da yine bu konuya bahsederken ben direkt çünkü Yunancasını dinledim Yunan kanalından. Müslüman, Batı Trakya'daki Müslümanlar ama eline Sapa Konstantinopoli dedi. Yani İstanbul Rum Yunanlıları dedi. He. Hristiyanlar demedi şeyinde konuşmasında. Bu mutattır zaten Mitsotakis değil hepsi her şey. Şimdi Batı Trakya'da başlangıçta son söyleyeceğimizi söyleyelim. Yunanlıların söylediği 1980'lerden beri bu konuda şu. Türkler için ya asimile olun ya gidin. 40 yıldır sadece okullar değil her türlü alanda. Örneğin işte kişinin çiftçi, tarım ehliyeti var ama işte uygulamasında problemler çıkıyor. Belediyede problemler çıkıyor. 4 tane müftü dolaşıyor. 2 şehirde, 2'şer İskiçe ve şeyde Gümrücüne de. Biri cemaatin seçtiği müftü, diğeri vilayetin atadığı müftü. Yunanlılara göre geçerli olan müftü. Bu yıllardır bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla aslında ilginç bir şekilde bu baskılar 80'lerden sonra hızlandı. 2 gün sonra ölüm yıl dönümü rahmetli Doktor Sadık Ahmet'i burada saygıyla analım. Evet. Kahramanca bu konuda o direnişin baş aktörlerinden biriydi yıllarca vefatına kadar. Hatta vefat değil o bir cinayet zaten.
1: Evet.
0: İlginç bir şekilde ters orantılı olarak da aynı dönemde 1 Ocak 1981 sabahından itibaren Yunanistan Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi oldu. Ve bu uzun yıllar içinde yani 40 küsür sene içinde yerel mahkemelerden netice alamayan Batı Trakya Türkleri Avrupa nezdinde Strasbourg'da işte Lahey'de bir takım hukuki lehlerine neticeler almalarına rağmen Yunan yerel makamları ya da Yunan idaresi bunlara bir de itibar etmedi. Yani uygulamadı. Dolayısıyla okulların meselesi de işte tabii genç nüfus bu Romanya'da da geçerli benim yakın takip ettiğim bir ülke örneğin. Gençler batıya gidiyor. Yani gençler işte Avrupa Birliği çalışma imkanları var veya okuma imkanları var. Bir dönem Türk gençleri yani 1990'larda geçerli olan tablo buydu. Okullardaki yani iki lise var biliyorsunuz vardı uzun yıllardır. Biri rahmetli Celal Bayar'ın açtığı 1952'de Gümrücine'deki okul. Diğeri İskece'deki lise. Bu liselere belli sayıda Türk öğrenci ancak girebiliyordu. Giremeyenler, kontenjan dışı kalanlar Yunan liselerine gidiyordu. Yunan liselerine gidince Yunancası yeterli değil. Orada zorlanıyor çocuk.
1: Zorlanıyor mecbur.
0: Tabii. Dolayısıyla şimdi yeni kuşaklarda bu belki dil meselesi toparlandı ama bu arada böyle boşluk yaşayanlarda işte batıda bir yabancı dili iyi varsa batı üniversitelerine gitmeye başladı. Oraya gitmişken ondan sonra yaşamının düzenini orada kırdı. Birçok ülkeden olduğu gibi yani Romanya'dan da gençler gidiyor batıya, Bulgaristan'dan da gidiyor 2007'den beri. Ama bu Yunanistan'da daha önce başladı. Dolayısıyla Batı Trakya nüfusu ciddi şekilde eriyor Türk nüfusu. Yani yaşlı kesim var.
1: Eriyor hocam maalesef.
0: Gençler daha çok batıda ve o sebepten bu bahsedilen okullarda yıllar içinde yani bu sayı 300'lerin üstündeydi. Şimdi 79'lara falan indi. Son 30-35 senede okul sayısı iyi bu. Tabii lise değil daha aşağıki müfredat. Öğrenci olmayınca da işte bunu bahane gerekçe göstererek Yunan makamları bu okulları kapatıyorlar. Evet. Dolayısıyla Batı Trakya konusunda çok tabii hassas bir konu. Soydaşlarımızın geleceği oradaki bir zamanlar 120-130 bindi sayı. Şimdi zannediyorum o sayının çok altında bir nüfus var, soydaş topluluğu var. Bu gençlerin ayrılmış olmasından dolayı. Ama Yunan makamları işte burada bu okul örneğiyle efendim adalarda askersizleştirmeye karşı davranışla işte 6 mil 12 mil meselesi birçok konuda Türk-Yunan ilişkilerinde Lozan o kadar geniş bir antlaşma ki yani onun içinde o kadar Türk-Yunan konusu var ki başka konular da var tabii ama birçok uyumsuzluk Lozan'ın ihlali olarak tezahür ediyor tabii karşımıza çıkıyor. Ve burada da işte dediğim gibi 30

0: 37 ila 45. madde arasıdır o mesele, yani müfredat meselesi ve azınlıkların hakları konuları. Bunu Yunan makamları hiç yokmuş gibi bildiklerini okuyorlar ve ihlal ediyorlar. Ama diğer Türk-Yunan konularına gireceğiz mi bilmiyorum ama...
1: Evet evet, şimdi zaten bir iki ledimiz daha var hocam. Onları da konuşacağız. Miçotakis'in ve Dendias'ın yine provokasyon içeren maalesef Kıbrıs meselemizle alakalı demeçleri var, söylemleri var hocam. Tamamlayabilirsiniz hocam. Onlara
0: yani geçeriz. Diğer konularda da şunu genel olarak söyleyebilirim. Şu sırada bir böyle silahlanmanın verdiği özgüvenle Türkiye'ye karşı bir nereden ne fırsat bulabilirlerse, hangi Türk-Yunan uyuşmazlığı konusu üstünden yürüyebilirlerse bir hasmane bir davranış, provokasyon ve hatta bazen tehdide varan ifadelere girmiş bir evet. Yunanistan var karşımızda. Şu geçerlidir. 1997 yılındaki bir savunma bakanlarından gelir o ekol zannediyorum. Çağcıopoulos ekolü. Şu görüş vardır Yunanistan'da. Türkiye zaman içinde çok güçlenebilir ki bu doğru. Yani bizim 2032'lerde bütün bu işte savunma füzelerimiz, efendim Tayfunlar vesaire, Kaan işlevlik kazandıktan, yani envantere aidiyetli külliyatlı şekilde girmeye başladıktan sonra Yunanistan'ın üretmeyen bir ülke olduğu için savunma silahları yani silahlanma dengesinde bizi yakalama şansı yok. Dolayısıyla şu teori geçerli ve bunun kazaya evrilme riski şu önümüzdeki aylarda bence daha yüksek. Şunu der o teori: Türkiye zaman içinde çok güçlenebilir. İlk vuran biz olmalıyız bir şekilde. Bu şöyle bir hava var bence, bir çatışma başlangıcı arzusu, niyeti veya planlaması Yunan bürokrasisinde, diplomasisinde, siyasetinde, hatta iki kuşaktır beyinlerini yıkadıkları Andreas Papandreou 1981 Ekim iktidarından beri medya yoluyla halkın üstündeki, yani çünkü 19. asırda siyasi tarih kitapları ne der? Bir ülke bir komşusuna savaş açmak istiyorsa veya bir ülkeyle savaşacaksa üç iş yapar. Bir, yapacağı işin meşru zeminini hazırlar. Değil mi? O da işte medya yoluyla bunu iki kuşaktır yapıyorlar. İki, silahlanır. Üç, uluslararası konjonktürü takip eder. Burada da işte o konjonktürü bir yakalıyorlardı Biden döneminde. Sonra Trump geldi, biraz şeyin dengenin şeyi bizim tarafa döndü gibi. Ama işte Fransa faktörü, Avrupa Birliği vesaire, İsrail şimdi böyle bir şey içindeler, atmosfer içindeler. Buna karşı caydırıcılığımızla ve hocamın demin söylediği gibi dış politikada çok hassas ve temkinli devamlılıkla bu ihtimali de, bu riski de Türkiye Cumhuriyeti ortadan kaldıracak beka ve kudrettedir tabii ki. Ama bir çılgınlık yapacak kapasite ve arayış şu sırada var ve bu Ege'de ayrı, Kıbrıs'ta olmayacak. Bir yerde bir ateş çıkarsa hem Ege hem Kıbrıs olacak. Onu da açıkça görmek ateş lazım.
1: Yani... Aslında şimdi hocam Miçotakis'in açıklamalarını rica edeyim ben yönetmenimden. Daha sonra Dendias'ı da alacağım. Onu da rica edeceğim. Şöyle hemen izleyenlerimize ve size arz etmek isterim.
2: Evet, şimdi Miçotakis Yunanistan Başbakanı, hepimizin bildiği üzere ne diyor? Hedef işgal ordusundan ve modası geçmiş garanti sistemlerinden arındırılmış, yeniden birleşmiş Kıbrıs. Bu yüzden zorlu mücadelemize devam ediyoruz. Unutmayacağız, uyanık kalacağız. Şimdi burada zorlu demişken, Fatih Rüşü zorludur rahmetli, buradan saygıyla analım. Kendisi bu mücadeleyi en başta başlatan ve benim iddiam tabii 27 Mayıs'ın sebeplerinden biridir Kıbrıs meselesi diye düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem tabii ki, ama şimdi garanti diyor. 58-59 Londra-Zürih anlaşmaları. Zorlu'nun Averhof'la beraber, ki hocam bunu da ilgili anınızda aktarabilirsiniz. Çok önemli bir anı olduğunu düşünüyorum. Ve diyor ki Kıbrıs'ta birleştireceğiz. Garanti anlaşmaları olmayacak diyor Taceddin hocam. Ondan sonra yani Enosis diyor aslında. İşin özeti bu. Biz 1940'larda biz Makaryos'ta bu işi başlattık. Efendim buraya bir Helen Adası yapacağız. İşte Megalida, Büyük Helen İmparatorluğunu kuracağız. İstanbul'u alacağız, Pontus Rum'u alacağız, Trabzon alacağız gibi gibi gibi böyle. Çok maksimal, provokatif cümleler. Ama şimdi Kıbrıs meselesinde hocam, Kıbrıs Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi'nde şöyle bir önerisi olmuştu. Güzel yurtla Maraş'ı verin, biz de ambargoları kaldıralım. Bununla ilgili bir cevap var aslında, yapılmış biliyorsunuz. Hani bu verilmez öyle her şey. Verilmemeli. Kolay değil yani.

0: için verelim diye teklif eden yazarımız olmuştu can.
1: Bizde de mi hocam?
0: Yok, Yunan mezesi o kadar güzel ki Kıbrıs'ı verirsiniz demişti yazarımızın biri, en meşhur yazarımız.
1: Yani onlara verecek cevabımız var.
0: Yılmaz Özdil yazdı ya, bir yazısında yazdı. Öyle güzel mezeleri var ki Kıbrıs'ı verirsiniz uğruna dedi.
1: Hocam şimdi buradan bir şey söyleyeyim.
0: Nerimanov'un lafıyla mukabele edilmişti.
1: Evet, evet hocam, maalesef. Kanla alınan kanla verilir. Bunun aslında cevabı bu. Taceddin hocam, ne diyorsunuz? Miçotakis neden bunu söylüyor? Neden garanti anlaşmaları iptal edilsin? Burası bir Helen adası olsun diyor. Neye güvenerek söylüyor? Kıbrıs üzerindeki hesaplar neyin üzerinde şu tarih itibariyle?
0: İki vecihi var olduğunu düşünüyorum. Birincisi aktüel, birincisi müstakbel. Aktüel tarafını şöyle anlatalım. Şimdi toplumlar, hani hocam çok kıymetli bir şey buyurdular. Yunanistan üretmeyen bir ülke ama aynı zamanda üremeyen de bir ülke. Bu da bir hakikat. Bu ancak bir avantajı da beraberinde getiriyor. Mevcut şeyi bir şekilde evet, kurup bir zihne takallüs ettirdiğiniz anda revize etmenize gerek kalmıyor. Milletler kendi tanımlarını ne üzerinden yapıyor diye dönüp baktığımızda Yunanistan sorunlu milletlerden biri. Yani çok uzun olmayan bir süre öncesine kadar kendilerine Romalı denilen, Hellas oldukları, Helen oldukları söylenmeyen bir topluluk. Yani Ioannis Grigoriadis'in o meşhur ifadesiyle çok fazla göçlerle oluşmuş bir patchwork toplumdan bahsediyorsunuz Yunanistan'da. Çok seküler adamlar bunların milliyetçileri. Yüzyıl başında kurucusu oldukları zaman, ama bir ideal peşinde, bir ideal uğruna topladığınızda ortodoksi kartına mecbur kalıyorlar. Yani Kürtler var, Araplar var, Valahlar var, içlerinde Bulgarlar var. Grek olduğu iddia edilenler var, Anadolu'dan gelenler var, Karamanliler var, var oğlu var.
2: Kıptiler var.
0: Kıptiler var, eyvallah, buyurduğunuz üzere hocam. O da ne bereketli bir milletmiş. Kendi İzmir'de İskenderiyeliler, Yunanistan'da İskenderiyeliler, acayip bir şey var. Şimdi Ioannis Grigoriadis'in bu patchwork vurgusunu ben çok önemsiyorum. Bu bizim çok az dikkat ettiğimiz bir şeydir. Bakın, biz tarih anlatımıza Türk müsünüz değil misiniz bilmiyorum. Siz de benim Türk olup olmadığımı bilmiyorsunuz. Tespit etmemiz çok zor ama biz hikayemize Metehan dedemizle başlarız. Eyvallah. Metehan dedemiz bir bayrak kaldırdı. İşte Göktürklerimiz var, Hunlarımız var, Uygurlarımız var, geliyoruz. Akkoyunlar, Karakoyunlar, Karahanlar, hikayemizi anlatıyoruz. Dolayısıyla etnisite üzerinden bir tarih anlatımız var. Türksünüz, Türk'üm, kabulümüz bu. Ispatı işine gelirse ben Türk'üm diyorum. Sen kabul etmezsen etme benim Türklüğümü diyorum, geçiyorum. Yunan tarifi ise etnisite üzerinden yürüyemeyecek kadar müşevveş bir tarif. O yüzden toprak üzerinden yürü. Yani adamın bayrağı Bavyera bayrağı ya. Ne izah edeyim uzun uzun? Adamın bayrağı Grek bayrağı değil ki. Bavyera bayrağı. Otto ile birlikte gelen bayrak. Hanedan, Germen bir hanedan. Kralı düne kadar. İçindeki halkın Grek olmadığını herkes biliyor. Konuştukları dilinde Aristoteles'in konuştuğu dille alakası yok. Koine'nin bozulmuş bir versiyonu, bunu da biliyorsun.
1: Orijinal de değil.
0: Yani evet, yani Aristoteles gelse muhtemelen şu an alışveriş yapar biraz gözünü başını yarı yarı, ama
1: derdini anlatır.
0: Öyle bir asaletle, necabetle anlatılabilecek, anlattıkları hikayeye tetabuk eder bir kültürel şey yok. Ama buna rağmen toprak üzerinden anlattıkları bir millet tanımı var. Bununla birlikte o toprağa atfettikleri bir anlam var. Bu günümüz aktüel çıkarım bu bakımdan şöyle önemlidir. Bu toprak işgal altında. Askeri üsleri, Amerikan askerleri, otoyolları, limanları, tren yolları, havaalanları Avrupa ülkelerine ipotek edilmiş vaziyette. Sizin kutsadığınız şey size ait değil. Neyin üzerinden var olacaksınız? Öteki üzerinden var olacaksınız. Bizden daha konforlusu yok. Saldırsın dursun sabaha kadar. Saldırıyordu zaten. Çok da umurunda da değil yani. Neticede bir şey çıkmayacağını şu an itibariyle en azından zannederim hepimiz biliyoruz. Bu bakımdan ben öteki üzerinden var olmaya çalışan bir Yunanistan'ın en azından kendisine bunun üzerinden var eden ve füzyokrat vurgularını bu yüzden toprak üzerinden sürekli sürdüren bir Yunan'ın olduğunu görüyorum. Sıkıntı yok. Olabilir. Yani bu adamın da buna iç politikada ihtiyacı vardır. Bağırsın dursun deriz. Çok da umurumuzda olmaz. Fakat bununla birlikte

0: Yine hocamın demin buyurdukları şey üzerinden o üç şey bir araya gelmesi gereken üç şey buyururken hocam üçüncü şey uluslararası denklem. Bizim çok acı bir tecrübemiz var 1827'de.
1: Yeah.
0: Navarin.
1: Navarin.
0: Biz Navarin'de Yunan'a mağlup olmadık ki. Biz Navarin'de bir konsorsiyuma mağlup olduk. Yoksa bizim Mısır donanmamız gelmişti. Kavalalı Mehmet Ali Paşa donanmayı yollamış. Biz hallediyorduk işi. Şimdi aktüel olan var, istikbale müteveccih olan var derken müstakbel olanın da şu olduğunu zannediyorum en azından. İran sonrası sıra Türkiye'de midir tartışmalarının olduğu bir dönemde Kıbrıs'tan özel olarak bahsetmenin Türkiye'nin güney güvenliğini birinci dereceden alakadar eden bir yere atıfta bulunmanın ve toprak üzerinden atıfta bulunmanın evet Yunan kimliğine matuf bir tarafı vardır. O Yunanlarla da hiçbir alakaları yoktur. Muhtemelen Miçotakis'in dedesi de ya Kıpti ya Fenikeli ya bilmem ne bela bir adamdır yani bir yerlerden gelmiş bir adamdır. Burada sürekli çizilen karizmasını Ankara'da komik komik yürüyerek yani o yani. Çok komik bir görüntüydü o.
1: Yeniçerileri gördü.
0: Ya ne bileyim ben yani biz genelde
1: duydu diye.
0: Macron'un böyle acayipliklerine alışmıştık Avrupa siyasetinde. Bu aralar böyle bir şey çıktı. Çok beceremedi de yani. Hani meşrebinde yok deneme. Ama buradaki temel vurgu asıl şu. Ciddiye alınması gereken. Şimdiye kadarkini ciddiye almadık. İhtiyacın varsa yap estağfurullah komşumsun yani. Hani hanımları düzeltmek için bana bağırman gerekiyorsa bağır ne olacak idare ederim komşu dersin.
1: Doğru.
0: Ama bunun ötesinde bir risk var. Eğer bu İsrail denklemi içinde bundan sonra Amerika ile İsrail ile çatışacak olan bir Türkiye tasarısı varsa zihninde ve bunun da bir tarafında yer almak istiyorsa Yunanistan ki istediği ne tahmin
1: hocam,
0: ederiz?
1: Hocam şu anda da o görüntüleri ekrandan izliyoruz izleyenlerimiz.
0: Ha, öyle mi?
1: Miçotakis'in yürüyüşünün değiştiği görüntü.
0: Ya beceremedi de yani. Evet.
1: Olmadı. Zaten hocam Zeybek'e de sahip çıktılar biliyoruz. Zeybekiko diye.
0: Ya Zeybek'e sahip çıksın. Zeybek'in bir anlamı var. Geçen hafta Yağlı Güreş, Pehlivan Akis bilmem ne yaptılar. Onu gördünüz mü?
1: O da mı var?
0: Gördünüz mü hocam? Pehlivan Akis falan diye bir diş festivali
1: sonradan
0: yaptılar.
1: Sonradan Akis ektiğince sonunda bu şey mi oluyor hocam? Hemen Yunan mı oluyor yani?
0: Ya oluyor. Neyse yapsınlar. Çok kötü yürüyor bu arada. Hiç yani hiç estetik de evet, değil. Yakışıklı da bir adam aslında. Hiç kendini böyle kepaze etmesinin alemi yoktu.
1: Yani.
0: Denidas de bak Denidas normal insan taklidi yapıyor arkada. Neyse bunlar işin latife evet, tarafları evet, ama evet. İşin istikbale müteveccih tarafları tekrar ediyorum ben. Bu Navarin tecrübesi bize çok evet. Şey söylüyor.
1: Evet.
0: Biz Navarin tecrübesinden 20 sene evvel tam 20 sene evvel İngiliz gemilerini Sarayburnu açıklarında hı-hı. Gördük. Kınalıada açıklarına demirleyen İngiliz gemileri toplarını Topkapı Sarayı'na Sultan 3. Selim'in yatak odasına çevirmişlerdi. Orada patlatmadılar, Navarin'de patlattılar. Şu anda Türkiye evet yani konjonktürel olarak Amerika ile ilişkileri iyi sürdürüyor. Türk milli takımımız gayet güzel ağırlanıyor bir yere gittiğinde. Fakat hepimiz biliyoruz ki bu çok dönemsel bir ferahlama. Yani evet. Amerika'nın Türkiye'ye karşı vefa borcu yok. Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir içsel bağlılığı
1: öyle
0: yok.
1: Bir duygusu da yok hocam.
0: Hiçbir şey yok.
1: Yani duygulu bunun bir devlet
0: yok
1: değil
0: ama yani.
1: Yani
0: vefa... İsrail söz konusu olduğunda böyle bir ya, şey var.
1: Bir
0: o
1: şey.
0: Üretebildikleri bir şey.
1: O başka bir şey. Evet.
0: Burada öz tanımını toprak üzerinden yapan Yunanistan'ın bu şeyine bir de demin tekrar edeyim aynı şeyi iki kere söylemek hoş değil bağışlasın izleyenler ama sürekli bizim topraklarımızda geçen hikayelerin filmlerini izliyoruz biz bir süredir ve orada biz aktör değiliz biz yokuz. Biz orada yokuz. Yani burada Yunanistan'ın temel talebinin istikbale müteveccih olarak yarın bir gün böyle bir çatışma çıkacaksa Doğu Akdeniz merkezli ben de buradaki doğal yerimi alırım olacağını. Direkt harbe girmesine bile gerek yok. Dede ağaçta var Amerika zaten.
1: Hemen burnumuzun dibinde hocam.
0: Evet. Onlar üzerinden bir şekilde girebileceğine yönelik bir takım imalarda bulunur.
1: Evet.
0: Bu da çok Türkiye açısından anlık olarak ciddiye alınacak bir şey değildir ama risk potansiyeli barındıran bir motivasyondur. Bunu da hesaba katmamız lazım. Ez cümle şunu söyleyelim. Evet. Türkiye kendi ulus devletleşme sürecinde millet olmayı çok zor becermiş, hala beceremeyen tarafları olan bir millettir. Hala beceremediğimiz taraflar var. Biz de çok göçlerle oluştuk. Görgümüz, şuyumuz, buyumuz farklılıklar.

0: Kırmızı var. Bu sebeple iç gerilimimiz. Çok muhacir Karadenizli isenmez, Karadenizli Orta Doğu, İç Anadolu isenmez hikayelerimiz çıkar arada sırada. Buna rağmen Türk toplumunun bir birliktelik hissi vardır.
1: Evet.
0: Bu Yunan toplumunda bu tarz taziklerle sağlanan bir şey genel olarak. Yunan toplumunun böyle bir iç bağlılığı çok... Antik hikayelerle sağlanması gereken bir şey. Bunu başaramıyorlar. Ortodoksik artı ve toprak övgüsü üzerinden sağlanan bu şey, evet, işgal altındaki toprakların kurtarılması vurgusuyla da sürdürülüyor. Evet. Bu kadar söyleyeyim efendim.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim aslında. Güzel, hani o bakış açısını çok farklı bir yerden koydunuz ki gerçekten faydalı olduğunu da düşünüyorum izleyenlerimiz açısından da. Şimdi yönetmenim, ben Dendias'ın açıklamalarını rica edeyim. Kıbrıs provokasyonu, ki buna çok da alışığız aslında hocam, Dendias'ın bu tip söylemlerine, ki bu işte iç siyaset malzemesi olarak seçimlere yönelik olarak hep bunu işte Nikos Dendias'ın ifade ettiğini görebiliyoruz. Dendias'tan Kıbrıs provokasyonu. Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız net. Özellikle son gelişmelerin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır. Şimdi
0: tarih göstermiştir ki Türkiye daha yakındır.
1: Hocam, yani bir şey söylemeye gerek yok zaten. Tarih sayfalarını okusalar zaten böyle konuyor da okuyorlar da işlerine gelmiyor. Ya da işte böyle bir algı yaratmaya, şamata diplomasi diyoruz ya hocam. Aynen onun gibi. Başar hocam, aslında sizin de damarınıza basıyor burada bir şekilde.
2: Evet.
1: Dendias hepimizin damarına basıyor. Ama sizin de hassasiyetiniz çok yüksek. Hepimizin olduğu gibi Kıbrıs konusunda. Şimdi hocam, Dendias'ın bu sözü bir savaş ilanı demek mi? İki, Kıbrıs'ta Yunan askerinin Türk askeriyle karşı karşıya gelme hazırlık süreci olduğunu ima etmeye çalışıyor. Böyle bir şans olabilir mi dedim, soru geleni olarak sorayım size bunu tabii, ama Dendias'ın yani anla ne yapmaya çalışıyor hocam? Yani bu sözüyle neyi amaçlamış olabilir Dendias?
2: Ümit ediyorum savaş ortamıyla alakalı bir şey amaçlamıyordur. Çünkü böyle bir şeyin ima edilmesi durumunda fragman biter, gerçek film başlar. Yani biz Kıbrıs'ta fragmandı bizim yapmış olduğumuz şey açıkçası 1974'te. Çünkü garanti antlaşması yükümlülükten, evet, uygun davrandık. Evet. Bu arada Yunan Başbakanı'nın o garanti anlaşmalarını artık kaldıralım, şöyle tamamen vazgeçelim eskide diyor ya, şu anda Güney Kıbrıs Rum kesiminin var olma sebebinin o garanti antlaşması olduğunu bilmesinde fayda var. Biz oraya gittiğimizde adanın tamamını almak için değil, garanti antlaşmasının bize vermiş olduğu hakları kullanarak soydaşlarımızın güvenliğini sağlayabileceği, Kıbrıs Türk'ünün rahat edebileceği bir coğrafi altyapı oluşturmak için oraya gitmiştik. Evet, evet. Şimdi bakınız, hocamın söylemiş olduğu bu Ortodoksluk ve Rumlukla alakalı olaydan Kıbrıs'la bağlantılı olan bir şey söyleyeyim izninizle. Büyük Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldığında Batı ve Doğu Roma devletleri ortaya çıkar, ama aslında ortaya çıkan sadece iki devlet değil, iki farklı toplumdur. Hmm. Çünkü Batı tarafı, Batı Roma, Katolik inancı ve Latin kültürüyle yoğrulur. Doğu Roma, Grek kültürü ve Ortodoksluk inancıyla yoğrulur. Yani bugün siz Kıbrıs'a gittiğiniz zaman insanlar kanı itibariyle her şey olabilirler. Ama Ortodoks olanlar kendilerini Rum saymaktadırlar. Dolayısıyla oradaki yapı biraz farklı. Şimdi çok evveliyattan beri bizim adanın üzerinde bir var olma durumumuz var. Ve 1974 20 Temmuz'unda, hani güneş hep doğudan doğar deriz ama o gün güneş aslında Kıbrıs'a kuzeyden doğuyor. Ve biz 1955'ten beri artık... Yeter artık deme noktasına geldiğimiz bir anda adaya bir garanti anlaşmalarının verdiği hakla bir çıkarma gerçekleştiriyoruz. Ve ilk çıkarmayı gerçekleştirdiğimizde herkes bizi alkışlıyor.
1: Evet.
2: Çünkü Rumların birbiriyle yaptığı mücadelede Makaryos'a ekart etmiş olan Nikos Samson, darbeci, 15 Temmuz'da darbe gerçekleştirmişti. 5 gün sonra biz adaya çıktık. O bir kere adadan gidiyor.
1: Kaçıyor.
2: İkincisi... Yunanistan'daki 1967'den beri iktidarda bulunan Albaylar Juntası devriliyor. Yani bütün herkes diyor ki vallahi bravo, hem Yunanistan'a demokrasiyi geri getirdiniz, hem Kıbrıs Adası içerisindeki siyasi çatışmayı engellediniz, tebrikler. İşte Cenevre'ye gidiyoruz, konuşmalar başlıyor ama bizim askeri harekatımız iki aşamalı olarak planlanmış bir yapıda. İlk önce kıyı başını tuttuk, Oraya yığmayı gerçekleştirdik. E artık içeriye doğru ilerleyip o bahsetmiş olduğum coğrafi altyapıyı oluşturmak bir zorunluluğumuz var.

0: İkincisi aslında bizim şu andaki bütün devletler açısından işgalci konumuna getirilme sebebi 14-16 Ağustos arasındaki ikinci Kıbrıs Barış Harekatı'dır. Ya da Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci evresidir. Ve o evre gerçekleştiği zaman bütün ne diyor, ne yapıyorsun?
1: Yani o zaman bu,
0: tabii çok rahat halledecektik dediğimiz... ama bu yaptığın artık şeye giriyor. Sen işgal ettin, şudur budur. Diye, evet. Hala da dünya haritalarının içerisinde baktığınız zaman kuzey tarafı işgal altındaki bölge olarak isimlendirilmiş vaziyettedir. Şimdi buradaki önemli nokta şu. 1960'da bir devlet kuruldu.
1: Evet, Kıbrıs
0: Cumhuriyeti. İki toplumlu Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında. 1963 Kanlı Noel'inden sonra artık ortaklık bitti.
1: Bitti. Akitas.
0: Sevgili dinleyenlere ve izleyenlere de şunu söylemek lazım. Mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasına göre, ki onu da hazırlanması çok ilginçtir, Türkiye Taksim'i gerçekleştirecek kadar, Yunanistan Enesis'i hayata geçirecek kadar, İngiltere'de adayı elinde tutacak kadar güçlü olmadığından ortaya yapay bir devlet çıkardılar. Bakın, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne milli marşı yoktur.
1: Evet.
0: Yani Cumhurbaşkanı Rumlu Rumlar tarafından Bakar seçilir, diyorsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı Türktür Türkler tarafından seçilir ve veto hakkı vardır. Evet. 10 tane bakan var, 7 tane Rum, 3 tane Türk. Şimdi matematiksel olarak şu insanların aklında oynadığı da 7 tane 3 tane öde ama her söylenen Rumların söylediği. Hayır, öyle değil. Anayasaya göre 7 tane Rum bakandan 4'ünün, 3 tane Türk bakandan 2'sinin mutlaka bir yasaya evet demesi gerekiyor.
1: Geçmesi.
0: Evet. Herkes bir tane Türk'le beraber 8'e evet desin, 2 tane Türk bakan hayır desin, kabul edilmiyor.
1: Bir denge var orada aslında.
0: Orada bir denge var. 7'ye 3 oranında kullanılıyor ve Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti olurken Türk askeri Kıbrıs'a geri döndü. Bakın, bütün olayların içerisinde Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum yönetiminin ya da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin en çok rahatsız olduğu nokta Türk askerinin adadaki varlığıdır.
1: Evet. Evet.
0: Bugüne kadar çok büyük olaylar yaşanmaması, bu olayın diplomasiyle alakalı kısımda sınırlı kalmasının sebebi o gücün, o varlığından korkmalarından kaynaklanıyor. Ben 2021 senesinde KKTC'ye giden yol belgesi için gidip Dışişleri Bakanı'yla, dönemin Cumhurbaşkanı'yla, Kültür Bakanı'yla birçok insanla konuştum ve 15 Kasım'daki şeydeydik biz. Geçit törenindeydik. Yani Cumhuriyet ilan edildi tarihte. Mücahit, Kıbrıs'ın mücahit ordusu diyeyim. Onun bile ne kadar modernize olduğunu inanamazsınız. Yani inanılmaz bir şeydi gerçekten. İnanılmaz disiplinli bir ordu yapılanması, Türk askerinin oradaki varlığı, giderek o bölgenin içerisindeki ağırlığımızı arttırmamız ve en çok korkulan şeylerden bir tanesi şu anda dışa bağımlılığı giderek azalmakta olan bir askeri savunma sistemimiz var. Bu savunma sistemi tabii ki sadece savunma ayaklı değil. Gerekli görülen yerlerde uygun şartlar altında herhangi bir operasyonu yerinde gerçekleştirme kabiliyeti
1: saldırı
0: de kazanıyoruz.
1: Saldırı kabiliyeti de var yani.
0: Tabii. Ve düşünün, 20 Temmuz'da biz bir gecede ancak 8 bin asker çıkartabildik Kıbrıs'a.
1: 8
0: Dünyanın, bin? Tabii en büyük helikopter operasyonuydu.
1: İndirme yaptık.
0: Tabii normal şartlarda çıkarma gemilerinin nakliye gemileriyle birlikte hedef bölgeye götürülüp orada denize indirilip askeri içine koyduktan sonra çıkarma yapmanız gerekir. Biz çıkarma gemilerini Anadolu'dan Kıbrıs'a kadar denizde götürdük. Donanma onlarla beraber gitti. Ve dünya tarihinde benim bildiğim ilktir. İlk defa bir nakliye gemisinden hareket halindeki çıkarma gemisine asker indirdik biz. Çünkü vakit yok. Gidip anında operasyonu gerçekleştirmeniz gerekiyor.
1: Bir saniye bile vakit
0: tabii.
1: Yok.
0: Tabii. Şimdi bizim bu noktaya gelip de bir mavi vatanı gündeme getirmemiz ve bununla ilgili çok ciddi adımlar atmamız. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi içerisindeki askeri yapısı, yani mücahit ordusunun ve orada bulunan Türk ordusunun giderek modernize olması, teknolojiyi kullanır hale gelmesi, savunma sanayimizde, silah üretiminde ve bizim şöyle bir özelliğimiz var. Bizim silahlarımız denenmiş silah. Yani ya uzun süre Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da denenmiş silahlar, ya Karabağ'da denenmiş silahlar. Yani kendini savaş meydanında ispat etmiş olan silahlar. Ve bizim ordumuzun içerisinde şu anda belirli bir rütbenin üzerinde olan subaylar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok uzun süre yaşamış olduğumuz terör olaylarındaki gösterilen tepki nedeniyle bizzat savaş tecrübesine sahip. Yani bunlar tatbikatla öğrenilmiş şeyler değil.
1: Savaş
0: o
1: tecrübe.
0: Anda silahını nerede tutukluk yapacağını, nasıl hareket etmesi gerektiğini her şeyi biliyor.
2: Yaşayarak.
0: Evet. Üstüne üstlük bir de şöyle bir durumumuz var. Bizim coğrafyamızın yakınlarına baktığımız zaman Orta Doğu'daki ordular bir ülkenin savunmasından çok mevcut iktidarı korumakla yükümlü olan bodyguardlar gibidir. Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. İran muhafız birlikleri falan vardı değil mi? Amerika girdiği zaman ne oldu? Üniformaları sokakta gördünüz. Suriye'de aynı şekilde gördünüz. Buhar oldu gitti ordular. Bizim ordumuz gitmez. Bir kere önemli noktalardan biri bu. Konvansiyon olarak baktığımızda personel sayısı nitelikli ve uzman kadrolarla birlikte bölgedeki en istikrarlı disiplinli ordudur.
1: Kol ordumuz evet.
0: Teknolojik olarak gelişmişliği, savaş tecrübesine sahip olan subaylara ve belli bir alt kısımdaki insanlara sahip sizi burada hedef noktasına koyuyor. Şimdi buradaki siz Yunanistan'ın Kıbrıs'la ilgili söyledikleri ya da Ege'yle söyledikleri bunların sayısı çok artacak. Çünkü burada sizin karşınıza şöyle bir şey var. Çok yakın zamanda İsrail, yani İsrailliler, Ermeniler ve Yunanlar beraber ortak hareket edebilecek bir konsorsiyum bir şeyin içine girdiler. Ha, Ermenilerle alakalı çok büyük bir derdim yok. Onlar bir şey kaybetmemeye çalışıyor. Çünkü Karabağ'da gördüler ne olduğunu. Yunanlar da İsrailliler ise bir şeyi kazanma arzusundadır.
1: Doğru.
0: Evet. Ve bizim kırmızı çizgimiz aynı anda da yumuşak karnımız neresi? Kıbrıs.
1: Kıbrıs'a
0: o yüzden yatırım yapılıyor. O yüzden askeri olarak şimdi Rum Milli Muhafız Ordusu. Biz adaya çıktığımız zaman adamlar yok oldular. Biz ilk harekatın içerisinde yoğun çatışmanın içerisinde bulunduğumuz gibi o adada bulunan Yunanlı subay ve askerlerdi. Onlar durdu. Rum Milli Muhafız Ordusu kayboldu.
2: Dağıldı.
0: İkinci harekette tamamen dağıldı.
1: Onlar askerleri orada vardı.
0: Tabii.
1: Ki 60 dede
0: 1967'de biz 10 bin tanesini herkesin gözünün önünde adayı terk etmesini seyrettirdik millete. Ama ondan sonra oraya kimsenin gelmediği anlamına gelmiyor.
1: Kolyas Demirel görüşmesinde, Dede Aç görüşmesinde
0: tabii
1: de askerleri, Yunan askerlerini çektirmiş. O da çok
0: hatta
1: önemli
0: bakın,
1: bir hareket.
0: O andan itibaren hepsi artık rahmetli oldular. Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan her birinin Kıbrıs meselesinde bir yapı taşı vardır. Yani 67'de Demirel gelip
1: Fatih
0: dedi ki orduya neye ihtiyacınız var dedi.
1: Tabii.
0: Dediler ki çıkarma gemimiz yok, tank çıkarma. Tamam dedi, eril demir çelikten ben sacı kestireyim. Motoru dedi bir yerden buluruz. Paraşütler, paraşüt lazım dediler. Dedi bu kadar, ne kadar? 15 bin. Hepsini bir yerden alamayız, vermezler bize. Parça parça alırız. Öbür tarafa dönüyorsunuz, Alparslan Türkeş, Lefkoşa doğumu zaten.
1: Evet.
0: Doğal olarak TMT'nin örgütlenmesine bir organizasyonunda çalışıyor. Evet. 20 Temmuz 1974'te de biz Kıbrıs Türkleri için belki de en büyük şans... Yelpaze'nin iki farklı boyutunda olan Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın koalisyonu sırasında ikisinin de anti-Amerikancı olmasıdır. Yapmayın bunu. Rusya gelirse size yardım etmeyiz. Tekrar tekrar söylediler. Dediler ki yeter. Bıçak kemiğe dayandı. Biz oraya gidiyoruz. Hatta askerler de şey dedi. Hani bu sefer biz gemiye binersek inmeyelim. Yani inersek ne siz ne biz artık bu ülkede yapacak bir şey. 70'li harekatı, 74'te harekatı böyle gerçekleştirdik. Şimdi buradaki nokta tamamen Kıbrıs'taki Türk askerinin varlığına dayanıyor.
2: Doğru.
0: Ve maalesef 63 Kanlı Noel'inden sonra o ortaklığın bitmiş olması sebebiyle aslında 64'ten itibaren Birleşmiş Milletler'in diğer bütün dünya kurumlarının tanımakta olduğu Güney Rum kesimi yönetimi yasal ve meşru bir zemindeki siyasi yapı değildir. Çünkü Türk tarafı diyor ki hani biz Kanlı Noel'den sonra rahmetli Doktor Fazıl Ahmet Küçük. Ya biz diyor çalışmalara katılmak istiyoruz.
1: Evet.
0: Can güvenliğimizi garanti edebilir misiniz?
1: Evet.
0: Klerides diyor ki biz de katılmanızı isteriz ama can güvenliğinizi garanti edemeyiz.
1: Hocam toparlayalım.
0: Tabii. Sistemin içinde değilsiniz. Bu zamana kadar geliyor ve Kıbrıs Türk'ünün hayatındaki en büyük fedakarlığı adayı Helen Adası'na çevirecek olan Annan planına bile evet dedik yani.
1: Evet.
0: Ya bundan sonrası artık... Hani dedim başa dönüp serse yani böyle bir şey gerçekleşirse böyle bir düşünceleri varsa
1: evet.
0: Hani fragman biter gerçek film başlar diyorum. Başka da bir şey
1: evet,
0: demiyorum.
1: Daha da diyecek çok çok sözümüz var hocam ama kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra da Milli Savunma Bakanlığımızın paylaştığı kıymetli izleyenlerimiz çok güzel bir video var. Onunla başlayıp yine Kıbrıs meselesi Yunanistan-Türkiye ilişkilerini değerlendireceğiz. Tabii ki önemli milli davamız Kıbrıs. Bu anlamda hem kırmızı çizgimiz hem yumuşak karnımız Başar Hocamızın dediği gibi. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Evet, çok değerli 24 izleyicilerimiz ve 24 radyo dinleyicilerimiz, programımızın son bölümüne başlıyoruz. Tabii yine Kıbrıs'tan ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerinden devam edeceğiz. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığımızın paylaşmış olduğu çok güzel bir video var. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatımızla alakalı. Eğer o hazırsa öncelikle Milli Savunma Bakanlığımızın paylaştığı videomuzu dinleyelim. Onun üzerine konuşmaya devam edeceğiz.

0: 11 yıl Kıbrıs Türk halkı mücadele verdi. Dağda, bayırda, her yerde. Kadınıyla, erkeğiyle. Ve bu inanılmaz direniş sayesinde o günlerde tek güvencemiz anavatan Türkiye'ydi. Gözlerimiz hep Toros dağlarındaydı.
1: Ve o beklenen an. Yıllardır Kıbrıs Türk'üne kan kusturan, ızdırap veren Rumlara dur demenin zamanı gelmişti. Türk ordusu, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin müştereken katıldığı Mutlu Barış Harekatı olarak da adlandırılan Kıbrıs Barış Harekatı'na tam bir baskın şeklinde başladı. Aslında savaş için değil, barış için, yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya giden Türk askerinin harekatını bütün dünya izlerken, Kıbrıs Türk'ünü katleden ve yapılanlara sessiz kalanlar şaşkınlık içerisindeydi. Kıbrıs semalarındaki keder yerini artık bayram havası almıştı. Yıllarca esaret altında olan, zulüm gören Kıbrıs Türk'ü Mehmetçi büyük bir coşkuyla ve sevinç gösterileriyle karşıladı. 16 Ağustos 1974 tarihinde tamamlanan Mutlu Barış Harekatı'yla Mehmetçik ve Mücahitler büyük bir destan yazarak adada yıllardır özlemle beklenen barışı ve huzuru tesis etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugün olduğu gibi bundan sonra da bir ve beraber olarak barış ve huzur dolu yarınların teminatı olacaktır. Tarih boyunca sürdürdükleri emellerine devam etmek isteyenler hala varsa onlara da ilk günkü heyecanımızla ve sarsılmaz cesaretimizle diyoruz ki ordusuyla, milletiyle bir bütünüz biz. Vatan için göz kırpmadan can veririz biz. Tarihinde her sayfa zaferle dolu, barış için savaşan büyük Türk'üz biz.

0: Evet, kıymetli izleyenlerimiz, gerçekten dosta güven, düşmana korku salan bir video olmuş. Tabii bu vesileyle tüm şehitlerimizin olduğu gibi Kıbrıs şehitlerimizin, gazilerimizin önünde de saygıyla ve hürmetle eğiliyoruz. Gerçekten ben de Kıbrıs alanında çalıştığım için hocam, diyorsunuz Fatih Bey dönemi ve o dönemleri ben de gidip orada sahada da görme şansım oldu. Sayın Dervişeroğlu, Sayın Ersin Tatar Cumhurbaşkanlarım, Sayın Mehmet Ali Talat ve tabii TMT'de görev yapmışlarla da görüşmüş şansımız olmuştu. Hocam büyük bir acı. Gerçekten tarifsiz bir acı. Hani diyoruz ya Tripoliçe, işte efendim Mora, o isyanlarla beraber Türklere karşı başlatılan büyük bir katliam. Soykırıma varan bir aslında anlayış. İşte EOKA terör örgütü, kitlesel katliamlar, toplu mezarlar ve hala daha tabii hesabı verilememiş bir durum var karşımızda. Ama TMT'nin adaya girmesiyle, Fatih Nüşuzoğlu'nun, Adnan Menderes rahmetli, TMT ile beraber orada artık işlerin yavaş yavaş tersine döndü ve Türklerin yavaş yavaş hakimiyet kazandığı bir süreç. Ama Kanunel baskını, işte biliyorsunuz kumsal baskını ile beraber Binbaşı Nihat İlhan'ın Mürvet Hanım ve 3 çocuğuyla beraber şehit edilmesi küvet içerisinde. Bunlar unutturulmamalı. Çünkü rahmetli Ali Ezzet Begoviç'in dediği gibi soykırım unutulursa tekrarlanır sözünü unutmamamız lazım. Bu vesileyle ben de rahmetle ve minnetle bütün şehitlerimizi, bu davada canlarını veren tüm insanlarımızı rahmetle anıyorum. Enis Hocam, tabii duyguların arttığı bir video oldu bu. Sizin öncelikle duygularınızı alayım ve tabii ki hocamın da bıraktığı yerden bu
1: Evet,
0: meseleyle alakalı
1: İlkin
0: neler
1: hocama
0: yapabiliriz?
1: zaten birkaç ilave, birkaç anekdotla yapacağım. Sonra da müsaadenle mezalim konusuna ben de değinmek istiyorum. Şimdi gerçekten bu sabit bir vakadır. 1974 Ocağı'nda bir Amerikan askeri heyeti Pentagon'dan adaya gider ve bir araştırma yapar. Pentagon'a bir rapor sunmak üzere. Gider, raporda işte o coğrafi yapıyı incelerler. Saint-Hilaire-Yon Kalesi, Troodos Dağları vesaire. Gider, rapor der ki dünyanın hiçbir ordusu Kıbrıs Adası'na kuzeyden bir çıkarma, askeri çıkarma gerçekleştiremez. Bu mümkün değil. Birinci hatırladığım bu. İkincisi, kararlılık, rahmetli Ecevit Erbakan'dan bahsettiniz. Hakikaten o 15 Temmuz'da 20 Temmuz arası, zannediyorum 18 Temmuz günüydü, Ecevit'in Londra ziyareti, Başbakan Wilson ve Dışişleri Bakanı
0: Evet.
1: Callaghan'la görüşmeleri,
0: Karan.
1: işte garantör ülkeyiz İngiltere, biz buyurun beraber buraya müdahale etmek lazım, İngilizler aman karışmayalım, siz de karışmayın şeklinde Callaghan'ın Dışişleri Bakanı 40 dakikada bir Ecevit'ten müsaade isteyip lavaboya gideceğim deyip yan odadan Kissinger'ı araması ve işte Ecevit kararlı çıkacak bu adamlar diye, işte o da tehdit edin, her şeyi yapın, söyleyin vesaire şeklindeki konuşmaları. Ve bir de üçüncü konu tabii çok önemli hakikaten. Bugüne kadar Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı Ege'de bir çılgınlık yapmama, askeri çılgınlığa yeltenmeme baş sebebi bence KKTC'deki askeri varlıktır. Yani bunu frenleyen emniyet subabı o olmuştur biraz da. Şimdi bu mezalim konuları geçen programda da evvelsi gün konuştuk. Gerçekten sadece Kıbrıs'ta değil, işte hepsini sıralayabiliriz. Mora'dan başlayıp
0: Girit,
1: Girit'te,
0: Girit.
1: efendime söyleyeyim, Batı Anadolu'da.
0: Batı
1: Ya düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan bir Türk-Yunan pozitif gündem süreci var. Şimdi bunun başında Türk tarafı söyledi Yunan tarafına. Dendi ki 3 tane meclisinizde karar var. Sözde Ermeni soykırımı, sözde Pusantus soykırımı, sözde Batı Anadolu soykırımı. Batı Anadolu neymiş? Sen Anadolu'yu işgal için ordunla gelmişsin, Batı Anadolu'ya saldırmışsın, yakıp yıkmışsın. İnsanların sonunda askerlerin çekilip işte denize dökülmek durumunda kalmış. Ve bu süreçte ölen Yunanlılar bir mezalime uğramış ya da katliama uğramış üzerinden bir meclis kararı. Dolayısıyla ve Kıbrıs'ta da işte 63 ile bahsettiğim gibi 63 ile 74 arasında yaşananlar. Bence bunu, bu konuları söylediğiniz gibi bir iç kamuoyu bilinci de oluşturmamız lazım bizim.
0: Evet.
1: Bunlar, yani burada amaç Yunan düşmanlığını körüklemek değil.
0: Kesinlikle hayır.
1: Ama tarihsel gerçeklerin işte hatırlanması, genç kuşaklar tarafından
0: Bilinmesi.
1: bilinmesi. Bu bence çok önemli çünkü gerçekten Yunanlıların bu alandaki suç sicili bizden çok daha fazla, kat be kat fazla. Dolayısıyla bu konunun geleceğinde de işte şimdi bir rüzgar var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri haftaya Salı günü Kıbrıs'ta Guterres. Evet. İşte bir böyle sanki bir başlangıç oluyor, işte bir böyle bir barışçıl çözüm, işte hocam daha çok konuların içinde Kıbrıs açısından, ama işte bir şekilde bir federasyon çevresinde mi, ya da işte bir eşit, şimdi yeni bir söz çıkardılar, Kıbrıs'ın yasal sakinleri. Hocam o yasal sakinler...
0: Yasal sakinleri.

0: garantörlük bitecek. Bu iki unsurun içinde olmadığı hiçbir antlaşmayı, hiçbir referandum girişimini veya işte ne derseniz metni hiçbir zaman Rum tarafı ve Yunanistan yanaşmaz. Şimdi bir böyle çözüm rüzgarı oluşturmaya çalışıyorlar. Buna KKTC yönetiminin de katılacağı umutları var muhtemelen. Türkiye'nin tutumu belli.
1: Bizim çizgimiz net.
0: Dolayısıyla bence yine tabii her zamanki gibi bir sonuç çıkmayacaktır. Ama burada da kötü adam, kötü pozisyon, kötü aktör durumuna bizim dış siyasetimizin ve diplomasimizin düşmemesi lazım. İşte onun için de 20 Temmuz 1974'ten öncesini, belki bugüne kadar onu yapamadık. Hocamın söylediği gibi ikinci barış harekatı bizim tanınmamamızın her şeyin engeliydi. Birinci barış harekatında Rusya bile bir şey demedi. Kimse evet, bir şey demedi.
2: Evet, evet.
0: Çünkü gayet yani yasal bir girişimdi o. Ama ikinci. Bunun öncesi, yani ben şimdi şunu mesela hiç anlamıyorum. 20 Temmuz işte Türk işgali vesaire. 15 Temmuz 1974'ten kimse bahsetmiyor. Evet. Yani koskoca bir darbe olmuş bir ya, adam devirmiş Cumhurbaşkanını, bir devlet yapıyor. Var. Onun Cumhurbaşkanını darbe sen yapıyorsun. Deviriyorsun, darbe yapıyorsun. O odayı o hükümranlığından alıp başka bir ülkeye bağlayacaksın. Girit olacaktı.
2: Evet.
0: Barış çıkarmıyor. Olmasaydı. Yani rahmetli Denktaş bahsettiğiniz rahmetli
2: Fazıl Küçük.
0: Gerçekten Kıbrıs'ın Giritleşmesini 50-60 yıl öteleyen kahramanlardır onlar. O kesin. Ve tabii Türkiye'nin de katkılarıyla tabii. Her zaman o zamanki siyasilerimiz. Dolayısıyla Kıbrıs meselesi bizim için rahmetli Atatürk'ün de söylediği gibi,
2: kendisini
0: de Atatürk'ün güneyimizde çok önemli bir coğrafya. Bunun bir hasım ülkenin eline geçmesi son derece Türkiye Cumhuriyeti için. Keşke bir 5 sene 10 sene daha yaşasaydı belki Hatay gibi Kıbrıs sorununda da büyük Atatürk çözebilirdi.
2: Bence ama çözerdi.
0: Türkiye'nin bütün geleceği için, Mavi Vatan'ın devamı için, Lozan, Montre, Mavi Vatan, bunlar hepsi birbirine
2: bir
0: bağlı.
2: Bütün olarak görmek gerekiyor.
0: Bir bütün olarak görmek lazım. Çünkü Montre de çok denge şeyi biliyorsunuz, denge de
2: antlaşması. Montre dengesi, dengeli, Lozan dengesi beraber.
0: Tabii. Dolayısıyla bütün bunlar nezdinde caydırıcılığımızla, diplomasimizle, Kıbrıs davasında dik durmamız lazım. 52 yıldır olduğu gibi ve bunu diplomatik olarak da artık bir hal ve şekle bu tanınmamazlık nasıl aşılır bilmiyorum. Yani bir zaman işte Azerbaycan, Katar, Libya bazı ülkelerin evet. Tanıma
2: Türk Devlet Teşkilatı'nı gözlemci statüsünde.
0: Azerbaycan parlamenterler üstünden ilişkisini sürdürüyor.
2: Evet.
0: Herhangi bir şey yapmıyor vesaire gibi. Dolayısıyla bakalım Temmuz ayında göreceğiz. Temmuz sonundaki bu girişimler ne netice verecek. Ama caydırıcılığımız çok önemli ve bu mezalimlerin de hatırlanması, genç nesiller tarafından evet. Bilinmesi bir menfi anlam sunmak için değil karşı tarafa veya kamuoyuna, ama bizlerin bilmesi, gençlerimizin bilmesi, kimlerle dans ettiğimizi bilmenin hocamın söylediği gibi Navarin'den beri çok önemli.
2: Çok önemli. Evet, tarihi çizgi. Hocam buyurun, katkı sağlayacaksınız.
3: Bir iki bir şey izninizle buyurun. Şey yapacağım. Birincisi barış ortamını getirmek için hani federasyonun iki devleti diye bir hareket içerisinde olmalarına rağmen bakın bugün ayın 22'si 9 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nda gene Kıbrıs'taki bizim varlığımızla alakalı özellikle Kıbrıs Barış Harekatı sırasında ve sonrasında adada yaşamakta olan Rum kadınlara karşı cinsel tacizleriyle ilgili Türkiye işte üstüne düşeni yapmalı, işte bunu kabul etmeli bilmem ne diye bir karar çıkardılar. Ve sonlarına doğru gene nereye geldi biliyor musunuz kararın sonuna doğru? Türkiye'nin işgal gücü olmaktan adadan çıkması, askerini orada mümkün olduğu gene kadar geri alması.
2: Evet,
3: iş gene oraya geldi. Şimdi böyle bir kararı siz Kıbrıs çıkarması sırasında ve sonrasında diyorsunuz. Ben size bundan 1955'ten itibaren binlerce örnek verebilirim bahsettiğiniz kararla alakalı. Bugün Rum ve Türk tarafının temsilcilerinden oluşan Kayıp Kişiler Komisyonu diye bir komisyon çalışıyor. 2001 senesinde komisyon başkanı Onçizade ile görüştüğümüzde bize verilmiş olan rakamı şöyle ifade edeyim size. Rumların belirttiği kayıp insan sayısı 1 ise bizimki 3 ve bizimkilerin %99.3'ü sivil. Dolayısıyla bu bir mesaj veriyor aslında, yani neyle karşılaştığınızı. Kıbrıs'a gittiğiniz zaman 3 tane toplu mezar alanı vardır. Biri Muratlar, biri Sandallar, biri de Atlılar.
0: Atlılar.
3: Şimdi evet. Sandallar, Muratlar'daki şehitlerimiz ailelerine teslim edildi.

0: Ancak atlılardaki bulundukları yerden alındığı ve bir anıt mezarda şu anda toplu bir anıt mezarı içerisindeler. Kıbrıs'a gittiğiniz zaman ne olur yolunuzu oraya mutlaka düşürün. Orada yaklaşık 6-7 kolon şehitler yazar. Sol kolonun alttan 3. sırasında bir isim var. Kıbrıs'la alakalı bir şey yazacaksanız, bir şey konuşacaksanız ya da bir devlet adamı olarak bir şeyin altına imza atacaksanız herkesin hatırlamasını istediğim bir isimdir o. Ali Selden Faik. 17 Ağustos 1974'te o köy içerisindeki katliamda hayatını kaybetmiş olan bir Kıbrıs Türk'ü ve tek suçu Kıbrıs Türk'ü olmak. Niye bu ismi hiç unutmuyorum? Bu hayattan koparıldığında sadece 16 günlüktü. Yani herhangi birimizin bir sene içerisindeki 2 haftalık katiline denk olan bir şey, yılları geçtim bu dünya üzerinde yaşadığı süreci saatle belirleyebilirsiniz. Dolayısıyla iş bu noktaya gelmişken, mezalimler bir noktada ve ispat ediliyorken.
1: Hepsi ortada.
0: 75'te
1: raporlar var hocam, Birleşmiş Milletler'in resimleri ve fotoğrafçısının beyanları
0: Kıbrıs
1: vardı hocam.
0: 75'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulduktan bugüne kadar Birleşmiş Milletler'in birçok ortaya koyduğu plan var. 17'sine Annan dahil hayır diyen taraf Rum tarafıyken, gerçekten ortada birlikte bir şey yapılacak, bir barış süreci bilmem ne falan diye bir şeyi çıkartıp halledecekseniz bunları unutmamanız gerekiyor. Benim için Kıbrıs sorunu 15 Kasım 1983'te çözülmüştür. Adada 2 tane siyasi yapı var, 2 tane toplum var. Bu Dominik'te Haiti Cumhuriyeti nasıl bir adada yaşıyor? Ki tabandan birbirleriyle çok da ayrı tipler değillerdir onlar. Yani, evet. Burada 2 ayrı etnik grup, 2 ayrı din ve geçmişleri birbirleriyle ciddi mücadelelerle geçmiş olan 2 ayrı toplumsal yapı var. Bunları bir arada tutmanız, bazıların bazı şeyleri unutması falan, yani çok zor şeyler.
2: Bir aslında de Avrupa Birliği illa birleşeceksin diyor.
0: Aynen öyle.
1: İşte Akritas planı hocam, işte o bir potada eritmek gibi bir şey aslında.
0: Ha şimdi Enosis'ten Yunanistan büyük bir ihtimalle vazgeçti. Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nde 2 oy hakkı var. Niye teke düşmüş?
1: Ha, o öyle düşünüyor.
0: Ama orayı mutlaka pragmatik tek düşünüyor. Bir yapı yapıp tamamen bir çevreleme politikası bizi Doğu Akdeniz'in içerisinde bir yerde
1: mavi
0: tutma vatanda çabası.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Bir yandan İsrail HDP döndüğü zaman kim kaldı çevrede diye bize bakmaya başladı. Öbür taraftan millet mavi vatanı ilan ettiniz, gittiniz, anlaşmalar yapmaya başladınız, harekete geçtiniz. Savunma sanayinizde kendi kendinize yetmeye başladınız. Doğal olarak bunlar sık sık gündeme gelecektir, evet, ama evet. Hani o ismi unutmadan bir şeyler yaparsak onlara bir şekilde de bir şeyler ödemiş oluruz, yani öyle söyleyeyim.
3: Biz onlara borçluyuz. Hep aynı hocam, 9 Temmuz belgesi gibi. Gidin Helsinki zirvesinde 99 Aralık, orada da Kıbrıs maddesi rahmetli Ecevit ben yarın gitmem bu aile fotoğrafına girmem demişti. Burada kriter var demişti. Yani o bakış açısı geçmiyor. Sonra rahmetli Demirel'in Cumhurbaşkanı olarak yönlendirmesiyle ertesi gün gidildi. Lipponen mektup yazdı Finlandiya Başbakanı vesaire. Yani evet. Avrupa Birliği'nin bakış açısı da hiçbir zaman değişmiyor.
1: Hocam dediği gibi ikircikli zaten, dediğim gibi bunu aslında çok ayrı bir dosya olarak da konuşmamız lazım. Vişne Hocam hemen sözü, evet, size bırakayım.
4: Evet. Şimdi tabii Kıbrıs bir hareketlendi, niye hareketlendi diye sormak lazım ama o soruyu, gerçi 20 Temmuz öncesi sonrası her zaman bir hareketlenme olur ama bu seferki hareketlenme bir parça daha üst seviyede. Dolayısıyla o soruyu sormak lazım ama o sorunun cevabına gelmeden önce şunu da söylemek lazım. Tabii 20 Temmuz ruhu hiç ölmedi.
1: Kesinlikle.
4: Hiç de ölmeyecek çünkü o bizim stratejik kültürümüze çok bağlı, stratejik vizyonumuza çok bağlı bir ruh. Ama o ruh şunu da temsil ediyor. Kıbrıs Türk toplumu kendi varlığı için direndi. Biz de bütün imkansızlıklar içerisinde müdahale ettik ve kanımızı döktük. Kanımızı o kadar dökmemizin sebebi, yani çok şehidimiz oldu, minnettarlıyoruz. Onun sebebi de imkansızlıklardı. O imkansızlıklarda kanımızı dökeceğimizi bile bile müdahale ettik. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün, yani bu konuda ne yapacağını gelecekte de en son noktada görmek isteyenler, bütün imkansızlıklara rağmen, ki bugün o kadar bir imkansızlık da yok hepimiz biliyoruz. O gün o otonom kararı veren, o bağımsızlıkçı kararı verenlerin bugün de vereceğini bilirler. Dolayısıyla o ruh hiçbir zaman ölmedi. O ruhun içerisinde hem direnme hem savunma var ve bugün de biz hem direnmeyi hem savunmayı organize edebilecek kapasitedeyiz. Şimdi neden hareketlendi? Ben bunun arkasında 3 tane yan yana giden, birbiriyle tabii alakalı ama kimi zaman birbirinden zıt da

0: dertleri görüyorum. Birincisi, tabii Orta Doğu'da bir savaş var ve savaşın daha sonucunu bilmiyoruz. Bu savaş tabii ki İran'ın kapasitelerini kısıtlama savaşı falan filan ama aynı zamanda İsrail'in de kendisine bir alan açma savaşı.
1: Tabii ki.
0: Ve İsrail bu alan açma savaşına girmeden önce dahi belirli eksenleri örgütlemeye çalışıyordu. Savaşla beraber bu eksenler meselesi çok kaygan hale geldi. Ve ama İsrail'in hala dayandırdığı işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'la oluşturduğu böyle bir eksen var. Buna çevre doktrini de diyebilirsiniz, yeni çevre doktrini, böyle ittifakımsı bir şey de diyebilirsiniz, o da diyebilirsiniz, bu da diyebilirsiniz. Çeşitli adlar verilebilir. Literatürde yani, bu koalisyon. Çok tartışılıyor. Ama kesinlikle orada bir eksen var.
1: Bir eksen oluşuyor.
0: Bu eksenlerden kopanlar da var. Tam olarak bu eksene dahil olmayanlar da var. Türkiye'nin bu eksenlerden böyle hafif sıyırdıkları da var. Mısır gibi. Başka eksenler de oluşuyor dolayısıyla. Başka dengelemeler de var. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, Mısır gibi. Yarın öbür gün biz Kızıldeniz'de bu krizin uzadığını görürsek başka eksenlerin de daha güçlendiğini ya da bu eksenlerden birinin daha öne çıktığını falan filan da görebiliriz. Dolayısıyla bu aslında canlı bir mücadele. O canlı mücadelenin bir noktası da tabii ki Doğu Akdeniz'deki dengeler falan filan dediğimizde tabii ki Kıbrıs meselesi. O mesele o nedenle kaşınıyor. Yani o mesele üzerinden Türkiye'nin içine dahil olduğu eksenleri sınırlandırmaya çalışanlar da var. Türkiye'yi sınırlandırmaya çalışanlar da var. Türkiye de Kıbrıs üzerinden başkalarını sınırlandırıyor bu arada. Yani bu canlı bir mesele. Daha da canlandı çünkü mücadele hala çok canlı ve kanlı ve hatta savaş içerisinde devam ediyor. İsrail'in Lübnan'daki geleceği de belli değil. Yani Lübnan ve Kıbrıs'ı haritada görürseniz zaten aradaki hani jeopolitik bağı da çok net olarak görürsünüz. Bu birincisi. İkinci hat şu. Bu NATO ile daha da netleşti aslında. Türkiye Avrupa güvenliği açısından önemli bir aktör olma içerisinde. Avrupa güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken tam bu mimarinin neresinde olacak falan filan tartışılıyor ama NATO Avrupa güvenlik mimarisi içerisinde önemli olacağı için tüm Avrupalılar da buna he demiş gözüküyorlar. En azından kısa ve orta vadede. Dolayısıyla Türkiye Avrupa güvenliği açısından bir yerde olacak. Ve 2016-2021 arasında aman Türkiye'nin askeri kapasiteleri, militerleşme, bu Doğu Akdeniz'i militerleştiriyorsunuz falan filan söylemleri de Avrupa Konseyi ve Komisyonu üzerinden belki o kadar çok görülmeyecek. Çünkü yani hani bizim konvansiyonel kapasitelerimiz ve Avrupa savunmasındaki bu yeni, daha doğrusu transatlantik savunmasındaki yeni planlamalar, Karadeniz-Akdeniz bağlantısı, Montreux'un önemi, Ege'nin önemi, Adalar Denizi'nin önemi falan filan. Bütün bunlar dolayısıyla şöyle bir hava var. Türkiye NATO içerisinde çok önemli bir aktör. Amerika Birleşik Devletleri de bunu destekliyor. Avrupa güvenlik mimarisinde de bir yerde olacak. Almanya falan Türkiye'nin konvansiyonel gücüyle şimdi çok uyumlu hareket etmek gibi bir kaygı içerisinde. İşte bazı ülkelerle çok ciddi savunma sanayi işbirliklerimiz var. Bunun birisi de İngiltere vesaire. Dolayısıyla Avrupa ile de Türkiye yakınlaşmak konusunda, ilişkileri sıcaklaştırmak konusunda bir fırsat yakalayabilirler. Türkiye bu fırsatı değerlendirmek istiyor tabii ki. Aynı şekilde Avrupa'da da bu fırsatın olumlu değerlendirilebileceğini düşünenler var, düşünmeyenler var. O nedenle hani konsey ve komisyon biraz daha susarken biz parlamentoda çok sert ve hatta yani had aşan bu anlamda ve TSK'yı özellikle hedefe koyan raporlar şunlar bunlar görüyoruz. Bunlar tesadüf değil. Bir tarafta TSK'nın yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin konvansiyonel gücünün nasıl konjektürel olarak zamanın ruhunu yakaladığını görüyoruz. Ve bunu övüldüğünü görüyoruz savunma sanayimizle birlikte. Bir yanda da parlamentodan bu tür şeyler. Dolayısıyla yani Türkiye Avrupa Birliği arasında ne olacağı belli değil çünkü bu ucu açık bir yol. Evet. Ama bence Türkiye zorlayacak. Yani yine kapıyı

0: karşı vuracak. Çünkü diyecek olması ki gereken, evet. Olması gereken de o. Çünkü hani Avrupa bu kadar övüyorsa Türkiye'nin konvansiyonel gücünü ve Ukrayna Savaşı devam ediyor ve devam edecek. İran Savaşı devam ediyor, devam edecek. Türkiye'de NATO'daki savunma sürecini övdü ve bunun önemli olduğunu söyledi. Hava savunma sistemleri adına Cumhurbaşkanımız teşekkür etti. Böyle bir şey yakalanmışken Türkiye üstelik bu yeni savunma işbirliklerinin önemlilerinin bir kısmına da inisiyatiflerin içerisine de girdi. Böyle bir şey yakalanmışken Avrupa Birliği'nin kapısını daha sert vuracak. Bunu engellemek isteyen var, bunu güçlendirmek isteyen var. Bu konuda tabii ki Kıbrıs, Türk-Yunan sorunları vesaire, bunlar böyle Türkiye-Avrupa ilişkileri konusunda birer geleneksel engel olarak görülüyor. O yüzden isteyenler de istemeyenler de bu konuda ne olabilir diye beyin fırtınası yaratmaya başladılar. O yüzden biz İngiltere basınında başka bir şey duyuyoruz. Sonra işte parlamentoda başka bir şey duyuyoruz falan filan. İkinci neden de bu. Üçüncü nedense biraz daha bence daha arka planda kalıyor. Çünkü bu ikisi kadar somut değil ama bence var. Amerika Birleşik Devletleri yeni bir, bunu da söyleyeyim sonra sözü bırakacağım. Amerika Birleşik Devletleri yeni Orta Doğu düzenini kurmaya bizzat kendisi savaşarak başladı. Bir dengeleyici olarak ortaya çıktı. Ama yani esas planı tabii dengeleyici olmak ama uzaktan olmak. Dolayısıyla sahada çeşitli eksenler, müttefikler vesaire olacak. Ama bu dengelemesinde, bu dengeleyici stratejisinde görüyoruz ki teknoloji transferinin önünü açıyor. Bu önemli bir şey. Yani bu düne kadar bu kadar açık ve net değildi. Bunda iki savaşın da etkisi var. Yani İran Savaşı kolay olmadı, Ukrayna Savaşı devam ediyor. Dolayısıyla sadece bize değil, pek çok müttefiki bir şeyler vermek zorunda. Ama Türkiye ile de ilgili, yani teknoloji transferi, savunma sanayi işbirliği konusunda daha cömert davranabileceğini, işte kasanın kaldırılmasını bekliyoruz. F-35'e geri dönmekle ilgili pozitif sinyaller verildi. F-16 motorları falan filan. Ve öteki yerde Suudi Arabistan nükleer anlaşmasını da daha şeyin başında, programın başında söyledik. Bu hem Türkiye'nin için bir kapasite arttırımı ne olursa olsun. Yani bu anlamda Türkiye'nin ayrıca bölgesel aktörler, buna Türkiye'de dahil, Amerika Birleşik Devletleri'ni de ikna etmeye çalışıyorlar. Ne açıdan? Yani sahada desteklenecek aktör olma açısından. Bu konuda aslında saha hem kalabalık hem çok sesli ama Türkiye bunların arasından sıyrılan bir aktör. Çünkü konvansiyonel gücümüz var, çünkü insan kaynağımız var, çünkü çok iyi adapte olabiliyoruz. Çünkü savunma sanayi için mühendisimiz, işçimiz vesairemiz var. Ve aynı zamanda da bir ulusal ruhumuz var. Evet, yani o bizim caydırıcılığımızı sağlıyor. Çok önemli bir şey. Bunlar hep avantaj olarak yazılıyor.
1: Evet hocam.
0: Bu nedenle de bunun getirmiş olduğu avantajlardan Türkiye'nin yararlanabileceğini görenler var. Onu dengelemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin yatırım yaptığı eksenler var. Onunla ilgili. Ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etme çabası. O nedenle de Kıbrıs hareketlendi. Hem bu ikna etme çabalarında Kıbrıs sorunu acaba çözülür mü falan filan diye zorlayanlar var. Hem acaba Türkiye'ye bu konuda bir pazarlık kapısı açabilir miyiz diyenler var. Hem sınırlandırabilir miyiz diyenler var. Yani dolayısıyla bu yüzden hareketlendi. Ama sözün başına geri dönelim. 20 Temmuz ruhu hiçbir zaman ölmeyecek.
1: Kesinlikle hocam. Kesinlikle o ruhu her zaman biz de ömrümüz yettiğince diri tutmaya devam edeceğiz. Taceddin hocam, şimdi size geleceğim ama son konumuza gelmek istiyorum. Onunla ilgili 9 numaralı ledimiz var. Biraz Ukrayna Savaşı'ndan da bahsetmek gerekiyor. Hep konuların içerisine bir geçirdik Rusya-Ukrayna Savaşı. Kuzeyimizde
2: geçiş
1: çünkü
2: taksimi serbest mi buradan oraya?
1: Nasıl hocam?
2: Geçiş taksimi yapabiliyor muyuz buradan oraya?
1: Hocam siz istediği taksime geçebilirsiniz. Sıkıntı yok.
2: Yani. Yakın makamlar seçmiştiniz.
1: Ne demek hocam, varlığınız yeter. Şimdi bu anlamda tabii konuştuğumuz hadiselerle de önemli bir hadise tabii ki olay. Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılını durdurdu. Ve hocam tabii Ukrayna sattığında Kiev daha çok vurulmaya başlandı. Şöyle hemen kısaca arz edeyim, sonra Taceddin hocama sözü bırakmak istiyorum. 18-22 Temmuz Rusya-Ukrayna savaşı vurulan kritik noktalar kıymetli izleyenlerimiz. Şu anda Rusya'nın vurmuş olduğu ve aynı şekilde Ukrayna'nın saldırdığı noktaları görmekteyiz.

0: Kırmızı noktalar Ukrayna Rusya'nın saldırıları. Kiev'de roket ve uzay sanayi işletmeleri, askeri savunma sanayi tesisleri, lojistik merkezlerinin vurulduğunu görüyoruz. Efendim biraz aşağı iniyoruz. Odessa Limanı, Çornomorsk Limanı, akaryakıt ve madeni yağ tanklarıyla depoları, altyapı tesisleri, füze sistemi bataryası, limanlardaki bazı gemilerin aynı şekilde vurulduğunu görmekteyiz. Ukrayna'nın vurduğu noktalara baktığımız zaman yine Moskova'nın biliyorsunuz ciddi bir akaryakıt sıkıntısı çekti Rusya. Hatta yine dizel ihracı noktasına kısıtlama devam ediyor diye biliyorum. Nogins elektrosal bölgesi, yani lojistik merkezi, depo, petrol depolarının olduğu bir yer. Aşağıya bakıyoruz, yine petrol rafinerileri, lojistik merkezleri ve depolar. Azak Denizi'nde yine vurulan gemiler görüyoruz. Taceddin Hocam, şimdi bu yıpratma savaşı kritik altyapı tesislerinin vurulmasıyla beraber birbirlerini felç etme stratejisine mi döndü artık? Böyle yorumlayabilir miyiz bu saldırıların son dönemde artmasını?
1: Az evvelki mevzuyla başlayıp buraya gelmeme izin veriyor musunuz?
0: Estağfurullah Hocam, tabii ki.
1: 1870 Sedan Savaşı, son centilmen savaş. Hı hı. O zamana kadarki savaşların, o savaşta dahil bir şey var. Hatta o savaşta 3. Napolyon kılıcını teslim ederken, evet, Bismarck, evet, çok âli cenaplık yaptı, rezil etmemeye çalıştı falan. Bunlar önemli şeylerdi. Çünkü bellum est nobile actum. Roma'dan kalma bir şeydir. Evet. Savaş asil bir eylemdir. Bellum est nobile actum. Bu bir kabuldü. O zamana kadarki savaşlar genel olarak rakip devletinizi yok etmeye yönelik bir eylem değildir. Siz şartlarınızı kabul ettirirsiniz. Hani Osmanlı'nın fütühat şeyi vardır. Kendine tabii bir yaşam alanı seçer. Ondan sonraki fetihlerinde toprağa da dahil etmez. Vassal vilayet yapar.
0: Vassal, bravo.
1: Tabii yani Eflak Boğdan dahi koyunumuzu kuzumuzu aldığımız yer vassalimizdir. Macaristan vassalimizdir. İki kere fethetmek zorunda kaldık Sultan Süleyman zamanında. Yani değişik bir şey. Ve artık fetih oldu mecburen ikincisi Avusturya şey yapınca ama... O zamana kadar ki de yani Napolyon savaşlarına da dönüp baktığınızda düşmanınızı yok etmek istemezsiniz siz. Şartlarınızı dayatmak istersiniz. Bazı kurban devletler vardır, Polonya gibi. Hmm. Onun da varlığını kabul etmezsin. Sen tarihte bir yerin yok zaten. Olsan ne olmasan ne. Olsan hiç gerek yok dersiniz ona. Onun bir izahı vardır ama Sedan sonrasında iş artık devletlerin savaşları olmaktan çıktı. Örgüt mücadelesine döndü. Bu örgütlenişinin sebebi de şu efendim. Örgütlerin hedefi düşmanını hizaya getirmek değil, yok etmektir. Ya yok edeceksiniz ya iyi diş edeceksiniz. Şimdi 1. Can Harbi'ne bakıyorsunuz, o zehirli gaz kullanımından başlayın. Yani Erich Maria Remarque'ın herhangi bir romanını okuyarak anlayabilirsiniz oranın havasını. Versay Barış Anlaşması'ndaki Halit Ruhi'ye, o tren vagonunda Fransızların Almanlara hakaret edişine hiçbir komutan başka bir komutana hakaret ederek anlaşmazdı. O yok, böyle bir şey yok yani. Ha, onu teselli eder, taltif eder.
0: Usulde böyle bir şey.
1: Efendim kaybettiniz ama mesele değil. Kazanmak var, kaybetmek var dersiniz diye.
0: Siz de şerefli bir komutansınız.
1: Ama 1. Dünya Savaşı'nda böyle bir şey oldu. Hatta ondan sonra Stresemann döndü, dedi ki Alman Hariciye Bakanı. Ya siz bizi yok etmek istiyorsunuz kardeşim. Böyle saçma sapan şey mi olur? Versay'ın hükümlerine bak.
0: Doğru, yok etme.
1: 13 milyon ton kömür, 200 bin telgraf direği, evet, her yıl yollamadığım, evet, anda da Ruhr Havzası'nı işgal edeceksin. Saçmalamayın dedi, yani öldürmek mi istiyorsunuz? Yok etmek mi istiyorsunuz? Hakaret patlar bu, dedi, evet, ve patladı. Evet. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Bizim maalesef zayıf düştüğümüz dönemde bu savaşın soysuzlaştığı döneme denk geldi. Bakın 100 yıl başında dünyanın nüfusu 900 milyon. Balkanlarda 8 milyon Müslüman yaşıyor. Nerede bunlar? Yok. Nerede bunların ne olduğu ile ilgili hikaye var mı? Yok. Demek ki merhum Süleyman Demirel'in söylediği gibi meseleyi mesele etmezseniz mesele olmaktan çıkar.
0: Aynı sorun, evet.
1: Meseleyi mesele etmezseniz bir soykırıma yokmuş muamelesi de yapabilirsiniz. Bildiğiniz yok ediyorlar. Bu bir temizliktir. Jenosit dediğinizin başka bir tanımı yok.
0: İmha.
1: İmhadır bu. Kıbrıs'taki de hakeza böyledir. Yani bize barışın, öpüşün, kardeş olun falan diyorsunuz. Biz içsel bir karşıtlık içinde değiliz bu. Hocamız evvel buyurdular. Ecevit tazik ediyor gireceğiz diye. 1947 yılında Londra'da şiir yazdı. Sıla derdine düşünce anlarsın Yunanlı'yla kardeş olduğunu diye bu adam. Ecevit'in şiiri bu. Yani içsel bir karşıtlığı yok ki bu adamın Yunan'a. Tartışmalı bir figür falan da değildir Ecevit yani. Dönemimizin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Başbakanımızdır. Hani bir hainden falan bahsetmiyorsun.
0: Hayır, hayır.
1: Paşa torunu bir başbakandan bahsediyorsun. Dolayısıyla...

0: Maalesef devletimizin ve bizim devletimizin bir devamlılığı olduğuna inananlardanımdır ben.
1: Evet,
0: Başka tezleri de garip görürüm.
1: evet. Kesinlikle.
0: Zayıf düştüğü dönemin savaşın soysuzlaştığı dönem olduğunu görüyorsunuz. Bu Kıbrıs hadisesi bundan ibaretti. Kıbrıs da bizimle öyle iyi şartlara falan gelmek istemiyor. Mümkünse yok etmek ister. Yani Kafkaslar'da gördüğümüz mezalim, Azeri Müslümanının başına gelen, pişmiş
1: Çeçenleri.
0: tavuğun başına gelmedi
1: Evet.
0: Çeçenistan'daki işler falan. Dünyada bunlardan bahseden yok.
1: Ağızka
0: O
1: Türkleri.
0: da, ya 60 tane şey anlatmakla
1: Vesaire.
0: bitmez.
1: Stalin'in
0: Yani
1: yaptığı
0: Kırım,
1: mezalimler. Kırım'da yaşayan
0: Kırım'ımız,
1: Kırım halkı.
0: Romanya,
1: Romanya'da hocam.
0: Romanya konuşmuyoruz bile. Romanya'da Türk ne gezer ya falan diyorsunuz.
1: Bilmez kimse.
0: Ya bilmez, nereden bilecek yani? Dolayısıyla bu artık Sedan sonrası dünyada bu örgütlerin mücadelesi suretine dönen savaşta maksat tedip etmek, bir hududa çekmek, şartlarını dayatmak değil, yok etmek. Yok edemiyorsan da iğdiş etmek. Aynı Hitler'in Vichy hükümetine yaptığı gibi. Dönüştüremediğin anda da Polonya'da yok etmeye çalıştın. Yani Rusya'da yok etmeye çalıştın. 20 küsur milyon gitti. Aynı şey bizim başımıza geldi. Şeddelisi başımıza geldi. Şimdi dönüp buraya baktığımızda aynı şeyle karşılaşıyorum. Ben Rusya-Ukrayna savaşında öyle yıpratma savaşı falan gibi yorumlar yapılınca, evet anlıyorum. Ben bu işlerden de çok anlamam. Savaş işinden anlamam.
1: Estağfurullah.
0: Ama gördüğüm bir şey var. Bu iş fundamental, çok temelci bir yerden yorumlanıyor adamlar. Bu iş bir medeniyet şeyidir. Barbarlarla medeniler savaşıyor dediler Ruslara karşı.
1: Evet.
0: İlk mektepte Puşkin okuyan adamlara medeniyetsizsiniz dediler. Yani bu
1: Evet.
0: Münih Orkestrası'nın kürdanlı şeyi vardı ya, neydi Vasili? İşte Gergiev, kürdanla şey, koro yöneten dirigent. Adama korodan attılar, medeniyetsizsin dediler.
1: Yani çok Çaykovskiler,
0: Adam,
1: Dostoyevskiler
0: Çaykovskileri,
1: yasaklandı.
0: Dostoyevskileri yasak ettiler. Siz deli
1: Trajikomik
0: misiniz, nesiniz demedi hiç kimse de.
1: demedi, evet.
0: Şimdi burada karşımıza çıkan bu şey, tekrar edeyim, ben yine ilk başa döneceğim, birinci bölüme döneceğim ve şunu arz etmek isteyeceğim. Hakikaten insanlara, toplumlara ikinci bir teklifte bulunmuyor günümüz mantığı. Dönüyor diyor ki, ya hegemonyal ilişkiler içinde benim istediğim gibi ya bana benzer bir adam ol. Benim gibi bir adam ol. Yani Batı normlarında benim anlattığım ve mümkün mertebe iğdiş edilmiş cinsiyet politikalarından başlayın. Savaşla ilgili algılarına kadar, mesela Amerikan toplumu çok şiddetin var olduğu bir toplumdur. Evet, zaman zaman okul tarar çocuklar falan, bizde de olmaya başladı maalesef, ama o şiddet potansiyeliyle asker çıkarabilecek bir toplum potansiyelini hala korurken Avrupa'nın bütün toplumlarını iğdiş etmiştir.
1: Evet.
0: İkinci Can Harbi sonrası Amerika. Pasifist bir toplumdur genel olarak
1: O
0: Avrupalılar.
1: vasallaştırdı zaten hocam.
0: Efendim?
1: Vasallaştırdı.
0: Evet.
1: Vasallaştırdı.
0: Şimdi bize de teklif ettikleri şey bu genel olarak. Rusya bu konuda sıkıntı yaşayan ülkelerden biri ve dikkat ederseniz mücadelesi genel olarak bu kültür politikalarını da sosyal politikalardan başlatarak yürütmeye başladı Putin. Rusya-Ukrayna arasındaki harbin ben herhangi bir şekilde Rusya'yı zayıflatmak, orada ticaretle ilgili, pandemi sonrası dünyanın yeni pazar ilişkileriyle ilgili, pazar paylaşımları ile ilgili tedip etmekten falan çok öte bir şey olduğuna inanıyorum. Benim bir şeyim var. Bu konularda biraz çok abartılı düşündüğümü düşünenler olabilir. Saygı duyarım. Ben de bazen kendimi ikna etmekte zorlanıyorum. Ama ondan sonra bir şekilde ikna oluyorum kendi tezlerime. Yani 1917 yılında kavanoza soktuğunuz, konserve yaptığınız bir yer var. 1917 yılında bir kavanoza soktunuz, konserveye soktunuz. Ve Batı sermayesi buraya bir zamana kadar giremedi. Ve dikkat ederseniz Sovyetler sonrası Rusya'da da oligarklar sistemi Batı sermayesini hala oradan uzak tutma üzerine kurulu bir yapıydı. Fakat Batı sermayesinin artık kendisini Batı'da akumüle edebileceği yer sayısı düştü.
1: Doğru.
0: Çok dar bir
1: Yok.
0: alan. Sizin akümülasyon olanaklarınızı genişletebileceğiniz alanlara, havzalara ihtiyacınız var. Çin kesinlikle kapalı buna. Rusya'ya bir şekilde açılmanız lazım.
1: Muhtaçlar.
0: Afrika, bakın Afrika alternatifler. Latin Amerika, Afrika'da para çok, şey kötü, konjonktür iyi değil. Latin Amerika'da konjonktür müsait, para yok.
1: Para yok.
0: Rusya, dünyada kendi kendine yetebilen yegane ülke.
1: Doğru. Buğdayıyla,
0: Dolayısıyla
1: doğal
0: burayı
1: kaynaklarıyla.
0: ya yok edeceksiniz, şartlarınızla gelebilmek için Batı sermayesi olarak, Batı merkezli sermaye olarak. Çünkü savaşların kapitalizmin savaşları olduğuna inanıyorsanız eğer, kapitalistin bir hedefi olduğunu düşünmeniz lazım. O da nedir? Sermayesini akumüle etmek. Bir başka hedefi yoktur kapitalistin. Bir yerde yoğunlaştıracaksınız. Ya yok edeceksiniz Rusya'yı, mümkün değil. Rusya yok olmaz. Yok edebilse Napolyon yok ederdi, Hitler yok ederdi, beceremediler. Demek ki Rus yok olmuyor.
1: Dönüşür mü?
0: Yani bir yerde hududunda komşusu Japonya olan...
1: Bir Vladivostok.
0: Vladivostok'ta bir yerde Finlandiya olan, bir yerde Türkiye olan bir devletten bahsediyorsunuz. Yani yok. Öyleyse adam edeceksiniz kendinizce. Bu da nedir? İyidiş etmek. Rusya'yı iyidiş edebilecek misiniz? İşte bu sürünceme savaşının ben... Bu 1870 sonrası savaşların ruhu dediğim şey, yani o Bellum est nobile actum, unutulmuş bir şey o. Geçmiş şövalyelere ait bir şeydi diyorlar onu. Cervantes'in romanlarında geçen bir şeydir o diyor. Madem her şeyin mübah olduğu ve yok etmeye yahut iyice kimliksizleştirip iyidiş etmeye yönelik bir savaşlar mantığı var günümüzde. Öyleyse Rusya ile alakalı Batı mantığının hedefi bir tek şey olabilir. Arkadaşlar, merkezi sizin olmadığınız bir Greko-Roman dünyası tasarlıyoruz. Bunun içinde sermaye batıdan gelecek. Siz de bunun bir parçası olacaksanız, olmayacaksanız sizi barbar ilan edeceğiz. İstediğiniz kadar 300 sene kendinizi paraladınız kültürümüze dahil olmak için. 300 sene.
1: Korkunç İvan.
0: Katarinalardan beri 300 sene Fransızca konuştunuz evinizde, sarayınızda. Bizim gibi yemek yediniz, bizim gibi giyindiniz, bizim gibi evlendiniz. Bizim gibi müzik yaptınız, bizim gibi edebiyat yaptınız, bizim gibi okula gittiniz. Hiçbirinin 5 kuruşluk değeri yok, barbar derim. Tam olarak budur. Batı sermayesi orada akumüle olabilecekse medeni dünyaya girecek ve iyidiş olacak. Giremeyecekse...
1: Hocam toparlayalım.
0: Giremeyecekse... yok olacak. Bundan ibaret.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Güzel bir aslında bakış açısı ortaya koydunuz. Dönüştürmekten bahsettiniz aslında. Mümkün olacak mı, olmayacak mı? Enis Hocam, aynı soruyu size sorayım.
2: Hocam ben bu Ukrayna-Rusya meselesinde Türk-Rus ilişkilerinin önemine biraz değinmek istiyorum. Yani bir yanlış anlaşılmasın, Rusyacı bir akademisyen olarak değil ama Ukrayna tarafında her ne kadar işte Avrupa Birliği'nin desteğini biliyoruz, bizim Avrupa Birliği ile sıkıntılarımız var veya yok. Türkiye'nin kısmi desteği oldu, önemli desteği oldu Ukrayna'ya. Ama Rusya tarafında son bir örnek verelim. NATO zirvesinden 2 gün önce ve onun önceki sürecinde başlayan bir sıkıntıdan dolayı Batı'nın biraz Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme teşebbüs ve gayretleri vardı hatırlarsan ve Sayın Putin... Sayın Fidan'ı kabul etti. Demek ki bir gereksinim vardı, evet, Türk, evet, ve Rus tarafından. Yani şeyi hatırlıyorum, 4 sene önceki sahneyi, 10 metre bir beyaz masa, bir ucunda Macron, ya, bir ucunda Putin, orada Rusya Devlet Başkanı pozisyonunda, Fransa Devlet Başkanı'yla, burada Rusya Devlet Başkanı bir masada, yanındaki işte müşaviri ya da danışmanıyla 4 kişi burun buruna tartışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya için bir önemi var. Rusya'nın Türkiye için bir önemi var. Tamam, hocamın da bahsettiği gibi tarihten bahsettik. Romanovlara kadar belki Osmanlı ve Rusların 13 savaşında Osmanlı Devleti'ne büyük zarar vermiş bir ülke Rusya. Yani 1829 savaşından sonra Yunan bağımsızlığı, 1878 savaşından sonra Batı Balkanları kaybımız, 1912 Nisan'ında Çanakkale Boğazı'nı 3 hafta Osmanlı Devleti kapadınca ve bu Rusya'nın 3 milyon ruble kaybına mal olunca Ortodoks Kilisesi'nin etkisiyle Ekim ayında Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'ın kiliseler yoluyla birer gün arayla 5, 6, 7, 8 Ekim Osmanlı Devleti'ne savaş açması. Bunlar tamam ama Cumhuriyet'ten sonra, yani Cumhuriyet dönemiyle birlikte özellikle İstiklal Savaşı yıllarında, bunu biraz daha hatıralarla da anlatabilirim. Çünkü Cumhuriyet'in ilk Moskova Büyükelçisi'nin torunuyum.
1: Evet hocam.
2: Dolayısıyla aile hatıraları da var. İstiklal Savaşı'ndaki birliktelik, Tuapse'den, Novorossiysk'ten İnebolu'ya yapılan yardımlar, Taksim Anıtı'nda devlet büyüklerimizle Vroshilov ve Frunze'nin iki Rus generalin de o heykelin içinde yer alması.

0: Akabinde 1925 Türk-Rus Antlaşması ile tarafsızlık 5 yılda bir yenilenebilir ki 25-30-35...
1: Hocam son 5 dakikamızı toparlayalım. Tabii, Başar hocama da bu konuda ilgisi
0: söyleyeceğim. Stalin'in de buna hiçbir şey yapmadan. Yani söylemek istediğim, Rusya ile olan ilişkilerimiz önemlidir. Rusya'nın batıya açılışı önemli. Bizim üzerimizden bu sıkıntılı zamanlarında Türkiye'nin de Rusya ile olan 35 milyar doların üstü zannediyorum bir ikili şeyi var. Dolayısıyla bu ilişkilere Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle halel gelmemesi lazım ki zaten gelmiyor. Onu sadece vurgulamak istedim.
1: Montre kalkanı da önemli değil mi hocam?
0: Montre çok önemli. Montre hem Rusya'yı hem bizi koruyor. Amerika niye delmek istiyor? Romanya'nın kapısını çaldılar 2018-2019'larda müttefik olalım, Montre'yi nasıl deleriz, yanımızda olun falan şeklinde. Yani konuşacak daha çok şey var.
1: Evet hocam, inşallah tekrardır. Başar hocam, size de Montre kalkanı üzerinden bu hadiseyi.
2: Tabii. Şimdi öncelikle Montre'nin içerisinde alınmış olan kararlar doğrultusunda elinizi kolunuzu sallayarak Karadeniz'e girme durumunun söz konusu değil. Üye devletlerin donanmasından daha büyük tonajda ve daha büyük sayıda içeriye bir girişinin girmesine izin vermeniz söz konusu değil. Şu anda bir de şey var. Mesela Karadeniz'deki tersanelere ve üstlere kayıtlı olan gemilerin dışında içeriye gemi girişi de söz konusu değil. Yani evet. Rusların Akdeniz'de de Baltık filosundan bir gemi içeri
1: sokamıyor.
2: Giremiyor.
1: Kuzey filosundan sokamıyor.
2: Çok İçeriye kritik. Sokması mümkün değil. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Ukrayna üzerinden bakarsak bakın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Moskova'da büyük istasyonun içerisinde her biriyle alakalı yapılmış olan bir resim vardır. İşte bir tarafta İtalya'yı görürsünüz, bir tarafta Estonya'yı görürsünüz, mutlu insanlar falan. Sadece ve sadece Ukrayna ile ilgili olan resimde mutlu bir çiftçiyle ve Ukraynalı çiftçiliğe mutlu bir Rus askerinin el sıkıştığını ve size sırıttığını görürsünüz. Sadece orada. Dolayısıyla Ukrayna Rusya için bu kadar önemli. Yumuşak karnı Rusya'ya ciddi anlamda zarar vermek istiyorsanız ya Polonya üzerinden girersiniz ya güneyden girersiniz. Evet. O yüzden her savaşta da oraları tutmaya çalışır.
1: Şeyde de oralar zaten.
2: Şimdi bu ortamın içerisinde bu savaşı hakikaten bitirme durumu söz konusu olacaksa ben masada Rusya'nın iki tane şeyi mutlaka eline geçirmek ve esasa bağlaması gerektiğini
1: nedir düşünüyorum. Hocam?
2: Bir, Karadeniz'e rahatlıkla inebilmesi açısından şu anda ele geçirmiş olduğu yerlere ek olarak geçirmek istediği bir toprak parçası, Kırım falan. İkincisi, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ya kesinlikle üye olmaması.
1: Katiyen zaten onu söyledi.
2: Putin'in çevresinde çok fazla NATO var. Hatta NATO'nun genişleme evet, sürecinde şehir efsanesi midir? Bir yerde onu bulmak da istiyorum. Hani merak etme Doğu Avrupa'ya NATO genişlemeyecek gibi Muhammed vardır. Çok fazla etrafında var. Adam doğal olarak nefes almak için bir yerin peşinde.
1: Burayı bırakmam diyor.
3: Yalta'nın kesinlikle ihlali değil mi hocam bunlar? Hı? Yalta'daki anlaşmanın ihlali değil mi?
1: Hayır, Yalta düzeninden de bahsedebilirim.
4: Ama şöyle yani genişlemeyeceği tam olarak öyle söylemiyorlar da permanent kuvvet yani şey daimi kuvvet kalıcı bulundurmayacağız. Kuvvet kalıcı kuvvet
2: ama
4: bulundurmayacağız.
2: Bütün herkesi diyorlar. İçeriye aldılar. Dolayısıyla da bunun dibine kadar geldiniz. O da şimdi rahatsızlık veriyor ona. O da kendisini buraya açmaya çalışıyor açıkçası. Benim gördüğüm o. Ve Ukrayna Savaşı aynı zamanda Ukrayna-Rusya Savaşı donanma açısından bakarsanız çok küçük meblağlara aynı İran Amerika'da olduğu gibi çok küçük meblağlara üretmiş olduğunuz silah envanteriyle çok pahalıya mal olmuş olan muhripleri vurup tamamen devre dışı bıraktılar. Şu anda Ukrayna'nın Karadeniz'deki en büyük strateji şey deniz kullanımını imkansız kılma. Doğru düzgün donanması falan bir şeysi yok. Doğru. Ne var? Kamikaze botlar kullanıyorlar, dronlar kullanıyorlar. Yani oradaki olay çok asimetrik olarak devam ediyor. Büyük bir ihtimalle Rusya'nın bir anlaşmanın içerisinde bu iki noktayı garanti altına alması belki de bu savaşın kısa bir süre içerisinde bitmesini sağlayacaktır. Evet. Ama Ukrayna bunu ne kadar kabul eder soru işaretidir. Çünkü daha kolay yenilebilir lokmaya dönüşüyor.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten 3 saat çok hızlı geçti, çok da keyifli geçti. Başar Hocam, Enis Hocam. Kıymetli hocam, ayaklarınıza sağlık. Tacettin hocam, Vişne hocam, ayaklarınıza sağlık.
4: Ederim, şeref
1: sağ verdiniz hocam. İnşallah en kısa zamanda tekrar bir araya geliriz. Sağ olun, var mı hocam?
4: Teşekkür ederiz.
1: Evet, kıymetli 24 özel izleyicilerimiz, gerçekten güzel bir akşam oldu. 3 saat boyunca dış politikadaki gündemi değerlendirmeye gayret ettik, özetlemeye gayret ettik. Tabii görüyoruz ki aslında Türkiye gerçekten bir menteşe ülke.

ülke. Medcezir olaylarının yaşandığı bu coğrafyamızda bir güvenli liman. Dolayısıyla ister Kıbrıs meselesi olsun, ister Adalar Denizi, ister Karadeniz, Hazar, ama bütün çevre coğrafyamızdaki hadiselerin Anadolu'nun, Boğazların güvenliğini ilgilendirdiğini aslında bu akşam tarihi, bugünkü ve gelecek perspektifiyle bir kez daha görmüş olduk. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki programımıza görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk ile moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
1: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
2: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Bugün her zaman olduğu gibi ama belki biraz daha fazla yardımınıza ihtiyacım var. Çünkü onu görür görmez nesil değil, kuşak değil, kuşaklar tanıyor olacak. Ve kendi ifadesiyle galiba bizim kuşak en fazla kendisine böyle söylüyor. Adettir. İşin çerçevesi gereği öyledir. Misafirimizi belli bir çerçevede ve şöyle tanıtırız. Efendim bugün de sizlerle birlikte ağırlayacağımız isim gazeteci Yalvaç Ural. Böyle de denilebilir. Ama bununla birlikte galiba şöyle demek bize çok iyi gelecek. Evet. Yalvaç abi hoş
1: Teşekkür
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim, çok sağ ol. Şimdi daha moralli başlayacağım programa. Teşekkür ediyorum, sağ olsun.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim işte, koşturuyoruz aynı yolda. Yoldan sapmadan, kaldırıma çıkmadan çocuklarla olan, gençlerle olan dünyayı sürdürüyoruz. Bizim görevimiz de bu.
0: Sohbetimizin aslında başlangıcında konuklarımızla üzerinden geçtiğimiz bir meseledir, bir alandır bu. Tamamen bundan ibaret değildir insan ama seçtiği iş, meslek, yıllarını, ömrünü hatta adadığı iş kişinin üzerinde çok derin tesirler bırakıyor galiba. Siz işinizi bir kere nasıl tanımlarsınız? Bugün hani değişen koşullar, şartlar sebebiyle meslekler de yeni yeni kavramlarla ifade ediliyor. Kendinizi tanıtırken merhaba ben Yalvaç Ural, Yalvaç abiniz dediniz. Evet hepimiz biliyoruz ama o tanışma anında işinizi ne olarak ifade ediyorsunuz?
1: Yani bir kere bunu bir iş değil de insan sevgisi, çocuk gençlik sevgisi ve kendi yetiştiğim çağlara, dönemlere, yıllara

0: Çağa diyorum artık, yıllara dönerek baktığım zaman eskiden anne babaların dışında dedenin, anneannenin, babaannenin bir yol gösterisi, hatta çocuklar, okul öncesi çocuklar için şöyle derler, annem büyüttü, dedesi büyüttü filan diye anlatırlar. Hakikaten anne, büyük anne ve büyük baba okulu vardır. Çocuklar onlarla birliktedir. Çünkü yetişkinler, anne babalar o kadar dayanıklı değildir çocuklarına karşı, bir yerlerde kızıp sustururlar onları, ama dedeler, anneanneler, babaanneler hiçbir zaman bu şeyi göstermez. Yani ne diyeyim, dayanıksızlığı göstermez ve çocuklarla arkadaş olurlar ve çocuklar da zaman buldukları zaman, hele özel bir taşrada, bir kasabada yaşıyorsan bakarsın, çocuklar kaçar anneannesinin, dedesinin evine gider ya da aile bir arada yaşıyorsa da ondan ilk öğretileri alır. Masalları ondan öğrenir, şiirleri, tekerlemeleri, deyimleri, hatta oyunları bile ondan oynarlar. Bir babanın, bir annenin çocukla oyun oynama süresi 5-10 dakikadır, ama bir dede, anneanne bir tam günü çocukla oynayarak geçirebilir. Onun için benim şeye bakışım şöyle, yaşama bakışım böyle. İnsan bir yol çizmeli kendine ve o yılda bir becerisi ya da bir donanımı varsa ya da gün geçtikçe orada daha yeşillenip büyüyeceğini, çınarlaşacağını düşünüyorsa farklı yollara sapmadan öyle gitmek zorundadır bana göre. Çünkü değişkenlik her zaman zaman kaybı demektir. O daldan dala geçersen, yani bu şey de söylenir bandocu ya da orkestralar arasında, bir sazı iyi çalabilirsin ama her enstrümanı çalmaya başlarsan o zaman asıl çaldığın enstrümanı da çalamazsın. Çünkü her şeyi çalan bir şey çalamaz diye bir atasözü var. Edebiyatımızın eksiklerinden başlayarak, yani dünyada gördüğüm şeylerde, araştırmalarda, yaptıklarında bütün ünlü ülkelerin, masal geleneği olan ülkelerin bir geçmişleri ve bir derlemeleri ve öncesi kültürden verileri bir yere toplayıp çocuklara sunmak gibi bir şeyleri var, çalışmalar var işte. Perrault ya da işte Andersen, Grimm kardeşler falan gibi, daha pek çok her yerde böyle bir çalışma var. Bizde de böyle yapılmış, kimseyi yatsımıyorum. Ama halk bilimciler yapmışlar bunları, ama çocuğa görelik bakışıyla yaklaşmamışlar. Yani onu olduğu gibi bırakmışlar, deyimler, eski deyimler kalmış ya da tıraşlasınlar istemiyorum, sansürden geçirsinler istemiyorum, ama bizim masal geleneğimizde de Balkanlara hele baktığın zaman çocuklar yakalayacak, dünya masallarıyla yarışacak çok masallarımız var. Hatta ben onlardan bir tanesini Pertevin Ali Borotav derlemiş. Benim Macaristan'da 5 mi 6 kitabım yayınlandı. Edith Taşlancı diye çok ünlü bir Türkolog var. Edith Hanım'dan konuşurken bir gün iki masal gördüm. Ya dedim, Edith, bu biraz bize benziyor. Evet dedi, onlar Türk masalı. Bizimkiler derlemiş dedi. Merdiven masallar diye bir masal anlayışı bu. Çocukla masalı bir yere kadar götürüyorsun. Sonra bir yol bu. Sonra o masalın dönüşünde çocuk seni getiriyor masalın başına. Yani bizde şöyle bir şey var. Anlatıyorsun masalı, bütün dünyada böyle. Masalı dinliyor, başlangıç, gelişme, sonuç süreçleri var. Ama burada bu Türk masalında, bu üç Türk masalında şu var. Başlangıç, gelişme, sonuç, sonuçtan başa dönüşü, çocuğun getirişi var. Yani o zaman çocuğun masalı bütünüyle dinlediğini, sözcük sözcük belliğine bunları yazdığını anlıyorsun. Ama başka bir masal anlattığında çocuk o masalda bir görüntüleniş yapamıyor sana. Çünkü burada halkalar biçiminde, kolyeler gibi, her halka, her anlattığı bölümü birbirine bir zincir gibi bağlanmış. O zincirden tekrar geriye dönüp çocuk masalı anladığını, öğrendiğini sana söylüyor.
1: Çok uzun yıllardır icra ettiğiniz bir meslek var. Bu sevgidir diye söylediniz ama gazetecisiniz. Evet. İşin temeline bakıldığında.
0: Evet.
1: Ve bir gazeteci için aslında çalışılacak çok çeşitli alanlar var. Dün de böyleydi, evet. Bugün de böyle. Tıpkı o orkestranın içindeki

0: ki kendine ait enstrümanı ustalıkla çalabilecek kişi gibi bir gazeteci de aslında mesleki hayatında ben bu çizgiyi takip etmek istiyorum deyip ilgi duyduğu, çok tabii bir biçimde kendisini ortaya koyabildiği, başarıyla yürütebildiği bir alan seçebiliyor. Siz çocukla ilgili çalışmaya, çocuk ve gençlikle ilgili dikkatinizi o noktaya yönelten şey neydi? Neden gazeteciliğin bir başka alanı değil de çocuk ve gençlikle ilgili yazmak, aktarmak, araştırmak, çevirmek, özgün bir şey söylemek yolunu tercih ettiniz?
1: Şimdi gazetecilik şöyle bir meslek. Canlı haberlerle yaşıyorsun. Gündemi kovalıyorsun. Günün olaylarını insanlara taşıyorsun. Siyaseti, yaşamı, gelişimi, bilimi, her şeyi ile ilgili alanda yazabiliyorsun. Ve yazdıkların ertesi gün ölüyor.
0: Güncelle ilgili gazetecilik, evet, böyle bir handikapla karşı karşıya.
1: Var,
0: evet. Tabiatı bu, daha doğrusu.
1: Evet.
0: Doğası bu iş.
1: Hatta köşe yazarlar, ben tabii benim çocuklara, çocuklarla birlikte, gençlerle birlikte olmamın dışında benim bir yayıncılığım var. Yani ben Milliyet'te hem Doğan Kitap şey AD Yayıncılık, hem Milliyet hem AD Yayıncılık, hem hem de Doğan Egmont ve Doğan Kitap bölümünde yöneticilik yaptım. Yani genel yayın yönetmeniydim. Bizim genel müdürümüz yoktu ama genel müdür konumunda da yine biz sürdürüyorduk işi. Onun için bu işte, doğrusunu istersen hiç alçak gönüllü olmayacağım, çok başarılı işler yaptım. Ve zaten yayıncılıkta başarılı biri olmazsan patronlar çok açık söylerler yani. Yalvar, seni seviyoruz, bana söylenmiştir de bu. Seviyoruz ama işte bir tarafta da bir bütçe var. Bir revize bütçede de çakarsan sınıfta kalırsın, o zaman dostluğumuz biter diyorlardı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani Doğan Kitap'ta yaptığımız çalışmalar, Milliyet'te yaptığımız çalışmalar beni bir yerlere taşıdı. Bir de onun dışında aslında ben çocuk dergiciliğine çok önem verdim. Çünkü benim gazeteciliğe başladığımda tanıştığım insanlardan birisi Tarık Dursunka, biri de Ülkü Tamer'di. Bunlar da ikisi de, biri büyük şair, öteki büyük yazar. Ama bu insanların da bir çocukça, çocuk yanı vardı içlerinde ya da bu alanı boşmuş bulmuşlardı diye düşünüyorum. Çocuk dergiciliğinde onlardan çok şey öğrendim. Örnek birer vereyim. Şimdi açacağım kütüphanede 80'lerden bu yana Avrupa ve dünya çocukları hangilerle büyüdü? Bununla ilgili bir koleksiyon var. Açıp göstereceğim, yani sergileyeceğim onu. Ve bu arada o dergiler ikiye ayrıldılar. Şiddet, gerilim, korku filan gibi şeyleri. Kespur gibi masum değildi hepsi de. Böyle karakterler vardı. Bir de eğitici dergiler vardı. Bul koleksiyonculuğunu öğreten, kendisine yurt içinden, yurt dışından mektup arkadaşı bulan, yedi farkı bul, algıları genişleten, labirentlerle, dolambaçlarda işte çocuğu besleyen, sonra çocuklara yazma olanağını tanıyan, şiirini gönder, yazını gönder, karne istiyorsun onlardan, hangi karakteri daha çok sevdiğini onlar seçiyorlar. Sen de onlarla ondan neler sevdiğini öğreniyorsun. Düşün ki Milliyet Çocuk 100 bin sattı. Milliyet Çocuk vakti zamanında, Tarık Dursun zamanında, Ülkü Taber'in zamanında. Ama Miço dergisi ayda 500 bin sattı. Yani o da 100 bin, 100 bin, 150 bin, 125 binlerde dolanarak 500 bin sattı. Ve sonunda 12-14 sene bu işi sürdürdü. Bir dönem bize 29 bin mektup gelirdi.
0: İzninizle şöyle bir kronolojiyle bakalım mı?
1: Bakalım.
0: Dergi yayıncılığını ne zaman yapmaya başladınız? Bir de şunu merak ediyorum ben. Yalma Çural kendi ismiyle bir marka. Dediğim gibi çevirileri, telif eserleri yanı sıra gerçekten aslında süreli yayınlar, dergicilik konusundaki
1: televizyon dizilerim var. Yani Az Gitti Kuz Gittik 7'den 77'ye TRT'de 4,5 yıl oynadı.
0: Metin yazarlığı, televizyon programı.
1: Televizyon programı değil, çizgi film. O senaryosu olarak şey, çok önemli bir çizgi grubu vardı. 20-25 kişilik bir kadro. Onlar çizmişlerdi.
0: Az TRT'ye Gittik Kuz Gittik Evliya Çelebi.
1: Az Gittik Evliya Çelebi ile yolculuk. Türkiye'nin bütün illerini dolaştık. Osmanlı dönemindeki illerle bugünkü illeri karşılaştırarak Evliya Çelebi yorumlar yapıyordu.
0: Çok hoş bir animasyondu o.
1: Evet ya, yani onun okulu, hatta bir gün bir imza günde bir teyze gelmişti diyeyim. Ben o zaman 55-58 yaşındayım. Eşim de yanımda, o geldi. O da 70-75 yaşında, o zaman şimdi olsa 110 yaşında falan olurdu. Birden konuşurken eşime dedi ki, ben de biliyor musunuz dedi, Yalvaç Bey'le büyüdüm deyince, eşim de tepkiyorsa attı kocamı da bin yaşında yapmayın diye. Yok kızım dedi, ben Evliya Çelebi'ni çok merak ediyorum. Çünkü 4,5 sene oynadı o televizyonlarda. Çok da ilginçti, her ile gidiyordu. O ildeki oyunları anlatıyorduk, o ille ilgili Evliya Çelebi'nin söylediklerini. Sonra bir Alman gezginin o yörelerle ilgili tespitleri, saptamaları vardı. Onları da katıyorduk içine ve o dizi çok tuttu. Hatta Hollanda Nos televizyonu bana Evliya Çelebi'nin Hollanda bölümünü yazmamı istedi. Ama onu yapmadık. Sihirli Pabuçlar diye bir şey vardı. Bir Küçük Abdullah ve Sihirli Pabuçlar. O da çok önemli bir çocuk programı, yani çizgi filmdi. O da uzun yıllar sürdü. Hatta Hollanda'ya, Nos TV'ye onun bir şeyini yaptık. Küçük bir yıl süren bir bölümünü yapmıştım yani.
0: Şimdi bunlar dönüp bakıldığında ortak hafızada yine de dergiye döneceğim müsaadenizle.
1: Tabii.
0: Adını söylendiğinde herkes Miço diye bağırıyor bir kere.
1: Benim. Şimdi Miço diye bağırıyor, bandocular var. Şimdi ben bandocuyum diyor. Ben sarı trampetçiyim diyor. Ben milliyet kardeşçiyim diyor. Ben küçük milliyet kardeşçiydim. Büyüdüğünde şöyle oldu diyor. Milliyet çocuk var. Bu arada da tabii çok önemli bir şey daha var. Ben milliyetteki dönemde Ziraat Bankası'nın, Emlak Bankası'nın, Vakıf Bank'ın ve Sümer Bank'ın çocuk dergilerinin yönetimini yaptım. Yani onlara dergi çıkardım. Ziraat Bankası'na, Başak Çocuğu filan, ötekilerine. Bu dergilerin toplam tirajı neydi biliyor musun? 1,5 milyon. 1,5 milyondu. Ve o bankalara çocuklar gidiyorlardı. Kumbaraları vardı. Paralarını hesaplarına yatırıyorlardı. Her giden mudisine banka dergiyi veriyordu. Ve Türkiye genelinde düşün, 1,5-2 milyon çocuk o dergi okuyordu. Orada biz yeniliği ve çağdaşlığı korumaya çalıştık. O zaman çizgi filmler pek şey yoktu, yabancı çizgi filmler. Sonra karakterler çıkınca ortaya, o karakterlerin içindeki sevdiklerimizin dergilerini yayınladık ama sevmediklerimizi yayınlamadık. Yani şiddet, gerilim, korku olanları yayınlamadık. Kesbir bile hayalet olmasına karşın masum bir şeydi. E tabi orada kalmadı. Sonra müzik dergisi yaptık bir tane, Walkman daha. Sonra gazeteyle promosyon olarak verilen mizah dergilerinde yönetmenlik yaptım. En son Kirpim vardı. Ondan önce Müjdat Kandemir'in yaptığı şey vardı. Güm Güm dergiden yayın yönetmenliğini üstlendim. Sonra Aksoy Yayıncılık'ta Amerika'nın en büyük mizah dergisi var. Dünyada, Ruslar'da bir mizah dergisi var. Krokodil. O 4 milyon falan satıyordu. Oradakiler 2 milyon satıyordu. Met. O Met'i Türkiye'de çıkardık bir yıl. Bir yıl.
0: Bütün bunları yaparken kendi yayın alanınızda bu işi yapan başkaları da var mıydı? Yani şunun için merak ediyorum. Şimdi çok çeşitli bir zemin var. Teknik imkanların farklılıklarından da bahsedeceğiz. Ona birazdan geleceğiz ama sizin özellikle bu yayınları yaptığınız, çocuk dergilerini çıkardığınız zamanlarda mesela bir öncülü olarak neyi aldınız? Neyi esas aldınız? Neyi öncelediniz? Türkiye'deki başka örnekleri mi, yurt dışını mı takip ediyordunuz? Sizin doğrunuzu ortaya çıkaran örnekler nelerdi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Abdi Bey çok akıllı bir adamdı, Abdi Bekçi. O, ben onu, bana kimse öğretmedi bunu ama ben bunu kendim buldum. İtalya'da Corriere della Sera diye bir gazete var, Corriere della Sera. Ve onun da bir yan dergisi var ya, Corriere di Piccoli, küçükler için dergi. Hı. Bu ikilemi görmüş o, görmüş. Biz de ondan ürünler kullanıyorduk, telifaklarını aldığımız gibi. Şimdi Ülkü Tamer çok meraklıydı. Tarık Dursun da daha ilk dergiyi çıkaranlardı. Hatta ondan önce Cemal Şengül, Ceylan Hoşgör diye bir beyefendi götürmüş dergiyi. Fakat sonra Tarık Dursun Kaya vermişler. Tarık Bey de bu işte ilgili ve Tarık Bey'in de şöyle bir yanı var. Balkanlarla çok iyi ilişkileri var. Makedonya'da gazetelerde köşe yazısı falan yazıyor. Ama Makedonya'da, Balkanlar'da, eski Yugoslavya'da da çok gelişmiş bir çok

0: 2-4-4-6-6-8-8-12'ler ya da 3-6-6-9-9-12 filan gibi bir sıralaması vardır. Evet. Onlara göre bunlar son derece kültürel, çizgi romanı da fazla yer vermeyen dergilerdi. Biz bunlar izlemcisi, izlekçisiydik. Ama Ülkü Tamer sonradan gelince, Ülkü Tamer bizi Afrika dergileri dahil olmak üzere dünyadaki Polonya, Çekoslovakya, burası bütün dergilere abone yaptı. Yani ben de şimdi Fransızların çıkardığı okul öncesi dergilerle ilgili en az 10-15 tane yayından sürmüş, hatta bazıları hala sürüyor. Dergi yetişkinler içinde en az 10 tane dergi vardı. Yani bütün bu dergileri de izliyorduk.
1: Hatta dünyada neler oluyorsa kurdukları dil, gösterdikleri resim, görsel her neyse o malzeme.
0: Onlar promosyon veriyordu dergilerde. Biz de burada nasıl üretiriz bunu, yapabilir miyiz diye. Hatta biraz da onlardan izinli izinsiz kopyalar alarak biz de ürettik burada. Zaten ondan sonra gazeteler bile satışlarını artırabilmek için ne yaptılar? Onlar da promosyon işine girdiler. Her şey bir şekilde sağ. Ama şöyle bir şey vardı. Yani Miço 100 bin satarken Milliyet Gazetesi'yle Miço, şimdi rakamları uydurma söyleyeyim. Gazete 750 lira, öteki de 750 liraysa ya da biri 1000 lira, biri 750 liraysa dergiyle birlikte aldığın zaman onu 1500'e veriyorlardı filan. Öyle şeyler kurmuşlardı ve böylece insanlar hem çocuğuna dergi alırken daha ucuza gelsin diye gazeteyi de alıyordu, hem gazete alan da dergiyi onunla birlikte alıyordu. Yani bedava verilmiyordu. Onları büyüttü ve ama bir gazetedeki yönetimin de bu işe sahip çıkması, bu işe yakınlaşması ve bu yayınların bu kadar çoğalması. Mesela biz Warner Bros'la çalışıyorduk. Bu Disney vallarını itmiştik kenara. Ama bir şekilde batıdaki adam gene aklını kullanıp Doğan Egmont dergisiyle buraya Egmont geldi. Çünkü Egmont Avrupalı, şeyde Avrupa'da Walt Disney'in temsilcisiydi. O böyle araya girdi. Çünkü rakibinin kuruluşuna ortak oldu adam.
1: Hem ekonomik sistem olarak modelleyebilmek gerekiyordu hayatta kalabilmesi için anladığım kadarıyla. Hem de çocuklar açısından ilgisinin sürdürülebilmesi için dünyada olup bitenlere bakmışsınız. Fakat sonuç olarak edebiyatın her alanı için böyle olabilir ama çocuk edebiyatının evrenselliğini ne kadar konuşursak konuşalım, kendi yerinden, kendi toprağından beslenen bir şeylerin daha çok sevileceği ve çok daha çabuk benimseneceği de muhakkak. O farkındalığı nasıl elde ettiniz? Mesela hani dergicilikten bahsediyoruz ama sadece o kısmı değil. Az önce sözünü ettiğiniz programlarda, metinlerini yazmış olduğunuz animasyonlarda bir Evliya Çelebi karakterini alıyorsunuz söz gelimi.
0: Bizim karakterimiz çünkü.
1: Bizim karakterimiz.
0: Çocuklarımızın da öğrenmesi gereken şeyler. Yani biz çocuklarımıza kendi kültürümüzü, ben şunu savunuyorum her zaman. Şimdi Troya Savaşı yapıldı, değil mi? Biz bu topraklarda yapıldı Troya Savaşı. Bu topraktaki bütün kültürler bize aittir. Evimizdeki çanak çömlek gibi. Yani evimizde bir vazo varsa, o işte diyelim ki bir Yunan vazosuysa, biz onu Yunan vazosu diye atamayız ya da Hititlerden kalmış bir şeyse itemeyiz. Çünkü topraklar yaşadıkları yerin bütün kültürlerini özümlemek zorundadır ve çocuklarına anlatmak zorundadır ve bu övünülecek bir şeydir. Eğer sen buna sahip çıkmazsan başkaları sahip çıkar. Ben şimdi şunu savunurum. Ezop Ameryonlu. Ameryon neresi? Emirdağ. Afyon'un kenarında bir yer. Adam orada doğmuş. Bütün dünya onu bir Yunan fabul ustası olarak görüyor. Yalnız Finlandiya'da bir adam 150 yıl önce Frigyalı Esop diye kitabını çıkarmış. Şimdi o masalları La Fontaine almış. Çocuklarımız okuyor. La Fontaine açıkça yüreklilikle söylüyor. Benim ustam şeydir diye, Esop'tur diye. Ondan sonra ben şimdi çocuklarımı Esop'u öğretmezsem, bir kültürü reddedersem olmaz. Geçmişte Bergama'yı da böyle reddettiğimiz için şimdi Bergama'nın sırtından Almanlar

0: Ya para
1: Berlin'de
0: kazan.
1: Bergamo Müzesi olarak
0: Tabii kalıyor
1: varlığını
0: yani
1: sürdürüyor.
0: tabii. Şimdi onun için devletimiz, şeyimiz, arkeologlarımız, herkes, sanatçılarımız, herkes bu topraklardaki kültüre sahip çıkıyor. Çünkü yarın sen bu kültüre sahip çıkmazsan dünyanın ne olacağı belli olmaz. Her şey insanlık için gari. Yarın bir şey olsa senin kültürüne de kimse sahip çıkmaz. Ama bakıyorsun ki Balkanlarda Türklerden kalan bütün yerlere bir zaman birileri yıkmışken bugün ben Girit'e gittiğimde bir şey gördüm, bir kilise. Bir minare yapmışlarmış vakti zamanında. Adamlar o minareyi yıkmamışlar cami yapıldığı zaman. Bir tarafında çan kulesi var, bir tarafında şey var, minare var. İnsanın yani ağlamamak için kendini zor tutuyor. Yani bu bir bilgelik. Yani senin kültürünü reddetmiyor, senin varlığını reddetmiyor.
1: Tarihin katmanlarını kabul etmek ve ondan
0: tabii,
1: beslenmeye devam
0: aynen,
1: etmek
0: tabii
1: galiba.
0: Ki. Ve güzel insanlar böyle yetişir. Barış böyle olur, dostluk böyle olur.
1: Bugünün dünyasında çok vahşi bir savaş ortamı da devam ederken hala iyi bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. O bilgeliği arıyoruz, o insanlığı arıyoruz, gayret ediyoruz. Dediğiniz gibi aslında Türkiye'de bu konuda kendi katmanlarına, dönemlerine tekrar tekrar bakıyor ve yeniden oradan bir şeyler çıkıyor ama bununla birlikte teknik, teknolojik anlamda önemli değişiklikler oldu. Sizin mesleğinize başladığınız günden bugüne kaç yıl geçti?
0: 55.
1: 55 yıl
0: hatta
1: boyunca.
0: Daha fazla.
1: Yayıncılığın televizyon tarafında oldunuz, gazete tarafında oldunuz, kitap, dergi taraflarında oldunuz. Yani baskı tekniklerinden ya da animasyonun biçiminden, hani çizminden, bugünkü dijitalleşen dünyaya gelinceye kadar pek çok değişikliğe de yaşayarak şahit oldunuz.
0: Eksiklikleri gidermeye gücümün yettiğince. Benim çocukluğumda babamın aldığı üç oyuncak vardı. Ben oyuncakların bir tanesini kaybetmiştim. Sonra onu bir şeyde müzayedede bir arkadaşımın oğluna Hollanda'dan aldırmıştım. O kadar etkilemişti çocukluğumda beni. Sonra çocuk dergileriyle birlikte olmadan önce yine de o oyuncak dönemi sürdürdüm. Ve böylece benim müthiş bir koleksiyonum oldu, 5000 tane. Bugün Koç Müzesi'nde Yalvaç Ural Oyuncak Müzesi daimi sergisi var. Ve 12 küsur yıldır da sürüyor. Öğrenciler, çocuklar geliyor, eski teknoloji, bu mekanik teknoloji denen teknolojiyi öğreniyor. Ve bu çocuklara artılar getiriyor. Ama aydınlarımıza da buradan bir şey çıkarıyorum, bir haber çıkarıyorum. Neyi çıkarıyorum? Leonardo da Vinci'den 150 yıl önce yaşayan İsmail Rezas, Ebulüs Cizreli diyorlar. Eski deyimde insanları bulunduğu şehirle alışılmış.
1: Evet.
0: Cizreli. Cizreli bir insanı tanımlamaya yetmez. Adamın adı İsmail Rezas. İsmail Rezas bu arada dünyada ilk mekanikçilerinden biri. Leonardo da Vinci'den de 150 yıl önce yaşamış. Ben gazetedeki köşemde ismi Leonardo da Vinci Ebulüs'ün çırağıdır diye yazı yazdım. O dönemde filli su saati yapmış. Mumla saat yapmış. Filli saat diye bir saati var. Onu yapmış. Onun kitabını varlığını Toygar Akman keşfetti, bir hocamız. Sibernetik kitabıyla. Ben onu izledim. İsmail Hakkı Konyalı'nın bir yazısını bulmuş, bir karlı gecede şeyde Antep'te mi Diyarbakır'da kalıyor, kütüphaneye gidiyor. Orada rastlıyor, peşine düşüyor. Sonra burada Fatih'in kütüphanesi, saraydaki kütüphanesinde kitabı buluyor. Kitabın bazı sayfalarının çalındığını görüyor. Onun peşine düşüyor. Gidiyor onların parça parça onları buluyor. Fakat üstünde Mısırlı bilim adamı, Arap bilim adamı, şu bilim adamı. Yani insanların o bilim adamı, bu bilim adamı olmasıyla ölçülecek bir şey değil mi? Yani biz şimdi Türk olsa ya da başka birisi olsa ne fark eder? İnancı ne olsa bizim için ne fark eder o zaman? Işığın altında oturuyoruz. O ışığı üreten insan da benim inancım ders. Aynı inançtan değilim. Demek ki onu üretmeyeceğim. Yok değil. Ve bunu çocuklarımıza aktarmıyoruz mesela. Şu kolumdaki saat kurmalı. Gramofon da kurmalıydı. Duvar saatleri de kurmalıydı. Mekanik teknoloji, iki çark, yanında bir dişli zembereğini kuruyorsun. Gramofon da öyleydi. Ve dönüyordu, çalışıyordu, gidiyordu hala. Üç gün önce, 30 sene önce pilli saatler çıktı. Ondan sonra bilmem ne saatler çıktı. Ama o ilk teknoloji, mekanik teknoloji değişmedi. O çocuklar oyuncakları kırılınca açarlardı tenekeyi. Pense mense elleriyle kendileri yapar kapatırlardı. Dünyada en iyi oyuncakları Almanlarla Japonlar yaptılar çocuklarına. Büyük koleksiyonlar var, 10 binleri aşan çeşitleri. Ve o çocuklar sonra ülkelerine nasıl teşekkür etti biliyor musun? Ülkelerine otomotiv sanayinin devleri yaparak. Yani oyuncağın, kitabın, öykünün, oyunların, sokak oyunlarının, geçmişteki deyimlerin, atasözlerinin, şiirlerin, öykülerin, masalların bir çocuğun gelişimindeki yeri öyle okulla ölçülemez. Okulda bir mesleği öğrenirsin, verilen dersleri öğrenirsin ama sen bunları ezberci biriysen belleğinden ezberlenip sınıfları geçebilirsin. Ama ezberci değil de öğrenen biriysen bir şeyler kazanırsın. Sonra soruna başka bir yanıtım daha var orada. Söz arasında bir belirledin bir soru. Şimdi bizim çocuk dergiciliğine bakışımız o kadar eski ki düşünebiliyor musun? 1897'de Mustafa Kemal'in Selanik'te okuduğu bir dergi var. Ve aynı dönemde Çocuk Bahçesi diye, Aile diye, yanlış söylemeyeyim isimlerini, 3 dergi diye var. Bu 3 dergilerinden birinde Ali Ulvi Ölöve, bu dağ başında roman almış Mars'ını yazan adam, diyor ki Atatürk'le aynı dönemde doğmuş Mustafa Kemal'e. Diyor ki benim şiirlerimin çıktığı zaman Mustafa Kemal de matematik sorularını çözüyordu diyor. Bazıları kabul ediyor, bazıları diyor ki o Mustafa Kemal başka bir Mustafa Kemal daha var diyor. Önemli değil kim oldu ama 1897'de ortaokul öğrencileri
1: bir dergi takip ediyorlar.
0: Evet, aynen öyle. Ve 3 tane dergi, orada Selanik'te 3 dergi çıkarken Türkiye'de de Çocuk Bahçesi falan diye 3 dergi daha çıkıyor. Ve bizim geleneğimizde çocuk dergiciliği bir hafta çıkmış, kapanmış, bir ay sürmüş, 6 ay, yüzlerce bir, yani hatta diyorlar ki ekleri koysak binlerce de çıkar diyorlar. Bizde böyle bir gelenek var, çocuk dergiciliği geleneği. Ve bir dönemde burada sadece tercüman çocukla Milliyet Çocuk varken 30 bin kişinin yaşadığı Balkanlar'da hem 2 gazetenin çocuk eki, hı hı, hem her 3 ayrı yaş grubuna göre hedeflenmiş 3 tane dergi çıkıyor. Yani demek ki çocukların böyle bir gereksinimi var. Yani ben böyle dolmalıyım, bir şeyler öğrenmeliyim diye. Ama şimdi bütün bunlar kenara gitti.
1: Teknoloji. Şimdi peki, evet, yani geçmiş dönemde çocukların bilime olan, edebiyata olan, eğlenceye, mizaha olan ihtiyaçlarını, evet, karşılayan bir şeydi çocuk dergileri. Evet. Onun yerine ikame edilmiş neler var? Yani derginin yerini neler aldı ve dergi tekrar hayat bulabilir mi, okuyabilir mi? Biraz bunu sadece dergi olarak da sormuyorum size. Biraz zaman algımızın, zamanla ilişkimizin de değiştiğini düşünüyorum zihinsel olarak. Yani bir yetişkinin de sadece çocukların, gençlerin değil, yetişkinlerin de bugün kendi başlarına, kendilerine ait bir zaman diliminde, mesela bir saat, bir buçuk saat sakince bir yerde oturmak, düşünmek veya okumak biraz lüks gibi olmaya başladı sanki. Bundan yakınan insanları da görüyorum çevremde. Zamanla ilişkimiz biraz okur yazarlık meselesinde ilgimizi, ilişkimizi zayıflattı mı? Ne dersiniz?
0: Şimdi şu yaklaşımlar, şu tür yaklaşımlar bazı zaman yararlı olmasının yanı sıra bazı zaman da zararı da yanında getiriyor. Kindle'lar çıktı, okuyorsun, ekrandan okuyorsun kitabı. Bir telefon çıkmıştı, kayboldu Sacem diye. Fransa'nın telefonuydu. Ben çok meraklıydım, Milliyet'teydim o zaman, yayın yönetmeniydim. Bu telefondan edinmiştim. Prompter'ı vardı bu telefonun. İstediğin karakterde, karakteri seçip sevdiğin karaktere göre yazını okuyordun. 1500 sayfa yazın diyorduk, bir kitabı alabiliyordu. Ve prompter da yürüyordu. Gözlüğünü unuttuysan puntoları büyütebiliyordun. Sonra o telefon, yani Türkiye'de böyle bir ara satıcıydı, kayboldu gitti. Ayrı telefonlar çıktı. Şimdi telefonlar İletişim aracı olarak geldi. Konuşuyoruz, ediyoruz. Sonra kolaylık olsun diye mesaj gönderme çıktı. Sonra kolaylık olsun diye not tutmak için defter yerine oturdu.
1: Evet.
0: Palm diye bir şey vardı. Tutuyordun defter. Onu da kullanmıştım ben. Yazıyordun. Hatta şiir yazıyordum üstünde. Sonra şu kadar printer'ı vardı. Gönderiyordun, kağıt olarak çıkıyordu. Not dosyana koyuyordun filan böyle hali. Tabii zaman içinde pek çok gereksinimi karşılamak için bir sürü şey oldu. Telefon numarası ezberlememeye başladı. Herkes en azından 30 tane falan telefon numarasını ezberleyebilirdi. Bunlar gitti. O gitti, bu gitti. Navigasyona döndü, şuna döndü, buna döndü. Yol gösteriyor, seni şuraya götürüyor falan. Buraya kadar iyi. Gıybet kelimesi yeniden doğdu. Kim nerede, ne yapıyor, nereye gitti bilmem ne. Satış pazarlamanın aracı oldu. Reklamı yapılan, ucuz reklamlar yapılan, herkese gönderebildiğin bir şeyci soydu. İnsanlar kendileriyle ilgilerini, sorunlarını eskiden anlatırdı ona buna. Şimdi buraya koyduğu zaman bütün mahalleye nereye gittiğini, ne yaptığını, nerede eğlendiğini, hatta dün akşam ne yemediklerini söylüyor. Tamam mı? Bu arada kitap, kitapçıdan alınırdı. Kitapçıyla konuşurdun, sana önerisi olurdu. Çok satıyor derdi, ilgini çekerdi, neden derdim filan. Kitapçılar kültürlü adamlardı, okurlardı kitapları ya da okurların onu anlattıklarını başkalarına satarlardı. Kitapçılar gitti, internet üstünden satışlarla her şeyi almaya, satmaya başladım. Bu arada yeni bir sistem çıktı, motorlu müfreze. Onlar işte her şeyi götüren, getiren kart.
1: Motorlu müfreze çok güzelmiş.
0: Tabii. Ondan sonra götüren her şeyi taşıyan insanlar oldu. Ama bu arada bayanlar değil, sadece erkekler de başta. Şu anda yolda yürüyorum, Paris'teyim. Bakın Edirne'ye geldim. Siz daha önce binareyi görmüş müydünüz? 3 tane yolu var onun. İşte orada. Bakın şu anda karşınızdayım filan. Filan gibi. Narsizm birden hortladı. Yunan mitolojisindeki Nergis hikayesi. Bir suya gidip bakıp güzelliğine hayran olan kadının ya bir tür şey bu. Yani psikolojik hastalık haline geldi. Şimdi herkes kendini övüp anlatıyor, şunu yaptım, bunu yaptım, ben şuyum. Farkında olmadan okullara gidiyorum ben, öğretmenler diyor ki hocam koydu, aileler de görsün çocuklarımıza birlikte. Bazıları da ki sakın benim çocuğumu koyma diyor, tamam. Koyuyorsun şeyi, resmi. Ondan sonra birisi sana ammada geziyorsun sen ya diyor filan. Bak diyor işte şeyler, Zeynepler bu hafta şeye işte Bodrum'a gitmişler, Urla'dalarmış filan diye. Herkes herkesi biliyor. İşte bir mütecessislik var, bir tecessüs var, bir mütecessislik var. Bir de yani gereksiz şeyleri meraklanan insanlar sınıfı da hani kişilik kaybasını oldurdu. Bu arada çocukları sokaktan alıp bilgisayar oyunlarını getirdiler. Bilgisayar oyunlarının %80'i şiddet, gerilim, korku aksiyona bağlı. Her konuşmada söylerim. Ve onun içinde ben baş parmak çocukları diye bir şey yazdım. Yani baş parmak çocukları. Kitabımın adı bu, baş parmak çocukları. Baş parmak

0: Çocuklar iki baş parmağıyla okuldan döndükten sonra evdeki dolaptan ya sandviçin meyvesini alıp yanına da bir meyve suyu ya da herhangi bir suyu işte alıp koyup oturup 3 saat orada bir şeyi öldürüyor, bir şeyi çalışıyor. Şimdi şöyle oyunlar var. Bir oyun vardı, isimlerini vermeyeceğim. Orada Yeniçerileri öldürüyorsun İstanbul'da ve Roma'da. Bir oyun var. Çok ünlü bir denizcimizi öldürüyorsun, Turgut Reis'i. Korsan diye. Çocuk bilmiyor bunları. Başka biri var. Çanakkale'de İngiliz askeri oluyorsun, Türk askerini öldürüyorsun. Sonra Türk askeri olup İngiliz askerini öldürüyorsun. Böyle de oyun var. Ve bunlar görünen kahramanların öldürülmesi. Belki bundan sonra bu tip şeyler pek çıkmayacak çünkü tepki olduğu için. Mesela işte bazı oyunların isimlerini vermiyorum. Onlar yasaklanıyor. İçi günde kötü şey var. Çocuk bana okulda diyor. Ben soruyorum sen şunu oynuyor musun? Senin haberin yok mu diyor. O yasaklandı diyor bana göre. Sonra başka biri arkadan bağırıyor. Diyor ki yok içindeki ayıp şeyleri çıkarmışlar oynayabiliriz diye. Bak 700 kişilik 600 kişilik bir okulda bu isimleri ben hepsini biliyorum. Yani okurunun ne oynadığını, ne okuduğunu bilmezsen iyi bir çocuk yazarı, iyi bir gençlik yazarı olamaz. Onunla birlikte yaşamalısın, onunla aynı duyumları sen de tatmalısın ve yanlışları ona taşımaya çaba göstermelisin. Yoksa ben bir makasal yazdım, öykü yazdım, bir şiir yazdım bu. Çocuklara işte okusun falan. Eğer modaları takip edersen çok kitap satarsın bak. Hani şu günlükleri, bu günlükleri, bunlar filan gibi. Ya, anladın mı? Çok satabilirsin. Dünyada çocuklarda meteorolojiye karşı bir sevgi her zaman olmuştur. Bizde işte Ergenekon'dan iki kurdun çıkması, aynı iki kurdun gelmesi Roma Romulus'ta hemen birbirine benziyor. Yunanların işte çok tanrılı dönemdeki mitolojiler filan. İnsanlar bunu severler. Ama sonunda bütün bu pazarda, bu kavga, bu şeyde, bu çocuklara ürün satanlar arasında birileri bir şey yakaladı. Ne yakaladı? İngilizler Harry Potter yakaladı. Harry Potter ne? Bir mitoloji. Ama yazılmış bir mitoloji. Yeni bir mitoloji ve bitmiyor, sürekli sürüyor. Ve o yüzden de o 300 sayfalı, 400 sayfalı kitapları çocuklar severek okuyorlar. Ben çok onun lehinde değil de aleyhinde yazı yazmıştım. Sonunda birisi bana mektup yazdı. Kıskanç herif dedi. Sen aynısını sen böyle şeyler yazamıyorsun diye kıskançlığından yazıyorsun bunlar dedi. Sonra kulaklar için nasıl Mehmet Yakup Yılmaz dedi ki abi sen fazla eleştirme dedi. Gazeteyi de aslatmaya başlayacağız falan deyince ben de şey yaptım. Ara verdim onlara.
1: Son birkaç dakikamızın içindeyiz.
0: Çabuk sizinle geçti mi 45 dakika?
1: Çok hızlı bir biçimde geçti. Su gibi aktı gerçekten zaman. Daha saatlerce konuşabiliriz, evet. Onun farkındayım ama. Eminim izleyenlerimiz şunu düşünüyorlardır. Bereketli bir ömürle biz karşı karşıyayız.
0: İnşallah.
1: Bu özel bir yetenek mi? Bu üzerine düşünülmüş bir şey mi? Bu bir çabalama mı? Bu bir disiplin tarzı mı? Siz nasıl geçirdiniz? Nasıl biriktirdiniz? Ne yapmak istediniz?
0: Şimdi bak, annem öğretmendi. Babam toprak basülleri ofisinde müdürdü. Babamlar Yörük'tü, annemler Çelebi ailesiydi. İki ayrı kültür. Onların da masalları var, bunların da masalları var. Sonra bunların ikisinin memur olması pek çok yere de yörüye tayin edilmemizden geçiyor. Yani Sarıkamış'ta ilkokul 1'e başladım, Ereğli'de 2'yi okudum, Karapınar'da 3'ü okudum, 5'e geldim filan. Tokat'a gittik, Artova'ya gittik, ne bileyim Bedirli'de kalmışız. Sonra Uzunköprü'ye gittik, Uzunköprü'de ben Kabataş Lisesi'ne yatılı öğrenci geldim filan. Pek çok dili, pek çok lehçeyi, pek çok konuşma tarzını belliyorsun. Bir de babam da annem de aslında bu yerel kültürle ilgili, halk kültürüyle ilgili çok doluydular. Çok önemli bir özellikleri vardı. Bizim yani ne diyeyim bir Somya büyüklüğünde sandığımız vardı. Onun için kitap

0: doluydu. Annemin dayısı, büyük dayısı, dedemin dayısı benim büyük dayım, Veled Çelebi İzbudak, Konya Mevlana Türbesi'nin son postu şiniydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Kastamonu'dan ve Tokat'tan şey oldu. Ömer Asım Aksoy'un ona gönderdiği dil kitaplarını anneme gönderirdi o hediyelere. Bizde iyi bir kütüphane vardı. Annemin okul kitaplarını bile saklarım ben şimdi. İlk okuduğum kitap Bayacı'nın Penguenlerini saklarım. Yani bunlar ve 3-5 yaşında değil, ilkokul 2'de bizim evde küçük güvercin kitaplar vardı. Bunlar Namık Kemal, Şair Eşref, Hazreti Muhammed, Mevlana, ondan sonra Süleyman Nazif, ya ben Rıza Tevfik. Ben bunları okudum ve ezberledim. Bizim evde bir gelenek vardı. Sofraya mı oturuldu? Babam bir şiir okur. Annem han duvarlarını okur. Hikmet amcam 35 yaş şiirini okur. Ailedeki daha fertler, kız kardeşim bir şeyler okur. Bir gün babam dedi ki, ya sen kocaman adam oldun, kız kardeşin okuyor. İlkokul 2 ya da 3'teyim. Sen de dedi Ömer Bedrettin Uşaklıgil'den, Başaklardan Kundağan, onu okuyacaksın dedi ve ezberledim ben onu. Böyle bir gelenek vardı, edebiyatta yatkınlık vardı. Mandolin dersleri almıştık. Hatta beni mandolini çalamıyor diye hoca dersten çıkardı. Sonra lise yıllarımda ben Fikret Kızılok'la arkadaştım. Kabataş Lisesi'nde. Sonra ben profesyonel müzisyen oldum, rock müzisyeni oldum. Yani siz böyle hatta bir sürü şey sinema öncesinde konserlerimiz falan olan bir grubumuz vardı. Sonra ama baktım ki benim alanım başka. Ben yetişkinler için şiirler yazarak başladım. Hatta onları çıkarmadım. Çıkaracağım yani bu dünyadan gitmeden, gider ayak demeden. Onun için bizim açtığımız kültürle her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Ve bir eğitimin olabilir ama insanın bir yazılımı olduğuna inanıyorum ben. Yani bunu kader diye bağlayabilirsin, dine bağlayabilirsin, o öyle değil. Yazılım. Bugün sülükle tanışıyorsun, dereye giriyorsun. Aradan bir zaman geçiyor. Ayağı kırılmış bir atmacanı tamir eden, iyileştiren bir amcayı görüyorsun. Ve onun elinde tutarken bir deri eldiven koyman gerektiğini biliyorsun. Onu atıyorsun, gitmiyor. Kız kardeşim sapanla dama köfte atıyordu. O da oraya eriyor. Biz Uzunköprü'den, Karapınar'dan ayrılıp olduğumuzda ayrılırken o atmaca bizimle beraber Yarma diye bir yer vardı. Oraya kadar uçarak geldi, sonra geri döndü. Bizi kaybedeceğim tabiyle öyküsünü yazacağım bunu diye düşündüm. Notlarım var ama yazamadım. İşte bütün bu bilgiler, bu düşündüğün şeyleri birileri okur geçer. Ben onların hepsini belleğimde biriktirdim. Onun için hep şunu söylerim. Bir yaşamın içinde bir biyografin var senin. Doğduğun günden, büyüdüğün, geldiğin yaşa kadar. Bir de okuduklarından, öğrendiklerinden, duyduklarından oluşan bir biyografin var. İşte bir her şeyi hazırlayan bu iki şey.
1: Cömertlik aslında yaşatılması zor bir erdem.
0: Pardon.
1: Estağfurullah. Ama hayatın güzelliğinin ve bilginin cömertliği en zoru. Çünkü siz edindiniz fakat çok cömert davrandınız. Bu sınırlı zamanımızda cömertçe bizimle çok, güzellikleri çok paylaştınız.
0: Zeynep'ciğim çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık. Hiç doyamadık ama yeniden görüşelim. Çok
0: İnşallah
1: isteriz.
0: Diyelim tamam peki. Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yalvaç abi olarak tanıdığımız Yalvaç Ural'dı. Gazeteci yazar Yalvaç Ural'a sizlerin huzurunda da bir kere daha teşekkür ediyorum ve size de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde yine bir başka kıymetli misafirle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra. İş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar derisi beyaz olan yolculara aitti. Siyahiler arka sıralara oturabilirdi. O da kendine hak görülmüş arka sıralarda oturuyordu aslında. Fakat bir beyaz erkek ön sıralarda yer bulamayınca genç kadının başına dikilerek kendisine yer vermesini istedi. Otobüs şoförü de bu talebi destekledi. Rosa Parks alışkın olunmayan bir tavır sergileyerek bunu reddetti ve önce karakola sonra da hapse gönderildi. Olay siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarih severler. An ve zamana hoş geldiniz. Ben Özgenur Reyhan Güler. Bu akşam yine tarihin koridorlarında dolaşacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu akşam an ve zamanda tarihin en büyük dönüşümlerinden birini konuşuyor olacağız. İzini süreceğiz. Otomobilin tarihi. Otomobilin doğuşundan günümüze serüvenini ele alacağız. Elbette bilinmeyenleri, çarpıcı gerçekleri kıymetli konuğumla beraber konuşuyor olacağız. Hemen sizinle tanıştırmak istiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şeref verdiniz. Bu ilginç konuyu sizinle konuşacağız bu akşam. Gerçekten aklımıza gelmezdi. Otomobilin tarihi ne kadar geniş olabilir diye. Günümüz dünyasında vazgeçemediğimiz otomobillerin doğuşundan günümüze olan serüvenini sizinle beraber konuşacağız. Hemen kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çünkü tarih severler kitabımız Gürültülü Canavar. Gerçekten öyle mi acaba? Biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar evet. demişsiniz. Doktor Hakan Tan hocamın kronik yayınlarından çıkan kitabı bize elbette çok şey anlatıyor. Otomobilin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki şaşırtıcı ve çoğu zaman bilinmeyen hikayesini bize aktarıyor. Tekrar çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu güzel kitap için referans kitabımız sizin kitabınız oldu.
1: Çok sağ olun.
0: Gerçekten içinde çok enteresan anekdotlar var. Dediğim gibi hemen başlayalım isterseniz. Gürültülü canavar, biz otomobil diyoruz, siz gürültülü canavar diyorsunuz. İsminden başlayalım kitabı. Neden gürültülü canavar?
1: Evet, teşekkür ederim. Aslında biraz da merak edilen bir konu. Gürültülü canavar adı nasıl ortaya çıktı, nasıl kitabın ana başlığı oldu? Aslında gürültülü canavar Avrupa'da basında otomobilin ilk çıktığı dönemlerde ortaya çıkan bir benzetme. Çünkü günümüzden baktığımız zaman şu anda biz her gün kullandığımız, her gün bindiğimiz, evlerimizde dahi kafamızı pencereden çıkardığımız zaman sokaklarda gördüğümüz sessiz, sakin, konforlu bir ulaşım aracı. Ancak elbette ilk ortaya çıktığında durum bundan çok daha farklıydı. İnsanlar için bilinmeyen bir makinaydı otomobil. Çünkü yüzyıllardır devam eden alışkanlıkları vardı insanların. Genellikle yaya olarak ya da atlarla birlikte seyahat etme kültürü. Ama bir anda karşılarında atsız, herhangi bir hayvan tarafından çekilmeyen, ancak kendi gücüyle hareket edebilen ama bunu yaparken de çok fazla ses, duman ve gürültü çıkaran bir icat, bir makine. Bu ilk insanlar karşılaştıkları zaman genellikle ona gürültülü canavar, yani kendilerinin hem korktuğu hem merak ettiği, sadece insanlar da değil hayvanların ürktüğü bir makine ortaya çıkıyor. Bir anda sokaklarda böyle bir makine görüyorlar. Bir insan yardımı olmadan, hayvan gücü olmadan hareket eden. Tabii burada otomobilin motorunun çıkarmış olduğu ses kadar o dönemde ilk dönemlerdeki lastiklerin, tekerlerin günümüz kadar gelişmiş olmaması, daha önceki at arabalarından ya da bisiklet tekerlerinden uyarlanma bir teker mekanizması, lastik mekanizması üzerinde devam eden yolculuk esnasında bunlar da tabii ki bir gürültüye sebep oluyor. Bu nedenle biz aslında kitapta sadece teknik detaylarıyla otomobilden bahsetmek istemedim. Daha çok toplumun, insanların bir arayış içerisinde onunla karşılaştıkları zaman neler ortaya çıktı, neler hissettiler, bunu da vurgulamak istediğimiz için sevgili editörüm Ali Kaan Cerit Bey ile birlikte bu ismin çok daha güzel ifade edebileceğini düşündük. Tabii farklı isimlendirmeler de var ilk ortaya çıktığında. Şeytan arabası, homurtulu canavar, gürültülü canavar bunların en yaygınıydı. Biz de bu şekilde gürültülü canavar olarak kitabın ana başlığını tercih ettik.
0: Şeytan arabası dediniz.
1: Evet, evet.
0: Tabii insanlar için korkutucu olsa
1: kesinlikle.
0: Gerek o yüzden. İlk tepkileri...
1: İlk tepkileri tabii ki önce şaşkınlık evet. ve korku. Çünkü alıştıkları düzeni değiştiren bir cihaz var, bir yeni makine var karşılarında. İnsanlar özellikle Avrupa'da ve Amerika kıtasında daha fazla kırsal hayat yaygın, mesafeler birbirine daha uzak, yeni keşfedilmiş ve yeni şehirleşmeye başlamış bir kıta olduğu için orada insanların tüm geçim kaynağı aslında hayvanlar. Tüm yaşamları çiftçilik ve hayvancılık üzerine devam eden. Ama bu tırnak içerisinde gürültülü canavarımız ortaya çıktığı zaman hayvanlar ve özellikle atlar çok fazla korkmaya başlıyor. Ne olduğunu bilmiyorlar, nasıl hareket ettiğini çözemiyorlar. Bunun için yani bunun akıl almaz bir şekilde hareket ettiği ve şeytan icadı, şeytan arabası olduğu yönünde bir tepkiler ortaya çıkıyor. Tabii bunun daha farklı yansımalarını da görüyoruz ilerleyen aşamalarda biz.
0: Hocam tabii hayvan ve at gücünden sonra böyle bir makineye geçiş elbette bizi her zaman olduğu gibi sanayi devrimine götürüyor.
1: Evet.
0: Sanayi devriminin olmasıyla beraber değil mi ilk otomobil gerçekleşiyor? Yani buhar gücü makineler vesaire yeni üretim anlayışını hemen tetikliyor mu sanayi devriminden hemen sonra?
1: Tabii yani tarihteki hiçbir olay bir anda ortaya çıkmıyor. Siz de takdir edersiniz ki bu yavaş yavaş aşamalar halinde devam ediyor. İnsanların burada sanayi devrimi öncesindeki ulaşım alışkanlıkları genellikle yaya olarak yani insanların bacaklarının dizlerinin dermanı yettiği yere kadar dünyaları geniş esasında. Ama onun haricinde tabii burada bir tekerleğin icadı çok önemli. Atın evcilleştirilmesi olayı çok büyük bir kırılma noktası oluyor. Sanayi devrimine geldiğimiz zaman da buhar gücünün keşfedilmesiyle birlikte makineleşmeye başlıyor ve artık insanlar çok eski dönemlerde atlarla birlikte seyahat etmeye başlıyorlar. Atın üzerinde uzak mesafeleri kendilerine daha yakın kılmaya başlıyorlar. Atla beraber farklı kültürleri tanımaya başlıyorlar. Artık uzak mesafelere daha rahat seyahat edebiliyorlar çünkü. Tekerleğin icadı da çok ilginç. Tabii tekerleğin icadı da bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Aslında insanlığın ortak miraslarından, ortak icatlarından birisi tekerlek. Çünkü çok farklı coğrafyalarda, farklı formlarda, şekillerde tekerleği görebiliyoruz. Bugünden baktığımız zaman kaynaklar bize tekerleğin icadını M.Ö. 2000 hatta bazı kaynaklar 4000. yıla kadar götürmemize imkan sağlıyor. Tekerlekle birlikte artık ticaret de değişmeye başlıyor. Çünkü insanlar ürettikleri ürünleri daha fazla miktarda satmak için daha uzak bölgelere götürebiliyorlar. Buradaki değişim hem atın evcilleştirilmesi hem tekerleğin icadıyla birlikte ikisinin bir araya gelmesiyle olağanüstü bir hal alıyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Günümüzde biz çok alışığız teknolojileri çok hızlı tüketmeye. Çünkü bir yıl önce kullandığımız bir cihaz belki hemen eskiyor, yeni bir modeli çıkıyor. Bu otomobiller için de hakeza aynı. Ama o dönemde bunun gibi icatlar, yenilikler çok daha yavaş ilerliyor. Yani orta çağdaki bir insanın kullandığı ulaşım aracıyla at ve at arabaları, türevleri. Bundan birkaç yüzyıl önce kullanılan ulaşım alanındaki imkanlar aynı. Yani bir değişiklik olmadığını görüyoruz temel prensip anlamında. Bir anda olmuyor ama sanayi devrimi bir kırılma noktası getiriyor elbette. Çünkü sanayi devrimiyle beraber artık makineye duyulan ihtiyaç artmaya başlıyor. Sanayi devrimi de bir anda ortaya çıkmıyor. Yüzyıllardır biriken bir deneyim ve tecrübenin ürünü olarak ortaya çıkıyor ama insanların bir noktada atlarla, at arabalarıyla seyahat etmeleri insanların aslında sadece ulaşım biçimlerini değil zihinsel dünyalarını da değiştirdiğini görüyoruz.
0: Çok haklısınız.
1: Kesin. Yani mesafe kavramı ve uzaklık kavramı değişiyor. Bunun yanı sıra bir de işin içine hız kavramı giriyor. Daha hızlı nasıl hareket edebiliriz? Bu nasıl mümkün olabilir? Sanayi devrimiyle birlikte işte bu aslında kendi kendine hareket edebilen bir araç mümkün olabilir mi? Bu düşünce ortaya çıkmaya başlıyor. Orta çağdan itibaren bu düşünceyi dile getiren, bunun üzerine kafa yoran kişileri görebiliyoruz. En bildiğimiz örneklerden birisi mesela Leonardo da Vinci. Tam anlamıyla bir Rönesans insanı olan Da Vinci, baktığımız zaman ressamlık kimliğiyle öne çıkmış bir isim. Ancak çok farklı alanlarda da eserler veren, üreten birisi, mekanik alanında, anatomi alanında olsun. Ve o dönemde askeri amaçlarla tasarladığı bir araç var. Kendi kendine gidebilen bir

0: araç herhangi bir hayvan ya da insan gücüne ihtiyaç duymadan ilerleyebilir mi, yapılabilir mi tarzında. Bu düşünceler aslında insanın daha hızlı ilerlemesi, daha hayvan gücüne ihtiyaç duymadan bir makinenin üzerinde ilerleyebilmesi, uzakları daha yakın edebilmesi fikrini getiriyor. Sanayi devrimiyle birlikte de bu düşünce biraz daha şekillenmiş oluyor. Tabii sanayi devrimi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen yer Britanya. Neden Britanya'da ortaya çıktı sanayi devrimi sorusu da tarihçiler arasında çok tartışılan bir konu. Aslında bundan çok kısa zaman önce bunun çok basit bir cevabı verilmekteydi. Daha çok genel itibariyle Batı merkezli tarih yazıcılığında Batı'nın daha yenilikçi olduğu, yeniliklere daha açık olduğu ve bu anlamıyla zaten bu tarz icatların Batı'da çıkmasının doğal olduğu, dünyanın diğer kalan kesiminden daha önde olduğu düşünülüyordu. Ama Pomeranz gibi tarihçilerle birlikte bu düşünce farklılaşmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki İngiltere'deki aynı dönemdeki durumla, mevcut koşullarla, üretim biçimleri, ekonomik faaliyetler doğudaki bazı bölgelerde, gelişmiş alanlarda, özellikle Çin'in bazı bölgelerinde hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Yani Britanya ya da batıdaki insanların doğudaki insanlardan bir farkı yok. Daha yenilikçi değiller, üretim anlamında daha iyi değiller. Bunun örneklerini doğuda da görmeye başlıyoruz. Ve doğudaki bu üretim biçimleri, tabii Britanya'da sanayi devriminin ortaya çıkması birçok farklı faktörün bir araya gelmesiyle oluyor. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi elbette iş gücünün çok pahalı olması Britanya'da. Sanayileşme, buhar gücünün kullanılmaya başlaması, makineleşme, buharın, suyun ısıtılıp buharlaştırılması ve o basınçla bir mekanik enerjinin elde edilebilmesi, özellikle tekstil sanayisinde, yün eğermesinde kullanılması ile beraber bu farklı alanlara taşınmaya başlıyor. Ve tabii İngiltere'de ortaya çıkması, farklı koşullar, az önce ifade ettiğim gibi iş gücünün çok pahalı olması. Çünkü iş gücü pahalı olduğu zaman sizin mevcut işleri bir makineye yaptırmanız ve insan faktörünü olabildiğince azaltmanız anlamına geliyor. Bu anlamda baktığımız zaman Britanya'nın su kaynaklarına çok yakın olması, bir ada ülkesi, devleti olması ve nehir kaynaklarının bulunması, bununla ilgili ekonomik yatırımların yine ortaya konulması Britanya'yı daha ön plana çıkartabiliyor. Buhar gücünde de James Watt'tan önce de buhar gücü biliniyordu. Buna dair bilgilerimiz mevcut. Ancak daha verimli kullanımının sağlanması onunla birlikte oluyor. Ve daha sonrasında bu buhar gücü ulaşımda nasıl kullanılabilir? Bu sorunun cevabını aramaya başlıyorlar. Öncelikle kömür yataklarında, kömürlerin taşınmasında kullanılan bir demir yolu ortaya çıkıyor. Demir yolunda buharlı trenlerle birlikte ulaşım artık makinelerin gücüyle daha rahat bir şekilde yapılabiliyor ve çok daha fazla ürün taşınabiliyorlar. Bunun haricinde yine buhar gücünün denizlerde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Buharlı gemiler ortaya çıkıyor ki bu da insanlık tarihi için çok önemli olaylardan, kırılma noktalarından birisi. Çünkü eskiden denizlerde seyahat etmek zordu çünkü iklim koşullarına bağlıydınız, hava durumuna bağlıydınız. Rüzgarın ne kadar şiddetle estiği, ne taraftan estiği sizin gideceğiniz yeri belirliyordu. Ama buharlı gemilerle birlikte artık siz bu faktörleri olabildiğince minimize etmeye başladınız. Ve artık planlı bir rota oluşturabilir hale geldi insanlar buharlı gemilerle birlikte. Bu da neyi getirdi? Daha planlanabilir bir dünya, bir ulaşım,
1: Kontrol
0: ticaret.
1: insanlarda.
0: Kesinlikle kontrol yavaş yavaş insanlara geçmeye başladı. Bu anlamda trenler çok önemliydi insanların ulaşım anlamında. Ancak insan için yeterli değildi. Neden? Çünkü tren raylara bağımlı bir sistem üzerinde kurulu makina. Raylar sizi nereye götürürse oraya gidebilirsiniz. Ancak bunun daha farklı bir yolu olmalıydı. İstenilen zamanda, istenilen yere gidebilmek mümkün olabilir mi? İşte bu buhar gücü zamanla otomobillere uygulanmaya başladı. Ve otomobillerin ilk örneklerine baktığımız zaman buharlı otomobilleri görüyoruz.
1: Hocam, şimdi hemen göstermek
0: Tabii.
1: istiyorum. Tabii bugün o elektrikli, sessiz, istediğimiz zaman koltuğunu sıcak, istediğimiz zaman soğuk yapabildiğimiz evet. otomobilleri düşündüğümüzde şimdi göstereceğim fotoğraf gerçekten çok ilkel gelebilir ama bu ilk motorlu taşıtma oluyor.
0: Evet, ilk örneklerinden evet. birisi.
1: Mucidi kimdir?
0: Aslına baktığımız zaman bu kendi kendine hareket eden otomobilin 1769'da Fransız subayı ve mühendis Cugnot tarafından keşfedildiğini, buharla hareket eden bir sistem. 1769'da bunu yapıyor.
1: Bu buharlı otomobil.
0: Evet, bu daha farklı.
1: Ha, okay.
0: Bu sonraki dönem örneklerinden tamam. bir tanesi. Bu bahsettiğim Cugnot'un ortaya koymuş olduğu model tamamen şöyle hayal edebilirsiniz. İki arkada tekeri var, bir Hı-hı. tane önde var Hı-hı. ve öndeki tekerin önünde kocaman bir su kazanı var.
1: Hı-hı.
0: O su kazanını kömürle ısıtıyorlar suyu ve su ısındıkça buhar gücü ve basınçla beraber hareket mekanizması getiriyor. Ama tabii bugünden baktığımız zaman yani düşünün üç tekerlekli bir bisiklet, önünde kocaman bir kazan. Şu anda az önce ifade ettiğiniz gibi biz çok alıştık tabii ki direkt kontağa çevirip artık kontak anahtarı da birçok otomobilde yok. Düğmeye basarak çalıştırıyoruz arabaları ama o dönemde suyun ısınmasını bekleyeceksiniz. Kömür onu tutuşturacaksınız, su ısınacak, basınç ortaya çıkacak ve bu şekilde hareket edecek. İlk örneklerine baktığımız zaman çok kullanışlı değil. Ama zaten insanların o dönemde ilk örneklerinde bugün bizim aradığımız kriterleri beklemiyorlar. Güvenlik kaygısı ya da konfor kaygısı yok. Kendi kendine hareket edebilsin, o gücü üretebilsin. Bu onlar için yeterli. Bu anlamda Cugnot'un 1769'daki bu icadı, Fardier adını verdiği otomobili çok önemli bir örnek. Daha sonrasında 1805'te yine biz görüyoruz Amerika'da buharlı bir araç. Bu tam anlamıyla otomobil değil aslında, liman temizliğinde kullanılan bir araç. Tekerlekleri de ona göre uygun bir şekilde getirilmiş. Bu karada da gidebiliyor, denizde de gidebilen bir araç. Ancak çok fazla kullanımı mümkün olmuyor. Çünkü o denizde gitmeye, limanların temizliğinde kullanmaya uygun tekerlek yapısı karayollarına oldukça büyük zarar veriyor. Hmm. Bu nedenle bunun kullanımı yasaklanıyor. Ancak daha sonraki dönemlerde biz buharlı aracın çok fazla uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Çünkü çok kullanışlı değil, çok verimli değil. Evet, kendi kendine hareket edebiliyor. Ancak bu hem ağır, hantal, hem yavaş, hem yakıt ikmali yapmanız lazım. Suyu ısıtmanız lazım. Su azaldığı zaman suyu takviye etmeniz lazım. Kömürü yine aynı şekilde kullanılmak lazım. Ama insanlar bir hayalin peşinden giderken bunu başarıyorlar. Ve insanların hayali teknolojiden çok daha önde ilerliyor.
1: Kesinlikle, iyi ki.
0: Evet. Buharlı otomobilin keşfiyle birlikte artık insan kendi kendine hareket eden aracı buldu. Ama bu defa farklı bir soru ortaya çıktı. Bu araç nasıl küçültülebilir? Nasıl günlük kullanıma uygun hale getirilebilir? Farklı yakıt türleriyle çalışabilir mi? Farklı bir enerji kaynağı olabilir mi? Burada da karşımıza elektrikli otomobiller çıkıyor.
1: Elektrikli otomobiller.
0: Kesinlikle evet.
1: İlk otomobil elektrikli otomobil.
0: Buharlı otomobillerin ardından evet elektrikli
1: ilk
0: otomobiller.
1: İlk gelişmiş otomobil diyelim. Yani tarihteki evet aslında ilk motorlu otomobil,
0: evet.
1: elektrikli otomobil.
0: Elektrikli otomobil.
1: Bugün biz elektrikli otomobili yeni geçtik zannediyorduk hocam.
0: Evet.
1: Birkaç yıl oldu.
0: Günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı.
1: Carl Benz mi mucidi? Yoksa
0: daha öncesinde?
1: Daha öncesinde
0: Carl Benz'den önce elektrikli yani buhar gücünün çok fazla kullanımı uygun olmadığı için farklı bir güç olarak elektrikli otomobil denemeleri yapılıyor ve kullanılıyor da. Yani Londra'da özellikle toplu taşımada kullanmaya başlıyorlar. Ancak elektrikli otomobile karşı da biraz buharlı otomobile gelen eleştiriler elektrikli otomobile de geliyor. Buharlı otomobilde genellikle buhar kazanlarının patlama riskinden çok bahsedilirdi. İnsanlar bu anlamda bir hayati tehlike oluşturabilmesi. Tarihi kanıtlar çok fazla bunun mümkün olmadığını gösterse de ancak farklı bir enerjiyle nasıl hareket edebilir? Bunu da elektrikle buluyorlar. Elektrikli otomobil üretiliyor, kullanılıyor ve Amerika'da da oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. Londra'da dediğim gibi toplu taşımada elektrikli otomobiller kullanılıyor. Ve elektrikli otomobilleri insanları tanıtırken çok daha sessiz, çok daha konforlu, enerji anlamında çok daha verimli olduğu noktasında tezler var. Ancak elektrikli otomobillerin ömrü de çok uzun sürmüyor. Genel itibariyle gelen olumsuz eleştirilere baktığımız zaman o dönemdeki elektrikli otomobillerin ulaşım menzili 30-40 kilometreyi geçmiyor. Hmm. Yani her 30-40 kilometrede bir bataryasını şarj etmeniz, elektriğe bağlamanız gerekiyor. Bu da o dönemin teknolojisiyle her yere bu istasyonların kurulmasını pek mümkün kılmıyor. Diğer taraftan çok ağır araçlar, o bataryanın ağırlığıyla birlikte çok fazla hız yapamıyorlar. Bir de elektrikli otomobillere getirilen bir eleştiride daha çok kadın aracı olduğu.
1: Kadın aracı.
0: Kadınlara daha uygun olduğu. Çünkü otomobil ilk çıktığı zaman erkeklerle özdeşleşiyor. Erkeklerle birlikte gücün, gürültünün bir sembolü olarak daha sessiz, sakin, naif bir araç kadınların daha çok ilgisini çekiyor ve bu tarzda bir eleştiriyle birlikte elektrikli otomobilin çok da uygun olmadığı, özellikle tabii ki teknik eksiklikler burada ön plana çıkıyor. Ama toplum içerisinde konuşulan konulardan birisi de, eleştirilerden birisi de elbette bu.
1: Çok enteresan bilgiymiş. Elektrikli, daha sessiz, kompakt, naif bir evet. aracın kadına yakıştırılıp evet. alıcısı olmadan tedaviden kalkması evet. gibi yani.
0: Ama o dönemde tabii otomobiller çok fazla az önce ifade ettiğim gibi daha hızlı nasıl olabilir, evet, daha evet. güçlü nasıl olabilir? Hep bunun üzerine bir çalışmalar gerçekleştirildiği için bu anlamda öyle bir yakıştırma yapılıyor.
1: Çok enteresan bir tarih. Çarpıcı örnekler demiştik. Gerçekten evet. Enteresan örnekler veriyor hocamız bize. Evet, peki Carl Benz ismini evet. Otomobil tarihinde nasıl anmalıyız? Bugünkü gerçekten teknolojiye getirmiş olan en önemli isimlerden bir tanesi mi, yoksa yanlış mı biliyoruz?
0: Çok haklısınız. En önemli isimlerden, ön plana çıkan isimlerden. Tabii ki tek kişinin bir anda tüm sistemi kurmasıyla, bir icat etmesiyle ortaya çıkan bir şey değil otomobil. Yani onlarca yıllık deneme yanılmalarla ortaya çıkan bir ürün şu anda bizim kullandığımız otomobiller. O dönemde de aynı şekilde çok fazla otomobille ilgili, otomobilin motoruyla ilgili, özellikle içten yanmalı motorun ortaya çıkması noktasında çalışmalar yürüten mucitler var, mühendisler var. Ancak Carl Benz bunlardan ayrılıyor. Hangi yönle ayrılıyor? Daha öncesinde az önce gösterdiğiniz modellerden biri de öyle. Daha çok bisiklet formuna, yani bisiklete bir motor ekleyerek o bisikletin kendi kendine harekete geçmesi noktasında çalışmalar yapılabiliyor. Ve otomobillerin ilk örneklerine ya da otomobil üzerinde çalışan kişilere baktığımız zaman daha çok bisiklet üretimi alanından geldiklerini görüyoruz. Hmm. Çünkü bisikletin o insana vermiş olduğu hareket özgürlüğü, hatta koşu ayakkabısı benzetmesi de yapılıyor bisiklete. İnsanları daha özgür kılması, daha hızlı ulaşım sağlaması, daha sonrasında o üretilen içten yanmalı motorların bisiklete monte edilmesi ve bu sayede hareket gücünü almalarıyla birlikte daha çok üç tekerlekli araçlara bunun montajı yapılıyor. Ancak Carl Benz'i burada ayıran özellik, o otomobilin teknik formunu ve motoru, geliştirmiş olduğu içten yanmalı motoru bir bütün olarak kabul ediyor. Bir bütün olarak görüyor. Farklı bir yapıya kavuşturmaya başlıyor. Bu anlamda çok önemli. 1886 yılında patentini alıyor. Motorwagen diye bir isimle birlikte. Bunun patentini alıyor. Tabii ki oldukça zor aşamalardan geçildiğini biliyoruz. Farklı denemeler, yanılmalar bunları yapıyor. İlk yaptığı zaman beğenmiyor. Çok stabil çalışmıyor.
1: Motor. Bu arada Carl Benz mühendis.
0: Evet. Evet.
1: Mesleği mühendis.
0: Tabii. İlk yaptığı motor çok verimli çalışmıyor. Onun üzerine tekrar revizyonlar yapıyor, düzeltiyor ve bunun patentini almayı başarıyor Motorwagen'ın.
1: Evet. Tabii otomobil tarihinde sadece mühendisler değil, az önce söylediğim gibi yakın çevresi de etkili olmuş. Bartha Benz'in meşhur bir yolculuğundan bahsediyorsunuz. Evet. Nedir o?
0: Bartha Benz, Carl Benz'in eşi. Aslında otomobili bir tek bir form biçiminde dönüştüren Carl Benz olsa da bu otomobilin günlük hayatta kullanılabilir bir makine olduğunu topluma ispat eden eşi Bertha Benz. Bir gün kendisi bu Carl Benz'in yapmış olduğu motor wagon'la birlikte iki çocuğunu da alarak şafak vakti seyahate çıkıyor. Annesine gidiyor. Mannheim'dan Pforzheim'a yaklaşık 100 kilometrelik bir mesafeyi iki çocuğuyla birlikte kat etmeye çalışıyor. Yolda tabii çok fazla engellerle karşılaşıyor. Motorun durması, yakıtının bitmesi.

0: geçirdiğini, çocuklarıyla beraber annesinin yanına vardığını, tüm sorunları hallettiğini, ancak bazı eksiklikler gördüğünü arabada, motor gücünün çok yeterli olmadığı, özellikle yokuşlarda biraz daha güçlü olması gerektiği, vites sistemine bir eklem yapılabilir diye bunları eşine iletiyor ve bu sayede otomobilin günlük hayatta sadece teknik olarak üzerinde çalışılan bir garajda üzerine sürekli kafa yorulan bir alet değil, günlük hayatta da kullanılabilirliğini ispat eden kişidir. Bu anlamda oldukça önemli. Daha sonrasında 1888'de bu yolculuğunu yapıyor. 1889'da hemen yeni iyileştirmelerle birlikte daha iyi bir hale kavuşturuluyor otomobil Carl Benz tarafından ve sonrasında Paris'teki Dünya Sergisi'nde sergileniyor ve o yolculuk esnasında insanların şaşkın bakışları, bir kadın, iki çocuk, tanımlayamadıkları bir cisimle hareket ediyorlar. İnsanların da yardımlarıyla, desteğiyle ilk otomobil yolculuğunu tamamlamış oluyor aslında. Bu anlamda oldukça önemli. Sadece mühendislerin değil, mühendislerin yanında onların eşinin de çok büyük katkı verdiğini görüyoruz. Burada Henry Ford örneğinde de yine eşi çok fazla katkı veriyor. Çünkü onun sürekli deneme yanılmalarında pes etmemesi gerektiğini,
1: çok güzel,
0: ve iyi bir ürün ortaya çıkarabileceğine olan inancını her zaman hissettiriyor.
1: Hocam, tabii siz şu ana kadar bunları anlatana kadar sanayi devriminden sonra bir genel olarak yaygın kanıyı söylüyorum. Arabanın Henry Ford'la yükselişe geçtiği,
0: evet,
1: hatta icat olduğu gibi,
0: evet,
1: bir algı vardı. Şimdiye kadar o kadar büyük aşamalardan geçtiğini anlattınız ki bu algıyı kırmış,
0: evet,
1: olduk bir kere, bilmeyenlerden bir tanesi. Ama Henry Ford da çok önemli.
0: Kesinlikle
1: elbette.
0: Öyle.
1: Neyi değiştiriyor Henry Ford?
0: Henry Ford aslında az önce ifade ettiğiniz gibi otomobilin mucidi gibi belki biliniyor. Ancak Henry Ford'un başarmış olduğu şey çok daha farklı. Carl Benz otomobil için bir kapı açtıysa, Henry Ford milyonlarca kişinin o kapıdan geçebilmesine imkan sağladı. Kendi ürettiği otomobillerle ve bu otomobil üretim sistemini değiştirerek, seri üretim sistemine geçerek aslında otomobili daha ulaşılabilir kıldı. Çünkü ilk dönemlerde bir teknolojik cihazın ortaya çıkması hem maliyet anlamında hem de toplumların onu kabul etmesi noktasında oldukça zor ve ulaşılabilir olmuyor çoğu zaman.
1: Yani zenginlerin alabildiği bir şey.
0: Kesinlikle öyle.
1: Olabilir.
0: Evet, zenginlerin oyuncağıydı aslında, hı-hı, otomobil ilk çıktığında. Henry Ford bunu sıradan vatandaşların da kullanılabileceği bir model üzerinde çalıştı. Bunu da seri üretim sistemini kendisi bulmadı. Daha önceki dönemlerde de seri üretim yapılıyordu, ancak artık otomobiller her işçinin bir otomobil üzerinde çalıştığı bir sistemle değil, otomobil işçinin önüne geliyor bantlardan. Herkes belki bir civatasını sıkıyor, belki bir farını, lambasını, belki lastiğini takıyor. Artık çok daha seri bir şekilde otomobil üretme noktasında bir gelişim sağladı 1913 yılında. Ve ondan sonra otomobil sayısı çok daha artmaya başladı. 1911'lerde Amerika'da 85 bin otomobili olduğunu biliyoruz. 9 yıl sonra 1920'lerde bu sayı 1 milyonu geçiyor. Henry Ford'un kurmuş olduğu bu seri üretim sistemiyle, bu sistemi daha doğrusu otomobil teknolojisine, üretimine uygulamasıyla birlikte Henry Ford çok daha hızlı otomobil üretmeye imkan sağlıyor. Tabii hızlı ürettiğiniz zaman daha ucuza satabiliyorsunuz otomobili. Otomobilin fiyatı ucuzluyor. Ve aynı zamanda Henry Ford işçilerine 5 dolar gibi o dönem için oldukça yüksek bir maaş veriyor. Buradaki amaç hem teknik ekibi memnun etmek, çalışan işçileri, hem deneyimli işçileri aynı işi yapmaya devam etmesini sağlamak, hem de onlara yüksek maaş vererek ürettikleri otomobili sadece zenginlerin değil, kendilerinin de alıp kullanabilmesini sağlıyor. Bu sayede otomobil fabrikasında çalışan işçiler de almış olduğu maaşlarla birlikte otomobil satın alabilir hale geliyorlar. Ve otomobilin hızlanması, yayılması çok daha etkili olmuş oluyor. Henry Ford bu anlamda bir öncü aslında.
1: Henry Ford'un o seri üretim ve tüketim çılgınlığı dönemindeki bu yaklaşımı

0: Buna çok başka literatürlerde rastladığım eleştiriler de var hocam. Yani işçilere tüketim sadece çalışan değil, mesela hafta sonu tatilinin yaygınlaşmasında Henry Ford'un bu seri üretimle beraber işçileri yüreklendirerek, işte
1: Evet.
0: ceplerine para vererek
1: Kesinlikle.
0: harcamalarına da aynı zamanda
1: Evet.
0: teşvik edecek bu modeli geliştirdiğini
1: Kesinlikle.
0: okumuştum.
1: Evet.
0: Birçok aslında şeye öne yak alıyor. Yani otomobil sadece bir ulaşım aracından
1: Kesinlikle.
0: ziyade hocam ekonomik, sosyal, kültürel, o gündelik hayatta şehirleri de değiştiren, ekonomiyi değiştiren, toplumun kültürünü değiştiren bir
1: Evet.
0: araç haline geliyor değil mi aynı
1: Tabii
0: zamanda?
1: kesinlikle öyle. Aslında bu trenlerle birlikte başlatabiliriz, buharlı trenlerle. Yani buharlı trenlerin ortaya çıkması, rayların döşenmeye başlaması ve insanların trenlerle seyahat etmesi insanlardaki zaman algısını değiştirmeye başlıyor. İnsanların mekan algısı değişmeye başlıyor. Ve insanlarda, Özgen Hanım, dakiklik algısı ortaya çıkıyor. Çünkü tren bir istasyonda belirli bir saatte kalkacak ve o saate uymak zorundasınız. Ve istasyonların çevresinde yeni bir şehirleşme ile beraber oradaki farklı iş gücü başlıyor. Otomobil de tam anlamıyla bunu yapıyor aslında. Otomobille birlikte toplum değişiyor. Şehirler değişiyor. Otomobile uygun şehir tasarımları, şehir planlaması, yollar
0: Tabii
1: yine
0: yollar.
1: aynı şekilde. Ve onunla birlikte insanların yürüyebileceği ayrı yollar. Çünkü eskiden yolların hakimi yayalardı. Ama otomobille birlikte artık yollar otomobiller için var olmaya başladı ve onların gidişine, ilerlemesine uygun bir zemin haline geldi. Ekonomi tabii ki sadece otomobil üretmekle, harekete geçirmekle bitmiyor. Bunun yedek parçası, tamiri, yakıt ihtiyacı ve birçok unsur beraberinde geliyor. Toplumu değiştirdiğini görüyoruz. Toplum daha hareket özgürlüğü kazanmış oluyor. Ve bu anlamda toplumsal çok fazla yönleri var. Çok etkilerinin olduğunu biliyoruz bu anlamda.
0: Çok önemli bir şey söylediniz aslında. Dakiklik zamanla olan ilişkimizi değiştiriyor bir
1: Kesinlikle.
0: icat. Çok gerçi gündelik hayatımızı
1: Evet.
0: inanılmaz. Peki hocam tabii dünya otomobille tanışırken Osmanlı Devleti'ne de çokça yer
1: Tabii.
0: vermişsiniz kitabınızda. Osmanlı Devleti bu gelişmeyi nasıl takip ediyor?
1: Osmanlı Devleti tabii bu teknolojik gelişmelerden haberdar. Yani dünyadaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri çok yakından izliyor. Osmanlı modernleşmesi diye tabir ettiğimiz dönemde özellikle Avrupa'daki yeniliklerin Osmanlı'da uygulanabilir hale gelmesini ilk örneklerini biz askeri alanda görüyoruz. Çünkü insanların baktığımız zaman devletler nazarında öncelikle birbirleriyle rekabet edebilmek için orduya ihtiyaçları var ve askeri sistemlerini daha ileri seviyeye getirme ihtiyacı hissediyorlar. Osmanlı Devleti de Avrupa'daki gelişmeleri, özellikle askeri alandaki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Ancak bazı durumlarda uygulanması gecikebiliyor. Teknik eleman eksikliği nedeniyle yurt dışından yine teknik eleman getirilebiliyor. Ancak bu dönemde otomobiller Osmanlı tarafından tanınıyor, biliniyor. Özellikle Sultan II. Abdülhamid'in bu anlamda çok meraklı birisi olduğunu biliyoruz.
0: Sultanlar haberdar mı bu gelişmelerde?
1: Kesinlikle.
0: Özellikle takip ediyorlar mı?
1: Tabii özellikle takip ediyor. Çünkü kendisinin bu mekanik işlere çok meraklı bir yapısı olduğunu biliyoruz. Kendi sarayında, Yıldız Sarayı'nda daktilolar, saatler, hatta bir hocamızın, Serkan Yazıcı hocamızın da Sultan'ın Saatçileri diye bir kitabı var. Sultan Abdülhamid'in saat merakını ele alır. Zaman kavramıyla beraber değerlendirir. Bu anlamda yeni üretilen ürünlere, teknolojik cihazlara çok meraklı olduğunu biliyoruz ve bunları takip ediyor. Avrupa'daki örnekleri hakkında broşürler, yayınlar istiyor. Yurt dışındaki sefirleri aracılığıyla fikir alıyor. Bunların hepsini takip ettiğini biliyoruz. Yani Osmanlı habersiz değil otomobilin varlığından. Elbette haberdar ve Abdülhamit de bu noktada ilk adımı atanlardan bir tanesi aslında.
0: Bunları daha detaylı konuşmak
1: Elbette.
0: istiyorum. Kısa bir aradan sonra izin verirseniz. Değerli tarih severler, bir otomobil dünyayı nasıl değiştirir? Doktor Hakan Tan hocam bize anlatıyor gerçekten çok çarpıcı anekdotlarla. Şimdi kısa bir aramız olacak müsaadenizle. Ardından tekrar buradayız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Bir otomobilin dünyayı nasıl değiştirdiğini konuşuyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hakan Tan hocamla beraber. Bugün elbette vazgeçemediğimiz araçlardan bir tanesi otomobil. Elimiz ayağımız hiçbir yerden bir yere gidemiyoruz. Öyle, evet. Ya da toplu taşıma her evet. Şey. Tarihte bunun hangi serüvenlerden geçtiğini çarpıcı örneklerle de öğrenmek çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Osmanlı'ya gelişini konuşuyorduk. Elbette Osmanlı sultanları da dünyadaki gelişmelere yatkın ve meraklı bir şekilde kesinlikle izliyor dediniz. Osmanlı topraklarına ilk otomobiller ne zaman geliyor?
2: Evet,
1: konakta ne biliyoruz?
2: Osmanlı'ya ilk ne zaman otomobil geldiği meselesi Batı literatüründe özellikle gazetelerde çıkan haberler bu konuda biraz eleştirel. Sultanların teknolojiye karşı, özellikle otomobile karşı mesafeli yaklaştığını söyleyen, bunu eleştiren Amerikan ve Avrupa'daki gazete haberlerine rastlıyoruz. Ve çoğu yerde, özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'da otomobilin bulunmadığı noktasında bazı eleştiriler var. Ancak biliyoruz ki 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa suikasti, otomobilinde uğradığı bir silahlı saldırı sonucunda vefat ediyor. En bilinen örneği bu.
1: Şunu göstereyim. Evet. Mahmut Şevket Paşa ve otomobili bu.
2: Evet.
1: Yıl kaç dediniz?
2: 1913.
1: 1913.
2: Yani okay. Birinci Dünya Savaşı öncesinde elbette otomobiller Osmanlı topraklarında var ve biliniyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ancak otomobille Osmanlı devleti, toplumu tanıştı demek çok doğru değil. Ve daha önceki dönemlerde elbette otomobilin Osmanlı'da yayılması 2. Meşrutiyet sonrasında, 1908 sonrasında daha yaygınlık kazanıyor. Ama onun öncesinde de otomobili Osmanlı coğrafyasında görüyoruz farklı yerlerinde. Tabii Osmanlı coğrafyası çok geniş bir alana sahip. Ancak farklı bölgelerinde, farklı yerlerde otomobille karşılaşıyor. Elbette başkentte, Dersaadet İstanbul'da da otomobille karşılaşılan durumlar var.
1: 1895 yılında İstanbul'da ilk otomobilin görüldüğü iddiası var. Doğru mu?
2: Evet. Genellikle otomobille ilgili yazılanlarda bu iddia tekrarlanıyor. 1895 yılında Fenerbahçe'de bir otomobilin görüldüğü, otomobil içerisinde kadınların ve kızların olduğu şeklinde bir iddia var. Genellikle tekrarlanan bilgiler arasında. Ancak yapmış olduğum çalışmalarda bunun tam da gerçeği yansıtmadığını göstermeye çalıştım. Çünkü 1895 yılı biraz Osmanlı'nın otomobille buluşması için erken tarih gelmişti bana. Çünkü arşiv vesikalarında 1903'leri, 1904-5'leri görebiliyoruz ama 1895 yılı biraz erken. Burada şöyle bir nüans var. Hüseyin Avni Şan da 1970'te ilk otomobiller diye bir yazı kaleme alıyor. 3-4 sayfalık bir yazı ve bu iddiasını orada dile getiriyor. Ve bu iddianın temelinde Refik Halit Karay'ın anlattığı ve kendisinin ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğünü iddia ediyor. Ancak Refik Halit Karay'ın bu eserine baktığımız zaman Hüseyin Avni Şanlı'nın dediğinden biraz daha farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çünkü Refik Halit Karay bu yazısında şunu ifade ediyor. Fransız Illustration dergisinin 40 senelik nüshalarına bakıyorum. Ve burada ünlü Fransız ressam Sabatier'in bir otomobil tablosu var.
1: Hemen göstereyim. Şu tablodur. Yönetmenimden rica edeyim. Biraz ani hareketlerle rica ettim ama buyurunuz.
2: Evet, bu tablodan bahsediyor aslında Refik Halit Karay ve bu tabloyu bize tasvir ediyor. Diyor ki 40 senelik bu derginin, Illustration derginin nüshalarına göz atıyorum ve otomobille ilgili bir tablo var Fransız ressam Sabatier'e ait. Gelin siz de benimle birlikte seyredin deyip tamamen görseldeki manzarayı tarif etmeye başlıyor. Bir otomobil, zar zor otomobile benzetilen bir araç.
1: Evet.
2: İçerisinde kadınların ve kızların olduğu, kürk giydikleri,
1: gözlük taktıkları,
2: tabii rüzgardan korunmak için saatte 20 kilometre hızla giden, insanların o dönem için, insanlar için çok hızlı bir sürat. Rüzgardan korunmak için gözlük taktıkları, kürk giydikleri bir fotoğraftan bahsediyor. Daha sonrasında da kendisi, ben de otomobili İstanbul'da Fenerbahçe taraflarında gördüm diye anlatmaya devam ediyor ama ikisi farklı sahne. Hüseyin Avni Şan'da ise bu iki manzarayı bir araya getirip Refik Halit Karay'ın ilk otomobilleri 1895 yılında İstanbul'da gördüğü gibi bir yanılgıya düşüyor. Aslında tarif ettiği şey tamamen ünlü Fransız ressam Sabatier'in sizin de göstermiş olduğunuz tablosunun bir tasviri. Oradaki tablodaki kişiler ve otomobil bir anda İstanbul'un merkezinde seyahat eden, hatta Basralı mebus bir kişinin kızları olarak karşımıza çıkıyor. Hurma Kralı da diye de bilinen Zübeyirzade diye bir ismin kızları olduğundan bahsediliyor. Ancak 1895 yılı tekrar eden bir bilgi olmasına rağmen Refik Halit Karay'ın tam anlatımına baktığımız zaman aslında bir tablodan ibaret olduğunu görüyoruz.
1: Evet. Hocam, Osmanlı'ya ilk araba geldiğinde hani ilk yarıda söylediniz ya şeytan arabası diye. Acaba yine o gözle mi bakılmış? Gürültülü canavar diye mi bakılmış? Aa, bu şeytan arabası, şeytan icadı olarak mı bakılmış? Onlar ne demiş?
2: Aslında Osmanlı'ya ilk girişi 1904'lü yıllarda reji idaresinin sipariş etmiş olduğu otomobille oluyor ve gümrükte karşılaşıyorlar. Gümrüğe gelen 3 adet sandık var. Bu sandıkların her zamanki gelen ürünlerden biraz daha farklı olduğu ama ne olduğu da bilinemiyor gümrük görevlileri tarafından. Daha sonrasında
1: nasıl sandık hocam? Demonte gelmiyor araba değil mi?
2: Demonte geliyor.
1: Demonte geliyor.
2: 3 sandık içerisinde demonte bir şekilde bunu getiriyorlar. Fransız vapuruyla, Messager Maritime vapuruyla birlikte İstanbul gümrüğüne geliyor otomobiller. Sandığı açıyorlar, içinden bilmedikleri bir makineye ait parçalar. Ne olduğunu sandığın sahibine sordukları zaman bir otomobil olduğunu, reji idaresi tarafından sipariş edildiğini görüyorlar, öğreniyorlar. Ama sorun burada başlıyor. Gümrük memurları çok şaşırıyor, şaşkınlar. Karşılarında yeni bir cihaz var. Adı bile yok. Ne diyeceğiz, nasıl adlandıracağız ve gümrük tarifesinde nereye koyacağız biz bunu? Hangi gümrük tarifesine göre işlem yapacağız? Bunun için hemen üst makamları bilgilendiriyorlar. Ve bu sayede aslında Osmanlı gümrüğe gelen reji idaresinin siparişi bir otomobille tanışması oluyor. Ve tabii bunun nasıl adlandırılacağı konuşuluyor. Bu adlandırma meselesi Osmanlı'ya özgü değil. Az önce ilk bölümde de ifade ettik. Farklı isimlerle, farklı tanımlamalarla, benzetmelerle ifade ediliyor otomobil. Osmanlılarda zatül hareke, kendi kendine hareket eden bir araç olduğu için zatül hareke terimini kullanıyorlar. Daha sonrasında tabii ki yeni icatlar, yeni teknolojik buluşlar girdiği yere, eve, ülkeye, devlete kendi kültürüyle ve isimlendirmesiyle geliyor. Daha sonrasında otomobil, araba, atsız araba gibi farklı isimlerle isimlendirildiğini görüyoruz. Ama ilk tecrübe gümrüklerde karşılaşılan, 3 sandık içerisinde gelen bir otomobille birlikte oluyor. Tabii gümrük memurlarının büyük şaşkınlığı içerisinde.
1: Evet. Tabii onlar temkinli yaklaşmış. Görenler de temkinli yaklaşıyor. Sultanlar da temkinli yaklaşıyor galiba.
2: Elbette. Ancak burada Sultan'ın çok daha öncesinde otomobille tanışma hikayesi var. Dilerseniz onu da konuşabiliriz Abdülhamit bahsederken. Gümrük memurları tabii şaşırıyor. Ama devlet olarak üst mevkiler artık nasıl işlem yapılması gerektiği ya da gümrükten bu otomobilin, sandıklar içerisinde yer alan otomobilin kabul edilip edilmeyeceği Osmanlı ülkesine bir tartışma konusu oluyor. Yani otomobilden habersiz değiller, haberdarlar ve bu sandık içinde gelen malzemelerin otomobile ait olduğunu anladıktan sonra makamlar konuşmaya başlıyorlar ve bunun Osmanlı coğrafyasına kabul edilip edilmeyeceği, gümrükten geçişine izin verilip verilmeyeceği meselesi tartışılıyor. Farklı görüşler ortaya atılıyor. Ancak bu görüşlerde Osmanlı ülkesinin, özellikle İstanbul'un, yolların, şehirlerin, sokakların bu yeni icada uygun olmadığı gerekçesiyle, aynı zamanda bu yeni icadın Osmanlı gümrüğüne gelmesi ve izin verilmesi, Osmanlı coğrafyasına girişine izin verilmesinin daha sonraki taleplere de yol açabileceği endişesiyle ve otomobillerin sayısının hızla artabileceği endişesiyle bu sandıklar kabul edilmeden, gümrüklerden geçmeden geri iade ediliyor.
1: Yani yasaklanıyor.
2: Evet, çok merak edilen ve çok tartışılan bir konu.
1: Tam onu söyleyeceğim. Evet. Acaba yasaklandı demek doğru mu değil mi? Çünkü literatürde bir başka ifadeler de var. Yani ikinci Abdülhamit otomobili yasakladı toptan diyenler de var. Aslında mesele daha karmaşık sizin anlatımınızda. Evet. Yani yasaklamaktan ziyade bir altyapı eksikliği anladığım
2: evet,
1: kadarıyla.
2: Evet, temkinli bir yaklaşım demek belki daha doğru olabilir. Ama özellikle bazı yazarların bunu batıdaki kamuoyunda da görüyoruz. O dönemin gazetelerinde Sultan'ın otomobillere karşı çok dirençli davrandığı, otomobili Osmanlı ülkesine sokmadığı ve pek çok Avrupa'daki kralların, prens prenseslerin otomobili kullanmasına rağmen hala otomobil kullanmayan son sultanın Sultan II. Abdülhamit olduğuna dair çok fazla haberler var. Ancak diğer taraftan İstanbul'daki yabancı gazetelerin muhabirlerinin de vermiş olduğu bilgiler var. Sultanın aslında teknolojik cihazlara çok meraklı olduğu ve bunları sarayında görmek istediği, kullanmak istediğini anlatan yine haberlere de rastlıyoruz. Bu anlamda 1888 yılında Sultan II. Abdülhamid'in elektrikli otomobil siparişi var. 1888 yılında. Yani az önce de ifade etmiştik, ilk bölümde konuşmuştuk. Bunların broşürlerini, tanıtımlarını ya da Avrupa'daki Osmanlı sefirleri vasıtasıyla oradaki gelişmelerden haberdar olduğunu biliyoruz. Ve 1888 yılında bir otomobil tecrübesi var Yıldız Sarayı'nda. Yani bu anlamda bakıldığı zaman Sultan'ın otomobili yasaklaması tam anlamıyla bunu söylemek doğru olmayacağını düşünüyorum. Tabii bazı yazarlar, Sermet Muhtar Alus gibi yazarlar, Sultan II. Abdülhamid'in otomobilden hiç hoşlanmadığı, hatta bunun yasak, memnu bir silah gibi, bir bomba gibi Osmanlı ülkesine girişinin yasaklandığına dair yazılar yazdıklarını biliyoruz. Ancak arşiv belgelerinde karşılaştığımız otomobil siparişleri, özellikle Sultan II. Abdülhamit tarafından verilen, bu düşünceyi çok doğrulamıyor. Kendi sarayında gördüğünü biliyoruz. O otomobille karşılaştığını ve ilk tecrübesini Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu anlamda asıl mesele daha karışık esasında. Yani Osmanlı ülkesi otomobile ne kadar hazır?
1: Evet.
2: Mesele biraz da bu.
1: Sizin burada çok güzel bir ifadeniz var, demişsiniz ki saray bir izleyici olmanın ötesinde yeniliğin anlamını, sınırlarını ve risklerini de belirleyen bir merkezdi.
2: Kesinlikle,
1: bu yüzden
2: evet.
1: Temkinliydi ve o altyapı ile ilgili ulaşım araçlarının işte o günün dünyasına evet. hazır olup olmadığını, belki halkının da hazır olup olmadığını sinyallerini alan bir karar merciydi. Halk acaba nasıl karşılayacak?
2: Tabii halk anlamında da

0: oldukça şaşırtıcı. Ama Sultan II. Abdülhamid'in yasakladı mı? 1888'de bir, dediğim gibi, otomobil siparişi var. Hı hı. 1889'da var. Daha sonrasında tekrarlanan otomobil siparişleri var. Ve kendisinin mekanik cihazlara, teknolojik cihazlara merakını da az önce ifade etmiştik. Hatta 1888'deki siparişte İngiltere'den sipariş ediliyor elektrikli otomobiller. Elektrikli otomobille birlikte bir de elektrikli sandal siparişi var.
1: Sandal.
0: Sandal, evet. Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanmak üzere İngiltere'den elektrikli bir sandal da sipariş ediliyor. Sandal getirtiliyor. Bunu Yıldız Sarayı'ndaki yapay gölde kullanıyor uzun süre. Daha sonrasında atıl bir vaziyette kalıyor ve mühendishaneye devrediliyor. Oradaki öğrencilerin onun üzerinde çalışması ve eğitim alması amaçlanıyor. Yani yeniliklere karşı duran değil, yenilikleri sarayında görmek, tecrübe etmek isteyen bir padişah karşımıza çıkıyor. Tabii yasaklandığı bazı bölgeler var. Özellikle adalar mesela. Büyükada'da kesinlikle otomobil kullanımı yasak. Buna müsaade edilmiyor. Çünkü oranın kendi yapısının otomobile uygun olmayacağı, çok fazla kazalarla karşılaşabileceği ihtimaliyle birlikte o bölgede kesinlikle izin verilmiyor. Ancak Osmanlı ülkesine çok fazla transit geçiş için izin isteyen, otomobil getirmek isteyen kişilerin olduğunu biliyoruz. Ve bunlara da müsaade ediliyor. Yani tam anlamıyla Osmanlı ülkesine kesinlikle otomobiller giremezdi diyemiyoruz. Çünkü özellikle İstanbul'daki yabancı ülkelerin elçileri, görevlileri, memurları, oralarda görev yapan memurlar, Osmanlı'ya, İstanbul'a otomobil getirme talepleri var. Çok fazla taleple karşılaşıyoruz bu anlamda. Bu taleplerden çoğu reddediliyor. Çünkü burada hem şehrin otomobile uygun olmadığı, mevcut yolların, koşulların otomobile uygun olmadığı, kazaların kaçınılmaz olacağı, hı hı, ve izin verilmesi halinde bu sayının giderek artacağı ve şöyle düşünün, bugün hayatımızda çok sıradan aslında otomobil. Hepimiz kullanıyoruz ve trafik kuralları da aynı şekilde. Ama o dönemde henüz otomobile dair bir düzenleme yok, yasal bir düzenleme yok. Herhangi bir kural yok. Bunların düzenlenmesi zaman alacağı için zaman zaman gümrüğe gelen otomobillerin geri iade edildiğini şahit oluyoruz. Ancak Avrupa'dan seyahat eden, Osmanlı coğrafyasında otomobile seyahat etmek isteyen çok fazla ziyaretçiye de rastlıyoruz. Özellikle Osmanlı'nın son yüzyılında Avrupalı seyyahların çok sık Osmanlı ülkesini ziyaret ettiklerini biliyoruz. Ve otomobilin Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber oradaki zengin kişilerin, otomobil tutkunlarının, doğudaki yolların, koşulların otomobil için uygun olup olmadığını araştırmak amacıyla böyle uzun yolculuklara çıktığını biliyoruz. Mesela İngiliz zenginlerinden Jefferson bir gün yardımcısıyla beraber yola çıkıyor ve Edirne taraflarından İstanbul'a giriş yapıyor. Ancak kontrol noktasında duramadığı için, durdurulamadığı için kim olduğu anlaşılamıyor. Hangi amaçla Osmanlı coğrafyasına geldiği anlaşılamıyor. Kimlik tespiti yapılamıyor haliyle ve hemen bir olağanüstü durum yaşanıyor adeta. Çünkü bilinmez bir şey Osmanlı sınırlarından geçti, kontrol edilemedi, kimlikleri belirlenemedi. Hemen üst makamlara bilgi veriliyor ve en sonunda Pera Palace Oteli'nde kaldıkları anlaşılıyor. Esasında tüm izinler alınmış, Osmanlı yetkilileri haberdar ama bir kontrol noktasından hızlı geçmeleri ve orada kimlik tespitlerinin yapılamaması insanlarda bir korku, evet, ve endişe, doğru, yaratıyor. Bunun gibi örnekleri çoğaltmamız çok mümkün. Yine aynı şekilde İtalyan devletinin bir memuru Atina'dan İstanbul'a tayin olduktan sonra Atina'da kullanmış olduğu otomobili getirmek istiyor İstanbul'da. İtalya'ya gönderemiyorum diyor, belgede kendisi anlatıyor. Bir tanıdığım yok, İstanbul'a getirmem lazım. İstanbul'da kullanmayacağım ben bunu İstanbul'da. Sadece bir yerde, bir garajda, kapalı bir alanda muhafaza edeceğim diyor ve yetkilileri bu şekilde artık konsolosluk yetkilileri ikna ediyor. Otomobilin kullanılmayacağını çünkü bir örnek teşkil edecek ve henüz hazır olmayan yol koşullarında o otomobilin örnek teşkil etmemesi için sadece alınıp İstanbul'a gümrükten geçirilip bir yerde muhafazasına izin veriliyor ama Osmanlı'da yol konusu tabii ki çok farklı bir konu ve otomobillerin geçişine uygun yol maalesef mevcut değil.
1: Hocam şimdi çok şey konuştuk, karışmasın diye tekrar tabii sormak istiyorum. İlk otomobil kullanan sultan kim? İkinci Abdülhamit mi?
0: İkinci Abdülhamit'in Yıldız Sarayı'nda bir tecrübesi var.
1: İlk o yani. İlk ikinci Abdülhamit sarayda direksiyon başına geçiyor. Osmanlı'da bunu mu söyleyebiliriz?
0: Direksiyon başına geçmiyor. Kendisi aslında o gösteriyi seyrediyor. Almanya'dan getirilen otomobiller bir mühendisle birlikte geliyor. Mühendis Blum'la birlikte bir otomobil geliyor Yıldız Sarayı'na. Ve bahçesinde otomobilin hem saray halkına, saray çalışanlarına, orada bulunan kişilere tanıtılması ve otomobilin bir denenmesi, bir tecrübe edilmesi isteniyor. Sultan da sarayın penceresinden izliyor. Mühendis Blum direksiyon başına geçiyor. Ancak gösterinin biraz daha hareketlenmesi için, ilgi çekici olması için birkaç devlet görevlisini de otomobile davet ediyor. Ancak herkes çekiniyor. Otomobile binmekten kaçınıyorlar ve kimseyi otomobile bindiremiyor. Sultanın sabırsızlandığını gördükten sonra kendisi artık çalıştırmaya karar veriyor. Arabayı çalıştırıyor ama çok büyük, yüksek bir homurtuyla adeta bir canavarın homurtusu gibiydi diye anlatıyorlar. Böyle bir önce araba tekliyor, tam anlamıyla çalışmıyor. Büyük bir gürültü, bir duman ortaya çıkıyor. Ve daha sonrasında mühendis otomobili kontrol altına almayı başarıyor. Saray bahçesinde gezmeye başlıyor. Artık insanlar da o korkularını yenmişler. Tekrar bir araya toplanmışlar. Otomobili izlemeye başlıyorlar. Ve sultan da bu gösteriyi seyrediyor. Ancak kendisi bilmiyor. Ancak daha sonrasında elbette kullandığını biliyoruz. Ve tabii devlet kurumlarının da bu otomobili kullandığını biliyoruz. Pek çok devlet kurumunda, teşkilatta bu otomobiller kullanılmaya başlanıyor daha sonrasında.
1: Tabii yine kitabınızdan alıntıyla 1899 yılında iki adet elektrikli otomobil siparişi de gündeme gelmiş oluyor. Fakat İstanbul'a gelen seçkin misafirleri gezdirmek amacıyla değil mi? Artık yaygınlaşmaya başlıyor.
0: Özellikle 1899'da iki adet elektrikli otomobil siparişi tekrar sultan tarafından veriliyor. Buradaki de niyetinin hem Cuma'ya gitmek için kullanacak Cuma selamlığında hem de İstanbul'a gelen seçkin misafirlerini ağırlamak, onları İstanbul'u gezdirmek için kullanmayı düşündüğü iki tane de otomobil siparişini o tarihlerde görüyoruz. Yine elektrikli otomobil o dönemde kullanıldığı için.
1: Evet. Tabii bugün bile zorlanıyoruz İstanbul sokaklarında otomobil kullanmakta. Evet. Mesela ilk kaza acaba, öncelikle şunu sorayım. Kazaya gelmeden önce otomobilin halk arasında artık yolların tamamlanıp ya da altyapının yapılıp halkta yaygınlaştırılması gerekiyor. Bu süreç ne kadar sürüyor hocam?
0: Bu Osmanlı özelinde bakarsak çok daha uzun sürüyor. Yani Avrupa'da da yine çok kadim şehirler olduğu için otomobilin şehirlere uygun hale getirilmesi oldukça zaman alıyor. Amerika bu anlamda çok daha şanslı. İlk örneklerini Henry Ford'la beraber orada yaygınlaşmaya başlaması. Çünkü şehir Avrupa'daki gibi çok eski olmadığı için sokakları, yolları otomobile uygun hale getirebiliyorlar. Ve Amerika'daki batıya doğru yayılması, şehirleri otomobile uygun şekilde planlanabilir olması mümkün olabiliyor. Ancak Avrupa'da ve Osmanlı özelinde bu çok mümkün değil maalesef. Osmanlı için de otomobiller artık yavaş yavaş Osmanlı coğrafyasına girmeye başlıyor ama oldukça yüksek fiyatları nedeniyle, kullanım zorluğu nedeniyle halk arasında çok yayılamıyor. Öncelikle daha farklı bir zümre arasında, daha maddi anlamda gücü yeten kişiler arasında yayıldığını görüyoruz. Ama Osmanlı'da özellikle yolların tek hakimi yayalar. Yani İstanbul En eski dönemlerden itibaren kesinlikle bir yaya şehri. Hatta kaldırımlar bile yok çünkü yollar, yani yayaların hakim olduğu bir alan olduğu için kaldırıma dahi ihtiyaç duyulmuyor. Ama tabii Tanzimat'la birlikte, Tanzimat dönemi olarak adlandırdığımız dönemle birlikte Osmanlı Devleti'nde modern yol çalışmaları başlıyor. Yolların Avrupa'daki standartlara uygun hale getirilmesi, belirli ölçülerde, uzunluklarda, genişliklerde yapılması yönünde çalışmalar var. Ancak bunlar tabii ki Tanzimat'ın ilan döneminden sonra devletin de içinde bulunduğu ekonomik, siyasi koşullarla birlikte her zaman çok hızlı ilerleyen çalışmalar değil. Birçok yerde yarım kaldığını, yol çalışmalarını görüyoruz. İstanbul için özellikle çok daha zor orada bir çalışma gerçekleştirmek. Ve İstanbul tam anlamıyla otomobile uygun bir yol sunamıyor. Özellikle İstanbul hakkında seyyahların anlattıklarından öğrendiğimiz kadarıyla Osmanlı'nın belgeleri de, kendi belgeleri de bu düşünceyi destekliyor. Genellikle sokakların oldukça dar, neredeyse sokakta iki elinizi iki yana açtığınız zaman evlere dokunabileceğiniz oranda dar sokaklar, çoğu çıkmaz sokaklar, bayırlı, yokuş, eğri büğrü diye Osmanlı vesikalarında da geçen, yabancı seyyahların da çok fazla Osmanlı Devleti'ne gelen hemen hemen her seyyahın mutlaka bahsettiği konudur Osmanlı'daki yolların mevcut hali. Hiç ulaşıma uygun olmayan, oldukça zor ilerlenen, yağmur yağdığı zaman çamur ve bataklığa dönüşen yollardan bahsederler ki Osmanlı kendisi de bu belgelerde açıkça görüyoruz aslında yolların halini. 1865'te büyük bir İstanbul'da yangın var, Hocapaşa yangını. Mesela orada yangının sonrasında yazılan raporlarda uçsuz bucaksız ama çıkmaz sokaklarla dolu eğri büğrü yollar nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığı, sokakta evlerin birbirine çok bitişik ve yakın olduğu, itfaiye hizmetlerinin o anlamda verimli bir şekilde çalışamadığı, o sokaklara giremediği ve otomobillere de uygun olmadığı aslında çok söylenen bir şey. Bu nedenle İstanbul'a otomobillerin girmeye başlamasıyla beraber Beyoğlu'nda özellikle daha kalabalık bir semt olduğu için orası otomobil kazalarının yaşandığını görüyoruz ve insanları bir korku almaya başlıyor. Tabii 1902'de Yunan kralının oğlu da bir otomobil kazasında vefat ediyor, ölüyor. Osmanlı'da bu haber çok hızlı yayılıyor. Hem Avrupa kamuoyunda hem Osmanlı gazetelerinde.
1: İlk otomobil kazası o mudur?
0: İlk otomobil kazası aslında ilk bölümde anlattığımız ilk buharlı otomobil denemesi vardı. Cugnot'un 1769'da. İlk otomobil kazası olarak o vesikalarda geçer. Daha çok karşılaşıyoruz. Cugnot o buharlı aracını deneme sürüşleri esnasında bir duvara çarptığı söylenir, ifade edilir, kaynaklarda yazılır. Ve otomobil aslında doğmasıyla beraber, o kendi kendine hareket eden aracın doğuşuyla beraber ilk kazanın da hayatımıza girmesi noktasında oraya referans verilir. Ama bu 1902 yılındaki otomobil kazası, Yunan kralının oğlunun vefat etmesi, hem Osmanlı'ya yakın bir coğrafyada olması, evet, hem Osmanlı'nın otomobillere izin verecek miyiz, vermeyecek miyiz, hazır mıyız, değil miyiz endişesi, tartışmalarının ve endişelerinin ortasında böyle bir kazanın olması ve kamuoyunda büyük yankı uyandırması elbette Osmanlı yetkililerinin de temkinli davranmaya ittiğini biliyoruz, görüyoruz.
1: Muhakkak. Siz az önce hocam anlatırken itfaiye dediniz ya,
0: evet,
1: göstermek istiyorum ben de. İstanbul itfaiyesi için planlanan araçlar zannediyorum değil mi?
0: Evet,
1: Londra'dan
0: evet,
1: getirilen
0: evet,
1: araçlar da bunlar.
0: Evet,
1: İstanbul
0: özellikle devletin hizmetinde ve o büyük yangınlarla boğuşan İstanbul'da itfaiye hizmetlerinin daha hızlı ve daha iyi işlevsel hale getirilmesi için Londra'dan sipariş edilen itfaiyeler. Öncelikle bunların katalogları, özellikleri, ne kadar su taşıyabildikleri, ne kadar hızla yol alabildiklerine dair bilgiler isteniyor oradaki sefirlerden ve bu bilgiler vasıtasıyla Osmanlı sokaklarına, Osmanlı topraklarına uygun olup olmadığı, kullanılıp kullanılamayacağı gerekli değerlendirmeler sonrasında bunların siparişleri veriliyor. 1908 sonrasında ait bir fotoğraf. Evet.
1: Hocam tabii modern hayata geçişte, modern hayatın içinde kurallar var.
0: Kesinlikle.
1: Osmanlı'da yaygınlaştıktan sonra otomobil, bugün hayatımızın bir parçası mesela trafik kuralları. Osmanlı döneminde nasıl ortaya çıktı?
0: Osmanlı döneminden önce tabii ki Osmanlı'daki uygulamalar, Özgen Hanım, dünyadaki uygulamalardan kopuk değil. Zaten teknolojinin, bu otomobil teknolojisinin doğduğu yer Avrupa, yayılmaya başladığı ve dünyaya hüküm kurduğu yer Amerika. Yani doğuş itibariyle Avrupalı olsa da büyüme ve gelişme anlamında bir Amerikalı bir teknolojik cihazdan, bir makineden bahsediyoruz. Osmanlı'daki uygulamaların da dünyadaki uygulamalardan kopuk olmadığını görüyoruz. Hı hı. Trafik kuralları için de bu geçerli. Avrupa'da otomobiller yaygınlaşmaya başladıktan sonra özellikle İngiltere'de bazı kurallar ortaya çıkmaya başlıyor. Buharlı otomobillerle birlikte ilk dönüm bölümde konuştuğumuz o buharlı otomobillerle toplu taşımaların yapılması, kullanılmaya başlaması, Londra-Cambridge hattında özellikle bununla birlikte endişeler tabii ki halk arasında da yayılmaya başlıyor. Ve çok ilginçtir, 1865 yılında İngiltere'de bir yasa çıkıyor. İlk kurallardan birisi olduğunu söylememiz mümkün. Kırmızı bayrak yasası.
1: Kırmızı bayrak.
0: Evet, bu İngiltere'de 1865 yılında ortaya çıkan bu yasa ile birlikte buharlı otomobillerin İngiltere'de kullanımına çok mesafeli yaklaşmaya başlıyorlar. Şehir içindeki hızı yaklaşık 2 mille sınırlandırılıyor. Şehir dışında 4 mile kadar ancak hız yapabilecekleri ifade ediliyor. Ancak bu yasanın adının geldiği Kırmızı Bayrak Yasası ilginç bir olay. Bu araçların şehir içinde kullanılırken önünde bir insanın yürümesi gerektiği ve elinde de insanlara otomobilin geldiğini haberdar eden bir kırmızı bayrak taşıması gerektiği kabul ediliyor.
1: Yani hayat kolaylaşırken bu çok zor bir
0: zorlaştırıyorsunuz. Evet. Kendi kendine hareket eden otomobil fikrini üretiyorsunuz. Evet. Bununla birlikte yaşamaya başlıyorsunuz. Ancak önünden bir insan yürümesi gerekiyor. İşte İngiltere'de çok fazla gelişememesi, çok yaygınlık kazanmaması diğer ülkelerle kıyasla bu tür kısıtlamaların ve yasakların, düzenlemelerin ardından oluyor.
1: Yani ilk hız sınırı bu.
0: Evet,
1: tarihte.
0: Evet. Söylememiz mümkün. Okay. Onun haricinde yine orada trafik ışıklarına dair örnekleri görmeye başlıyoruz.
1: Şurada gördüm, hemen göstereyim. Tekrardan yönetmenimden de rica edeyim. William Potts tarafından geliştirilen ilk kırmızı, sarı, yeşil trafik lambası,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet. Bir polis memuru tarafından geliştiriliyor.
1: Şu an kullandığımız sistemin aynısı hocam, hiç değişmemiş.
0: Evet,
1: sanki
0: şu anki kullandığımız sisteme benzer. Bu yine William Potts tarafından geliştirilen bir sistem. Kırmızı, yeşil ve sarı renklerinin kullanılması. Ancak bundan önce tabii ki daha farklı tecrübeler var. Bu ışıklı ikaz sistemleri ilk olarak tren yollarında kullanılmaya başlanıyor. Daha öncesinde deniz fenerlerinde yine ışıklı ikaz sistemlerini görüyoruz. Çok daha eski tarihlerden itibaren bunlar kullanılıyor. Ve trafik ışıklarına gelene kadar, bu yapıya kavuşana kadar birçok tecrübeyle aslında. Öncelikle insanların bir polis memurunun diyebiliriz. İnsanları uyarıcı el hareketleriyle trafiği düzenlediğini görüyoruz Avrupa'da. Osmanlı örneğinde de buna benzer örnekleri görmek mümkün. Daha sonrasında bazı gaz lambalarıyla birlikte trafik ışıklarının yapıldığı, insanlara durması gerektiği yeri, ilerlemesi gerektiği zamanı ifade eden trafik ışıklarını görüyoruz. Ancak İngiltere'de bazı gaz lambalarında yaşanan sıkıntı ve patlama, bir polis memurunun bu nedenle patlama sonucunda ölmesi, bunun çok güvenli olmadığını ve farklı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, işte William Potts'la birlikte geliştirilen sistem daha günümüze yakın bir sistem. Trafik ışıkları bu sayede gündeme girmeye başlıyor. Osmanlı özelinde değerlendirecek olursak, özellikle trafik levhalarının Birinci Dünya Savaşı esnasında daha kullanılabilir hale geldiğini, yaygınlık kazandığını söylememiz mümkün. Özellikle mütareke döneminde ve işgal döneminde İngilizlerin otomobil trafiğini, otomobil sayılarını ve güvenlik açısından denetleme çabalarının bir getirisi olarak trafik levhalarını kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ama tabii ki trafik kurallarıyla ilgili farklı meselelerde her zaman Osmanlı'nın gündeminde, dünyanın gündeminde olduğu gibi. Bunlardan bir tanesi otomobillerin plakalandırılması. Hmm.

0: Ne zaman hocam?
1: İlk örnekleri çıktığı andan itibaren aslında bu bir tartışma konusu. Yani bir kazaya karışması durumunda bu otomobili nasıl kimliklendireceğiz, nasıl tanıyacağız ya da otomobili kullanan kişiyi nasıl tanıyacağız? Bununla ilgili otomobilleri daha güvenli nasıl bir yapıya kavuşturabiliriz? Bunun peşinde bu düşüncenin bir yansıması olarak ortaya çıkan bir durum, plakalandırılması. Yine aynı şekilde fren lambalarının konulması, yani duracağı zaman aracın insanlara ve varsa arkasından gelen araçlara bir ikaz uyarısı olarak
0: daha güvenli
1: fren lambası.
0: Hale getirmek.
1: Tabii.
0: Hem sistemi
1: evet,
0: hem
1: evet.
0: insanı.
1: Yani içten yanmalı motorların artık otomobilleşmeye başlamasıyla beraber, kullanılmaya ve yaygınlık kazanmaya başlamasıyla beraber nasıl daha güvenli hale getirebiliriz? Hem bu otomobille seyahat eden kişiler için hem de toplumdaki diğer kişiler için, sokaktaki insanlar için de nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bunun peşinde artık kafa yormaya, fikirler üretmeye, güvenlik önlemleri almaya başladıklarını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela günümüzde de otomobilleri işte çeşidine göre, kullanım amacına göre farklı tarihlerde bir kontrole, muayeneye sokuyoruz. Yine Osmanlı döneminde de dünyadaki örneklerinden hareketle otomobillerin mutlaka belirli periyotlarla, belirli aralıklarla muayene edilmesi, çalışmayan bir aksamının olup olmadığı, eğer varsa bunun düzeltilmesi noktasında bir öneri. Osmanlı Devleti tabii ki otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber burada birçok önlemi almak durumunda kalıyor. Avrupa'daki örnekleri takip ediyor, izliyor. Oradaki sefirleri aracılığıyla oradaki yeni kuralları, yeni uygulamaları konuşmaya başlıyor. Ve kendisi de özellikle yurt dışındaki uzmanlardan görüş istiyor. Daha nasıl güvenli hale getirebiliriz? Bu anlamda aldıkları bir raporda mutlaka otomobillerin aydınlatma sisteminin bulunması, bir plaka, bir kimliklendirme o dönemde, kimliklendirme olarak adlandırılıyor daha çok, bir numara verilmesi otomobile, yani plaka olarak, kimliklendirme olarak, çalışmayan aksamının bulunmaması, mutlaka periyodik olarak kontrol edilmeleri ve bu şekilde daha güvenli bir yolculuğun sağlanabileceği noktasında Osmanlı Devleti de tabii ki bu anlamda adımlar atmaya başlıyor. Ama bunların dünyadan kopuk örnekler olmadığını, dünyadaki evet. örneklerin uygulanması,
0: takip edilerek
1: varsa yani. Özel şartlar, o şartlara uygun yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiği noktasında Osmanlı çalışmaları var elbette.
0: Hocam ehliyet peki? Kullanan kişinin ehliyeti, bugün ehliyetsiz kullanamayız.
1: Evet, bugün ehliyetsiz kullanamıyoruz.
0: O zaman var mıymış?
1: O dönemde de yine ehliyet çalışmaları mevcut. Az önce ifade ettiğimiz gibi aslında otomobillerin tanınması, yani plaka sistemi, numara verilmesi sistemi, bir otomobili nasıl tanıyacağız? Bir suça karışmış olabilir, bir kazaya karışmış olabilir, bir ceza yazılması gereken durum ortaya çıkmış olabilir. Otomobillerin tanımlanması için nasıl bir numaralandırma sistemi başladıysa o dönemde, bu defa şoförlerin de bir sürücü kimlik kartına, ehliyete sahip olması gerektiği Avrupa'da konuşulan ve uygulamaya konulan konulardan bir tanesi. Çünkü günümüzde artık neredeyse önerilen bir şey değil ama sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. Yani şu anda belki bizlerin kullandığı araçlar da birçok fonksiyonu yerine getirip kendi kendine hareket edebiliyor aslında. Tam anlamıyla kendi kendine hareket edebiliyor sürücüye ihtiyaç duymadan. O dönemdeki araçlar tabii ki bu kadar yani konfor ve teknolojik anlamında donanımlı değil. Kullanması oldukça zor. İşin ehli olanlar tarafından kullanılması meselesi Avrupa'da çok tartışılıyor ve şoförlerin belirli imtihanlara, belirli özelliklere sahip olması isteniyor. Osmanlı Devleti'nde de yine otomobil kazalarının yaşanmasının ardından gündeme gelen konulardan bir tanesi bu oluyor. Evet, otomobilleri daha güvenli hale getirebiliriz. Sokakları daha güvenli hale getirebiliriz. Bu hem yayaların bilinçlenmesiyle, otomobile bir alışkanlık kazanmasıyla hem de otomobillere dair trafik düzenlemeleriyle. Ama şoförlere ne yapacağız? Otomobil kazalarının nedenleri olarak Osmanlı vesikalarında naehil kimseler tarafından kullanılan araçlar, yani ehil olmayan kişiler direksiyon başına geçtiği için kazalar yaşanıyor. Eğer şoförlüğü bir meslek haline getirebilirsek, belirli kurallar dahilinde onlara ehliyet verebilirsek, sınavlara tabi tutuluyorlar. Belirli yaş kriterleri yine konuluyor ve ehliyetli kimseler tarafından otomobillerin kullanılmasıyla birlikte artık daha güvenli bir sürüş deneyimi planlamaya başladıklarını
0: Şoförlük
1: görüyoruz.
0: Şoförlükte bir meslek oluyor o zaman.
1: Kesinlikle bir meslek haline geliyor. Yani herkesin direksiyon başına geçebileceği bir şey değil. Özel olarak o mesleği yapan, o işi yapan kişilerin ve belirli şartları yerine getirmesi noktasında o artık direksiyon başına geçebilir. Özellikle kamu kurumlarında, devlet kurumlarında bunu görüyoruz. Osmanlı Polis Teşkilatı'nda kendilerinin yayınlamış oldukları bir nizamname. Çünkü bu düzenlemeler de artık Osmanlı'da konuşulur hale geliyor ve belirli düzenlemeler, belirli trafik kuralları ortaya çıkmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminde 1925'te böyle bir genel bir nizamname var. Ama onun öncesinde 1913-14'lü yıllarda polis teşkilatı kendi teşkilatı bünyesinde kullandıkları arabalar, otomobiller için bir nizamname yayınlıyor. Ve orada da otomobili kullanan kişiyi, yani otomobil şoförünü bir meslek olarak adlandırıyor. Artık bir meslek sahibi, şoförlük diye bir meslek var ve otomobilleri o şoförden başkasının kullanması pek mümkün olmuyor. Her emniyet teşkilatının kullandığı otomobillerde her şoföre bir otomobil emanet ediliyor. Onun kullandığı otomobilden sorumlu tutulması, gerekli şartları sağlaması noktasında şoförlüğüne devam etmesi, aracın bakım işlemlerini de aynı zamanda mümkün mertebe yapabilmesi. Yani şoförlük günümüzde belki biz sadece direksiyon başına geçip trafikte yol alma becerimiz var ve buna dair bir takım unsurları, gereklilikleri yerine getirerek ehliyet sahibi oluyoruz ama o dönemdeki şoförlük mesleği günümüzden daha da farklı bir anlam ifade ediyor. Çünkü otomobili tanımak sadece kullanmak değil, teknik bazı ayrıntıları bilmek, gerektiği yerde müdahale edebilmek ve o sorunu çözme noktasında da şoförlük tam bir meslek haline geliyor. Emniyetteki yayınlanan nizamnamede şoförlerin bu anlamda oldukça donanımlı, gerekli yeterlilikleri yerine getiren kişiler tarafından seçildikleri, eğitildiklerini biliyoruz ve buna dair nizamnamenin maddeleri de mevcut. Tabii Birinci Dünya Savaşı esnasında, savaş dönemlerinde şoförlük çok daha önemli bir yere ulaşmaya başlıyor. Çünkü savaş döneminde otomobilden faydalanılması ve otomobillerin gerçekten çok hızlı bir şekilde mevcut yükü ya da kişileri taşıyabilmesi, güvenli bir şekilde aynı zamanda taşıyabilmesi, herhangi bir arıza durumunda, tamirat noktasında da yine aynı şekilde şoförün müdahale edebilmesi noktasında oldukça önemli. Bu noktadan baktığımız zaman da şoförlük Osmanlı döneminde de belirli şartları sağlayabilen, belirli bir yaşı geçmiş kişiler tarafından alınabilen ve otomobilin hem kumanda edilmesi direksiyon başında hem de otomobilin genel itibariyle tamiratından ve bakımlarından sorumlu kişi olarak görüyoruz şoförlüğü.
0: Evet. Bir taraftan da hocam, Birinci Dünya Savaşı itibariyle oraya gelindiğinde otomobil artık sadece sivil bir uğraş ya da şoförlerin kullandığı, ehil kişilerin kullandığı günlük hayattaki bir araç olmaktan çıkıyor. Ordunun otomobili oluyor. Yani Osmanlı ordusu otomobilden yararlanmaya da başlıyor. Doğru mu?
1: Çok
0: bu
1: doğru.
0: Gelişme nasıl?
1: Evet, çok doğru. Artık savaşla birlikte otomobillerden yararlanılmaya başlanıyor. Yani o yüzyıllardır devam eden atlarla birlikte taşınması malzemelerin artık otomobille birlikte otomobillere uyarlanmaya başlıyor. Ve otomobil olarak konuşuyoruz ama genel bir ifade olarak otomobili söylüyoruz burada. Tabii otomobil için kamyonlar da bunun içerisinde. Yani yük taşıyan araçlar, yolcu taşıyan araçlar, yine aynı şekilde Osmanlı'da mesela Yalova'daki kaplıcalara yolcu taşımakla sorumlu bir şoför ve bir aracın olduğunu, sipariş edildiğini biliyoruz. Bu anlamda toplu taşıma da gelişiyor ama savaş dönemindeki durum çok daha farklı. Burada savaş döneminde otomobillerden çok fazla yararlanılmaya ve faydalanılmaya başlanıyor. Özellikle Henry Ford'un o seri üretimle birlikte çok fazla sayıda otomobil üretebilmesi, savaşın da başlamasıyla beraber Avrupa'daki devletlerin ordularında çok büyük miktarlarda hem otomobillerin hem de kamyonların, yani yük taşımakta kullanılan kamyonların geliştiğini, kullanıldığını ve çokça satın alındığını görüyoruz. Ve belki de otomobilin bu kadar hızlı yayılması ve kabul görmesinden bir nedeni de bu savaşlarda duyulan ihtiyaç
0: evet.
1: ve gereklilik. Bu anlamda Osmanlı ordusu da Birinci Dünya Savaşı'nda otomobillerden faydalanıyor. Ancak ülke içerisindeki otomobil sayısı oldukça sınırlı. Yani Birinci Dünya Savaşı yıllarında ülke genelinde 500 tane otomobilin olduğu kayıtlarda mevcut. Bunun 300 tanesinin İstanbul'da bulunduğu. Tabi savaş döneminde bu otomobillerin orduya dahil edilmesiyle ilgili emirler çıkıyor. Sivil araçlar da artık ordunun hizmetinde kullanılmaya başlanıyor. Ve burada büyük yüklerin, askerlerin taşınmasında, nakliyesinde kamyonların görev aldığını biliyoruz. Ve tabi burada Osmanlı Devleti ilk savaşın ilk yıllarında Balkan savaşlarıyla aslında otomobilin kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ve orada devletten, cephelerden bir otomobil isteği var. Yani otomobil tedarik edilmesi, askerlerin ve yüklerin taşınması için otomobile ihtiyaç, kamyonlara ihtiyaç duyulduğu. Tabii eldeki imkanlarla bunun pek mümkün olmadığı, daha önce nasıl yapılıyorsa bu işlemlerin aynı şekilde devam ettirilmesi gerektiği söyleniyor. Ancak eldeki imkanlarla da mevcut ülke içindeki kamyonlardan, otomobillerden orduya hemen takviye yapılıyor. Yine müttefiklerden otomobil siparişleri, kamyon siparişleri veriliyor. Onlardan bir yardım bekleniyor. Bu tabii çok mümkün olmuyor savaş döneminde. Eldeki imkanlarla Osmanlı Devleti savaşın yükünü biraz da otomobiller üzerinden, kamyonlar üzerinden atmak istiyor. Bu anlamda 2-3 ton yük taşıyabilen bir otomobil neredeyse binlerce beygirin yapabileceği işi yapıyor.
0: Tabii.
1: Yani bu açıdan bakıldığı
0: büyük
1: zaman
0: bir konfor,
1: oldukça
0: savaş ortamı için.
1: Kesinlikle öyle. Oldukça büyük bir yeri olduğunu söyleyebiliriz savaşlarda.
0: Hocam tabii otomobilin yaygınlaşması sadece erkeklerin hayatını değiştirmiyor. Ben de fena şoför değilim. Ben de iyi şoförümdür.
1: Evet.
0: Kadınların hayatını da yani değiştiriyor ve kadınların otomobille ilişkisi de
1: tabii,
0: yerde başlıyor. Nasıl başlıyor? İlk kadın sürücü kim mesela?
1: Aslında,
0: hangi dönem?
1: Evet, yani Bertha Benz, işte o meşhur yolculuğunu
0: evet.
1: anlattık. İlk kadın sürücü olarak.
0: Ona tabii, diyebiliyoruz.
1: Tabii onu bu şekilde isimlendirebiliriz. Çünkü yeni üretilmiş, yeni icat edilmiş, yeni geliştirilmeye başlanmış bir otomobille 100 kilometrelik bir mesafeyi çok uzun zamanda kat ediyor. Ama yine de o yolculuğu yapıyor. Ufak tefek aksaklıkların üstesinden gelebiliyor.
0: Ve şehir trafiğinde artık hani örneğin?
1: Şehir trafiğinde tabii Osmanlı özelinde de daha sonrasında da çok yaygınlaşmaya başlıyor. Mesela 1907'lerde otomobil yarışları düzenlenmeye başlıyor. Mısır'da piramitlerin gölgesinde otomobil yarışları, bunlar Avrupa'dan getirilen Mısır'a.
0: Evet, konuşurken onu bulmak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, görsellerde mevcuttu. Yarışmalar yapılıyor. Orada çok yüksek beygir gücüne sahip otomobillerle düşük beygir gücüne sahip otomobiller bir arada. Buradaki tabii amaç üstünlük sağlamak değil ama otomobillerin yaygınlaşmasına katkı sağlamak üzere bir organizasyon. Orada da mesela kadın şoförleri görüyoruz. Kadın yarış şoförlerini görüyoruz. Yine İngiltere'de 108 yaşındaki bir kadının otomobillerin yaygınlaşmasıyla beraber otomobillere merak salması, mutlaka denemek, tecrübe etmek istemesi ve ona özel hazırlanan bir otomobille seyahat ettiğini görüyoruz yine. 108 yaşındaki bir kişi, bir kadın da yine kadın şoför olarak direksiyon başına geçiyor. Diğer taraftan
0: tarihte en yaşlı kadın şoför.
1: Evet, 108 yaşında. Evet, ikisi birden. Yine Osmanlı örneğine baktığımız zaman Osmanlı'da da kadınların direksiyon başına geçtiğini görüyoruz, biliyoruz. 1930'larda Muammer Hanım ilk taksi şoförlüğü yapıyor. Yine Turing noktasında yarışlarda yer alan kadınlar var. Özellikle edebi metinlerde daha önceki sayfalarda belki.
0: Evet, hocam konuşurken bir tarafta Mısır piramitlerinin oradaki
1: Mısır piramitleri.
0: Yarış görselini arıyorum kitapta.
1: Evet, o otomobilin gelişimi.

0: Evet.
1: Birlikte oldukça enteresan müsabakalar gerçekleştiriliyor, yarışmalar gerçekleştiriliyor. Pekin'den başlayıp Paris'te son bulan araçların belirli yerlerde okyanusta gemilerle seyahat ettirildiği,

0: otomobillerle yarış yapıyorlar. Buradaki az önce ifade ettiğim gibi yani araçların birbirine üstünlük sağlaması değil ama orada otomobilin yaygınlaştığını, otomobillerin faydalı işlerde kullanıldığını, günlük yaşamda kullanılabildiğini göstermesi açısından oldukça önemli.
1: Bu turnuvada kadınlar var mıydı?
0: Kadınlar da var. Kadın evet. Kadın yarışmacılar da var orada. Kadın şoförler de var. Yine kadınların bu anlamda çok fazla ön plana çıktıklarını, otomobilde artık sadece yolculuk yapan değil, yolculuğa yön veren kişi olduklarını görüyoruz. Osmanlı metinlerinde de daha çok edebi metinlerde de görebiliyoruz. Kadınlar şoför olursa gibi başlıklı yazılarla kadınların şoförlüğü zaman zaman eleştiriliyor. Zaman zaman kadınların daha hızlıca araba kullandıkları, daha iyi erkeklerden daha iyi bu işi yaptıkları, farklı meslekleri yapan kadınların olduğu gibi şoförlük mesleğini neden yapamasın diye destekleyici yazılara çok fazla rastlıyoruz. Bir taraftan tabii ki eleştirel yazılarda yine edebi metinlerde karşımıza çıkıyor. Yani kadınların artık hareket gücünü ve özgürlüğünü kazandığı, biz erkeklere ihtiyaç duymadan her yere gidebildiklerine dair yine yazılarda
1: itirazlar da var
0: elbette.
1: Hocam, Gürültülü Canavar kitabımızdan bugün referans kitabımız sizin kitabınızda ve çok keyifli. Hem okuması çok keyifli bu arada.
0: Teşekkür ederim.
1: İçinde inanılmaz çarpıcı anekdotlar var. Bizim burada konuşabildiğimiz sadece bir kısmı.
0: Evet.
1: Merak eden seyircilerimiz mutlaka edinmeli bence içindeki anekdotlar için. Birkaç dakikamız kaldı, sınırlı vaktimiz. Birkaç cümleyle özetlersek, özellikle kitabımızdan hareketle otomobil Osmanlı ya da dünya hayatında tam olarak neyi değiştirdi sizce?
0: Aslında tamamen insanların yaşamlarını değiştirdi. Hız algılarını değiştirdi. Mekan algılarını değiştirdi. Şehirleri değiştirdi. Yaşam ritimlerini değiştirdi. İnsanları daha özgür kılmaya başladı. Evet, daha önceki teknolojik tecrübelerle, buharlı gemilerle, demir yollarıyla İnsanlar hızlanmaya başlamıştı. Az önce ifade ettik, dakiklik algısı gelişmeye başlamıştı ama otomobille ilgili artık raylara bağımlı kalmadan istediğiniz yere, istediğiniz zamanda gidebileceğini gördü insanoğlu. Ve elbette daha farklı alanlarda da otomobilin kullanılması, tarımda otomobillerin kullanılması, traktörlerin üretilmeye başlaması, tarımsal üretimi daha verimli ve daha kolay hale getirmesi, artık insanın kas gücüne ihtiyacının biraz daha azaltarak mekanik gücü yakıtlarla birlikte bunun sağlanması üretimi de elbette daha verimli hale getirdi. Farklı alanlarda kullanılabildiğini, işte itfaiye örneği ya da hasta taşıma, savaşlarda özellikle çok büyük bir kolaylık ve konfor sunuyor insanlara. Çünkü oradaki yaralanan askerlerin sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilmesi, taşınabilmesi, tarım alanında kullanılabilmesi, toplu taşımaların gelişmesi artık insanların hayatlarını çok daha kolaylaştırdı.
1: Aslında bizi özgürleştirdi.
0: Kesinlikle özgürleştirdi.
1: Özgürleştirdi. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel, keyifli bir programdı.
0: Çok sağ olun.
1: Hakikaten araba, otomobil, özür dilerim. Otomobil üzerine hiç bu kadar düşünmemiştik zannediyorum daha önce.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz gürültülü canavar demişsiniz ama bu canavar bizim hayatımızı gerçekten çok değiştirdi.
0: Şu anda vazgeçilmez parçaları.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Katılımınız için, şeref verdiniz. Çok güzel bir programdı.
0: Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür
1: severler.
0: Ederim.
1: Tarihten günümüze otomobilin macerasını konuştuk. Bilinmeyenleriyle beraber teşekkür ediyoruz bu akşam bizleri bu saate kadar yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar an ve zamanda olacağız. İyi geceler diliyorum.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin,

Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya, mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Elbek, moderatör Sabah'tayız. Başkent Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nunsa tedavisi sürüyor. Kazanın nedenine ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.
1: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kaza Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir araziye düştü. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilotlardan biri ambulansla, diğeri ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düştüğü alan güvenlik çemberine alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan helikopterin pilotu, emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Kazanın ardından Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu bildirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de İslamofobi karşıtı kampanyasıyla adından söz ettiren Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, otizmli küçük çocuğu sıcak şekilde karşıladı. Hem kendisi hem ailesiyle fotoğraf çektirdi.
2: Welcome.
3: Joshua.
4: Joshua.
3: Joshua.
4: Cumhur

0: Başkanının önemli misafirleri vardı. 12 yaşında otizmli Joshua Harris ve ailesini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, İslamofobiye karşı dalga dalga büyüyen bir kampanya başlatan minik Joshua'yı oldukça sıcak karşıladı. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine kayıtsız kalmamış ve çocuk masumiyetiyle anlamlı bir kampanya başlatmıştı. Camilerde kek dağıtarak "Cake not hate" yani nefret etme, kek yap kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya İngiltere'de olduğu kadar tüm dünyada da geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Joshua ile İstanbul'da bir araya geldi. Küçük çocukla sohbet eden Erdoğan kendisine ve kardeşine hediyeler de verdi. Otizmli Joshua İngiltere'de başlattığı kampanyayı bir süredir İstanbul'da sürdürüyor. Camileri ziyaret ederek vatandaşlara kek ikram ediyor. Joshua Harris'le babası Dan Harris geçtiğimiz hafta öğle namazının ardından Süleymaniye Camisi'ne gitmişti. Harris ailesi üzerinde "Cake not hate, nefret etme, kek yap" yazılı çalışmasıyla caminin avlusunda vatandaşlara ve turistlere yaptığı kekleri ikram etti. Ardından Şehzade Camisi'ni ziyaret eden aile burada da vatandaşlara kek ikramında bulundu. Küçük çocuk ilerleyen günlerde de kampanyasını Fatih Camii, Büyük Çamlıca Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Taksim Camii'nde sürdürdü. Harris'e ilgi gösteren bazı vatandaşlar kendisiyle fotoğraf çektirdi. Joshua'nın İstanbul kampanyası 24 Temmuz'da Ortaköy Camii ve Aziz Mahmut Hüdayi Camii ziyaretleriyle son bulacak.
1: Özgür Özel yeni partiyi açıkladı açıklamasını ama baba ocağından bu yeni partiye CHP'nin kurumsal hafızasını da taşıyabilecek mi? Ya da taşımak isteyecek mi? Yeni parti ne kadar CHP olacak? İşte ayrıntılar.
2: Atatürk'le sorunu olmayan, misaki milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyetle sorunu olmayan tüm demokratları Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum.
3: Bu kadar mı? Peki devletçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, inkılapçılık ne olacak? Özgür Özel CHP'den giderken yanına altı okun hepsini götürmedi. Gömlek çıkarmadık, ateşten gömlek giydik dedi ama o gömleği belli ki Silivri'den Trabzonlu pragmatik bir müteahhit dikmiş.
2: Buradan ilan ederiz. Dosta olmayana, yanımızda olanlara, düne kadar karşımızda olanlara ilan ederiz ki biz siyasette gömlek çıkarmıyoruz. Biz bu ülkenin yarınları için siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
3: Araya araştırma vatandaşlara Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyi sordu. %19,4'ü mevcut haliyle bu partiye oy verebileceğini söyledi. Aynı ankette yeni parti 80'lerin ANAP'ını örnek alırsa desteğiniz ne olur diye de sordu. Soru böyle sorulduğunda potansiyel %32'ye çıktı. Özgür Özel ve arkadaşları buna tab olmuş olabilir. Aksini iddia etse de CHP'nin Jön Türklerden aldığı tarihi misyon da baba evinde kalacak ve bunu daha büyük bir çağrının sahibiyiz diye pazarlayacaklar.
2: Elbette bizler sosyal demokratız. Altı oka sonuna kadar bağlıyız. Ülkenin kurucularına, kuruluş kodlarına, ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine elbette sahibiz. Ancak bununla birlikte biz bir büyük çağrının da sahibiyiz.
3: CHP, 100 yıllık devlet birikimiyle toplumu dönüştürme, kurumsal reform yapma ve vizyoner bir gelecek inşa etme iddiasındaydı. Yeni yapı, bütün siyasal stratejisini tek bir figürün hukuki pozisyonuna ve anlık kriz yönetimine bağladı. Bu yüzden kitlesine uzun vadeli bir devlet yönetimi projeksiyonu değil, yalnızca kurtarma operasyonu vaat ediyor.
4: Ekrem Başkan iki özgürün arasında dursun, İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden.
3: Eski CHP, sınıfsal, kültürel ve tarihsel bir tabana dayanır. Bu yönüyle organik bir partidir. İdeolojik bir konsensüs barındırır. Yeni yapı ise ortak bir dünya görüşüne değil, sadece karşıtlığa dayanıyor. tek vasfı AK Parti'ye en karşı parti olmak ve ilk başarısızlıkta dağılma potansiyeli taşıyorlar.

0: CHP, kişilerden bağımsız işleyen delegasyon yapısı, kurultaylar geleneği ve parti içi meşruiyet mekanizmalarıyla kurumsal bir ekolü temsil eder. Yeni yapı, siyaset merkezine gelenekleri veya fikirleri değil, şahısların ikbalini oturtuyor. Özgür Özel genel başkan olarak kalabilsin ve İmamoğlu'na ilişkin yolsuzluk iddiaları siyaseten reddedilsin diye kuruldu. CHP'nin en büyük rakibi AK Parti'ydi, yeni partinin en büyük rakibi CHP.
1: Biz akıp gidiyoruz, siz dört kişiyle davul zurna tedbirli esnaf ziyareti yapmaya kalkıyorsunuz.
2: İran'ın saldırılarında ölen Amerikan askerleri Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi. ABD Başkanı Trump, Dover Hava Kuvvetleri üssünde askerler için düzenlenen törene katıldı. ABD Başkanı Trump, üssü hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahran yönetimi hakkında İran büyük bir bedel ödeyecek, ödüyorlar, yok ediliyorlar dedi. ABD Başkanı daha sonra bir lisede düzenlenen programa katıldı. İran mesajlarını burada da sürdürdü. İran'ı çok sert vurduklarını, bu nedenle Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini belirtti. Ama anlaşma yapmaya hazır değiller, çok yakında hazır olacaklar ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilime de değindi. Boğazlara ihtiyaçları olmadığını söyledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan da Hürmüz'e ilişkin bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı kaydedildi. Boğaz'ın geçişleri açık kalmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada ticari gemiler şu ABD askeri desteğiyle Boğaz'ı kullanmaya devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Bölgede gerilim ise hala yüksek. Irak'ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yerel basında Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 4 İHA düşürüldüğü bilgisi yer aldı. ABD'nin İran'a karşı 12 gecedir süren saldırılarının son dalgasında bilanço netleşmeye başladı. İran kamu yayıncısı İrib'in Huzistan Eyaleti Valiliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD güçlerinin İran-Irak sınırındaki Şelamçe sınır kapısının İran tarafına düzenlediği füze saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti. Orta Doğu'da İran'la ABD arasında tırmanan gerilim küresel piyasaları etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını yükseltirken Japonya ve İngiltere'den gelen veriler merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri yeniden şekillendiriyor.
3: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim, enerji piyasalarında belirsizliği artırırken küresel ekonomide de yeni etkiler oluşturuyor. Japonya Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinden daha erken bir faiz artışına gidebileceği değerlendiriliyor. Piyasalar 31 Temmuz toplantısında faizin sabit tutulmasını beklese de yetkililerin Aralık ayını beklemeden harekete geçebileceği belirtiliyor. Banka özellikle Japon yenindeki sert değer kaybı ve enerji ithalatı kaynaklı enflasyon baskısını yakından izliyor. Öte yandan Japonya'nın ihracatı zayıf yeninde desteğiyle Haziran ayında %19,3 artarak son 2,5 yılın en hızlı yükselişini kaydetti. İngiltere'de ise enerji fiyatlarındaki dalgalanmaya rağmen yıllık enflasyon %2,6'ya gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş ve gıda maliyetlerindeki yavaşlama enflasyondaki gerilemede etkili oldu. Veriler İngiltere Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentileri desteklerken, hükümet de Ekim ayından itibaren konut elektrik faturalarındaki KDV'yi kaldıracağını açıkladı. Bu adımın enflasyonu yaklaşık 0,1 puan düşürmesi bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan nükleer enerji konusunda büyük bir ortaklığa imza atıyor. Amerikan basınına göre Trump yönetimi Suudi Arabistan'la nükleer anlaşmayı onayladı. Haberi Wall Street Journal gazetesi paylaştı. Amerikalı yetkililere dayandırdı. Buna göre ABD'li şirketler Suudi Arabistan'da nükleer

0: enerji altyapısı kuracak. Trump yönetimi anlaşmayı Kongre'ye sunmayı planlıyor. Anlaşmanın silah yapımında kullanılmamasına ilişkin güvenlik hükümleri içermediği belirtiliyor. Ayrıca Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan'da bir uranyum zenginleştirme tesisi kurma yolunun açıldığı iddia ediliyor. Gazete anlaşmanın Riyad için zafer olduğunu da belirtti. Gazetenin analizine göre iki tarafında bu anlaşmayla geliştirilen nükleer enerjiyi silah yapımında kullanma tehlikesi var. Amerika Birleşik Devletleri küresel ticaret dengelerini yeniden sarsabilir. Başkan Trump'ın yaklaşık 60 ülkeye %10 ile 12,5 arasında değişen yeni ek gümrük vergileri getirmeye hazırlandığı öne sürüldü. Financial Times iddiayı ABD'li yetkililere dayandırdı. Buna göre Trump, aralarında Türkiye, Çin, Avrupa Birliği üyeleri, İngiltere, Japonya ve Kanada'nın da bulunduğu yaklaşık 60 ülkeye bu hafta içerisinde %10 ile %12,5 arasında değişen yeni ek gümrük vergileri uygulayacak. Söz konusu karar, Trump'ın Şubat ayında 1974 ticaret yasasının 122. maddesine dayanarak uygulamaya koyduğu %10'luk küresel gümrük vergisinin süresinin dolmasıyla gündeme geldi. En fazla 150 gün uygulanabilen geçici tarifenin süresi 24 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Washington yönetiminin süresi dolan genel uygulamanın yerine hedefe yönelik bu yeni vergi paketini koyacağı belirtiliyor. ABD'nin ticaret temsilcisi Jameson Greer konuyla ilgili konuştu. ABD ticaret yasası kapsamında yürütülen soruşturmaya değindi. Yakında bazı adımlar atılmasını bekliyoruz dedi. Greer soruşturmanın zorla çalıştırılan gücüyle üretilen malları kapsadığını ve yaklaşık 60 ülkenin inceleme altında bulunduğunu söyledi.
1: China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the...
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 3 kişi gözaltına alındı. Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleşti. Soruşturma kapsamında İstanbul'da Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı, Özel Kalem Müdürü ve bir belediye iştiraki çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya sevk edildikleri öğrenildi. Soruşturmanın ilk dalgasında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi suç örgütü kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 128 şüpheli gözaltına alındı.
2: Jandarma ekipleri harekete geçti. Ülke içinde saklanan FETÖ mensupları bir bir deşifre edildi. 128 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Daha önce yakalanan FETÖ militanlarının ifadelerinden yola çıkan ekipler kripto militanları belirledi. Adreslerinde tespit edilmesiyle operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 128 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 128 şüpheliden 51'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
0: İzmir İnşaat

0: Vurgun iddiasıyla sarsılıyor. Kentte konut projeleri yapan bir firmanın yüzlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülüyor. Firma sahibinin ise yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.
1: İzmir'de konut projeleriyle adını duyuran Azim Çelik Grup hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Ev sahibi olma umuduyla ödeme yapan vatandaşlar, inşaatların başlamadığını, tapuların verilmediğini ve kira garantilerinin yerine getirilmediğini öne sürdü. Firmanın sahibi Mustafa Kenan Aytekin ise kayıplara karıştı. Suçlamaların odağında inşaat, otomotiv ve medya sektöründe yaptığı yatırımlarla adını duyuran Azim Çelik Grup var. Şirketin ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirtiliyor. Farklı projelerde konut alan vatandaşlar peşin para ödedikleri halde inşaatların başlamadığını veya yarıda kaldığını, kira garantisiyle satın aldıkları evlerin kira getirilerinin ödenmediğini, tapularının verilmediğini, kapora iadelerinin yapılmadığını öne sürdü. Vatandaşlar şirket yetkililerin telefonları dahi açmadığı, satış ofislerinin ise muhatap bulamadıklarını da ifade ediyor. Şirketin Menemen'deki inşaat ofisi önünde toplanan bazı vatandaşlar eylem yaparak sesini duyurmaya çalışıyor. Azim Çelik Grubu'nun uygun fiyatlı ya da kira garantili ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce vatandaştan 100 milyonun üzerinde para topladığı iddia edildi. Şirketin geçen yıl 150 milyon liralık sermaye artırımına gittiği de görüldü. Grup bünyesindeki şirketlerin büyük bölümünün Mustafa Kenan Aytekin'in eşi Büşra Aytekin adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Mustafa Kenan Aytekin'in yurt dışında bulunduğu ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerde izni kaybettirmeye çalıştığı da öne sürülüyor. Aytekin'in Yunanistan'da Golden Visa programı kapsamında oturum hakkı elde ettiği belirtiliyor. Şu ansa Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunduğuna dair iddialar var. Şahsın Üsküp'te lüks bir otelde konakladığı ifade ediliyor.
0: İstanbul'da park halindeki araçta bulunan ve içinde 9.245 avro olan poşet çalındı. Hırsızlığı yapan yabancı uyruklu şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
2: Önce gözüne kestirdi, sonra otomobilin yanına yaklaştı. Para dolu poşetleri çalarak kayıplara karıştı. Zeytinburnu Mehmet Nesih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki araçtan 9.245 avro çalındı. İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve saha çalışmalarını sürdüren ekipler hırsızlık yapan şahsın kimliğini tespit etti. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen şahıs düzenlenen operasyonla Tuzla'da gözaltına alındı. Yapılan aramada önceden çaldığı değerlendirilen 296 dolar, 215 avro ve 1840 lira ele geçirildi. Para ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Beşiktaş'ta sehir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi. Arıza sonucu motordan dumanlar yükselmesi üzerine yolcular tahliye edildi. Cadde üzerinde kısa süreli trafik oluştu.
3: Yanmaya, bozulmaya, kazaya karışmaya devam ediyor. CHP yönetimindeki İETT'de sorunların biri bitmeden diğeri başlıyor. Bu seferki İETT otobüsü sorunu Beşiktaş'ta yaşandı. Ortaköy Mahallesi'nde seyir halindeki otobüsün motor kısmında arıza meydana geldi. Bir anda duman yükseldi. Yolcular büyük panik yaşadı. İETT şoförü otobüsü hemen durdurdu ve yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arızalanan otobüs nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken otobüsün bölgeden kaldırılmasıyla birlikte trafik de normale döndü.
0: Antalya'da motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü arasında kavga çıktı. Ticari taksi şoförü kendinden yaşça büyük olan kişiye yumruk attı. Yumruğun etkisiyle

0: etkisiyle yaşlı adam yere düştü. O anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
1: Trafik kavgası şiddetle sona erdi. Motosiklet sürücüsü ve ticari taksi şoförü karşı karşıya geldi. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı işte böyle görüntülendi. Olay Antalya Gazi Paşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle motosiklet sürücüsüyle ticari taksi şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayın ardından gözaltına alınan ticari taksi sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Aynı ihlali daha önce de işlediği belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ticari taksi 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücüye ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı.
0: Tekirdağ'da alkollü olduğu gerekçesiyle trafik çevirmesinden kaçan bir sürücüyle jandarma ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Dakikalarca süren kovalamaca sonrası yakalanan şüpheliye ceza yağdı. Aracın sahibi ise sürücüye devletten kaçamazsın diye tepki gösterdi. İşte o anlar.
1: Denetimden kaçan alkollü sürücü nefes kesen kovalamaca sonrası yakalandı. Hem ceza hem fırça yedi.
2: Dur diyorum sana, dur. Devletten kaçtılar. Dur. Bayit yaptım. Ben zaten almışım, o zaman gidiyor.
1: Gece yarısıydı. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde jandarma ekipleri trafik ve asayiş denetimindeydi. Çevirmeye giren bir otomobil dur ihtarına uymadı ve kaçtı. Ekipler alarma geçti. Aracın peşine düştü. Şüpheli kaçtı. Ekipler kovaladı. Kilometrelerce süren kovalamaca Çorlu Havuzlar Mahallesi girişinde son buldu. Şüpheli sürücü yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü çıktı. Dur ihtarına uymamaktan sürücüye 240 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira ceza kesildi. Araç da 60 gün trafikten men edildi. Araç sahibi öfkeliydi. Ekipler denetimden kaçan sürücüye devletten kaçamazsın diyerek tepki gösterdi.
2: Dur diyorum sana, dur dur.
0: Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun Ocak-Temmuz dönemindeki denetimlerine ilişkin detayları paylaştı. Buna göre incelenen 21 bin dosyada 185 milyon lira ceza kesildi.
3: Reklam kurulu harekete geçti. Tüketiciyi kandırmaya yönelik reklamlara geçit verilmedi. 7 ayda 185 milyon lira ceza kesildi. Detayları Ticaret Bakanlığı paylaştı. Buna göre reklam kurulu geride kalan süreçte tüketiciyi yanıltan reklamlarla ilgili dosyaları mercek altına aldı. Ocak-Temmuz döneminde 21 bin dosyada karar verildi. Bilimsel dayanağı olmayan sağlık iddiaları, gerçek dışı vize garantisi vaatleri ve dini duyguları istismar eden tanıtımlar tek tek incelendi. Vatandaşı kandıran reklamlar deşifre edildi. Firmalara 185 milyon liranın üstünde idari para cezası uygulandı. İncelenen dosyalardan 118'i mevzuata aykırı bulundu. 74 dosya hakkında durdurma cezası, 44'ü hakkındaysa durdurma ile birlikte idari para cezası kararı verildi. Bakanlık, halkı yanıltan reklam ve içeriklere yönelik denetimlerin önümüzdeki günlerde de artan bir tempo ile devam edeceğinin altını çizdi.
0: Türkiye'nin dijital kalesi için ilk adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TürkSat'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan yerleşkesine yapılması planlanan veri merkezi için temel atma töreni gerçekleştirdi. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, artık Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak dedi.
4: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kaleleri

0: Önden birini inşa ediyoruz.
1: Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefinde kritik bir adım atıldı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı.
0: TürkSat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artmış olacak.
1: Türkiye'nin verisi artık Türkiye'de güvende saklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başkentte dev bir veri merkezinin temelini attı. Merkez tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
0: Veri merkezi standartlarında ise uluslararası kalite standartlarına uyumlu bir kurulum gerçekleştirilecek. Merkez kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılamış olacak. Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak.
1: TürkSat Veri Merkezi aynı zamanda yapay zekadan da yararlanacak. Tüm kamu veri ve bulut hizmetleri de TürkSat güvencesiyle tek çatı altında toplanacak. Bakan Uraloğlu detayları paylaştı.
0: İçinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zeka odaları da aynı zamanda yer alacak. Yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak.
1: TürkSat Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Uraloğlu, yapımın 1,5 senede yani 2028'de tamamlanacağını duyurdu. Ardından yüklenici firmadan da 2027 sonuna da söz aldı.
0: Ya Allah, Bismillah.
2: Malatya, küresel iklim ve finansman devlerine ev sahipliği yaptı. Taahhütlerden eyleme mottosuyla gerçekleştirilen programda depremde yıkılan konutların hafriyatından oluşan alanın millet bahçesi olacağı duyuruldu.
3: COP31'e giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, taahhütten eyleme zirvesi gerçekleşti. Zirveye Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı. Etkinliğe uluslararası finansman kuruluşları ve ulusal kurumlardan üst düzey katılım sağlandı. Bu anlamlı zirve, İlbank ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı koordinasyonunda düzenlendi. Programın açılışında deprem sonrası şehir daha dirençli, sürdürülebilir ve iklim dostu bir geleceğe hazırlayacak stratejik adımlar ele alındı. Malatya'nın afet sonrası daha iyisini yeniden inşa et prensibi doğrultusunda ihtiyaç duyduğu uluslararası altyapı ve finansman imkanları masaya yatırıldı. Geleceğine yönelik vizyon sunan uluslararası finans ve kalkınma ortakları, Malatya'nın yatırıma hazırlık kapasitesinin artırılması konusunda mutabık kaldı. Uygulanabilir proje havuzlarının genişletilmesi ve doğrudan finansmanın harekete geçirilmesi de hedefler arasında yer aldı.
4: Bilimci ve çevre dostu teknoloji.
3: Planlama, uygulama süreçleri ve çok paydaşlı finansman diyaloglarıyla Malatya, deprem sonrası fiziki, sosyal ve çevresel altyapısını küresel standartlara taşıyacak stratejik iş birikimlerini güçlendirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, uluslararası paydaşlarla ortak akıl çevresinde dirençli bir Malatya inşa etme konusunda kararlılık iradesini beyan etti. Dünyada gerçekleştirilecek bir ilkinde müjdesi verildi. Depremde yıkılan konutların hafriyatından oluşan alanın 1 milyon metrekare genişliğinde millet bahçesi olarak hizmete sokulacağı duyuruldu.
2: Antalya bu yıl İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nın gölgesinde verimli bir turizm sezonu geçiriyor. Kenti ilk 6 ayda 6 milyon 697 bin turist ziyaret etti.
5: Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonlarından biri olan Antalya'ya yılın başından bu yana 6,5 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi geldi. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken kentte turizm sektöründe en yoğun sezon yaşanıyor. En fazla Rusya, Almanya ve İngiltere'den misafiri konuk eden Antalya'da bu yıl özellikle Ukrayna pazarında da geçen yıla göre artış yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle erken rezervasyon döneminden istenilen ölçüde yararlanılamadığı ancak Temmuz itibarıyla hareketliliğin arttığı ifade ediliyor.

0: var.
1: Şu anda rezervasyon akışında gayet güzel bir şekilde geçen seneki gibi bir akış var. Yani geçen seneyle bu sene gelen turist sayısına baktığımızda Temmuz-Ağustos'ta aynı seviyelerde.
0: Önceki yıl ilk 6 ayda 6.266.660 yabancı turisti ağırlayan Antalya, bu yılsa aynı dönemde 6.697.136 turist konuk etti. Ay sonuna kadarsa bu rakamın 8 milyona yaklaşması bekleniyor.
1: 6,5 milyon turist Antalya'da ağırlamış bulunmaktayız. Bu ay sonuna kadar da muhtemelen bu 8 milyona dayanmış olacaktır.
0: En çok turistin geldiği ülke Rusya olurken ikinci pazar Almanya, üçüncü pazar İngiltere oldu. Bu ülkeleri Polonya, Hollanda ve Ukrayna takip etti.
2: Çorum'da festival coşkusu başladı. 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, kortej yürüyüşü ve renkli gösterilerle kapılarını açtı. Kent 6 gün boyunca kültür, sanat ve eğlenceye ev sahipliği yapacak.
3: Bugün mutluluk günü, bugün mutluluğu paylaşma, bugün davulu zurnayı paylaşma, bugün hayatı paylaşma günü ve o günde bugün 38.sini düzenleyeceğimiz Hitit Fuar ve Festivalimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun.
4: Hititlerin mirası yeniden canlandı. Çorum'da festival coşkusu başladı. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen görkemli açılış programıyla başladı. Mehteran takımı, halk oyunları ekipleriyle Türkiye'nin ve farklı ülkelerin kültür topluluklarının katıldığı kortej, şehir merkezini adeta renk cümbüşüne çevirdi. Renkler, ezgiler ve kültürler aynı kortejde buluştu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın'la protokol üyelerinin katıldığı açılışta binlerce vatandaş festivale yoğun ilgi gösterdi. Halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşü izleyenlerden büyük alkış aldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Hitit Fuar ve Festivali'ne ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Ekledi.
3: Çorum, Anadolu'da kurulmuş olan modern anlamda ilk devletin, Hititlerin toprağı. Çorum, Anadolu'nun ilk başkenti olan Hatuşa demek. Bu anlamda beraber organize edelim. Sadece Çorum'un esnafı orada satış yapsın. Sadece her sabah besmeleyle Çorum'da dükkanını açanlar satış yapsın.
4: Festival boyunca konserlerden kültür etkinliklerine, sergilerden çeşitli gösterilere kadar birçok organizasyon 6 gün boyunca Çorumlularla buluşacak.

Şimdi sırada gazeteler var. Hem Türkiye'den hem dünyadan bu gelişmeler acaba gazetelerde nasıl yankı buldu? İşte onlara bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayacağız ilk olarak. Elbette ki Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin neredeyse her gün yeni bilgiler geliyor ve bu kapsamda da pek çok isim zaten tutuklandı, gözaltına alınanlar var. Elbette ki yeni yeni isimlerin de ifadeye çağrılması var. Dün 5 isim daha, 5 ünlü isim daha ifadeye çağrılmıştı. Şimdi onun detaylarına bakacağız. Akşam gazetesinin manşetine onu taşımış, kandırıldık ve aldatıldık başlığını da atmış. Deprem döneminde ah baba bağış çağrıları yapan Ece Üner, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter kandırıldıklarını, büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Ece Üner ne diyor bakalım, bilsem o açıklamayı yapmazdım ifadesi var. Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada bulunmazdım. Kendimi kandırılmış hissediyorum ifadesine yer vermiş Ece Üner. Bir isim de Öykü Serter'di. O da duyguları suistimal ettiler açıklamasında bulunmuş. 6 Şubat depremlerinin öfke ve acısıyla sosyal medya paylaşımları yaptım. Ah baba para yatırmadım. İnsanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin her zaman karşısındayım. Peki Gökhan Özoğuz ne diyor ifadesinde? Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da ah baba para göndermedim. Soruşturmanın içeriğini öğreniyorum.

İnce hayal kırıklığına uğradığım 3 ünlü isim de büyük hayal kırıklığı yaşadığını söylemiş ki sosyal medyadan o dönem hepsi de zaten ahbaba çağrıda bulunmuşlardı, desteklerini ifade etmişlerdi. Ancak tabii kandırıldık, aldatıldık ifadelerine yer vermiş 3 isim de. Şimdi hemen altına geçelim. Tabii Özgür Özel yeni parti kuracağını duyurdu. Bununla ilgili açıklamaları vardı. Özel'in hesabı tutmuyor. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında 111 milletvekili destek vermişti. Ancak son grup toplantısında desteğin düştüğü görüldü. Yani Özgür Özel'e verilen desteğin son toplantıda düştüğü görüldü. Tabii CHP kürsüsünden yeni parti ilanı ahlaki değil. Kim diyor bunu? Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun ekibindeki Müslüm Sarı bu ifadeyi kullanıyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı son grup toplantısında yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi. Bir partinin içinde olup olanaklarından yararlanarak onun kürsüsünden başka parti ilanı yapılamaz, ahlaki olmadığı açıktır ifadesine yer vermiş CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Hemen soluna geçelim çünkü terörsüz Türkiye süreci elbette ki gündemdeki. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş dün bununla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunmuştu ve partileri de ziyaret etmişti. Genel ve kişiye özel af yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un ifadesi bu. Terörsüz Türkiye süreci için partileri ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, müstakil yasa asla genel ya da şahsa ait af niteliğinde olmamalı dedi. Bunu açık bir şekilde ifade etti. Tabii helikopter eğitimde düştüğün akşam gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor ki az önce haberlerimizde de vermiştik. TUSAŞ'a ait R-44 tipi bir eğitim helikopteri Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli mevkiinde araziye düştü. Kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu da ne yazık ki yaralandı. Akşam gazetesindeki özellikle öne çıkan başlıklar bu şekilde. Elbette ki Ahbap ve CHP içindeki o karışıklık, o tartışma süreci Akşam gazetesinin ilk sayfasında yer alan özellikle konu başlıkları arasında yer alıyordu. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi bakalım hangi konuları ilk sayfasına taşınmış. Mavi Vatan'da oyun bozan adım. Hemen ona bakalım ki özellikle tabii Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğalgaz hattı projesine değinmiş Sabah gazetesi. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun merkezi olacak. Şimdi bu projeyi doğalgaz hattı projesine dair detaylar paylaşılmış. Nedir özellikle de 97 kilometresi denizde olmak üzere 101 kilometrelik doğalgaz hattı tamamlandığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenli ve kesintisiz enerjiye kavuşacak. Özellikle de elbette ki en önemli kısım bu. Ankara'nın kararlı hamlesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mavi Vatan'daki çıkarlarını her zaman korunacağı mesajını bir kez daha verdi ki doğalgaz hattı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kesintisiz bir enerji sağlayacak. Stratejik bir adım olmanın ötesinde Ankara'yı bölgesel enerji politikalarının vazgeçilmez aktörü olarak da öne çıkarıyor. Projeyle birlikte Doğu Akdeniz'de enerji haritası yeniden çizilirken Türkiye'siz enerji denklemi kurulamaz mesajı da fiilen sahaya taşındı. Ankara böylece Avrupa'ya uzanacak yeni enerji koridorunun da merkezine yerleşiyor ki özellikle Siyonist İsrail ve Yunanistan'da tabii Oruç Reis pani var. Farklı basın ve medya unsurlarında bu konuya dikkat çekildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz adımı Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetim basınında yankılandı. Mesela Nomisma, Türkiye Yunanistan'ın yapamadığını yaptı demiş. Diğer bir Hellas Journal'da Türkiye'nin 101 kilometrelik zırhı Oruç Reis yola çıktı derken Maarif ise Türkiye Akdeniz'i sarsıyor, bölgede dengeleri değiştiren hamle olarak Türkiye'nin bu gücünü elbette ki kendi basın medya unsurlarında yer vermiş. Şimdi tabii LGS'de okulu YKS başarısına göre seçin. YKS sonuçları açıklandı. Artık

tabii ki o tercih dönemi şu anda gündemde ki özellikle de neye göre sıralamaya göre mi, puana göre mi tercihler yapılacak? Şimdi tabii ki bunun heyecanı var ama öte yandan da tabii şu da ortaya çıktı ki Sabah gazetesi de buna değinmiş. Devlet okullarında özellikle de devlet liselerinde en çok dereceye girenler de devlet kurumlarında, devlet okullarında çıkmış. Bunu da özellikle belirtelim. Şimdi Sabah gazetesini de bir kenara koyalım ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bakalım Hürriyet gazetesinde neler var? Elbette ki yine yeni parti, yani Özgür Özel'in CHP içindeyken açıkladığı o yeni parti açıklamasına konusuna yine yer veriliyor ki ince hesaplar, yeni partide ince hesaplar, Özgür Özel'in kuracağı yeni partide ince hesaplar devrede, mutlak butlan kararının Yargıtay'dan dönme ihtimali değerlendiriliyor ki bu durumda kaleyi boş bırakmamak için milletvekili olmayan parti meclis üyeleri nöbetçi olarak CHP'de kalacak. Tabii bir yandan da Özgür Özel'in aslında buradan da çok kopmak istenmediği de açıkçası bu haberde kendisini göstermiş. Şimdi şöyle bir alta gelelim çünkü yine ABD ve İran arasındaki gerilime değinilmiş bir başka konu iki ülke arasındaki Kazma Dağı. Hemen detaylara bakalım. ABD-İran geriliminde yeni adres Kazma Dağı. ABD-İran'ın gizemli nükleer tesislerinden biri olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedefliyor ve orayı da çok güçlü vuracağım ifadesi var yine Trump'ın. Hemen altında dün özellikle 4 ilde orman yangını çıktı. Muğla, Afyon, Karahisar ve Antalya. Bir de tabii ki Aydın'da uzun saatler sürdü o yangınları söndürmek de ama çok şükür ki herhangi bir olumsuz durum neyse ki olmadı. Ekiplerin başarılı çalışmasıyla o yangınlarda uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Şimdi Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi'yle devam edelim. Ki Milliyet Gazetesi'nde de yine burada elbette ki açıklanan sınav sonuçlarına göre bir başlık var ki vakıf üniversiteleriyle birlikte elbette ki özel üniversitelerinde özellikle tabii fiyatlarında bir artış var. Açıklanan o tercih rehberiyle birlikte bu da ortaya çıkmış, vakıflar el yakacak diyor. Hemen bir bakalım ona da. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri bu yıl %159'a varan oranlarda arttı. Ücretler tabii özellikle de Oxford ve Cambridge'le yarışır hale geldi. En pahalı programlar da tıp, diş hekimliği ve hukuk olurken yıllık ücretler 3 milyon 740 bin liraya kadar yükselmiş. Tabii bununla birlikte ne oluyor? Ücretsiz eğitime ilgi daha da artmış oluyor ki az önce de söylemiştik diğer gazetelerde de özellikle de dereceye girenler devlet okullarında çıkmıştı. Bunun da altını çizelim. Yine Milliyet'te özellikle verilen bir haber üstte Avrupa Birliği'nde bir ilk. Fransa'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı var. Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Tasarıya göre 15 yaşından küçük çocukların 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açmasına izin verilmeyecek. 15 yaş altına sosyal medya yasağı Avrupa Birliği ülkesinden ilk Fransa'dan geldi ve bu uygulama 1 Eylül itibarıyla da devreye girecek. Hemen devam edelim Milliyet gazetesiyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabii ki dünkü kabulüne Milliyet gazetesinde de yer almış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Joshua Harris'i Dolmabahçe'de kabul etti. İngiltere'de Müslüman karşıtın nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak başlattığı nefret etme kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki Joshua Harris Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Detayları da biz zaten az önce haberlerimizde vermiştik. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un elbette ki dünkü açıklamalarına yer vermiş Milliyet Gazetesi de. Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un süreç yasası kapsamında yaptığı partilerle istişare turu dün İyi Parti ve AK Parti grubuyla yapılan görüşmelerle tamamlandı. Kurtulmuş, yasa geçici ve müstakil olacak kritik bir eşik tanımlıyor.

olacak ve asla genel af ya da şahsa ait niteliğinde olmamalıdır. Yetişirse önümüzdeki hafta bunun meclis müzakere ederek bitirir dedi. Kurtulmuş'un ifadeleri de bu şekilde. Milliyet'i tamamlayalım ve bir sonraki gazeteye, Türkiye Gazetesi'ne geçelim bakalım. Türkiye Gazetesi'nde neler var? Yine elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne yer vermiş Türkiye Gazetesi de. Soygunun yolunu açanlar ifade verdi. Konunu elbette ki Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma. Can dostları Ahbap'ı sattı başlığıyla özellikle dikkat çekiyor. Çünkü deprem sonrası devleti karalayıp Ahbap'a bağış yap çağrısı yapan 5 isim. Kimdi onlar? Özellikle Ece Ünler, Öykü Sertel, Gökhan Özoğuz gibi ünlü önemli isimlerdi. Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan isimlerdi ve onlar Ahbap'a bağış çağrısında bulunmuşlardı o dönem. Tabii az önce de vermiştik, sonra kandırıldık diyerek aslında kendilerini de sonrasında tabii ki pişman olduklarını da ifade ettiler. Adliyede buluştular ki bu soruşturma kapsamında da özellikle de Ece Ünler, Fatih Portakal, Avukat Feyza Altun, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Sertel ifade verdi. Depremde devletten fazla güveniyorum ve Haluk sana ne gönderiyorlarsa al arkadaşım mesajlarıyla Ahbap'a yardım çağrısı yapan 5 isim soruşturma açılınca Haluk Levent'i karalamaya yarışına girdi ki az önce de her birinin aslında ifadelerine detaylı bir şekilde bakmıştık. Yine Türkiye Gazetesi'nde Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bir diğer mesele o Kazma Dağı'da Trump'ın vuracağım, çok şiddetli sert bir şekilde vuracağım açıklaması da Türkiye Gazetesi'nde kendisine yer bulmuş ve elbette ki sınavlara dair, YKS şampiyonlarına dair onların en çok istedikleri hedefler de tıp ve endüstriymiş. Onları da belirtelim. Türkiye Gazetesi de şampiyonların en çok ne istediklerini bu ilk sayfasında yer vermiş. Hangi bölümleri istedikleriyle dair de elbette ki bir haber var. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Şimdi de bakalım Yeni Şafak'ta neler var. Yazıcıoğlu dosyasına yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Tabii bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek de önemli bir açıklama yapmış ve sürecin çok sıkı bir şekilde takipçisi olacağız demişti. Bakalım Yeni Şafak'ta neler var bu konuyla ilgili. FETÖ'nün akıl hocası olarak anılan ve askeri casusluktan tutuklanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasından da çıktı. Ankara'da soruşturmayı yürüten savcı, savaş uçağı F-4'te yakından uçarak Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopteri düşürmekle suçlanan FETÖ'cü eski kurmay albay Ali Armağan'a Enver Altaylı'yı tanıyor musun sorusunu yöneltti. Yine kritik isimlere yer vermiş burada Yeni Şafak gazetesi de elbette ki. Numan Kurtulmuş'un yine terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki siyasi parti turlarına yer verilmiş. O turlar tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş bir basın toplantısıyla hazırlanacak kod yasanın temel ilkelerini açıkladı. Yasanın geçici ve müstakil düzenleme olacağını belirten Kurtulmuş, bu asla genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacak dedi. Özellikle tüm gazetelerde tabii terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, yeni yasaya ilişkin Numan Kurtulmuş'un açıklamaları özellikle yer buluyor. Onu da belirtmiş olalım. Bu arada hemen şu haberi de verelim. Evet, Özgür Özel yeni parti kuracağını açıkladı ama onun yanında olmayacak isimler var ki bunlar Büyükşehir Belediye Başkanları eski ya da şu anda devam eden. Onlar kim? Mesela görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar, CHP'de kalacağım açıklamasında bulundu. Yine CHP'den istifa ederken özellikle hareket edeceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da fikir değiştirdi ve bunu da belirtmiş olalım. Hemen Akit gazetesine bakalım. Akit gazetesinde de yine Özgür Özel, Ahbap Derneği soruşturmasına dair az önce verdiğimiz haberler var. Artı olarak şunu söyleyelim, tabii Yedi Güzel Adam ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tüm programlarında neredeyse bu Yedi Güzel Adam'ın sözlerini, şiirlerini, açıklamalar yaptığını ve vurgu yaptığını, onlardan dizeler okuduğunu biliyoruz. Kim? Elbette ki Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren Adam romanıyla özellikle tanınmıştı. Onun da bugün ölüm yıl dönümü. Onu da belirtmiş olalım. Sizlere gazeteleri de bu şekilde tamamladık. Elbette ki saat başında

0: yeniden sizinle birlikte olacağız. Şimdilik bu saat dilimini noktalayalım ama saat başında yeniden birlikteyiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Arif Nihat Asya'nın naatinde yüreklerden taşsın yine imanlar. Naatini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar diye çağırdığı Sinan'dır o. Mimarbaşı Sinan Ağa'dır. Belki de 50 yıllık hizmet hayatına nasıl olup da 400'e yakın eser sığdırdığının esrarıdır bu mısralar. Yüreklerden taşsın yine imanlar. ...1489 yılında Kayseri'nin Ağırnaz köyünde doğdu. Devşirme zamanında İstanbul'a getirildiğinde Yeniçeri olarak yetiştirilmek üzere Acemi Ocağı'na yerleştirildi. Burada 7 yıl eğitim aldıktan sonra yeteneğine bağlı olarak köprücüler sınıfına alındı. Bu andan itibaren de İstanbul'un en önemli ustalarıyla çalışma ve ders alma şansı yakaladı. Ancak sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan'ın yeteneğini geliştiren en önemli unsur, çıktığı seferlerde görüp incelediği sanat eserleriydi. İstanbul'dan Edirne'ye, Diyarbakır'a, Anadolu'nun nice şehrine, kasabasına, Rumeli'ne, Balkanlara, Mekke'ye, Medine'ye gitseniz, oralarda bir külliye, bir medrese, cami, darüşşifa, bir imaret, bir kemer, köprü görürsünüz. Her nasılsa, sadelikle ihtişamı aynı anda taşıyabilmektedir bu yapı. Bağırmadan konuşur. Kim olduğunu söyler. Ben, Mimarbaşı Koca Sinan Ağa'yım, der. Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerinde toplamda 50 yıl hizmete 365 eser sığdırır. Süleymaniye Camii'nin eski ağalar kapısının karşı köşesinde, yol ayrımında üçgen bir alanda, altı sütunlu, üstü örtülü ve etrafı açık türbede istirahatine çekilir. Türbesini de ölümünden kısa bir süre önce kendisi yapmıştır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Arabitti 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Eğer kanallarını yeni açanlar varsa ben Deniz Zeybek, saatler 8'i gösteriyor. Moderatör Sabah'tayız. Şimdi özellikle de uzun zamandır aslında CHP denilince akla kendi içlerinde yaşanılan yolsuzluk ve rüşvet eylemleri geliyor ki tabii ki bu kapsamda yürütülen soruşturmalar var. Şimdi son gelişme ne? İzmit Belediyesi'ne yönelik de yürütülen bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması vardı ve bu kapsamda da gözaltına alınan isimler vardı. Onlar adliyeye sevk edildi. Detayları alacağız kimden? 24 muhabiri Ada Kahriman'dan. Ada, detaylar nelerdir? Söz sende.
1: Deniz Zeybek, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kendileri sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Bu şüpheliler sabah saatlerinde 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi sürece baktığımızda hatırlayacağınız üzere burada İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 30'u gözaltına alınmıştı. Bir şüpheli şu anda firari durumda. Tabii Başsavcılıktan yapılan bir açıklama vardı. Yapılan açıklamada da şu ifade ediliyor. Aldığımız işte burada tanık beyanları, yani gizli tanık beyanları, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip ifade veren şüpheliler, aynı zamanda şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda bu operasyon için düğmeye basıldığı belirtildi. Yapılan araştırmalar neticesinde İzmit Belediyesi, ya belediye başkanı tarafından düzenlenen ihaleler incelendi. Bu incelemeler neticesinde de şu belirtiliyor. İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde hem ihaleye teklif veren firmalar, şirketler, hem de ihaleyi kazanan firmaların burada belediye yetkilileriyle bağlantısı, yani akrabalık bağlantısı, ilişkisi olduğu tespit ediliyor. Bu soruşturma kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında gözaltı kararı veriliyor. Kendisi gözaltına alındı. Eşiyle birlikte, Murat Hürriyet ile birlikte. Murat Hürriyet ile ilgili bazı iddialar var. Bu iddialar şöyle. Kendisi İzmit Belediyesi'ndeki işte bazı personel alımlarında, ihale süreçlerinde, kadro belirlemelerde doğrudan kendisinin bağlantısı olduğu belirtiliyor Murat Hürriyet için. Tabii bu kapsamda kendisi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan incelemeler neticesinde de İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde özellikle burada firmalardan komisyon adı altında para alındığı belirtiliyor. Şüphelilere ise burada suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltiliyor. Şimdi pek çok şüpheli gözaltına alındı yapılan operasyonla birlikte. Burada İstanbul, İzmit, Ankara, aynı zamanda Kırıkkale, Antalya gibi illerde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde bazı şüpheliler gözaltına alındı. Özellikle belediyede çalışan yetkililer. Burada makam şoförünü görüyoruz, belediye başkanının. Aynı zamanda özel kalem müdürü, mali işler müdürünü de görüyoruz. Fen işleri müdürü de bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Diğer bir yandan İzmit Belediyesi'nin iştiraki olan BEKAŞ var mesela. BEKAŞ'ın müdürü Ömer Akın da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Pek çok firma yetkilisinin ki aynı zamanda belediye başkanının özel kalem müdürünü de bu soruşturma neticesinde gözaltına alındığı belirtildi. Toplamda şu ana kadar 30 şüpheli gözaltına alındı. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bir şüpheli firari durumunda dakikalar önce de buradaki şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi. Tabii kendileri önce sağlık kontrolünden geçirilecekler. Daha sonra da bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmelerini bekliyoruz buradaki şüphelilerin. Deniz Zeybek.
0: Ada Kahriman'a teşekkür edelim ve devam edelim diğer haberlerimizle. Ahbap soruşturması genişledi. Çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrıldı. Deprem döneminde Ahbap Derneği ve Haluk Levent hakkında övgü dolu sözler kullanan isimler tek tek ifade verdi. Ece Üner de o isimler arasındaydı. Haluk Levent'in suçlamalara karşı yaptığı savunmanın kendisini tatmin etmediğini söyledi. Onu lanetliyorum diye konuştu. Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz ise Haluk Levent'in geçmişine dair bilgi sahibi olduklarını belirttiler. Her iki isim de Ahbap Derneği'ne yardım yapmadıklarını söyledi. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında yaşanan son gelişmede 5 ünlü isim ifade vermesi için çağrıldı. O isimler Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter. İfadeye çağrılan 5 ünlü isimden Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Ece Üner ifadesinde Haluk Levent'le Oğuzhan Uğur vasıtasıyla tanıştığını söyledi. Deprem sürecinde amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu savundu. Şahsen Ahbap Derneği'ne bir bağışta bulunmadığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturması sonrasında kendisini kandırılmış hissettiğini belirtti. Haluk Levent'in yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim, en başından böyle bir açıklamada bulunmazdım dedi. Levent'in eylemlerini lanetlediğini söyledi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz ise Haluk Levent, Oğuzhan Uğur veya Ahbap Derneği'ne para transferi olmadığını söyledi. Herhangi bir yardım toplama faaliyetinde de bulunmadığını savundu. Sosyal medyada paylaştığı mesajlar ve video içinse yardım niyetiyle hareket ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti ve herhangi bir kamu kurumunu hedef almadığını iddia etti. Paylaştığı videoda bağış yapabilirsiniz şeklinde söylemi olup olmadığını hatırlamadığını da belirtti. Ayrıca daha önce Haluk Levent'in konser gelirlerini kumar ve bahis borçlarına karşılık kullandığını duyduğunu aktardı. Eskiden beri yakın çevresini Haluk Levent'e yardım yapılmaması konusunda yönlendirdiğini ifade etti. Deprem döneminde ise Haluk Levent'e yeniden güven duyduğunu aktardı. Gerek şahsım, gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük, hayal kırıklığına uğradım dedi. Buna ilişkin olarak ah ahbap, vah ahbap, hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştığını dile getirdi. Televizyoncu Öykü Serter de ifade veren isimler arasındaydı. İnsanları ahbaba veya herhangi bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini savundu. Haluk Levent'i şahsen tanımadığını belirtti. Haluk Levent hakkında eskiden dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini söyledi. Ben Ahbap Derneği aracılığıyla bir yardım faaliyetinde bulunmadım dedi. Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş. Böylelikle tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Bursa Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda esrar ele geçirildi. Ünlü yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler

0: İşlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla 8 üniversiteye yeni rektör atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Gülrengin Küçük Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Feriha Erfan Koyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Emre Alkin atandı. Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Ahmet Kesik, Sanke Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Güner Dağlı, Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Cemal Yıldız ve Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mehmet Bahçe Kapılı getirildi. Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'yla 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri uyarınca gerçekleştirildi. Kararlara göre YÖK üyeliklerine Profesör Doktor Kemal Şenocak ve Profesör Doktor İlhan İlkılıç atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Profesör Doktor Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna İyi Parti ve AK Parti ile devam etti. Gündemde çerçeve yasa çalışmaları vardı. Kurtulmuş düzenlemenin kısa sürede meclis gündemine geleceğini söyledi.
1: Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur. Artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı.
2: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Numan Kurtulmuş'un bu kez durağı İyi Parti ve AK Parti grubuydu. Kurtulmuş yeni haftaya siyasi parti ziyaretleriyle başlamıştı. Salı günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'yi ziyaret etmişti meclis başkanı. Bu kez ilk durağı İyi Parti oldu. İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile görüşme meclisteki makam odasında gerçekleşti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş son olarak AK Parti grubuyla görüştü. Masada çerçeve yasa çalışmaları vardı. Terörsüz Türkiye sürecinde hayata geçirilecek düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Parti liderleriyle görüşmeleri tamamlayan Kurtulmuş, sürece dair açıklamalarda bulundu.
1: Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracağı açıklamasına tepki gösterdi. Partinin olanaklarından faydalanıp amblemi altında ilan etmek ahlak sorunudur dedi. Sarı, CHP'de yapılan ihraçlara da değindi.
3: Ancak hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
4: Gündeminde Özgür Özel'in yeni parti açıklaması vardı. CHP kürsüsünden yeni parti kurulacak.

0: Bacağının açıklanmasına bu sözlerle tepki gösterdi. Bu ciddi bir etik ve ahlak sorunudur dedi.
1: Böyle bir siyasal parti bu yolla, böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in yeni parti kurarak CHP'yi böldüğünü söyledi.
1: Bazı arkadaşlarımız ayrı bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıktıklarını ilan etmiş oldular. Biz bu arkadaşlarımızı daha önce partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bugün varmış olduğumuz noktada bu suçlamalarımızın temellerinin ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz.
0: Sarı, CHP'den ihraçlara da ayrı bir parantez açtı. MYK'da Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olmak üzere 4 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerinde de atama yapıldı.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026 yılının 5. toplantısını bugün yapacak. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını da açıklayacak. Beklentiler bankanın politika faizini değiştirmeyerek %37 seviyesinde sabit tutması yönünde.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı takvimine göre yılın 5. Para Politikası Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankası bir önceki toplantısını Haziran ayında gerçekleştirmiş, politika faizini beklentilere paralel olarak %37'de sabit tutmuştu. Piyasalarda bu toplantıya yönelik de beklentiler sabit tutulması yönünde birleşti. Anadolu Ajansı Finans tarafından yapılan ankete göre 16 ekonomistin tamamı faizin sabit kalacağını öngörüyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 seviyesinde. Öte yandan küresel gelişmelerde karar üzerinde baskı oluşturuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail gerilimi enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oluyor. Yılın 5. toplantısı 2026 politikasına dair olası mesajlar açısından da önemli. Orta Doğu'da ateşkesin etkisiyle piyasaların hareketliliği sonrası Merkez Bankası'nın hangi adımları atacağı merak konusu. Para politikası karar metninde yer alacak ifadeler, geleceğe yönelik vereceği ipuçları açısından önemli takip edilecek.

İran'ın saldırılarında ölen Amerikan askerleri ABD'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Dover Hava Kuvvetleri üssünde askerler için düzenlenen törene katıldı. ABD Başkanı Trump, üssü hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahran yönetimi hakkında İran büyük bir bedel ödeyecek, ödüyorlar, yok ediliyorlar dedi. ABD Başkanı daha sonra bir lisede düzenlenen programa katıldı. İran mesajlarını burada da sürdürdü. İran'ı çok sert vurduklarını, bu nedenle Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini belirtti. Ama anlaşma yapmaya hazır değiller, çok yakında hazır olacaklar ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda artan gerilime de değindi. Boğazlara ihtiyaçları olmadığını dile getirdi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan da Hürmüz'e ilişkin bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı kaydedildi. Boğazın geçişlere açık kalmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada ticari gemiler ABD askeri desteğiyle boğazı kullanmaya devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Bölgede gerilim ise hala yüksek. Irak'ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yerel basında Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 4 İHA düşürüldüğü bilgisi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı 12 gecedir süren saldırılarının son dalgasında bilançoda netleşmeye başladı. İran kamu yayıncısı RIB'in Huzistan Eyaleti Valiliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre ABD güçlerinin İran-Irak sınırındaki Şelemçe sınır kapısının İran tarafına düzenlediği füze saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta gözler şimdi de Tahran'ın en korunaklı yeraltı nükleer tesisine çevrildi. Wall Street Journal'ın İsrail istihbaratına dayandırdığı habere göre İran binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü kazma dağının metrelerce altındaki tünellere taşıdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın da kazma dağını yakında bombalayacağız açıklaması gerilimi tırmandırdı.
1: İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü bir biçimde vuracağız.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha önce de tehdit etmişti. Ancak bu kez doğrudan vuracaklarının sinyalini verdi. ABD'nin yeni hedefi İran'ın Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisi. ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırken Washington'un bir sonraki olası hedefi olarak Kazma Dağı nükleer tesisi öne çıkıyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin İsrail istihbaratına dayandırdığı habere göre Tahran yönetimi Haziran 2025'teki savaşın ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü bu dağın içindeki devasa tünellere taşıdı. İran'da Kolang Dağı olarak da bilinen tesis, yıllardır ABD ve İsrail tarafından yakından izleniyor. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü verilerine göre, bölgede son 15 aydır yoğun bir kamyon trafiği, tünel güçlendirme çalışmaları ve sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Sert kayaların yaklaşık 90 ila 137 metre altında inşa edilen kompleksin, olası hava bombardımanlarından korunmak ve gizli bir zenginleştirme tesisi barındırmak amacıyla kullanıldığı değerlendirilmiştir. Uzmanlar İran'ın nükleer kapasitesini korumak için elinde kalan kritik ekipmanları buraya depolamış olabileceğini belirtiyor. İsrailli ve Amerikalı yetkililer tünellerin küçük ölçekli gizli bir zenginleştirme tesisine dönüştürülmesinden endişe duyuyor. Kazma Dağı yeraltı kompleksi geçen yıl yaşanan 12 gün savaşında ve Şubat ayında başlayan son çatışmalarda hedef alınmamıştı.
0: Beyaz Saray kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Masada İsrail'e kalıcı barış ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması vardı. Trump'tan hem direkt uçuş müjdesi hem sürpriz bir Hizbullah çıkışı geldi. Sahadaysa Lübnan ordusu İsrail'in boşalttığı pilot bölgelere girerek bayrak dikti.
3: Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, 20 yıl sonra Beyaz Saray'a giden ilk Lübnan Cumhurbaşkanı oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından ağırlandı. Görüşmenin ana gündem maddesi, Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda İsrail'le sağlanan çerçeve anlaşması ve bölgedeki kalıcı istikrardı. Aoun, Trump'a çabaları için teşekkür etti. İsrail-Lübnan anlaşmasını tarihi başarı olarak niteledi. Lübnan için artık barış zamanının geldiğini vurguladı.
4: Lübnan'ın artık barış içinde yaşamasının zamanı geldi. Bunu birlikte başarabiliriz. Nihai hedef İsrail ile düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek.
3: Aoun ayrıca Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına ilişkin yazılı bir planı da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na sundu. İsrail'in işgal ettiği Lübnan toprakları tamamen çekilmesi için Washington'un devrede kalmasını talep etti. Ortak basın toplantısında konuşan Trump ise Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceklerini belirtti. Trump'ın en dikkat çeken sözleri ise Hizbullah'la ilgiliydi. Hizbullah'la görüşebileceğini söyledi.
5: Eğer Cumhurbaşkanı Aoun Hizbullah ile görüşmemi isterse görüşürüm. Biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor. Görüşürüm.
3: Trump, Lübnan-İsrail ilişkilerine de değindi. O da anlaşmadan övgüyle bahsetti.
5: İsraillilerin Lübnan'la imzaladıkları harika bir anlaşmaydı ve yeniden konuşlandırıyorlar.
3: Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da çok iyi anlaştıklarını vurguladı.

0: Teheran'ın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini öne sürdü.
1: Şara'da uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur.
0: Trump görüşme sonrası sosyal medya hesabından Amerikalı havayolu şirketlerine Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemeleri için talimat verdiğini de duyurdu. Güney Lübnan'da ise Lübnan ordusunun pilot bölgelere konuşlanması sürüyor. 26 Haziran'da varılan anlaşma kapsamında belirlenen 3 pilot bölgeden biri olan Batı Zavtar beldesinde İsrail askerlerinin çekilmesinin ardından Lübnan ordusu konuşlandı. Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, beraberindeki askeri ve siyasi yetkililerle birlikte Batı Zavtar'ı ziyaret etti, bölgeye Lübnan bayrağı dikti. Ancak Hizbullah silahsızlanmayı reddediyor. İşgalci İsrail de örgüt silahsızlanmadan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini belirtiyor. Pilot bölgelere şimdi sivil halk geri döndü. Yıkık dökük evlerinin önünde öylece bekliyorlar. Temizlik ve enkaz kaldırma çalışmalarına da hız verildi.
2: İsrail'in soykırımı ve işgali Gazze ve Batı Şeria'da da sürüyor. Kudüs ve çevresinde Filistinlilere ait binlerce dönümlük araziye el konulurken Gazze şeridinde düzenlenen son saldırılarda 12 kişi şehit oldu.
3: Gazze'de saldırılar, Batı Şeria'da ise işgal sürüyor. Filistinlilere ait binlerce dönümlük bölge gasp edildi. Gazze şeridinde düzenlenen saldırılarda ise çok sayıda kişi şehit oldu. Sivillerin evleri bombalandı, araçlar hedef alındı. Apartman dairesine ve çadırlara saldırı düzenlendi. Son saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. İsrail ordusu Batı Şeria'da ise işgali genişletiyor. Ceba beldesindeki yaklaşık 5300 dönümlük araziye askeri amaçlarla el koyma kararı aldığı kaydedildi. Kudüs Valiliği ise kararın gasp edilen Filistin toprakları üzerine kurulu bir yerleşim yeri için yol inşa etme maksadıyla alındığını açıkladı. İsrail son bir haftada Batı Şeria'da Filistin toprakları için 7 kez el koyma kararı duyurmuştu. 7 askeri kararla toplam 89 dönüm 514 metrekarelik Filistin toprağına el konulduğu belirtilmişti.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı küresel enerji piyasalarındaki dengeleri de yeniden sarstı. Benzin fiyatları 17 Haziran'dan bu yana ilk kez yeniden galon başına 4 dolar eşiğini aştı. Diğer yandan İran'ın ABD'nin deniz ambargosunu geçici olarak kaldırdığı bir aylık sürede 70 milyon varil petrol ihraç ederek kasasına milyarlarca dolar koyduğu iddia edildi.
4: Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki saldırılar, Hürmüz Boğazı ve Babülmendeb'de yaşanan gerilim enerjiyi de etkiliyor. Bu durum pompaya da yansıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesini aştı. Petrol piyasalarındaki dalgalanmalar Amerikan tüketicisinin cebini doğrudan vuruyor. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre ABD'de benzinin ortalama galon fiyatı 17 Haziran'dan bu yana ilk kez yeniden 4 dolar seviyesini aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre %27,4 artan fiyatlar özellikle Kaliforniya gibi eyaletlerde 5,5 dolara yaklaştı. ABD ile İran arasında Şubat ayında başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşımıştı. Haziran'daki geçici yumuşamayla düşen fiyatlar gerilimin tırmanmasıyla tekrar yükselişe geçti.
5: Gerçekten benzin almam gerekiyordu. Arabamı doldurmaya çalışırken fiyatlara baktım. Aman tanrım, benzin yine çok zamlanmış dedim. Neredeyse 1 doları aşmıştı. Ama başka seçeneğim yoktu. İnanılmazdı.
4: Amerikan halkı benzin fiyatlarının savaştan dolayı yükseldiğini söylüyor. Savaşın Amerikan halkına hizmet etmediğini düşünenler var.
6: Genel olarak benzinden bağımsız çalışabilmeyi isterdim. Ama şu anda

0: Ona bağımlıyız. Bence kendimizi savaşa sokmak ve yönetimin yaptığı şey benzin fiyatlarını etkiledi. Bu Amerikan halkına hizmet etmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde hizmet etmiyor.
1: Öte yandan İran'ın bu durumu fırsata çevirdiği öne sürülüyor. ABD İran'a yönelik son saldırılardan önce deniz ambargosunu kaldırmıştı. İran'ın bu dönemde bir ay içinde yaklaşık 70 milyon varil petrol ihraç ettiği iddia edildi. Wall Street Journal'ın haberine göre İran bu satışlardan 5 ila 6 milyar dolar arasında gelir sağladı. İran'ın sadece Haziran'ın ikinci yarısında Çin'e sevk ettiği 50 milyon varil petrol savaş öncesi aylık ihracat seviyelerini yakaladı. Ancak ABD'nin deniz ablukasını yeniden devreye almasıyla bu sevkiyat trafiği tekrar baskı altına girdi. Uzmanlar geçici olarak elde edilen milyarlarca dolarlık gelirin tarihinin en ağır ekonomik krizlerden birini yaşayan Tahran yönetimine kısa vadede can suyu olduğunu değerlendiriyor.
2: Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sürerken cephede gerilimin yanı sıra siyasi değişiklikler de yaşanıyor. Kremlin, NATO-Ukrayna ilişkisine yönelik çıkış yaparken Ukrayna'da Genelkurmay Başkanı değişti.
3: Hem sahada hem masada stratejik hamleler yapılıyor. Saldırılar sürerken Ukrayna'da askeri yapıda değişiklik oldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski görevden alındı. Yerine Tuğgeneral Mihailo Drapati atandı. Değişikliği Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski duyurdu. Yaptığı sosyal medya paylaşımında son gelişmeleri değerlendirdi. Hizmetlerinden dolayı Sırski'ye teşekkür eden Zelenski, atanan ismin Drapati olduğunu duyurdu. Savunma Bakanı ile askeri kanat arasında anlaşmazlık yaşanmıştı. Bakanın yerine vekaleten başka bir isim getirilmişti. Çeşitli kentlerde başlayan protestoların ardından Genelkurmay Başkanı da değişti. 4,5 yıldır süren savaş nedeniyle Ukrayna'da asker ihtiyacı da krize yol açıyor. Zorunlu askerlik uygulamalarını toplumdaki en tartışmalı başlıklardan biri haline geldi. Yetkililer cephedeki kayıplar nedeniyle personel açığının büyüdüğünü belirtiyor. Asker toplama görevlilerine yönelik saldırılar artarken görevlilerin şiddet kullandığı iddiaları da çoğalıyor. Ukrayna polisinin verilerine göre askerlik görevlilerine yönelik 600'den fazla saldırı kayda geçti. Nisan ayında birkaç görevli bıçaklı saldırıya uğrarken biri ise hayatını kaybetti. Bu ay yaklaşık 200 kişi asker kaçağı olduğu öne sürülen bir kişinin gözaltına alınmasını engelleyerek görevlilerin de aracını tahrip etti. Kremlin'dense dikkat çeken bir çıkış yaşandı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO askerlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması ihtimalini değerlendirdi. Bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Öte yandan sahada çatışmalar da sürüyor. Rusya'nın güneyindeki Krasnodar ve Nevinomisk şehirlerinde lojistik merkezler hedef alındı. Çalışanlar hızlı şekilde tahliye edildi. Merkezde çok sayıda kişi yaralandı. Zelenski birçok askeri altyapının da hedef alındığını aktardı. Rusya ise Odessa Limanı ve Ukrayna ordusuna yük taşıyan gemileri vurduklarını duyurdu.
2: Uluslararası arenada Türkiye'nin artan stratejik ağırlığı bir kez daha mercek altında. Önemli dış politika ve analiz yayınlarından Yüreğca Revivu'da yayınlanan kapsamlı bir raporda Ankara'nın NATO içindeki değişen rolü ve gelecek 10 yıla dair çarpıcı öngörüler yer aldı. Türkiye'nin artık sadece coğrafyasıyla değil, askeri gücü ve diplomasisiyle de kilit bir aktöre dönüştüğü vurgulandı.
4: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın güvenlik dengeleri yeniden şekillendi. Türkiye'nin NATO içindeki pozisyonu da büyük bir dönüşümden geçiyor. Uluslararası Analiz Dergisi Eurasia Review'da yayımlanan kapsamlı rapora göre Türkiye'nin önemi artık yalnızca Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan coğrafi konumuyla ya da Türk boğazlarını kontrol etmesiyle açıklanmıyor. Ankara, NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Sınır ötesi harekatlardan elde ettiği operasyonel tecrübesi ve kriz anlarında gösterdiği diplomatik esneklikle ittifakın güvenlik mimarisine yön veren ana güçlerden birine dönüştü.
5: Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım, gerek arkadaşım.

0: Arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: Analizde en geniş ayrılan başlıklardan biri de Türk savunma sanayisinin yakaladığı tarihi ivme oldu. Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve Aselsan gibi şirketlerin geliştirdiği insansız hava araçları, hassas mühimmatlar ve modern savaş teknolojilerinin NATO'nun kolektif savunma kapasitesine doğrudan katkı sağladığı belirtildi. Dışa bağımlılığı azaltarak dev bir ekosistem kuran Türkiye için raporda Türk savunması ittifakın bel kemiği haline geliyor tespiti yapıldı. Eurasia Review'daki değerlendirme, Türkiye'nin eşsiz kriz yönetimi kabiliyetine de dikkat çekiyor. Ankara'nın savaş boyunca hem Kiev hem de Moskova ile iletişim kurabilen nadir ülkelerden biri olması ve Montrö Sözleşmesi'ni tavizsiz uygulaması büyük bir stratejik avantaj olarak gösterildi. Analizin sonuç bölümünde ise net bir öngörüye yer verildi. Buna göre mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Türkiye önümüzdeki 10 yıl boyunca Euro-Atlantik güvenliğinin şekillenmesinde başrol oynamaya devam edecek ve NATO içinde sınırların ötesindeki kilit konumunu sürdürecek.
2: Belçika, Hollanda ile ortak yürüttüğü denizaltı savunma harbi fırkateyni programındaki maliyet artışı ve teslimat gecikmeleri nedeniyle yeni seçenekleri gündemine aldı. Belçika, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden ürettikleri fırkateynlerle ilgili bilgi isteyecek.
3: Maliyet artışı ve teslimat gecikmeleri yaşandı. Gözler Türkiye'ye çevrildi. Belçika, Hollanda ile ortak yürüttüğü denizaltı savunma harbi fırkateyninde yaşanan aksaklıklardan sonra Türkiye'den ürettikleri fırkateynlerle ilgili bilgi isteyecek. Belçika, Hollanda ile birlikte yeni nesil sualtı savunma harbi fırkateyni programını yürütüyor. İki ülke yaşlanan çok maksatlı fırkateynlerini yeni nesil denizaltı avlama ağırlıklı platformlarla değiştirmek istiyor. Programda maliyet iki katından fazla arttı. Teslimat takvimi 2034 dönemine sarktı. Bu nedenle Belçika'nın programın devamı konusundaki kararını Ekim ayında vereceği belirtildi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Belçika televizyonuna Türkiye'yi övdü. Türk fırkateynlerine ilişkin bilgi alacağını belirtti.
4: Diğer Avrupalı fırkateyn üreticilerinden de bilgi alacağım. İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye. Türkiye'nin çok iyi bir savunma sanayisi var. Her halükarda acilen yeni fırkateynlere ihtiyacımız var.
2: Ziraat Bankası Uluslararası Büyüme Stratejisi kapsamında Balkanlardaki ağını genişletti. Banka Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yeni şubesini hizmete açtı.
5: Ziraat Bankası Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yeni şubesini hizmete açtı. Açılış törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Ceyhun Erciyes, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdem Can Timur ve Genel Müdür Alparslan Çakar katıldı. Arnavutluk Merkez Bankası'ndan faaliyet izni alan yeni şubeyle birlikte Ziraat Bankası'nın faaliyet gösterdiği Balkan ülkesi sayısı 6'ya, dünya genelindeki ülke sayısı ise 23'e yükseldi. Törende konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ziraat Bankası'nın Türkiye ekonomisinin önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek, bankanın Arnavutluk'ta faaliyete başlamasının rekabeti artıracağını söyledi.
6: Ziraat Bankası olarak Türk ekonomisinin en gurur verici bayrak taşıyıcılarından birisiniz. Bu yüzden sizi ağırlamak büyük bir gurur.
5: Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakarsa, yeni şubenin Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaret, yatırım ve finansman akışını güçlendireceğini ifade etti.
7: Arnavutluk şubemizin açılışıyla birlikte yalnızca yeni bir hizmet noktasını faaliyete geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye ile Arnavutluk arasındaki köklü dostluğu, karşılıklı güvenin ve her geçen gün gelişen ekonomik işbirliğinin geleceğine duyduğumuz inancı da somut bir yatırımla ortaya koyuyoruz.

0: CHP yönetimindeki Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin güzergah değişikliği kararı hem vatandaşları hem dolmuşçuları mağdur etti. Alınan KOME kararıyla güzergahı değişen dolmuştan indirilen yaşlı bir kadın gözyaşlarına boğulurken duruma isyan eden esnaf belediye önünde kontak kapattı.
1: Ya buraları bilmiyorum ben oğlum ya. Karapya'ya da güvenemiyorum.
2: Bu sözler Adana'da güzergahı değiştiği için bindiği dolmuştan inmek zorunda kalan yaşlı bir vatandaşa ait. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı tartışmalı karar sadece yolcuları ağlatmakla kalmadı. Direksiyon başındaki esnafı da isyan ettirdi. Adana Özen Hattı dolmuş şoförleri güzergahlarından Çukurova Devlet Hastanesi'nin çıkarılarak doğal parka çekilmesine tepkili. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen şoförler belediye binası önüne geldi. Kontak kapatıp korna çalan esnafın isyanı, iptal edilen hastane durağı ve ellerinden alınan dinlenme alanlarının geri verilmesi.
3: Defalarca belediyenin yetkililerine dilekçeler vermemize rağmen bizim mağduriyetimiz giderilmemektedir. Şoför arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenme alanımızı bilirkişi raporu olmasına rağmen belediye burayı iptal etmeye çalışıyor. Mahkeme kararları olmamasına rağmen.
2: Esnaf diyalog yoluyla çözüm bulabilmek için aylardır çabaladıklarını ancak muhatap bulamadıklarını belirtti.
4: Biz bu vatandaşa hizmet etmeyeceksek ne diyor o zaman bu durağımız var? Bakın arkadaşlar, belediyeye biz defalarca dilekçe yazmamıza rağmen belediye her seferinde her gün zabıtalarını gönderip bizi taciz ediyorlar. Yolcuyu alamazsın diyorlar.
2: Şoförler hastaneye ulaşamayan vatandaşın mağduriyetinin ve kendi hak kayıplarının önüne geçilmesi için UKOME kararının iptal edilmesini bekliyor.
0: CHP'li belediyeler tarihin ortak mirasına da sahip çıkmaktan aciz kaldı. Sarıyer Rumeli Feneri'nde bulunan ve Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski olduğu belirlenen tarihi sütunun çevresini yabani otlar sardı. 2023'ten beri bakım yapılmayan tarihi taş ve seyir terası için CHP yönetimindeki Sarıyer Belediyesi çalışmama eylemini sürdürdü.
5: Pompei sütunu tabii günümüzde yok fırtınadan dolayı devrildiği için. Apollon sunağı var. Onun etrafının çevre düzenlemesinin yapılması, burada bulunan yaban otları, çalılar gibi şeylerin temizlenip mümkünatı varsa ışıklandırılarak gece daha farklı bir ambiyans yaratılması. Buradaki çarpışan kayalar ve Pompei sütununun kültürel miras ve jeolojik miras olarak değerlendirilmesi açısından oldukça önem arz etmekte.
2: CHP'li yönetim otları bile temizlemedi. Tarihi sütun kaderine terk edildi. Vatandaşın Sarıyer Belediyesi'ne yaptığı çağrılar kulak ardı edildi.
5: Yer düzenlemesinin yapılmasından sonra herhangi bir ekstra gözlemlediğimiz bir şey yapılmamış. Sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakımının yapılması, turizme kazandırılması oldukça önemli. Çünkü bahsettiğimiz çarpışan kayalar ve Pompei sütunu İstanbul'un tarihi açısından ve ilçemizin tarihi açısından oldukça önem arz etmekte.
2: Sarıyer Rumeli Feneri'nde Pompei sütununun tarihi 2000 yıl öncesine dayanıyor. Ünlü dikili taş Sultanahmet Meydanı'na konmadan önce oradaydı. Tarihi sütunun bakımı en son 2023'te yapıldı. Şimdi ise çevresini yabani otlar sardı.
5: Tarihsel bilgilere dayanaraktan İstanbul'un en eski dikili taşının Sultanahmet bölgesindeki Mısır Obeliski olarak bilindiği söyleniyor. Ancak burada bulunan Pompei sütununun Sultanahmet'teki dikili taştan daha eski bir tarihe dayandığı. Milattan sonra 2. yüzyıla dayanıyor. Obelisk ise 4. yüzyıla, yani 390 yılında dikilmiş, Roma İmparatorluğu döneminde dikilmiş bir sütun.
2: Bölgenin en önemli tarihi miraslarından biri olan sütun tarihi taş ve seyir terasındaki bakımsızlık vatandaşın tepkisiyle karşılanıyor. Durumun çok kez Sarıyer Belediyesi'ne iletilmesine karşın belediye yıllardır bölgede çalışma yapmak için harekete geçmiyor.
5: Turizm açısından da çok önemli bir bölge. Değerlendirilmesi lazım. Gerek ulusal gerek uluslararası açıdan önemli bir kültürel miras.
0: Ekran ekranların sevilen yapımlarından biri olan 80'ler dizisi finalin üstünden 4 yıl geçmesine rağmen Elazığ'da bir sokağa ilham oldu. Mimarisiyle misafirlerine zamanda yolculuk yaptıran 80'ler sokağı yoğun ilgi görüyor.

0: 80'li yılların sıcak mahalle kültürü esnafıyla, kahvehanesiyle, eski dönem dükkanlarıyla yeniden hayat buldu. Elazığ Belediyesi tarafından Güneykent Mahallesi'nde yenilenerek hizmete açılan 80'ler Sokağı kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline geldi.
1: Vatandaşın yaz sıcaklarında böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Görüyorsunuz halkı geliyor, oturuyor, serinliyor, çayını içiyor.
0: Dönemin ruhunu yansıtan mimarisi, nostaljik dekorları ve ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini adeta yıllar öncesine götürüyor. Kimileri çayını yudumlayıp serin yaz akşamının tadını çıkarıyor, kimileri eski günleri hatırlatan sokakta bol bol fotoğraf çektiriyor.
2: Bir Eylül'de denizlerdeki av yasağı kalkacak. Balıkçılar yeni sezon öncesi ağlarını ve teknelerini onarıyorlar. Balıkçıların dileği bin bir emekle onardıkları o ağların bereketle dolması.
0: Karadeniz'de balıkçıların yeni sezon mesaisi başladı. Ağlar tek tek elden geçiriliyor. Tekneler 1 Eylül'de vira bismillah demek için hazırlanıyor.
3: Teknenin bakımı, işte A'dan Z'ye, makinenin yağsından tut, mazot fitnesinden al, avun mantarına, kurşuna, A'dan Z'ye, yani imkan meselesi tabii, şey de dört dörtlük olmasa da elinden geldiği kadar bütün her şeyler elden geçiyor bu denize çıkmadan.
0: Ordu'da balıkçılar yeni sezon öncesinde ağlarını ve teknelerini onarıyor. Sezon boyunca kullanılan ağlar kıyıya seriliyor. Yırtılan her göz tek tek onarılıyor. Yıpranan her ip yeniden örülüyor. Çünkü denizlerdeki en küçük eksiklik avın da kazancın da önüne geçebiliyor.
4: Kayın bakımı, boyası, avı yapılıyor. Boyası yapılıyor. Hazırlanıp denize çıkıyoruz. Av dokuyoruz, av çekiyoruz. Kayağı av alacağız, balık tutacağız. İşte böyle sezon gidecek.
0: Ağ tamiri sabır istiyor, dikkat istiyor ve büyük emek gerektiriyor. Hedef 1 Eylül sabahı hiçbir aksaklık yaşamadan denize açılabilmek.
5: Böyle ağ bakımı, teknenin boyasıydı, makine bakımlarıydı efendim. Diğer cihazlarımızın bakımı. Bunlar bize çok ağır bir yük getiriyor.
0: 1 Eylül'de Karadeniz'de yine vira bismillah sesleri yükselecek. Aylardır süren emek denizde buluşacak. Balıkçıların dileği ise aynı. Ağlar bereketle dolsun.
2: Erzurum yaylalarında yastık ve yorganların vazgeçilmezi olan kuzu tüy yünleri, sentetik dolgu malzemelerinin yaygınlaşmasıyla eski değerini kaybetmiş durumda. Yünler alıcı bulamadığı için ya ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor ya da imha ediliyor.
6: Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdilerde adeta kaderine terk ediliyor. Erzurum'un Azizye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi yaylalarında yaz mevsiminin gelmesiyle telaş başladı. Hayvancılıkta kuzu kırkımı olarak bilinen zorlu mesai için kollar sıvandı. Kuzuların sıcak havalardan korunması ve dış parazitlere karşı direnç kazanması için hem asırlık gelenekler hem modern yöntemler bir arada kullanılıyor.
7: Bu tarihlerde kuzularımız artık büyüdü, 5-6 aylık oldular, kırpım vakitleri geldi. Dış parazitler olsun gerekse sıcaklardan korunmalar için hayvanlarımızın yünlerini bu tarihlerde kırpıyoruz. İşte kimimiz geleneksel kırklık dediğimiz aletlerle, eski makas türü aletler, kimimiz de daha modern elektronik cihazlarla bu işlemi yapıyoruz.
6: Zorlu mesainin ardından elde edilen ürünse artık üreticinin yüzünü eskisi gibi güldürmüyor. Ergin koyun yününe göre çok daha ince ve yumuşak yapısıyla geçmişte tekstil sektörünün gözdesi olan kuzu yünü günümüzde sentetik malzemelere yenik düşmüş durumda.
7: Hayvanların yünleri eskisi gibi değerlendirilmiyor. Eskiden birçok alanda kullanırlarmış koyun yünü, kuzu yünü. Özellikle kuzu yünlerini daha yumuşak olduğu için yastık yaparlarmış. Günümüzde pek fazla kalmadı artık. Yataklar daha modern, yastıklar genellikle elyaf. Yünün bir önemi pek fazla kalmadı ama yine eski sistemi devam ettiren komşularımız, eşimiz, dostumuz var. Onlar ihtiyaçları halinde onlara veriyoruz. Kalanını da imha ediyoruz.
2: Avustralya'da 15 milyonda bir görülen bir gebelik tıp dünyasının dikkatini çekti. Bir anne tek yumurta dördüzlerine hamile kaldı. 4 kız çocuğu sağlıkla dünyaya geldi.
8: Adeta mucize yaşandı. Avustralya'da 15 milyonda bir görülen bir gebelik meydana geldi. 34 yaşındaki hamile kadın tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi.
9: İlk ultrasonu yaptırdık ve bir bebek, iki bebek, üç bebek, dört bebek ve evet tek bir plasenta olduğunu gördük. Bu inanılmaz bir şey. Ekibimizden hiç kimse bunu görmemişti.
10: For the conception to happen, so one fertilized egg.
8: Anne Cynthia Namona daha önce 4 çocuk sahibiydi. Yeniden hamile kalan annenin gebeliğinde döllenen tek yumurta 4'e bölündü. Böylece anne karnındaki 4 bebeğin genetik olarak birbirinin aynısı olduğu belirlendi.
10: One home, so she's currently with her.
9: Yani tek bir döllenmiş yumurtanın 1 değil, 2 değil, 3 kez bölünerek 4 farklı bebeğe dönüşmesi ve bu bebeklerin aynı plasentayı paylaşması inanılmaz.
10: And I'll leave that up to my neonatal colleagues.
8: Anne gebeliğin 28. haftasında sezaryen operasyonuyla 4 kız çocuğunu dünyaya getirdi. Doğumun ardından Namona ailesindeki çocuk sayısı 8'e yükseldi.
10: Who then share a placenta that is just...
9: Tek bir plasentadan 4 bebek olması oldukça ciddi olabilecek önemli riskler getiriyor. Ama bu güzel küçük aile bir şekilde bunların hepsinden sıyrılmayı başardı.
10: It's just amazing and to end up with 4 beautiful babies.
8: Prematüre dünyaya gelen 4 bebeğin bir süre daha hastanede gözetim altında tutulması bekleniyor. Doktorlar bebeklerin uzun vadeli sağlık durumlarına ilişkin görünümün oldukça olumlu olduğunu belirtti.
2: Bu saat dilimini noktaladık. Saat başında Elif Akkaya Kutar analiz sentezle sizinle olacak.

Bir zamanlar Adıyaman'la Diyarbakır arasında uzanan yollar Fırat Nehri'nin sularında kesintiye uğradı. Atatürk Barajı bereketiyle toprakları şenlendirirken ulaşımı olumsuz etkiledi. Kimi zaman Adıyamanlılar Diyarbakır'a gitmek için feribot sırasına girdi. Kimi zaman bir Fırat geçişi 2 saat sürdü. İnsanlar dostlarını görmek, işlerini halletmek, çocuklarını doktora götürmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ta ki Güneydoğu Anadolu'nun Boğaz Köprüsü, Türkiye'nin gururu Nisibi hayalden gerçeğe dönüştürülene kadar. 26 Ocak 2012'de atılan köprünün temeli sadece bir inşaatın başlangıcı değil, aynı zamanda Anadolu'nun kalbinden yükselen bir iradenin simgesi, geçmişin sabrı, geleceğin umuduydu. Köprü 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeydi. Orta açıklığı ise 400 metreye ulaşıyordu. Bu, o gün için Türkiye'nin ilk gergin eğik askılı köprüsüydü. Fırat'ın iki yakasına ters Y biçiminde ve 96 metre yüksekliğinde pilonlar yerleştirildi. Temeller sağlam kaya tabakasına oturtuldu ve köprü için yaklaşık 6500 ton çelik kullanıldı. Köprüde öyle çok çelik kullanılmıştı ki istesek bir Eyfel Kulesi yapabilirdik. Ama biz Eyfel'i Paris'te bıraktık. Kendi köprümüzü memleketimizin toprağına, Fırat'ın üzerine gururla diktik. Burası aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için en ağır sismik senaryolar düşünüldü. Köprü buna göre tasarlandı ve 21 Mayıs 2015'te büyük bir törenle açıldı. Adıyaman'la Diyarbakır yıllar sonra tekrar kucaklaştı. Ulaşım süreleri kısaldı, turizm ivme kazandı. Aynı zamanda gönüller, kaderler, milletin birlik duygusu pekişti. Adıyaman çıkmaz sokak olmaktan kurtuldu. Yerli mühendisliğin, milli alın terinin ve Türkiye yüzyılı ruhunun bir nişanesi olarak Nisibi Köprüsü Anadolu'nun doğusuna uzanan bir

Türk süsleme sanatında karanfil motifi, zarif duruşu ve kendine özgü dinamizmiyle kompozisyonlara hareket ve tazelik kazandıran önemli bir öge. İnce ve uzun sapı, yukarıya doğru açılan tırtıklı taç yapraklarıyla karanfil hem doğal bir inceliği hem de stilize bir ritmi bünyesinde barındırıyor. Bu sebeple karanfil motifi özellikle Osmanlı döneminde çini, tesip, kumaş ve ahşap süslemelerde sıkça tercih edilmiş, İznik atölyelerinde camlı kırmızılarla hayat bulmuştur. Karanfil, estetik değerinin yanı sıra anlam bakımından da zengin bir sembolizme sahip. Türk kültüründe sevgi, sadakat ve zarafetle ilişkilendirilen karanfil, aynı zamanda temizliği, asaleti ve ferahlığı simgeliyor. Süsleme sanatında kompozisyonun odak noktası olabileceği gibi, lale ve gül gibi diğer motiflerle birlikte kullanılarak dengeli bir bütünlük oluşturuyor. Onun ritmik formu, sanatkara hem hareket hem de düzeni aynı çizgide ifade etme imkanı veriyor. Karanfil motifinin renkleri de anlamını güçlendiriyor. Özellikle kırmızı karanfil, canlılığı ve coşkuyu temsil ederken, daha yumuşak tonlar, dinginlik ve zarafeti çağrıştırıyor. Tüm bu özellikleriyle karanfil, Türk süsleme sanatının hem estetik hem de sembolik zenginliğini yansıtan seçkin motifler arasında yer alıyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşam
3: haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9. Ben Elif Akkaya-Kuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Ankara gündemi var. Sıcak gelişmeler için muhabir bağlantıları var ama öncesinde dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Ne yazık ki sıcaklarla beraber orman yangınları da başlıyor.

0: Muğla'da orman yangını bir mahalle tahliye edildi. Fethiye ilçesindeki bir yangından bahsediyoruz. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken bir mahallede tahliye edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın açıklamaları var. Yangının enerjisi düşürüldü müjdesini verdi. Afyonkarahisar, Aydın ve Antalya'daki yangınlarsa söndürüldü. Dün analiz sentez sırasında verdiğimiz bir son dakika gelişmesiydi. Eğitim helikopteri düştü. Ne yazık ki bir pilot şehit oldu. Başkent Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun ise tedavisi devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin adli ve idari incelemede başlatıldı. Hem başımız sağ olsun, binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun da sağlık haberini en kısa sürede vermeyi umut ediyoruz. 4 Amerika Birleşik Devletleri askeri tabutlarla döndü. Trump'tan açıklama var. İran büyük bedel ödüyor diyor. İran'ın saldırılarında ölen Amerikan askerleri Amerika Birleşik Devletleri'ne getirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın da yeni açıklamaları var. Dover Hava Kuvvetleri üstünde askerler için düzenlenen törene katıldı ve İran'ın büyük bedeller ödeyeceğini söyledi. Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Numan Kurtulmuş tura devam etti. Hatırlayacaksınız, haftanın ikinci iş gününde Salı günü Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti Numan Kurtulmuş. İyi Parti ve AK Parti ile devam etti dün de. Gündemde çerçeve yasa çalışmaları vardı. Kurtulmuş düzenlemenin kısa sürede meclis gündemine geleceğini söyledi. Evet, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Gözler kritik metne çevrildi. Sabit tutulması beklentisi var. %37 seviyesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi sabit tutması bekleniyor, ancak karar metninde yer alacak ifadeler önümüzdeki aylar için, Eylül, Ekim ve Aralık ayında yapılacak toplantıları için hangi mesajları verecek merakla takip edilecek. Petrolde %2'ye yakın artış var. Ons altında toparlanma ivmesinde, ilk defa aralarındaki ters korelasyon bitti diyebiliriz. Brent petrolün varil fiyatı %2 artışla 96 dolara yükseldi ki bu da 8 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek seviye. 96 dolara kadar yükseldi dedik. Altın tarafında da Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Fed'in hangi kararı verecek ki, Fed'in faiz kararı da haftaya olacak, toplantısı haftaya olacak. Altının onsunda önceki günkü yükselişle yatay seyretti. 4133 dolara kadar çıktı ki geride bıraktığımız haftalarda 4000 dolar seviyesinin altına inmişti uluslararası piyasalarda altının onsu. Evet, şimdi hemen sıcak bağlantılarımız olacak dedik. Gürcistan doku cinayeti soruşturmasında bir operasyon var. Ankara'da yapılan eş zamanlı baskınlarda iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Elbette daha fazla detayı 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak bize. Ada, günaydın, kolay gelsin. Yine mesaiye yoğun bir şekilde başladın. Sıcak gelişmelerle Gürcistan doku cinayetindeki son gelişmeleri alalım senden.
1: Elif Hakkaya Kuter, bu cinayete ilişkin, yani Gülistan Doku cinayetine ilişkin daha önce burada 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. İki şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Tabi burada eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan incelemeler neticesinde bazı tespitler aslında ortaya çıktı. Şöyle belirtiliyor, yapılan incelemelerde Tuncay Sonel ile ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmaların suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme, kişi hürriyetini hürriyetinden yoksun bırakma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendiriliyor buradaki dijital materyaller. Ve burada soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışındaki iki şüpheliye yönelik bu sabah Ankara'da eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. İki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi bu soruşturma kapsamında. Tabii bu burada Gülistan Doku isimli şahsın kayıp olduğu akabinde burada cinayete kurban gitti.

0: gittiği iddiaları ile alakalı burada Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyasında şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel isimli şahsın kullanımında bulunan ve kendisine ait GSM numarası, burada üzerinden kullanılan WhatsApp hesabının Turgay Kılıç ismiyle kayıtlı olduğu, ancak yapılan incelemelerde hesabın Tuncay Sonel tarafından kullanıldığının kesin olarak tespit edildiği belirtiliyor. Gökhan Ertok isimli polis memuru ile aralarında geçen yazışma içeriklerinde Tuncay, yani Vali Tuncay Sonel'in sosyal medya platformları üzerinden kendi aleyhine yönelik yapılan paylaşımların hesap ve kullanıcılarının tespiti için talimat verdiği yazışmaların bulunduğu tespit ediliyor. Toplamda iki şüpheli hakkında gözaltı kararı veriyor. Bu şüpheliler gözaltına alındı. Ankara'da yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde Gülistan Doku cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde burada iki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüpheliler Ankara'da gözaltına alındı. Hali hazırda da zaten bu hafta içerisinde bir operasyon daha yapılmıştı. Hem Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında. Bu soruşturma kapsamında da 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şu anda buradaki gözaltı sayısı 17'ye yükseldi Elif Akkaya-Pıtar.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a, son gelişmeleri aktardı bize diyelim ve devam edelim. Başkent Ankara'da eğitim uçuşu yapan bir helikopter düştü. Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun ise tedavisi devam ediyor. Kazanın nedenine ilişkin adli ve idari inceleme başlatıldı.
2: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Kazada pilot emekli albay Yasa Özden Bakkal hayatını kaybetti. Kaza Sincan ilçesi Temelli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R-44 tipi eğitim helikopteri henüz belirlenemeyen bir nedenle boş bir araziye düştü. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Pilotlardan biri ambulansla, diğeri ise ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Helikopterin düştüğü alan güvenlik çemberine alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eğitim uçuşunda kaza kırıma uğrayan helikopterin pilotu, emekli albay Yasa Özden Bakkal'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'nun tedavisinin ise sürdüğünü açıkladı. Kazanın ardından Ankara Valiliğinden de açıklama geldi. Helikopterin eğitim uçuşunda olduğu bildirildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de İslamofobi karşıtı kampanyasıyla adından söz ettiren Joshua Harris'ı kabul etti. Erdoğan otizmli küçük çocuğu sıcak şekilde karşıladı. Hem kendisi hem de ailesiyle fotoğraf çektirdi.
3: Cumhurbaşkanının önemli misafirleri vardı. 12 yaşında otizmli Joshua Harris ve ailesini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, İslamofobiye karşı dalga dalga büyüyen bir kampanya başlatan minik Joshua'yı oldukça sıcak karşıladı. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine kayıtsız kalmamış ve çocuk masumiyetiyle anlamlı bir kampanya başlatmıştı. Camilerde kek dağıtarak "Cake not hate" yani nefret etme, kek yap kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya İngiltere'de olduğu kadar tüm dünyada da geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Joshua ile İstanbul'da bir araya geldi. Küçük çocukla sohbet eden Erdoğan kendisine ve kardeşine hediyeler de verdi. Otizmli Joshua İngiltere'de başlattığı kampanyayı bir süredir İstanbul'da sürdürüyor. Camileri ziyaret ederek vatandaşlara kek ikram ediyor. Joshua Harris'le babası Dan Harris geçtiğimiz hafta öğle namazının ardından Süleymaniye Camisi'ne gitmişti. Harris ailesi üzerinde "Cake not hate, nefret etme, cake yap" yazılı çalışmasıyla caminin avlusunda vatandaşlara ve turistlere yaptığı kekleri ikram etti. Ardından Şehzade Camisi'ni ziyaret eden aile burada da vatandaşlara kek ikramında bulundu. Küçük çocuk ilerleyen günlerde de kampanyasını Fatih Camii, Büyük Çamlıca Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Taksim Camii'nde sürdürdü. Harris'e ilgi gösteren bazı vatandaşlar kendisiyle fotoğraf çektirdi. Joshua'nın İstanbul kampanyası 24 Temmuz'da Ortaköy Camii ve Aziz Mahmut Hüdayi Camii ziyaretleriyle son bulacak.
1: Evet, Ankara gündemi için 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a döneceğiz. Günaydın Mustafa Daştan, kolay gelsin.
4: Günaydın Elif Hakkı Ekuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
1: Umarız olur diyelim. Hemen başlayalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna dün de devam etti. Aslında dün sorarken demiştim bugün kimleri ziyaret edecek diye. Hem dünkü ziyaretleri hem de bugün devam edecek mi?
4: Şimdi dün itibariyle aslına bakarsanız ziyaretlerin büyük çoğunluğu tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin hepsiyle görüştü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ama meclis dışındaki bazı partilerden de yine görüş alışverişinde bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. Çünkü süreç zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok kapsayıcı bir şekilde ilerletiliyor. Daha öncesinde biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. Yine DEM Parti grubuyla görüşme gerçekleştirdi. Deva Gelecek Partisi ile görüşmeler gerçekleştirdi ve dün itibariyle de iki siyasi partiyle, İyi Parti ve AK Parti ile de birer görüşme yaptı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. İlk ziyareti İyi Parti'ye oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamını da kabul etti Müsavat Dervişoğlu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u. Orada gerçekleşen görüşmede tabii ki çerçeve yasa üzerine bir görüş alışverişi yapıldı. Daha öncesindeki İyi Parti cephesinden yapılan açıklamaları şöyle bir hatırlayalım dilerseniz. İyi Parti genel olarak biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecine yönelik verdiği mesajlarda sürece zaten destek vermeyeceklerini dile getirmişlerdi. Ki komisyona da aslına bakarsanız İyi Parti cephesinden aday gönderilmemişti, üye gönderilmemişti. Zaten bu görüşmenin nasıl bir havada geçtiğiyle alakalı aslında bize bazı ipuçlarını veriyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş İyi Parti'nin kendince hassasiyetlerini dinledi. O hassasiyetlere yönelik de yine özellikle yapılacak olan çerçeve yasayla alakalı soruları cevaplayıp nasıl bir düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geleceğine dair ipuçlarını aktardı, detayları aktardı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na. Dervişoğlu ile yapılan görüşmenin ardından bu kez adres AK Parti koridorları oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler karşıladı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u. Yine yaklaşık bir saat süren görüşmede çerçeve yasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda önümüzdeki günlerdeki mesai aslına bakarsanız konuşuldu. Artık Temmuz ayının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugün 23 Temmuz, hafta sonlarında çıktığımızda çok kısa bir zaman kaldı. Temmuz ayında meclisin çalışma günlerine baktığımızda zaten gerek NATO olsun gerek 15 Temmuz olsun yaklaşık 10 günlük 15 günlük bir arada kayıp vardı NATO zirvesiyle beraber. Şimdi bunun telafi edebilmesi için de sürecin biraz daha hızlı bir şekilde ilerletilmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta en azından çerçeve yasayla alakalı düzenlemenin yavaş yavaş artık Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması beklentiler arasında. Ola ki önümüzdeki haftaya yetişmezse ne olur? Eğer ki önümüzdeki haftaya yetişmezse, şimdi Temmuz'da bir karar alınmıştı. Temmuz'daki karar acaba Ağustos ayına da uzar mı? Yani meclis çalışmalarını Ağustos'a kadar uzatır mı? Orası ayrı bir soru işareti. Ancak komisyona kadar gelmesi durumunda düzenlemenin, en azından genel kurul görüşmelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için önümüzdeki döneme bırakılması, yani 1 Ekim'den sonraki döneme bırakılması da seçenekler arasında Elif Hakkı'ya kutar. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aslında bakarsanız soruları cevaplarken AK Parti grubunun ziyaretinin hemen ardından gayet pozitif mesajlar verdi. Yani olumsuz herhangi bir sonucun, bir sürecin olmadığını söyleyebiliriz izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Tabii kapsayıcı bir düzenleme vurgusu orada önemli noktalardan bir tanesiydi. Peki bu görüşmeler devam edecek mi? Biz daha bu görüşmeleri çok fazla göreceğiz. Yani düzenleme, çerçeve yasa düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

0: olduktan sonra da hatta genel kurul aşamasında görüşülürken de yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti grup başkanlarıyla, liderleriyle bu tarz görüşmeler yaptığını pek çok kez daha göreceğiz. Buradaki amaç aslına bakarsanız akıllardaki soru işaretlerini birebir görüşmelerde olabildiğince en aza indirmek ve genel kurul çalışmalarının çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebilmesini sağlamak bütün amaç. Bu bütün amaç teröristli Türkiye hedefine adım adım gidilirken öndeki engelleri, soru işaretleri ortadan kaldırabilmek Elif Akkaya Kutar. Beklentimiz önümüzdeki hafta en azından düzenlemenin netleşmesi, netleşen düzenlemenin meclis başkanlığına sunulması ya da kamuoyuyla bazı detaylarının paylaşılması. Daha sonrasında artık yeni dönemle beraber de genel kurulda bu çerçeve düzenlemenin ele alınması şeklinde.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Dün de konuşmuştuk. Özgür Özel son kez mi CHP kürsüsünde demiştik. Çünkü grup toplantısında yeni parti kurulacağını açıklamıştı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan CHP kürsüsünden bunu açıklamasına dair eleştiriler var. Bununla devam edelim. Buyurun.
0: Ya Müslüm Sarı aslına bakarsanız çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Yani Türk siyasi tarihinde hani bir partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşan ismin yeni bir parti kuracağını ilan etmesi ve bunu işte içerisinde bulunduğu siyasi partinin olanaklarını, işte oradaki canlı yayın olanakları olsun, meclisteki olanakları olsun, bunları kullanarak yaptığı herhalde tektir. Hani bunu da gördük sonunda. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin olanakları yani onun çatısı altında CHP'den büyük bir parça kopartmayı hedeflediğini Özgür Özel doğrudan CHP'yi kullanarak aslında bakarsanız kamuoyuyla paylaştı. Şimdi burası siyaset tarihinde not edilecek, altı çizilecek noktalardan bir tanesi ve belki önümüzdeki 100 yıl içerisinde, 1000 yıl içerisinde Türk demokrasisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir daha örneğini kolay kolay göremeyeceğimiz bir olayı yaşadık biz Salı günü. Bunu belirtelim. Hani genel itibariyle nedir? Siyasi partiden ayrılırsınız. Ayrıldıktan sonra yeni parti çalışmalarına başlarsınız. O yeni parti çalışmalarını bir nihayete erdirirsiniz ve kamuoyuyla paylaşırsınız. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kürsüsüne çıktı grup başkanı Özgür Özel ve CHP'nin grup kürsüsünde, hani ana muhalefetin grup kürsüsünde CHP'yi ana muhalefetten indireceğini söyledi. Bakın, burası çok fazla böyle gözden kaçan noktalardan bir tanesi. Özgür Özel sadece siyasi parti kuracağını açıklamadı. Özgür Özel CHP grup kürsüsünde CHP'yi ana muhalefetten indireceğini söyledi. Yani CHP'ye en büyük çelmeyi CHP grup kürsüsünde grup başkanı Özgür Özel taktı. Başka hiçbir şey değil. Bakın, bu Kemal Kılıçdaroğlu olayı değil. Baba ocağı olayı değil. Hani baba ocağı diyordu Özgür Özel daha öncesinde. Ne diyordu? Ya bu işte partiye zarar gelmesin, partililere zarar gelmesin. Öyle değil mi? Şimdi partiye zarar gelmesin diyorsunuz. Partililere zarar gelmesin diyorsunuz. Mutlak butlan kararı sonrasında partiye yapılan tepkilerde ne yaptınız? Dediniz ki işte bunlar olmalı mıydı? Dediniz. Ama partiye zarar gelmesin derken de genel merkezin o dönemde ne hale getirildiğini ayrıca bir hatırlamak lazım. Yani en küçük temeldeki en küçük söylemlerle eylemlerin tamamen birbiriyle çatıştığı bir Özgür Özel portresi görüyoruz biz mutlak butlan kararından sonra. Bir tarafta diyor ki partiye zarar gelmesin. Diğer tarafta genel merkezde camlar kırılıyor. Genel merkezde sağlam bir yer kalmıyor. Sağlam kapı kalmıyor ya. Hala Kemal Kılıçdaroğlu, bakın, genel merkezin elini yüzünü biraz topladı. Hala da genel merkezde çalışma yapılması gereken yerler var o mutlak butlan kararından sonra yaşanan olaylardan dolayı. Ama orada bile Özgür Özel bütün bu olaylar yaşanırken çıkıp işte şunu diyebiliyordu. İşte bu genel merkezi yıktılar. Ya genel merkezi kimse yıkmadı. Genel merkezi içeride, yani bütün kayıtlar var. İçeride o koltukları, kanepeleri, sandalyeleri sanki savaş çıkacakmış gibi yığınak yapan ben değildim. Siz de değildiniz. Kemal Kılıçdaroğlu zaten genel merkezin içerisinde değildi. Genel merkezin içerisinde Özgür Özel vardı. Özgür Özel ve beraberindekiler vardı. hani eline hortum alıp da o Nizamiye kapısının üzerine çıkıp etrafa su sıkan da biz değildik. Öyle değil mi? Oradaki insanları bir şekilde kışkırtmaya çalışan da biz değildik. Şimdi baktığımızda bir tarafta genel merkez zarar görmesin diyen bir Özgür Özel var. Diğer tarafta da CHP'yi ana muhalefetten indireceğim diye ilk vaadini veren bir Özgür Özel var. Şimdi bir tarafta baba ocağı diyen var. Diğer tarafta da baba ocağını indireceğim diyen Özgür Özel var. Şimdi hangisine inanmak lazım? Hangi söylem daha doğru? Ya da hangisi doğru? Daha doğru değil, hangisi doğru? Ya madem CHP'lisiniz, CHP'nin içerisinde, CHP'nin imkanlarını kullanarak CHP'lilere verdiğiniz ilk mesaj, şimdi ben yeni bir parti kuruyorum diyorsunuz ama CHP'lilere verdiğiniz ilk mesaj, ya sizi ana muhalefetten indireceğim, sizin milletvekili sayınız 50'nin altında kalacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki küçük bir siyasi parti haline geleceksiniz, bundan sonra ana muhalefet ben olacağım, kimse sizin yüzünüze bakmayacak mesajını gönderiyor musun sen CHP Genel Merkezi'ne? Gönderiyorsun. Ne oldu baba hoca? Ne oldu baba hoca? İşte evladın da hayırlısını versin derler ya. Yani nankör evlat olduğu zaman böyle oluyor demek ki. Ne diyelim?
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidelim.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
6: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: kazanacağı çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek. Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Sade Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, ayağınıza hoş bulduk.
0: Sağlık. Ve Bitti Seren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum, teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum.
2: Sade Bey'e selamlar.
1: Günaydın, teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi o zaman içeriden başlayalım, dışarıya doğru gidelim. Grup toplantısında salı günü...

0: Özgür Özel CHP kürsüsünden yeni parti kuracağını açıkladı. Tabi CHP'nin içinden de eleştiriler gecikmedi. Partinin olanaklarından faydalanıp amblemi altında ilan etmek ahlak sorunudur dediler. Ne dersiniz Özgür Özel'in kuracağı partiyle ilgili ve bunu CHP kürsüsünden ilan etmesiyle ilgili?
1: Bu evet tartışılıyor ve gerçekten hani şeyi hatırlatmak lazım. Mutlak butlan kararından sonra ne oldu? Hayır biz CHP'yiz, hayır biz CHP'yiz şeklinde bir süreç yaşandı. Hatta grup toplantısını biz yaparız. Acaba diğer taraf engeller mi? Genel başkan mı yapmak ister vesaire? Bu kadar hani CHP'ye sahiplenmişken artık başka bir parti kurma kararı alınıyor. Ama bunu da CHP grup toplantısında ilan ediyorlar. Bu gerçekten siyasi tarihte de etik bir davranış değil. Yani geriye doğru baktığımızda bir sürü yeni parti kurulmuş. Farklı evet. Partiler
0: bu arada
1: kurulmuş.
0: Bugün de çok özür diliyorum. Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'in akşam gazetesinde yazısında evet. 11 kez CHP'den ayrılıp parti kuran CHP lideri olmuş yazısında hatırlatmış. Onu doğru. Da hatırlatmış oldum.
1: Çoğu başarısız oldu. Yani evet. Başarısız oldu. Tabii buna Demokrat Parti'yi de dahil edebiliriz ama tek partide olurken tek partiden bir parti çıkması, o partinin merkez sağı temsil etmesi o ayrı bir hikaye. Birçok insan onu da dahil ediyor. Bu Türkiye'nin demokratikleşme sürecisiydi ve çok çok başarılı oldu. Tabii sonrası malum darbeyle karşılaştı. Şimdi gerçekten etik değil ama şunu söyleyelim. Şu anda CHP'yi resmi olarak kurumsal yapıyı temsil eden taraf ayrıca bir açıklama daha yaptı. Bir bakıma hani bu arınma meselesinde bunun artık kendiliğinden gerçekleştiğini de söylediler. Böyle olunca yani arınma altında üstünde şunu barındırıyor. Bu CHP'liler yani artık CHP'li değiller ama önceden işte CHP milletvekili oldular, CHP'de siyaset yaptılar. Demek ki partide kalanlar, yani partiyi şu an temsil edenler açısından pek de makbul insanlar değilmiş. O yüzden onların ayrılmasına da sevinmiş görünüyorlar. Bir eleştiri de şu var, işte malum bu ayrılış neden oldu? Hani örneğin daha önceki ayrılışlarda bir takım ideolojik tartışmalar olmuştu. İşte CHP'nin mevcut siyasi söylemlerini ya da hedeflerini, ilkelerini çok fazla hani dağınık bir şekilde değiştirme isteği olmasa da belli ideolojik tartışmalar olmuştu. Ben 90'lı yıllarda bir İstanbul İl Kongresi hatırlıyorum. İnanılmaz bir şey vardı. Liberal sol, işte daha geleneksel sol tartışması. Mesela liberal sol için faşistler diye sloganlar atılıyordu vesaire. Yani bir ideolojik tartışma zemininde sonra o kadro başka parti kurdu. Ayrıldılar, parti kurdular. Ama bu iyi bir şey. Yani bir parti içinde böyle politikalar, siyasi anlayışın farklılaşması, yeni bir şeyler önerme çabası iyi bir şey. Ama bu ayrılıkta ya da bu bölünmede öyle bir şey yok. Burada resmen çok büyük bir yolsuzluk sisi var. İşte malum itirafçılar var. Bu itirafçılar ekseninde biz tartışıyoruz. Yanlış da anlaşılıyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela mevcut CHP yönetimine gelenler, işte İstanbul'da kayyum atanmıştı malum Gürsel Tekin. Bütün bunlar konuşmalarını biraz detaylı dinlersek o kadar ağır laflar söylüyorlar ki artık. Üstelik bunu şöyle söylüyorlar. Biz CHP kurumsal kimliği çok zarar görmesin diye aslında her şeyi de anlatmıyoruz diyerek parantez içinde. Dolayısıyla ortada siz bir ekip olarak çok büyük yolsuzluk yaptınız diyen bir CHP var. CHP'lilere, şimdi ayrılan CHP'lilere. Hayır, siz işte farklı yöntemlerle partiyi ele geçirdiniz diyen gidenler var. Bu tablo içinde CHP'nin bölünmesi bence iyi olmadı. Bu arınmayı oturarak birlikte yapsalar daha iyi olurdu. muhalefet bir bakıma belli alanlarda, belli konularda belli yanlışları reddeden, belli konularda da umut veren, proje geliştiren bir muhalefete dönüşebilirdi. Ama şimdi biz ikisi arasında zaten bu, siz hırsızsınız, müteahhitlerle geldiniz, partiyi ele geçirmeye çalıştınız. Mealen söylüyorum. Ama daha ağır laflar da duydum yani biraz dinleyince. Onlar da hayır öyle bir şey yok. İşte biz icraat yapıyoruz, iktidar yapıyor zaten bunları. Siz de iktidarın adamlarısınız. Yani böyle bir zeminde. Bunu niye anlattım? Sıkıcı bir şey bu ama bakın ideolojik bir tartışma yok. Yani ben bu partinin şu politikasını yanlış buluyorum. Bunu şöyle yapsak daha iyi olur ve şuraya geliriz diyen ya da ülkeyi şuraya götürürüz diyen bir tartışma yok. Bir sonraki aşamasıyla ilgili de bir kısa fikir beyan edeyim. Şöyle düşünün. Mevcut milletvekilleri, bu ayrılanlar 80 küsur değil mi? Bunlar niye ayrıldılar diye sorunca büyük bir ideal için bir partiyle işte bir yeni parti kuruyorlar. Hayır. Bir sonraki seçimde büyük bir ihtimalle bunların tamamına yakını milletvekili adayı yapılmayacaktı kalırlarsa. Değil mi? Bu ne demek? Bu bütün bu soruşturmalar ekseninde artık dokunulmazlık zırhı olmayan insanlar haline gelecekler. Aslında bu bir de can havliyle ayrılma ve yeni parti kurma görünümü var. Görünümü diyoruz, sonra bu icraata dökülecektir. Bu durumda tabii bakıyorum bazı gazeteci arkadaşlar, bazı yorumcular Özgür Özel ve ekibi, yeni parti, işte Türkiye'nin umudu, muhtemelen bir dahaki seçimi kazanacak, hatta Cumhurbaşkanı da bunların adayı olacak ve seçilecek şeklinde çok pozitif, gözlerinde kapatmış vaziyette yorum yapıyorlar. Aynı arkadaşların yolsuzluklar konusunda ama başkalarıyla ilgili iddialar konusunda ne kadar hassas olduklarını, ne kadar ileri laflar ettiklerini çok iyi hatırlıyorum. O yüzden bizler için de bir şey bu, etik problem. Bu ayrılışı ya da bu bölünmeyi CHP açısından ülkeyi bir yere koyarak, CHP'yi bir yere koyarak, demokrasiyi bir yere koyarak, yolsuzlukları, hırsızlıkları bir yere koyarak düzgün keşke tartışabilse herkes. Öyle olmuyor ama bu da normaldir. Ne diyelim, hayırlısı olsun. Eğer arınanlar, kalanlar, gidenler safraysa gidenler de kendileri arınsınlar diye temenni etmekten başka çaremiz kalmıyor. Çünkü gerçekten ekip, belediyeler tarafı var malum. Belediyeler tarafında ne olacak bakalım göreceğiz.
0: Evet Adem Hocam, şimdi aslında cümlesine Sadi Özdemir 21 Mayıs'tan mutlak butlan kararı sonrası aslında CHP'yi tam anlamıyla sahiplenenler şimdi işte parti kürsüsünden başka parti kuracaklarını açıkladılar diye başladı. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Şimdi Elif Hanım, yani siyaset zaten doğası gereği boşluğu kabul etmez. Dolayısıyla siyasette bu tür meselelerin ya da süreçlerin yaşanması çok doğal. Ben de bu konuda Sadi Bey'le aynı fikirdeyim. Dolayısıyla eğer bir ayrılık gerçekleşecekse ya da bir birleşme de biliyorsunuz mecliste işte parti grubu oluşturmak için birleşen partiler de vardı. Evet. Birleşme de gerçekleşecekse bunlar siyasetin doğası gereği zaten bir araya geliyorlar ya da ayrılıyorlar. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı bazı özel durumlar var bence. O siyasi sosyolojisi açısından gözden kaçırılmayacak şeyler. Bunlardan birisi şu. Cumhuriyet Halk Partisi bir kitle partisi, bir lider partisi değil. Bunu bir kere unutmamalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle kurucu isim olan hani Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne liderlik edecek isimlerden hiç kimse onu geçemez. Yani kurucu aktörün üzerine başka bir kurucu aktörün gelmesi Cumhuriyet Halk Partisi için mümkün değil. O yüzden genellikle Cumhuriyet Halk Partisi bir kuşak partisidir. Bir ideolojik anlamda bütünlüğünü içinde barındıran bir siyasal partidir ama aynı zamanda bir kitle partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu günden bugüne kadar bir kemik oyu var. Ve bu kemik boyu Elif Hanım kuşaktan kuşağa aktarılır. Yani dededen babaya, babadan oğula aktarılır. Ve bu parti aslında böyle devam eder. Bakın diğer siyasal partilere bakın. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ayrı tutuyorum. Diğer siyasal partilere bakın. genellikle kitle partisi olmasının yanında mesela AK Parti bir lider hareketli bir partidir de aynı zamanda. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın karizması, liderliği küresel anlamda da yerel ölçekte de tescillenmiş, güçlü bir liderlik üzerinden devam eden bir partileşme süreci başladı. Milliyetçi Hareket Partisi lider ve kitle fazlı bir partidir aynı zamanda, ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti değil. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben seçmen üzerinden tanımlamayı daha çok tercih ediyorum. Yani Kemal Bey ve Özgür Özel ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimlik ve hüviyet açısından tanımlanması için bence yeterli bir süreci kendi içerisinde barındırmıyor. Bu yüzden seçmen üzerinden tanımlanan bir parti olduğu için ben şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde yukarıda yaşanan bölünmenin tabanda belli bir süre devam etmesi sonucunda yeniden birleşeceğini düşünüyorum. O da şöyle. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu felsefesi var. Mesela altı ok bu felsefenin özellikle ilkelerini temel olarak belirlemiş. Bu ilkelere sahip olan seçmen acaba Özgür Bey'in yanında mı, bunu bilmiyoruz. Çünkü Özgür Bey özellikle son seçimlerde işte yapılan koalisyonlar sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu arttıran bir isim. Ben bunu tanımlarken özellikle emanet oy kavramını çok fazla kullanıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle seçmenin içerisinde rigid ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerinin içinde olmayan bir taban var. Bu taban Özgür Bey'in yanında durabilir. Anıtkabir yürüyüşünde de onun yanında gördük. Flemaları hatırlıyorsunuz. Hepimiz biliyoruz o flemaları. Fakat Kemal Bey'in tarafında olan, yani yanında olan seçmenin özellikle o kemikleşmiş oydan oluşan ve kuşaktan aktarılan bir seçmen kitlesi olduğunu biliyoruz. Ha bu az mı çok mu, orası ayrı bir tartışma konusu. Onu seçimlerde göreceğiz. Ama ben kuşak ve kemik oyunun Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çok daha bozulmadığını düşünenlerdenim. Ha muhalefet, ya muhalif ya da muhalifleşme anlamında elbette belli bir kırılma olacaktır. Şu an çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı üçe ayrılmış durumda. Biz ikisini zaten biliyoruz. Üçüncüsü de özellikle kararsızlar. Kararsızların ne yapacağı, kararsızların nereye yöneleceği bu anlamda çok önemli. Birkaç tane denge var bunu belirleyecek. Bunlardan birisi şu. Kemal Bey özellikle seçim sürecine gittiği zaman il ve ilçe başkanlarının revize edilmesi, il ve ilçe başkanlarının görevden alınması ve o bunların tabana Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikasını anlatması lazım. Kemal Bey'in belirleyeceği bu isimler eğer başarılı olursa, il ve ilçe başkanları seçmene ulaşabilirse, yani o demografik dengeyi sağlayabilirse bu anlamda ciddi katkı sağlayabilir. Bir de Kemal Bey özellikle yaşadığı süreci, çünkü biliyorsunuz son kurultaydan sonra o seçmen Kemal Bey'in genel başkanlıktan ayrılmasını da kabullenememişti. Elif Hanım, o seçmen bugünkü aynı seçmen. Bakın bunu gözden kaçırmayalım. Birkaç yıl önce Kemal Bey'in genel başkanlıktan seçim sonrasında ayrılamaması meselesini kabul etmeyen seçmen bugün Özgür Bey'e oy vermiş seçmen. Yani bu şunu gösteriyor. Kemal Bey seçilme meselesindeki yaşadığı yolsuzluk ve benzeri süreçleri seçmene iyi anlatabilirse, seçmenin hafızasını yeniden canlandırabilir, canlı tutabilirse, yani aktivasyon haline getirebilirse, o kararsızları veya Özgür Bey'e destek olan tarafı da kendine çekebilir. Çünkü seçmen değişmedi. Seçmen sadece oy tercihini değiştirdi. Oy tercihini değiştirmesinin sebebi de Kemal Bey'den sonra Özgür Özel isminin genel başkan olmasıydı. Bazen yorum yapanlar, özellikle muhalif medyada bunu gözden kaçırıyorlar. Sanki yeni bir seçmen kitlesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil oldu ve bu dahil olan seçmen de Özgür Bey'i işte Kemal Bey'den sonra daha fazla oy attırmasına sebep oldu. Böyle bir şey yok. Burada gerçekleşen demografi sosyolojisi şuydu. Kemal Bey'den sonra seçmen Özgür Bey'e oy verdi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri olduğu için Özgür Bey'e oy verdi. O dönemde kırgınlıklar yaşanmıştı. Fakat aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlesi olmayan bir kitlede, bir seçmen de Özgür Bey'e oy verdi. Ben bunları emanet oy olarak tanımlıyorum. Bunlar yeniden Özgür Bey'in yanında durabilirler. Orada bir problem yok. Ama o dönem kırgın olan fakat sonradan Özgür Bey'e oy veren o demografik kitle, Kemal Bey'in yeniden yönlendirmesi, yeniden o tarihi canlı tutması, yeniden yaşananları gündeme getirmesiyle yeniden Kemal Bey'e dönebilir.

0: dinamikteki en önemli etken de yine söylüyorum, seçmenin özellikle sahip olduğu kuşak siyaseti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip olduğu o kitle siyaseti. Bu ikisi bence şu an biraz ortada duruyor. Yani ne Kemal Bey tarafında ne de Özgür Bey tarafında duruyor. Üçüncü mesele de şu. Evet, Kemal Bey'in ve Kemal Bey'in ekibi, Kemal Bey ve Kemal Bey'in ekibi biraz daha az konuşuyor dikkat ederseniz. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle siyasetine zarar vermemek için izlenen bir strateji, ama seçmen de bunu izliyor bu arada. Yani seçmen kimin daha sağduyulu olduğunu, kimin daha fazla çözüme yaklaştığını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin daha fazla muhafaza edip değerlerini koruyabileceğini de takip ediyor. Seçmen bence kararını biraz da buna göre ortaya koyacak. Özgür Bey tarafından şöyle bir durum var. Özgür Bey kendisini destekleyecek başka dengeler bulmaya çalışıyor. Mesela bu dengelerden birisi işte şu an siyasetten dışlanan, aktif siyasetten dışlanan ve bir daha geri dönmesi mümkün olmayan Ekrem İmamoğlu. Ama bir taraftan da dikkat edin, dengeyi değiştirebilecek diğer isimlerden birisi Mansur Yavaş üzerine siyaset oluşturmaya çalışıyorlar, inşa etmeye çalışıyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetini etkileyebilecek olan bütün dinamikler özellikle Özgür Bey tarafından bir şekilde kendi lehine oluşturulmaya çalışılıyor. Ama Kemal Bey'in de burada bir mesela siyasal atak yaparak, bir aktivasyon göstererek bu dengeyi değiştirebilecek isimleri kendi tarafına çekme ya da kendi tarafından oluşturacak siyasetin siyasete angaje etme durumu da gerçekleşirse, bence Kemal Bey özellikle bu seçim arefesinde olan zaman içerisinde yeniden bir aktivasyon, yeniden bir siyasal hız kazanabilir. Yani Kemal Bey 3 şeye dikkat edecek. 1. Kararsızlar konusunda seçmenin zihnini canlı tutarak geçmişte yaşananları yeniden hatırlatmak. 2. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe başkanlarını değiştirerek küskün seçmene yeniden ulaşacak bir siyaset üretmek. 3. Seçmeni etkileyebilecek dengelerden önemli isimleri kendi tarafına çekerek o demografik sosyolojiyi yeniden inşa etmek. Eğer bunları şu an gerçekleştirebilirse ben Özgür Bey'in çok bir şansının olduğunu düşünmüyorum. Elbette Özgür Bey kısmı bir oyu alabilir ama yine söylüyorum, aldığı bu oy, bu oyun çoğunluğu emanet oy olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitle ve kuşak siyasetine ait olan bir oy olmayacak Elif Hanım. Ben şu anki gözlemler neticesinde böyle düşünüyorum.
1: Evet. Peki içerideki bir diğer önemli gelişme de Terörsüz Türkiye sürecinde artık gözler yasal düzenlemede, süreç yasası ne zaman çıkacak en büyük soru işareti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bu hafta tüm partilerle bir araya geldi. Düzenlemenin de kısa sürede meclis gündemine geleceği söyleniyor ki işte öne çıkan bir tarihte var aslında, ama tabii ki kesin değil çerçeve yasa için 15 Ağustos'ta görüşülebileceği söyleniyor. Ne dersiniz?
2: Valla hani ne diyeyim, şu siyasi tarihimizde ne diyelim, birçok şeyi bloke eden, birçok şeyi belirleyen, hani bunu pozitif anlamda söylemiyorum, ekonomimizi bloke eden, evet, ekonomimizin ayağında pranga olan, dış politikayı çok etkileyen, bakın bir sürü mesele var. Yani hatırlarsak...
1: Aslına bakarsanız bu süreç konuşulmaya başlandığı günden beri bile olumlu yansımalarını dış politikada görüyoruz.
2: Evet, evet. Onu kastetmek istiyorum. Çünkü bu o kadar büyük bir belaydı ki, bu belayı öyle örgülemişler, öyle kurgulamışlar ki bundan kurtulmak çok zor oldu. Hala da işte yasal düzenlemeler, tabii ki bizim Türk-Kürt kardeşliği bütün bunlara rağmen bir kan davasına dönüşmedi çok şükür. Bir iç çatışma asla olmadı. O bölgede terörün baskısından kaçan Kürtler, Türkler fark etmez, İşte büyük şehirlere göç eden vatandaşlarımız hiçbir şekilde tam da o karşı tarafın arzu ettiği gibi, teröristlerin ve onları destekleyen arzu ettiği gibi bir iç kavgaya girişmediler. Çünkü bin yıllık ortaklık, bin yıllık kardeşlik bu fitneyi de aşmıştı. Ama bir terör örgütü üzerinden, tabanı da olduğu düşünülen bir terör örgütü üzerinden maalesef Türkiye'yi

0: baskılamak isteyen, Türkiye'ye zarar vermek isteyen, dost düşman diyelim artık, yani ikisi karıştı bu süreçte. Bütün bunların oyunu bozuluyor ve bu süreç daha Sayın Devlet Bahçeli ilk açıklamasını yaptıktan sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da tam siyasi irade koyup Cumhur İttifakı olarak biz bunu destekliyoruz ve başarıya ulaştıracağız dedikten sonra, biz kayıtsız şartsız çok doğru bir politika süreci olacağını söyledik. Bazı şeylerde malum işte çok eski kodlarla şüpheyle yaklaşmak doğru olabilir ama bir süreci sabote edecek laflar etmek, başka başka bir takım paranoyalarla böyle bence yine bin yıllık barış diyelim. Bin yıllık barış diyelim. Çünkü fiziki bir iç kavga olmasa da kalp kırıklığı olmuştur. Bakın şehitlerimiz var. Onların anneleri, babaları, evlatları değil mi? Kaç kuşak oldu? Her ailede, çekirdek ailede olmasa bile mutlaka birazcık daha genişini düşünürse bir şehit bağlantısı var. Bir şehit. Karşı tarafta da binlerce kandırılmış, dağlara götürülmüş, eline silah verilmiş. Zorla ya da beyni yıkanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, kendi vatandaşlarımıza karşı eylem yapmış, öldürmüş gençler var. Ölmüş gençler var.
1: Onların da umutla bekleyen anneleri var.
0: Şimdi bunun kaç sene oldu anneler? O ilk eylemi hatırlıyorsunuz. Bir ana cesaretiyle her şey böyle gündem yokken çıktılar. Dediler ki evlatlarımızı istiyoruz dediler. Yine siyaseten bunlara mesafeli duranları gördük. Bunları eleştirenleri gördük. Düşünün. Neyse bu hani ekonomide neler olduğu, ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı sık sık söylüyor zaten. Farklı farklı hesaplar yapılabilir. Ama potansiyeller üzerinden baktığımızda gerçekten bizim şu anda hani şu anda gelebildiğimiz milli gelir seviyesi falan gerçekten her şeye rağmen büyük başarıdır. Sadece terör meselesi değil, bir sürü şey var konuşulabilir. Ama bu terör meselesi ortadan kalktığında, dış politikada bu prangayı attığımızda, dış politikada derken biz onun dış politikada bize dayattığı hiçbir şeyi kabul etmedik. Etmedik, etmeyiz de ama bunu etmiyorsunuz diye onlar da başka şeyleri Türkiye'ye dayattılar. Yani bizi yordular, yormaya çalıştılar. İnşallah bu tarih, yani 15 Ağustos dediniz değil mi? Ağustos'ta bir tarih olsun, sorun değil. Bu barışın zafer bayramı olsun diyorum. Barışın, hani bunu bir romantik barışçı olarak söylemiyorum. Bu gerçekten bu bölgede, yani Türkiye dışındaki, Türkiye'nin doğusundaki, kuzeyi ayrı bir konu ama doğusu ve güneyindeki halklara bakarsak ne kadar iç içe olduğumuz ve ne kadar birbirimizle oralardaki, yani Suriye'deki ya da işte Irak'taki yapıları biliyoruz. İnsanların birbirleriyle ne kadar savaştırıldığını. İşte burada bu olursa bölgesel barış, hani bizim barışımız bölgesel barış, bu dayanışmaya dönüşür. Bu potansiyele dönüşür. Bu çok büyük zenginliğe ve güce dönüşür. Ve bu bölgedeki halkların barış içinde daha mutlu, daha refah seviyesi yüksek yaşamasına yol açar. Bu aklı kaybetmeyelim. Bu

0: Bu da demokrasi gereği. Karşı çıkabilir. Ama bu görüşmeler yapılıyor. Meclis siyaset neyi temsil ediyor? Her siyasi parti aldığı oylarla ülkenin diyelim ki işte %100 üzerinden %90'ını temsil eden bir irade bu işin olması için gayret edecek. Mecliste de bunlar büyük bir çoğunlukla oylamalar olacaksa kabul edilecek diye düşünüyorum. Sayın Numan Kurtulmuş dedi ki bu olduktan sonra da bir takım yeni düzenlemeler olabilir. Bu da çok önemli. Bunu da unutmayalım. Muhtemelen şöyle olacak. Bu aşama atlatıldıktan sonra şöyle bir tehlike var. İşte bu da ihmal edilmiş, bu da olmuyor. Hayır. Bunu sahiplenmekten kimse vazgeçmeyecek. Ve aksamalar, unutulanlar ne varsa hepsiyle ilgili proaktif bir siyaset görüyoruz. Böyle de devam etmek lazım. Artık hani Türkiye, dünya, bölge, Amerika, Avrupa bir sürü büyük politik tartışmalar var, laflar var. Yeni düzenlerden bahsediliyor. Eski düzen iyidir, yeni düzen kötüdür diye dünya yönetilemiyor. O zaman yeni düzen ya da yeni olan ne varsa orada siz ne yapabiliyorsunuz? Siz taviz vermeden işte oyun kurucu olabiliyor musunuz? İşte bizim gibi barışı sürekli savunabiliyor musunuz? Bütün bunlar güzel şeyler. İnşallah muradına ersin diyoruz ve bu 1984'teki saldırıyla başlayan 2026'dayız. Bundan sonra öyle saldırı, çatışma, ölüm bir şey olmasın. Türkiye o şartlarda bile Suriye'deki Kürtlerin kardeşlerimizin haklarını savundu. Suriye'den sığınma olduğunda bu sığınma süreci biliyorsunuz Türkiye'ye milyonlarca rakamlar söylendi. Bunun 1 milyondan fazlası da Kürt kardeşlerimizdi. Biz hiçbir halde ve şartta terörle kardeşliği karıştırmadık. Karıştırmamamız lazım. Siyasetin bu anlayışla devam etmesini diliyorum.
1: Aynen öyle. Adem Hocam şimdi tabii annelerden de bahsettik. Annelerin eylemlerinde de Adem Hocam'ın çok büyük emeği olduğunu biliyorum. Buyurun.
2: Teşekkürler Elif Hanım. Şöyle evet bu çok önemli bir süreç. Anneler vurgusu bizim için de çok hassas bir arefeyi temsil ediyor. Yani 7. yılını bitiriyor. İşte özellikle hatırlarsanız genel merkez buna çok fazla yani o dönem işte HDP'ydi. Sonradan isimler değişti. Çok karşı çıkmıştı. Hatta çok tahrik etmişti. Fakat anneler vazgeçmedi. Hatta çok fazla şey teklif ettiler. Çok tehdit ettiler. Annelerin duruşu o günden bugüne kadar sabit. Hala da devam ediyor bu arada evlat nöbeti. Özellikle örgütün kırılması, yıpranması açısından da psikolojik etki olarak çok önemli bir faktör annelerin oradaki varlığı. Tutunamayan bir yapının anneler karşısında, annelerin mücadelesi karşısında diz çöktüğüne yıllar içerisinde şahit olduk. Hiç belki de olmayacak bir şey birdenbire meydana çıktı ve o terör hareketinin hem sosyolojik tabanını Diyarbakır'daki hem de zihinlerdeki ideolojik tabanını gerçekten çok ciddi anlamda yok etti, yıprattı. Ve şimdi hamdolsun bugün gelen durumda onların zaferlerinin de bir parçası olduğunu hatırlatmamız lazım. Karşı tarafta yani özellikle biliyorsunuz Diyarbakır annelerinin şehit anneleri de sürekli bir araya geldiğini, onlarla birlikte bu annelik duygudaşlığını paylaştığını da gördük Elif Hanım. Şehit annelerimizin, gazi ailelerinin bu süreçte de çok büyük emeği var, çok büyük sabrı var. Bunu da unutmamamız lazım. Zaten teröristlik Türkiye'nin bir model olarak kabul edilmesi, bütün dünyaya sunulmasının arkasında ben hep söylüyorum annelerin duası var. Yani evet siyasiler çok ciddi emek gösteriyor, işte biz ekranda anlatıyoruz, sahada çalışıyoruz ama ben de her zaman söylüyorum oradaki şehit annelerinin, oradaki işte kaçırılan çocukların annelerinin, asker annelerinin, polis annelerinin, sivil çocukların anneleri de orada. Onların duasıyla aslında biraz bu süreç güçleniyor, yürüyor ve hamdolsun başarıya da kavuşacak. Fakat bunun karşısında duranlar maalesef var Elif Hanım. Hala da anlamayanlar var. Ben onların çıkar odaklı hareket ettiğini düşünüyorum. Yani seçim veya siyaset açısından çıkar odaklı hareket ettiğini düşünüyorum kabul etmeyenlerin. Çünkü eğer milliyetçilikten bahsedilecekse, özellikle milliyetçiliğin kurumsallaşmış bir kimliğinden, bir yapısından bahsedilecekse, bu Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında

0: çok da fazla ele alınacak bir konu değil. Yani milliyetçi olduğunu iddia edenlerle milliyetçi olanlar arasında bir ayrım görüyoruz bence şu an. Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Devlet Bahçeli yıllardır merhum Alparslan Türkeş'ten itibaren devam eden süreci çok iyi kodladılar, korudular, muhafaza ettiler ve bu çizgiyi devam ettirdiler. Ve bugün Türk milliyetçiliği derken bunu İslam'la birlikte devam ettiren bir ana akımın temsilcisi oldular. Ama diğer tarafta da ki milliyetçi olduğunu iddia eden, işte yapmayız, etmeyiz, yaptırmayız gibi böyle söylemlerle ortaya çıkan da bir siyaset söylem dili biçimi var. Bunların bence verdiği zarar düşündüklerinden çok daha fazla ama hamdolsun Türkiye 100 yılı modeli devam ediyor. Burada şöyle bir başlık, kısa başlıklardan bahsedip hemen sözü size bırakayım Elif Hanım. Özellikle Numan Bey'in üzerinde durduğu temel mesele bence ortak imza, yani bir ortak zemin sağlanması. Bu Numan Bey'in üzerinde çok büyük bir yük de oluşturuyor aynı zamanda ama meclis başkanı olarak ortak imzanın olması, ortak koalisyonun sağlanması bence Tevessül Türkiye 100 yılının birinci amacı. İkinci konu özellikle isim. Yani bir yeni yasayla alakalı bir isimlendirmenin ne olacağı, bunun özellikle sosyolojik zeminde nasıl bir kabul göreceği bence ikinci konumuz. Kapsam ve süre meselesi çok önemli. Ne kadar süre devam edecek, kaç yıl boyunca bu geçerli olacak ya da süre zamanının nasıl belirleneceği bence bu modelin diğer bir başlığı. Bir taraftan işleyecek mekanizma, yani o koordinasyon süreci nasıl sağlanacak? Bence bunlar şu an konuşuldu, bunlar üzerinde devam ediliyor. Ama bence yine en önemli meselelerden birisi yasal güvence. Yani özellikle bu komisyonda olanlar, konuşanlar, o meselenin içerisinde olanlar biliyorsunuz önceki çözüm sürecinde bazı sorunlar yaşanmıştı. Şimdi bu yasal güvencenin ne kadar önemli olduğunun altı bir daha çizildi ve bir de işte az önce söylediğimiz mağdurların durumu, onlara çok iyi anlatılması. Şimdi burada kurumsallaşan bir Tevessül Türkiye 100 yılından bahsediyoruz. İçişleri Bakanlığı devrede, Aile Bakanlığı devrede, Gençlik Spor Bakanlığı devrede. Ama bunların çatısında meclis ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli var. Şimdi böyle yukarıdan aşağıya kurumsallaşan bir sürecin başarısız olma ihtimali yok. Halka da anlatılıyor, gençlere de anlatılıyor, annelere de anlatılıyor, şehit annelerine de anlatılıyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kullandığı önemli bir kavram var, sabır. Bu mesele sabırla yürüyecek bir şey. Biz işte Sadi Bey bahsetti 84'ten hatta öncesi 60'lardan devam eden ideolojik zemini başlatılan 70'te işte Diyarbakır'ın bir köyünde kurulan ama şunu parantez içinde belirteyim. Bakın Diyarbakır denildi ama Diyarbakır anneleri de Diyarbakır'dan yeşillendi, filizlendi. Yani meydan okuma bu işin merkezinden başlatıldı aslında. Şimdi dolayısıyla bu kadar kurumsallaşan bir yapı var. En önemlisi üçüncü göz yok Elif Hanım, yani IRA ve ETA'nın özellikle süreci uzatmak için işte Birleşmiş Milletler olsun, İnsan Hakları Komisyonu olsun çok fazla müdahale olmuştu mesela o süreçlerde. Burada bir üçüncü göz yok. Tamamen devlet inisiyatifi var. Ve ben bu yüzden çok ciddi anlamda bir güven aşamasının oluştuğunu düşünüyorum. Ve ben Tevessül Türkiye'yi özet olarak böyle tanımlıyorum. Aynen. Yani biz bugüne kadar bir aşama, yani dört aşama geçirdik. Hem Malazgirt'te bölge birleşmede bir zafer elde etti. Kurtuluş Savaşı'nda bölge birleşti, zafer elde etti. Sonrasında yaşananlarda mesela 15 Temmuz'da bölge birleşti, zafer elde etti. Çaldıran'da bölge birleşti, zafer elde etti. Bu 5. ittifak. Ben 5. ittifakında zaferle çıkacağını düşünüyorum ve Tevessül Türkiye 100 yılı modelinin terör sorunu yaşayan diğer bütün ülkelere uluslararası anlamda da bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Allah bu işin sonunu rast getirsin diyelim, evet, böyle bitirelim.
1: İnşallah hocam. Hocam şimdi aslında müsaadenizle tekrar Adem Hoca'ya çok kısacık alacağım. Çünkü ekonomi başlıklarına geçeceğiz ama öncesinde şimdi ekonomi başlıklarına geçiş yapmak açısından da önemli. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim, işte Husilerin Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırısı var. Trump'tan yeni Hürmüz tehditleri var. Amerika Birleşik Devletleri askerleri Amerika Birleşik Devletleri'ne 4 asker tabutlarla döndü. Bu gelişme var ve Trump'ın tabii ki daha da öfkeli açıklamaları var. Ne dersiniz, artık diplomasi masasına dönmek çok zorlaştı mı? Kısacık da bununla ilgili bir değerlendirmenizi alayım, sonra veda edelim size.
0: Tabii ki. Yani şöyle, diplomasi masasına dönmek çok zor ama imkansız değil. Siyasette çareler tükenmiyor hakikaten ama şu an zor, çok zor Elif Hanım. Trump en baştan itibaren yapmak istediklerini yapamadığı için bu kadar saldırgan hale büründü. Konu sadece İran ya da Hürmüz değil, aynı zamanda biliyorsunuz Çin. Bunu NATO'da açık bir biçimde ortaya koydu. Yıpratmak istediği karşısında bir sol blok var. Bu sol bloğu karşısına net olarak alamadığı için dolaylı olarak onların etrafından dolaşmak zorunda. Maalesef ilk günden itibaren İran'ı ve Hürmüz'ü bu işin bir parçası haline getirerek Çin'i dünyanın başına Rusya gibi bela etmeye çalışıyor. İşin özeti kısaca bu. Bu da ekonomiye çok olumsuz yansıyor maalesef. Muhtemelen yansımaya da devam edecek. Bir taraftan Amerika iç ekonomisi etkilendikçe, Trump muhalifler tarafından, Amerika için kastediyorum, köşeye sıkıştırıldıkça daha da fazla saldırganlaşacak. Çünkü kendi eliyle şu an Amerika'da şu görüntüler bir muhalefetin inşasının görüntüleridir aslında. Trump bunları gördükçe daha fazla saldırgan hale gelecek ve Hürmüz'deki mesele dünyanın ekonomik açıdan gündemini olumsuz olarak etkilemeye daha fazla devam edecek ve Çin'i de bunun bir parçası yapmaktan vazgeçmeyecek Trump. Elif Hanım, böyle diyeyim, bitireyim ben.
1: Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. İTİSEREN Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet, Ahlar Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle beraber. Günaydın Tonguç Bey. Hoş geldiniz.
2: Günaydınlar. Hoş bulduk. Elif Hanım, Sadi Bey'e de selamlar.
3: Günaydın.
1: Evet, işte Amerika Birleşik Devletleri ile İran'daki gelişmeleri Adem Hocam'dan şöyle kısa bir değerlendirmesini alarak size geldim ki malum işte 18 Haziran'dan sonra her şey iyiye mi gidiyor, olumluya mı döndü derken hatta petrol fiyatlarında savaştan önceki seviyelere, 28 Şubat öncesi seviyelere mi gerileyecek diye konuşurken birden tablo yine tam tersine döndü Tonguç Erbaş ki 96 dolarında üzerine çıktı petrol. Goldman Sachs diyor ki yıl sonunda 120 dolarda olabilir. Ne dersiniz?
2: Evet, şimdi ben ya 15 Haziran tarihi aşağı yukarı işte 85 dolardan anlaşmanın olduğu 12'si ile 15'i arası ve sonra 70 dolara kadar geldiğimiz bir aralığı birinci faz gibi görüyorum yani piyasalar için. Bunu da aslında daha böyle belirsiz panik havasıyla fiyatlamış. İşte o sıralarda anlaşma oluyor olmuyor. 120 dolarlarda petrol, stagflasyon, işte yüksek enflasyon olur, dünya küçülür anlamında böyle çok daha fazla panik havası olduğunu düşünüyorum. Bu tabii zamanla da azalmıştı yani Haziran'a doğru. İşte Mart, Nisan ve Mayıs aylarında özellikle böyle bir durum vardı. Sonra özellikle işte 8 veya 10 Temmuz tarihinden sonra aslında ikinci faza geçildi. Yani burada savaş ortamı devam ediyor. Fakat 70 dolardan dikkat ediyorsanız daha kademeli bir yükseliş ve aslında burada piyasaların söylemek istediği de anlaşma süresi ve anlaşma bir anlaşma olmayacaksa ve bunun ne kadar uzayacağıyla ilgili aslında her gün kabaca biraz daha böyle 2 dolar, 3 dolar, 5 dolarlık üstüne ekleyerek diğer bazı pazarlardaki fiyatların çok daha stabil kaldığı yani ilk faza göre ama özellikle petrol fiyatları üzerinde yoğunlaşan bir ikinci savaş dönemi diyelim veya anlaşmazlık döneminin içerisindeyiz. Şimdi ilk başladığında yani 28 Şubat ve sonra diyelim ki 1 Mart tarihi ve Mart'ın ilk haftasında savaşın başladığı günden bugüne geldiğimizde de aslında kabaca artık ilk yarıyı da yılın bitirdik. Temmuz ayını da tamamlıyoruz. Dolayısıyla geriye şöyle baktığımızda 5 aylık bir süre var. Ve burada ilk başta konuştuğumuz yani olayın ilk başladığı ilk fazındaki mantalite yüksek enerji maliyetleri uzun sürerse bir durgunluğa doğru hatta bir tedarik zincirindeki sıkıntıyla da bir enflasyon ve durgunluk yani o stagflasyon dediğimiz dengeye oturabilecek bir dünyaydı. Eğer böyle olmaya devam edecekse yani ikinci fazlı piyasanın bakışı süre uzarsa önce petrol fiyatlarında daha kalıcı yükseliş ve daha kalıcı bir fiyatlama görürüz. Örnek veriyorum 100-120 dolar arasında ve artık bu etkinin hani 1-2 aylık süre gibi değil 6 ay 7 ay 8 ay geçtiğini düşünürsek gerçekten dünyayı yavaşlatıcı bir etkisi ve enflasyonu da maliyet enflasyonunda yukarı tutucu bir etkisi olabilir. Ve bu stagflasyon dediğimiz meseleye

0: gidişatı, inandırıcılığı daha fazla arttırabilir. Mesela son birkaç günde bana kalırsa biraz altın ve gümüşteki hareket buna benziyor. Yani bu algıyla bir yükseliş ivmesi oluyor. Ve dün yine yayından önce bakmaya çalıştım. Bir raporda mesela bizim Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda küresel büyüme tahmini 1.7 idi ve ben bunun çok iddialı olduğunu, yani 2.2'lerden yanılmıyorsam oralara doğru çekilmişti. Dün mesela 1.3 telaffuz edildi. Yani 2026 yılında küresel büyümenin 1.3'e kadar gerileyebileceği, eğer petrol fiyatları işte bahsettiğimiz gibi 120 dolarlar civarına gider ve kalırsa algısıyla, bu resmen bir durgunluk anlamına gelir. O açıdan şu an bir bilinmezlik var. Yani bu hafta merkez bankaları, haftaya merkez bankaları toplanacak ama bu süreyi ikinci fazda ne kadar uzarsa o kadar tabiri caizse bir swap faizi gibi petrol üstüne ekleyerek her geçen günde biz yavaş yavaş yukarı giden ve daha kalıcı bir petrol fiyatı görme durumundayız. Bunun da daha net etkilerini birinci faza göre ekonomik olarak da küresel piyasalarda hissetme şanssızlığımız var, öyle diyeyim. Eğer devam edecekse böyle bir riskimiz de söz konusu.
1: Evet, kalıcı hale gelmesi durumunda.
2: Yani uzaması durumunda
0: Evet.
2: kalıcı hale gelmiş gibi görünüyor. Ama şöyle bir bu tamamen hani şeyden izlediğimiz kadarıyla herhalde Trump ekibi Amerika malum İsrail'le biraz şey düştüler ya, ama tekrar sanki Netanyahu fazla öne çıkmadan Amerika'daki İsrail ekibi ya da İsrail'den birileri, ki bir görüşme olduğu söyleniyor. Tekrar bir ekip bu büyük bir saldırı öncesi. Şöyle bir şey yapmak istiyor sanırım Amerika. İran'a şu ana kadar işte şöyle yaptık, böyle yaptık, bir noktaya gelemedik. Büyük bir, tabii bu artık açık bir karaya asker çıkarma ya da işte bir yer işgal etme falan, bu da olmayacak. Ama büyük bir hava saldırısıyla farklı farklı yerlerde İran'ı dize getirmek ve bu işi sonuçlandırmak istiyor. Acaba olabilir mi? Bunu niye istiyor? Biz Temmuz ayındayız malum. İşte Ekim'de İsrail'de, Kasım'da Amerika'da seçim var. Ve bu seçimden önce 2-3 ay vakit lazım onlara, kendi iç siyasetleri açısından. Biz bu işi hallettik. Nasıl hallettik? İsrail tarafı şey diyecek işte, bakın yerle bir ettik, ettirdik neyse. Trump da diyecek ki barışı tesis ettim. İşte öyle oldu ve zor oldu ama yaptım. Bu tabii şey, hani mesele bu mudur sadece? Tabii değildir. Ama bu işin aktörleri bunlar. Buradaki temel problem şu: İran, ABD ve İsrail dünyanın en güvenilmez üç devleti ya da üç rejimi diyelim. Hani devletleri suçlamayalım. Sözünü tuttukları işlerde olmuştur herhalde. Birbirlerine de hiç güvenmiyorlar. Bak, İsrail ile Amerika bile birbirine güvenmemeye başladı. O yüzden şey olmuyor. Yani bir noktaya gelemiyoruz. 60 gün ateşkes. Bu arada müzakereler, işte 14 madde. İçinde şu vardı, bu vardı. Artık içinde şu bu konuşulmuyor. Yani muhtemelen bir süre sonra Hürmüz Boğazı'nın da çok konuşulacağı bir zeminden ziyade büyük bir saldırı sonrasında da şöyle olacak şeklinde bir şey göreceğiz. Hiç öyle temenni etmeyiz, istemeyiz. Bir uzlaşma noktasına gelsinler. Artık iki tarafta ya da üç tarafta her şeyini ortaya koydu. Bunun küresel ekonomiye etkisini çok güzel izah etti. Doğru. Bizim enerji fiyatlarının yüksekliği, enflasyonun yüksekliği, faizin yüksekliği. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki büyüme yavaşlıyor. Yavaşlıyor, fren yapıyor. Neden fren yapıyor? Enflasyon yüksekse, faizler onun üzerinde tabii olmak zorunda yüksekse, enerji fiyatlarında bir umut kalmadıysa, yani en azından bir hafta sonra, 10 gün sonra bunlar normalleşecek diye, o zaman o yüksek fiyatlardan enerji kullanıp üretim yapmak, işte lojistik yapmak, değil mi? Sigorta yapmak o risklerle. Enflasyonlardaki bu iyileşme sürecinin doğal olarak ötelenmesine, faizlerdeki olumlu beklentilerin doğal olarak ötelenmesine, işte yükselmesine

0: etkileyecek mi tartışmaları, yükselecek mi, yükseltenler oldu vesaire. İşte Avrupa yükseltti diye eleştirilmişti. Belki de haklı çıktılar yani Avrupa Merkez Bankası. Şimdi böyle bir ortamda gerçekten bütün dünyayı etkileyen bir kriz sebebi de malum enerji odaklı bir kriz olması. Bir an önce bu müzakere masası varsa, ki birileri var olduğunu söylüyor hala, ateşkes süreci, müzakere masası, ama söylediğim gibi hiçbir güven yok aralarında. Görüşseler de aynı odada bizim gibi karşılıklı oturup öyle mi, öyle, tamam, anlaştık dese, arkalarını döndüklerinde birileriyle konuşup başka şeyler yaptıkları ya da yapacaklarını biliyoruz. Bir de düşünün, İsrail karşı tarafın devlet başkanı ya da ne bileyim ruhani lideri, kim varsa aşağı doğru suikastler öldürdü. İşte masa varken saldırılar oldu. Öbür taraf en azından mutabakat sağlanmış konular tamam öyle denilirken saldırdı. Körfeze yayılma ihtimali vesaire. Burada hikaye şu. Petrolün var. Satabilirsen. Yani çıkarabilirsen, satabilirsen. Gazın var. O bölge öyle bir bölge. Şimdi Suudi Arabistan başka yöntemle başka yere taşımaya çalışıyor. Irak başka yöntemle işte bize ve belki Suriye'ye, tabii bunlar boru hatlarıyla falan. Bu musibet bir nasihat olsun diyelim. Körfez ülkeleri o zengin kaynaklarını illa oradan gemilere yükleyip dünyaya satmak şeklindeki kolaylığın ne kadar büyük riskler taşıdığını anlamışlardır diye düşünüyorum. Bundan sonra boru hatlarıyla Akdeniz'e, Türkiye üzerinden başka yerlere, ama bu zaten 2-3 senelik, belki 5 senelik projeler. Bunlarla da tamamını bir yere taşıyamazsın. Projeksiyon kısa vadeli olarak kötü. Orta vadede Amerika'daki ve İsrail'deki siyasi yapıların ve seçimlerin etkisiyle acaba orta vadede bir çözüm görür müyüz? Görebiliriz. Ama bunun da şöyle bir riski var. Çok büyük bir saldırı riski var. Yani şunu diyemiyor insan. Ya bunlar da bir saldırsınlar, bu İran'ı şöyle etsinler, böyle etsinler, bu da bilmem neye gitsin. Bu çok materyalist bir söylem olur. Öyle bir şeye lüzum kalmadan o görüşmelerle bu iş hallolursa insani açıdan, iktisadi açıdan çok daha iyi olur.
1: Şimdi tabii Tonguç Çağbaş biraz önce de zaten belirttiniz, işte 10 dolarlık kalıcı bir artış bile enflasyonu 1.6 puan arttırabilir. Bu durumda da işte bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Saat 14'te de faiz kararını açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı da bugün. Az önce belirttiniz, haftaya da Fed var. Önce kendi Merkez Bankamızdan başlayalım. Evet, sabit tutulacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ama karar metninde neler olacak? Çünkü geriye Eylül, Ekim ve Aralık toplantıları kaldı.
2: Evet, şimdi Merkez Bankası'nın kararıyla bugünkü aslında diğer merkez bankalarının duruşu çok birbirine benzer nitelikte. Yani biz bir belirsizlikten bahsederken merkez bankaları da doğal olarak o belirsizliğin nedenlerini işte gerek metinlerde gerek soru cevap kısmında açıklıyorlar. Ben bir bu konuya girmeden önce şimdi ilk faz dediğimiz o savaşın petrol fiyatlarının 120 doları çıkardıktan sonra geri çekilmesinde şöyle bir detay da var. Hani kötümser ve iyimser kalabilmek adına. Eğer bir anlaşma olursa piyasa şunu da biliyor ki şu çok tartışıldı, işte Boğaz'dan kaç gemi geçti, tekrar tesisler onarıldı mı, işte petrol çıkarılıyor mu ki petrol fiyatları düşüyor. Aslında petrol fiyatlarının çok yüksek bir oranda spekülatif bazlı. Yani çıkarılma maliyeti, taşınma, tedarik zinciri konusu değil. Orada alınan bazı pozisyonların alınması, satılmasıyla ilgili olduğunu, petrol fiyatlarının 70 dolara gelip buradan daha aşağı da gidebileceği algısının oluşması da söz konusu. Yani iyimser bir tarafta kaldığımızda aşağıdaki marjımızı da biliyoruz. Hani eskiden şunu tahmin edemiyorduk, işte 80 mi olacak, 85 dolar mı? Gerçekten bir anlaşma olduğunda bu baskılanabilecek bir

bir atlama petrol açısından söylüyorum. Ve Trump'ın da böyle sözlü yönlendirmelere başladığı ve buna devam ettireceği yönünde bir beklentimiz vardı. Bu raporlarda işte 65-70 dolara kadar kalıcı bir petrol geri çekilmesi beklenebilir diye de konuşuluyordu, yazılıyor. Dolayısıyla bir bu tarafı da ufak bir not olarak alalım. Şimdi Merkez Bankamız geçen toplantıda aslında biraz daha dışarıdaki gelişmelerden ziyade bir politika değişikliğine gitmezken dedi ki bizim içeride talepte bir azalma var. İşte Mayıs enflasyonu kısmen biraz yavaşlama gösteriyor. Haziran'da da bunun devam ettiğini görüyoruz. Ve bir Haziran enflasyonu gördük. Gerçekten birin altında kalan ve özellikle kısmen gıda fiyatlarıyla desteklenen ama eğitim, konut gibi yılın başından itibaren kademeli bir geri çekilme beklediğimiz, çünkü fiyat ortalamasıyla hesaplanan bir enflasyon üzerinden gittiğimiz için, yani kademeli yükseliyor, kademeli bir düşüş geliyor. Bunu da kısmen devam ettiği bir enflasyon yaşadık Haziran'da. Şimdi Temmuz'a geldiğimizde bir kere metin içinde Haziran böyle geçti, tamam, yavaşlayan bir enflasyon. Temmuz'da bu yarı yıldaki fiyat değişiklikleri, fiyat ayarlamaları, bunların etkisinin büyük ihtimal enflasyon bozucu bir özelliği olmadı ya da ne diyelim, maliye politikalarıyla bir eş güdüm tarzında, bunu daha önce kullanıyordu Merkez Bankası, yine kullanır mı bilmiyorum, olmadığına dair ve yavaşlayıcı eylemin devam ettiğini söyleyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü birinci argümanımız talebin azalması, gıda, eğitim ve özellikle konut fiyatlarındaki geri çekilmenin Temmuz ayında da devam ettiği ve bunun da aslında yurt dışındaki enerji maliyetlerinin bize kattığı riski dengeleyici bir unsur olduğundan dolayı biz faizi değiştirmiyoruz. Ama bu dışarıdaki risk devam ettiği için, mesela bugün petrol fiyatı 70 dolar ya da 68 dolar olsaydı tahmin ediyorum biz şunu konuşacaktık, işte 37'ye, yani haftalık fonlamaya Merkez Bankası tekrar dönebilir. Hatta biz bunu öncesinde gecelik fonlamanın aşağı doğru düştüğünü görerek, geçen sene böyle olmuştu, zaten doğal olarak piyasa bunu fiyatlayacak. Sadece şu an 25 dolar daha yüksek bir petrol fiyatı ve aslında belirsizliğin devam etmesi benim söylediğim tarzda bir Merkez Bankası yorumunu beraberinde getiriyor. Dolayısıyla buradan piyasanın çıkaracağı sonuçta şu olur. Biraz önce onun için bir detay vermeye çalıştım. Yani demek ki petrol fiyatı düşerse bizim Merkez Bankası bu talebin azalmasıyla işte gıdanın, konutun ve eğitimin de vereceği destekle aslında faiz indirebilir, indirmek isteyebilir. Böyle bir potansiyeli var, gözüküyor. Çünkü iki taraftan da bir baskı olacak. Eğer petrol fiyatları da yüksek kalırsa bu politikasını yukarı çekmesi için, biraz önce stagflasyon mantığından bahsettik, gerçekten enerji maliyetlerinin dışında içeride de bu talebin artarak bir talep enflasyonuna dönmesi gerekiyor. Bu da olmazsa biz aynı politikayla herhalde yıl sonuna kadar gideriz gibi bir algıyla bugünkü toplantıdan ayrılır diye düşünüyorum. Ve açık konuşayım, yani diğer merkez bankalarında da bundan daha farklı bir söylem veya eğilim olacağını da düşünmüyorum. Bir Japonya ayrışıyor şu an dünyada. İşte yıllardır düşük enflasyon sonrası. Onlar daha ayrı, yani bu savaş ortamının falan haricinde bir yerdeler. Onun haricinde diğer majör merkez bankalarında da çok buna benzer bir sonuç olabilir. Yani şunu doğru anlamamız lazım. Ya enerji fiyatları yüksekse galiba faiz artacak mantığı da bir noktadan sonra olmayacaktır. Ama bu da daha kötü bir senaryo. Yani bu stagflasyon dediğimiz mesele, yani yüksek enflasyon, düşük büyüme aslında hiç istemediğimiz bir konu. Dolayısıyla bir an önce ben şuna da inanıyorum. Yani bunun bir Rusya-Ukrayna meselesi gibi böyle 3-4 yıl sürme durumu olmayacaktır. Yani öyle ya da böyle Kasım'dan önce İran'la ABD'nin anlaşamamasından da ziyade petrol fiyatının yüksek kalmasına yönelik gelişmelerin sonlanacağını düşünüyorum. Bu ne olur bilmiyorum. Ya ben daha önce de böyle düşünüyordum Mayıs-Haziran'da. Ama yani şu anki görüntü tamamen o aşamada bir kısım istediği alındıktan sonra Amerika'nın daha iyi giderse sanki, daha ileri giderse sanki
birçok farklı talebinin de gerçekleştirebileceği

0: bilici algısı kendisine yaratıldığı için bu cesaretle bu sürece devam etmesi gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda da bir kendi takvimi var. Dolayısıyla bunu yani en geç 3 ay içinde herhangi bir zaman diliminde petrol fiyatını aşağı basmayacak ve bir stagflasyon sonucuna götürmeyecek bir yaklaşımda bulunmaları lazım. Aksi takdirde zaten gücünü kaybeden senatoda ve temsilciler meclisinde yapmak istediklerini de daha engelleyici bir şekilde yapmaya doğru giden bir başlam görüntüsü olabilir. Belki bunu da çok fazla istemeyecektir veya bu yönde işte anketler veya beklentiler gelirse biraz daha fikrini bu anlaşmaya doğru çevirecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi Sıcaz Can'la sorayım, sonra Saad Özdemir'e ikisini birlikte sorayım. Avrupa Merkez Bankası geride kalan toplantıda faiz artırımına gitmişti. Sonrasında da aslında çok tartışıldı, biraz erken bir hamleydi diyenler var. Normalde aklımda kalır ama artık belirsizlikten kafam karıştı. Siz erken bir hamle olarak görmüş müydünüz, konuşmuş muyduk Tonguç Çarbaş?
0: Ya ben erken bir hamle olarak değil, şöyle düşünün. Bu enerji maliyetinin enflasyon yansıması, evet uzak doğu diye konuşuyoruz tedarik zinciri açısından ama rakamlar üzerinde en net Avrupa'da gözüküyor. Yani mesela İngiltere'de, Amerika'da bunları çok fazla görmüyorsunuz. Yani bir veri geldiğinde enflasyon ve enflasyon öncü verisi bu Avrupa tarafında çok net gözüküyordu. Dolayısıyla Avrupa'da Merkez Bankası faizleri indirip bir noktada hani sabitlemeye doğru gittiği bir alanda hızlı bir enflasyon, yani bu konuştuğumuz işte şey değil, ne diyeyim, ekonomide yavaşlama, enflasyonun yüksek kalması havası da ortaya çıkmadan aslında bir müdahale etmek istedi. Ondan sonra, yani müdahale ettikten, faizi arttırdıktan sonraki gelişmeler ve beklentiler, şimdi aslında ya ben faizi arttırarak enflasyonu da aşağı çekemeyebilirim algısıyla biraz daha erken mi yaptı, yapmadı mı sorularını beraberinde getiriyor. Onun için benim böyle bir şeyim olmadı. Yani o kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama sonraki gelişmelerde, şimdi mesela bugün bir faiz arttırımı daha yapılırsa yanlış olur gibi duruyor. Yani bu mantık çerçevesinde.
1: Sabit bırakacağını düşünüyorsunuz değil mi bugün Avrupa Merkez Bankası'nda?
0: Evet.
1: Buyurun efendim, hem Türkiye
2: orada
1: Cumhuriyet Merkez Bankası.
2: Avrupa'nın enerjiyle ilgili Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle de çok acı bir tecrübesi oldu malum.
3: Doğru.
2: O nedenle bence proaktif davrandılar. Konjonktür olarak da onlar faiz artırdıktan sonra bir ateşkes süreci başlayınca sanki öngörüde de bulunamıyorlar. Hani bak bu da bitiyor gibi. Böyle bir eleştiri geldi. Hani o, ama şimdi o konjonktür birden değişti. Hatta aslında
1: şimdi de önden yüklemeyi yapmış.
2: Her akşam bir savaş şeyi var ya, yani saldır saldır saldır. Dolayısıyla dediğiniz gibi önden yüklemeli gibi yapmış oldu. Ama tabii faizi nereye kadar nasıl artırabilirler? Artırmak istemezler. Pas geçmek ya da artırmak. Hani pas geçmek ya da indirmek konuşamıyoruz henüz. Bizim de tabii Merkez Bankamız muhtemelen biraz bu bölgesel risklerde iyileşmeler var gibi düşünürken şimdi bunun öyle olmadığını düşünüyor olabilirler. O yüzden faiz artırma olmayacak bence de. Pas geçecek. Bu işte gecelik faiz ya da haftalık repo hikayesinde üst banttan borçlanma devam edecek. Ama işte bu başta konuştuğumuz Amerika İsrail ekseni İran'a sonuç alıcı bir şey yapıp bunu da hani bir hafta 10 gün sürdürüp başka bir ateşkes sürecini çok canlandırıp ya da başka bir şekilde sokabilirlerse belki biz bir sonraki toplantıda farklı bir gündem konuşabiliriz. Zaten bir kere Temmuz ayı enflasyonunu göreceğini, görmek isteyeceğini son toplantıda konuşmuştuk, evet, burada. Çünkü 0.99 iyi geldi. Ama unutmayalım, yani savaşın ilk yansıdığı aylık enflasyonumuz da çok yüksek. 4'ün evet, üzerindeydi.
1: Enflasyon açıklandığında beraberdik yanlış hatırlamıyorsam evet, Sadi Özdemir. 4'ün üzerindeydi. Şimdi Temmuz ayı hem onda beraberdik hem sonra %1'in altında geldiğinde evet, Haziran enflasyonunda da beraberdik.
2: Mart enflasyonuydu galiba en yüksek gelen.
1: Evet, evet Mart enflasyonu %4'ün üzerinde gelmişti. Temmuz ayı için de ama beklenti %1'in altında gelebilir.
2: Gelebilir. Neden gelebilir? Tam da işte böyle bir stagflasyon vesaire talepte durulma var. Şimdi çarşı pazarda da bunu görüyoruz. Hı hı. Ama mesela yüksek pompa fiyatları diyelim, hani enerji. Orada bu kadar fiyat yükselince insanların tüketimi de azalabiliyor. Bu çünkü devam eden bir süreç. Bir bakıma kaygılar nedeniyle başka alanlarda da tüketim iştahı gerileyebiliyor ki gerilediğini görüyoruz. Bu nedenle evet ne diyoruz? Doğrusal mantıkla enerji fiyatları işte enflasyon olumsuz etkiliyor yani yukarı doğru baskılıyor. Ama bir taraftan da bu süreç böyle devam ettiği için talep enflasyonu dediğimiz şeyi aşağı yönlü bu da baskılıyor. Şimdi Temmuz 2.06'ymış geçen yıl. Hı hı. Ağustos 2.04, Eylül 3.23, Ekim'de 2.56'ymış. Yani önümüzde aslında geçen yılın bu kötü aylık enflasyonları, kötü derken ben hep yani %1-2 arası enflasyonlara süratle dönülmesi gerektiğini, bu olursa çok iyi. Tabii bu birisi böyle olacak deyince olmuyor işte, şartları konuşuyoruz. Hı hı. Bu yüksek aylık enflasyonlar, bir de az önce konuştuğumuz şartlar, Tonguç Bey'in de anlattığı, bütün bunlar bizi her şeye rağmen, ateşkes süreci bozulmuş olmasına rağmen bu ayda, hani Temmuz ayında da yıllık enflasyonu aşağı doğru hafif de olsa olumlu etkileyecek bir sonuç ortaya çıkarabilir. Sonraki aylarda da söylediğim rakamlar yüksek. Yani bizim aslında şöyle, yani şu hikaye olmasaydı yani bu olmasaydı, diğer ülkeler tabii ki ayrı ayrı konuşuyoruz ama kendi ülkemizde enflasyon hedefi çok rahat tutardı. Bunu, bu hikaye yokken ilk başta hedef konduğunda ben çok rahat söylüyordum. Eleştiriliyorduk hani işte ya çok iyimser. Ya iyimser de ya biz normal şartlar altında diyoruz. Çünkü bu ülkenin ekonomisindeki dinamizmi biliyoruz. Yani reel ekonomi tarafını çok iyi biliyoruz. Reel ekonomi tarafını maalesef çok iyi bilmeyen bir ekonomist ya da iktisatçı kitlemiz var. Türkiye'nin üretim gücünü. Sorunlar var ama orada ciddi bir, güçlü bir sanayi. Ticaret tarafında artık küresel ticareti çok iyi öğrenmiş bir kitle. Malum enerji sıkıntımız olmasa kesinlikle fazla veren bir dış ticaret vesaire vesaire. Böyle bir yapı içinde biz bu hikaye olmasaydı, doğru politikalara da tam anlamıyla dönülmüşken şeyden yüksek faiz ya da yüksek reel faiz yani riski baskılamak için yüksek reel faiz hikayemizi daha çabuk iyileştirebilirdik. Çünkü enflasyonumuz iyileşirdi. Ben şöyle söyleyeyim, bazen psikolojik olarak da çok tartışılıyor. İşte nominal faiz eğer şöyle düşürülürse enflasyon tarafı, talep tarafı çok olumsuz etkilenir. Ölçüsüz bir şekilde enflasyona çok yakınlaştırırlarsa faizi, ki bunu yapmayacakları ortada. Yani enflasyonumuz %25'e mi düştü? İşte 30'ların üzerinde bir politika faizi. Enflasyonumuz %20'ye mi düştü? 26'da ya da 25'te bir. Bu rakamlar şimdi bugünkü rakamlara göre küçük görünüyor da psikolojik olarak aslında aynı rakamlar. Yani reel faize baktığımız zaman, oranladığımız zaman aynı rakamlar. Böyle mücadele edilecek. Sonuçta da bu yoldan savaş bitse bile, enerji fiyatları normalleşse bile bu yoldan hızla çıkarsak biz yine enflasyonu hedeflediğimiz gibi, arzuladığımız gibi dizginleyemeyiz. Çok şükür ekonomi yönetimi de, siyasi irade de bunun farkında. O yüzden bu dönemde çok baskı oldu. Reel ekonomi tarafından çok baskı oldu. Sanayiden gelen sesleri biliyorsunuz, İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Oksijensiz kaldık. Acilen sanayiye finansman gerekiyor dedi. Ki kendisi Cumhurbaşkanımızın kurulunda da başkan, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunları konuşuyorlar. Sorunun farkındalar. Bir an önce tabii ki sanayiye dönük belki özel bir şeyler yapılabilir. Ama genel talebi artıracak hiçbir, tüketim talebini artıracak hiçbir reel faizden fedakarlık yapılmamalıdır diye düşünüyorum. Enflasyon bu şartlarda bile Temmuz ayı verisi açıklandığında yıllıkta bir miktar daha yavaşlamış olacak diyelim. Gerilemiş olacak demeyelim. Yavaşlamış olacak.
1: Evet, inşallah. Peki şimdi Tonguç Bey, artık son 10 dakikamız, hem altın tarafını sorayım. O da 2 haftanın zirvesine yakın. Yani petrolle arasındaki ters korelasyon ikinci kez bozulmuş gibi görünüyor. Çünkü işte bu süreçte olumsuz gelişmeler olduğunda petrol yükselirken altın tarafında hep gerileme vardı. Orada bir o durum bozulmuş gibi görünüyor. Borsa tarafında da çok uzun zamandır işte 13.900'lere geriliyor. Tekrar 14.000 puanın üzerine çıkıyor. Yaklaşık 2 haftadır böyle bir süreç takip ediyoruz. Buyurun, ikisiyle ilgili de değerlendirmenizi alayım.
0: Yani bizim borsa tarafı, endeks tarafında aslında bizim pandemiden önce bazı yaz aylarında böyle bir özelliğimiz vardı. Evet. Katılımcı az olur. İşte çok işlem hacmi olmaz. Böyle biraz daha sıkıcı bir dönem geçirirdik. Yani daha
2: tatile
0: önceki
2: gidiyorlar Tonguç.
0: Evet, evet. Evet hocam. Yani biz bunları unuttuk tabii. Çünkü pandemi ve sonrasında o kadar yaz ayları da hareketli geçti. Bazı özel işte Merkez Bankası toplantıları oldu vesaire. Ve bu yaz ayı şeyi geride kalmıştı. Şimdi dikkat ediyorsanız işte geçen hafta, yarın iki tane değerleme kurumu Türkiye'yi değerleyecek. İşte Merkez Bankası toplantısı var bugün. NATO zirvesi gibi çok büyük bir zirvenin ay başında gerçekleşmesi vesaire. Yani birçok heyecan yaratabilecek gelişmeye de çok tepki vermiyor. İki aydır aşağı yukarı endekste 180-190 milyar TL'lik bir hacim ortalaması var veya en yüksek gelebildiği seviyeler buraları. Katılımcı az. Bir de bizim aslında fonlarla ve hisse senetlerinin endeks değerleriyle ilgili işte MSCI'den, S&P'den gelen bazı uyarılar sonrası aslında belli bir düzenleme de bekleniyor. Yani bir kısım borsanın buralarda beklemesinin hani yeni oyun planı ne olacak borsada? Çünkü fon piyasası çok genişledi ve fonların içinde tuttuğu hisselerle ilgili de bu düzenlemeler her iki tarafı da etkileyebilir. Bir de bilanço dönemindeyiz. Yani pazartesiydi yanılmıyorsam ya da salı günü biz Türkiye Sigorta'nın bilançoyu görerek başladık. Haftaya bankalar gelmeye başlayacak. Burada da savaş ortamında bir ikinci çeyrek gerçekleşmesini görürüz. Yani bilanço bazlı baktığımızda. Evet, güçlü kalabilecek işte telekomünikasyon, sigorta, gıda, perakende, belki petrokimya kısmen var, ama finans sektörü veya bu finans sektörü dışında kalan, savaştan da negatif etkilenecek bir bilanço sezonu gibi, yani çok heyecanlandırabilecek bir dönemde değiliz. Dolayısıyla 14.150 gibi bir 50 günlük ortalamamız var. Çok enteresandır. Dün oraya çok yakın kapadık. 7-8 gündür de bakıyorum. Yani ne 13.900'ün altına ne 14.000 işte 250'nin üzerine geçmeye çalışan, çok sıkışık ve pandemi öncesindeki yaz aylarına benzer bir durum var. Bu tahmin ediyorum bir buçuk ay daha devam edecek eğer savaş ortamı da sürerse. Ha, Eylül'den sonra ne değişebilir sorusu, işte netleşme bana kalırsa hem regülasyon tarafında hem yurt dışındaki enerji maliyetinin ne olabileceği konusunda hem bilançolar geçmiş olacak. Dolayısıyla ya yeni bir hikaye yazıp biz 17.000-18.000'lere doğru endekse gideceğiz, ya da aslında bu sıkışık seyrin devam ettiği küresel piyasalarda da eğer böyle bir hamle olursa 13.000-15.000 arasında sıkışmış bir endeksle hisse bazlı hareketlerin olduğu bir döneme doğru gidecek. Ama ne olursa olsun bu mevcut hisse senedi döneminde dahi doğru konumlanabildiğinizde çok iyi fırsatların olduğunu düşünüyorum. Kısa vadeli değil ama. Yani biz tabii bu çok da şey olabilir, sıkıcı da olabilir bu söylem. Ya alıp ne yapacağız, bir sene bekleyeceğiz mi gibi. İyi analizini, yani geride kalmış ama neden geride kalmışlığını iyi analiz edebileceğimiz güçlü şirketler üzerinde bir portföy oluşturulabilir diye düşünüyorum, ama hani çok yüksek oranda bir risk kısa vadede almak çok anlamlı olmayabilir. Kısaca altında da 4000 dolar civarında 4-5 haftadır devam eden bir süreç, artık satışların da yorulduğu, dolar ve faizle çok iletişimde kalan bir altın var.

0: Yani Amerikan doları ve Amerikan faizleriyle bugün baktım 4.66'larda Amerikan 10 yıllığı var. Yani uzun yıldır veya uzun dönemdir 4.60'ları geçemiyordu. Endeks 101'in üzerinde. Buna rağmen altın yükseliyor. İşte bizim aslında mantığımız şu olması lazım. Bir, savaş biterse aslında petrol değil de faiz düşebileceği için altın yükselir. 4.650 dolar benim bu seneki maksimum, bu iyimserlikte bile altının gidebileceği yer. Eğer savaş bitmez ve bir stagflasyon riski ortaya çıkarsa altın yatırımcısı 4.000 doları da iyi bir alış yeri gibi görüyor. Peki ne yapacağız? 3.850 var, 3.950, 4.000, 4.100, 4.250 çok net destek direnç seviyeleri var altında. 5.000'den gelen tren 4.100 üzerinde kırılıyor. 4.100'ü geçince aslında çok daha hızlı yükselmesi lazım. Ama bunu faiz ve dolar engelliyor bana kalırsa. Ben savaş bittiği emaresi olduğunu düşündüğümde, ki bu bir önceki dönem olmadı, altında pozisyonumu arttırdım. Veya iş çetrefilleşiyor ve 4.000 doların altına gelmiyor ve 4.100 doların üstünde kalıyorsa, çetrefilleşmeden kastım o stagflasyon riski artıyorsa, yine pozisyonumu arttırırım. Ama stagflasyon riski olmadan faizin ve doların yüksek kaldığı ve gitgellerin olduğu bir Amerika-İran meselesinde 3.850-3.900'de 4.250 arasında kalacağını düşünerek bu bandı kullanmayı sürdürürüm. Ama sene sonunda ben çok da aşağılardan ziyade 4.000 ile 4.500 arasında bir yerde kapanış olacağını düşünüyorum. Gram altın içinde işte kabaca bizim kurdaki buradan bir %10 daha yükseliş görürsek onu da üstüne ekleyerek bir hesaplama yapılması daha doğru olur gibi geliyor. Kasım 2026'dan sonra oturup herkesin altında olsa, borsada olsa, gümüşte olsa, bütün ürünlerle ilgili yeni bir portföy için, yeni bir strateji için karar vermesi gerekecek Amerikan seçimleri sonrasında. Dolayısıyla bütün bu konuştuğumuz da aslında kabaca 3-4 aylık bir periyot için geçerli diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkürler. Buyurun.
2: Ya altın hikayesi acaba dediğiniz gibi hani petrol enerji ilişkisi bozuldu mu? Onu biraz daha zaman lazım. Şimdi 6 aylık bakınca zaten yakın zamanda malum altındaki onstaki gerileme %19. Neredeyse o hani altın çok yükseldi diye konuştuğumuz kazanımların tamamına yakını kaybolmuş durumda. O yüzden Tonguç Bey'in söylediği gibi şey var. Bu fiyatlar ne olursa olsun bu altın yükselir psikolojisinin de getirdiği bir şey. Yani o alım. Bir de son zamanlarda konuşuluyor.
1: Tonguç Erbaş, yıl sonu beklentim maksimum 4.156 dolar mı dediniz?
2: 600 küsur.
1: 600.
0: Yok.
1: Pardon.
0: 4.650 dolar.
1: 4.650. Tamam. 156 da zaten çok saçma
2: Yok,
1: olur. Niye
2: tabii.
1: 156 diye anlatma.
2: Şimdi bunun bireysel yatırımcı tarafında şu da konuşuluyor. Hani Türkiye, Hindistan gibi geleneksel pazarlar dışında bu dönem öyle bir değişikliğe sebep oldu ki Avrupa, Amerika yani gelişmiş ülkelerde de öyle böyle bir şeyler almayalım da altın alalım şeklinde bir bireysel yatırımcı çoğalması olmuş ciddi. Dolayısıyla altındaki enstrüman hem talep tarafında hem neye bağlı olduğu tarafında biraz değişmiş gibi görüyor. Merkez bankalar neler yaptığını
1: Evet.
2: gördük değil mi? Dolayısıyla hani altını çok konuşacağız ama evet ben de bu seviyelerin yani 4.000'in altı hele bir görülürse ciddi alım gelebiliyor diye
1: Evet.
2: düşünüyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir ve Ahlaç Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız
2: Biz
1: için
2: teşekkür
1: çok
2: ederim.
1: çok sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından meteoroloji editörü Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Evet. Kirvem, kirvem, ah kirvem. Bu, bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem, düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
3: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
4: Öyle bir dünya yok.
5: Allah. Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşım oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimiz

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde. Karar sabah koşulları hakim yani. Böyle rüzgar hareketliliği artıyor. Sıcaklık azalıyor. Konvektif hareket gelişiyor. Sağanaklar başlamış durumda. Dün akşam saatleri itibariyle artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisi içine girdik ve etkilerini de yaşıyoruz. Şimdi bugün Marmara'nın doğusu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış var. Fakat sağanaklar hafif sağanaklar halinde görülecek. 5 kilo civarında en fazla beklenen yağış miktarı. Batı Karadeniz sahilinde işte Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde 20 kiloya çıkabilir ama onun dışında çok hafif sağanaklar var. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık. Sıcaklık giderek azalıyor ama hala Ege'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu'nun tamamında. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muğla.

çevrelerinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da ise 41 derece bugün günün en sıcak saatlerinde. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da termometreler 35-36 derece bandını gösterecek. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak ama şu an 41 derece olan yerler cumartesi günü 35-36 derece ölçülecek. Cumartesi haftanın en serin ve en atmosferik açıdan hareketli günü olacak. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi yarının tablosuyla devam edelim. Yarın Marmara'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz'de hava yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar. 5 kilo civarında yağış olasılığı söz konusu. Yine Batı Karadeniz hattı üzerinde en fazla 20 kilo yağış olasılığı görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek ama seviyesi giderek azalıyor. Sıcaklıklar giderek azalacak çünkü. Sonrasında cumartesiye gelelim hemen. Çünkü cumartesi günü önemli. Artık Türkiye'nin tamamı 500 milibar seviyesinde oluk etkisi içine girmiş olacak cumartesi günü ve soğuk cephe derinleşecek. Tüm Türkiye'de sıcaklığı düşürecek. İşte bugün 41 derece olan sıcaklık cumartesi günü Güneydoğu Anadolu'da 35-36 derece ölçülecek. Yine sıcak alarm seviyesi ve yine yağış yok Doğu Güneydoğu'da. Ama tabii ki sıcaklık düşüşü kaçınılmaz. Bunun dışında diğer bölgelerde sağanaklar var ve kuvvetli. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağışlı olacak. Cumartesiye dikkat diyoruz çünkü sağanaklar, şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Marmara'da, İç Ege'de, İç Anadolu ve Karadeniz'in orta batı kesimine dikkat. Bu bölgelerde 50 kilo ile 100 kilo arasında sağanaklar bekliyoruz. Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde 100 kiloya varan yağış olasılığı söz konusu. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Günün ilk saatleri itibariyle başlayacak cuma gecesi saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanaklar şiddetlenecek ve cumartesi günü gün boyu yağış var. Cumartesi günü için plan yapmamanızı, evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyorum. Kapalı ortamlarda ya da araçlarınızı dere yataklarına park etmeyin ve özellikle sel suyundan uzak durun. Bir karış sizi 30 santimse araçlarınızı sürükler. Cumartesi günü sel su baskını, dolu yıldırım ve kuvvetli rüzgar ihtimali var. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetli esecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da ise lodos, güney yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyecektir. Eğer hava ulaşımını cumartesi günü kullanacaksanız da seferlerinizi mutlaka önceden kontrol edin. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir böyle havalarda. Sistem pazar günü büyük ölçüde ömrünü tamamlayacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde aralıklarla hafif sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler güneşli olacak ve Türkiye'nin batısı itibarıyla hava sıcaklığı tekrar yükseliş eğilimi içerisine girecek. Pazartesi ve salı günü her yerde hava güneşli. Tabii salı günü Trakya'da, Marmara'da yine hafif sağanaklar görülecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. Bugün yağmur var. Yarın ve cumartesi günü de sağanaklar devam edecek. Bugün yarın yağış hafif. Cumartesi günü İstanbul'da şiddetli yağış bekliyoruz. 80 kiloya varan sağanak olasılığı söz konusu. Dolayısıyla aman dikkat diyelim. Lokal dar alanda aşırı yağış görülebilir. Bu da sel su baskını riskini artırabilir. Dolu ve yıldırım ihtimali de var. Cumartesiye dikkat, hatırlatmamızın altını bir kez daha çizmiş olalım ve sıcaklık 23-24 derece bandına inecek. Rüzgar etkisiyle birlikte daha düşük hissedilecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu, yarın ve hafta sonu yağmurlu olacak. Cumartesi günü sağanaklar şiddetli Ankara'da da ve sıcaklık 22 dereceye inecek. Ani soğuma var. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü birdenbire 22 dereceye düşecek. Aman dikkat, tam da soğuk algınlığı havası. Son olarak İzmir'e bakalım. İzmir parçalı bulutlu, yarın da parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve sıcaklık hafta sonu yağmurla birlikte 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
5: Ziraat Bankası sunar.
6: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
5: Ziraat Bankası sundu.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
9: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Türkcell gücünde 5G.
13: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
14: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam Net'ten alınır.

0: Hayallerin seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Ne var ne yok Hikmet abi?
1: Hamdolsun, dediğim gibi hava serinledi biraz değil mi? Bugün biraz daha.
0: Biraz.
1: Tabii yani bir sabah.
0: Akşam ben bir karardı böyle 18 gibi falan. Ha. İyi bir yağmur cumartesi bekledim bekle. Ama bizim evin orada yağmadı. Cumartesi mi?
1: Tabii cumartesi bekle. Ama yarın falan yine kapalı olacak ama hava sıcaklığında bir 8-10 derecelik düşüşler var. Yağmur geçişleri.
0: Asıl yağış cumartesi mi?
1: Cumartesi yani çünkü o cephe çok güçlü bir şekilde İstanbul'da bazı bölgelerde fazla vurabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Dışarı çıkarken ona göre tedbirli olalım. Eldiven bir an biraz önce hava raporu verdi. Çıkışta dövecek bize en sonunda.
0: O kadar diyorsun yani.
1: Ama inşallah iyiyiz elhamdülillah. Yamadış yok. Tabii gündem çok yoğun. İç siyaset çok yoğun.
0: Evet.
1: ABD'de de şey var. Bazı gelişmeler var. Gene dün galiba, dün tabii Trump bir ifade kullandı. Onunla ben böyle giriş yapmış olayım. O da şu. Yani İran anlaşma yapmak istiyor. Fakat henüz onlar hazır değil. Böyle var ya, o karar veriyor. O yapma ama hazır değilsiniz demiş onlara. Ama çok yakında da olacak bu işler diye biraz da piyasaları rahatlatmak amacıyla, ama ABD artı Venezuela ile beraber dünyanın en büyük üreticimiz zaten demiş. Bak Venezuela da aldı ha, ilhak etti. Böyle bir komedi devam ediyor o taraflarda ama iş siyaset çok sıcak, gündem çok sıcak. Yıl 2026'nın artık sıcak günlerini yaşıyoruz. Bakma cumartesiye, soğuk hava dalgasına. Tabii CHP değişimleri artı. Bırak CHP'deki değişimler, bırak altı oku bıraktılar ya, ok kalmadı yani.
0: Şimdi.
1: Yani kaç kuva.
0: Ama ben bu ayki maaşın 30'da birini sana vereyim çünkü bugün benim işimi sen yaptın.
1: Yani şey için
0: olur mu? Öyle yapalım yani. Tabii. Bak şöyle gündemi de verdin, meseleyi de anlattın. Evet. Böyle bir seninle hayır, anlaşalım.
1: Genel toparlama yapayım diye böyle tamam. Bir içimden geldi. Ama
0: peki.
1: Selam verdim.
0: O zaman evet, o zaman gel hadi peki tamam, madem Amerika dedik. Oradan bir başlayalım. Dünyada ne oluyor ne bitiyor onlara bir bakmış olalım. Hürmüz'den sonra Babül Mendeb diyor Yeni Şafak. Hürmüz Boğazı'ndan, dur hemen sana söyleyeyim. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel ticarete büyük darbe vururken şimdi de Babül Mendeb Boğazı'nın aksaması, kapanması demeyelim de aksaması bu krizi biraz daha derinleştiriyor diyor. Orada Yemen'de İran destekli Husiler bazı gerekçelerle, Suudi Arabistan'ın saldırıları vesaire gerekçeleriyle abluka başlatmışlar.
1: Evet.
0: Babül Mendeb'te.
1: Ama işte eski İran da yok. Oradaki şartlar da değişti. He. İpler de biraz Suudi Arabistan'ın elinde. Onu da söyleyelim. Çünkü
0: 6 gemiyi durdurmuşlar abi.
1: Evet. Ama abartmamak lazım şöyle. Yani oradaki
0: fiili kontrolü, geçişte %70 civarında bir azalma
1: geçer.
0: Var.
1: Yani çünkü orada çok büyük bir güç yok. Yani bir İran'ın
0: Hürmüz gibi değil diyorsun yani. İran
1: kendi toprakları, kendi sahili, kendi denizi bölgeye başka bir şey.
0: Abi İran bu vekil güçleri
1: Arabistan'a rağmen onu kapatamazlar. Suudi Arabistan'da zaten biliyorsun ABD ile arası çok iyi. Adamlar sivil nükleer üretimle ilgili uranyum zenginleştirmesiyle ilgili know-how'u da ABD'ye vereceğini, ABD'nin Suudi Arabistan'a vereceği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum, bu piyasa şeyi mi acaba bilemiyorum, dikkat dağıtma hareketi midir? ABD bunu yapar sıkışınca. Ama yani o şartlarda çok iyi bir müttefik olan Suudi Arabistan'ın orada bölgede yani bir de aynı zamanda gücü de ortaya koyduğun zaman, bir de İran'ın sadece oradaki ya hakimiyeti, gücü ki eski gücü yok yani şu anda ne Suriye'de ne Irak'ta ne Lübnan'da Hizbullah üzerinde bir hakimiyet kuracak ya da orayı yönetebilecek ne gücü var ne ekonomisi var, hiçbir şey yok İran, onu görmek lazım.
0: Yalnız Amerikan ekonomisi de ağır yaralıymış.
1: Tabii,
0: bunu doğru. Da nereden biliyoruz? Milliyet gazetesi bugün meseleyi birinci sayfasında okurlarıyla buluşturmuş. Savaşın maliyeti diyor Milliyet.
1: Tabii.
0: 37,5 milyar dolar diyor.
1: Tabii.
0: Hatta Senato'da Ödenekler Komitesi Başkan Yardımcısına atıfla diyor ki ortaya çıkan bedel felaket düzeyinde demiş adam.
1: Hı hı.
0: 37,5 milyar dolar.
1: Doğru. Ya. Yani bu haber olarak doğru. Bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. Tabii bunun üzerinde 5 saat konuşursun. Ne kadar, ne eder, ne gitti, ne oldu, kongre ne karar verdi, hangi ülke ne falan. Hikaye bunlar. Bunlar dünya oyalanır bunlarla. Tamam mı? Çünkü böyle

0: büyük güçler kendini çalar, kendi oynar, reklamını kendi yapar, gündemi kendi belirler, ABD'nin yaptığı gibi. Ama ne kadar etkiler ki ABD bunun parasını, şöyle söyleyeyim, Orta Doğu'da 3-4 tane anlaşma yapar. Tamam mı? Hem silahını eritir,
1: Meseleyi
0: hem denizlerini
1: çözer
0: çözer. Fazlası problem değil. Yani bu, yani şöyle söyleyeyim. Ben yine aynı yerde olduğum için aynı yerden şeyimizi bozmayalım,
1: Tamam.
0: duruşumuzu bozmayalım. ABD İsrail'in çıkarı ve İsrail'in geleceği bekası için 37 değil 370 milyar dolar da harcar, 37 trilyon dolar da harcar. Hatta kibrit çakar ve ABD'yi yakar. Bu kadar. Şu andaki mevcut güçlerden bahsediyorum.
1: Hikmet abi
0: Çok iddialı söylüyorum yani.
1: tamam.
0: Hani konjonktürde tabii ki böyle olmaz ama yani 37 milyar dolarla kimsenin gözünü korkutamazsın. Nokta.
1: Peki Amerika vurdukça Norveç kazanıyor haberi var akşamda.
0: Şeyden dolayı, petrolden
1: Ya
0: dolayı.
1: bak işte ya
0: Tabii petrolden dolayı.
1: ağzın bal yesin. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla beraber diyor akşam gazetesi.
0: Tabii Norveç
1: Dünya
0: biliyor.
1: genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi sonrası Norveç'in devlet şirketi rekor
0: Tabii.
1: kar elde etti diyor.
0: Bak mesela Putin de çok fazla şikayetçi değil olaydan.
1: Değil mi?
0: İran'a.
1: Birden fazla avantajı var
0: Şimdi.
1: Putin'in. Bir, gözler onun
0: Tabii.
1: üzerinde
0: Tabii.
1: olmaktan çevrildi.
0: Tabii.
1: İki, petrol artıyor. Değil
0: Tabii.
1: mi abi?
0: Doğal gaz ve petrolle ekonomisini ayakta tutan bir
1: Babasının oğlu yapmaz ya.
0: tabii çok büyük bir yani bir de şu dediğin de doğru. Hem bir taraftan dikkatler Orta Doğu'ya çevirmiş durumda. İran işte nükleer gücünü yok etmeye çalışan bir ABD. Bütün dünyanın lobi olarak desteklediği tüm Batı'nın AB üyelerinin lobi olarak desteklediği bir İsrail. Gelecek kaygıları falan filan derken orada bir tiyatro devam eder. Böyle o anda tabii dün evvelsi gün ciddi çalışmalar da vardı. Ukrayna Rusya arasında ve bilmiyorum rakamlar ben o konudaki rakamlara çok hiç güvenemiyorum. Yani olay içerisinde hem Ukrayna
1: Evet
0: Rusya
1: evet
0: var ama
1: yıllardır
0: şöyle bir ifade kullanıyor.
1: şey
0: Doğruysa
1: var.
0: korkunç bir rakam. Yani yüz binlerden söz ediliyor Ömer Bey. 300-400 bin insandan bahsediliyor. Ölen. Şeyde şey Rusya ile
1: Ukrayna'da.
0: Ukrayna Savaşı'nda. Az rakam değil yani.
1: Doğru.
0: Bir şey biliyor musun? Dünya
1: Doğru.
0: ayağa kalkmış durumda değil mesela.
1: İlk başlarda kalktılar hatırlıyor
0: Kalk
1: musun?
0: tabii.
1: İnanılır
0: O
1: gibi değil.
0: beyaz sarışın
1: Ölenler,
0: çocuklar
1: he,
0: beyaz bilmem ne.
1: ölenler mavi gözlü sarışın
0: Şu an
1: çocuklar
0: durdu.
1: falan diye Avrupa'da
0: İnsanoğlu
1: bir
0: alışıyor
1: ses
0: böyle şeylere.
1: yükseldi.
0: İnsanoğlu ya Trump'a bile alıştı ya dünya. Dünya Trump'a alıştı. Allah'tan ki Trump'a alıştığı için ne güzel mutluyum. Haber yok gazetelerde. Trump'la ilgili.
1: Bak ben
0: Tabii.
1: hani böyle bu dünyada ne olup bitiyor'yu Emin adeta iğneyle kuyu kazarak çıkartıyor
0: Tabii.
1: gelişmeleri.
0: Bu lafı da birisi bir laf söylemişti ona cevaben söyleyeyim. Anlarlar şimdi. Keyifli olduğu için biz hep beraber paylaşıyoruz. Ya Trump deyip duruyorsun çatlak patlak falan diye çok konuşuyor. Ya mesele o değil. ABD de öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu sadece bir kişiye mahsus bir hadise değil. ABD'liler de öyle. Amerikalı dediğim profil de bu zaten ya. Çok şaşırmayın. Bakın insanlar anlamıyor hala. Koskoca zannediyor ki koskoca AB dediğin şeyin arkasında 350 milyon akıllı, eğitimli. Yani aslında var ya filmlerde Hollywood'daki gibi dünyayı kurtaran. Yok öyle bir şey. Hepsi yani şeyin dediği gibi benim Orta Doğulu bir arkadaşım, Arap bir arkadaşım dediği gibi bagara diyordu. Yani inek. 350 milyon öküzler. Niye dedim öyle söylüyorsun? Abi çok sığır eti yiyorlar. Tamam mı?
1: He, ne yersen
0: Ha,
1: olsun diyorsun
0: yani
1: yani.
0: dünyada
1: Felsefi
0: yani
1: bir yaklaşım.
0: şey tabii yani şey diyor. Yani milleti de böyledir zaten. Böyle yaşamaya alışıklar. Rahat, kovboy, değil mi? Para, cips, kola, televizyon, çok ekran, kapitalizm. Yani arkada böyle çok büyük bir toplumsal kültür değeri
1: Yok yok.
0: bekleme yani.
1: Siyasete
0: Tabii canım
1: katılım da
0: yani
1: çok
0: Çin, git
1: yok
0: işte git
1: yani.
0: Brooklyn'e git başka bir şey. Çin, Chinatown'a in başka bir hadise.
1: Herkes
0: Orada
1: kendi
0: Costa Ricalı var bilmem
1: çalıyor,
0: ne var.
1: kendi oynuyor
0: Tabii yani
1: yani.
0: onlar orada ABD'nin yaşaması için gerekli olan organizma. O
1: He,
0: detay onlar, organizma onlar. 350
1: evet.
0: milyonun tamamı öyle. Orayı yöneten adamlar bu işi halletmişler. Hollywood'la halletmiş. Dünya gücü olmakla halletmiş. Teknolojiyle halletmiş. I'm American diyor. Yatıyor adam oraya yatıyor. Yani beklemeyin bir şey. O yüzden Trump da uygun bir figür yani.
1: Peki kazma dağını vuracakmış. O da
0: Kim?
1: nereden çıktı diyeceksin.
0: Evet, kazma. Hangi kazma? Kazma mı?
1: Kazma. Rahmetli Barış Manço'nun muazzam bir şarkısı vardı. Bilir misin?
0: Hangisi ama? Söyle bakayım.
1: Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür derler. Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen, bu
0: Evet.
1: kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma.
0: Evet.
1: Alakası yok şimdi ama öyle aklıma geldi. Söyleyeyim dedim.
0: Sen seviyorsun
1: Kazma
0: demek bayağı
1: da
0: ezber söylüyorsun.

0: Ne göre bayağı Kazma, bir Barış
1: bizim
0: Manço.
1: Hem Barış Manço, Allah rahmet eylesin. Tam böyle gençlik yıllarımda emanetini teslim etti. Hem müziğini hem de duruşunu çok beğendiğim isimlerdi.
0: Kültür tabii.
1: Sanatçı diyoruz ya, biraz sonra geleceğiz. Hani sanatçı deyip hiç bu kadar sahipsiz olmamıştık diye ağlayanlar var ya. Onların yanında sanatının zekatını verse tamamının toplamına ömür boyu yetecek bir figürdü Barış Manço. Buradan bir kere daha rahmet göndermiş olalım. Kazma Dağı. Hikmet abi, Kazma Dağı'nın özelliği İran'ın hani bir şehir efsanesi midir, gerçek midir? Hani yer altında böyle nükleer tesisleri var, bilmem ne falan filan, bir şehir inşa etmişler yerin altına.
0: Hikaye hocam.
1: Tamam, hikaye olduğunu öyle diyeceğini biliyordum.
0: Bir şey, ciddi bir şey zaten. Ama beni
1: nükleer, tesis, nükleer bir şey tesislerinden biri olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedeflediğini Trump açıkladı.
0: Tamam,
1: yine dedi ki çok güçlü
0: sor
1: vuracağım.
0: Sor bakalım nerede oldu? Ben Filipin civarında falan zannediyorum.
1: Çok güçlü vuracağım dedi.
0: Evet. Peki. Bu yani haber olarak bir değeri var mı? Bence yok.
1: Geçtik.
0: Çünkü aşağı yukarı kaç ay oldu? İran saldırdı.
1: Ne kadar oldu?
0: 4-5 ay oldu mu?
1: Oldu.
0: 5 aydır zaten nükleer tesisi kalmadı artık. Ben onu hep gömdüm deyip duruyor.
1: 50 sefer falan yani söyledi.
0: 55'te kazmayı bulmuş. Tamam.
1: Kazma.
0: Bu, güzel. Tamam. Çok güzel. Kaldırın.
1: Biz kazma
0: şey.
1: Meselesine.
0: Çok iyi bir şey. Nükleer olmasın tabii.
1: Tamam. Takipteyiz kazma meselesini.
0: Evet.
1: Efendim. O zaman daha ciddi meselelere geçelim.
0: Tabii.
1: Kıbrıs'a biz galiba 2 gün önce günün manşetinde değinmiştik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ne yaptık Hikmet abi? Su hattı çektik.
0: Evet.
1: Hayati şeyde öyle yazar ya abi, eski bulmacalarda hayati sıvı su. Tamam. O su hattından sonra bir de doğalgaz hattı çekiyoruz.
0: Hı hı.
1: Bunun için de bugün Sabah gazetesi manşetten efendim duyurmuş. Mavi Vatan'da oyun bozan adım demiş. Her Mavi Vatan değişinde CHP'li diyorum. Dilim döndü de. Yani o yeni partili mi artık?
0: Bilmiyorum abi.
1: Ama öyle değil. Özgür Özel'in en yakın ekibindendi. Namık Tan adında bir büyükelçi eskisi var. Mavi Vatan'a masal diyen o geldi aklıma da, hep okuyunca da geliyor. Mavi Vatan'da oyun bozan adım. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla KKTC'yi dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun da merkezi olacak diyor.
0: İnşallah.
1: Haberde evet. Bir haritada gösteriliyor. Anamur'dan efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir doğalgaz hattı projesi hayata geçiyor diyor haberde.
0: Evet.
1: Kritik
0: hocam,
1: bir adım.
0: Benim işim çok kritik adım. Helal olsun, devam. Türkiye gücü nispetinde yapar. Bu bizim işimiz değil. Bu çubuklu anlatımlarla uzmanlarımızın o hattı metre metre anlatması devam edecek bir şeydir. Nokta.
1: O zaman ben devam senin işine yani gireyim. Bak bugün çok güzel tempolu gidiyoruz Hikmet abi.
0: Ama hayır, tempodan gündemi değil. Yani, bak, boşluk bırakmayalım. Bak bunlar bizim izleyicimiz sırada boşluk gibi görünüyor bazen.
1: Ha,
0: yani
1: doğru.
0: Ya diyor ya bir mevzuya gelin.
1: Ona niye değinmedin diyor falan.
0: Bilmem ne diyor. Onlar
1: harika.
0: Tabii müşteraklıdır.
1: Şimdi o zaman senin konuna geleyim.
0: Estağfurullah.
1: Bir hoşgörü elçisi var 12 yaşında. İngiltere. Böyle cıvıl cıvıl bir aktivist. Dur adına bakıyorum. Harris. İngiliz aktivist. Harris.
0: Evet.
1: Dün Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da kabul etti. Bir dönem
0: tamam,
1: bu Müslüman karşıtı nefret eylemlerine karşı. Evet. Cake, not hate. Yani evet. Nefret etme.
0: Kek yap. Evet.
1: Akımı başlatan. Pırıl pırıl tertemiz. Yüzü de böyle bir hani nurlu derler ya abi. Öyle güzel bir çocuk. Sayın Cumhurbaşkanı ailesiyle birlikte İstanbul'da
0: kabul etti.
1: Görüştü.
0: Bunlara da yetişiyor. Helal olsun vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'na.
1: Ve
0: yakınlarda bu şey var. Bir şeyle başladı bu sağ olsun. Charles. Yeni adamımız Charles.
1: Kral adam.
0: Adam camiyi ziyaret etti. Camiye geldi baktı. Oh hey falan filan. Yani asilzade İngiliz olarak. Yıllarca bunlarla biz kavga ettik, mücadele ettik. Müslümanlık bu falan gördü yani. İyi oldu. Allah inşallah kalbini yumuşatır bu insanların. Çünkü bunlar ümit
1: Allah
0: kesilmez.
1: Allah hidayet versin.
0: Tabii
1: ya.
0: Yani, biliyor, İslam'da var da kalp yumuşar. Yani şey bile veriliyor biliyorsun yani kalbi yumuşasın diye. Zekat bile verilebilir. Yani güzel bir şey bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir de çocuk seviyor adam. Yani onu seviyoruz. Çocuklara bak

0: Çıkarken suratın kimyası bozuluyor, değişiyor. Yani çocuk seven insanın anlarsın. Biz bir yapmacık olanlar vardır, değil mi? Şöyle yapar mesela, merhabalar falan. Falan böyle. Çok şeydir o, böyle çok plastiktir o gülme. Bir de böyle kimyası değişen tipler vardır. Çocuğu sevdiği o anlarsın. Yani mesela bazı insanlar böyle ses tonu falan da değişmeye başlar. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı çocukları seviyor. İkincisi, bak hiçbir şey ihmal etmiyor. Güzel bir hareket bu. Çok
1: Çok.
0: hoş bir hareket. Bu insan sevgisi, yani neydi o meşhur replik? Gene Kurtlar Vadisi'ne bağladık, Zaza'nın. Lanet olsun içimdeki şey, yok Zaza değil, öteki
1: Muro'nun o.
0: Murun.
1: Muro.
0: Lanet olsun içimdeki,
1: Yani
0: tam
1: insan
0: tövbe. Öyle
1: sevgisine.
0: denmez de bunun tabii
1: Tamam.
0: ismi. İnsan sevgisine diye. İnsan sevgisi, o helavet, tatlılık, muhabbet
1: Zaza dayı insan sevmiyordu.
0: sevmiyordu.
1: He.
0: Öteki de
1: O
0: insan,
1: da
0: Murat'ı insan seviyordu.
1: insan
0: Doğru. Doğru.
1: sevgisinden
0: Muzdarip'ti. Var bu, ne
1: muzdarip
0: güzel. Dede diye bağırdığı zaman, efendim diye bağıran, refleksi gösteren, aslında kalbi çok yumuşak bir adam.
1: yani.
0: Yani zaten mümin, ya Müslüman müşfik olur. Şefkatli olmak zorundadır. Çocuklara karşı olan de tavrı da belli oluyor. Tabi burayı olaya bağladım. Tabi işin şey tarafı da güzel bir haber. Çocuğu da çok sevimli bir çocuk. Türk bayrağı da giydirmiş. Çok hoş. Tebrik ediyoruz. İnşallah
1: Eyvallah.
0: nice kralların camileri ziyaret ettiği günleri göstersin Rabbim bize. Nice kralların, Charles'ların. Tamam, bu kadar.
1: Şahanesin ya.
0: Evet.
1: Maşallah, Sübhanallah. O zaman hadi gel yavaş yavaş
0: Hocam ya,
1: kendi
0: yani
1: iç gündemimize geçelim.
0: hocam şöyle söyleyeyim bak, yani şimdi beni bıraksan ben Louis'den devam edip oradan Napolyon'a
1: Ben
0: geçecektim.
1: bilmez
0: O
1: miyim
0: yüzden
1: Hikmet abi?
0: hani
1: Yani
0: ben
1: bunu bana mı
0: bir
1: söylüyorsun?
0: an önce CHP'ye ve Ahbap'a geçelim diye hızlı alıyorum.
1: Sen belli ki orada
0: Yok,
1: cephaneyi
0: değil. Hayır, bu şey yani, gündem. Yani
1: Peki.
0: şu anda mesela şeyi de tartışabiliriz. Atom altı parçacıklarını, ama yani millet der ki çevirir televizyon.
1: Şahane.
0: Çevirmeyin.
1: Bak,
0: Bir dakika, geliyorum diye.
1: Babülmendep'ten başladık, Türkiye'ye geldik artık.
0: Babülmendep. Evet. Mendep
1: Terörsüz
0: kapısı
1: Türkiye
0: demek.
1: meselesi
0: Mendep
1: önemli
0: kapısı.
1: bir mesele. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partileri ziyaretlerini, görüşmelerini tamamladı ve ardından kameraların karşısına geçti. Bir yasal düzenleme efendim.
0: Evet.
1: Bu yasal düzenlemenin meclis kapanmadan hayata geçirilmesinin planlandığından bahsetti Numan Bey. Ama her
0: İnşallah.
1: zaman olduğu gibi sürece zarar vermek, nifak tohumu saçmak isteyenlere de hitaben şu vurguyu yapıyor. Yasanın geçici ve müstakil düzenleme olacağını
0: Evet,
1: belirtiyor
0: evet.
1: ve bu asla genel af ya da
0: Değil,
1: şahsa
0: tabii,
1: ait
0: değil,
1: bir af
0: tabii.
1: niteliğinde değildir
0: Evet.
1: diyor
0: Özellikle de altını
1: Numan Bey.
0: çizdi, özellikle de belirtti. Çok defa da bu konuşuldu. Genel af diye karıştırmamak lazım. Çok özel bir süreç. Ben Numan Bey'in bu konudaki şeyini, teşebbüsünü ve çok ciddi, sağlam bir iradeyle takip etmesini çok önemsiyorum. Bir de artık devlet politikasıdır. Bunun sağ sol siyasi bilmem tartışmasını yapmayalım. Barış projesi bu çünkü. Artık
1: Anlaşıldı.
0: bundan kelli. Başka şey konuşmayalım. Allah, bir avantaj daha var. Tam bu terörsüz Türkiye sürecinde, çok sevdiğimiz kelime bu, süreç devam eden, başladı ve devam ediyor. Bu süreçte Allah, Rabbim verdikçe veriyor işte, mesela CHP başı belada. Allah'tan yok yani. Yani şu an kendi kurtarmaya çalışıyor. Neden? İyi bir şey bu. Kötü bir şey değil. Çünkü CHP'nin olduğu yerden hayır çıkmaz. Yani var mı yok mu, varlar, tamam, bir şey demiyorum ya, yok ol demiyorum yani, ama CHP'nin burnunu soktuğu yerde bu hakikaten pislik çıkar. Böyledir hocam. Elhamdülillah da bölündüler. Tamam mı?
1: Şimdi geliyoruz
0: Hamdolsun.
1: oraya.
0: Şöyle söyleyeyim. O yüzden hazır bunlar böyle saç saça baş başa kavga ediyor iken, hazır millet peştemali otelinde sevgilisiyle basılıyorken, pavyon işlerine uğraşıyorken, okları mokları bırakmışlar falan giderken, bu süreci hazır oturtmak lazım. Arada bir de bilmiyorum hangi grupla, yeni partinin ismi ne olacak bilmiyorum. İstiklal miydi? Islak Parti mi? Tamam.
1: Sözcünün
0: Köpük Parti mi?
1: iddiasına
0: İstiklal
1: göre
0: mi? Neyse.
1: İstiklal.
0: Yarısı İstiklal'e gitti, yarısı CHP'de kaldı. Onlar da bir şekilde yani geçirirler, bu süreci yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Ama tam yekpare bir CHP Türkiye için büyük zarardır. Büyük tehlikeli, tehdittir. Ulusal tehdittir CHP. Allah'tan ulusal tehdit de bölündü. Yani o iyi bir şey oldu. Bence bir başarı.
1: Peki CHP'ye
0: Gidiyorum
1: geleceğiz
0: ben
1: o
0: ya
1: zaman.
0: böyle. Neyse.
1: O zaman son
0: Tamam.
1: olarak bir
0: Tamam.
1: de Yeni Şafak gazetesi bugün manşetten ilginç bir haber paylaşmış. Onu da vereyim, ondan sonra şey yapalım. Yazıcıoğlu dosyası biliyorsun yeniden açıldı.
0: Evet.
1: Soruşturma dikkatli şekilde devam ediyor.
0: Kuvvetli FETÖ şüphesi devam ediyor.
1: Aynen
0: Doğru.
1: öyle.
0: Evet.
1: Savcı Enver Altaylı'yı sordu diyor. Enver Altaylı'yı belki takipçilerimizin bir kısmı hatırlar efendim. FETÖ'den 2010'lu yılların başında eğer yanılmıyorsam.
0: Öyle mi? O, o

0: vardı ama tabii.
1: 2010'lu yılların başı değildir o da. 2010'lu yılların sonu olabilir 10, belki.
2: 13-14 mü?
1: Belki veya işte ikinci yarısı
2: olabilir. Yazılarda hatırlamaya çalışıyorum.
1: Ben sanki darbe girişiminden sonra gibi hatırlıyorum. FETÖ'nün akıl hocası olarak anılan ve askeri casusluktan tutuklanan ifadesini kullanmış haberde. Enver Altaylı, istihbaratçı Enver Altaylı, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasından da çıktı. Ankara'da soruşturma yürüten savcı, savaş uçağı F-4'te yakından uçarak Kılıçdaroğlu'nu taşıyan helikopteri düşürmekle suçlanan FETÖ'cü eski kurmay albay Ali Armağan'a Enver Altaylı'yı tanıyor musunuz diye sordu evet, diyor. İlginç bir haber.
2: Ben tabii ilginç. Ben bu konuda söyleyeceğimi söyledim geçtiğimiz günlerde. Büyük bir yani fırsat. Akın Gürlek, Adalet Bakanımız bu dosyaları açtı. Açmaya devam ediyor. Çok müthiş bir şey yani. Birçok böyle faili meçhuller, yaşanan bir takım işte suikastler, meçhul olan bazı konuların aydınlığa kavuşması noktasında bu bir bulunmaz fırsat oldu. Şimdi herkes her dosyaya girmeye başladı. Hı hı. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum yani bir vatandaş olarak. Bu bir köşeye koy. Biraz önce bir ifade kullandı. Olayı teknikle değerlendireyim ben. Anlamayanlar için. Hı. Tabii uzmanlıklarını biliyorsun. Neydi? Havacılık. Buradan selam olsun.
1: Havacılık konusunda sabaha kadar konuşur.
2: İşte burada ne dedin sen? Dedin ki bir F-4 ile yakından uçarak Yazıcıoğlu taşıyan helikopteri düşürmekte suçlanan diye ifade var. Evet. Şimdi bu işi bilmeyenler için sakın böyle burada bir abartılı bir şey zannetmeyin. Mesela F-4 ile yanından geçerek. F-4 sadece bir helikopteri değil. Mesela F-4 kalkış yaptıktan sonra herhangi bir F-4 tamam. Ya da F-16 gibi çok güçlü ya da bırak sivil uçak.
1: Uçakta tamam.
2: Boeing işte 747 falan.
1: Tamam.
2: Kalkarken arkada bıraktığı jet türbülans, kuyruk türbülansı diye bir şey var bırakır arkaya. Hmm. Öyle güçlüdür ki o arkadan kalkacak uçağı ve düşürebilir. Arkasından.
1: Hava akımı gibi bir şey mi abi bu?
2: Biz buna şey bazen kuyruk rüzgarı ya da rüzgar makası etkisi yapabilir.
1: Bir şey sorabilir
2: yukarıdan
1: miyim?
2: Gelen basınçla.
1: O yüzden mi?
2: Hemen sağlam düşünebilir.
1: Uçakların kalkışları arasında biraz tabii, zaman tabii, geçiyor. Tabii, hani tabii, biz 3 pisti de kullanıyoruz. Tabii. Hani şu gezicilerin yapılmasın dedikleri tabii, Atatürk Havalimanı, düzeltiyorum, İstanbul Havalimanı'nda 3 pisti de kullanmak suretiyle tabii, hava olmaz, trafiğini tabii, arttırdığımız için dünyada ve Avrupa'da rekorlar kırıyoruz ya.
2: Evet. Sen bu, basa basa o da anlasın.
1: Bu biriyle diğeri arasındaki zaman farkının o aradaki türbülansın yok olması
2: tabii, şimdi şu
1: veriliyor.
2: Var, şu var yalnız yani şunu da iyi bilmek lazım. Herhangi bir uçaktan bahsetmiyorum. Çok güçlü motoru olan tamam, bir jet motoru yani bir uçak, bir savaş uçağı motoru ya da bir sivil havacılıkta kullanılan herhangi bir uçak Avrupa, Amerika yapımı fark etmez ama büyük dev jet motorun arkasında çıkan türbülans kendinden daha küçük olan, daha hafif olan bir tanesi helikopter.
1: Doğru.
2: Çok daha hafif yani.
1: Doğru.
2: Yüzlerce katı. Sadece kanatlarında bir uçak, büyük bir uçak 80 ile 100 ton arasında yakıt taşıyor. 80-100 tondan bahsediyoruz. Bu helikopterin kendisi birkaç ton zaten. O yüzden o rüzgarı aldığı zaman helikopter ya da küçük bir pervaneli yani prop oteller şeyler pervaneli uçaklar
1: araçlar, tamam,
2: etkilenir. Aniden böyle bir anda düşebilir şey yapıyor, o yüzden.
1: Bu da ihtimaldir.
2: Tabii ihtimaldir. Onun raporunu alıp koymuşlar da o yüzden
1: oraya,
2: yanlış anlamayın.
1: Oraya koymuşlar.
2: Yanı hızı geçersin ve bir anda alabora olur.
1: Şahane. Hadi gel o zaman. Hadi vuslat. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam gel. Özel'in ince hesapları. Ama bizim akşam gazetesindeki haberle başlayalım. Melik Yiğitel imzalı Ankara temsilcimiz. Selam olsun buradan.
2: Bu Melik Yiğitel'i uyarıyorum ben. Bak sözcü haber mi kaçıyor? Ne yapıyor hocam?
1: Bir şey diyeceğim. Bak kulis bilgilerinde ben bugüne kadar ki 20 yıla yakındır tanırım. Kulis bilgilerinde yanıldığını görmediğim gazetecilerden biridir.
2: Evet.
1: Kesin olmayan bir şey yazmaz. Yazdığı şey de kesine yakındır. Diyelim buradan ben selam olsun.
2: Göndermemi anladım, anlamamış olabilir bazı kişiler. Yani bir gönderme yaptım peki, burada. Ne diyordu Sözcü'deki bir haberde hatırlıyor musun? Sözcü müydü, Cumhuriyet miydi?
1: Cumhuriyetti.
2: Cumhuriyetti. AKP kulislerinde konuştu. Kaynaklarımıza göre. AKP'nin kulisine ulaşmış. Ankara'daki AKP kulisleri derken. AKP kulisini kim takip edebilir abi? AKP kulisi. Yani Melik Yiğitel yani ben, sözcüye ben, kaynak mı oluyorsun derken espri yapmıştım.
1: Yani evet, hocam, bu esprinin evet, espri olarak kaldığını.
2: Tabii canım sallamışlar. Arkasından diyor Ömer Özkök 150 yaşında diyor.
1: Evet,
2: sallamış arkadan bir kulis, şey.
1: Kulise dayandırıyor
2: bir de,
1: değil mi?
2: Bizimkilere pahalı.
1: Kulise dayandırıyor. Melik Yiğitel.
2: Girecek ya palavrayı bir yere dayayacak.

0: tabii. Güvenli olduğu için dayamaya çalışıyorlar.
1: Tamam.
0: AKP kulisleri her defasında haklı çıktığı için adam oraya dayıyor. Zekaya bak.
1: Bak şimdi Melik Yiğitel'i bu kadar övdük.
0: Evet,
1: bir haberini okuyalım o zaman.
0: Güvenim hocam.
1: Gömmeyeceğiz. Haberini okuyacağız. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında diyor. Melik Yiğitel Akşam Gazetesi'ndeki haberinde.
0: Bana bununla
1: 111 milletvekili destek vermişti diyor. Evet, o bildiriye 111 milletvekili imza atmıştı. Ancak son grup toplantısında 111 ile kıyasla destek düşüktü. Özel'in grup başkanı seçilmesinde destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e sonra 86'ya kadar indi. Bunun en önemli nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama CHP'den kopmayan üçüncü yolcular. Burası önemli abi. Kaynaklarıma göre Mansur Yavaş da CHP'den ayrılmayacak diyor.
0: Eyvah. Ne oldu şimdi? Bak, bir enteresan bir şey bak. Ne diyor? 111 milletvekili destek vermişti. Grupta 80'e indi. Bunlar biliyorsun yani grupta da bir karar veriliyor. Ve fakat şu anda şu kaç tanesi içeride, kaç tanesi imza verdi? 70'e yakın bir şey galiba. 60'ın üzerinde.
1: Bilemiyorum. Bilemiyorum.
0: Ne oldu, hesaplar gerçekten doğru. Hesaplar tutmayacak. Daha da kötü olacak bu. Yani ben bu deminki öngörü. Bak, kulis bilgisi. Melik Yiğit'e oradaki kontakları vardır. İçeride köstebeği vardır. Tanıdığı vardır. Bilmem nesi vardır. Öğrenir. Ulaşır. Ya da direkt arar. Belki bazı siyasiler mesela bu tür konuşmalardan çekinmezler. Direkt olarak gazeteci ayırmaksızın direkt anlatır. Neyse o anlatır.
1: Evet,
0: bilir.
1: Evet.
0: Sorun yok. Ama ben bir öngörüde bulunayım. Daha dur. İşin başındasın da Gözler. Daha çok o ıslak boğderek gibi yürürsün sokaklarda. Daha çok yürürsün daha sokaklarda. Daha ne kenekler gelecek. Daha bitmedi. Frene bas. Adamların o 70'te hayali bir şey. Yani tahayyülü konuşuyor adam. Daha dur bakalım. Zeydan Karalar reddetmiş ya.
1: Hani şimdi ona gelelim mi? Başkanla...
0: İzmir'de demiş bir dakika bekleyin demiş benim. Haberin var mı ondan?
1: Var.
0: Abi ya şimdi bir dakika, neden acaba bunlar oluyor? Hani haindi.
1: Bak, Yeni Şafak'ta başkanlardan Özel'e red. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Cemil Tugay.
0: Ne oldu hocam? Ankara, İzmir.
1: Adana.
0: Adana.
1: Yani üç büyük şu anda görevde olan, yolsuzlukla suçlanmayan, en azından bir soruşturmanın şeyi, o objesi olmayan, sayısı azaldı onların çünkü. En büyük üç büyük şehrin belediye başkanı.
0: Bir önceki içeride.
1: Diyor ki.
0: Tunçer içeride.
1: Tunçer içeride. Cemil Tugay dışarıda. Cemil Tugay.
0: CHP'ye bak ya. Adam içeride.
1: Bağımsız kalmaya devam edeceğini söylemiş.
0: Evet.
1: Zeydan Karalar benim yerim, yurdum, yuvam CHP demiş. Mansur Yavaş her zamanki gibi sessiz kalmış.
0: Bak burada.
1: Yani her zamanki gibi. Göreve geldiği günden beri yaptığı gibi sessiz kalmış. Ama bak, bu da
0: ne
1: bir siyaset.
0: Ne gazladılar değil mi hocam?
1: Bak, bu da bir siyaset. Hocam, bak sana söyleyeyim.
0: Ben sana bir söyleyeyim mi? Türkiye'deki en büyük, bak, en büyük yalanlardan bir tanesi. İddialı söylüyorum. En büyük yalanlardan bir tanesi. Hadi sen sandığı koysan, hala tamam belli bir kesimde Mansur Yavaş'ın muhalef kesimin eğer çatı adayı olursa en yüksek oy alacağını söylemek Türkiye'nin en büyük yalanıdır. En büyük yalanıdır. Ve adam biliyor musun? Enteresan. Bunu benim gibi bir kişi daha biliyor. Mansur Yavaş.
1: Kendisi.
0: Biliyor. Yani şimdi adamın bir şeyi var. Bir Anadolu tabiri, eski maniler vardı ya, manilerden. Ya, okudun ya sen biraz önce Barış Manço'dan. Bizim rahmetli edebiyat hocamız Mehmet Ateşoğlu'nun bize ezberlettiği o dönemlerde. Söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar.
1: Oho! Sen yine bak.
0: Hocam,
1: güzel Mansur, yaklaştın
0: Mansur
1: meseleye.
0: Yavaş bunu çok fazla yapıyor.
1: Sükut eğiliyor diyorsun
0: bak,
1: ya.
0: Yani söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Bak, bu ikinci cümle. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar. Abi Mansur'un bütün taktiği bu. Adam sansınlar. Hocam ama sansınlar.
1: Evet.
0: Yani o kadar da konuşmazsan içindeki cevheri göremeyiz hocam.
1: Şimdi bak ama şimdi sana ben bir
0: ama mesele
1: senaryo ortaya koyacağım.
0: Bir dakika, mesele o değil. Mesele şuraya bak. Bu meseleye. Şeyi saymıyorum. Kim o Zeydan Karalar? Bilmiyorum çünkü. Aralarındaki rekabet, husumet, yandaşlık, kandaşlık, soruşturma geçirdi biliyoruz. O da bir gözaltı alındı, bırakıldı, hatırlıyorsun.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Hatırladım.
0: Bilmiyorum. Bilmediğim bir şey konuşma ama.
1: Tamam.
0: Dön bu tarafa. Cemil Tugay. istifa et

0: ettiğinde bundan haftalar önce, doğru mu?
1: Evet.
0: İstifa etti dururken.
1: Evet.
0: Şak.
1: Evet.
0: Henüz daha yeni parti kurmayacağız. Biz CHP'yi baba ocağını terk etmeyeceğiz. Altı ok diye gösterirken ben de istifa ediyorum dedi. Sağ olsunlar. Bak bunlar var, o kadar var ya komik der ki. O kadar ahmaklık var ki bu sol medyadaki hamakat inanılmaz bir dereceye gelmiş durumda.
1: Tamam.
0: Dediler ki görüyor musun bak ben şeyiz, ben yazdım onu. Nedir o, neyi görüyor muyuz? Şimdiden Kılıçdaroğlu'na karşı ilk iskan bayrağı çekildi. Özgür Özelci efendim başkan safını belli etti. Lan dedim ben mi aptalım, ben bir gerizekalıyım. Anlamıyorum ki. Hani şunu demiyor adam istifa. Ben dedi bağımsız devam ediyorum arkadaş. Benim CHP'li işim gücüm yok. Ben İzmir'e hizmetmek istiyorum. Herkese çalışacağım ama adam bunu aldı sözcü okuyor bunu, böyle okuyor. Ha gördün mü bak Kılıçdaroğlu'na isyan. Adam öyle bir şey demedi ki lan. Nereden biliyorsun bunu? O ulan baktım herhalde ben yanlış anladım dedim ya, bu Cemil Tugay. Hatta belki de CHP'nin başına geçer. Aday olacak falan. Gibi. Ulan bu mudur? Ben de herhalde anlamıyorum bu işlerden. Ya sonra aklıma geldi ve şimdi de gördük. Adam gitme sinyalleri verdiği gün. Ana adam dedi ben de gelmiyorum. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu Cumhuriyet?
1: Çok enteresan.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey tamam anladım. Biz ahmaksınız. Bu ahmaklık yani hocam, bu kadar üretemezsen geleceğin ya ahmaklık, hamakattir hocam. Sloganlarla konuşursan ahmak olursun. Kemalizm de geldiği yer bu nokta budur. Yılmaz Özdil kendi itiraf ediyor artık. Aptallaştırdık milleti diyor. Ben
1: Ya
0: yaptım bunu diyor bir de.
1: aynen de devam ediyorlar.
0: Ya
1: Şu
0: adam
1: Cumhuriyet'in
0: yolda
1: haberini
0: gelmiş.
1: getirir misiniz
0: Özgür'e
1: ekrana?
0: destek vermiyorsun. Esnensiz çok seviyorduk ama artık sizi sevmiyoruz ya adama. Demiş ki ben akrabayım Tayyip Erdoğan'la. Teyzemin oğlu Rize il başkanı. Dedim adam da bana kusura bakmayın bilmiyordum dedi diyor. Ya
1: Bu, bu,
0: Yılmaz
1: bu.
0: Özdil'in gezebildiği bir market düşün abi.
1: Şimdi
0: Yani
1: bak.
0: bak Edirne, Ardahan,
1: Bak,
0: Urfa, Adana değil hocam.
1: bu milleti
0: Ya Bağdat Caddesi, ya Nişantaşı, İzmir.
1: zehirlemeye ve uyuşturmaya
0: Oradaki
1: devam
0: profil bu.
1: ediyorlar.
0: Aptallık yani.
1: Cumhuriyet gazetesindeki şu habere dikkat çekmenizi istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Lütfen. Ya Cumhuriyet okuruysan da, kıymetli seyircim ya da saygıdeğer dinleyicim, şu habere bir dikkat çek. Çekelim beraber, dikkatini çekelim senin. Bak, yeni partiye hazine engeli. Korkunç bir şey. 90 vekil geçse de devlet yardımı alınamayacak. Neden? Hazine istemiyor çünkü. Neden? Önünü kesmek istiyor çünkü. Öyle bir algı değil mi? Efendim hazine yardımı. Seçime girmemiş hiçbir partiye verilmez. Seçim biter. Seçimden çıkılır.
0: Hadi canım sen de abi,
1: Yapılan
0: kandırma, kandırma bitti ya, kandırıyorsun.
1: sayım tamamlanır, resmi sonuç açıklanır. O sonuca göre hazineden ayrılan pay partilere verilir. Dün CHP'de o bahsettiğiniz 990 vekil CHP'de zaten aldıkları o hazine yardımını gömdüler. Araç tefrişatıyla, pardon ya, onu Uşak'a yaptırmışlardı. Hani Uşak yapmasaydı biz hazine yardımıyla yapacağız demişlerdi. Kusura bakmayın. O aracı Uşak Belediyesi, Uşaklılar yaptı yani. O zaten hazine yardımı yapıldı. Ya bu 90 vekile zaten o para verildi, verildi, verildi. A parti başka amaçla kullanmıştır, kullanmamıştır. Hala kasadadır. Şu anda CHP'nin kasasında ne var? Onu da CHP'liler biliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi bu tarz böyle
0: Hocam çok detay hocam.
1: dezenformasyona
0: Çok
1: hiç
0: küçük bir şey.
1: bıkmadan devam ediyor. Sadece buna dikkat çekmek istedim
0: Hocam
1: efendim.
0: çok küçük bir şey.
1: Alabilirsiniz
0: Evet.
1: ekrandan.
0: Evet.
1: Daha fazla kirletmeyelim
0: Yemin
1: ekranımızı. Alın.
0: ediyorum bu devede kulak sayılmaz abi. Bak hatırlar mısın 2 hafta önce adamlar isyan ettiler diye sözcü. Manşet hatırlıyor musun abi, sözcü manşet? Avrupa Parlamentosu gibi bir şey var mı?
1: Evet, hatırlıyorum.
0: En son CHP'de ulan kapat kapat kapat.
1: Cahil dedi ya,
0: Ulan dedi kapat
1: cahil,
0: kapat. Neyi
1: cahil.
0: kapat? Parlamento nedir? Avrupa Komisyonu dedi. Abdü Sözcü'nün manşetinde duruyor. Ya adam bak bize söylüyorum. Ne yaparsan yap, yiyebilecek bir kitlen varsa tamam mı? Ne yaparsan yap ama. Yani çok özür dilerim. Yani her türlü ahlaksızlığa ben dedim bak bir daha dedim. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Abi itiraf et. İnan ucuz kurtarırsın. Yani bir şey kaybetmezsin. Neyinden kaybetmezsin? Yani siyasi kariyerinden bir şey kaybetmezsin. Ne demek istiyorum? Şunu demek
1: kitle
0: istiyorum.
1: Kitle öyle de kabul
0: Abi
1: edecek
0: kitle
1: bir kitle var
0: bizim
1: diyorsun.
0: hırsız diyor çalar. Bizim hırsızın diyor.
1: Ne
0: Bizi
1: güzel
0: diyor.
1: çalmış
0: Ya
1: değil
0: bizim
1: mi?
0: diyor ya mesela 10 defa yazdık. Bir defa yazdılar. Bir defa ucundan yazamıyor. Özkan Yalım. Adam peştemalle otel kapısını açıyor. Şu fotoğrafı anlamaya çalışıyorum. Anlattığım şu. Bir adamda ar perdesi yırtılmışsa

0: Kapı çaldığı zaman ya oda servisi gelse, ulan hep biz otelde kaldık mı diyecek adam. Oda servisi gelse biz şöyle açarsın kapıyı. Ahlak, yok hocam yiğidi malı meydandadır. Buyurun, buyurun gelin buraya. Cem Yılmaz'ın var ya yerli. Abi samimiyete bak, al samimiyim ben. Buyurun, bir şey giymiyorum. Lan siyasetçi bu adam. Sevgilisi yok. 25 değil, 21 değil lan 25. Aa, pardon, özür dilerim. Ne? 3 4 yok, 3 tane 4 ol 4 çünkü çağrışım kötü. CHP
1: Üç
0: yakışmaz.
1: sevgili mi varmış?
0: 4 kadın demek İslami çağrışım yapar. Laikiz, o yüzden uymaz bize.
1: Ya 5 olsun
0: tabii.
1: Ya 3 olsun.
0: Rakam tabii, benzemeyelim Müslümana diye. Bu kadar kötü ve süfli bir anlatım tarzını seçmeyi ben seçmiyorum. Siz böyle kendinizi tarif ediyorsunuz. Biraz önce gösterdiği şeyi ben abartıyorum zannediyorum. İnan ki devede kulak, bir şey değil. Adam manşetten, bak adam manşetten bunlar da mı Türk diye, bak şu şey var ya sözcü. Bunlar da mı Türk diye Kürt milletvekillerinin fotoğrafını tek tek koydu, biliyor musun? 2014-15 seçimleri. Hatırlıyor musun? O beyni koyduğu vakitler beyni, evet, koyuyordu ya. Ya bu kadar alçaklığın dibi. Bu kadar alçak diyorum mesela bu adamları. Var ya. Serinlik veriyor onlara yani. Ya alçaksın, sefilsin. Yapmayın bunları. Bak Cumhuriyet. Bak tamam. Buradan bir daha söyleyeyim. Adımı da refere etmek istemiyorum. Yani Yılmaz Özdil. Sonra, ama söylediği şey çok ağır bir şey. Yani anlatamıyorum ya ben. Çünkü ben şeriatçı bir adamım. Yericiyim, mağaracıyım, şeriatçıyım ben.
1: Örümcek
0: ama,
1: kafalısın.
0: Ama adam çağdaş değil ve ilerici. Değil mi? Tamam. Ben bak en çağdaşınız anlatıyor. Hatta tapılası bir haşa yazar anlatıyor. Diyor ki arkadaş bunu yuttu adam. Şimdi Yılmaz Özdil'in diyor ya Suriyeliler girsin. Ben kaç tane hayatta Suriyeli gördün Alaçatı'da? Ha, plajda otururken yanında Suriyeli mi var? Lan senin oturduğun yerde lahmacun 1500 lira. Gerçek. Şimdi bunu anlatıyor adam ve bir şey yut diyor ki öyle bir hale getirdik ki diyor. Senin eserin dedim, ben yazdım onu.
1: Şimdi şu
0: öyle bir gitti adam şu şeyi diyor adam.
1: İfade verenler de aynı bu. Aynı
0: bravo. Bu. Heh, harikasın bak. Heh. Bak bu örgüyü kurduk ya.
1: Tamam.
0: Hani her yol Roma'ya çıkar lafı gibi. Her kepazelik CHP'ye çıkar.
1: Bitti. Abi maalesef ya.
0: Abi özür dilerim bak. Pavyon CHP. Mezar CHP. Alkol sağlığa zarardır. Alkol CHP. Genç kızı taciz CHP. Tecavüz CHP.
1: Rüşvet.
0: Rüşvet CHP. Para CHP. Sırt çantası CHP. Duvarda para CHP. O CHP, bu CHP. O onu CHP, bu bunun. Şimdi bakıyoruz her buraya çıkıyor. Şimdi diyor, abi, siyasi bir efendim irade. Arkadaş Recep Tayyip Erdoğan geldi de ulan girin girin birbirinize mi dedi size ya? Adam dedi ki ben dedi bundan memnunum dedi. Ben şahidim abi. Ben dedi bu Kılıçdaroğlu'ndan memnunum ama ülke adına dedi faydalı bir şey değil bu adam. Çünkü eğer pragmatik düşünürsek, pragmatik, ben siyaset yapıyorum, üretiyorum. Bu adam şunu demiyor, hastaneyi az açmışsın, ben bir tane daha açacağım demiyor. Kapat onu hastaneyi diyor. Bu dedi, malım, ben bulmuşum bu malı. Madeni bulmuşum demek istiyor, evet, madeni. Yani. Aynı madene kazıyorum diyor, devam ediyor diyor bu maden. Şimdi bu adamlar birbirine yediler, ettiler, bitirdiler. Tamam. Bir tane bugün de yazdım ben. Kılıçdaroğlu giderken aklıma o geldi. Ağlayan bir figür. Bak her yol oraya çıkıyor. falan. Niye ağlıyor Kılıçdaroğlu? Bugün artık grup toplantısı. Bugün son konuşmam. İstifa ediyorum ve adayım. Altılı masa. Yürü. %100 gidiyor artık. Bitti. Abi enteresan. Dün grup toplantısı yapıyor. Özgür Özel. Ağlayanlar var. Daha henüz dur bir dakika dur. Veda etmedi.
1: biz bu filmi gördük. tamam. Gördük.
0: Ulan
1: gördük.
0: Burada kim giderse öteki de arkasından ağlıyor. Şimdi bak.
1: Ama Hançer de şurada bak, ağlıyor.
0: Timsak gözyaşları hocam. Ulan ne güzel gidiyor.
1: İşte bana sıra bunlarla gel.
0: Ve ben sana söyleyeyim yani bu iş böyle devam ediyor. Bir devinim bu. Abi yani güzel. İhanet. Bak birbirinin kuyusunu kazma. Para, rüşvet, pavyon, hançer, ihanet, para. Araya cumhuriyet. Çağdaşlık, laiklik, ultra bilmemecilik. Bu mudur lan? Evet CHP tam da budur. O yüzden çok mutluyum. Tamam. CHP bölündü. Ben saklamıyorum hocam duygularımı. Özür dilerim. Tamam, yani belki de bazı arkadaşlar kaç mı gazetecisin? Yaşın başın gelmiş sakal makal böyle konuşuyorsun. Bunu bir siyasi analizi yap. Yemişim siyasi analizi. Onu siz kendi saklayın. Çubuklarla anlatın analizi. Tamam. Ama ülke için hayırlı bir şey olmuştur. Ve ve CHP seçmeni için belki de ilk defa hani var ya sabahki o ağır double espresso wake up coffee uyanma kahvesi.
1: Tamam.
0: İlk defa uyanma taktiği yapmaktan bıkmıştır bu adamlar artık. Hali perişanlığı görünce CHP'nin. Unutmayın.
1: Zaman, şimdi bak Milliyet Hürriyet'teki manşet haberi de enteresan satır başı.

0: maaşları içeriyor? Onu sorayım bari sana.
1: Sor abi.
0: Şimdi ince bir hesap yapmış. Dedik ya az önce başkanlar geçmiyor diye.
1: Kim? Muharrem İnce mi?
0: Hayır. Sen oradan çağrışın yaptı. Bana da ilk önce. Aa, haberde Muharrem İnce ile ilgili bir şey mi var dedim ama.
1: Ben acıyorum hocam.
0: Çok o değil.
2: Ya Ömer İnce abi, hassas. Abi, bir saniye. Çok güzel giriyor. Anlatıyoruz. Bak beni burada. Ama İnce hesaplayınca en çok acınan adam İnce değil mi?
0: Ben onu, acıdım. Onu biz ama bak müstakilen bir programda konuşsak bitiremeyiz.
2: Muharrem İnce memlekete kurdu. Kılıçdaroğlu için çete dedi. Evet. Ayrılı gitti.
0: Evet.
2: Kılıçdaroğlu gitti. Gitti de geri döndü. Adam bir daha geri geldi. Gelmiş de dönmüş. Dönmüş de girmiş. Girmiş de çıkmış. Lan bir adam ağzından bir şey açtı. Ağzını açtı. Bir daha da iflah olmadı. Kılıçdaroğlu geri döndü ya. Adam bir daha dönecekmiş. Ne yapacak adam?
0: Şey işte.
2: Bak Hacı Muharrem şu anda en zor durumdaki kişi. Bir onu, de Cemal Engürt var. Onu alsınlar ama geleceğim. Fazla kaldı cephede.
0: Ona geleceğim.
2: Fazla cephede fazla kaldı.
0: Yeni partideki hesaplar şu. Hürriyet'in haberine
2: İnce
0: göre.
2: Hesaplar tamam.
0: Hikmet abi az önce bahsettiğimiz başkanlar var ya.
2: Evet.
0: O başkanlara Özgür Özel demiş. Siz gelmeyin.
2: Ha özellikle. Peki, ha tamam.
0: Gelmeyin demiş. Hatta milletvekili olmayan parti meclisi üyelerine de sakın demiş partiden
2: bir taktik
0: ayrılmayın.
2: Bu yani. Ha bir strateji.
0: Niye?
2: Tamam.
0: Yargıtay'dan geri dönüş kararı çıkarsa yani butlan kararı iptal edilirse
2: her ihtimale Kadıköy.
0: Siz evde tamam. evi toparlayın. Yemeği
2: tamam,
0: falan yapın
2: tamam,
0: biz geliyoruz
2: tamam, şimdi anladım.
0: Falan. Mümkün müdür sen? Hayır. Yargı kararından sormuyorum. Böyle bir hesaba
2: bak,
0: dönük
2: buna,
0: hareket
2: buna,
0: mümkün
2: buna,
0: müdür?
2: Buna, bunların kendi o gezici kafa var ya. sapıtık kafa. Onlar güzel. Ya tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bundan kelli bir iddialı söylemiş oldu. Geleceği Rabbim bilir. Bak yine biz sadece deneyimlerimizle, tecrübemizle bir siyasi okuma, iç siyasi okuması yapıyoruz. CHP'yi iyi tanıdığımı iddia ediyorum. Buradan Melih Gökçe'ye de nazire olsun diye söyleyeyim. Melih Gökçek biliyorsun CHP en iyi ben tanırım der. 200 yıllardır bu ifadeyi ben de kullanıyorum. Hayır ben senden daha iyi tanıyorum diyorum. Başkanım selam olsun. Ama benim bildiğim CHP'de bu saatten sonra bir de klasik bir laf vardır. Çok komik yani çubuklar gibi. Kartlar bir daha kırılacak. Kartlar falan kırılmaz. Bunların kartı martı yok. Bunların hepsi kart da olsa bunlar hareket halinde biliyorsun devamlı. Ama CHP'de denge bozuldu hocam. Bitti. Yani şu var. Özgür Özel hayatının fırsatını yakaladı. Böyle planlamıyordu. İnce hesaplar tutmadı bak. İnce hesaplar şuydu. Eğreti başkan koy.
0: Tamam.
2: Eğreti başkan koy. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nu gönder.
0: Tamam.
2: İki tane oğlan var hançerli. Tamam mı? Ondan sonra arkasından Eko için zemini hazırla.
0: Tamam.
2: Onun maddi finansal desteğini de hazır. Tüm Türkiye'den ahtapot gibi çek. Hı. Hazırla. Ve önümüzdeki günlerde, yıllarda
0: koltuğunu ona bırak.
2: Bırak çek git. Çünkü düşük profil.
0: Cumhurbaşkanı olsun.
2: Düşük profilli bir. Ama şu anda Eko'nun işi bitti.
0: Bitti mi?
2: Bitti hocam. Bu saatten sonra iflah olmaz. Bitti. Hadi şöyle. Yani mahkeme gidişatına göre ne kadar ceza yarar bunu ben bilemem. Hukuk
0: şimdi
2: teknik.
0: Hikmet abi.
2: Ama şu anda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dahil.
0: Fikir birliğinde mi hareket ediyorlar hala?
2: Hayır. Seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dahil Eko'dan ümitlerini kestiler.
0: Şimdi sen bana.
2: Yani sadece üniversite
0: tamam.
2: meselesi değil ha.
0: Kıymetli
2: yani
0: abi.
2: Yani diğer butun
0: tamam,
2: dosyası
0: tamam.
2: var
0: elbette
2: dosya.
0: De,
2: o kalın
0: de.
2: Dosya kolay kolay çıkmaz
0: de.
2: O.
0: Bana bir şunu söyle. Şimdi biz hep şunu biliyoruz.
2: Onu anlatacağım işte.
0: Hatta.
2: Soruyu aldın mı anlatacağım onu. Tam onu anlatıyordum ben.
0: Tamam. Bak, sorayım seyirciler de anlasın mı?
2: Ben soruyu bilmiyorum ama cevabını biliyorum.
0: Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel. Eş başkan sandım diyen DEM başkanının söylediği gibi yine böyle kafa kafaya mı gidiyorlar? Arada böyle fikir ayrılıkları yaşanıyor mu o
2: şimdi
0: cenahta?
2: Ben şöyle çok bak enteresan kısa bir analiz yapacağım ama çok rahat anlaşılacak şekilde. Yani benim anladığımı en azından aktarmaya çalışacağım. O da şu. Böyle hesaplanmıyordu değil mi? Yani Eko içeri girmeyecekti. Ya da Yüse hemen çıkacaktı falan filan. Geri bir mağduriyet gargaraya getirip falan filan. Yok. Eko içeri girdi. Diploması iptal. Normal şart teknik olarak mümkün değil artık.
0: Mümkün
2: tamam.
0: değil.
2: Adaylığı geçtik
0: evet.
2: ama CHP'nin genel başkanı olacaktı. Amaç yani Özgür Özel bırakacak bir parti yok ortada. Yüzyıllık Kuvayi Birliği. Özgür Özel mi bırakacaksın? Çocuk orada konuşurken ayağını koyarken çift alan bir adam. Yani sırtı küfe çıkan bir adam.
0: Tamam.
2: Profil düşük.
0: Tamam.
2: Ama Eko işe alan ahtapotu kurmuş. Şimdi Eko'dan CHP içerisinde ümitler kesildi. Yani kimseyi kurtaramaz artık. Eko kendini kurtarmaya çalışıyor. Kim kurtarabilir ki Eko'yu? Ekrem İmamoğlu'nun o dosyalarını nasıl kapatacaksın? Yargı nasıl karar verecek 3-5 ay içerisinde? Veremeyecek. O daha uzun sürecek bir dava o. Belli. Diploma da yok.

0: Artık şu anda İtman beklemediği bir şey oldu. Özgür Özel Eko için Saraçhane'de millet toplayıp, affedersiniz çok üzüldüm, Ramazan-ı Şerif'te cami duvarına işettirdi ya. Eko için yaptı bunu.
1: Evet. Evet.
0: Yürüyeceğim ıslak boğderek yürüyorum falan.
1: Polislere saldırttı.
0: Saldırttı. Evet. Asit attırdı bilmem bir şey yaptı ya,
1: evet,
0: bunları.
1: Tamam. Evet.
0: Niçin yaptı? Eko için yaptı bunları. Evet. Eko çünkü cart diye ağzı bir açsa pavyon mavyon doğru lan bunlar.
1: Hmm.
0: Ben verdim o pavyon dese mesela. Mesela. Ulan biz gönderdik bana telefonlar, telefonlar, soğuk cüzdanları biz hazırladık lan. İşte alo.
1: Dese yandı gülüm keten elva.
0: Ne Eko kaldı ne hiçbir şey kalmadı.
1: Haydi bakalım.
0: Oraya kadar durdu ama şu anda bir fırsat var.
1: Tamam.
0: Ne Eko'nu diyebilecek durumda kaldı, ne de o çıkabilecek durumda. Ne yapmak lazım? Ulan hiç aklına gelir miydi? Hiç bunu da planlamadılar. Kılıçdaroğlu'nun dönme, hatta ifadeleri var, 1000 tane söylemişler. Hayat mümkün değil ya. Şurada tükürüğümle boğarlar falan. Hani şey gibi, Eko'nun dediği gibi. Yani şu anda beni bir yasaklı yapın ya da içeri atın bu devlet. Yargıtay kararını göremeden millet ayağa kalkar. Türkiye batar.
1: He, öyle diyordu.
0: 400 gündür içeridesin. Batmıyor, hiçbir şey olmuyor.
1: Hiçbir şey olmuyor.
0: Güzel. Hayırdır? Güzel gidiyoruz.
1: Bu iktidar seçimi tabii, göremez
0: tabii,
1: diyordu.
0: Tabii tabii göremez.
1: Seçimi... Bu iktidar seçimi tabii, göremez. Tabii, tabii.
0: Hocam hayırdır? Yağmurda ben yağmur maşallah. Hayır, Türkiye bereketlendi. Yağmur yağıyor. Ne güzel, NATO geliyor gidiyor. Oh, güzel gidiyoruz yani.
1: Bu gayet seçim. İyi. Şimdi o zaman Hikmet
0: ve,
1: abi.
0: Ve şu anda şunu düşündü artık. Artık ciddiye alıyor öz gözlem. Demek ki oradan sıkıntı yok. Mecbur geldi tabii. Şeyde Kılıçdaroğlu dönünce mecbur kaldım, yeni bir parti kuruyorum.
1: He,
0: kim lider? Benim.
1: Yol ayrımı diyorsun.
0: Hocam peki, lider adam tamam. Lider olacağım diye.
1: Ekrem İmamoğlu'nu
0: mutlu,
1: zaten
0: mutlu.
1: Hatırlayan
0: sağ
1: yok.
0: Özgür'e çok mutlu.
1: Tamam, hatırlayan
0: yeni
1: yok.
0: Parti
1: onu kenara
0: lideri.
1: Koyduk, boşu boşuna da hatırlatmayalım. Evet. Şimdi ben sana bir şey soracağım.
0: Hı.
1: Diyelim ki, varsayalım sen bir kız babasısın, ben de kız babasıyım.
0: Hı.
1: Varsayalım ki çok varlıklıyız, çok zenginiz. Tamam. Kız da böyle yokluk içinde yetişen bir gence gönül verdi. Hani Anadolu'da iç güvey diye bir tabir vardır ya.
0: İç güveysinden hallice
1: evet,
0: derler.
1: Sen o çocuğa bir imkan sağladın. Neticede damadın oldu ya da ben sağladım. Damadın oldu. Çok böyle bütün varlığınla iş kurdun, imkanı açtın bilmem ne falan. Hayatında görmediği bir hayatı yaşamaya başladı. Ondan sonra bir gün senin ona vermiş olduğun evde, senin ona vermiş olduğun parayla aldığı kıyafetlerle, böyle egzajere edeyim meseleyi, sana dedi ki ben başka bir kadını seviyorum, onunla evleneceğim. Özgür Özel'in durumunu biraz buna benzetmiş. Kim benzetmiş?
0: Kim?
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Bu örneği ben verdim efendim. Müslüm Sarı şunu söylemiş. CHP'den istifa edip partiyi böleceğini CHP kürsüsünden ilan etmenin ahlaki ve etik bir yanı yok demiş.
0: Ben de ama benim hakkım yok. Ben de bu ifadeyi
1: dün kullandın. Evet. Ağzına sağlık da senin
0: aynı şekilde
1: kurumsal
0: dedim, ahlaki
1: bir yok.
0: Yani.
1: Sen
0: doğru. Ben kimim ki? Doğru.
1: Güzel bir kişiliği teslim Müslüm etmiyorsun.
0: Müslüm abi söyle. Müslüm abi söyle. Bence sen de haklısın demiş Müslüm.
1: Orhan abi.
0: Orhan baba. Doğru Han baba.
1: Peki. Evet. Durum aynen böyle değil mi?
0: Aynen doğru. Çok
1: CHP
0: doğru.
1: Kürsüsünden.
0: Çok ayıp bir şey.
1: Biz CHP'yi evet, bölüyoruz evet, diye ya bari başka bir yerde
0: evet,
1: yapsaydınız
0: evet,
1: ya.
0: Evet. Evet yani ben oradan daha ilk gün o duyar duymaz o şeyi dünkü işte çarşamba günkü programda yani bir de aklıma o geldi. Şimdi biliyor musun? Demek biz şu anda yol bulduk yürüyeceğiz. Ulan konuştun ya çok ayıp bir şey ya. Yani ayıp bari
1: evet,
0: günah.
1: Evet.
0: Ya ama tabii bunlar da ahlak ayıp mayıp falan dediğiniz zaman bunlar da öyle bir
1: bu notu da şey yok yani. Koyduk.
0: Ama, o zaman ama bence bak... Müslüm bu da enteresan gelmiyor mu sana? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü gerçi bunlar böyle hocam ya. Ne özel mi yapıyorlar bilmiyorum. Müslüm. Müslüm mi Müslüm?
1: Müslüm.
0: Mu? Müslüm.
1: Müslüm.
0: Ne güzel Müslüm. Müslüm. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Adam ultra layık ama Müslüm.
1: Peki.
0: Yani tenakuz yok mu? Oksimon yok mu?
1: Yani ihtimal.
0: Mesela İmamoğlu. Bak.
1: İmamoğlu.
0: Lan şeye takma atar gibi yürüyor İmamoğlu. Bak, Kaftancıoğlu. Serra Kadıgil. Kadı lan.
1: Nasıl bir özgür attırdı mı? Ömür boyu o soyadla yaşayacaksın.
0: Yani. Kadı. Kadıgil. Kadıgillerden yani. Abi. Şeri hükümleri
1: acayip
0: kararını
1: şey
0: verecek.
1: Yani hakikaten başkanı. Zor durumdalar.
0: Evet.
1: Şimdi birkaç
0: dakikamız Müslüm abi,
1: var.
0: Helal olsun Müslüm
1: konuya
0: abi.
1: Konuya değinmeyince şeylerimiz, takipçilerimiz
0: kızacak
1: kızıyor.
0: Hem Müslüman hem CHP deyince yanlış mı? Her Müslüman, CHP Müslüman
1: hakikaten
0: değil demiyorum.
1: Hakikaten de önemli
0: yani,
1: konuydu.
0: Layıklığa aykırı gibi geldi bana o yüzden. Yani layıklığa aykırı bir isim.
1: Önemli konu. Efendim.
0: Ne diyorsam.
1: Kandırıldık, aldatıldık Akşam Gazetesi'nin manşeti.
0: Ya. Hep.

0: Zordayız.
1: Nedir bu? Ahbap soruşturmasında
0: ya.
1: Gazeteci olduğu söylenen Ece Üner ile Fatih Portakal, ya. Şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz, sunucu olduğu söylenen Öykü Serter ifadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Üner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben... kalkını kendi yutar salkımı, salkımı diye güzel,
2: evet,
1: bir söz var.
2: Çok güzel
1: var.
2: Bir laf vardı.
1: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
2: Şimdi hocam şöyle bakmak lazım. Yok mesela adam,
1: yazıklar
2: yani bir insan,
1: olsun ya.
2: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılır veya aldatılabilir. Değil mi? Bak evet. Şimdi buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
1: Nedir?
2: Oradan bakıyorum şu anda.
1: Nedir abi?
2: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Yani sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
1: Abi koca canım, koca ya Ece Üner dediğin tamam. Senin adaletin şimdi, kılıcı ha, ya.
2: Mesela bak. Oha dev adam. Bir dakika, bir saniye.
1: Peki tamam.
2: Evet. Böyle bir adam. Bu kim, bunu bilmiyorum. Kim,
1: bu sunucu.
2: Neyse. Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
1: Evet.
2: Konuşabilir misin sen burada?
1: Ha.
2: Mesela emin olmadığın bir şey, ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan, abi çok pardon. Ya o değil.
1: Ya hata yapabiliriz. Ha, tamam. Eyvallah. Ha. O başka bir şey.
2: Tamam. Burada niye? Çünkü burada bir yayın yapıyorsun ve bu yayında da halkın vicdanı olmak zorundasın. Peki bir şey soracağım. Bu kadar tanımış bir adam Haluk Levent. Haluk Levent ya. Ben gençliğimde de vardı Haluk Levent. Hala var Haluk Levent. Şimdi içeride. Hiç adam yeni bir şey değil yani. Önüne pat diye geldi, kandırılabilirsin. Bak mesela şöyle, bir adam geldi uzaydan, Ömer Bey. Önüne tak diye oturdu, böyle yaptı. Neydi o, bizim maaşın ucundan bir söylesene abi, senin ses güzel.
3: İzmir'in dolarında çiçekler açar.
2: Dedin. Ama çok fazla söylemeyeyim de bu şey, atmosfer bozulmasın.
1: Tamam.
2: Dedin. Ben Yılmaz Özdil okuyucusuyum.
1: Tamam.
2: Caddede oturuyorum. Cümletim var. Bir an böyle yapar. Ne oldu? O büyüye kapıldım ve aldatıldım. Hemen hulala hulala hulala haşa sümme hulala başlar. Ama seni ben tanımıyorum. Çünkü tek benim referansım İzmir'in dağları. Bu başka bir şey. Ulan adam, bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten, kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
1: Tilki kümes emaneti.
2: Adam bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun.
1: Heh.
2: Ama İzmir'in de olmaz, kandırılamazsın.
1: Haydi
2: İzmir'in
1: bakalım.
2: Dağları sen söylersen kandırırsın.
1: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmak.
2: Hepiniz
1: olmaz,
2: oradaydınız.
1: Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Bravo, tamam. Tebrikler. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
1: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlardan ve 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasıyla başlayalım. Zira soruşturma giderek derinleşiyor efendim. Asrın felaketi sonrası günlerce devleti karalayıp Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. İfadeleri alındı o 5 ünlü ismin. Ve deprem sonrası Ahbap Derneği'nin bayraktarlığını yapan o isimler bakın savcıya neler anlattı.
1: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
2: Gelin böyle.

0: Ahbaplar suç örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan üçü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ahbap Vurgun'la ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
1: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
0: İfade veren bir diğer isim ise şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
2: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak ah Ahbap, vah Ahbap hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
0: İfadesi alınan bir diğer isim ise sunucu Öykü Serter'di. O da diğerleri gibi bağış yapmamıştı. İfadesinde Ahbap Derneği'nin duyguları suistimal ettiğini söyledi.
3: Tweetlerimi öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerinde her zaman karşısındayım.
0: İfadelerdeki ortak nokta kandırıldıklarını ve aldatıldıklarını itiraf etmeleriydi. Geç de olsa gerçekleri görmüşlerdi. Üç isim de bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
4: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim efendim. Emekli, malul, vazife malulu, dul ve yetim aylığı alanların zam farkları yarın ödenecek. Tekrar edelim efendim son dakika gelişmesini. Şu anda ekranlarınıza da yansıyor. Memur maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Memur maaş farkı ödemeleri yarın gerçekleştirilecek. Yarın hesaplara yatacak maaş farkları. Emekli, malul, vazife malulu, dul ve yetim aylığı alanların zam farkları yarın hesaplarda olacak. Tekrar edelim efendim son dakika gelişmesini. Memur maaş farkı ödemeleri ve emekli aylığı maaş farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyordu. Emekli, malul, vazife malulu, dul, yetim aylığı alanların zam farkları yarın hesaplarda olacak. Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve bu uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Evde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda esrar ele geçirildi. Ünlü yönetmen Ezel Akay'la kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi

0: amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay, hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi. Şimdi İzmir'den bir iddiayla devam edelim efendim. İnşaat vurgunu iddiasıyla sarsılıyor zira İzmir. Bir firmanın yüzlerce vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı iddia ediliyor. Firma sahibinin ise yurt dışına kaçtığı söyleniyor.
1: İzmir'de konut projeleriyle adını duyuran Azim Çelik Grup hakkında dolandırıcılık iddiası ortaya atıldı. Ev sahibi olma umuduyla ödeme yapan vatandaşlar, inşaatların başlamadığını, tapuların verilmediğini ve kira garantilerinin yerine getirilmediğini öne sürdü. Firmanın sahibi Mustafa Kenan Aytekin ise kayıplara karıştı. Suçlamaların odağında inşaat, otomotiv ve medya sektöründe yaptığı yatırımlarla adını duyuran Azim Çelik Grup var. Şirketin ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirtiliyor. Farklı projelerde konut alan vatandaşlar peşin para ödedikleri halde inşaatların başlamadığını veya yarıda kaldığını, kira garantisiyle satın aldıkları evlerin kira getirilerinin ödenmediğini, tapularının verilmediğini, kapora iadelerinin yapılmadığını öne sürdü. Vatandaşlar şirket yetkililerin telefonları dahi açmadığı, satış ofislerinin ise muhatap bulamadıklarını da ifade ediyor. Şirketin Menemen'deki inşaat ofisi önünde toplanan bazı vatandaşlar eylem yaparak sesini duyurmaya çalışıyor. Azim Çelik Grubun uygun fiyatlı ya da kira garantili ev sahibi olma hayali kuran yüzlerce vatandaştan 100 milyonun üzerinde para topladığı iddia edildi. Şirketin geçen yıl 150 milyon liralık sermaye artırımına gittiği de görüldü. Grup bünyesindeki şirketlerin büyük bölümünün Mustafa Kenan Aytekin'in eşi Büşra Aytekin adına kayıtlı olduğu öğrenildi. Mustafa Kenan Aytekin'in yurt dışında bulunduğu ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerde izni kaybettirmeye çalıştığı da öne sürülüyor. Aytekin'in Yunanistan'da Golden Visa programı kapsamında oturum hakkı elde ettiği belirtiliyor. Şu ansa Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunduğuna dair iddialar var. Şahsın Üsküp'te lüks bir otelde konakladığı ifade ediliyor.
0: Özgür Özel yeni parti kuracağını CHP kürsüsünden açıklamıştı, hatırlayacaksınız. CHP sözcüsü Müslüm Sarı işte bu duruma tepki gösterdi. Ayrıca CHP'deki ihraçlara da değindi.
2: Ancak hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak onun amblemi altında onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
3: Gündeminde Özgür Özel'in yeni parti açıklaması vardı. CHP kürsüsünden yeni parti kurulacağının açıklanmasına bu sözlerle tepki gösterdi. Bu ciddi bir etik ve ahlak sorunudur dedi.
2: Böyle bir siyasal parti bu yolla böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir.
3: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in yeni parti kurarak CHP'yi böldüğünü söyledi.
2: Bazı arkadaşlarımız ayrı bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıktıklarını ilan etmiş oldular. Biz bu arkadaşlarımızı daha önce partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Biz bu arkadaşlarımızı bölücü olmakla suçlamıştık. Bugün varmış olduğumuz noktada bu suçlamalarımızın temellerinin ne kadar temelli olduğunu da görmüş oluyoruz.
3: Sarı, CHP'den ihraçlara da ayrı bir parantez açtı. MYK'da Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı olmak üzere 4 il başkanının görevden alındığını açıkladı. Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerinde de atama yapıldı.
0: İstanbul'da sadece birkaç dakika etkili olan fırtına hayatı adeta kabusa çevirdi efendim. Mega kenti toz bulutu kapladı, ağaçlar yerlerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu. Onlarca kişi ölümden kurtuldu.
4: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Onlarca kişi ölümden döndü. Mega kenti vuran fırtına birkaç dakika içinde hayatı felç etti. İstanbul'da akşam saatlerinde

0: kuvvetli fırtına etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ağaç devrildi, çatılar uçtu. Araçlar zarar gördü.
1: Biliyorum biliyorum, hepsini görüyorum, hepsini çekiyorum.
2: Tam biz kaçmaya kaçırken ayağımızın üstüne düştü. Öyle bir şiddetli rüzgardan dolayı böyle bir olay yaşandı.
0: Küçükçekmece'de fırtına havada toz bulutu oluşturdu. Fırtına o kadar kuvvetliydi ki yürümek bile mümkün olmadı. Sarayburnu'nda bir kafede ise korku dolu anlar yaşandı. Aniden bastıran fırtınayı görenler ne yapacaklarını şaşırdı. Müşteriler canavliyle kaçıştı. Fırtına Bakırköy'de devasa bir ağacı yerinden söktü. Bahçeli evlerde evin çatısından kopan parçalarsa metrelerce savruldu. Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar aynı sokaktaki apartmanlara savruldu. Binaların içleri bile hasar aldı. Esenler'de ise facia teğet geçti. Sokakta top oynayan çocuklar bir anda fırtınaya yakalandı. Çocuklar saniyeler içinde toz bulutunun içinde kaldı. Şiddetli fırtınanın sürüklediği çatı uçmaya başladı. Sokağa düştü. Top oynayan çocuklar çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Her şey birkaç dakika içinde oldu. İstanbullular büyük bir tehlike atlattı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ama büyük çapta maddi hasar oluştu.
3: Evet, Emiroğlu'nun son hali.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir kabulüyle devam edelim efendim. İngiltere'de Joshua Harris otizmli küçük bir çocuk ve İslamofobi karşıtı kampanyasıyla dikkat çekiyordu, adından söz ettiriyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan işte o otizmli çocuğu kabul etti. Kabulde oldukça sıcak anlar yaşandı. Hem Joshua Harris'le hem de ailesiyle fotoğraf çektirdi.
5: Welcome. Cumhurbaşkanının önemli misafirleri vardı. 12 yaşında otizmli Joshua Harris ve ailesini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Erdoğan, İslamofobiye karşı dalga dalga büyüyen bir kampanya başlatan minik Joshua'yı oldukça sıcak karşıladı. Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerine kayıtsız kalmamış ve çocuk masumiyetiyle anlamlı bir kampanya başlatmıştı. Camilerde kek dağıtarak "Cake not hate" yani nefret etme, kek yap kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya İngiltere'de olduğu kadar tüm dünyada da geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan minik Joshua ile İstanbul'da bir araya geldi. Küçük çocukla sohbet eden Erdoğan kendisine ve kardeşine hediyeler de verdi. Otizmli Joshua İngiltere'de başlattığı kampanyayı bir süredir İstanbul'da sürdürüyor. Camileri ziyaret ederek vatandaşlara kek ikram ediyor. Joshua Harris'le babası Dan Harris geçtiğimiz hafta öğle namazının ardından Süleymaniye Camisi'ne gitmişti. Harris ailesi üzerinde "Cake not hate, nefret etme, kek yap" yazılı çalışmasıyla caminin avlusunda vatandaşlara ve turistlere yaptığı kekleri ikram etti. Ardından Şehzade Camisi'ni ziyaret eden aile burada da vatandaşlara kek ikramında bulundu. Küçük çocuk ilerleyen günlerde de kampanyasını Fatih Camii, Büyük Çamlıca Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii ve Taksim Camii'nde sürdürdü. Harris'e ilgi gösteren bazı vatandaşlar kendisiyle fotoğraf çektirdi. Joshua'nın İstanbul kampanyası 24 Temmuz'da Ortaköy Camii ve Aziz Mahmut Hüdayi Camii ziyaretleriyle son bulacak.
4: ABD-İran arasındaki saldırılarda son durumla devam edelim efendim. Artık bu savaş artık boyut atladı, farklı bir boyuta taşındı dememiz mümkün. 12. gecede yaşananlara bakalım. ABD Merkez Komutanlığı art arda düzenlenen saldırıların 12. dalgasının başladığını duyurdu. ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. İran'ın Huzistan eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından füze saldırısı düzenlendi. Füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. ABD basınındansa ABD'ye yönelik yeni bir iddiaya yer verildi. Axios'a göre Amerika Birleşik Devletleri suretleri, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanılmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 askerin cenazelerini teslim aldı. Trump İran'a yönelik açıklamalarda da bulundu. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller. Yakında hazır.

0: hazır olacaklar dedi. İransa Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Devrim muhafızları Kuveyt'i hedef aldı. Çeşitli askeri hedefleri bombaladı. Ali Es Salim hava üssünde bulunan askeri teçhizat deposu vuruldu. Ürdün de bombalandı. Saldırılar sürerken Trump'ın tehditlerine İran'dan cevap gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirtti. Ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olmayacağını söyledi. İran devrim muhafızları ordusu da elektriklerin kesileceği tehdidini dile getirdi. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinin elektriği kesilecektir uyarısında bulundu. Efendim, son günlerde çeşitli iddialar gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı duyurdu. ABD ve Suudi Arabistan arasında 123 anlaşması olarak bilinen Barışçıl Nükleer İşbirliği Anlaşması imzalandı. O anlaşmanın detaylarına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Chris Wright anlaşmayı duyurdu. Söz konusu anlaşmalar nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyacak. Anlaşmalar onlarca yıl sürecek. Milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal temelini oluşturacak. Açıklamada anlaşmanın Amerikan şirketlerine Suudi nükleer enerji programında büyük bir erişim imkanı sunacağı belirtildi. Amerikan endüstrisine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlayacağı aktarıldı. Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olacak denildi. Anlaşmayla ABD'nin sivil nükleer pazardaki rekabet avantajını yeniden kazandığı vurgulandı. Suudi Arabistan'la kurulan ortaklığın Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer teknoloji ihracatını artıracağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceği ifade edildi. İran'ın saldırılarında ölen ABD askerlerinin naaşları ABD'ye getirildi efendim. Askerler için Dover Hava Üssü'nde tören düzenlendi. O törene Donald Trump da katıldı. ABD Başkanı Trump üssü hareket etmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tahran yönetimi hakkında İran büyük bir bedel ödeyecek, ödüyorlar, yok ediliyorlar dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump daha sonra bir lisede düzenlenen programa katıldı. İran mesajlarını burada da sürdürdü. İran'ı çok sert vurduklarını, bu nedenle Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini belirtti. Ama anlaşma yapmaya hazır değiller, çok yakında hazır olacaklar ifadelerini kullandı. Trump Hürmüz Boğazı'nda artan gerilime de değindi. Boğazlara ihtiyaçları olmadığını dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan da Hürmüz'e ilişkin bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı kaydedildi. Boğaz'ın geçişleri açık kalmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada ticari gemiler ABD askeri desteğiyle Boğaz'ı kullanmaya devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Bölgede gerilim ise hala çok yüksek. Irak'ın Erbil kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Yerel basında ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 4 İHA düşürüldüğü bilgisi yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı 12 gecedir süren saldırılarının son dalgasında bilanço netleşmeye başladı. İran kamu yayıncısı IRIB'in Huzistan Eyaleti Valiliği kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD güçlerinin İran-Irak sınırındaki Şelemçe sınır kapısının İran tarafına düzenlediği füze saldırılarında en az 2 kişi hayatını kaybetti. Efendim, Belçika, Hollanda ile ortak yürüttüğü denizaltı savunma harbi fırkateyni programındaki maliyet artışı ve teslimat gecikmeleri nedeniyle yeni seçeneklere göz atıyor. Belçika aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkeden ürettikleri fırkateynlerle ilgili bilgi isteyecek.
1: Maliyet artışı ve teslimat gecikmeleri yaşandı. Gözler Türkiye'ye çevrildi. Belçika, Hollanda ile ortak

0: Rüttü, denizaltı savunma harbi fırkateyninde yaşanan aksaklıklardan sonra Türkiye'den ürettikleri fırkateynlerle ilgili bilgi isteyecek. Belçika, Hollanda ile birlikte yeni nesil sualtı savunma harbi fırkateyni programını yürütüyor. İki ülke yaşlanan çok maksatlı fırkateynlerini yeni nesil denizaltı avlama ağırlıklı platformlarla değiştirmek istiyor. Programda maliyet iki katından fazla arttı. Teslimat takvimi 2034 dönemine sarktı. Bu nedenle Belçika'nın programın devamı konusundaki kararını Ekim ayında vereceği belirtildi. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Belçika televizyonuna Türkiye'yi övdü. Türk fırkateynlerine ilişkin bilgi alacağını belirtti.
1: Diğer Avrupalı fırkateyn üreticilerinden de bilgi alacağım. İtalya, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye. Türkiye'nin çok iyi bir savunma sanayisi var. Her halükarda acilen yeni fırkateynlere ihtiyacımız var.
2: Türkiye'nin dijital kalesi için ilk adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TürkSat yerleşkesinde yapılması planlanan veri merkezi için temel atma töreni gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, artık Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak dedi.
3: Uydu teknolojileriyle gökyüzünü fetheden Türkiye'nin ulusal dijital bağımsızlığını, siber dayanıklılığının ve teknolojik egemenliğin en güçlü kalelerinden birini inşa ediyoruz.
4: Türkiye'nin dijital bağımsızlık hedefinde kritik bir adım atıldı. TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi'nin temeli atıldı.
3: TürkSat'ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artmış olacak.
4: Türkiye'nin verisi artık Türkiye'de güvende saklanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başkentte dev bir veri merkezinin temelini attı. Merkez tamamlandığında 35.300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak.
3: Veri merkezi standartlarında ise uluslararası kalite standartlarına uyumlu bir kurulum gerçekleştirilecek. Merkez kritik bilgileri barındıran kurumlarımızın veri ve bulut hizmeti ihtiyaçlarını da yerli yazılımlarımız ile karşılamış olacak. Olağanüstü durumlarda dahi kesintisiz ve güvenli hizmet sunacak.
4: TürkSat Veri Merkezi aynı zamanda yapay zekadan da yararlanacak. Tüm kamu veri ve bulut hizmetleri de TürkSat güvencesiyle tek çatı altında toplanacak. Bakan Uraloğlu detayları paylaştı.
3: İçinde sistem odalarının yanı sıra yüksek performanslı yapay zeka odaları da aynı zamanda yer alacak. Yapay zeka uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetler için gerekli altyapıya da sahip olacak.
4: TürkSat Veri Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Uraloğlu, yapımın 1,5 senede yani 2028'de tamamlanacağını duyurdu. Ardından yüklenici firmadan da 2027 sonuna da söz aldı.
3: Ya Allah, Bismillah.
2: Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu da açıldı efendim. Düğünler ardı ardına yapılıyor ve tabii çiftler de altın alışverişine çıkıyorlar. Alyans ve bilezik için farklı ölçülerde tabii ki altınlar sunuluyor. Peki ölçü değişince altının fiyatı da değişir mi? Cevabına bakalım.
5: Kimi küçük görünse de yükte ağır, kimi büyük görünse de pahada hafif çıktı.
6: Bir bileziğin boyutu 10 santimken diğer bir bileziğin boyutu 15 santim olabiliyor. Bütün bu süreç aslında alyanslarda da aynı şekilde değişiyor. Kiminin boyutu 10 sa diğerininki 16 olabiliyor. Şimdi evlenecek çiftler de akıllarındaki soru işaretlerini ortaya koyuyorlar. Boyut değiştikçe fiyat da değişecek mi?
5: Yaz ayları düğün ayları. Evlenecek çiftler de altın alışverişlerini yapıyorlar. Fakat herkesin el, boyun ve bilek ölçüsü bir olmayabiliyor. Peki altın takılarda boyut değiştiğinde fiyat da değişiyor mu?
7: Bilezik ölçüsü 5-8'den başlıyor. 6-6'ya kadar gidiyor. 10 gramlık bir bilezik üzerinden hesap edersek yani en küçüğü 9,5 gram gelir. En büyüğü de 10 gram 10 gram 20 santim civarında. Yani 0,50 ile 0,70.

0: %70 arasında bir tanesini fark eder.
1: Vatandaş gramı sabit tutmak isterse fiyat aynı kalabiliyor elbette. Öte yandan işin uzmanı takı olarak alınan altınlarda içi boş altınların alınmaması için uyarıda bulunuyor.
0: Su borusu gibi, yani içi boş. Ötekisi de dökme demir gibi düşünün. Tamamen altın. Ama benim herkese tavsiyem içi dolu alyans almaları. Çünkü içi boş alyans bir yere vurdukları zaman büyük bir ihtimalle, bakın şurada da gözüküyor, bu içi boş bir alyanstır.
2: Hemen Fatih'ten rica edelim.
0: Üstü ezilir. Veya şöyle ikiye de ayrılabiliyor. İçi boş alyanslar. Fiyat olarak yarı yarıya fark ediyor ama içi dolu bir alyans ömürlüktür. Yani bunu 50 sene kullansanız bir problem olmaz. Ama bunlarda aynı şey söylenemez.
1: Binlerce çeşit, binlerce seçenek meraklıları için bekliyor.
3: Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretilen kestane balı Amerika'da düzenlenen bir uluslararası yarışmada efendim üst üste 5. kez dünya birincisi oldu. Detaylarına bakalım.
4: Uluslararası çok üst düzeyde bilim dergilerinde yayınlandı. Kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde etken bir rol olduğu pozitif yönde.
5: Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında yetişen kestane ağaçlarından elde edilen Kaz Dağı siyah kestane balında hasat mesaisi başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretim yapan arıcılar sezonun ilk sahamını gerçekleştirirken yüksek kaliteye sahip balın yeni hasadı için yoğun çalışma yürütülüyor.
4: Kaz Dağı siyah balı kanser hücrelerini geriletiyor. Antioksidan değeri çok yüksek, prolin değerleri çok yüksek. Bu balı hatta dünyaca ünlü Manuka balıyla da kıyasladılar. Bir değeri hariç diğer tüm değerlerinin çok çok üst düzeyde olduğu ortaya çıktı.
5: Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, Kazdağ Siyah Balı'nın uluslararası başarılarıyla dikkat çektiğini söyledi. Deveci, balın Amerika'da düzenlenen prestijli bir yarışmada koyu ballar kategorisinde üst üste 5 yıl dünya birincisi olduğunu belirtti.
4: Değerleri çok yüksek, analizleri çok yüksek bir bal. Koyu kategoride yer alıyor. Bu balın analizlerinin Türkiye'deki bilinen balların tamamından çok daha iyi değerlerde olduğu Bezmialem Üniversitesi'nce yapılan araştırmalarda ortaya kondu. Ayrıca birçok bilimsel araştırmaya da hem Kazdağ siyah balı hem de propolisi girdi.
5: Üreticiler ise yeni hasat döneminden umutlu. Tüketicilere doğal ve kaliteli üretim sürecinden geçen Kazdağ siyah kestane balını tercih etmeleri çağrısında bulunuyor. Kazdağlarının zengin florasıyla şekillenen bu özel balın hem yurt içinde hem uluslararası alanda bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.
3: Gelişmeleri, haberlerimizi ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi kısa bir ekonomi molası verelim. Reel Ekonomi ile Elif Akkaya-Kuter bizim ardımızdan karşınızda olacak. Ardından saat başında gelişmelerle yine karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Şu güzelliğe bak. Harikulade.
2: Mükemmel detaylar.
3: Mükemmel.
2: Tam bir sanat eseri.
3: Ne oldu şimdi?
2: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
4: Öyle bir dünya yok öyle.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimiz

0: Hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Tüm sene çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türksel gücünde 5G.
9: Ziraat Bankası sunar.
10: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Bu kez reel ekonomiyle karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını öğrenmemize sadece 1,5 saat kaldı. Olumlu gelen bir veriyle başlayalım. Tüketici Güven Endeksi verisi, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları hesaplandı. Tüketici Güven Endeksi Haziran ayında 87.9 iken Temmuz ayında %2,2 oranında artarak 89.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran ayında 87.9 iken bu ay %2,2 yükselerek 89.8 oldu. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu dönemde 91.1 seviyesindeydi. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi Temmuz'da aylık %3 artışla 72.3'ten 74.5'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemin hanenin maddi durum beklentisi ise

Haziran'da 89.5 iken %2 artarak Temmuz'da 91.4 olarak belirlendi. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Hürmüz Boğazı için kritik uyarı geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, krizin kısa sürede çözülebilmesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Birol, boğazın haftalar içinde tamamen ve koşulsuz olarak yeniden ulaşıma açılması gerektiğini belirtti. Aksi halde petrol, doğalgaz, gübre ve diğer kritik ürünlerin sevkiyatında yaşanacak aksaklıkların küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Birol, belirsizliğin piyasalarda tedirginliği artırdığını ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin özellikle enerji ithalatına bağlı Güney Kore ve Japonya ile Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi ülkeleri daha da fazla etkileyebileceğini söyledi. Son günlerde gemilere yönelik saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran deniz taşımacılığına yönelik uygulamaları nedeniyle Boğaz'dan geçen ticari gemi trafiğinde belirgin düşüş yaşandı. Uluslararası Denizcilik Örgütü de Hürmüz Boğazı'nın ticari gemiler için güvenli olmadığını açıkladı.

0: Evet, piyasalara bakalım. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi son durum ne? Borsada dün %1,18 yükselişle yeniden 14.000 puanın üzerine çıkarak 14.138 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,08 artı da 14.150 puandan başladı. O seviyenin de üzerinde %0,29 artı da 14.180 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.141, 500 Endeksi de 17.995 puanda. Üç endekste de yukarı yönlü hareket var. Kur tarafına bakalım. Dolar ve Avro'da son durum ne? Dolar 47.23'ten işlem görüyor. Avro'da 54.02 seviyesinden dolarda yatay pozitif seyir devam ediyor. Altın tarafındaysa hem Orta Doğu'daki gerilimi hem de Fed beklentilerini takip ediyor. İki haftanın zirvesine yakın seviyelerdeydi. 4.133 dolar seviyelerinden başladı güne. Dün 4.165 dolara yükselmişti. Bu da 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye anlamına geliyordu. O seviyelerin biraz altında uluslararası piyasalarda altının onsu %0,93 eksi de 4.092 dolara geriledi. İçeride gram altında 6.214 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.160 lira. Petrol tarafındaysa İran ve Husilere yönelik saldırılar sonrası %2 artarak 96 dolara yükseldi ki bu da 8 Haziran'dan bu yana yani yaklaşık 6 haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesi. O seviyenin de üzerinde Brent petrolün varil fiyatı 98.6 dolara yükseldi, %4,79 artışla. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 41,93, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza dönelim. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar. Hemen faiz kararıyla başlayalım. Beklentiniz ne yönde? Özellikle işte teknik bir düzeltme bekliyor musunuz? Sabit bırakılacağına neredeyse politika faizini kesin gözüyle bakılıyor ama teknik bir düzeltme olur mu?
1: Evet, ben de faiz değişikliği yapılacağı kararında değilim. Bir faiz indiriminden söz etmek pek mümkün değil ama piyasada bunu bekliyor. Çünkü hala mevduat faizleri ve kredi faizleri yüksek olduğu için reel sektörde bunların sıkıntıları yaşanıyor. Ama bu biraz önce Sayın Fatih Birol'ün de belirttiği gibi oluşan belirsizlikler tabii ki Merkez Bankası'nın biraz daha temkinli davranışına da neden olacak diye düşünüyorum. Bir faiz değişikliği beklemiyorum ama umut ederim ki üst bandı 3 puan düşürerek %37'den gecelik faiz şeklinde uygulamaya geçebilir. Bu belki biraz piyasayı rahatlatabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii raporda satır aralığında neler değişecek, ifadelerde değişiklik olacak mı? Piyasa bunu da takip edecek. Dolayısıyla saat 14'teki bu açıklama piyasaların gündeminde olmaya devam edecek.
0: Peki şimdi biraz senaryolar üzerine konuşursak, gerçi tabii bugünkü senaryoyu bilmeden senaryo üzerine konuşmak ne kadar doğru ama geriye 3 toplantı kaldı. Zaten

0: Ben bu toplantıda değişmeyeceği işte ne yazık ki 18 Haziran sonrası yaşadığımız olumsuz gelişmelerin ardından çatışmalar tekrar artınca tüm merkez bankaları için benzer şeyler konuşuyoruz ama sonraki 3 toplantıda inşallah olumlu gelişmeler olursa şimdi iyi gelen bir Haziran enflasyonu vardı. Temmuz enflasyonunun da nispeten Mayıs ve Nisan'la kıyasladığımızda daha iyi geleceğini düşünüyoruz. Kalan toplantılarda bir indirim bekliyor musunuz? Yani yılı kaçla kapatırız sizce Mehmet Ali Bey?
1: En yakın zaman Eylül ayı gibi görünüyor. Eylül ayından sonra da bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Ama burada belirleyici olacak petrol fiyatı. Biliyorsunuz petrol fiyatları İran-Amerika Savaşı nedeniyle işte siz de biraz önce haberde ifade ettiğiniz gibi tekrar 95 dolar üzerine geçmiş durumda. 100 dolar ve üzeri bekleniyor. İlk savaş başladığında 28 Şubat'ta 120 dolara kadar yükselmişti biliyorsunuz. Ama 65 dolara yaklaşırken çok iyimserlik oluşmuştu bir ay önce filan. Ama orada duramadı. Şimdi o belirleyici olacak. Merkez bankaları için de bu belirleyici olacak. Çünkü bizim gibi özellikle petrol ithal eden ülkelerin bundan nasıl olumlu veya olumsuz etkileneceği tabii ki ekonominin gidişatı ve merkez bankalarının faiz kararlarında önemli olacak diye düşünüyorum. Bu çerçevede biz eşel mobil sistemi uyguluyoruz ama hani piyasaya çok fazla bunu yansıtmamak adına fakat o da Ekim'e kadar olacak. Dolayısıyla Ekim'e kadar fiyatlarda bir gerileme olursa o zaman dediğim gibi Eylül-Ekim'de bir faiz indirimi olasılığı söz konusu olabilir. Şimdilik tabii bu belirsizlikte, bu öngörülebilirliğin oldukça zayıf olduğu bir dönemde tahmin yapmak o kadar da kolay olmuyor Elif Hanım.
0: Evet. Şimdi dün altına baktığımızda o petrolle arasındaki ters korelasyon bitti mi acaba diye düşünürken bugün tekrar işte petrol 98 dolara kadar çıktı. Altının onsunda yine gerileme var. Altını sorayım. Buyurun.
1: Şimdi altın fiyatı bir taraftan işte hem merkez bankaların faiz kararlarıyla hem de bu jeopolitik gerginliklerin seyriyle birebir ilişkili. Ama esas temel olarak özellikle bazı merkez bankalarının ki Çin başta olmak üzere her ay belirli miktarda hala altın alıyor olmaları altında temel olarak destekleyen en önemli gelişme diye not etmek isterim. Ama bunun dışında tabii Amerikan tahvil faizlerinin ki bugün 4,68'ler seviyesinde 10 yıllık tahvillerde satışlar var. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde de 30 yıllıklarda %5'in üzerinde %5,20'lere kadar tırmanmıştı. Bu tabii altını baskılamıştı ve altın 3.975 doların altında çok fazla kalamadı ve 4.000 doların üzerinde artık devam ediyor. Yeni bir rota belirleniyor gibi sanki altında. Bir taraftan bu jeopolitik gerginlikler, bir taraftan da doların bundan böyle de zayıf seyrini sürdürme ihtimali ve bugün özellikle fiyatın bir miktar gerilemesinde öğleden sonra açıklanacak Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı. Biliyorsunuz daha önce bir faiz artırımı yapmıştı Avrupa Merkez Bankası 25 bas puanlık ama sonrası yapılan açıklamalarda biz verilere bakarak karar vereceğiz demişti Christine Lagarde Başkan. Ve bu saate kadar yani saat 13'te şey 15'te 15.30'da 15.30'da açıklanacak. O zamana kadar altında bir miktar böyle baskılı bir seyir söz konusu olabilir ama orada bir faiz değişikliği olacak kanaatinde değilim. Bir faiz artırımından ziyade faiz indirimi de beklentisi de yok. Önümüzdeki hafta yine Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısı var. Orada da bir faiz değişikliği beklenmiyor. Bunlar altını destekleyecek olan gelişmelerdir. Bu kısa süreli dünkü güne göre geri çekilme biraz bundan kaynaklanıyor. Ben özellikle 4.150'nin üzerinde kaldığı sürece altının onsunun kısa sürede 4.350 doların seviyelerini görebileceği kanaatindeyim. İçeride de dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makası hep sizlerle yorum yaptığımı ifade ediyordum. Bugünlerde başa baş hatta eksiye de düştüğü günler oluyor. Bir miktar alımların daha sınırlı, tasarruf etme imkanı biraz da artık vatandaşın bu sürelerde pek mümkün görünmüyor. Bu arada özellikle altın satıp emlak veya otomobil almak için de bekleyenler var. Fakat fiyatlar biraz geri geldiği için onlar bir işlem yapmıyorlar. Piyasada arz tarafında da biraz daha şey var, sınırlı arz var ihtiyaç karşılığı kadar. Talep tarafında da sınırlı olduğunu görüyoruz. Sadece düğün mevsimi olmasının bir diğer yansıması olabilir ama onda da rakamlar, yani fiyatlar yüksek olduğu için özellikle vatandaşın bütçesine hitap etmeyen fiyatlarda evdeki hesap çarşıya uymuyor. Miktar daha çok alınmak isteniyor ama gramajı daha düşük takılar alınmaya çalışılıyor. Ama bu seviyede de düğün mevsiminde de sektörün çok fazla bundan hani faydalı bir yansıması olmadığını ayrıca söyleyeyim. Geçtiğimiz senelerde de, bir iki seneden beri de böyle görünüyor. Altın fiyatları gerilerse ancak bizde hareket olabiliyor. Bu arada dış piyasa ile iç piyasa arasında özellikle altın ithalatına kota konulmasından beri dış piyasa farkının geçen Eylül ayında 12 bin dolara kadar da çıktığını gözlemiştik kilogram bazında. Ve o nedenle de ihracatımız da sıfırlanmıştı. Neredeyse yok diyecek kadar az. Ve özellikle de şunu da paylaşmak istiyorum. Üretimin merkezi olan Kuyumcukent'te de atölyelerin çoğunun kapandığını, %20 atölyelerin kapandığını ve buradan da bir miktar işsizliğin de arttığını görüyoruz. O bakımdan aslında altın fiyatları yükselince kuyumcular para kazanıyor denilse de içi bizi yakar, dışı sizi yakar hikayesi burada çok belirgin. Dolayısıyla biz de altın fiyatının yükselmesini çok fazla istemiyoruz. Ama dış piyasalardan gelen yansımayı da engellemek de çok elimizde değil. Dolayısıyla böyle bir görünüm var piyasada.
0: Peki, tekrar merkez bankalarına döneyim. Bugün Türkiye Cumhuriyet, evet, Merkez Bankası gibi Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını verecek ki işte son Haziran ayındaki faiz kararında 25 baz puan arttırmıştı. Sonrasında da biraz eleştirildi, biraz önden yüklemeli bir faiz kararı olduğu konusunda. Sizce Avrupa Merkez Bankası ne yapar? Bir cümleyle alacağım.
1: Orada özellikle geçtiğimiz ay Portekiz'de yapılan Merkez Bankaları toplantısında hem Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın ifadeleri ve ardından onu teyit edecek Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın ifadeleri, artık biz daha ziyade verilere bakarak karar vereceğiz demiş olması bir faiz artırımı şeklinde algılanmadı piyasada. Sabit bırakacağı şeklinde algılandı. Ben de öğleden sonraki bu kararın faizi sabit bırakacağı kanaatindeyim. Çünkü evet, son gelen Avrupa'dan ve Almanya'dan veriler pek faiz artırımını gerektirmiyor diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Elif Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, devam ediyoruz. Ziraat katılım uluslararası sermaye piyasalarındaki başarısını yeni bir ödülle taçlandırdı. Banka Avrupa yatırımcılarının en çok tercih ettiği katılım bankası oldu. Ziraat katılım Avrupa sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarıyla uluslararası başarıya imza attı. Banka orta vadeli program kapsamında bugüne kadar 21 sukuk ihracı gerçekleştirirken toplam ihraç tutarı 2.2 milyar doları aştı. Bu performansıyla ziraat katılım Türkiye'deki katılım bankalarının MTN programı kapsamındaki sukuk ihraçlarında en büyük paya sahip banka oldu. Başarı Hollanda merkezli yatırım kuruluşu SFIT Maxis tarafından ödülle tescillendi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Avrupa yatırımcılarının yoğun ilgisinin bankanın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Özdemir, Türkiye'deki katılım bankaları arasında lider konumda olduklarını belirterek uluslararası fon kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Evet, bu haberle reel ekonomiyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Hakan Çalhanoğlu.
1: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Ayak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan.
0: Hakan şut ve gol!
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor.

0: otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
9: Haberimiz yok Yüksel abi.
8: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Tüm sene çekiyoruz.
11: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
12: Türkcell gücünde 5G.
13: Halkbank'ın katkılarıyla

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Son dakika gelişmesiyle başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Peki toplantıda hangi mesajlar paylaşıldı? Hemen detayları için 24 editörü Hande İpekgil'e dönelim. Hande merhaba. Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısı nerede yapıldı? Hangi mesajlar paylaşıldı? Notların neler?
1: Duygu Göktürk, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Türk savunma sanayinin lider kuruluşlarından Roketsan'ın Ankara'daki Lalahan tesislerinde yapıldı. Tabii yine gündeme dair önemli mesajlar verildi. Öncelikle Eurofighter alım süreciyle ilgili elbette ki görüşmeler gerçekleştirildi ve Eurofighter Typhoon tedarik sürecinin planlandığı şekilde yürütüldüğü belirtilerek özellikle 2026 yılı Ağustos ayında uçucu personelin Birleşik Krallığa gönderileceği ve yine kısa sürede uçuş eğitimlerine de yine başlanmasının planlandığı açıklandı. Tabii imzalanan sözleşme kapsamında yine önümüzdeki yıllarda da pilot ve bakım personelinin de yine eğitim amacıyla Birleşik Krallığa gönderilmeye de devam edeceği de özellikle belirtildi. Baktığımız zaman toplantıda Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatına ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili de yine bilgi verdi bakanlık ve soruşturmanın da tüm yönleriyle ve büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütüldüğü özellikle belirtildi. Kesin ölüm nedeninin özellikle Adli Tıp Kurumu'nun hazır

0: olacağı raporla netlik kazanacağı da yine özellikle ifade edildi. Elde edilecek bulguların sonucunda da kamuoyunun bilgilendirileceği bilgisi de yine düşüldü. Tabii biliyorsunuz dezenformasyon amaçlı paylaşımlar da yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı da özellikle bu konuya dikkat çekerek resmi açıklamaların bu konuda önemli olduğunu, yapılan spekülatif değerlendirmelere de itibar edilmemesi çağrısını da bir kez daha yenilemiş oldu. Tabii hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet dilendi ve ailesine de yine başsağlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de başsağlığı dilekleri de yine bakanlık tarafından iletildi. Bu arada elbette ki terörsüz Türkiye hedefi sürüyor biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hazırlıklar devam ederken PKK'daki çözülme de devam ediyor. 6 PKK'lı terörist daha Mehmetçi'ye teslim oldu. Aynı şekilde hudutlarda da 7/24 esasıyla Mehmetçik vatan nöbetini sürdürüyor. Operasyon bölgelerinde elbette sığınak ve mağaralarda yine aynı şekilde tespit çalışmaları ve temizlik çalışmaları da devam ediyor. Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahsın yakalandığını hemen söyleyelim. 1 Ocak'tan bugüne kadar da hudutlarımızda yasa dışı yollarla yine geçmeye çalışan 6485 kişinin de yine yakalandığını belirtelim. Evet, Roketsan'dayız dedik. Özellikle bulunduğumuz Roketsan Lalahan tesisindeki bu showroom'dayız. Hemen kameraman arkadaşım Ömer Özgün sizlere detayları aktaracak. Burasının aslında yalnızca bir üretim tesisi olmadığını, Türkiye'nin füze ve roket teknolojilerinin tasarlandığı, geliştirildiği, üretildiği ve entegre edildiği aslında stratejik bir teknoloji üssü olduğunu bir kez daha belirtelim. Elbette Avrupa'nın en büyük harp başlığı üretim tesisinin de yer aldığı bu kampüste geleceğin savunma sistemleri için ARGE çalışmalarının da yine büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyleyelim. Şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Burada hem Tayfun hem Akata, Atmaca, Çakır, Levent, Mam, Sungur gibi tabii güç katıyor biliyorsunuz bu sistemler. Roketsan geliştirdiği bu füze ve roket sistemleriyle birlikte de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam ediyor ve elbette ihracattaki başarısını da unutmayalım. İhracattaki başarısıyla da yine Roketsan öne çıkan tabii Türk savunma sanayinin önemli şirketlerinden bir tanesi. Yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı da en iyi anlatan adreslerden birinin yine Roketsan olduğunu söyleyebiliriz. Binlerce mühendisin ve teknisyenin de görev yaptığı Lalahan yerleşkesinde Türkiye'nin caydırıcılığına katkı sağlayan kritik sistemler işte tam bu noktada üretiliyor. Şu an ekranlarda Atmaca'yı görüyorsunuz. Atmaca'yı Ömer Özgün de şu an size canlı olarak gösteriyor. Hem burada kurulan dev ekrandan hem de biliyorsunuz işte biraz önce yukarıdan gelerek Roketsan'ın ürettiği Atmaca'da yine izleyicilerimizi ve sizleri selamlamış oldu. Bugün evet Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği noktayı gözler önüne seren ünlü firmalarımızdan Roketsan'daydık. Gelişmeleri buradan aktardık diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
1: Hande, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 editörü Hande İpekgil'den aldık notları efendim. Şimdi diğer gelişmelere bakalım. Meclis Genel Kurulu'nda geçen yılın ikinci yarısı için emekli zam oranları sonrası SGK maaş farkı ödeme takvimini paylaştı. Buna göre emekli sandığı emeklileri için 3 ayrı ödeme grubu oluşturuldu. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Detayları için 24 muhabiri Emre Ayaz'a dönelim hemen. Emre merhaba, detayları senden alalım.
2: Duygu Göktürk, yaklaşık 2,5 milyon emekli sandığı emeklisi için SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda açıklama yaptı, bir takvim paylaştı. O takvime göre 3 ayrı ödeme planı oluşturuldu, ödeme grubu oluşturuldu. İlk ödeme içinde takvimin ilk tarihi 24 Temmuz tarihi, yani yarın bu ödemeler hesaplara geçecek. Yaklaşık 2,5 milyon emekli sandığı emeklisi için, yani 4C emeklileri için biliyoruz ki meclisten geçtikten sonra da hemen bir takvim paylaşıldı. İlk grup ilk aylık ödemeleri için gerçekleşecek. Yani 3 aylık ödeme var. Bir de ay ay ödeme alanlar var. 24 Temmuz'da ödemeler aylık olarak alan maaşlarını aylık olarak alanla emekli sandığı emeklileri için 24 Temmuz'da ödenecek. Diğer gruplardaysa farklı bir durum var. 3 aylık maaş alanlarda 2 grup var. İkinci gruba baktığımızda Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlar 2 aylık maaşın farkını alacak. Çünkü Temmuz

0: itibariyle ikinci zam belli oluyor. Ancak Haziran, Temmuz, Ağustos. Temmuz ile Ağustos'un farklarını almış olacak. Ve üçüncü gruba baktığımızda ise Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani bu 3 aylık dönemin maaşını alanlar, 3 ayda bir alanlar döneminde baktığımızda 3 aylık fark ödemesini alacak. Bu ödemeler için, fark ödemeleri için SGK ise 14,5 milyar liralık bir kaynak aktarımı sağlayacak. İlk ödemeler dediğimiz gibi maaşını aylık alanlar için 24 Temmuz'da bu farklar hesaplara aktarılmış olacak. Bununla ilgili diğer detaylar, yani 4A ve 4B emeklileri için, bunlar kimler? SGK ve Bağkur emeklileri oluyor bunlar. Bunların da hangi gün maaşlarını alıyorlarsa maaşlarıyla birlikte farklarının aynı gün hesaba aktarılacağını Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda açıklamasını gerçekleştirdi diyebiliriz Duygu Göktürk.
1: Emre, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Emre Ayaz detayları bizlerle paylaştı efendim. Şimdi diğer önemli gelişmelere bakalım. CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan o isimler arasında belediye başkanı ve belediye başkanının eşi de var. Ayrıca Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında da oldukça önemli gelişmeler var. Şimdi tüm bu gelişmelerin detaylarını adliyedeki 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Hemen Ada'ya dönelim. Ada, merhaba. İki önemli soruşturmada iki önemli gelişme var. Öncelikle CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki gözaltındaki isimler adliyeye sevk edilmişti. Bununla ilgili hangi gelişmeler var onu senden alalım. Hem de Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasıyla ilgili de oldukça önemli gelişmeler var. Son durum nedir?
2: Duygu Göktürk, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kendilerinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Tabi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte burada 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bir şüpheli şu anda firari durumda. Şimdi başsavcılıktan yapılan bir açıklama vardı. Etki pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelerin verdiği ifadeler. Bununla birlikte şüphelilerin verdiği ifadeler. Aynı zamanda tanık beyanları, gizli tanık beyanları doğrultusunda bu operasyon için düğmeye basıldığı belirtildi. Tabii burada İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihale süreçleriyle ilgili bazı incelemeler yapıldı. Bu neticede de bazı işte burada İzmit Belediyesi'ndeki ihalelerde bazı firmaların komisyon adı altında burada İzmit Belediyesi'ne para verdiği belirtiliyor. Burada para alındığı belirtiliyor. Tabii bu noktada önemli iddialar var. Mesela İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde hem ihaleye teklif veren firmalar hem de aynı zamanda ihaleye kazanan firmaların belediye yetkilileriyle akraba olduğu tespit ediliyor. Tabii burada Fatma Kaplan Hürriyet'in, yani İzmit Belediye Başkanı'nın gözaltına alındığını gördük. Aynı zamanda eşi Murat Hürriyet de gözaltına alındı. Eşi hakkında bazı iddialar var. Burada personel alımlarında, aynı zamanda kadro belirlemelerde ve ihale süreçlerinde doğrudan irtibatı olduğu, bağlantısı olduğu tespit ediliyor. Bu yüzden de gözaltına alınıyor. Tam 5 ilde yapıldı bu operasyonlar. İstanbul, İzmit, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de yapıldı buradaki operasyon. Bu noktada da 31 hakkında gözaltı kararı verilen 31 şüpheliden 30'u gözaltına alındı. Mali İşler Müdürünü görüyoruz. Aynı zamanda Fen İşleri Müdürlüğü müdürünün de gözaltına alındığını görüyoruz. Diğer bir yandan burada Özel Kalem Müdürünün de gözaltına alındığını görüyoruz. Makam şoförü de gözaltına alındı. Tabii bir isim var. İzmit Belediyesi'ndeki iştirak olan Bekaş'ın Genel Müdürü Ömer Akın da bu soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Kendilerinin savcılıktaki ifade işlemleri devam ediyor. Şimdi diğer bir soruşturmaya baktığımızda APAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Neydi buradaki iddialar ki APAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada baktığımızda şu ana kadar 28 şüpheli tutuklandı. APAP Derneği adına bazı kişilerin hesaplarına burada bağış adı altında para transferleri gerçekleştirildiği belirtiliyordu. Aslında APAP Derneği'ne yatırılan, yani bu paraların, yani başka üçüncü şahısların hesaplarına yatırılan paraların yurt dışına kaçırıldığı belirtiliyor. Amacı dışında kullanıldığı belirtilmişti. Bu kapsamda da baktığımızda Haluk Levent'in özellikle bazı şüphelilerin hesaplarını borç ya da kendisi adına borç istemesiyle birlikte aynı zamanda burada APAP Derneği'ne bağış adı altında kullandığı da belirtilmişti. Burada aynı zamanda bu soruşturma neticesinde Oğuzhan Uğur'un da tutuklandığını görmüştük. Buradaki soruşturma kapsamında dün 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Kimlerdi bunlar? Burada şarkıcı

0: Gökhan Özoğlu görüyoruz. Aynı zamanda sunucu Ece Üner, avukat Feyza Altun çağrıldı mesela. Bununla birlikte bazı ünlü isimlerin çağrıldığı belirtildi. Mesela dün Öykü Serter burada geldi, ifade verdi. Bu gibi isimler burada adliyeye ifade verilmek üzere çağrıldı. Bugün gelenlerden bir tanesi var. Yani ifadeye çağrılanlardan bir tanesi var. Fatih Portakal. Bunlar hakkında bir gözaltı kararı yok bu arada. Bunu belirtmekte fayda var. Herhangi bir yakalama kararı da yok. Bunlar, bu kişiler ifadeye çağrıldı. Fatih Portakal bugün savcılıkta bir ifade verdi. Kendisi kişisel olarak Ahbap'a bir bağışta bulunmadığını belirtti. Burada Ahbap'a toplanan paralar, yani bağış adı altında toplanan paraların akıbetinden haberi olmadığını belirtiyor. Bir bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. Zaten ben birine yardım etmek istediğim zaman da kişisel şahsi olarak o kişileri bulup yardım ediyorum dedi kendisi. Burada Haluk Levent ile ilgili sorulara ise onunla ilgili herhangi bir ticari ilişkisinin, yani bir ticari faaliyetinin, aynı zamanda para alışverişinin olmadığını belirtti. Şimdi dilerseniz sıradaki haberimizde de burada ifadeye çağrılan ve şu ana kadar ifade veren ünlü isimlerin ifadelerini sıradaki haberimizde izleyelim.
1: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
2: Gelin böyle.
3: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
1: Evet. Ahbaplar suç örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan üçü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ahbap vurgununa ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
4: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
1: İfade veren bir diğer isimse şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
5: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak ah Ahbap, vah Ahbap, hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
1: İfadesi alınan bir diğer isimse sunucu Öykü Serter'di. O da diğerleri gibi bağış yapmamıştı. İfadesinde Ahbap Derneği'nin duyguları suistimal ettiğini söyledi.
6: Tweetlerimi öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerinde her zaman karşısındayım.
1: İfadelerdeki ortak nokta kandırıldıklarını ve aldatıldıklarını itiraf etmeleriydi. Geç de olsa gerçekleri görmüşlerdi. Üç isim de bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
7: Ahbap suç örgütü soruşturması gündeme bomba gibi düşünce milleti Ahbap'a yönlendirdi.

0: Giren isimler devlet iki yıldır bu usulsüzlüğe neden göz yumdu bahanesine sarılmıştı. Ancak bu savunma da taca çıktı efendim. Çünkü bugün anlaşılıyor ki soruşturma aslında iki yıl önce bir ihbarla başlamış.
1: İhbar iki yıl önce yapıldı. Devlet harekete geçti. Takip süreci titizlikle yönetildi. Ahbap Derneği ile bağlantılı olan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in banka hesaplarında yapılan işlemler şüphe çekti. Bazı bankalar nitelikli dolandırıcılık ihtimaline karşı MASAK'a ihbarda bulundu. İşte soruşturma 2024 yılında bu şekilde başladı. MASAK tarafından kurulan ekibin şüpheli 3 ismi didik didik etmesiyle ortaya şüphelerin gerçekliğini kanıtlayan veriler çıktı. Mali profillerinin çok üzerinde para transferlerinin olduğu belirlendi. Para transferlerinde bulunurken açıklamalara borç bedeli, ödünç para, ahbap faaliyetleri içinde ahbap, ahbap için gibi dikkat çekici ifadelere rastlanıldı.
2: Birçok yerde pazarlık yaptık.
1: Soruşturma kapsamında bir yılı aşkın süre telefonlar dinlendi. Elde edilen delillerde Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin kasasından kendi şahsi harcamaları için asistanı Yeliska'ya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı. MASAK raporunda Ahbap hesabından Yeliska'ya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 3 parti halinde 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü. Öte yandan ahbabın çekleriyle kişisel borçlarını çevirmeye çalışan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalar Haluk Levent'in sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. Berkant Acil'in Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'yla 14 Nisan günü yaptığı WhatsApp konuşması oldukça önemliydi. Berkant Acil'in "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın hiç düşünmedin mi? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" yazdığı dikkati çekti.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Üçüncü dalga operasyonda 2 şüpheli daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı böylece 17'ye çıktı. Şimdi soruşturmada gelinen son aşamaya ilişkin notları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmus Çakan'dan alalım. Şehmus Çakan, merhaba. Öncelikle son durumu alalım senden. Hangi bulgular var son olarak ve iki kişinin daha gözaltına alındığını ifade ettik az önce. Kim o isimler?
3: Aslında 6 yıl önce kaybolmuştu ve sonrasında ailesi Gülistan Doku'nun bulunması için büyük bir gayret ve çaba göstermişti. Ama şu anki soruşturma gösteriyor ki dönemin valisi Tuncay Soner o soruşturmanın tüm delillerini yok ettiğini de şu an yapılan inceleme soruşturmalarda görüyoruz. Tabii Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarında başlatılan operasyonda 5 yılda eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı ve sonrasında bugün itibariyle sabah saatlerinde yine Ankara'da gerçekleşti operasyon. Yine eş zamanlı operasyonla iki kişi daha gözaltına alındı. Ve tabii Tunceli'de sorgulamaları devam eden 5 kişiden ikisi de bugün adliyeye çıkarıldı. Onların adliyedeki soruşturmaları devam ediyor. Toplamda 17 ve 15 kişinin Tunceli ve Erzurum'daki jandarmadaki ifade alma işlemleri devam ediyor ve gözaltında dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handel Soner'de bulunuyor. Tabii soruşturma kapsamında aslında yapılan soruşturmada şüphelilerin birbirleriyle olan telefon görüşmelerini HTS kayıtlarını tamamen ortaya çıkmış oldu ama suçların tabii ki Gülistan Doku olayında delilleri yok etme ve tabii kasten öldürme, cinsel saldırı, suç delillerin gizlenmesi, yok edilmesi, bileşim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme, bozma, kişi hürriyetinden yoksun kılma, suçu bilgilendirmeme ve suçluyu kayırma suçlarından yürütülüyor bu soruşturma ve bu soruşturma kapsamında da dediğim gibi şüphelilerin vereceği bir bilgiler doğrultusunda, ifadeler doğrultusunda aslında Gülistan Dokun'un cesedinin nerede olduğu yönünde zaten uzun bir süreden beridir arama çalışmaları devam ediyor. Ama verilecek bilgiler doğrultusunda, net bilgiler doğrultusunda Gülistan Dokun'un cesedinin nereye gömüldüğü ve nerede saklandığının da belirlenmesine çalışılıyor. Tabii aslında bugün adliye çıkarılan şüphelerden biri köy korucusuydu ve o köy korucusunun cesedi gömdüğü yönünde bilgiler vardı ama jandarmadaki ifadesinde inkar etmişti ama bugün tabii savcılıkta nasıl bir ifade vereceğini bekleyip göreceğiz. Tabii zanlılardan dönemin valisi Tuncay Sonel, yine Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Dokun'un sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia eden dönemin Tunceli Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 12 kişi daha önce tutuklanmıştı ve tutuklananlar için de ayrıca iddianame hazırlık süreci de devam ediyor. Ama bugün Gülistan Dokun'un avukatı tarafından yeni bir paylaşım yapıldı ve bu yeni paylaşımda özellikle Gülistan Dokun dosyası kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu bulunan şüpheli Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok haklarında 6 ayrı suçtan gözaltı kararı ve tutuklamaya yönelik gözaltı kararı verildiği de yeni bir bilgi olarak da paylaşılmış oldu. Ve şu an tabii ikisi adliyede, 15'i ise jandarmadaki ifadeleri devam ediyor ve verecekleri bilgiler doğrultusunda dediğim gibi bu ikinci dalga, üçüncü dalga da operasyon gerçekleşebilir. Çünkü şüphelilerin o gizlemiş oldukları bilgileri tek tek şu an savcılara, hakimlere ve güvenlik güçlerine veriyor. Ve verilen bu bilgiler doğrultusunda da yeni operasyonlar gerçekleşiyor. Zaten son olarak Ankara'da iki kişinin gözaltına alınması şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda yapıldı ve jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor. İki kişi de adliyede diyerek sözü şimdilik size bırakalım.
0: Şeyhmus Çakan, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan'dan aldık son durumu ve devam edelim diğer gelişmelerle. Yeni partinin kopuş sürecinin takvimi belli oldu efendim. Ancak birçok soru işareti var. CHP'deki yeni parti kadroları hala CHP'nin olanaklarını ve unvanlarını kullanmaya devam ediyor. Üstelik seçime girebilmek için 41 ilde örgütlenmesi gerek. Ancak hazine yardımını da kullanamayacak olan yeni partinin finans kaynağını nereden bulacağı tartışma konusu. Bu tartışmanın odağında da hala yeni partiye destek açıklaması yapmayan CHP'li belediye başkanları var.
4: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
5: Özgür Özel yeni partiyi duyurdu, toplu istifalar için bir takvim de verdi.
6: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
5: Ancak bu kopuşta birçok soru işareti var. Parti kurmak masraflı bir iş. Seçimlere katılabilmesi için 41 ilde örgütlenebilmesi gerekiyor. Gerekli finans nereden bulunacak? Zira yeni parti ne hazine yardımından ne CHP'nin imkanlarından faydalanabilecek. Buna yönelik net bir açıklama yok. Şimdilik bu türden sorular popülist cevaplarla geçiştiriliyor. Özelci kadronun önde gelen isimlerinden biri olan Gül Çiftçi'nin açıklaması da böyle.
7: Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin geliri var mıydı? Yeri geldi, bir ekmeği bölüştüler. Biz de bu dönemi böyle görüyoruz. Yani bir otobüstür, bir banktır, yeri geldiğinde bir sebze kasası olur. Ama bir mikrofon yeter o seçim sürecini götürmeye.
5: Yeni parti açıklamasıyla birlikte ahlaki bir problem de oluştu. Özgür Özel partisini CHP'nin verdiği imkanlarla kuruyor. Hala butlan öncesi ünvanlar kullanılmaya devam ediliyor. CHP Genel Merkezi bundan şikayetçi.
8: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
5: Bir başka soru işareti de henüz yeni partiye destek ifade etmeyen belediye başkanlarıyla ilgili. Burada yeni parti için bir problem mi var yoksa bu bir taktik mi? Özgür Özel her şeyin kontrol altında gibi görünmesini istiyor.
9: Karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini de düşünerek bir strateji geliştiriyoruz. Arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Dün genel başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için.
5: Ama bu açıklama örneğin eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar'ın durumunu açıklamıyor. Yeni partiye geçmeyeceğini en net açıklayan isimlerden biri.
10: Hayır dedi Zeyden Karalar. Ben CHP'de kalacağım dedi. 54 yıllık CHP'liyim. 54 yıllık CHP'liyim. Çocukluğum, gençliğim. Bütün ömrüm CHP'de geçti. Benim isimlerle işim yok dedi.
5: Tabii Zeyden Karalar hakkında dedikoduların yayılması uzun sürmedi. CHP medyası hemen devreye girdi.
11: Zeyden Karalar bence göreve iade edilmek için kendince siyasi bir hamle yapıyor.
5: Oysa Özgür Özel yeni partiyi duyururken Zeyden Karalar'a hususi bir paragraf açmıştı.
4: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeyden Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de.
5: Anlaşılan o ki yeni partinin CHP'den ayrılışı nizami bir kesik izinin olduğu steril bir operasyonda gerçekleşmeyecek. Aksine kötü bir yara izinin kaldığı anestezisiz bir amputasyona dönüşecek.

Dünya gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ediyor. Orta Doğu'da savaş artık yeni bir boyuta taşındı. İran, Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine misillemede bulunurken ABD ise İran'a yönelik saldırılarının 12. gecesinde yeni hedefleri vurduğunu ve deniz ablukasını sürdürdüğünü açıkladı. Yaşananlara bakalım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı art arda düzenlenen saldırıların 12. dalgasının başladığını duyurdu. ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından füze saldırısı düzenlendi. Füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Sistan Belüçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesinde de saldırı düzenlendi. ABD basınında ise ABD'ye yönelik yeni bir iddiaya yer verildi. Axios'a göre ABD İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 askerin cenazelerini teslim aldı. Trump İran'a yönelik yeni açıklamalarda da bulundu. İranlılar anlaşma yapmak istiyorlar ama henüz buna hazır değiller. Yakında hazır olacaklar dedi. İran ise Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Devrim muhafızları Kuveyt'e hedef aldı. Çeşitli askeri hedefleri bombaladı. Ali Es Salim hava üssünde bulunan askeri teçhizat deposu vuruldu. Ürdün de bombalandı. Saldırılar sürerken Trump'ın tehditlerine İran'dan cevap gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirtti. Ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olamayacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da elektriklerin kesileceği tehdidini dile getirdi. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin müttefiklerinin elektrikleri kesilecektir uyarısında bulundu.

0: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Şu anda ekranlarınıza da yansıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması geldi. Geçen vekil sayısı kadar hazine yardımından pay aktarılmalı şeklinde konuştu. Hemen verdiği mesajların detaylarını öğrenmek için 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daşlan'a bağlanalım. Mustafa Daşlan, Bahçeli hangi mesajları verdi, neler söyledi?
1: Zülfü Göktürk, Ankara Siyaseti Hareketi, özellikle Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından gözler tabii diğer siyasi partilerden gelecek açıklamalara çevrilmişti. O isimlerden bir tanesi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şüphesiz. Bahçeli az önce yeni partiyle alakalı bir değerlendirme paylaştı. CHP içinde yeni bir parti çıkıyor, uzun süredir bunun da sinyalleri zaten vardı dedi MHP Genel Başkanı. Tabii merak edilen kaç milletvekilinin geçeceği, Devlet Bahçeli de bu konuya aslına bakarsanız dikkati çekiyor. İlgili bu konuyla alakalı kamuoyuyla çeşitli listeler yayınlanıyor. 80 diyen var, 90 diyen var ama sonuçta yeni bir parti kuruluyor dedi Devlet Bahçeli. Bunun yanı sıra diğer bir tartışma konusu da tabii ki ifade ettiğimiz gibi mal varlığının nasıl takdim edileceği konusu. Şimdi CHP biliyorsunuz ana muhalefet partisi olarak diğer taraftan hazineden de yardım alıyordu. Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor, CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olandır diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Özellikle CHP'deki mal varlığı paylaşımına aslına bakarsanız dikkat çekiyor. Mevcut binalar ve araçlarla alakalı Özgür Özel cephesinin bazı adımları vardı. Tabii diğer taraftan solunluğu CHP milletvekili olan isimlerin de CHP'den ayrılarak yeni partiye geçtiği iddiaları da var. Milletvekili sayısı oranında yeni partiye daha doğrusu hazineden yardım ayrılması gerektiğini belirtti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Zülfü Göktürk.
0: Mustafa Daşlan, teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daşlan'dan aldık detayları. Şimdi diğer gelişmelere bakalım. Son günlerde iddialar gündemdeydi efendim. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı duyurdu. ABD ve Suudi Arabistan arasında 123 anlaşması olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşması imzalandı. Buna eşlik eden karşılıklı güvenlik tedbirleri anlaşması da onaylandı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright anlaşmayı duyurdu. Söz konusu anlaşmalar nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyacak. Anlaşmalar onlarca yıl sürecek. Milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal temelini oluşturacak. Açıklamada anlaşmanın Amerikan şirketlerine Suudi nükleer enerji programında büyük bir erişim imkanı sunacağı belirtildi. Amerikan endüstrisine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlayacağı aktarıldı. Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olacak denildi. Anlaşmayla Amerika Birleşik Devletleri'nin sivil nükleer pazardaki rekabet avantajını yeniden kazandığı vurgulandı. Suudi Arabistan'la kurulan ortaklığın ABD'nin nükleer teknoloji ihracatını artıracağı belirtildi. ABD-Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceği ifade edildi. This deal will provide billions of dollars for the U.S. nuclear industry as U.S. companies design many of their reactors sold around the world. The agreement will. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Hürmüz Boğazı için kritik bir uyarı geldi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, krizin kısa sürede çözülmemesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Birol, Boğaz'ın haftalar içinde tamamen ve koşulsuz olarak yeniden ulaşıma açılması gerektiğini belirtti. Aksi halde petrol, doğalgaz ve gübre ve diğer kritik ürünlerin sevkiyatında yaşanacak aksaklıkların küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Birol, belirsizliğin piyasalarda tedirginliği artırdığını ifade etti. Hürmüz 300 bazındaki kesintilerin özellikle enerji ithalatına bağımlı Güney Kore ve Japonya ile Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi ülkeleri daha fazla etkileyebileceğini söyledi. Son günlerde gemilere yönelik saldırılar ve ABD'nin İran deniz taşımacılığına yönelik uygulamaları nedeniyle Boğaz'dan geçen ticari gemi trafiğinde belirgin bir düşüş yaşandı. Uluslararası Denizcilik Örgütü de Hürmüz Boğazı'nın ticari gemiler için güvenli olmadığını açıkladı. Şimdi biraz kuzeye çıkalım ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son duruma bakalım. Rusya-Ukrayna savaşında ufukta ateşkes gözükmüyor. Savaş her geçen gün daha acımasız ve yıkıcı bir hal alıyor. Karşılıklı saldırılarla şiddetlenen savaş büyük hasara yol açıyor. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısını hedef almaya devam ederken Rusya bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Rus ordusu Sumi'ye saldırı düzenledi. Bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Saldırı sonucunda bölgede büyük bir yangın çıktı. Geniş çaplı yangın kontrol altına alındı. Odessa limanında da hedef alındığı duyuruldu. Ukrayna'dan da peş peşe saldırılar gerçekleşti. Rusya'nın lojistik altyapısına hedef alan Ukrayna ülkeyi büyük zarara uğrattı. Yetkililer şirketin ve Rusya'nın uğradığı zararı yaklaşık 3 milyar dolar olarak açıkladı. Bu arada son günlerde Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlendi. Öte yandan Rusya'nın son dönemlerde

0: günlerde Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine saldırılar düzenlemesi tepki topluyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. 27 Temmuz'da acil toplantı için çağrıda bulunduklarını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından askeri operasyonla alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlamasıyla yargılanan Maduro'nun davası 1 Haziran 2027'de görülmeye başlanacak.
1: Ülkesinden askeri müdahaleyle alınmıştı. Alıkonan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun davasında yol haritası belli oldu. ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve narkoterörizm suçlamalarıyla yargılanan Maduro, New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro ile eşi Flores hakkında yürütülen ceza davasında yeni bir aşamaya geçildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Maduro ve Flores'in durum duruşması yapıldı. Duruşma sonucu yargılama takvimi de netleşti. Davaya ilişkin duruşma öncesi süreçle yargılamanın başlayacağı tarihte belirlendi. Mahkeme davanın 1 Haziran 2027'de görülmeye başlanmasına karar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Maduro ve eşi söz almadı. Her iki isim de haklarındaki suçlamaları reddetti. ABD'de dava süreci başlamışken Venezuela'da ise Maduro destekçileri sokaklara döküldü. Başkent Caracas'ta Maduro'nun aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi bir araya geldi. Maduro'nun serbest bırakılması çağrısında bulundular.
0: Yapay zeka yatırımları teknoloji devlerinin bilançolarına da yansıyor. ABD'li şirketler ikinci çeyrekte açıkladıkları sonuçlarla yapay zekanın büyüme ve gelir artışındaki etkisini ortaya koydu.
2: Amerika Birleşik Devletleri teknoloji şirketi Alphabet ikinci çeyrekte güçlü bilanço açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarak 119.8 milyar dolara yükseldi. Net kar ise 112.1 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktı. Alphabet üst yöneticisi Sundar, yapay zeka yatırımlarına işaret etti. IBM ise ikinci çeyrekte gelirini %1 arttırarak 17.2 milyar dolara çıkardı. Ancak şirketin net karı ve hisse başına karı piyasa beklentilerinin altında kaldı. IBM yıl geneli için gelir artışı beklentisini %4 ila 5 aralığında korudu. Tesla'nın ikinci çeyrek geliri %26 artışla 28.2 milyar dolara yükselirken araştırma ve geliştirme harcamalarındaki artış nedeniyle net kar geriledi. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı da Wall Street beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan Amazon, yapay genel zeka biriminde bazı çalışanlarının işine son verdi. Şirket bu adımın yapay zeka alanındaki öncelikli projelere daha fazla kaynak ayırma stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.

0: İstanbul'da sadece birkaç dakika etkili olan fırtına hayatı kabusa çevirdi. Mega kenti toz bulutu kapladı, ağaçlar yerlerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu. Onlarca kişi ölümden döndü. İzleyelim.
1: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Onlarca kişi ölümden döndü. Mega kenti vuran fırtına birkaç dakika içinde hayatı felç etti. İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ağaç devrildi, çatılar uçtu. Araçlar zarar gördü.
2: Biliyorum biliyorum, hepsini gördüm, hepsini çekiyorum.
3: Tam biz kaçmaya kaçırken ayağımızın üstüne düştü. Öyle bir şiddetli rüzgardan dolayı böyle bir olay yaşandı.
1: Küçükçekmece'de fırtına havada toz bulutu oluşturdu. Fırtına o kadar kuvvetliydi ki yürümek bile mümkün olmadı. Sarayburnu'nda bir kafede ise korku dolu anlar yaşandı. Aniden bastıran fırtınayı görenler ne yapacaklarını şaşırdı. Müşteriler canavliyle kaçıştı. Fırtına Bakırköy'de devasa bir ağacı yerinden söktü. Bahçeli evlerde evin çatısından kopan parçalarsa metrelerce savruldu. Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar aynı sokaktaki apartmanlara savruldu. Binaların içleri bile hasar aldı. Esenler'de ise facia teğet geçti. Sokakta topa oynayan çocuklar bir anda fırtınaya yakalandı. Çocuklar saniyeler içinde toz bulutunun içinde kaldı. Şiddetli fırtınanın sürüklediği çatı uçmaya başladı. Sokağa düştü. Top oynayan çocuklar çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Her şey birkaç dakika içinde oldu. İstanbullular büyük bir tehlike atlattı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ama büyük çapta maddi hasar oluştu.
4: Evet, İmiroğlu'nun son hali.
0: Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı bir mahalleyi adeta felç etti. Dağlardan gelen sel evleri, tarım arazilerini ve hayvan yemlerini su altında bırakırken mahalle sakinleri yıllardır aynı felaketi yaşadıklarını söyleyerek kalıcı bir çözüm çağrısında bulundu.
5: Sağanak olumsuz olayları da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev ve arazi su altında kaldı. Erzurum Tekman'da Molla Mehmet Mahallesi etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından sele teslim oldu. Özellikle yüksek kesimlerde şiddetli yağışla birlikte dağlardan gelen sel kısa sürede yerleşim birimlerine ulaştı. Evlerini su basan mahalle sakinleri zor anlar yaşarken tarım arazileri ve meralar da su altında kaldı. Sel hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşları da vurdu. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri ve tahliye ekipleri sevk edildi. Ekipler mahallede biriken suyu tahliye ederken kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur vatandaşlara yönelik destek planlamasının yapılması bekleniyor.
0: Böylece bültenimizi noktaladık efendim ama bir yere ayrılmayın. Saat başında Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara

0: Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde. Karar sabah koşulları hakim yani. Böyle rüzgar hareketliliği artıyor. Sıcaklık azalıyor. Konvektif hareket gelişiyor. Sağanaklar başlamış durumda. Dün akşam saatleri itibariyle artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisi içine girdik ve etkilerini de yaşıyoruz. Şimdi bugün Marmara'nın doğusu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış var. Fakat sağanaklar hafif sağanaklar halinde görülüyor. 5 kilo civarında en fazla beklenen yağış miktarı. Batı Karadeniz sahilinde işte Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde 20 kiloya çıkabilir ama onun dışında çok hafif sağanaklar var. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık. Sıcaklık giderek azalıyor ama hala Ege'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu'nun tamamında. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevrelerinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da ise 41 derece bugün günün en sıcak saatlerinde. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da termometreler 35-36 derece bandını gösterecek. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak ama şu an 41 derece olan yerler cumartesi günü 35-36 derece ölçülecek. Cumartesi haftanın en serin ve en atmosferik açıdan hareketli günü olacak. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi yarının tablosuyla devam edelim. Yarın Marmara'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz'de hava yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar. 5 kilo civarında yağış olasılığı söz konusu. Yine Batı Karadeniz hattı üzerinde en fazla 20 kilo yağış olasılığı görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek ama seviyesi giderek azalıyor. Sıcaklıklar giderek azalacak çünkü. Sonrasında cumartesiye gelelim hemen. Çünkü cumartesi günü önemli. Artık Türkiye'nin tamamı 500 milibar seviyesinde oluk etkisi içine girmiş olacak cumartesi günü ve soğuk cephe derinleşecek. Tüm Türkiye'de sıcaklığı düşürecek. İşte bugün 41 derece olan sıcaklık cumartesi günü Güneydoğu Anadolu'da 35-36 derece ölçülecek. Yine sıcak alarm seviyesi ve yine yağış yok Doğu Güneydoğu'da. Ama tabii ki sıcaklık düşüşü kaçınılmaz. Bunun dışında diğer bölgelerde sağanaklar var ve kuvvetli. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağışlı olacak. Cumartesiye dikkat diyoruz çünkü sağanaklar, şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Marmara'da, İç Ege'de, İç Anadolu ve Karadeniz'in orta batı kesimine dikkat. Bu bölgelerde 50 kilo ile 100 kilo arasında sağanaklar bekliyoruz. Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde 100 kiloya varan yağış olasılığı söz konusu. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Günün ilk saatleri itibariyle başlayacak. Cuma gecesi saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanaklar şiddetlenecek ve cumartesi günü gün boyu yağış var. Cumartesi günü için plan yapmamanızı, evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyorum kapalı ortamlarda ya da. Araçlarınızı dere yataklarına park etmeyin ve özellikle sel suyundan uzak durun. Bir karış sizi 30 santimse araçlarınızı sürükler. Cumartesi günü sel su baskını, dolu yıldırım ve kuvvetli rüzgar ihtimali var. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetli esecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da ise lodos güney yönlerden kuvvetli esiyor olacak. Hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyecektir. Eğer hava ulaşımını cumartesi günü kullanacaksanız da seferlerinizi mutlaka önceden kontrol edin. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir böyle havalarda. Sistem pazar günü büyük ölçüde ömrünü tamamlayacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde aralık

Darla hafif sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler güneşli olacak ve Türkiye'nin batısı itibarıyla hava sıcaklığı tekrar yükseliş eğilimi içerisine girecek. Pazartesi ve salı günü her yerde hava güneşli. Tabi salı günü Trakya'da, Marmara'da yine hafif sağanaklar görülecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. Bugün yağmur var. Yarın ve cumartesi günü de sağanaklar devam edecek. Bugün yarın yağış hafif. Cumartesi günü İstanbul'da şiddetli yağış bekliyoruz. 80 kiloya varan sağanaklar olasılığı söz konusu. Dolayısıyla aman dikkat diyelim. Lokal dar alanda aşırı yağış görülebilir. Bu da sel su baskını riskini artırabilir. Dolu ve yıldırım ihtimali de var. Cumartesiye dikkat hatırlatmamızın altını bir kez daha çizmiş olalım ve sıcaklık 23-24 derece bandına inecek. Rüzgar etkisiyle birlikte daha düşük hissedilecek. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara parçalı bulutlu, yarın ve hafta sonu yağmurlu olacak. Cumartesi günü sağanaklar şiddetli Ankara'da da ve sıcaklık 22 dereceye inecek. Ani soğuma var. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü birdenbire 22 dereceye düşecek. Aman dikkat, tam da soğuk algınlığı havası. Son olarak İzmir'e bakalım. İzmir parçalı bulutlu, yarın da parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve sıcaklık hafta sonu yağmurla birlikte 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız.
0: Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Nefesler tutuldu ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
3: Troy!

0: Yeniden merhaba. Saatler 14'e sadece 2 dakika var faiz kararı yayınıyla. Moderatör de ben Elif Akkaya Kuter, konuklarımızla beraber yayındayız. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer ve stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Peki, hemen öncesinde tahminleri alayım Mustafa Aşkın. Şimdi sabit bırakılması bekleniyor ama teknik bir düzeltme bekliyor musunuz?
2: Pek bir şey yapmasını beklemiyorum Merkez Bankamızdan teknik düzenleme dahil olmak kaydıyla. Ancak söylem bazında bir değişikliğe gidebilir. Malum Ağustos'ta toplantı yok. Eylül'de var. Bu 1,5 aylık süre ciddi riskleri barındırıyor kendi içinde. Özellikle küresel anlamda. Onunla ilgili bazı açıklama maddeleri yer alabilir ama bu 1,5-2 ayda bir şey yapmayacağı anlamına gelmez. Muhtemelen makro ihtiyati bazı adımlar da peşinden atılacaktır.
0: Evet. Gaye Hocam, siz Mustafa Aşkın hem teknik bir değişiklik beklemiyorum hem politika faizinde bir değişiklik beklemiyorum ama metinde değişiklikler görebiliriz dedi. Sizin?
1: Ben de aslında faiz oranlarında herhangi bir değişiklik yapılacağını düşünmüyorum. Büyük bir ihtimalle Merkez Bankası bu süreci görmek isteyecek. Çünkü savaş yeniden kızıştı. Petrol yeniden 100 dolarlara dayandı. Yani en erken belki Ekim gibi duruyor şu andaki mevcut durumu değerlendirirsek.
0: Evet. Şimdi mevcut durumda o kadar büyük belirsizlikler var ki Mustafa Aşkın, işte önümüzdeki Eylül, Ekim, Aralık ayındaki toplantıların bir tahmininde bulunmak oldukça zor. Ama metin üzerinden gidersek, şimdi geride bıraktığımız ayın, Haziran ayının metni bir önceki metne göre aslında böyle bazı ifadeleri daha fazla açmasıyla sanki daha yumuşak bir ifadeler vardı ama bu arada faiz kararı geldi. Artık faiz kararını değerlendirmeye geçebiliriz. Sabit bıraktı beklentilere. Paralel metne hemen bakıp detayları soracağım ama önce ilk değerlendirmelerinizi alayım. Buyurun Mustafa Aşkın.
2: Beklenen bir gelişme. Merkez Bankamız zaten bununla ilgili sinyalleri daha önce vermeye başlamıştı. Metni görmek gerekiyor. Evet. Birazdan onu da okuyunca daha net bir yorum yapabileceğiz.
0: Hemen şimdi size açar açmaz metnin ayrıntılarını aktaracağım. Gaye Hocam, sizden de hemen beklentilere paralel gelen faiz kararını değerlendirmenizi isteyeyim.
1: Yani piyasa beklentilerine zaten dediğiniz gibi paralel artı mevcut durumla da uyumlu. Ben metinde de aslında bu metinde birazcık daha belki şahin bir tutum sergileyebileceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Haziran toplantısından sonra evet daha yumuşak bir ton vardı ama sanıyorum biraz önce Mustafa Bey'in de söylediği gibi belki önümüzdeki aylarda birazcık daha makro ihtiyati tedbirleri de devreye sokarak daha da sıkı bir parasal duruş sergilemesi gerekebilir. Eğer enflasyonun işte sene sonunda %20-25 aralığında bir yerlerde olmasını istiyorsak. Aksi takdirde enflasyon konusunda bu yıl maalesef dışarıdaki olaylar diyeyim, dış piyasalardaki olaylar nedeniyle oldukça şanssızız.
0: Peki şimdi metni değerlendirmeye başlayalım. Her iki konuğumun da beklentisine paralel para politikası, politika faizinde olduğu gibi diğer teknik ifadelerde de bir değişiklik yok. Repo ihale faiz oranı %37'de sabit tutulmuştur diyor politika faizi. Aynı zamanda gecelik vadede borç verme faiz oranı %40'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise %35,5'te sabit tutulmuştur. Sizin de beklediğiniz gibi bir değişiklik yok. Enflasyonun ana eğilimi Haziran ayında sınırlı bir

0: miktar gerilemiştir. %1'in altında gelen bir enflasyon vardı. Bununla başlıyor Metin. Öncü veriler ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir. Diyor ki Temmuz ayında da aslında olumlu bekliyorduk bu gerilim tekrar artmadan önce. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir diyor. Enflasyon paragrafını bence önce değerlendirelim, sonra madde madde gidelim. Evet, aslında bu yeni giren ifadeler Mustafa Aşkın. Mayıs ayını Nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimini değiştirerek aktararak başlamıştı geride bıraktığımız ayın raporuna, enflasyon raporu metnine. Bunda da enflasyon raporu diyorum, özür dilerim, para politikası kurulu metnine. Bunda da Haziran ayındaki sınırlı miktar gerileme ifadesiyle başlamış ve Temmuz ayında da, çok teşekkür ediyorum, Temmuz ayında bir miktar artabilir demiş.
1: Esasında baktığınızda Merkez Bankası'nın vurgulamaya çalıştığı şey, dış şoklar nedeniyle yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, ki bunların başında petrol türevleri ve enerji girdileri geliyor. Burada pek de hesapta olmayan fiyat artışlarının diğer sektörlere bir tür çarpan etkisiyle yansımasını ifade etmeye çalışıyor. Malum geçen sene Temmuz'da enflasyonu 3.02 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bu yıl 2 civarı veya altında beklenirken son zamanlarda yapılan fiyat artışları nedeniyle tekrar bunun 2.3-2.4 civarına çıkmış olması bekleniyor. Dolayısıyla da enflasyon konusunda ne yazık ki hedefi tam anlamıyla yakalayamamanın yarattığı bir sıkıntıyı burada görüyoruz. Aynı paragrafta ilginç bir açıklama daha var. İş talepteki zayıf seyir. Hakikaten iş talep oldukça ciddi derecede zayıflıyor. Bunu öncü göstergelerden, tüketim harcamalarından, kredi kartı harcamalarından, piyasadaki nakit dengesizliklerinden net bir şekilde görebiliyoruz. 3 senedir enflasyonla önleme politikası uyguluyoruz ki bu oldukça uzunca bir süre. Tam anlamıyla başarıya sağlayamadık ama baktığımızda iş talepteki bu zayıf tutumun belirginleşmesi, en azından belki enflasyonist anlamda bazı artılar yaratsa da büyüme ve istihdam anlamında önümüzdeki dönemde bazı sorunların ortaya çıkabileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Evet. Evet hocam, Gaye hocam, yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Metne yeni giren ifadelerden biri Mustafa Aşkın'ın da aktardığı gibi aynı zamanda işte Haziran ayında gerileyen ama Temmuz ayında geçici olarak yükseleceği ima edilen enflasyon ifadesi var. Sizden de enflasyonla ilgili paragrafın değerlendirmesini alayım.
2: Temmuz ayında aynı zamanda zamlar vardı, yani memurlara ve emeklilere. Dolayısıyla asgari ücrete bir düzenleme gelmemekle beraber bu zamların da tabii enflasyon üzerinde bir miktar artırıcı etkisini göz ardı etmememiz gerekiyor. Temmuz'da %2 civarında bir enflasyon açıklayacaktır diye tahmin ediyorum TÜİK. Yani %2'nin biraz üstünde bir enflasyon gelebilir diye düşünüyorum. Tabii bu Haziran'daki seyri farklı bir şekilde daha yukarıya çıkması. Bu arada tabii bu dışsal şokun, yani savaşın etkisinin çok kısa sürede sönümlenmeyeceğini, Ağustos ayında da devam edeceğini düşünüyorum. Yani Ağustos geneline yayılan, yine petrol fiyatlarının 80 doların üzerinde kalacağı bir periyod yaşayacağız gibi duruyor. Ve tabii bu da yine enflasyonla ilgili çabaları olumsuz etkileyecek. Bir de tabii Ağustos ayında işte okul kayıtları, tatil dönüşleri, Eylül'de okullar açılacak. Yani Türkiye'de zaten şu an talep evet bir miktar yavaşlamış olmakla beraber, bence Ağustos ayıyla beraber talepte de işte okulların açılması, tayinler, bir miktar hareketlenme olacaktır. Ama tabii bu arada Mustafa Bey'e katılıyorum. İçeride özellikle tabii sanayicinin son derece zorlandığı, finansmana ulaşmakta zorlandığı, aynı zamanda da tabii tüketicinin de, özellikle alt gelirli tüketicinin rakamlar karşısında artık mücadele edemediği bir döneme giriyoruz. O yüzden Merkez Bankası'nın özellikle Eylül'le beraber işi daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Çünkü sene sonu hedefinin tutturulmasına yaklaşık 3-4 ay kalmış olacak Eylül ayına geldiğimizde. Ve büyük bir ihtimalle Eylül ayına geldiğimizde de yani yıl genelinde ilk 8-9 ayda %18'lere, %19'lara varan bir enflasyon göreceğiz. O yüzden sıkı parasal duruşun devam ettirilmesi gerekiyor. Fakat bu arada tabii yatak kredileri mesela geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı yani bir miktar parasal genişleme de başlayacak gibi gözüküyor. O yüzden enflasyon konusu 2027'de de gündemimizde olmaya devam edecek. Çünkü maalesef artık çok yapışkan ve direnen bir enflasyonla karşı karşıyayız.
0: Evet. Mustafa Aşkın, metnin geri kalan kısmında enflasyon paragrafı hariç yeni giren bir ifade yok. Para politikası duruşu paragrafında da Haziran ayındaki para politikası kurulun metnindekilerin aynı ifadeler yer alıyor. Bunu nasıl okuyabiliriz?
1: Burada mesaj net. İstikrar sağlanana kadar sıkı para politikasını sürdürmeye çalışan bir Merkez Bankası var. Tabii bunlar biraz hani standartlaşmış ifadeler. Ancak hani acil bir durum olursa da Merkez Bankası müdahale ederim demeye getirdiği ara cümlelerde yok değil. Tabii benim çok hani tebessümle karşıladım. Orta vadede %5 hedefine ulaşana kadar parasal sıkılaştırmayı ve finansal istikrarı sağlayacak önlemleri almaya devam edeceğiz diyor Merkez Bankamız, ama 2006'dan beri bunu diyor. Ben bu hedefe doğrusu gerçekçi bulmuyorum ama bir ideal olarak buraya konuyor. Ama netice itibariyle baktığımızda para politikamızla belli bir noktaya kadar geldik enflasyon konusunda. Hep sizlerle yaptığımız yayınlarda da konuşuyoruz. Bundan sonra para politikasıyla gidecek imkan ve olanaklar biraz daha sınırlı. Maliye politikalarının sadece vergi değil tabii bu arada, diğer maliye politikaların ve iktisat politikalarının da hayata geçirilmesi ve koordine bir şekilde davranılması bu kronikleşmiş ve yapışkan hale gelmiş enflasyon konusunda biraz daha rahatlatıcı olacaktır. Aksi takdirde toplumun büyük bir kesimi zaten gelir dağılımı bozukluğundan muzdarip, enflasyonu yüksek seyretmesi daha da gelir dağılımını bozduğu için ciddi sosyal anlamda sıkıntı yaşamaya devam eder.
0: Evet. Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Para politikası duruşunda paragrafta hiçbir değişiklik yok ama aslına bakarsanız şimdi şöyle düşündüğümüzde de enflasyon raporunda değişen ara hedefleri de düşünürsek aslında o paragraflarda da işte 2 aydır bir değişiklik var gibi yorumlayabilir miyiz?
2: Yani enflasyon beklentisini evet yükseltti Merkez Bankası. Ve birazcık daha belki piyasa beklentileriyle de daha uyumlu hale getirdi. Şimdi 3 senedir devam eden son derece sıkı bir para politikası uyguluyor Merkez Bankası. Ama buna rağmen enflasyonda kat ettiğimiz mesafe maalesef son derece sınırlı oldu. Tabii 2026 yılında yani daha sınırlı olmasının sebebi bu dışarıda yaşadığımız olaylar. Sonuç itibariyle İçeride büyük bir baskı var. Özellikle tüketiciden, alt gelirli tüketiciden gelen ve sanayiciden gelen. Ama dışsal şoklar da devam ediyor. O yüzden bu sıkı parasal duruşun devam etmesi gerekiyor. Hatta yabancı raporlara yansıyan belki 4. çeyrekte Merkez Bankası'nın bir faiz artırımına gidebileceği ihtimalinden bile bahsedilmeye başlandı. Neden? Çünkü henüz Fed'in ne karar vereceğini bilmiyoruz. Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda ne karar vereceğini bilmiyoruz. Çünkü İran ve ABD arasındaki savaş yeniden hızlandı. Bu çerçevede sizin de biraz önce söylediğiniz gibi son derece büyük bir belirsizlik var. Ama benim beklentim yani bu sene maalesef faizlerde bir indirime gidilebileceği yönünde değil. En fazla belki bir %35'e çekilebilir. O da sene sonuna doğru. O da bütün şartlar çok kısa bir sürede olumluya dönerse.
0: Peki şimdi tabii Haziran ayında aslında Haziran enflasyonunu görerek bu kararı vermişti Merkez Bankası. Temmuz ayı enflasyonunu bu kararın ardından öğreneceğiz. Haziran ayında işte %1'in altında gelen %0,99 bir enflasyon vardı. Temmuz ayında da beklentimiz yine nispeten diğer aylara göre zaten düşük geleceği yönündeydi ama Haziran ayındakinden yüksek geleceğini bekliyor musunuz Mustafa Aşkın? Ki işte metinde de o ifade aslına bakarsanız yer alıyor, geçici olarak yükseleceği ima etmektedir ana eğilim diyor.
1: Merkez Bankası biraz piyasayı hazırlamaya da çalışıyor. Evet, 2'nin altında beklenen enflasyon artık 2.4, 2.5 hatta gelme ihtimali
0: o zaman
1: yüksek
0: geride
1: gibi görünüyor.
0: Bıraktığımız yılın enflasyonuna yakın bir enflasyon bekliyorsunuz. 2,06 idi geride bıraktığımız yıl Temmuz ayında.
1: Evet, ona yakın, onun bir parça altında veya işte onun civarında bir enflasyon gelmesi muhtemel. Bu da yaz aylarında geleneksel olarak gördüğümüz düşük enflasyonist dönemin özellikle dış şoklar nedeniyle görülemeyebileceği konusunda bize bir öncü gösterge olacak gibi görünüyor ki Ağustos'ta da daha düşük olma ihtimali vardı ama eğer enerji girdi maliyetleri bu şekilde devam ederse ne yazık ki orada da gerilemeyi net bir şekilde göremeyeceğiz. Merkez Bankamızın üst hedefi olan 26 yıllık enflasyonu da yukarı yönlü belki revize ettiğini Eylül ayında veya Ekim ayında görebiliriz. Netice itibariyle 30 veya üstüne doğru gitmekte olan bir enflasyon buradan bakınınca daha net bir şekilde görülüyor ki bu da hani dünya standartları açısından baktığımızda oldukça yüksek kabul edilebilecek bir enflasyon oranı.
0: Evet, Gaye Hocam sizin Temmuz ayı enflasyonu beklentiniz?
2: Yani geçen haftaki zaten öncü veriler %1,86'yı işaret ediyordu. Büyük bir ihtimalle %2 civarında bir enflasyon açıklayacaktır TÜİK. Tabii İTO'nun açıkladığı İstanbul Ücretler Geçinme Endeksi bir miktar daha üzerinde oluyor. Ve yani aslında bu şu demek, gerçekten 2026 senesini %30'larda bir enflasyonla kapatacağız. Belki hatta %30'un bile biraz üstüne çıkabilecek bir enflasyonla kapatabileceğiz. O yüzden de reel faizlerde Merkez Bankası'nın ciddi faiz indirimine gidebileceği bir marjda olmayacak gibi gözüküyor. Yani 2026 senesi bu bağlamda yine enflasyonun kendini çok hissettirdiği, faizlerin de tabii özellikle sanayiciyi memnun etmediği seviyelerde kaldığı bir yıl olarak geçecek gibi gözüküyor. Yani yine enflasyonla ilgili bütün beklentilerimiz daha sonraki senelere kaldı. Bu arada Türkiye'de tabii enflasyonun %5'li seviyelere gelmesi çok daha başka tedbirleri gerektiriyor. Yani sadece maliye politikaları, sadece sıkı parasal duruş değil. Ama aynı zamanda beklentilerin yönetilmesi ve rekabetle ilgili daha farklı yasaların da yürürlüğe konmasını gerektiriyor. O yüzden 2027'de 2028 %5 enflasyona uzak olacağımız seneler olarak geçecek. Ama bu sene tabii Merkez Bankası'nın bir dayanağı var. Bu dışsal şoklar nedeniyle özellikle petrol ve enerji fiyatları nedeniyle emtia fiyatları yani enerjiyle ilgili emtia fiyatları nedeniyle hedefin tutturulması zaten sıkıntılıydı. Yani ama yine de tabii %30'un altında bir enflasyonla kapatabilsek seneyi çok iyi olur diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi aslında bu sorumun cevabını bir noktada aldım ama tabii şimdi olumlu ve olumsuz senaryoya göre belirsizlik bu kadar çokken mecburen senaryolar üzerinden konuşmak zorunda kalıyoruz. Şimdi 18 Haziran'da çatışmaların işte azalmasıyla mutabakat metni olmasıyla bir piyasalarda aslında beklenenden hızlı petrol fiyatlarında bir gerileme olmuştu. Hatta işte 28 Şubat öncesi fiyatlar dönmesi çok zor diye konuşurken çok hızlı bir şekilde o seviyelere yaklaşmıştı. Ama tabii çatışmaların tekrar alevlenmesiyle yeniden 96 dolar seviyesine çıktı petrol. Şimdi olumlu senaryoda olur. Yine enerji fiyatlarında işte petrol fiyatlarında gerileme görürsek Eylül, Ekim ve Aralık aylarında 3 toplantımız kaldı. Bu 5. toplantıydı. 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık'ta toplantılar var. Olumlu senaryoda bekliyor musunuz indirim Mustafa Aşkın? Seneyi nasıl kapatırız?
1: Eğer dış şoklar biraz daha makul düzeye inerse, barış anlaşması, çatışmazlık anlaşması imzalanabilirse tabii petrol fiyatlarında biraz daha sert bir düşüş olacak. Zaten dünya büyümesinde bir sorun var. giderek yavaşlayan bir küresel büyüme durumu söz konusu. Fiili talepte bir azalma var. Jeopolitik risklerin artmasına bağlı olarak ham maddeye erişimle ilgili sorunların yarattığı fiyat baskısı var. Bu bir parça kalkarsa tabii fiyatlar hızlıca aşağı gelecektir. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse Merkez Bankamızın reel faiz vermek kaydıyla yine de fiili faizi işte 37'den 35 veya 34,5'a yani 300-350 baz puanlık bir düşüş yapma ihtimali olabilir. Ancak dediğim gibi hem enerji maliyetleri hem içerideki ekonomik koşullar ve ekonomi dışındaki koşulların, risklerin elverişli olması gerekiyor. Öte yandan tabii bu kadar uzun süre yüksek reel faiz vermek hem küresel anlamda ülkenin dış borcunu bir bakıma arttırıyor, faiz yükümlülüklerini arttırıyor. Öte yandan tabii hem bireylerin hem de işletmelerin maliyetlerini arttırıyor. İşte ISO'nun raporu vardı, finansman giderleri veya finansmanla ilgili yüklenmesi gereken sorumluluk veya yükümlülük cironun %87'si civarına ulaşmış durumda şirketlerin bazılarında özellikle. Bu da hakikaten sanayi üretimi açısından da maliyet arttırıcı bir unsur olmaya doğru gidiyor.
0: Evet. Hocam siz ne dersiniz? Olumlu senaryoda faiz indirimi olur mu? Olursa ne kadar olur? Yılı hangi seviyede tamamlarız?
2: Yani olumlu senaryoda faiz indirimi benim beklentimde en fazla 200 bas puan kadar. Yani sene sonunda %35'lik bir faiz oranı bekliyorum. Politika faiz oranı bekliyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın beklentileri de yönetmesi gerekiyor. Yani hane halkının enflasyon beklentisi önümüzdeki bir yıllık dönem için yaklaşık %50'lerde. O yüzden hızlı bir faiz indirimi bu sefer dövize olan talebi artırabilir. Merkez Bankası'nın bu dengeleri de gözeterek daha yavaş bir faiz indirimiyle işte piyasalardaki dengeleri koruması, tabii aynı zamanda yani döviz piyasası kurlardaki dengeleri de koruması gerekiyor. Evet, sanayici çok zor durumda. Finansman maliyetleri sanayide çok büyük bir baskı oluşturuyor, doğru. Fakat yani makroekonomik dengelerin gözetilmesi gerekiyor. O nedenle ben sene sonunda faizlerin en çok yani %35-200 bas puanlık bir indirimde %35'leri düşeceğini tahmin ediyorum. Çünkü petrol fiyatları çok ani düşse bile yani fiyatlara zaten yansımış vaziyette, maliyetlere yansımış vaziyette. Geçen sefer de bu 18 Haziran'daki mutabakat sonucunda petrol fiyatları hızla geriledi ama hızla gerileyen petrol fiyatları maalesef bizim tükettiğimiz ürünlerin fiyatlarına aynı hızda yansımadı. Çünkü belirsizlik devam ediyor. Belirsizlik kendini koruyor. Bundan dolayı her ne kadar dışarıda bir evet ekonomik yavaşlama ve buna bağlı talepte yavaşlamaya paralel emtia fiyatlarında bir gerileme olsa bile 2027 genelinde fiyatların ben çok hızlı gerileyebileceğini özellikle Türkiye'de veya işte piyasadaki duruma çok hızlı adapte olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden yani 2026 senesinde zaten enflasyon artık belli, kendini belli ediyor. %30'lu bir yerlere gelmiş gözüküyor. O nedenle de faizlerin tabii yani reel faizlerin çok hızlı düşürülmemesi, enflasyon üzerinde faizin devam edip burada da işte yaklaşık bir belki 400-500 puanlık baz puanlık bir faizin devam etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki piyasalara yansıması nasıl oldu? Bir de ona bakalım Mustafa Aşkın'dan değerlendirme alalım. Borsa tarafında 14.160 puanda, 14.152 puandaydı. Öncesinde zaten işte beklenti bu yöndeydi. Fiyatlamıştı diyebilir miyiz Mustafa Aşkın?
1: Evet, zaten beklenen olduğu için herhangi ciddi bir değişiklik söz konusu değil, gerek dövizde gerek borsada. Zaten döviz Merkez Bankası'nın ciddi kontrolü altında devam ediyor piyasa anlamında. Öte yandan borsada da risklere karşı ayakta durmaya çalışan, direnmeye çalışan bir borsa söz konusu. Malum bizim bu toplantıdan sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın ve önümüzdeki haftada Fed'in toplantıları
0: Evet.
1: var. Küresel anlamda onları da dikkatli şekilde takip etmemiz gerekecek.
0: İsterseniz kısa kısa ondan da değerlendirme alayım Mustafa Aşkın. Dediğiniz gibi bugün Avrupa Merkez Bankası var. Bir önceki faiz kararında faiz artımı yapmıştı ki sonrasında da eleştiriler vardı. Biraz erken davrandı diye ama sonra tekrar gerilim artınca tırmanınca aslında önden yüklemeli bir faiz artırımı olarak yorumlandı. Ne yapar şimdi bu kararda ve o faiz artırımını nasıl değerlendirmiştiniz?
1: Biraz önceden davranmıştı, evet. Ben herhangi bir değişiklik yapacağını zannetmiyorum AFP'li Merkez Bankası'nın. Lagarde anlaşma açıklamadan sonra, ilk faiz artırımından sonra bunun öncül bir anlayışı olduğunu, gerekirse daha artırabileceklerini ama bekleyip izleme taraftarı olduğunu net bir şekilde söylemişti. O yüzden de piyasa beklentisi açısından bir değişiklik olması kimse tarafından umulmuyor. Dolayısıyla herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ancak yine onun söylemi de önemli. Bu jeopolitik risklerin devam etmesi durumunda nasıl bir tavır alacağını Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın söyleminden anlamaya çalışacağız. Avrupa'da da bu arada istihdam, işsizlik, büyüme ile ilgili ciddi sorunlar var. Bir yapısal dönüşüm yapmaya çalışıyorlar teknolojik anlamda da. Bu yüzden de çok hızlı bir faiz artırımı yapacakları kanaatinde değilim. FED'e dönersek, FED'de yine bekleyip görmeyi savunacak bir anlayışta olacaktır. Yeni oluşturdukları komisyon zaten ciddi ve önemli iktisatçı ve piyasacıları barındırıyor. Her ne kadar petrol fiyatlarının yukarı gitmesi Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde de hissedilse de son gelen üfe ve tüfe rakamlarının eksi olması en azından ellerinde bir marj yarattı. Dolayısıyla onlar da bu gelişmeleri takip edecekler. Geçici mi kalıcı mı etki yaratacak? Onu analiz edeceklerdir diye düşünüyorum.
0: Evet. Kaya Hocam siz ne dersiniz? Bugün Avrupa Merkez Bankası ne yapacak? Fed haftaya ne yapacak? Bir de bu arada Fed artık sözlü yönlendirme yapmayacağını açıkladı. Onunla da ilgili değerlendirmenizi alabilirim.
2: Evet, yani ben de bugün Avrupa Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimi veya artışına gideceğini düşünmüyorum. Faizleri sabit bırakacaktır. Metinde de işte veriye dayalı gözlemle piyasaları yönlendirecekleriyle ilgili ifadeler yer alacaktır diye düşünüyorum. Geçen ay evet eleştirildi Avrupa Birliği Merkez Bankası ama tabii yani Avrupa enflasyon konusunda çok daha tetikte ve çok daha dikkatli davranmayı tercih ediyor. Ve tabii Avrupa Birliği ekonomisi büyük bir ekonomi. Dolayısıyla farklı ülkelerde enflasyon oranları da aslında farklı seyredebiliyor. O yüzden biraz erken davrandılar. Ama verileri izleyerek önümüzdeki dönemde faizler konusunda karar alacaklardır. Ve belki ilerleyen günlerde eğer yani olumlu gelişmeler ortaya çıkarsa belki yılın son çeyreğinde faiz indirimine de gidebilirler. Çünkü Euro'nun dolar karşısında aşırı değerlenmesi bu sefer Avrupa Birliği'ndeki genel ihracatı olumsuz etkiliyor. Fed'in de yani Amerika'nın Merkez Bankası'nın da bir değişikliğe gideceğini bu ay tahmin etmiyorum. Her ne kadar enflasyon verileri negatif geldi, olumlu geldi ama işte Walsh'un açıklamalarıyla yani komisyon çalışmaları ve verileri takip edeceklerini söylüyorlar. Tırmanan belirsizlik ve tabii bu gerginlik ve yine petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle önümüzdeki hafta yine veriye dayalı bir takip ve gözlemle devam edeceklerini açıklayan bir metinle yine pas geçeceklerini düşünüyorum açıkçası. Yani büyük bir ihtimalle Ağustos'u da görmek isteyecekler. Kasım'da tabii Amerika'da bir ara seçimler var. Oraya kadar Trump'ın aslında belki barışla ya da en azından bir sulhle süreci kendi lehine çevirmesi gerekiyor. O yüzden Ağustos ayı siyasal anlamda da tabii bu bakımdan yine belirsizliğin yüksek olduğu ama daha olumlu düşünebileceğimiz bir ay olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında pandemiden bu yana olduğu gibi merkez bankalarının birbirini takip ettiği, işte birbirinin kararlarına benzer kararlar aldığı şu dönem sadece Japonya tabii ayrıştı, uzun zamandır negatif faizdeyken faiz artırımına gitti. Benzer bir süreç yaşıyoruz bu belirsizlik sebebiyle. Bir de altın değerlendirmesi alayım Mustafa Aşkın. Altın tarafında da arkadaşlar tekrar belki bir uluslararası piyasalarda altının onsuna bir bakalım. Orada durum ne? Onu da değerlendirmenizi alayım. Buyurun Mustafa Aşkın.

0: Altın, evet, hakikaten artık değerlendirme yapmakta zorlandığımız bir değerli
1: Evet.
0: emtia haline geldi. 3.900-4.000 ons dolar fiyat destek seviyesiymiş gibi görünüyor kısa vade için. Dün biraz tepkidi. Dün ilginçti. Petrol fiyatı artıyordu. Altın fiyatı artıyordu. Tüm dünya borsalarda yükselmeye çalışıyordu. Genelde biz bunu çok görmeyiz kısa vadede baktığımızda. 4.115-120 dolarlara kadar çıktı. Bugün Brent petrolün tekrar 96 doların üzerine çıkması sonucunda biraz satış yedi. Şimdi yine 4.100-4.000 arasında değişiyor. Eğer barış anlaşması imzalanırsa 4.200-250 dolar rahatlıkla gider. Ama üstünde kalıcı olur mu? Onu daha sonra gözlemlemek gerekiyor. Şu anda altını ayakta tutan en önemli şey dünyadaki bazı merkez bankalarının alım yapmış olması.
1: Evet.
0: En azından diğerlerinin satımı azaltması da diyebiliriz. Ama genel olarak baktığınızda fonlardan hala belli miktarda altın çıkışını net bir şekilde küresel anlamda gözlemliyoruz.
1: Evet. Hocam sizden de alayım. Dün bir ilk defa petrolde de altın tarafında da yükseliş vardı. O aradaki ters korelasyon bozulmuştu ama bugün onu sormaya kalmadan yeniden altın gerilemeye, petrol tarafında da yükselişi görmeye işte o saldırıların, çatışmaların artmasıyla gördük. Sizden de alayım. Uzun vadede mesela bugün analiz sentezde Yücel Tonguçer baş konuğumuzdu. 5.650 dolara yıl sonunda uluslararası piyasalarda altının onsunun yine yükselebileceğini düşünüyorum uzun vadede dedi. Sizin beklentiniz nasıl?
2: Yani tabii altın bu güvenli liman algısını maalesef bu son birkaç ayda bozdu diyelim. Akademik araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani bu son birkaç ayda yaşadığımız gelişmelerde artık altın gerçekten güvenli liman mı sorusunu tekrar sorabiliriz. Fakat tabii şöyle bir şey var. Bu son dönem siyasi açıdan ve ekonomik açıdan çok belirsiz ve çok karışık bir dönem. Uzun vadede ben de altın fiyatlarının yükseleceğini bekliyorum. Yani 2028 yılında yine 6.000 dolarlara yakın bir seviyelere gelebilir, bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum. Ama 2026 sonu için benim de beklentim aslında 4.500 dolarlar civarı. Yani sene başında beklentilerimiz 5.000 doların üstüydü aslında 2026 sonu için. Fakat yani bu son yaşadığımız dalgalanmaya ve tabloya bakarsak 2026 sonu 4.000-4.500 dolar aralığında kapatacak gibi gözüküyor. Ama merkez bankalarının alımları devam ediyor ve yine tabii altınla ilgili bu güvenli liman algısı yani kolay kolay yıkılamayacaktır. Muhakkak işte yatırımcıların gerek bireysel gerek kurumsal yatırımcıların portföylerinin işte bir kısmında altın yatırımları bulunuyor. O yüzden uzun vadede altın yatırımcısı yine kazanacak ama bu işte 6.000 dolarlara yakın seviyeleri görmek için sanıyorum yaklaşık 1,5-2 yıl daha beklemek gerekiyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Stratejist Mustafa Aşkın, Eğitim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gaye Gencer, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Çok sağ olun.
2: İyi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, küresel piyasalarda gözler bu kez de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta duyuracağı faiz kararına çevrildi. Biraz önce konuklarımızla da değerlendirdik. Altın fiyatları da son 2 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Bu sayede Orta Doğu'daki gerilime rağmen. Peki altının seyri ne olacak? 24 muhabiri Ebrar Nur Aslan Bakırtaş uzmanıyla konuştu.
3: Altın fiyatları son 5 haftadır dalgalı seyrediyor. Öyle ki dün aslında son 2 haftanın zirvesine ulaşmıştı. Ancak hala düşüş trendi hakim diyebiliriz. Bu noktada altın fiyatlarının da Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz kararını açıklama beklentisi arasında sıkıştığını görüyoruz. Bir yandan da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Peki altın fiyatlarında beklenti ne? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Nasri amcalarla birlikte konuşacağız. Efendim 5 aydır yatırımcı yüzüyor. Dün aslında sevindirdi birazcık, 2 haftanın zirvesine doğru yaklaşmıştı ancak yine bir düşüş geldi. Altın cephesinde neler oluyor Nasri Bey?
4: Yani bizim 4.150 dolar kritik bir eşiğimiz vardı. Eğer o eşik aşılırsa ve o eşik o işin üzerinde bir kapanış gelirse ons altında biz artık bundan sonra yükseliş trendi başlar diyecektik. Ancak dün 4.100 doları geçti ama kalıcı olmadı. Bugün ons altında tekrardan bir düşüş yaşandı. Yani dün 4.300'lere kadar çıkan gram altın bugün tekrardan 6.300'lere çıkan gram altın tekrardan 6.200'lere düştü. Baktığımız zaman aslında ortadaki olaylar çok altın üzerinde rol sahibi, söz sahibi. Yani petrolün yükselmesiyle altın fiyatlarına düşüş yaşanıyor. Ons altının düşmesiyle petrol fiyatı yükseliyor. Ama bu sefer her ikisi birden. Hem ons altın yükseldi hem de petrol fiyatı yükseldi. Bunun da belli başlı sebepleri var. Doların son zamanlarda son birkaç gündür yükseldiğini görüyoruz. Güçlü durduğunu görüyoruz. Bu da altının fiyatının yükselmesine sebep oldu. Önümüzdeki hafta Amerika tarafından, Fed tarafından bir faiz kararı açıklanacak. Faizin sabit bırakılması bekleniyor ama önümüzdeki sürece bakacak olursak ihtimaller dahilinde faizin artırımı da söz konusu. Çünkü Ortadoğu'da yaşanan olaylar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması dünya çapında bir enflasyonist baskı oluşturuyor ve bu da merkez bankalarının gerektiği halde faiz artırımı senaryolarını kullanabileceklerini söylüyorlar. Bu sebeplerden dolayı ons altında çok dalgalı seyrediyor.
3: Özellikle Türkiye'de altın her zaman güvenli liman olarak kabul edilirdi. Ancak son 5 aydaki seyri noktasında vatandaş şunu düşünüyor. Artık altın spekülatif bir yatırım aracı mı? Bu noktada tedirginler ne yapmaları gerekiyor Nasri Bey?
4: Yani dediğiniz gibi son 5-6 aydır altın hakikaten çok spekülatif bir yatırım aracı olmaya başladı. Çünkü hem Amerika tarafından hem İran tarafından birbirlerine zıt bir şekilde açıklamalar geldiğinden dolayı altın fiyatı çok hızlı bir şekilde yükseliyor, çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yani vatandaşlar, yatırımcılar altına küstü diyebiliriz. Yani altın düştükçe talep azalıyor. Aslında bu rakamlar vatandaşlar için bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü kimse bu kadar düşeceğini tahmin etmiyordu. Yani 7.000 liranın altına gelmesi hani vatandaşlar tarafından, yatırımcılar tarafından uzak bir hedef gibi gözüküyordu ama o fiyatlara geldi. Bu fiyatları aslında bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü orta ve uzun vadede altın tekrardan yükselişe başlayacaktır. Yani geçtiğimiz aylardaki kadar hızlı bir yükseliş olmasa bile kademeli olarak artmaya devam edecektir.
3: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. 28 Şubat 2026 ABD-İsrail-İran savaşı sonrası piyasalarda denge alt üst olmuş durumda. Petrol fiyatları yükselirken altın fiyatlarında bir düşüş gözlemliyoruz. Ancak dün bu durum tam tersine döndü. Petrol ve altın eş zamanlı olarak yükselmeye başladı ancak çok uzun sürmedi. Yine altında bir düşüş trendi başladı diyebiliriz. Peki bu durumun nedeni ne? Altında seyir ne olacak? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı Nasri amcalarla birlikte konuştuk diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
1: Evet, teşekkür edelim ve devam edelim. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran ayında 87.9 iken Temmuz ayında %2,2 oranında artarak %89.8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran ayında 87.9 iken bu ay %2,2 yükseldi, 89.8 değerini aldı. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 91.1 seviyesindeydi. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi Temmuz'da aylık %3 artışla 72.3'ten 74.5'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise Haziran'da 89.5 iken %2 arttı, Temmuz'da 91.4 olarak belirlendi. Evet, turizm verilerine geçelim. Yerli turistler yılın ilk çeyreğinde yurt içinde aile ziyaretleri için 50.2 milyar lira, tatil içinse 33 milyar lira harcama gerçekleştirdi.
5: Türkiye İstatistik Kurumu'nun hane halkı yurt içi turizm verilerine göre yerli turistler yılın ilk çeyreğinde ülke içinde 102.3 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Geçen yılın aynı çeyreğine göre harcamalarda yaklaşık %34'lük artış gerçekleşirken yerli turistler aynı dönemde toplamda 73.6 milyon kez gece konakladı. Turistlerin yurt içinde yaptığı bu seyahatler amaçlarına göre incelendiğinde aile ziyareti öne çıktı. Yerli turistler yakınları ziyaret başlıklı kategoride yaptıkları seyahatlerde 50 milyar 249 milyon 966 lira harcadı. Geçen yılın aynı döneminde bu gerekçeyle 38 milyar 718 milyon 200 bin lira harcanmıştı.
6: Kapat, sana dönüyor.
5: Yakınları ziyaretten sonra en çok harcamanın yapıldığı kategori 33 milyar

0: 31.536.000 lirayla gezi, eğlence, tatil olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kategoride 2025'in ilk çeyreğinde 22.906.736.000 lira harcama gerçekleşmişti. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 102.3 milyar liralık toplam harcamanın 83.3 milyar lirası aile ziyareti ve tatil için yapılmış oldu. Aynı dönemde yakınları ziyaret için 9 milyon 652 bin seyahat ve bu seyahatlerde 54 milyon 651 bin geceleme gerçekleştirildi. Yerli turistler gezi, eğlence, tatil içinse söz konusu dönemde 3 milyon 155 bin seyahat yaparken 10 milyon 250 bin kez geceledi.
1: Yapay zeka yatırımları teknoloji devlerinin bilançolarına da yansıyor. ABD'li şirketler ikinci çeyrekte açıkladıkları sonuçlarla yapay zekanın büyüme ve gelir artışındaki etkisini ortaya koydu.
0: Amerika Birleşik Devletleri teknoloji şirketi Alphabet ikinci çeyrekte güçlü bilanço açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarak 119.8 milyar dolara yükseldi. Net kar ise 112.1 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktı. Alphabet üst yöneticisi Sundar, yapay zeka yatırımlarına işaret etti. IBM ise ikinci çeyrekte gelirini %1 arttırarak 17.2 milyar dolara çıkardı. Ancak şirketin net karı ve hisse başına karı piyasa beklentilerinin altında kaldı. IBM yıl geneli için gelir artışı beklentisini %4 ila 5 aralığında korudu. Tesla'nın ikinci çeyrek geliri %26 artışla 28.2 milyar dolara yükselirken araştırma ve geliştirme harcamalarındaki artış nedeniyle net kar geriledi. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı da Wall Street beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan Amazon, yapay genel zeka biriminde bazı çalışanlarının işine son verdi. Şirket bu adımın yapay zeka alanındaki öncelikli projelere daha fazla kaynak ayırma stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.
1: Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Hürmüz Boğazı için kritik uyarı geldi. Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol, krizin kısa sürede çözülememesi halinde küresel ekonominin yeni ve ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Birol, Boğaz'ın haftalar içinde tamamen ve koşulsuz olarak yeniden ulaşıma açılması gerektiğini belirtti. Aksi halde petrol, doğalgaz, gübre ve diğer kritik ürünlerin sevkiyatlarında yaşanacak aksaklıkların küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu. Birol, belirsizliğin piyasalarda tedirginliği arttırdığını ifade etti. Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin özellikle enerji ithalatına bağımlı Güney Kore ve Japonya ile Bangladeş, Pakistan ve Hindistan gibi ülkeleri daha fazla etkileyebileceğini söyledi. Son günlerde gemilere yönelik saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran deniz taşımacılığına yönelik uygulamaları nedeniyle Boğaz'dan geçen ticari gemi trafiğinde belirgin düşüş yaşandı. Uluslararası Denizcilik Örgütü de Hürmüz Boğazı'nın ticari gemiler için güvenli olmadığını açıkladı. Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yılın ikinci yarısı için emekli zam oranları sonrası SGK maaş farkı ödeme takvimini paylaştı. Buna göre emekli sandığı emeklileri için 3 ayrı ödeme grubu oluşturuldu. İlk ödemeler 24 Temmuz'da yapılacak.
2: Meclis Genel Kurulu'ndan geçti, yaklaşık 2,5 milyon emekli için ödeme takvimi açıklandı. SGK, emekli zam farklarının 24 Temmuz'da hesaplara geçeceğini açıkladı. Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı olarak da bilinen 4C emeklileri için fark ödemeleri takvimini açıkladı. Farklar için SGK 3 ayrı ödeme grubu oluşturdu. İlk olarak maaşlarını aylık alanlar için ödemeler gerçekleşecek. Emekliler maaş farklarını 24 Temmuz'da hesaplarında görecek.
3: Maaş kaç abi? 17.
2: 3 ayda bir maaş alanlar içinse durum biraz farklı. 3 ayda bir maaş alanların ödemelerini aldığı aya bağlı olarak arada oluşan farkları hesaplarında görecek. İkinci grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlar çalışanlara 2 aylık maaş farkı ödenecek. Üçüncü grupta

0: Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara aylık maaş farkı emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli sandığı emeklilerine ödenecek fark tutarı için SGK 14,5 milyar liralık kaynak aktaracak. SSK ve Bağkur emeklileri için de SGK zamların maaş günlerinde hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.
1: Kaz Dağları'nın dünyaca ünlü siyah balında hasat başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretilen Kaz Dağı siyah kestane balığı Amerika'da düzenlenen uluslararası bir yarışmada koyu ballar kategorisinde üst üste 5. kez dünya birincisi oldu. Üreticiler bu yılda kaliteli bir sezon bekliyor.
2: Uluslararası çok üst düzeyde bilim dergilerinde yayınlandı. Kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde etken bir rol olduğu pozitif yönde.
3: Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında yetişen kestane ağaçlarından elde edilen Kaz Dağı siyah kestane balında hasat mesaisi başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretim yapan arıcılar sezonun ilk sahamını gerçekleştirirken yüksek kaliteye sahip balın yeni hasadı için yoğun çalışma yürütülüyor.
2: Kaz Dağı siyah balı kanser hücrelerini geriletiyor. Antioksidan değeri çok yüksek, prolin değerleri çok yüksek. Bu balı hatta dünyaca ünlü Manuka balıyla da kıyasladılar. Bir değeri hariç diğer tüm değerlerinin çok çok üst düzeyde olduğu ortaya çıktı.
3: Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, Kaz Dağı siyah balının uluslararası başarılarıyla dikkat çektiğini söyledi. Deveci, balın Amerika'da düzenlenen prestijli bir yarışmada koyu ballar kategorisinde üst üste 5 yıl dünya birincisi olduğunu belirtti.
2: Değerleri çok yüksek, analizleri çok yüksek bir bal. Koyu kategoride yer alıyor. Bu balın analizlerinin Türkiye'deki bilinen balların tamamından çok daha iyi değerlerde olduğu Bezmialem Üniversitesi'nce yapılan araştırmalarda ortaya kondu. Ayrıca birçok bilimsel araştırmaya da hem kazda siyah balı hem de propolisi girdi.
3: Üreticiler ise yeni hasat döneminden umutlu. Tüketicilere doğal ve kaliteli üretim sürecinden geçen Kaz Dağı siyah kestane balını tercih etmeleri çağrısında bulunuyor. Kaz Dağları'nın zengin florasıyla şekillenen bu özel balın hem yurt içinde hem uluslararası alanda bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.
1: Evet, Merkez Bankası faiz kararı önemliydi. Bu dilimde saat 14'te canlı paylaştık sizinle. %37'de sabit bıraktığını açıkladı. Enflasyon kısmında, paragrafında bir değişiklik vardı diyelim. Bu saat dilimini noktalayalım biz, ama saat başında Merve Aydın karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında diyor. Melik Yiğiter Akşam Gazetesi'ndeki haberinde.
2: Bana bununla
1: 111 milletvekili destek vermişti diyor. Evet, o bildiriye 111 milletvekili imza atmıştı. Ancak son grup toplantısında 111'le kıyasla destek düşüktü. Özel'in grup başkanı seçilmesinde destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e sonra 86'ya kadar indi. Bunun en önemli nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama CHP'den kopmayan üçüncü yolcular. Burası önemli abi. Kaynaklarıma göre Mansur Yavaş da CHP'den ayrılmayacak diyor.
2: Eyvah. Ne oldu şimdi? Bak, bir enteresan bir şey bak. Ne diyor? 111 milletvekili destek vermişti.
1: Bak Yeni Şafak'ta. Başkanlardan Özel'e ret. Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Cemil Tugay.
2: Ne oldu hocam? Ankara, İzmir.
1: Adana.
2: Adana.
1: Yani üç büyük şu anda görevde olan, yolsuzlukla suçlanmayan, en azından bir soruşturmanın şeyi, o objesi olmayan, sayısı azaldı onların çünkü. En büyük üç büyük şehrin belediye başkanı
2: bir önceki diyor içeride.
1: Diyor ki
2: Tunçer içeride,
1: Tunçer içeride, Cemil Tugay dışarıda. Cemil Tugay
2: CHP'ye bak ya, adam içeride.
1: Bağımsız kalmaya devam edeceğini söylemiş. Evet. Zeydan Karalar benim yerim, yurdum, yuvam CHP demiş. Mansur Yavaş her zamanki gibi sessiz kalmış. Bak burada, yani her zamanki gibi, her göreve zamanki geldiği günden beri yaptığı gibi sessiz kalmış. Ama bak, bu da
2: ne
1: bir siyaset.
2: Ne gazladılar değil mi hocam?
1: Bak, bu da bir siyaset. Hocam, bak sana söyleyeyim. Cumhuriyet gazetesindeki şu habere dikkat çekmenizi istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Lütfen. Yani Cumhuriyet okuruysan da kıymetli seyircim ya da saygıdeğer dinleyicim, şu habere bir dikkat çek. Çekelim beraber, dikkatini çekelim senin. Bak. Yeni partiye hazine engeli. Korkunç bir şey. 90 vekil geçse de devlet yardımı alınamayacak. Neden? Hazine istemiyor çünkü. Neden? Önünü kesmek istiyor çünkü. Böyle bir algı değil mi? Efendim, hazine yardımı seçime girmemiş hiçbir partiye verilmez. Seçim biter. Seçimden çıkılır.
2: Hadi canım sen de.
1: Yapılan
2: kandırma.
1: Sayım tamamlanır. Tabii. Resmi sonuç açıklanır. O sonuca göre hazineden ayrılan pay partilere verilir. Dün CHP'de o bahsettiğiniz 90 vekil CHP'de zaten aldıkları o hazine yardımını gömdüler. Araç tefrişatıyla. Pardon ya, onu Uşak'a yaptırmışlardı. Hani Uşak yapmasaydı biz hazine yardımıyla yapacağız demişlerdi. Kusura bakmayın, o aracı Uşak Belediyesi, Uşaklılar yaptı yani. O zaten hazine yardımı yapıldı. Ya bu 90 vekile zaten o para verildi. Ha, parti başka amaçla kullanmıştır, kullanmamıştır, hala kasadadır. Şu anda CHP'nin kasasında ne var? Onu da CHP'liler biliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi bu tarz böyle
2: hocam,
1: dezenformasyona hiç bıkmadan devam ediyor. Sadece buna dikkat çekmek istedim hocam, efendim.
2: Çok küçük bir şey.
1: Alabilirsiniz ekrandan. Evet, evet. Daha fazla kirletmeyelim ekranımızı.
2: Yemin ediyorum, bu deve de kulak sayılmaz.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

Karpen mevsim havasını sundu. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
2: Şipşak.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Moderatörle karşınızdayım. Yoğun gündemle 3 saat boyunca birlikteyiz. Vakit kaybetmeyelim, başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıdan da geriye önemli başlıklar kaldı. Örneğin Eurofighter tedariğinde herhangi bir problem yok. Hatta Ağustos ayı içerisinde de Türk pilotlar bu kapsamda eğitim almaya başlayacaklar. Bunun altı çizildi. Öte yandan terörsüz Türkiye sürecinde yasal çerçeve oluşturuluyor ama tabii PKK içerisinde de çözülme devam ediyor. Son olarak 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. S-400 ve F-35 derken Eurofighter tedarik süreci tam gaz devam ediyor. Tedarikte sorun yok. Eğitimler içinse geri sayım hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türkiye'nin en büyük roket üretim noktası Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Gündemde savunma sanayi ile ilgili gelişmeler vardı. Türkiye daha önce Eurofighter savaş uçağı tedariği için Birleşik Krallık'la anlaşmaya varmıştı. Milli Savunma Bakanlığı süreçte sorun olmadığını hatırlattı. Eğitimlerin Ağustos ayı içinde başlayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye vizyonunda da terör örgütü PKK'daki çözülme sürüyor. Bakanlık sahadaki son durumu paylaştı. Geride kalan haftada 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada sınırlarda da kuş uçurtulmuyor. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmakla birlikte 466 şahıs yakalandı. Bir yıl içinde sınırda engellenen 946 şahısla birlikte 2026'da engellenen kişi sayısı 42.776'ya çıktı. Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yılın ikinci yarısı adına emekli zam oranları efendim SGK maaş fark ödemeleri takvim adına artık netleşti. Emekli zam oranları sonrasında bir kez daha altını çizelim ki vatandaşı yakından ilgilendiriyor. SGK maaş fark ödeme takvimi netleşti. Bakalım buna göre emekli sandığında emekliler için 3 ayrı ödeme grubu oluşturuldu. İlk ödemeler ise 24 Temmuz'da başlıyor.
1: Meclis Genel Kurulu'ndan geçti, yaklaşık 2,5 milyon emekli için ödeme takvimi açıklandı. SGK, emekli zam farklarının 24 Temmuz'da hesaplara geçeceğini açıkladı. Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı olarak da bilinen 4C emeklileri için fark ödemeleri takvimini açıkladı. Farklar için SGK 3 ayrı ödeme grubu oluşturdu. İlk olarak maaşlarını aylık alanlar için ödemeler gerçekleşecek. Emekliler maaş farklarını 24 Temmuz'da hesaplarında görecek. 3 ayda bir maaş alanlar için

0: ise durum biraz farklı. 3 ayda bir maaş alanların ödemelerini aldığı aya bağlı olarak arada oluşan farkları hesaplarında görecek. İkinci grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı ödenecek. Üçüncü grupta Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara aylık maaş farkı emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli sandığı emeklilerine ödenecek fark tutarı için SGK 14,5 milyar liralık kaynak aktaracak. SSK ve Bağkur emeklileri için de SGK zamların maaş günlerinde hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.
1: Evet, Özgür Özel'in kurduğu yeni parti CHP içerisinde nasıl konumlanacak, kimler beraberinde gidecek derken tabii gündemdeki kritik bir mesele. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de konuya ilişkin bir açıklama yaptı efendim. CHP içerisinden yeni bir parti çıkarıyor. Uzun süredir bu evet konuşuluyordu zaten vardı ama kaç milletvekilinin gideceği şu anda net değildi. Ama asıl mesele yeni parti noktasında milletvekili sayısı kadar hazineden yardım alması gerekir yeni partinin diyor Devlet Bahçeli. Böyle bir durumda CHP'nin hazine yardımı ise azalmış oluyor. Mal varlığı CHP'de kalacak. Yeni partiye geçen milletvekili sayısı kadar Özel'in partisine de hazineden kaynak aktarılmalı. Bu açıklama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Özel'in yeni partisi hazine yardımı alacak mı? CHP'de mal bölüşümü nasıl olacak? Ana muhalefette kafalar karışıktı ama CHP'deki cevapsız sorulara Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklık getirdi. Bahçeli Özgür Özel'in yeni parti çalışmalarını değerlendirdi. Gündeminde olası milletvekili istifaları, CHP'de mal bölüşümü ve hazine yardımı konuları vardı. Bahçeli, Özgür Özel'in 80-90 milletvekiliyle yeni bir parti kuracağına dikkati çekti. CHP'nin taşınmaz ve araçlarının yine CHP'de kalacağını belirtti. Ancak Özel'in hazine yardımı alması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli açıklamasında CHP'ye 2026 yılında hazineden 1 milyar 815 milyon lira ayrıldığını hatırlattı. Bu paranın yeni partiye geçecek milletvekili sayısı oranında Özel'in partisine de verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Evet, tabii yeni kurulan bir partinin Türkiye içerisinde ne kadar teşkilatlanacağı bu merak ediliyor. Ya da ana muhalefet partisi bile olsa Özgür Özel'in partisi hali hazırda mevzuat kapsamında aslında hazineden yardım alamıyor efendim. Hazine yardımı olmadan geniş ölçekli siyasi bir organizasyonda nasıl kurabilirler? Bunlar merak edilen detaylar ama CHP içerisinde sular durulmuyor. Yeni parti kuracağını açıkladı Özel ama CHP'nin olanakları, imkanları bunları da sonuna kadar kullanmakta karardı. Özel meclise kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa kararı alması beklenti dahilindeydi. Öyle oldu mu? Bakalım.
0: Özgür Özel yeni parti çalışmalarına devam ediyor. Adres yine meclisti. Özgür Özel kapalı grup toplantısı yaptı.
2: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
0: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Partiden ayrılacağını ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Mecliste kapalı kapılar ardında milletvekilleriyle buluştu Özel. Gündem kurulacak yeni partiydi. Kapalı grup toplantısında Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Toplu istifa kararı gelmedi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kararları daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Vekillerin tavrı, Özel milletvekillerinden beklediği desteği göremedi mi sorusunu akıllara getirdi.
1: Evet, tabii bu kapsamda CHP içerisinde yaşananlar sonraki süreç derken Özgür Özel işte dün döneminde parti meclisi ve MYK üyeleriyle bir araya gelmişti. Açıklama yapmıştı İstanbul Milletvekili Zeynel Emre. Parti meclisi üyeleri içerisinde milletvekili olmayanlar, onlar kalacak dedi. Yeni Parti hazine yardımı da alamayacak. Bu zaten bilinen bir şey. Yeni Parti için işte imece usulünden bahsediliyor. Finansal engeller var. Bunlar nasıl aşılacak ki? Özellikle de merak edilen detaylardan biri. Zeynelerimde yardım etmek isteyenler oldu. Biz bunları bugüne kadar kabul etmedik. Önümüzdeki süreçte ise bağışları alabiliriz gibi bir ifade kullanıyor efendim. Şimdi kadroları hala CHP'nin olanaklarını kullanıyor, ünvanlarını kullanıyor dedik yeni parti kapsamında yer alacak isimler için. Ama üstelik seçime gitmeleri için de 41 ilde örgütlenmesi zorunlu. Hazine yardımını kullanamayacaklar, bunu bir kez daha söyleyelim. Ama tabii yeni partinin finans kaynağı adına arayışları var. Bağışlarla bu şekilde yürür mü? Bu kapsamda da merak ediliyor. Şimdi detaylarına bakacağız. Bu tartışmanın odağında biliyoruz ki yeni partiye destek açıklaması yapmayan CHP'nin belediye başkanları da var. Onlar da ayrı bir safta durdular.
2: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Özgür Özel yeni partiyi duyurdu, toplu istifalar için bir takvim de verdi.
4: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
3: Ancak bu kopuşta birçok soru işareti var. Parti kurmak masraflı bir iş. Seçimlere katılabilmesi için 41 ilde örgütlenebilmesi gerekiyor. Gerekli finans nereden bulunacak? Zira yeni parti ne hazine yardımından ne CHP'nin imkanlarından faydalanabilecek. Buna yönelik net bir açıklama yok. Şimdilik bu türden sorular popülist cevaplarla geçiştiriliyor. Özelci kadronun önde gelen isimlerinden biri olan Gül Çiftçi'nin açıklaması da böyle.
5: Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin geliri var mıydı? Yeri geldi, bir ekmeği bölüştüler. Biz de bu dönemi böyle görüyoruz. Yani bir otobüstür, bir banktır, yeri geldiğinde bir sebze kasası olur. Ama bir mikrofon yeter o seçim sürecini götürmeye.
3: Yeni parti açıklamasıyla birlikte ahlaki bir problem de oluştu. Özgür Özel partisini CHP'nin verdiği imkanlarla kuruyor. Hala butlan öncesi ünvanlar kullanılmaya devam ediliyor. CHP Genel Merkezi bundan şikayetçi.
6: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak onun amblemi altında onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
3: Bir başka soru işareti de henüz yeni partiye destek ifade etmeyen belediye başkanlarıyla ilgili. Burada yeni parti için bir problem mi var yoksa bu bir taktik mi? Özgür Özel her şeyin kontrol altında gibi görünmesini istiyor.
7: Karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini de düşünerek bir strateji geliştiriyoruz. Arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Dün genel başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için.
3: Ama bu açıklama örneğin eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar'ın durumunu açıklamıyor. Yeni partiye geçmeyeceğini en net açıklayan isimlerden biri.
8: Hayır dedi Zeyden Karalar, ben CHP'de kalacağım dedi. 54 yıllık CHP'liyim, 54 yıllık CHP'liyim, çocukluğum, gençliğim. Bütün ömrüm CHP'de geçti. Benim isimlerle işim yok dedi.
3: Tabii Zeyden Karalar hakkında dedikoduların yayılması uzun sürmedi. CHP medyası hemen devreye girdi.
9: Zeyden Karalar bence göreve iade edilmek için kendince siyasi bir hamle yapıyor.
3: Oysa Özgür Özel yeni partiyi duyururken Zeyden Karalar'a hususi bir paragraf açmıştı.
2: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeyden Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de.
3: Anlaşılan o ki yeni partinin CHP'den ayrılışı nizami bir kesik izinin olduğu steril bir operasyonda gerçekleşmeyecek. Aksine kötü bir yara izinin kaldığı anestezisiz bir amputasyona dönüşecek.
1: Evet, Vahap Seçer, Zeyden Karalar, Mansur Yavaş, Muhittin Böcek bunlar şu an için bilindiği üzere kopmadı CHP'den ama Mansur Yavaş'ın durumu farklı. Yavaş'ın CHP ile birlikte yeni bir parti çatısı altında Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu yüzden de CHP'den kopmadığı düşünülüyor. Tabii bunlar net bilgiler değil şu an için, kulis bilgileri efendim. Tabii bir de Ahbap soruşturması var, giderek derinleşti. Çok sayıda isim tutuklandı ki gündemdeki bu Ahbap soruşturmasında milleti Ahbap'a yönlendiren isimler. Yani devlet 2 yıldır bu usulsüzlüğe neden göz yumdu bahanesine sarılmışlardı. Madem ortada bir usulsüzlük vardı, yolsuzluk vardı, görürdü herhalde devlet diyenler vardı. İşte bu kesim hakkında şimdi şu cevabı verelim efendim. Bugün anlaşılıyor ki soruşturma zaten 2 yıl önceki bir ihbarla başlamış. Sanıldığı gibi değil. Bakalım.
10: İhbar 2 yıl önce yapıldı. Devlet harekete geçti. Takip süreci titizlikle yönetildi. Ahbap Derneği ile bağlantılı olan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in banka hesaplarında yapılan işlemler şüphe çekti. Bazı bankalar nitelikli dolandırıcılık ihtimaline karşı MASAK'a ihbarda bulundu. İşte soruşturma 2024 yılında bu şekilde başladı. MASAK tarafından kurulan ekibin şüpheli 3 ismi didik didik etmesiyle ortaya şüphelerin gerçekliğini kanıtlayan veriler çıktı. Mali profillerinin çok üzerinde para transferlerinin olduğu belirlendi. Para transferlerinde bulunurken açıklamalara borç bedeli, ödünç para, ahbap faaliyetleri içinde ahbap, ahbap için gibi dikkat çekici ifadelere rastlanıldı. Soruşturma kapsamında bir yılı aşkın süre telefonlar dinlendi. Elde edilen delillerde Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin kasasından kendi şahsi harcamaları için asistanı Yeliska'ya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı. MASAK raporunda Ahbap hesabından Yeliska'ya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 3 parti halinde 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü. Öte yandan Ahbap'ın çekleriyle kişisel borçlarını çevirmeye çalışan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalar Haluk Levent'in sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. Berkant Acil'in Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'yla 14 Nisan günü yaptığı WhatsApp konuşması oldukça önemliydi. Berkant Acil'in "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın, hiç düşünmedin mi? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" yazdığı dikkati çekti.
1: Evet, Ahbap suç örgütü davası. Bu ahbaplar suç örgütü soruşturması ifadesiyle de anlatıyoruz. Genişleyerek de büyümeye başladı. Çok sayıda isim onların ifadelerine başvuruldu. Asrın felaketi sonrasında günlerce devleti karalamışlardı. Ahbap derneklerine bağış toplamışlardı. Devlet burada değil. Bu çığırtkanlıklarla birlikte ardından da işte Haluk Levent'in başını çekti. Ahbap derneğine bir şekilde para akışı sağlanmıştı. Kimlerden bahsediyoruz? O çağrıları yapanlara bakalım. 5 ünlü isim onlar ifadeye çağrıldı ki 4 spiker Ece Üner, sunucu Öykü Sertel, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Fatih Portakal. Onların ifadeleri alındı. Peki deprem sonrası Ahbap Derneği'ni, bu bayraktarlığını yapanlar savcıya ne söylediler? Kendilerini nasıl anlattılar? Bakalım, izleyelim.
3: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
11: Gelin böyle.
12: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldi.
11: Evet.
3: Ahbaplar suç örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan 3'ü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, ahbap vurgunla ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
10: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
3: İfade veren bir diğer isim ise şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
11: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak ah Ahbap, vah Ahbap hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
3: İfadesi alınan bir diğer isim ise sunucu Öykü Serter'di. O da diğerleri gibi bağış yapmamıştı. İfadesinde Ahbap Derneği'nin duyguları suistimal ettiğini söyledi.
13: Tweetlerimi öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.
3: İfadeye çağrılan bir başka isimse Fatih Portakal'dı. O da savcıya diğerleri gibi pişman olduğunu söyledi ve kendime kızgınım dedi.
14: O şartlarda bak. Evet, ya iyi bir dernek olarak görünüyor ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü ve yani kendime kızıyorum aslında yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde üzülüyorum, kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor ki efendim biliyoruz ki mutabakat zaptı imzalandıktan sonra 12. günde de karşılıklı olarak saldırılar devam etti. Orta Doğu'da savaş yeni bir boyuta taşındı çünkü İran kuvvetteki ABD askeri hedeflerine vurdu. Öncesinde de ABD İran'a yönelik tehditlerini savurmuştu ve hemen ardından da aslına bakarsanız ABD üsleri Körfez ülkelerindeki bu üsler Fas Haber Ajansı tarafından yayımlandı. Buralar hedefte dendi. Şimdi tabii 12. gündeyiz. Yeni hedefler de vuruluyor. Deniz ablukası devam ediyor. Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok diyen bir ABD Başkanı Donald Trump var. Zaten Venezuela ile birlikte biz petrolün %63'üne sahibiz diyor Babil Mendeb. Bir de kriz burada devam ediyor. Hepsine bakalım. ABD Merkez Komutanlığı ard arda düzenlenen saldırıların 12. dalgasının başladığını duyurdu. ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından füze saldırısı düzenlendi. Füze saldırılarında ilk belirlemeye göre 2 kişi hayatını kaybetti. Sistan, Belucistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesinde de saldırı düzenlendi. ABD basınında ise ABD'ye yönelik yeni bir iddiaya yer verildi. Axios'a göre ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 askerin cenazelerini teslim aldı. Trump, İran'a yönelik yeni açıklamada da bulundu. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında olacaklar dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. İran'ın yaptıkları için her gece ağır bedeller ödeyeceğini ifade etti. İran ise Körfez ülkelerini hedef alıyor. Devrim muhafızları Kuveyt'i hedef aldı. Çeşitli askeri hedefler bombalandı.

0: bombalandı. Aleyhisselam hava üssünde de askeri teçhizat deposu vuruldu. Ürdün de bombalandı. Saldırılar sürerken Trump'ın tehditlerine İran'dan cevap geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirtti. Ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olamayacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise elektriklerin kesileceği tehdidini savurdu. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin müttefiklerinin elektriği kesilecektir dendi. Evet efendim, tabii ki işte ABD ve İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte Orta Doğu'da dengeler farklı bir boyuta evrildi. Çünkü ABD'nin üstlerinin bulunduğu körfez ülkelerin hedef alınması, bir yandan ekonomik bağlamda ülkelerin düşmüş olduğu darboğaz derken hepsinin birbiriyle bağlantısıyla birlikte bu saldırılar nereye kadar gidecek? Yani sonuçta bir de savaşın faturası var. Savaş maliyeti 37,5 milyar dolara ulaştı. Washington açısından da bu durum iyi değil. Niye zorlayıcı hal aldı? Bölge ülkeleri için riskleri derken şöyle üzerine konuşalım. Kıymetli yayın konuğum bizlerle birlikte uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle. Muhammed Hocam hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk Merve Hanım, iyi günler.
0: Hocam şimdi hızlıca başlayalım. ABD askerlerinin hayatını kaybettiği saldırılarla alakalı 8500 İHA füze kullanıldı diyor. İran tarafı iyiden iyi artık elinde ne varsa ne yoksa sanıyorum, belki ifade böyle de olabilir, kullanmaya başladı. Trump İran'ı enerji ve altyapı tesislerini hedef almakla tehdit etti. İşte Fas Haber Ajansı ABD'nin körfezdeki askeri üslerine, elektrik sağlayan enerji santrallerine ki listeyi yayınlayarak İran'ın da saldırabileceğini iddia etti. Bunlarla birlikte hali hazırda bu masa tamamen dağıldı, devrildi. Çoktan o barış, diyaloglar, bu arayış sona erdi. Biz bir daha bunları masada görmeyeceğiz. Bu böyle sürünmecede gidecek mi diye söyleyebiliriz. Yoksa dediğimiz gibi bir şekilde yeniden arabulucular aracılığıyla taraflar bir araya gelir mi?
1: Bu ikinci seçenek her zaman geçerlidir. Yani düşük oranla bile olsa, %15, 20, 30 ihtimali bile olsa ikinci seçenek, yani tarafların bir araya gelerek veya çeşitli arabulucular aracılığıyla bir araya getirilmesi bence her zaman olası bir durum. Ancak savaşın ilk gününden itibaren görünen tablo çok aşikar ve biz sürekli, yani ben kendi söylemlerimde normalde hayata çok optimistik bakan, işte olumlu bakan biriyim, ancak konu ABD-İran meselesi olunca burada savaşın mutabakat zaptını imzalandığı günde, önceki süreçlerde de bundan sonraki süreçlerde de savaşın devam edeceğini iddia ediyorum. Savaş bundan sonraki süreçte de devam edecek. Çünkü iki taraftan herhangi biri bir şekilde galip gelmedi. Galip gelmediği sürece de bu denklem bir şekilde devam edecek ve iki tarafta bir şekilde birbirini masaya oturtmaya zorlayacak. Ancak İran'ın ABD karşısına hiçbir zaman ABD'yi yenebilecek bir gücü yok. Yani bunu net bir şekilde koymamız lazım. Çünkü ABD'nin hava savunma üstünlüğü İran'la kıyasla çok, ordusu da çok yüksek. Ancak İran'ın yapabileceği tek şey Hürmüz'ü etkili bir şekilde ablukaya altına almak ve evet, hakikaten Hürmüz üzerinden İran bir şekilde hayatta kalma seçeneği şey yapıyor. Ve bence bu sürüncemedeki durum uzun bir süre iki taraftan birinin net şekilde galip gelene kadar devam edeceği bir süreci gösteriyor açıkçası.
0: Yani son olarak Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Biz zaten Venezuela ile birlikte petrolün %63'üne sahibiz. İhtiyacımız, yani bu sanki nasıl diyelim, bir blöf mü? Yani bir güç gösterisi gibi mi algı? Ne kadar gerçekçi? Çünkü Hürmüz'den sonra bir Babilmendeb krizi de patlak verdi. Bunu sizlerle de konuşmuştuk, mesela oraya devrilecek mi diye. Şimdi İran da tabii ki Hürmüz gerginliği noktasında açıklamalarda bulunuyor. Buranın kontrolü bizde diyor. Ama Hürmüz gerginliği bakıldığında Kızıldeniz'e de taşındı. Husiler sonuçta bölgede bir abluka gerçekleştirdi. Yemen'deki İran destekli Husiler, ki izleyicilerimize hatırlatalım ne olmuştu. Suudi Arabistan'ın saldırılarını gerekçe gösterdi ve Babilmendeb'de ablukayla bir birlikte 6 gemiyi mesela durdurdu. Burada böyle, ki harita üzerinden de görmüş olalım, burada böylesi bir duruma evrildi. Yani tanker geçişi %69 azaldı. Buradan Hürmüz yokken Babilmendeb'den bir şekilde dünya adına akış sağlanacaksa burada da %70'e varan bir azalış var. Babilmendeb'de zaten dünya petrol ihracının işte %7'sine falan tekabül ediyor. Suudi Arabistan için, hocam siz tabii ki daha iyi söylersiniz, ihracat noktasında evet, kritik bir rota. Yani şimdi Hürmüz'ü bir şekilde kontrol altına almaya çalışan iki ülke vardı. Babilmendeb hiç mi hesapta yoktu ve burası nasıl bir duruma evrildi?

0: Şimdi Babil-Mendeb kartını İran hep şöyle bir şeyde tuttu. Yani orada savaşın kızışma durumunda bir şekilde bir aksilik olursa Babil-Mendeb üzerinden süreci etkilemeye düşündü ve Husileri hep orada bir şey olarak tuttu. Yani kaldıraç olarak tuttu. Olur da yarın öbür gün Suudi Arabistan bir şekilde sürecin içine girirse, istemediği sonuçlar elde edilirse İran bir şekilde Husiler üzerinden Babil-Mendeb'i kullanacaktı. Ancak ben Babil-Mendeb'i bu kadar etkili bir şekilde kapatacaklarını şu evre de düşünmüyorum. Çünkü Babil-Mendeb'in sürekli kapalı tutulması cepheyi çok genişletir. Cepheyi çok genişletmek demek Mısır'ın işin içine girmesi lazım. Cibuti'nin, Etiyopya'nın, pek çok ülkenin bu sürecin işin içine girmesi lazım. Şu anda sadece bir kaldıraç olarak kullanıldığını düşünüyorum. Ancak bundan sonraki süreçte savaş kızışırsa İran bunu daha etkili bir yere getirir mi? Getirir. Ayrıca unutmamak lazım ki Husiler Hizbullah gibi İran'a tam bağlı bir örgüt değil. Yani Hizbullah İran'ın doğrudan denetimindeki bir örgütken Husiler'de böyle bir mekanizma yok yani.
1: O yüzden aradaki bu farkla da birlikte yani Kızıldeniz'de yeni bir cephe açılır mı? İlk akla bu geliyor. Husilerin abluka iddiası. Bakıldığında Suudi Arabistan tarafı da böyle bir şey yok dedi. Belki onlar da biz iyi durumdayız, bize saldıramazlar. Belki onlar da bir şekilde güçlü olduklarını ifade etmek istiyorlar ama yani aynı anda iki kritik boğazda kriz yaşandığında dünya ekonomisinin bundan sonraki gidişat noktasında da tablo çok iyi değil diyebiliyor muyuz? Bunu da merak ediyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ın petrol ihracatını etkileyebilir. Alternatif boru hatları, liman seçenekleri bunlar sağlanabilir mi bölgede? Üçüncü bir nokta var mı? Yani enerji piyasaları bir şekilde işte psikolojik riskleri fiyatlıyor hali hazırda. Bunlar konuşuluyor ama alternatif şuralardır diye söyleyebileceğimiz noktalar var mı hocam?
0: Elbette oluşabilir. Türkiye üzerinden bir hat oluşabilir. Suriye üzerinden bir hat oluşabilir. Muhakkak oluşabilir. Fakat bunlar zamana yayılması gereken şey. En azından bu süreçte İran 5 yıl, 4 yıl, 5 yıl Hürmüz'ü etkili bir şekilde kullanıp istediğini elde eder. Ama ondan sonraki süreçte Hürmüz kartını ne kadar etkili kullanıp kullanmayacağını bu açılan yeni hatlar, olası hatlar üzerinden anlarız. Bir de Trump'ın yalan eşiği, tırnak içinde söylüyorum, çok yüksek. Yani %63 bandında bir rakamdan bahsediyor. Tamam, madem öyle, dünya petrolü %63'ü sende. Peki İran'a niye saldırıyorsun?
1: O zaman
0: Kendi
1: nükleer
0: açıklamaları
1: vardı diyecek hocam. Yani hali
0: hiç ama
1: hazırda bu. Evet, buyur.
0: şöyle. Tamam, nükleer zaten gerekçe gösteriyor. Ama biz dikkat ettiyseniz hep bunu söylüyoruz. Mesela İran'ın nükleer etkinlikleri ABD'yi tehdit edebilir mi? Edemez. İran'ın balistik füze kapasitesi ABD'yi tehdit edebilir mi? Edemez. İran'ın vekil güçleri ABD'yi tehdit edebilir mi? Tehdit edemez. Demek ki mesela ABD'nin İran'ın nükleer veya balistik veya vekil güçleri meselesi değil. Trump'ın açıklamalarının ilk gününde de anladığımız kadarıyla Trump ben petrolü alacağım dedi. Yani petrol üzerine kurmuştu. Demek ki %63 yetmiyormuş. Daha fazlasını istiyor. Ancak İran Hürmüz'ü o kadar etkili bir şekilde kullanıyor ki ABD'ye bir şekilde bu ihtimali vermiyor açıkçası. Savaşı da zaten getiren bu yani.
1: Evet, şimdi tabii ki bir nokta var ki birazdan gelelim oraya. Kazma dağı ve nükleer tesisler noktası. Nükleerse mesele, uranyumlarsa bunların tamamen yok edilmesi ve tabii ki hiçbir şekilde nükleer kullanamayacaklar ifadesine de sığınarak hareket edecekse ABD, Kazma Dağı'na saldıracak mı? İran'ın en kritik askeri noktalarından biri ama acaba nükleerin kalbi mi burası? Hatta ekranlara getirdik. Çok böyle derin, teknik olarak belki şu an açıklayamadık. Ama sığınak delici bombalarla sanıyorum belki bir etki sağlanabilecek bir lokasyon. Yani ABD'nin elindeki mühimmatlar, siz de söylediniz İran'la ABD'yi kıyaslayalım savaş kapasitesi, teçhizat, mühimmat derken ama yine de burayı vurabilecek kapasitesi var mı? Natanz'den bahsetmiştik geçtiğimiz yıl içerisinde orayı işte saldırılarla birlikte etkisiz hale getirmeleri. Yani böyle bir operasyon gerçekleşir mi? Şu an hedef artık Kazma Dağı mı, buraya mı yoğunlaştı ABD?
0: Yani şöyle, İran anladığımız kadarıyla bunun tedbirini iyi almış. Yani bu sığınak delicilerin ulaşabileceği menziller belli, 100 metre, 200 metre. İran belli ki bunu 400-500 metrenin altına, hani buradaki net bir kanıtımız yok ama gözlemler ve uluslararası gözlemcilerin paylaşımlarından bunları anlıyoruz. Dolayısıyla İran bir şekilde burayı ciddi anlamda bir koruma altına almış ve bu korumada bir şekilde buraya ulaşamıyorsunuz. ABD'nin maksimum yapacağı şey dağın etrafını vurarak bir şekilde o süreci tıkatmak. Aslında 12 günlük savaş

0: Trump bir şekilde bunu yaptı. Yani
1: Evet.
0: bombalayarak nükleer o sığınaklara ulaşılmasını engellemeye çalıştı. Ancak oradan da bir sonuç elde edemedi. Bir de bunun acaba gerçekten nükleer santrali olsa bile vurur mu? Açıkçası onda da şüpheliyim. Çünkü orada İsfahan'dan yayılabilecek herhangi bir nükleer tehdit neredeyse
1: Sızıntı.
0: Körfez'in tamamı.
1: Evet.
0: Evet, Körfez'in tamamını etkileyecek bir
1: Yani.
0: sürece girer ve
1: Evet.
0: İran bundan sonra şeyi de kapatabilir. İran karşılığında İsrail nükleer tesislerine çok ciddi saldırılar yapabilir. Yani bu anlamda o sızıntı ilişkileri hepimizin başını yakabilir açıkçası.
1: Evet, tabii ki şimdi bu dağ tam olarak nerede ve tabii ki İran'ın en kritik askeri noktalarından biri ama hani nükleer sızıntı riskinde Körfez ülkelerinin de bir şekilde baskısı olabilir. Şu anda bir ihtimal dahilinde. Biz yoğunlaştıkları için ABD'nin tehditlerini buraya savurmaya başladığı için böyle ihtimaller dahilinde konuşuyoruz ama nükleer mesele üzerinden gidecekse ABD saldırılarını buna yine evirerek hareket edecekse biliyoruz ki bu kazma dağ gerçekten yoğunlaştı bir nokta. Geri döneceğim. Orta koridor ve kalkınma yolu diyeceğim. Niye diyeceğim? Küresel enerji dengesiyle alakalı. Babülmendep dedik, Hürmüz dedik ki hocam. Türkiye dediniz orada. Türkiye'den dikkat çekmek istiyorum. Yani bu süreçte stratejik hale gelir mi? Bu orta koridor kalkınma yolu projesi. Yani önümüzdeki 10 yılda enerji savaşları artık böyle işte ulaşımdır, lojistik koridorlara mı evrilecek? Ki Hürmüz'de, Babülmendep'te biraz böyle okursak aslına bakarsanız. Türkiye'nin eli de burada daha güçlü hale gelir mi? Konumu jeopolitik. Politik konumu noktasında.
0: Demokratik kültürüyle, güvenlik algısıyla, Batı İttifakı'nın parçası olmasıyla, Avrupa Birliği üye olma çabalarıyla, NATO'nun parçasıyla Türkiye başından beri zaten güçlü bir enerji ve lojistik hattı. Yavaş yavaş da ordusu da güçlü. Yani bu ordusunun güçlü olması bu bağlamda şeyi tetikler, güven duygusunu tetikler. Bir de savunma sanayinde de yaptığı atılımlar da zaten ortada. Dolayısıyla Türkiye bence geleceğe çok güçlü bir şekilde hazırlanmış ve Çin üzerinden ve Rusya üzerinden oluşabilecek bütün koridorlarda doğal anlamdaki en güvenli rota Türkiye olacaktır. Yani Ortadoğu'nun şeyini her zaman karışabilme potansiyelini düşündüğümüzde en güvenli liman her zaman Türkiye ve bundan sonraki süreçte de oluşabilecek her kriz doğrudan Türkiye'ye yarayacaktır elbette.
1: Türkiye'nin bu konudaki işte saldırılar gerçekleşirse şayet bu ihtimal üzerinden tabii ki merak ediyoruz. Bir de enerji krizlerinde hangi ülkeler şu anda ekonomik avantajda? Evet bir kriz var. Burası Hürmüz dediğimiz nokta özellikle İran'ın en büyük masadaki kartıydı. Ne zaman bunu devreye sokar dedik. Zaten halihazırda buradan yürüyor. Ama işte petrol üreticileri için bir krizse bu kısa vadede neye dönüşecek? Yani tutup da işte %7'si Suudi Arabistan adına Babülmentem için kritik. Venezuela'mız var diyen bir Trump var ama diğer Körfez ülkeleri hatta Avrupa ülkeleri ne yapacaklar? O yüzden küresel enerji dengeleri nasıl şekillenmeye başladı? Norveç'e de geleceğiz. Çünkü Norveç rekor bir kar açıkladı. Rekor kar enerji piyasalarında. Hani Norveç ne alaka diyebilir izleyicimiz ama yani bu neyi gösteriyor hocam?
0: Çünkü savaşın bir maliyeti var ve petrolün ne bir çıkarma maliyeti var. Normalde Körfez ülkelerinde belli bölgelerde petrolün çıkarma maliyeti çok düşüktür. Çünkü hemen neredeyse belli oranlarda hemen neredeyse 10 metre, 15 metre veya 20 metrede petrole ulaşabiliyorsunuz. Fakat Norveç gibi yerlerde, Rusya gibi yerlerde, Kanada gibi yerlerde petrol çıkarma maliyeti şu anda tam rakamı söyleyemeyeceğim. Atıyorum 40 dolar bandındaysa bu Körfez bandında 10 dolardır. Dolayısıyla bu maliyet eşiği yükseldikçe üretim başlar. Norveç'in veya çeşitli ülkelerin üretiminin başlamasının da sebebi bu. Normalde normal koşullarda çıkarmaya çalıştığınızda zarar edersiniz. Çünkü o maliyetle satacağınız petrol fiyatı arasında bir kar oranı oluşmaz. Ancak petrol fiyatı arttıkça sizin çıkarma maliyetiniz de onun altında olursa petroldan kar elde edersiniz. Süreç böyle işlediği için belli ülkeler buradan avantajlı sağlayabilir. Gördüğümüz kadarıyla bu süreçten Körfez kesinlikle zararlı çıkacak. Çünkü İran Hürmüz'ü çok etkili bir şekilde kapatıyor ve eğer işler çığırından çıkarsa Babülmendebi de kapatacak. Dolayısıyla Körfez'in bu bağlamda yaşama şansı neredeyse kalmayacak. Ben nükleer bırakın hani sadece nükleer enerji meselesi hayatta kalması bile zor. Avantaj sağlayacak ülkelerin başında Rusya geliyor. Zaten Rusya birim maliyet başına en fazla faydayı sağlayan ülke oldu. İşin

0: Zaten garipliği buradan başlıyor. Normalde ABD Rusya'yı bir şekilde sıkıştırmaya çalışırken bu petrol fiyatlarının artması en çok Rusya'ya yaradı ve Rusya buradan ciddi bir kazanç elde ediyor. Şimdi ABD bandına geldiğimizde ABD'li şirketlerin buradan bir kar güttüğünü, ciddi kazançlar elde ettiğini görüyoruz. Ancak kazanç elde
1: Evet.
0: etmesinin böyle bir maliyeti var. ABD toplumsal anlamda ABD halkı buradan zararı görüyor. Yani petrol işte petrolden şey bir galon petrolü 2,80 bandında alırken şu anda 4,10, 4,15, 4,20 bandından alıyor. Dolayısıyla kaybedenlerden biri de Amerikan halkı.
1: Evet hocam, Amerikan halkı İran'ın tabii ki bu kapsamda saldırılarla birlikte onun da artık ekonomisinin iyice zora düşmesi derken tüm bölgeye etkiliyor. Umuyoruz en kısa zamanda bir masa kurulur da bu kriz Orta Doğu adına sona erer. En azından ABD ve İran'ın yaratmış olduğu kriz. Çok teşekkür ediyorum değerli görüşlerinizi paylaştığınız Muhammed hocam, size de kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim Merve Hanım. İyi günler.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında bir son dakika gelişmesi var. Genişleyerek isimlerle birlikte soruşturmaya çağrılanlar, ifadeye çağrılanlarla birlikte bu derinleşti demiştik. Kimlerden bahsediyoruz? 6 isim daha efendim, onlar çağrıldılar. O isimlerin de ifadelerine başvurulacak. Kimler? Fatih Altaylı, Şahan Gökbakar, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Koparan'dan bahsediyoruz. Medyatik isimler, kritik isimler. Niye çağrıldılar? Meseleyle alakaları ne? Ada Kahraman takipte soracağız. Ada Kahraman kolay gelsin. Yeni isimler eklendi. Dün 4'ü spiker, onun dışında şarkıcı, gazeteci derken onların ifadeleri alınmış. Peki bu isimler niye çağrıldı? Söz sende.
2: Merve Aydın, Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında çağrıldı. Bu isimlerin ifadelerine başvurulacak. Özellikle diğer şüphelerin verdiği ifadelerde gördüğümüz gibi Ahbap Derneği'ne ilişkin sorular yöneltilecektir kendilerine. Burada aynı zamanda Haluk Levent'le ilgili bazı soruların yöneltileceği görülüyor, öngörülüyor. Tabii bu kapsamda baktığımızda sadece bunlar mı? Mesela hiç Ahbap Derneği'ne bağış yapıp yapmadığı ile ilgili burada o sorular yöneltilecektir. Çünkü diğer şüphelilere de bu sorular yöneltilecektir. Haluk Levent'le ilgili herhangi bir ticari ilişkileri var mı? Bununla ilgili bir para alışverişi var mı? Bu sorular yöneltilecektir buradaki şüphelilere. Şunu söylemekte fayda var. Bu şüpheliler hakkında gözaltı kararı yok, yakalama kararı yok. Bu isimler sadece ifadelerine başvurulmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrıldı. İfadeye çağrıldı. Bunu belirtmiş olalım. Kimler çağrıldı? Dün bildiğiniz üzere 5 isim çağrılmıştı ifadeye. Bugün için ise 6 ünlü isim ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Kimleri görüyoruz? Burada Fatih Altaylı, YouTube yayıncısı, Şahan Gökbakır'ı görüyoruz, komedyen. Aynı zamanda YouTube yayıncısı Ruşen Çakır da ifadeye çağrılanlar arasında. Yine oyuncu Hazal Kaya'nın da ifadeye çağrıldığını görüyoruz. YouTube yayıncısı Özlem Gürses de ifadeye çağrılanlar arasında. Yine sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da bu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılanlar arasında. Toplamda 6 isim bugün gelebilir. Çünkü dün de gördük. Dün 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Kendileri burada dün 3 kişinin geldiğini görmüştük. Bugün sabah saatlerinde mesela burada Fatih Portakal'ın ifadeye geldiğini görmüştük. O isimlerden, yani 5 isimden sadece avukat Feyza Altun burada yani ifade vermeye gelmedi. Toplamda 6 isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı Merve Aydın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sadık Ayrıman aktardı. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması giderek derinleşiyor. Ki medyatik isimler, onlar da çağrılıyorlar. İfadelerine başvuruluyor efendim. Yeni detayları hepsini sizlerle paylaşacağız. Bizler de takipçisiyiz bu meselenin diyelim. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Sıkça karşınıza çıkmıştır. Pek çok kişi de böyle kolay bir şekilde kilo vermenin en güzel yolu gibi görüyor ama öyle değil. Zayıflama yenilerinden bahsediyoruz. Bir mucize çözüm mü? Gerçekten de hiç hareket etmeden, spor yapmadan, belki de ne kadar yiyorsak o şekilde yiyerek bir anda çok fazla kilolar veriyoruz. Görünen bu. Ama bir de sağlık boyutu var. İşte bu kapsamda detayları 24 TV muhabiri Gülistan Yazbaşı konuyla aktaracak.
3: Zayıflama iğneleri son dönemde hızlı kilo vermek isteyenlerin en çok konuştuğu yöntem haline geldi. Adeta bir furya başladı. Peki bu iğneler gerçekten vücutta sihirli değnek etkisi mi yaratıyor? Buzdağının görünmeyen kısmında hangi tehlikeler var? Uzman diyetisyen Belinda İrem Ardal'la konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş buldum.
3: Zayıflama iğnesi olarak bilinen bu ürünler tam olarak nedir? Ne için kullanılır? Hangi hastalar bunu kullanır?
4: Zayıflama iğnesi olarak bildiğimiz iğneler bir hormon benzeri ilaç. Bu ilaçlar iştahı baskılar, mide boşalmasını yavaşlatır, insülin salınımının kalitesini arttırır. Zayıflamak isteyen bireyler bunu çokça kullanmak istiyor, sihirli değnek olarak düşünüyorlar. Ancak bazı yan etkileri de mevcut. Sarkopeniye sebep olabilir, tekrar kilo alımını oluşturabilir. Hatta görülmüş ki çalışmalarda kilo kaybeden bireylerin 1/3'ü tekrar bu kiloyu geri almış ve bazı hastalarda da kullanılmaması gerekiyor.
3: Peki. Hangi hastalar asla kullanmamalı? Hangi vatandaş asla yönelmemeli bu yönteme?
4: Kanser hastaları, gastrointestinal bozukluğu olanlar, daha önce yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler kullanmamalı. Diğer sağlıklı bireylerde doktor kontrolü olmadan kullanması tavsiye edilmemeli.
3: Peki dediniz ki 1/3 tekrar o kiloları geri almış. Yani bu noktada zayıflama iğnelerinin kalıcı bir çözüm olmadığını görüyoruz. Burada hastalara, vatandaşa ne öneriyorsunuz?
4: Doğal yollarla bu GLP-1 hormonu desteklenebilir. Zayıflama iğnesi etkisi görülebilir. Bunlar için de lifli beslenmek, hatta mümkünse lif alımını, kaliteli yağ alımını ve protein alımını karbonhidrat öncesinde sağlamak, daha sonra karbonhidrata geçmek, yavaş çiğnemek, hızlı yemek yerine daha farkında olarak yemek gerekir. Ve bu kişiler bu esnada tatmin de olmayabilir iğne kullandıkları esnada. Bu sefer de sosyal olarak hayattan keyif alamayacakları için yanında yan etkileri olarak depresyon da gelebilir. O yüzden diyet ve egzersiz öncelenmeli. Daha sonra bu yöntemler denenmeli ki kişi iğne kullanıyor olsa bile diyet ve egzersize de devam etmeli. Sağlıklı bir yaşama geçip davranış edinmesi oldukça önem taşır.
3: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, zayıflama iğnelerinin aslında görünmeyen yüzünü konuştuk diyelim. Doktor kontrolü olmadan kullanılmaması öneriliyor. Bu noktada da doktorlara, uzman diyetisyenlere başvurulması kritik önem arz ediyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Bu bağlantıyla araya gidelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Gazeteci olduğu söylenen Ece Üner ile Fatih Portakal. Ya. Şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz. Sunucu olduğu söylenen Öykü Serter. İfadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Öner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben... kalkını kendi yutar salkımı diye güzel,
2: evet,
1: bir söz var.
2: Çok güzel bir laf vardı.
1: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
2: Şimdi, hocam şöyle bakmak lazım. Yo, mesela adam,
1: yazıklar
2: yani bir insan,
1: olsun ya.
2: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılabilir veya aldatılabilir. Değil mi? Bak, evet. Şimdi buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
1: Nedir?
2: Oradan bakıyorum şu anda.
1: Nedir abi?
2: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Sanatçısın değil mi? O da... Bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
1: Abi koca canım, koca ya, tamam. Ece Üner dediğin, tamam. Senin adaletin şimdi, kılıcı ya.
2: Mesela bak dev adam. Bir dakika, bir saniye.
1: Peki, tamam.
2: Evet. Böyle bir adam. Bu kim, bunu bilmiyorum. Kim,
1: bu sunucu.
2: Neyse.
1: Geç. Boşver.
2: Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
1: Evet.
2: Konuşabilir misin sen burada?
1: He.
2: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan, abi çok pardon. Ya o değil.
1: Ya hata yapabiliriz. Ya, tamam. Eyvallah. O başka bir şey.
2: Ulan adam. Bak bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten. Kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
1: Tilki kümes emaneti.
2: Adam bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun.
1: Heh.
2: Ama İzmir'in de olmak, kandırılamazsın.
1: Haydi
2: İzmir dağları sen söylersen kandırırsın.
1: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmak.
2: Hepiniz
1: olmaz,
2: oradaydınız.
1: Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Bravo.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Ben Yüksel, Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Vakıfbank Sanat sunar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde
5: 5G. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bittiği saatlerimiz artık 16'yı gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. CHP içerisinden bir parti doğdu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de yeni bir parti çıkıyor ifadesiyle bundan bahsetmişti. Sinyalleri vardı ama sonunda gerçekleşti. Böyle hani 80-90 diyen var ama yeni bir parti kuruluyor vekil sayısında. Bunu göreceğiz diyor. Bunu söylüyor çünkü CHP'de sular durulmuyor. Yeni parti kuracağını açıklamıştı Özgür Özel. Ardından da CHP'nin olanaklarından böyle sonuna kadar da yararlanmaya çalıştı. Özel mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu da istifa etmesi bekliyordu. Ya o istifalarsa gelmedi efendim. O beklenti de boşa çıktı. Detaylarına bakalım.
1: Özgür Özel yeni parti çalışmalarına devam ediyor. Adres yine meclisti. Özgür Özel kapalı grup toplantısı yaptı.
2: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Partiden ayrılacağını ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Mecliste kapalı kapılar ardında milletvekilleriyle buluştu Özel. Gündem kurulacak yeni partiydi. Kapalı grup toplantısında Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Toplu istifa kararı gelmedi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kararları daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Vekillerin tavrı, Özel milletvekillerinden beklediği desteği göremedi mi sorusunu akıllara getirdi.
0: Finansman ve teşkilatlanma mesela bu nasıl işleyecek? Çünkü yeni partinin kopuş sürecinin takvimi belli oldu. O kopuş nasıl gerçekleşecek? Kimlerden oluşacak? Belediye başkanlarının tutumu ne olacak? Kimler Özgür Özel'le birlikte yol yürüyecek? Şekillenmeye başladı. Zeydan Karalar, Vahap Sezer, efendim bunun dışında Mansur Yavaş, Muhittin Böcek bunların CHP'den kopmadığı da söyleniyor. CHP'nin olanaklarından, ünvanlarından yararlanmaya devam edilmesi. Bir önceki haberimizde izledik ama seçime girebilmek için de 41 ilde örgütlenme gerekiyor. Bir maliyeti var meselenin. Hazineden, hazine yardımını kullanamayacaklarından bahsetmiştik. Ana muhalefet partisi de olsa yeni parti bu şekilde hali hazırda bir yardım alması mümkün değil. Peki hazine yardımı olmadan geniş kapsamlı siyasi bir organizasyon kurulması ne kadar mümkün olacak? Yeni partinin finansman modeli, yardım, o bağış meselesi kamuoyunda mesela nasıl algılanacak? Bunlar merak ediliyor. Tartışmanın da odağı olmaya başladı. CHP'li belediye başkanlarından da bahsetmiştik. Onlar da bakın partiye nasıl duruyor izleyelim.
2: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Özgür Özel yeni partiyi duyurdu. Toplu istifalar için bir takvim de verdi.

0: verdi.
1: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
2: Ancak bu kopuşta birçok soru işareti var. Parti kurmak masraflı bir iş. Seçimlere katılabilmesi için 41 ilde örgütlenebilmesi gerekiyor. Gerekli finans nereden bulunacak? Zira yeni parti ne hazine yardımından ne CHP'nin imkanlarından faydalanabilecek. Buna yönelik net bir açıklama yok. Şimdilik bu türden sorular popülist cevaplarla geçiştiriliyor. Özelci kadronun önde gelen isimlerinden biri olan Gül Çiftçi'nin açıklaması da böyle.
3: Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkenin geliri var mıydı? Yeri geldi, bir ekmeği bölüştüler. Biz de bu dönemi böyle görüyoruz. Yani bir otobüstür, bir banktır, yeri geldiğinde bir sebze kasası olur. Ama bir mikrofon yeter o seçim sürecini götürmeye.
2: Yeni parti açıklamasıyla birlikte ahlaki bir problem de oluştu. Özgür Özel partisini CHP'nin verdiği imkanlarla kuruyor. Hala butlan öncesi ünvanlar kullanılmaya devam ediliyor. CHP Genel Merkezi bundan şikayetçi.
4: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup, o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
2: Bir başka soru işareti de henüz yeni partiye destek ifade etmeyen belediye başkanlarıyla ilgili. Burada yeni parti için bir problem mi var yoksa bu bir taktik mi? Özgür Özel her şeyin kontrol altında gibi görünmesini istiyor.
5: Karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini de düşünerek bir strateji geliştiriyoruz. Arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Dün genel başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için.
2: Ama bu açıklama örneğin eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar'ın durumunu açıklamıyor. Yeni partiye geçmeyeceğini en net açıklayan isimlerden biri.
6: Hayır dedi Zeyden Karalar, ben CHP'de kalacağım dedi. 54 yıllık CHP'liyim, 54 yıllık CHP'liyim, çocukluğum, gençliğim. Bütün ömrüm CHP'de geçti. Benim isimlerle işim yok dedi.
2: Tabii Zeyden Karalar hakkında dedikoduların yayılması uzun sürmedi. CHP medyası hemen devreye girdi.
7: Zeyden Karalar bence göreve iade edilmek için kendince siyasi bir hamle yapıyor.
2: Oysa Özgür Özel yeni partiyi duyururken Zeyden Karalar'a hususi bir paragraf açmıştı.
1: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeyden Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de.
2: Anlaşılan o ki yeni partinin CHP'den ayrılışı nizami bir kesik izinin olduğu steril bir operasyonda gerçekleşmeyecek. Aksine kötü bir yara izinin kaldığı anestezisiz bir amputasyona dönüşecek.
8: Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da büyük bir kesiminin aslında yeni partiye biraz mesafeli durması bu da konuşuluyor ki zaten yerel yönetimin desteğini almadan yeni bir siyasi oluşum ne kadar başarılı olabilecek, bunlar da diğer merak edilen başlıklardan. Ahbaplar Suç Örgütü gün geçtikçe efendim bu soruşturma derinleşiyor. Kritik isimler onların da ifadesine başvuruldu ki bundan da bahsetmiş olalım. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü isim, onlar da ifade verecekler. Geçtiğimiz saat dilim içerisinde de aktarmıştık. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturmada gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Kopara'nın ifadelerine başvurulacak. Savcılık bu isimleri bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı. Savcılığın talebi üzerine gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in de bilgi sahibi olarak geçtiğimiz gün ifadeleri alınmıştı. Şimdi yeni 6 isim daha bu kapsamda ifadeye çağrıldı. soruşturmanın genişlediğinden bahsettik ama dönelim o deprem günlerine, asrın felaketi sürecine. İşte devlet vatandaşın yanında değildi, burada zor durumdaydık gibi ifadelerle devletin karalandığı, ardından da bütün yardımın, bağışın Ahbap Derneği'ne gittiği bir süreçten geçildiği, bağış çağrıları yapan

0: olanlar da var, bunu destekleyenler de var ki 5 ünlü isim. Onlar ifadeye çağrıldılar. Kimlerdi az önce de aktardık. 4'ü spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Fatih Portakal. Onların ifadeleri alındı. Peki o süreçte bu tavırlarını, bu söylemlerini nasıl savundular? İşte bunu haberimizde izleyelim.
1: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
2: Gelin böyle.
3: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
1: Ahbaplar suç örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan 3'ü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ahbap vurgununa ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
4: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
1: İfade veren bir diğer isimse şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
5: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak ah Ahbap, vah Ahbap hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
1: İfadesi alınan bir diğer isim ise sunucu Öykü Serter'di. O da diğerleri gibi bağış yapmamıştı. İfadesinde Ahbap Derneği'nin duyguları suistimal ettiğini söyledi.
6: Tweetlerimi öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.
1: İfadeye çağrılan bir başka isimse Fatih Portakal'dı. O da savcıya diğerleri gibi pişman olduğunu söyledi ve kendime kızgınım dedi.
7: O şartlarda baktım. Evet, ya iyi bir dernek olarak görünüyor ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü ve yani kendime kızıyorum aslında, yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde üzülüyorum, kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
0: Bu şekilde milleti yönlendiren ünlü isimlerden pişmanım diyenler var ama tabii Ahbap suç örgütü soruşturması gündeme bomba gibi düştükten sonra işte milleti Ahbap'a yönlendiren bir takım isimlerse şunu söyledi. 2 yıldır hali hazırda bir usulsüzlük varsa devlet niye buna el atmadı, göz yummadı? İşte bu şekilde kendilerini savunmaya çalıştılar ama gerçek öyle değildi. 2 yıl önce gelmiş olan bir ihbar üzerine gidilmişti. 1 yıllık dinlemeler yapılmıştı. Her şey didik didik aslında takip edilmişti.

ihbar 2 yıl önce yapıldı. Devlet harekete geçti. Takip süreci titizlikle yönetildi. Ahbap Derneği ile bağlantılı olan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in banka hesaplarında yapılan işlemler şüphe çekti. Bazı bankalar nitelikli dolandırıcılık ihtimaline karşı MASAK'a ihbarda bulundu. İşte soruşturma 2024 yılında bu şekilde başladı. MASAK tarafından kurulan ekibin şüpheli 3 ismi didik didik etmesiyle ortaya şüphelerin gerçekliğini kanıtlayan veriler çıktı. Mali profillerinin çok üzerinde para transferlerinin olduğu belirlendi. Para transferlerinde bulunurken açıklamalara borç bedeli, ödünç para, ahbap faaliyetleri içinde ahbap, ahbap için gibi dikkat çekici ifadelere rastlanıldı. Soruşturma kapsamında 1 yıl aşkın süre telefonlar dinlendi. Elde edilen delillerde Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin kasasından kendi şahsi harcamaları için asistanı Yeliska'ya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı. MASAK raporunda Ahbap hesabından Yeliska'ya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 3 parti halinde 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü. Öte yandan Ahbap'ın çekleriyle kişisel borçlarını çevirmeye çalışan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalar Haluk Levent'in sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. Berkant Acil'in Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'yla 14 Nisan günü yaptığı WhatsApp konuşması oldukça önemliydi. Berkant Acil'in "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın, hiç düşünmedin mi? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" yazdığı dikkati çekti.

ABD ve İran arasında tansiyon düşmek bilmiyor ki hali hazırda mutabakat zaptının imzalanmasının ardından bugün itibariyle saldırılarda 13. gündeyiz. Karşılıklı misilleme saldırıları var. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a enerji ve altyapı tesislerini hedef almakla tehdit etti. İran'dan da yanıt gecikmedi efendim. İran'a yönelik saldırılarla birlikte yeni hedefler de vuruldu. Peki ne zaman sona erecek gerilim? Müzakere noktasında bir adım var mı? Bakalım. ABD Merkez Komutanlığı ard arda düzenlenen saldırıların 12. dalgasının da başladığını duyurmuştu ki ABD tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik dün saldırı gerçekleşti. İran'ın Huzistan eyaletinde ABD tarafından füze saldırısı düzenlendi. Füze saldırılarında ilk belirlemeye göre 2 kişi hayatını kaybetti. Sistan, Beloçistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesinde de saldırı düzenlendi. ABD basınında ise ABD'ye yönelik yeni bir iddiaya yer verildi. Axios'a göre ABD, İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 askerin cenazelerini teslim aldı. Trump, İran'a yönelik yeni açıklamada da bulundu. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller, yakında hazır olacaklar dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'ın anlaşmaya hazır olmadığını ifade etti. İran'ın yaptıkları için her gece ağır bedeller ödeyeceğini ifade etti. İran ise Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Devrim muhafızları Kuveyf'i hedef aldı. Çeşitli askeri hedefler bombalandı. Aleyhisselam Hava Üssü'nde bulunan askeri teçhizat deposu vuruldu. Ürdün'de bombalandı. Saldırılar sürerken Trump'ın tehditlerine İran'dan cevap geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirtti. Ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olmayacağını söyledi. İran devrim muhafızları ordusu da elektriklerin kesileceği tehdidini dile getirdi. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa ABD'nin müttefiklerinin elektriği de kesilecektir dedi.

0: Evet, ABD ve İran arasında tansiyon düşmedi dediğimiz gibi aktarıyoruz ama son günlerde bir iddia vardı. Gündemdeydi, neydi? ABD anlaşmayı duyurdu artık ya, ABD ve Suudi Arabistan arasında 123 anlaşması olarak da bilinen Barışçın Nükleer İşbirliği Anlaşması imzalandı. Barışçın nükleer tabii ki kullanımlar söz konusu. Bunlar adına da üye bir takım ülkeler var. ABD hali hazırda İran'ın barışçıl olsun olmasın hiçbir şekilde nükleer kullanmasını istemiyor. Buraya da parantez açmış olalım. Şimdi buna eşlik eden karşılıklı güvenlik tedbirleri de olacak tabii ki. Peki Suudi Arabistan bu nükleeri nasıl kullanabilecek? Sınırları nedir? Aktaralım. ABD Enerji Bakanı Chris Wright anlaşmayı duyurdu ki söz konusu anlaşmalar nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyacak. Anlaşmalar onlarca yıl sürecek, milyarlarca dolarlık bir ortaklığında yasal temelini oluşturacak. Açıklamada anlaşmanın Amerikan şirketlerine Suudi nükleer enerji programında büyük bir erişim imkanı sunacağı belirtildi. Amerikan endüstrisine, çalışanlarına, tedarik zincirlerine de fayda sağlayacak. Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olacak denildi. Anlaşmayla ABD'nin sivil nükleer pazardaki rekabet avantajını da yeniden kazandığı vurgulandı. Suudi Arabistan'la kurulan ortaklığın ABD'nin nükleer teknoloji ihracatını artıracağı da belirtildi. ABD-Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı da derinleştireceğinin altı çizildi.
1: West nuclear industry as US companies design many of their reactors sold around the world.
0: Bu arada tabii Suudi Arabistan demişken efendim, burada bir deniz ablukası var Husiler tarafından uygulanıyor ki petrol akışı ve buradaki sevkiyat Suudi Arabistan için şu anda sıkıntılı bir dönemde. Şimdi Mescid-i Aksa'dan bahsedelim. Fanatik Yahudiler Müslümanların ilk kıblesine, kutsalına, Mescid-i Aksa'ya bugüne kadar pek çok saygısızlık yaptılar. Maalesef bir yenisi daha var ki şimdi Mescid-i Aksa'ya birinci ve ikinci mabetin yıkılışını andıkları mabetin yıkılışı günü böyle bir bahaneyle birlikte baskın düzenledi. Baskın düzenleyen isimlerden biri aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'di. 2500'den fazla fanatik Yahudi sabah saatlerinde Megaribe kapısından Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi. Avluda dini ritüeller gerçekleştirildi. İsrail polisi baskınlar sırasında Eskişehir ve Mescid-i Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine sıkı kısıtlama getirildi. Baskına katılan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa avlusunda provokatif açıklamada bulundu. İsrail'in ev sahibi olduğunu iddia etti. Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenleniyor. Filistinlilerin giriş engellenirken fanatik Yahudiler provokatif eylemlerini yapabiliyor. İbadethane Ürdün'ün Kudüs İslami Vakıflar İradesi'nin himayesinde bulunuyor. Ancak İsrail polisi maalesef bu egemenliği tanımıyor.

0: ABD tarafından askeri bir operasyonla yatağından alınmış bir isim Venezuela eski devlet başkanı Nicolas Maduro. Efendim kendisinin akıbeti ne olacak ki bir hukuki süreç işleniyordu merak edildi. Maduro ve eşi Flores Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim karşısına çıktılar. Uyuşturucu kaçakçılığı bundan suçlanıyorlar. Narko terörizm ki ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok tabii ki kendilerine yönelttiği durumda bu. Bu suçlamalarla yargılandılar ama Maduro'nun davası 1 Haziran 2027 tarihine ertelendi.
1: Ülkesinden askeri müdahaleyle alınmıştı. Alıkonan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun davasında yol haritası belli oldu. ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve narko terörizm suçlamalarıyla yargılanan Maduro, New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro ile eşi Flores hakkında yürütülen ceza davasında yeni bir aşamaya geçildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Maduro ve Flores'in durum duruşması yapıldı. Duruşma sonucu yargılama takvimi de netleşti. Davaya ilişkin duruşma öncesi süreçle yargılamanın başlayacağı tarihte belirlendi. Mahkeme davanın 1 Haziran 2027'de görülmeye başlanmasına karar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Maduro ve eşi söz almadı. Her iki isim de haklarındaki suçlamaları reddetti. ABD'de dava süreci başlamışken Venezuela'daysa Maduro destekçileri sokaklara döküldü. Başkent Caracas'ta Maduro'nun aile üyelerinin de bulunduğu çok sayıda kişi bir araya geldi. Maduro'nun serbest bırakılması çağrısında bulundular.
0: Evet, Venezuela ile birlikte petrolün %63'ü bizde zaten Hürmüz'e de ihtiyacımız yok demişti ABD Başkanı Donald Trump. O yüzden bu alıkoyma ve hukuki süreçte biraz böyle anlaşılır oluyor kendisinin ifadeleriyle. Rusya-Ukrayna savaşı bitmek bilmiyor. Karşılıklı misillemeler ve saldırılar son günlerde deneyi artmıştı ki acımasız, yıkıcı bir hal almaya başladı. Şunu söyleyelim, büyük hasara yol açan savaşta Ukrayna Rusya'nın lojistik altyapısını hedef almaya devam etti. Rusya ise bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Rus ordusu Sumi'ye saldırı düzenledi. Bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Saldırı sonucunda bölgede büyük yangın çıktı. Geniş çaplı yangın kontrol altına alındı. Odessa limanının da hedef alındığı duyuruldu. Ukrayna'dan da peş peşe saldırılar geldi. Rusya'nın lojistik altyapısını hedef alan Ukrayna ülkeyi büyük zarara uğrattı. Yetkililer şirketin ve Rusya'nın uğradığı zararı yaklaşık 3 milyar dolar olarak açıkladı. Bu arada son günlerde Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlendi. Öte yandan Rusya'nın son dönemlerde Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine saldırılar düzenlemesi de tepki topluyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. Evet, Kremlin sözcüsü Peskov da Rusya'nın Ukrayna krizini çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu söylüyor. Yani Rusya Ukrayna ile alakalı masaya oturur ama şu şartlar onları da biliyoruz malum. Gelelim şimdi Tayland'a. Tayland'ın Malezya sınırına silahlı bir grup güvenlik kontrol noktasında saldırı düzenledi. Uzun namlulu silahlarla el yapımı bombalarla hedef aldılar ve bu saldırıda tam 5 asker hayatını kaybetti. Siyah giyimli saldırganlar pikap ve motosikletlerle geldi. Kontrol noktasına da uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. El yapımı boru tipi bomba attılar. Saldırının ardından kaçtılar. Saldırıda 5 asker hayatını kaybetti. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 sivil ise yaralandı. Şüpheliler yakalanmaları noktasında şu anda aranıyor. Sivilleri tehlikeye atan saldırı acımasız ve insanlık dışı diye nitelendirildi. Ülkede faaliyet gösteren ayrılıkçı grupların 2004 yılından bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 7700 kişi hayatını kaybetti. Tayland hükümeti ise bölgedeki şiddetin sona erdirilmesi amacıyla gruplarla barış görüşmelerini yeniden canlandırmaya çalışıyor.

0: 6 yıl önce kaybolmuştu, faili meçhul denmişti, rafa kalkmıştı. Tozlu bir dosyaydı. Adalet Bakanı Akın Gürlek göreve geldiği andan itibaren o dosyalar inecek dedi ve beraberinde de hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde bu olayların üzerine gidiliyor. Biliyoruz efendim, Gülistan Doku ne oldu? Kendisinin akıbeti takip ediliyor. Kaybolduktan sonra katledildiği ortaya çıktı. Üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında üst üste operasyonları oldu. Üçüncü dalgadan bahsediyoruz. Soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden biri var. Kritik de bir isim. Dönemin Tunceli valisi efendim Tuncay Soner. Onun telefonu artık açıldı. Yapılan incelemeler sonucunda da önemli verilere ulaşıldı.
1: Soruşturmanın bir numaralı tutuklu şüphelisi eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. İki şüpheli daha gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli delillere ulaşıldı. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen ikinci dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 3 doktorla korucular da vardı. 6 yıl önce Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarının silindiği, sim kartınınsa temizlendiği anlaşıldı. Yani deliller organize bir şekilde karartılmıştı. 15 şüpheli emniyette sorgulanırken 3. dalga operasyon geldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cezaevindeki eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait telefon açıldı. Soruşturmanın bir numaralı ve en kritik şüphelisi Sonel'in telefonunda önemli deliller vardı. Sonel'le polislikten ihraç edilen şüpheli Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelendi. Yazışmalarda Gülistan Doku cinayetine ilişkin bazı önemli notlar vardı. Sonel'in kullandığı ve kendisine ait GSM numarasıyla girilen WhatsApp hesabı Turgay Kılıç ismiyle kayıtlıydı. Sonel'in kendisi aleyhine o dönem paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Ertuğ'un hesabına 10 bin lira gönderildiği tespit edildi. Ertuğ'un paylaşım yapan kullanıcıyı resmi kayıtlarda olmayan bir şafak operasyonuyla ikametinden aldığı anlaşıldı. O kişiyi elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içerisinde sokakta sırtüstü yatar vaziyette fotoğrafını çeken şüpheli Ertok, o anları da dönemin valisi Sonel'e gönderdiği de kayıtlarda yer aldı. Cezaevindeki şüphelilerden eski polis memuru Gökhan Ertoğ'un bir cinayet, 300 kilogram eroin ve 400 milyon liralık gayrimenkul konutlarının olduğundan bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans olmasını istediği ortaya çıktı. Buna dair yazışmalar da telefondan çıktı. Tüm bu tespitlerin ardından 3. dalga operasyonun düğmesine basıldı. İki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Sefa K ile Emre E daha sonra Erzurum'a götürüldü. Haklarında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, yağmayla bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından işlem başlatıldı. 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında şu ana kadar 12 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Şüphelilerden Umut Altaş da Amerika'da tutuklu.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Vahşice katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cesedi ise henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
0: Evet, hava sıcaklıkları insanın canından bezdiriyor. Mega kentte yaşıyorsanız da serin sulara girmek isteyebilirsiniz ama uzmanlar uyarıyor. 3 ilçede yüksek dalga sebebiyle hayati tehlike olabilir. Yasak hangi ilçelere bakacağız? Risk ne zaman ortadan kalkacak? Bunu da merak ediyoruz. Tüm detayları ise 24 muhabiri Gülistan Yazbaş'a aktaracak.
1: Kıyılarda dalgalar yükseldi, rüzgar şiddetini artırdı. Tatil planı yapan İstanbullulara meteoroloji dur dedi. Beykoz'da 5 günlük denize girme yasağı ilan edilirken Arnavutköy ve Sarıyer'de de bugün gün boyunca denize girmek yasaklandı. Peki bu yasaklar ne kadar sürecek, risk ne kadar daha devam edecek, detayları konuşacağız. Yanımızda meteoroloji mühendisi Adil Tek var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün kuzey, özellikle Karadeniz'e kıyı olan ilçelerde, İstanbul'daki Sarıyer ve Arnavutköy gibi ilçelerde daha yüksek dalgadan dolayı ve rüzgarla birlikte oluşan yüksek dalgadan dolayı yasaklar başladı ki aynı yasaklar önümüzdeki günlerde yine Beykoz ve Şile gibi ilçelerde de devam edecek gözüküyor. Dün özellikle İstanbul'da etkili olan o kuvvetli fırtınanın etkisi biraz daha zayıflamış olmakla birlikte Poyraz'dan esen rüzgar yine devam ediyor. Rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 50 kilometrelere kadar çıkıyor ki aslında saatte 30 kilometrenin üzerine çıkmaya başladığında özellikle Karadeniz kıyılarında rüzgardan dolayı kaynaklanan çeken akıntı diye tabir ettiğimiz yapılar oluşuyor. Bu da denize girenler açısından çok büyük riskleri beraberinde getiriyor. Şunu buradan belirtelim ayrıca. Marmara'daki, yani İstanbul'un güney kıyıları, Marmara'ya bakan kıyılarında bir risk gözükmüyor. Oralarda bir problem yok. Yani denize girmek isteyenler oralarda girebilir. Boğaz koridorunda yine plaj olan yerler var. O plaj olan yerlerde de bir risk gözükmüyor denize girmesi açısından. Deniz suyu sıcaklıkları çünkü artık İstanbul Boğazı'nda da 23-24 derecelere kadar çıktı. İstanbul için bugünkü tabloya baktığımızda o dünkü

0: Kuvvetli fırtına ve yağış İstanbul'u terk etti ve artık Batı Karadeniz'e doğru kaydı ki orada da etkisini kaybetmeye başlayacak. Yarın itibarıyla yine İstanbul'a gün içerisinde öğleden sonraki saatlerde hafif bir kuzey kesimlerde yağış ihtimali bulunuyor ki bu ülke genelinde kuzey kıyıları, yani Karadeniz'in kıyı kesiminde tamamında yarın öğleden sonraki saatlerde kuvvetli olmayan yağışları göreceğiz. Tabii o kuvvetli rüzgar da devam ediyor olacak ama esas dikkat çekmek istediğimiz nokta cumartesi günü. Cumartesi günü Orta Akdeniz'den gelecek olan bir yağışlı sistem var. Bu yağışlı sistem öncelikle Marmara'nın batısı Kuzey Ege'de etkisini göstermeye başlayacak ve cumartesi gün içerisinde Marmara geneli, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in hemen hemen batı ve orta kesimlerinde tamamı diyebiliriz Akdeniz'e iç kesimlerde yağışlar meydana getiriyor. Tabii yağışlar meydana getirirken özellikle de kuzeyde, yani Batı Karadeniz ve İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışlar var. Buralarda sel ve su baskını riskleri mevcut durumda. Tabii bu yağışlar oluşurken de rüzgar da kuvvetleniyor. O yüzden de o valiliğin hafta sonuna kadar aldığı yasak çok doğru bir karar alınmış vaziyette. Bu mal ve can güvenliği açısından önemli bir karardı. Bu rüzgar hafta sonunda devam ediyor ama önümüzdeki pazartesinden itibaren rüzgar da etkisini kaybediyor. Yağışlar kesilmiş olacak. Ama cumartesi tekrar özellikle dikkat çekmek istiyoruz. Özellikle Batı Karadeniz'de daha önceki yıllarda sel meydana gelmiş yerlerde yine sel riski mevcut durumda. Yine cumartesi günü yüksek dolu riski, yıldırım ve şimşek kendini beraberinde gösterecek. Kuvvetli yağışlı bir haftaya girmiş oluyoruz. Bu sene aslında çok sıcak hava dalgalarına maruz fazla kalmadık. Geçtiğimiz günlerde oluşan sıcak hava dalgaları vardı. Ardından gelen serin hava ve bu serin havalar önümüzdeki günlerde devam edecek gözüküyor.
1: Çok teşekkür ederiz hocam katkılarınızdan dolayı. Evet, aslında İstanbul'dan başlayıp yurt geneline çok değerli uyarılarda bulundu Adil Tek, meteoroloji mühendisi yayın konuğumuzda. Evet, cumartesi gününe özellikle bir dikkati çektik. Vatandaşın dikkatli olması gerekiyor. Pazartesi günü ise artık sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Karadeniz insanının zekası, tavırları hani dikkat çeker ama bu kez farklı bir noktadan bakacağız. Ordu'ya gideceğiz. 135 hanenin tamamının soyadı Sarı. Aynı isim ve soyadı taşıyan mahalle sakinleri ise birbirlerini karıştırmamak için lakaplarıyla hitap ediyor.
3: Bu mahallede kapısını çaldığınız herkesin soyadı aynı. İsimler de benzeyince karışıklık kaçınılmaz oluyor.
4: Jandarmada, poliste zaman zaman oluyor. Ahmet Sarı deniliyor. 5 tane Ahmet var, 7 tane Mehmet var. İsim benzerliği çok oluyor. Şimdi bu TC'ler çıktığı için TC numaralarından teyit ediyoruz. Yoksa başka türlü 3 tane 5 tane Ahmet karakola gittiği zamanlarda oluyor. Mehmet Sarı, sürekli Ahmet Sarı, Mehmet Sarı, Mustafa Sarı. Yani isim benzerliğinden baba atları da tutuyor, anne atları da tutuyor. Kargaşa oluyor zaman zaman.
3: Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan 135 hanenin tamamı Sarı soyadına sahip. Aynı ad ve soyadı taşıyan vatandaşlar günlük hayatta ve resmi işlemlerde lakapla ayırt ediliyor.
5: İlk duyduğumda anne mesela anlatıyordu, köyde herkes... ben küçükken işte anlatıyordu, herkesin soy ismi Sarı falan diyordu. Hani nasıl olur falan diye soruyorduk, kendilerimize sohbet ediyorduk. Annem hep şey diyordu, hani çok çok öncelerden gelen biri gelmiş. Sonra o evlenmiş. O şekilde büyümüş gitmiş olay yani o şekilde. Evet, onu da şöyle oluyor. Hani anne babasının isminden ya da doğduğu tarihe bakılarak bulabiliyorlar.
3: Devlet dairelerinde karışıklık çıkınca çözüm olarak TC kimlik numarasına başvuruluyor. Mahallede doğum belgelerinden mezar taşlarına kadar herkesin soyadıysa Sarı olarak geçiyor.
2: Yıllar önce annesine verdiği bir gün köyüme uçakla geleceğim sözünü gerçeğe dönüştürdü. Yaşlı insan Orhan Ünsal Gümüşhane'deki köyüne kendi kullandığı uçakla indi. Ünsal hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de amatör havacılığın önemine dikkati çekti.
6: Start!
3: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Annesine verdiği sözü tuttu. Köyüne uçağıyla indi. Gümüşhane'nin Şıran ilçesine bağlı Çakırkaya Köyü tarihi bir güne tanıklık etti. 45 yaşında pilot olan iş insanı Orhan Ünsal, eşiyle birlikte doğup büyüdüğü topraklara havadan ulaştı.
6: 2014 yılında yaşımız 45'ti. Pilotluk okuluna kaydolduk. Türk Hava Kurumu pilotaj eğitimine. Pilot olduktan sonra uçmak için uçak alacaksın dediler. Çünkü uçakları kiralayıp uçamıyorsunuz. Uçak aldık.
3: Bu uçuşun arkasındaysa duygusal bir hikaye var. Yıllar önce memleketten ayrılırken köyü unutursun diyen annesine söz veren Ünsal, o hayalini seneler sonra gerçeğe dönüştürdü.
6: Pilot olmadan 5 yıl önce anneme söyledim. Annem memlekette yaşıyordu. Bir gün bana dedi ki oğlum, siz Ankara'ya gidiyorsunuz, orada işiniz var, gücünüz var, artık köyü unutursunuz dedi. Ben de anneme şunu söylemiştim: anne merak etme, ben bir gün uçak alacağım ve köyü artık uçakla geleceğim demiştim.
3: Köy halkıysa köylerinde böyle bir şeyin yaşanmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
7: Köyümüze gelmesi, köyümüze inmesi çok gurur verici bir şey.
8: Gurur duyduk yani kendi açımızdan. Bazı şeylerin havalanı yok ama biz buraya uçak indirebiliyoruz, yani mükemmel bir şey yani.
2: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Vakıfbank sunar.
1: Bir kez daha merhaba, ekonomi bülteniyle karşınızdayız. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilimi anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran ayında 87,9 iken Temmuz ayında ise %2,2 oranında arttı ve %89,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran'da 87,9 iken bu ay %2,2 yükseldi, 89,8 oldu. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi Temmuz'da aylık %3 arttı, 72,3'ten 74,5'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran'da 89,5 iken %2 arttı, Temmuz'da da 91,4 olarak belirlendi. Ziraat Katılım uluslararası sermaye piyasalarındaki başarısını yeni bir ödülle taçlandırdı. Banka Avrupa yatırımcılarının en çok tercih ettiği katılım bankası oldu. Ziraat Katılım Avrupa sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği hukuk ihraçlarıyla uluslararası başarıya imza attı. Banka orta vadeli program kapsamında bugüne kadar 21 hukuk ihracı gerçekleştirdi ve toplamda ihraç tutarı 2.2 milyar doları aştı. Bu performansıyla Ziraat Katılım, Türkiye'nin katılım bankalarının MTN programı kapsamındaki sukuk ihraçlarından en büyük paya sahip banka oldu. Başarı Hollanda merkezi yatırım kuruluşu SFI Markets tarafından ödülle tescillendirildi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Avrupa yatırımcılarının yoğun ilgisinin bankanın uluslararası piyasalarındaki güvenilirliğin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Özdemir, Türkiye'deki katılım bankaları arasında lider konumda olduklarını belirtti. Uluslararası fon kaynaklarını da çeşitlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Türkiye'de bu yıl yağışların artması hidroelektrik üretiminde de rekor seviyeleri gösterdi. Elektrik üretimindeki payı yükselen hidroelektrik santralleri enerji ithalatının azalmasına da önemli katkı sağladı. Bu yıl yağışlar, kar örtüsü ve su kaynaklarındaki olumlu tablo hidroelektrik üretimini artırdı. Yılın ilk 6 ayında hidroelektrik santralleri Türkiye'nin elektrik üretiminin %33,8'ini karşıladı. Toplam 125.800 megawattlık kurulu gücün 32.314 megawattını hidroelektrik santralleri oluşturdu. Artan üretim sayesinde doğalgazdan elektrik üretimine olan ihtiyaç azaldı. İlk 6 aylık dönemde yaklaşık 5 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçildiği hesaplandı. Hidroelektrik üretimi enerji arz güvenliğine katkı sağlarken dış ticaret dengesini de destekledi. Son 20 yılda yapılan yatırımlarla hidroelektrik kurulu gücünün yatırım değerinin yaklaşık 80 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Ekonomi haberlerini noktaladık. Araya gidelim, saat başında moderatörle karşınızdayım.

0: gazeteci olduğu söylenen Ece Üner'le Fatih Portakal, ya, şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz, sunucu olduğu söylenen Öykü Serter ifadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Üner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben... kalkını kendi yutar salkımı diye güzel, evet, bir söz
1: çok
0: var.
1: Çok güzel bir laf vardı.
0: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
1: Şimdi hocam şöyle bakmak lazım. Yo, mesela adam,
0: yazıklar
1: bir insan
0: olsun ya.
1: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılır veya aldatılabilir. Değil mi? Bak, evet. Şimdi buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
0: Nedir?
1: Oradan bakıyorum şu anda.
0: Nedir abi?
1: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Yani sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
0: Abi koca canım, koca ya, tamam. Ece Üner dediğin, tamam, senin adaletin şimdi, kılıcı ya.
1: Mesela bak. Oha dev adam. Bir dakika, bir saniye.
0: Peki, tamam.
1: Evet. Böyle bir adam. Bu kim, bunu bilmiyorum. Kim,
0: bu sunucu.
1: Neyse.
0: Geç. Başımış.
1: Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
0: Evet.
1: Konuşabilir misin sen burada?
0: Ha.
1: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan, abi çok pardon. Ya o değil.
0: Ya hata yapabiliriz. Ha, ya, tamam. Eyvallah. Ha. O başka bir şey.
1: Tamam. Ulan adam. Bak bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten. Kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
0: Tilki kümes emaneti.
1: Adam diyorsun. Bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun.
0: Heh.
1: Ama İzmir'in de olma, kandırılamazsın.
0: Haydi
1: İzmir'in dağılırı sen söylersen kandırırsın.
0: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmaz.
1: Hep

0: Siz oradaydınız.
1: Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Bravo.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde. Karar sabah koşulları hakim yani. Böyle rüzgar hareketliliği artıyor. Sıcaklık azalıyor. Konvektif hareket gelişiyor. Sağanaklar başlamış durumda. Dün akşam saatleri itibariyle artık 500 milibar seviyesinde oluk etkisi içine girdik ve etkilerini de yaşıyoruz. Şimdi bugün Marmara'nın doğusu Karadeniz bölgesinde sağanak yağış var. Fakat sağanaklar hafif sağanaklar halinde görülecek. 5 kilo civarında en fazla beklenen yağış miktarı. Batı Karadeniz sahilinde işte Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde 20 kiloya çıkabilir ama onun dışında çok hafif sağanaklar var. Diğer bölgelerde hava güneşli ve açık. Sıcaklık giderek azalıyor ama hala Ege'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu'nun tamamında. Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevrelerinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da ise 41 derece bugün günün en sıcak saatlerinde. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da termometreler 35-36 derece bandını gösterecek. Yine sıcak alarm seviyesinde kalacak ama şu an 41 derece olan yerler cumartesi günü 35-36 derece ölçülecek. Cumartesi haftanın en serin ve en atmosferik açıdan hareketli günü olacak. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi yarının tablosuyla devam edelim. Yarın Marmara'da, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu ve Akdeniz'de hava yağmurlu geçecek. Yine hafif sağanaklar. 5 kilo civarında yağış olasılığı söz konusu. Yine Batı Karadeniz hattı üzerinde en fazla 20 kilo yağış olasılığı görülecek. Diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak alarm devam edecek ama seviyesi giderek azalıyor. Sıcaklıklar giderek azalacak çünkü. Sonrasında cumartesiye gelelim hemen. Çünkü cumartesi günü önemli. Artık Türkiye'nin tamamı 500 milibar seviyesinde oluk etkisi içine girmiş olacak cumartesi günü ve soğuk cephe derinleşecek. Tüm Türkiye'de sıcaklığı düşürecek. İşte bugün 41 derece olan sıcaklık cumartesi günü Güneydoğu Anadolu'da 35-36 derece ölçülecek. Yine sıcak alarm seviyesi ve yine yağış yok Doğu Güneydoğu'da. Ama tabii ki sıcaklık düşüşü kaçınılmaz. Bunun dışında diğer bölgelerde sağanaklar var ve kuvvetli. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağışlı olacak. Cumartesiye dikkat diyoruz çünkü sağanaklar şiddetli gök gürültülü sağanaklar halinde görülecek. Marmara'da, İç Ege'de, İç Anadolu ve Karadeniz'in orta batı kesimine dikkat. Bu bölgelerde 50 kilo ile 100 kilo arasında sağanaklar bekliyoruz. Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz hattı üzerinde 100 kiloya varan yağış olasılığı söz konusu. Sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukları beraberinde getirebilir. Sel suyundan uzak kalmak gerekiyor. Günün ilk saatleri itibariyle başlayacak. Cuma gecesi saatler 00'ı gösterdikten sonra sağanaklar şiddetlenecek ve cumartesi günü gün boyu yağış var. Cumartesi günü için plan yapmamanızı, evlerinizde kalmanızı tavsiye ediyorum kapalı ortamlarda ya da. Araçlarınızı dere yataklarına park etmeyin ve özellikle sel suyundan uzak durun. Bir karış sizi 30 santimse araçlarınızı sürükler. Cumartesi günü sel su baskını, dolu yıldırım ve kuvvetli rüzgar ihtimali var. Marmara'da, Ege'de Poyraz kuvvetli esecek. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da ise lodos, güney önerden kuvvetli esiyor olacak. Hayatı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyecektir. Eğer hava ulaşımını cumartesi günü kullanacaksanız da seferlerinizi mutlaka önceden kontrol edin. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir böyle havalarda. Sistem pazar günü büyük ölçüde ömrünü tamamlayacak. Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgesinde aralıklarla hafif sağanaklar devam edecek. Diğer bölgeler güneşli olacak ve Türkiye'nin batısı itibarıyla hava sıcaklığı tekrar yükseliş eğilimi içerisine girecek. Pazartesi ve salı günü her yerde hava güneşli. Tabi salı günü Trakya'da, Marmara'da yine hafif sağanaklar görülecek diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. Bugün yağmur var. Yarın ve cumartesi günü de sağanaklar devam edecek. Bugün yarın yağış hafif. Cumartesi günü İstanbul'da şiddetli yağış bekliyoruz. 80 kiloya varan sağanak olasılığı söz konusu. Dolayısıyla aman dikkat diyelim. Lokal dar alanda aşırı yağış görülebilir. Bu da sel su baskını riskini artırabilir. Dolu ve yıldırım ihtimali de var. Cumartesiye dikkat, hatırlatmamızın altını bir kez daha çizmiş olalım ve sıcaklık 23-24 derece bandına inecek. Rüzgar etkisiyle birlikte daha düşük hissedilecek. Hemen Ankara'ya bakalım.
Ankara parçalı bulutlu, yarın ve hafta sonu yağmurlu olacak. Cumartesi günü sağanaklar şiddetli Ankara'da da ve sıcaklık 22 dereceye inecek. Ani soğuma var. Cuma günü 30 derece, cumartesi günü birdenbire 22 dereceye düşecek. Aman dikkat, tam da soğuk algınlığı havası. Son olarak İzmir'e bakalım. İzmir parçalı bulutlu, yarın da parçalı bulutlu olacak. Cumartesi günü yağmur var ve sıcaklık hafta sonu yağmurla birlikte 1-2 derece azalacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat. Geleceğim Medipol, o güzel ufukları hazırlayan Medipol.
3: Ankara Medipol Üniversitesi, yarının başladığı yer.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Ara bittiği saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz önemli gündem başlıklarıyla. Birlikte yaşananları sizlerle paylaşacağız ki güne yansıyan kritik detayları da uzman konuklarımızla konuşacağız. Ama bugün neler yaşandı hem dünyada hem Türkiye'de şöyle bir özetleyelim, sizlerle de paylaşalım efendim. Nefret etme, kek yap kampanyası İngiltere'de İslamofobi karşıtı böylesi bir hareket başlatmıştı. Henüz 12 yaşında, kendi minik ama kalbi kocaman Joshua Harris kendisi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da bir araya geldi. Üzerinde de al yıldızı bir tişörtümüz var. Nefret etme, kek yap diyor efendim. Bu kapsamda da aslında İslamofobinin ne kadar anlaşılamaz olduğunu da yapmış olduğu keklerle birlikte o hoşgörüyle, sevecenlikle de anlatmaya çalışıyor. Hazırladığı keklerle toplumsal dayanışma ortaya koyuyor. Sıcak anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Harris arasındaki o diyaloğu birazdan ekranlara getiriyor olacağız. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından geriye kalanlar ki Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariği merak ediliyordu. Ne olacak, süreç nasıl işleyecek derken o tedarik noktasında herhangi bir problem yok derdi. Hatta Ağustos ayına işaret etti bakanlık. Eğitim faaliyetleri başlayacak ki personel Ağustos ayında İngiltere'ye gidecek ve bunları, bu Eurofighter'ların kullanım noktasında da tüm eğitimi alacak. Uçuş eğitimleri de başlayacak ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bugün gelen açıklamayla gidelim. Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına 6 yıl öncesinde Gülistan Doku kayboldu. Ardından bunun bir cinayet olduğu anlaşıldı. Raftan kalktı o dosya, irdelendi ve kritik isimler, onlar hedefteler. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in telefonu incelendi. İncelenenler, çıkanlar çarpıcı. Üstelik şunu da söyleyelim, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı. Neyle suçlanıyorlar? Cinayetle bağlantısı neler? Hepsinin detaylarını, deliller üzerinden gidilen o operasyonun ayrıntılarını aktaracağız. Ünlü yönetmene uyuşturucu soruşturması, Ezel Akay ünlü yönetmen gözaltına alındı. Neden? Çünkü polis ekiplerini düzenlediği operasyonda Akay'ın evinde kenevir yetiştirmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen iklimlendirme sistemi tespit edildi. Soruşturma ise hem kendisi nezdinde hem de diğer isimler nezdinde yoğun bir şekilde geniş kapsamlı devam ediyor. Bir yandan da emekli, mağlulu, dulu ve yetimi gerçekten ilgilendiren bir haber var sırada. Maaş zam farkı ne olacak ki yarına işaret edildi. 24 Temmuz tarihiyle birlikte ödemeler yapılacak. 2 milyon 491 370 kişiye 14,5 milyarlık bir ödeme gelecek. Ödemelerin SGK'nın belirlemiş olduğu takvim üzerinden de gerçekleşeceğinin altını çizelim ki 14,5 milyar liradan bahsediyoruz. Merkez Bankası faizi ne yapacak derken beklentiler sabit tutulması yönündeydi. Uzmanların beklentisi buydu. Öyle de oldu ve faiz %37'de sabit bırakıldı. Karar metninde ise enflasyon görünümünün yakından takip edildiği vurgulandı. Sıkı para politikasının da devam edeceği söylendi. Hava sıcaklıkları, mevsim normallerin üzerinde seyrediyor. İstanbul için de biraz böyle denize gidelim, serinleyelim isteyenler var. Aman dikkat efendim, çünkü yüksek dalgalarla birlikte hayati risk oluşturan noktalar var. Dün akşam İstanbul'da fırtına vardı. Bu hafta içerisinde de hava dalgalı olabilir. O yüzden Arnavutköy, Sarıyer ve Beykoz dalga boyu yüksekliği nedeniyle cumartesi gününde kuvvetli yağış beklentisiyle birlikte denize girilmeyecek. Bu kapsamda kuvvetli yağış beklentisi belirtildi. Yüzme noktasında da buralar kapalı bu ilçe için, bu iç ilçe için söylemiş olalım. Dediğimiz gibi güne yansıyan başlıkları konuşacağız ama öncesinde Ahbap soruşturması, yeni isimler ifadeye çağrılmıştı. Ne oldu ne bitti?

0: Evet, Havuk Levent'in başka ne oldu? Şarkıcı Haluk Levent'in başka ne oldu? Ahbap Suç Örgütü soruşturması devam ediyor. Geçtiğimiz günde çok sayıda medyatik isim ifadeye çağrılmıştı. Bugün de yeni isimler çağrıldı. 6 ünlü isimden bahsediyoruz. İfadelerine başvurulacak. Kimdir onlar? Bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturmada gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Kopara'nın ifadelerine başvurulacak. Savcılık bu isimleri bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı. Savcılığın talebi üzerine gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in de bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında bu ifadelerine başvurulan isimlerden bahsediyoruz. İşte kimileri pişman olduklarını ifade ediyorlar. Dönemin koşullarını kendilerince kötülüyorlar ama şunu biliyoruz. Asrın felaketinde 6 Şubat'ta öylesi hassas günlerde böyle devleti karalayıp Ahbap Derneği'ne de bağış yapılması noktasında vatandaşı sevk etmişlerdi. Yani bu çağrıları yapmışlardı. Onlardan 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Kimler? Bir kez daha altını çizelim. 4'ü spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter, şarkıcı Gökhan Özoğuz, gazeteci Fatih Portakal. Onların ifadeleri alındı ama çoğunu şöyle söyleyelim. Pişmandık, o zaman öyle yaptık, işte kandırıldık gibi böyle ifadeler kullanıyorlar. Yani deprem sonrası Ahbap'ın bayraktarlığını da bırakmış gibiler.
1: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
2: Gelin böyle.
3: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
4: Evet.
1: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan 3'ü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ahbap vurgununa ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
5: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
1: İfade veren bir diğer isimse şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
6: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak ah Ahbap, vah Ahbap hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
1: İfadesi alınan bir diğer isimse sunucu Öykü Serter'di. O da diğerleri gibi bağış yapmamıştı. İfadesinde Ahbap Derneği'nin duyguları suistimal ettiğini söyledi.
7: Tweetlerimi öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim.

0: verdi. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.
1: İfadeye çağrılan bir başka isimse Fatih Portakal'dı. O da savcıya diğerleri gibi pişman olduğunu söyledi ve kendime kızgınım dedi.
2: O şartlarda baktığımda evet ya iyi bir dernek olarak görünüyor ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü. Ve yani kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde. Üzülüyorum, kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
3: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz boru hattı çekiyor. Önemli bir gelişme. Bu kapsamda bir Enavtex yayınladı. Sismik çalışmalar onlar da başladı. Hattın iki yönlü olması hani biraz böyle dosta düşmana çok anlamlı da mesajlar veriyor. Özellikle de Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki konumunu, stratejisini rahatsızlık olarak kendi çıkarlarının aksine algılayanlar. Örneğin Yunanistan, İsrail. Peki mesajlar şu an için bu adımla ne şekilde gider ülkelere bakalım izleyelim.
1: Türkiye Ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti. Bu Navtex başta Doğu Akdeniz olmak üzere Orta Doğu enerjisini Türkiye'siz Avrupa'ya taşımayı planlayanları hiç mutlu etmeyecek. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis sahada seyir halinde. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşacak doğalgaz boru hattı sisteminin inşası için ilk çalışmaları yürütüyor. Başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz'deki rakiplerimizi endişelendiren şey ise hattın iki yönlü olması. Yani sadece Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gaz akmayacak. Hattın inşası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye akış ihtimali düşünülerek yapılıyor. Kıbrıs Adası sadece yüzen bir uçak gemisi değil, yüzen bir hub yani istasyon. Asya'dan Avrupa'ya enerji hattı çekmeyi amaçlayan büyük projelerin baş aktörü. Yunanistan ve İsrail'in hedefi Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarını Rum kesimi üzerinden Yunanistan'a bağlamaktı. Ancak Türkiye gerektiğinde kuvvet kullanabileceğini göstererek bunu engelledi. Şimdi Türkiye başka bir hamle daha yapıyor. Avrupa'ya enerji ulaştırmanın, Kıbrıs ve Türkiye üzerinden ulaştırmanın ne kadar ucuz olabileceğini ifade ediyor. Zira Türkiye adaya 101 kilometrelik boru hattını kendi imkanlarıyla çekecek. Oysa İsrail'den Rum kesimine, oradan da Yunanistan'a hat çekmek için 10 ila 15 milyar dolarlık bir maliyet hesabı yapılmakta. Bu da İsmet projesinin önünü tıkayan güvenlik endişelerinden sonraki en önemli barem. Yani Türkiye hem Hürmüz hem de Bab-ül-Mendeb boğazındaki trafiğin tehdit edildiği bir dönemde tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anadolu'nun coğrafi yakınlığının önemine dikkat çektiği bir projenin startını veriyor. Enerji üreten ve ihtiyaç duyan tüm ülkelere kendi projesinin ucuzluğunu ve stratejik avantajlarını göstererek cazibesine vurgu yapıyor.
3: Evet efendim, CHP içerisinde yaşananlar, o kırılma, yeni parti deyip Özgür Özel'in yol alması, kimlerle beraber yol yürüyeceği ve bu kapsamda CHP içerisinde yeni bir parti mi çıkardı yoksa bu farklı bir adım B planı mı, bir yedek stratejisi mi, CHP'de yaşanan süreç bölünme mi, parti içi yapılanma mı derken soru işaretleri var kafamızda. Hepsini şöyle bir aydınlatalım istiyoruz. Bu kapsamda yayın konuklarımı sizlerle takdim ediyorum. Gazeteci Ercan Gürses şu anda bizlerle birlikte. Ercan Bey, hoş geldiniz moderatöre.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
3: Çok teşekkür ederim. Tabii şöyle başlayalım isterim. CHP'de yaşanan süreç malumunuz. Yani işte 100 vekil beklentisi vardı. 70 rakamları konuşuluyor. Özgür Özel ve beraberinde kimler gidecek, kimlerden böyle destek alacak derken şunu biliyoruz. Zeydan Karalar, Vahap Seçer, Mansur Yavaş, Muhittin Böcek şu anda CHP'den kopmuş gibi durmuyor.

0: Mesela Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması siyasi dengeleri nasıl etkileyecek? Çünkü bir kulis bilgisidir ki Yavaş'ın CHP ile yeni partinin çatı cumhurbaşkanı adayı olmak istediği, bu yüzden de CHP'den kopamadığı mesela konuşuluyor. Çünkü yeni parti adı anıldıktan sonra, Özgür Özel'in buna karar verdikten sonra en çok merak edilen kişilerden biri Mansur Yavaş'ın nerede yer alacağıydı. Şu an için bu konuşuluyor ama üçüncü de bir yol var. O da CHP içinde kalıp mücadele etmeyi savunan isimler. Onların da siyasi bir stratejisi var. Ama şunu sormuş olayım size. Başlangıç noktasından biri bu yeni partinin. Konumlanmaları nasıl okuyorsunuz? Özgür Özel'in bu stratejisi ve tabii ki bu partisi CHP'nin tabanını beraberinde götürebilecek mi?
1: Şimdi gerçekten çok önemli bir soru. Şöyle söyleyeyim ben açıkçası. Burada gelinen noktada yani bu tabanı olduğu gibi götüremeyeceği ortaya çıktı. Şundan dolayı ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi başlangıçta 114 milletvekiliyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'le birlikte hareket edileceğine dair bir böyle bir şey başlatıldı. Bir motivasyon başlatıldı. Ondan sonra ne oldu Merve Hanım? Yani hatırlayalım, 111 milletvekili imza verdi ve dendi ki yani bu kadar küçük fireler olabilir, elbette olabilir, bazıları partide mücadele edecek vesaire dendi. Ondan sonra sayı giderek azaldı ve dün değil önceki gün grup toplantısına katılanlar arasında bir miktar fire 80'li sayılara bir anlamda inildiğinden bahsedildi. Evet. Şimdi görünen o ki sayılar konusunda kafalarda bir istifam var. Şöyle bir farklı düşünce söz konusu. Yani Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmada dedi ki 74 il başkanı yanımızda ama milletvekili sayısı vermekten ısrarla kaçınıyor. Bu da orada bir soru olduğunu dün gündeme getiriyor. Yani bunların hepsi, katılmayanların hepsi, Özgür Özel'in trenine binmeyenlerin hepsi Kılıçdaroğlu'nun yanındadır diyemeyiz. Bunu bir kenara koyalım. Evet. Ama bir yanda sizin de biraz önce söylediğiniz gibi üçüncü yolcular var ki Oğuzhan Salıcı onlara sahip çıkmaya çalışıyor. İkbalciler var. Yani ikbalcileri de şöyle konumlandıralım. Dur bakalım ne olacak tarzı bir tavır almaya çalışanlar. Bakalım rüzgar nereden esecek? Rüzgar başlangıçta değişimciler yönünde sert esti ama hep böyle esmeyecektir. Biz bir partide ne olacak, ne bitecek ona bakalım diyenler var. Bir yandan da Truva atı olarak partinin içerisinde kalmak isteyenler var mı? Ki Özgür Özel'in yanında konuştuğumuz insanlardan bir kısmı bundan bahsediyor.
0: O nöbetçiler işte kesimi var değil mi? Bir de çok konuşuluyor. Yani hani ince hesaplarından biri belki kaleyi de boş bırakmayalım, aman bir de içeride kalsın diye bir nöbet tutacak olanlar da var mesela. Bu da tabii ister istemez CHP seçmeninde mesela nasıl yankılanıyor? Üçüncü yolcular dediniz, Ali Öztunç dediğiniz gibi, Gürsel Erol, Oğuzhan Köksal, Engin Altay. Ya bunlar parti içinde kalma kararı alanlar ama ilerleyen dönemde aynı kararı sürdürebilecek isimler mi mesela? Yani nerede konumlanırlar? Çünkü parti içinde kalarak değişim mi daha etkili olacak, yoksa yani yeni parti kurmak mı daha etkili olan taraf olacak?
1: Merve Hanım, şöyle, Oğuzhan Salıcı'nın başını çektiği ekip adına Oğuzhan Salıcı bir televizyon programında açıklama yaptı ve dedi ki yani bu süreç bölünme değil, bu süreç parçalanma süreci. Yani karpuz gibi ortadan bölünmeden bahsetmiyoruz, nar gibi parçalanmadan bahsediyoruz. Özgür Özel'dir bu işin sorumlusu. Özgür Özel partiyi bir arada tutamadı dedi sonuç itibariyle. Parçalanmayı da şöyle bahsetti. Yani sanki iki gruba ayrılıyormuş gibi gözüküyor ama biz farklı gruptayız sizin dediğiniz gibi. O üçüncü yolcular, şimdi üçüncü yolcu, dördüncü yolcu, buradan bir sürü şey çıkabilir. Yani sizin sorunuzun başlangıcında Mansur Yavaş'ın mesela söylemiş oldu. Mansur Yavaş'ın şu anda tavır koymakta zorlanması, elbette bir çatı adaylık kafasında düşünce vardır Merve Hanım, onu söyleyeyim. Başından beri Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kafasında bir projeksiyon var. Ama Mansur Yavaş'ı hepimiz tanıdığımız kadarıyla şöyle de bir siyasetçi. Garanti hamle yapmak istiyor. Garanticilik, yani riske mümkün mertebe az gireyim. O taraftan da benzer mesafede bir şey kazanayım, itibar kazanayım. Ve burada bana kalırsa, bu bir açıkçası niyet okuma, izleyicilerimiz böyle düşünsünler. Bana kalırsa, tekrar zamanı geriye sarmak mümkün olsa, 2 ay önceye dönülse, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel miting yaparken, birisi genel merkezde, birisi Güven Park'ta miting yaparken, Mansur Yavaş o mitinge gitmezdi, Güven Park'taki mitinge. Ama gitmiş bulundu. Sanki orada bir tavır koymuş gibi bulundu. Ama görünen o ki garantici davranacak bundan sonra. Partiden ayrılmamasını Özgür Özel taraftarı biraz farklı. Yani Özgür Özel'in yanındakiler biraz farklı anlatıyorlar hikayeyi. Belediye başkanlarımızın bir kısmı şu anda duracak. Orada çoğunluğu kaybetmek istemiyoruz falan diyorlar ama bana kalırsa Vahap Seçer'in, Zeydan Karalar'ın, Mansur Yavaş'ın, işte Candan Yücel var, Ahmet Akın'ın durumu biraz farklı tabii.
0: Evet, yani işte yerel yönetim desteği olmadan yeni bir siyasi hareket, yeni bir parti ne kadar dediğiniz gibi başarılı olacak konuşacağız. Çok kıymetli diğer yayın konumuz da bizlerle birlikte, izninizle takdim etmek istiyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır bizlerle. Ramazan Hocam, siz de hoş geldiniz moderatöre.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz başladık. Genel olarak konuşuyoruz hocam. Şöyle özetlemiş olalım. Bu zamana kadar Özgür Özel'in stratejileri var. Artık bu yeni bir parti yolu ama bir yandan da B planları var. CHP'deki ayrışmayı nasıl okuyor? Nöbetçiler var. Kendisiyle yol yürüyecekler, yürümeyecekler, kararsızlar. Tabii bunlar ister istemez yeni kurulan bir partinin Türkiye genelinde nasıl teşkilat haline geleceği, bunu da bize sorduruyor. Yani hazine yardımı almaması, alamaması meselesi, bugünkü çok işledik bunu. Ya bu nasıl bir şekilde partinin başarılı olmasına yol verecek? Çünkü Zeynel Emre yardım etmek isteyenler oldu, kabul etmedik. Önümüzdeki süreçte bağışları kabul edeceğiz dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli vekil sayısına göre bir hazine yardımı olabilir dedi. Bunlar hani bilinmezlikler şu an için ama tabii ister istemez o maddi kısım da merak konusu. Sizin genel bakış açınız nedir? Buyurun hocam.
2: Tabii Türkiye'nin temel siyasi tarihimize baktığımız zaman bir siyasi hareketi, bir siyasi partiyi başarılı yapan belli başlı özellikler var. Bunlardan birisi bir ideolojik tutarlılığının olması. Mesela biraz önce Ercan Bey'i dinlerken birkaç hususa değindi. İşte bu işte güç savaşlarına değindi, işte yerel siyasetin bu para hesaplarına değindi. Evet, bir siyasi partinin önünde teşkilatlanma bağlamında çok ciddi sorunlar var. Fakat en temelde iki temel parametre var bir siyasi partiyi başarılı kılan. Bir, kendi içerisinde ideolojik tutarlılığının olması. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu ana kadar mesela işte kendisine değişimciler dedi, bölünme, parçalanma gibi ifadeler kullanıldı. Ancak burada bir, öncelikle ya bunu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için de söylemiyorum. Tüm Türkiye'deki siyasi partiler için söylüyorum. Geçmişi de işin içine bu hesaba dahil ederek söylüyorum. Şu anda burada bir ideolojik bir ayrışma yok örneğin. Sadece bir koltuk kavgası var. Koltuk rant siyaseti var. Yolsuzluk, rüşvet eksenli bir çatışma. Bir güç devşirme, güç savaşı var. Bu bağlamda bir defa her iki bağlamda söylüyorum. Bu hem mevcut Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar için söylüyorum. Hem Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ikilisi yanında olanlar için de söylüyorum. Burada bir defa ideolojik bir çatışma yok. İdeolojik çatışma olmadığı için çok organik bir şey yok burada. Şu ana kadar ya burada 70 olabilir, 80 olabilir, 100 olabilir. Hatta daha öte bir tablo söylüyorum. Bu milletvekillerinin tamamı, belediye başkanlarının tamamı farazi olarak Ekrem İmamoğlu'nun ya da Özgür Özel'in partisine katıldı. Ne söyleyecek? Yani ne iddia edebilir? Yeni ne söyleyecek? Yani toplumda yeni bir umut dalgası mı oluşturacak? Ya tüm kamuoyu yoklamalarına baktığınız zaman, topluma baktığınız zaman, toplumsal teveccühe baktığınız zaman bunun çok gerçekçi olmadığını görüyorsunuz. Ya yeni bir şey yok, yeni bir hikaye yok. Türkiye'deki geçmişteki tüm büyük siyasi hareketlere bakın. Demokrat Parti'ye bakın, Anavatan Partisi'ne bakın, Özal'a bakın. Hatta Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi'ne bakın. Bir güçlü bir hikayesi var. Toplumu saran, sarmalayan, toplumu tutan bir hikaye bu. Ama burada bir şey yok ki. Burada herhangi bir hikaye yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin koltuğuna ben oturmalıyım diyen, benim hakkım diyen bir Özgür Özel var, Ekrem İmamoğlu var. Bir de bu koltuk benim hakkım diyen Kemal Kılıçdaroğlu var. Burada bir hikaye yok.
0: O yüzden İkincisi, seçmen hangisini satın alacak? Burada evet bunlar bize hitap ediyor. bu sorunlara işte ne bileyim hep çünkü eleştirdiğimiz bir meseleydi CHP'nin vatandaştan kopukluğu. Daha algılayacağız, biz artık daha iyi bir siyaset yapacağız diye yol yürüyebilecekler mi ki CHP'den ayrılsınlar? Ki hali hazırda üstlerinde pek çok suçlama var. Ekrem İmamoğlu, yolsuzluklar, soruşturmaları. Yani mesela bunları temizleyeceğiz, bu bizim çok büyük önceliğimiz olacak diyen bir Özgür Özel ve beraberindekiler mi göreceğiz? Yoksa dediğiniz gibi yani bir kopmaydı. İşte biz de ayrıldık, sıyrıldık. Hatta biz ana muhalefet olacağız söylemi. Bu çok böyle satın alınır mı seçmeninden? Buyur.
2: Bu çok gerçekçi gelmiyor bana şu anda. Bir, şöyle iki büyük problem var aslında. Birincisi şu. Bir, bunu sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmenin satın alması da çok gerçekçi değil. Eğer sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmenin bir kısmı bunu satın alsa bile bu Özgür Özel'i iktidar yapmaz. Ana muhalefet partisi de yapmaz. Onun için bir defa sizin öyle bir siyasi söyleminiz olmalı ki toplumun genelini kuşatmalı. Siz keçol bir parti, kitle partisine dönüşmelisiniz ki toplumsal karşılığınız olmalı. Evet. Ya bir de şöyle bir problem var. Cumhuriyet Halk Partili o kemikleşmiş seçmenin şöyle bir handikapı var. Cumhuriyet Halk Partisi tabelasına 6 oy veren bir seçmen var Türkiye'de. Bu 1950'den itibaren böyle. Siz bu algıyı değiştirip de işte o 6 oktan çıkarıp seçmeni kendi partinize mühür bastırmalısınız. Bu da ikinci bir zorluk, bir diğer zorluk. Bir de Cumhuriyet Halk, bu işin gerçeği, bu yeni parti kurma öyküsü de çok yeni değil. Farklı bir programda ben bunu söyledim. Buyur. Mesela geçmişte Tuncay Özkan yeni parti kurdu değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı, yeni bir parti kurdu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı, şu anda yeni partiye katılıyor. Bu çok trajikomik bir öykü aslında. Ya da işte Murat Karayalçın SDP'yi kurdu, başarılı olabildi mi? Tuncay Özkan kurdu, Emine Ülker Tarkan kurdu Anadolu Partisi'ni. Mustafa Sarıgül kurdu Türkiye Değişim Partisi'ni ve Değişim Hareketi'ni, bir karşılığı olmadı. İnce Memleket Partisi'ni kurdu. Neden başarılı olmadı? Bence önce şu soruya cevap üretmemiz gerekiyor. Türkiye'de bir siyasi parti neden kurulur? Neden başarılı olur? Veya neden başarısız olmaz? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, her iki kanat için söylüyorum, hem Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyorum, hem Özgür Özel için söylüyorum, siz bu sorulara cevap vermediğiniz müddetçe sadece kendi sahanızda top koşturmaya devam edersiniz. Bu sizi Türkiye'de iktidar yapmaz. Onun için şu anda yaşanan ne, aslında bir Cumhuriyet Halk Partili seçmen için, Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurumsal, köklü, organize bir siyasi hareket için çok trajik zamanlar, çok travmatik zamanları yaşıyoruz aslında. Evet. Kendi içinde iktidar savaşı yaşayan, kendi içinde güç devşirmeye çalışan, neredeyse milletvekili pazarlıkları yapan bir siyasi görüntüyü yaşıyoruz şu anda. Evet. Böyle bir tablonun seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne veya Özgür Özel'in eğer doğruysa yeni partisine taşıması, transfer etmesi çok gerçekçi görünmüyor. Evet. Bu tabloda her iki siyasi partinin oy kaybetme ihtimali oldukça yüksek.
0: İşte seçmen ne kadar bunu satın alacak dediğiniz gibi, geçmişinde CHP içerisinden partiler doğmuştur, uzun ömürlü olmamıştır. Bu CHP seçmeni için çok daha yeni bir durum olmamakla birlikte ortaya ne koyabildikleri. Yani ana muhalefet yarışı var da, gücü böyle vekil sayısı mı yoksa belli bir politika ve inandırıcılık mı belirliyor? Bir kimlik, bir kurumsal kimlik. CHP'nin kodlarına ne kadar mesela uyacaklar? Şunu da çok konuştuk. Sağda solda ne tarafta duracaklar, hangisi ağır basacak, nereye daha çok hitap etmeye çalışacaklar. Yani altı ok deyip de sadece buna bakıyorum ve buna oy veriyorum diyen bir seçmen kitlesi de olabilir, ama bunun dışında ne kadar ikna edebilecekler, bunu da merak ediyoruz. Bunun dışında
2: tabii,
0: çok özür dilerim. Şunu da ekleyeyim, çok özür dilerim. Şimdi Müslüm Sarı'dan bir açıklama gelmişti. CHP'de kavga açısından şunu söyledi. Kongrelerimiz Eylül'den itibaren başlayacaktı. Niçin bir parti arayışı içindesiniz? Bu arkadaşlar kendilerine koltuk arıyor. İstifa furyası söz konusu değil. O da mesela böyle bir açıklama yaptı. Müslüm Sarı CHP'yi bölmeye çalıştılar. Bir süre sonra bir de dönmek isteyecekler diyor. yani şunun için söylüyorum. CHP tarafından da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve tarafından da böyle algılıyor. Bir cümleyle alayım sonra çünkü diğer konumuz.
2: Evet ben çok fazla Ercan Bey'in hakkına girmek istemiyorum. Evet. Türkiye'de siyaset lider merkezlidir. Mesela AK Parti ya da büyük siyasi hareketlere baktığınız zaman lider partisini dönüştürür. Hem seçmeni partiye taşır hem de yeni seçmen ekler hem de partiyi dönüştürür. İdeolojik anlamda da dönüştürür. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki geçmişteki bir kısmı siyasi aktörler denedi bunu. Deniz Baykal denedi, işte Bülent Ecevit denedi, yer yer İsmet İnönü denedi. Kısmen başarılı oldu. Tam olarak bir başarı gerçekleşmedi. Ancak sağ siyasete bakın. Kendi kitlesini değiştiren, dönüştüren, çünkü lider dediğiniz şey liderin etkisi, iradesi, gücü burada ortaya çıkar aynı zamanda. Kendi seçmenini değiştiren, dönüştüren, yeni bir yola kanalize etme iradesinden kaynaklanır, gücünden kaynaklanır. Şu anda mesele aslında bu. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili seçmenle devam ederseniz dönüşmeyen bir seçmen var. Bu sizi iktidar yapmaz. Bu sizi sadece o koltukta sabit tutar. Onun için temel meselenin önemli bir parametre de bu aslında. Hangi lider kendi seçmenini işte küresel oyuncu yapacak? Önce Türkiye satında oyuncu yapacak hem de küresel bir oyuncu yapacak tabiri caizse. Bunu da bekleyip göreceğiz işin gerçeği.
0: Evet, tabii ki işte milletvekili sayısı mı yoksa seçmenin parti aidiyeti mi gibi böyle çok bıçak sırtı bir meselede var oluyoruz ve algılamaya çalışıyoruz. CHP seçmeni lider merkezi mi hareket edecek, kurumsal kimliktir, ben buna inanırım mı diyecek ki işte seçmeni bir şekilde ikna edebilsin ya da karşı taraftan hani bir şekilde oy alabilsin. O yüzden ne düşünüyorsunuz? Buyurun efendim Ercan Bey.
1: Şimdi Merve Hanım, bazen laboratuvar ortamında ya da masada böyle hesap kitap yaparken her şey çok güzel görünür değil mi? Ondan da alayım, bundan 5 koyayım, ona 3 ekleyeyim, bundan 3 çıkartayım, altılı masa olsun, yanında bir parti daha olsun, bir de gizli ittifak yapayım, hepsi üst üste geldi, ne güzel masada böyle ben bu seçimi kazandım %60, %65. Geçmişte bu denendi. Yani şu an itibariyle değişimcilerin denediğinin tam olarak bu olduğunu bilmemekle birlikte sanki yöntemler böyle gibi. Yani onu söyleyelim. Biraz önce Ramazan Hoca'nın söylemiş olduğu ideolojik ayrışma var mı? Yok. Yok, ideolojik ayrışma yok şu an itibariyle. En azından bunun emarelerini göremiyoruz. Ya da yeni bir hikaye var mı? Yeni bir hikaye de yok. Yani bunu en başından aslında 2023 yılında kaybedilen seçimin sabahında o beyaz gömlekler giyilip kollar sıvandıktan sonra yapılan değişim açıklaması. Bakın üzerinden 3,5 yıl geçti Merve Hanım. Ben bilmiyorum, siz ya da Ramazan Hoca biliyorsa bana söylesin. Değişimin içini doldurabildiler mi? Yani ben o değişimden hiçbir şey anlayamadım. Yani nedendi? Ortanın solunu bundan sonra güçlendireceğiz ya da başka bir yere gideceğiz. Batı tipi sosyal demokrasiyi destekleyeceğiz. Ya da NATO'cu olacağız ya da tamamen batıcı olacağız. Ya da işte ne yapalım, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında kayıtsız ya da şartsız duracağız. Ya da bambaşka bir Türk. Türkiye, yeniden karma ekonomi. Bunların hiçbiri söylenmedi bakın. Söylenmedi ve biz bunun ne olduğunu bilemedik. Ama ne dendi? 2024 yılında belediye seçimlerinde başarılı olduk. O zaman nedir? Başarılıyız. O olmadı işte. O konjonktürel bir başarıydı. Onu söylememiz lazım. Onda çok farklı faktörler vardı. Belediye sürecini de iyi yönetemediler. Dolayısıyla bir söylem oluşturamadılar. Gelinen aşamada bakın yine değişimden bahsediliyor. Yeni parti. Yenilikten bahsediliyor. Ama şu anda o yenilikten anladığımız bir süpermarket açmak mı mesela? Süpermarkette çok çeşit vardır değil mi? Ondan da vardır, bundan da vardır. Özgür Özel diyor ki muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar onlar. Ama bunları nasıl tutacaksınız bir arada? Yani bunu tutabilirken mesela 28 Şubatçı bir kesimde...
0: Çoğulculuk olsun diye mesele böyle altılı masa ve sallanan bacakları gibi bir şeye evriliyor ve bu da ne kadar sürdürülebilir olur bir yerden sonra. O yüzden herkesin bizde yeri alsın, bulunsun. Biz herkesin partisiyiz. Bu ideoloji üzerinden hani gideceklerini açıklasalar ikna edebilirler mi o halde?
1: Yani şöyle, biz herkesin partisiyiz vesaire. Yani bu güzel, kulağa da güzel geliyor ama Merve Hanım olmuyor işte. Yani bunun hepsini bir arada tutamıyorsunuz. Çünkü öyle yapılar var ki CHP'nin, bunu söylüyorum lütfen kusura bakmasınlar, insanlar da yanlış anlamasın. Hastalıklı bir sosyolojik yapısı da var bir miktar. Yani hepsini kastetmiyorum. Yani karşı tarafın var olma hakkına karşı çıkan bir yapı da var. Mesela geçtiğimiz günlerde bir üniversitede Yani bir zihniyet ortaya çıktı biliyorsunuz. O zihniyet neydi? Nedir? Ya burayı da Türkiye'ye çevirmişsiniz dediler değil mi? En basitinden bunu söyleyelim. İşte halk plajları akın etti, vatandaş denize giremiyor bakış açısı. Bu bakış açısı var CHP'de. Şimdi bu bakış açısıyla onları kabul etmeyen bakış açısını nasıl aynı potada eriteceksiniz değil mi? Olmaz. Olmaz, mümkün değil. Yani
0: evet,
1: bunu bir araya
0: bir
1: getirmek gibi
0: tekrar.
1: Ayrıştırıcı bir bakış açısı olacak. Yani diyorlar ki geçmişte Özal yaptı. Ama o zaman başka bir şey vardı. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti'nin içerisinden faziletli yenilikçiler diye çıkan akıma öncülük ettiğinde başka bir söylem vardı. Konjonktürü de geliştirdi. Hocamın söylediği gibi liderlik de vardı burada. Bana kalırsa yani tabii analiz yapıyoruz burada ama yani bu o kadar kolay görünmüyor. Hesap bir mağduriyet vesaire üzerinden yola çıkacaklar ama şöyle bitireyim. Ben açıkçası bir bölünme olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Pastanın nereden bölündüğünün önemi vardır şüphesiz. Pastanın büyüğü bende kalıyor, sende daha az kalıyor. Hesabı yapılıyor şu anda. Ama bir gerçek daha var ki pasta neresinden bölünürse bölünsün. Bölünmesi bence gerçek olan bu.
0: Bölünmesi önemli olan o birliğin aslında bozulması, ortada bir CHP bütünlüğünün kalmaması. Belki arkalarına bir rüzgar almışlardı. Özgür Özel ve beraberindekiler için söyleyeceğim. CHP Genel Merkezi'nde o kapıya dayanılan gün ve oradaki mağduriyet algısıyla belki insanlar "Aa, evet" deyip bu tarafı tuttular ama o hava, o rüzgar halen arkalarında esiyor mu? Ramazan Hocam, bunu sormuş olayım. Bir de mesela işte CHP'de kalan bazı değişimci olduğu düşünülen isimler Özgür Özel'den ayrılıp da sonra işte CHP'yi ele geçirme çabası içerisinde olabilirler mi? Mesela böyle bir algı da oluştu. 2 gündür bu da düşünülüyor. Bu şu kenarda dursun, çünkü bir de şu var, nöbetçi bırakmak. Yani arkada ne olur ne olmaz diye kaleyi de boş bırakmayalım diye nöbetçi üye bırakma adımı var. İnce hesaplardan biri, parti meclis üyeleri nöbetçi olarak CHP'de kalacak, kaleyi de boş bırakmayacaklar milletvekilleri için. Yani bu da mesela bilindiğinde kulağa oldukça yanlış bir ifade gibi geliyor. Bu kadar böylesi politikalar güdüp ince hesaplar yapmak da biraz, nasıl diyelim, kötücül bir bakış açısı gibi algılanmaz mı?
2: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ilk ortaya çıktığında hatırlayın bu mutlak putlan sürecinde Sami ortaya attığı bir şey vardı. Bence çok güçlü bir söylemdi bu. Ahlaki üstünlük söylemi. Eğer Özgür Özel ve ekibi bu tür partiyi içeriden fethetmeye, içeriden devşirmeye dönük bir strateji izliyorlarsa bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun haklı bir seviyeyi bir kez daha yükseltir. Ahlaki üstünlük vurgusunun ahlaki üstünlük ya da ahlaki anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin zarara uğratıldığı iddiasının çok doğru olduğunu ortaya çıkarır. Ben bu tür siyasi hesaplaşmalı siyasi mühendislerin günün sonunda hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem muhalefete hem de Özgür Özel'in yeni kuracağı partiye zarar vereceğini düşünüyorum. Burada şu önemli, ben şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür siyasi pazarlıklar, siyasi mühendisler bir siyasi hareketi, bir siyasi partiyi başarılı yapmaz. Bir siyaseti hareketi, partiyi başarılı yapan, hani biraz önce sizin söylemiş olduğunuz, öyle bir rüzgar alırsınız ki o rüzgar sizi iktidar yapar. Bunun geçmişte örneklerini gördük. Ya çok AK Parti'nin iktidar olması çok uzun zamanlı bir hareket değildi ki. Neredeyse bir yıl sonra iktidar oldu. Ve iktidar olmaya devam ediyor. Şu önemli, İmam Rabbani'nin meşhur bir laf var. Diyor ki, bir şey, her şey olmak istiyorsanız önce bir şey olacaksınız.
0: Onun da en
2: Bir
0: iyisi.
2: şey olursanız her şey olursunuz.
0: Evet.
2: Değil mi? Önce bir şey olması gerekiyor. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ya da işte yeni parti, at mı, deve mi, sosyal demokrat mı,
0: Evet.
2: işte cumhuriyetçi demokratlar mı, nedir, kimdir, ne olduğunu toplumla paylaşmalı. Bir önemli problem de şu. Bu parti, evet şu anda bir yeni parti kurma çalışmaları devam ediyor. Artık bölünme gerçekleşti. Dağılma ya da bölünme gerçekleşti. Bu süreç devam ettiği müddetçe parti hızlı kuru ki bence hızlı kurulmadı. Bu süreç biraz özellikle Özgür Özel tarafından çok yavaş devam etti. Bu yavaşlık o rüzgarın da etkisini kaybetmesine neden oluyor. Evet, ilk mutlak putlan karar çıktığı anda bir rüzgar vardı ve güçlü bir rüzgardı. Ama her geçen gün Özgür Özel'i aslında siyasi aktör olmaktan uzaklaştırdı bu süreç. Ben bu zamanın, geçen zamanın
0: Özgür Özel... O halde daha hızlı hareket edilseydi, plan program, o desteği de daha iyi arkalarına alsalardı, belki şu anda bu bölünme daha güçlü bir kadro, kesinleşmiş bir politika mı görürdük o halde? Bir yavaşlık
2: kesinlikle
0: mı?
2: Daha etkili olabilirdi. Bir yavaşlık var ve henüz parti açıklanmadı. Parti çalışmalarının, parti kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu yavaşlık Özgür Özel'in aleyhine işleyen bir süreç. Çünkü bir siyasi hareketi başarılı yapan milletvekilleri değildir. Bu milletvekilleri zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Bakın, hepsi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde, en az birkaç dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili yapan insanlar. Yani siz topluma öyle bir ümit aşılamalısınız ki toplum size destek vermeli. Onun için siyasi mühendisler Türkiye'de uzun soluklu olarak başarı getiren aktiviteler değil. Aktivitenin bizzat kendisini, aslında milletin kendisi bizzat başarıyı tesis eden ana aktör. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bekleyişi, Özgür Özel'in bu bekleyişi maalesef kendi aleyhine işliyor ve işlemeye de devam edecek gibi görünüyor. Ya temel mesele bir umut aşılanması. Evet. Bu aktörler şu anda bir umut aşılayamıyor. Bir ümit, maalesef ortaya ümide dair bir öykü çıkmıyor.
0: Şu güne kadar kısa bir zaman oldu bakıldığında, evet, açıklamanın ardından, ama ayakları ne kadar yere basıyor. Şu da var, bir gecikmeden bahsetti Ercan Bey, Ramazan hocamız. Belki arkalarında bir rüzgar vardı, destek vardı, bunu farklı bir noktaya evirebilirlerdi, ama o yavaşlık, geç kalma, belki de Özgür Özel çok da kendi istediği gibi rahat hareket etmemiş olabilir mi? Çünkü Ekrem İmamoğlu ve bir Silivri'de çok önceden, aslında tüm bu planların önceden devreye sokulmuş olduğu da düşünülüyor. Bundan bahsediliyor. Mesela Murat Ong'un 10 Temmuz tarihli bir istifa. Yani tarih mesela çok manidar. Hani bu isimlere de baktığımızda, yani parti içinde stratejik kararlar İmamoğlu tarafından yönlendiriliyorsa belki o yüzden de bir gecikme yaşanıyor olabilir mi?
1: Kesinlikle böyle bir faktör de var, onu yani yatsıyamayız. İmamoğlu ile Özgür Özel arasında zaten son zamanlarda ciddi anlamda nüans var, yani onu da söylüyorlar zaman zaman. Yani biz görüşmelerimizi yapıyoruz, belli bir ortak akıl çıkarmaya çalışıyoruz gibilerinden, bunu böyle jelatine sararak topluma vermeye çalışıyorlar. Ama bu konuda görüş, en başta gelen görüş, ana nüve Cumhuriyet Halk Partisi ekseni mi olacak, yoksa 4 eğilimi birleştiren bir eksen mi olacak şeklinde. Belli ki o noktada Ekrem İmamoğlu biraz galebe çalmış. Özgür Özel'in son konuşmasını bayağı bir etkilemiş, onu gördük. Bir yandan da evet, katılıyorum hocama, çünkü gecikmelerde, böyle işlerde komplikasyon devreye girer. Ne kadar gecikirseniz, bakın mesela İlk gün mutlak mutlan kararından sonra, mümkün değil bunu biliyorum, hemen parti kuramazsınız, ama hadi sihirli bir değnek oldu, parti kurdunuz, hemen geçiyorsunuz, maksimum rakamla geçerlerdi milletvekili anlamında da. Heyecan da biraz fazla olabilirdi, böyle bir şey mümkün değil. Zaman geçtikçe o aşınma ortaya çıkar. Bir yandan da tabii o yazacağınız hikaye son derece de önemli. Affedersiniz. Şimdi hikaye yazarken de bir mağduriyet algısından, yani Türk siyasetinde hep kullanılır biliyorsunuz, bir tabii mağduriyet ki algısından yola çıkıp, sadece ve sadece mağduriyet algısı, ama mağduriyeti neye göre inşa ettiğiniz de önemli. Şimdi mağduriyet algınız ne oldu? Bize bir yargı süreci işletildi. Ama biraz daha izah et dediğiniz zaman, o yargı süreci niye işletildi? Yani işte yolsuzluk, usulsüzlük, irtikap,
0: bunun
1: rüşvet.
0: Bunun altında dolu dolu olan bir takım yani resmi verilerle, raporlarla, değil mi? Sayısal verilerle bunun altı doldurulabiliyor. Hiçbir zaman çıkıp da yo hayır bakın şu şu şu olmuştu diyebildiklerini görmedik. O yüzden şunu sormak istemiştim başlangıç noktasında. Biraz da politika olarak bunları temize çekmek ya da bunun üzerine mücadele verecek, böyle arınma diyoruz ya, Kılıçdaroğlu bundan bahsediyor. Bunu önceleyelim, bir kere biz bir temizlenelim ve ardından da İnsanlar bizi desteklesinler diye bir politika gütme ihtimalleri var mı Özgür Özel ve beraberindekiler?
1: Yok. Yok, böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey yaparsa tamamen, yani şimdiye kadarki politikasını inkar etmiş olur. İmamoğlu'ndan kendini koparamadı ki Merve'm, onu söyleyeyim yani. İmamoğlu'nun güdümünde bir politika yapıyor, vesayeti altında. Şey, arınalım dediği zaman ne olacak? En başta şu anda partinin, kurulacak partinin gölge genel başkanından arınması lazım. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarından sonra bu iş bir anlamda ivme kazandı. Oradan mısın, buradan mısın? Hatta çok sert ifadelerle söylüyor Özgür Özel. Ben burada televizyonda tekrar etmekten sakınıyorum mesela. Öyle ifadeler kullandı. Oradaysanız şöylesiniz, buradaysanız böylesiniz ifadeleri kullandı. Bu saatten sonra artık arınmaya, şuna buna, ya işte şüpheli olanları da ayıklayalım. O geçti. O tren kaçtı artık. İlk düğme yanlış iliklendi. Ne dedi? Sütte leke var, arkadaşlarımızda leke yok. O zaman biz ne konuşacağız? O zaman ne konuşacağız? Bu insanlar suçsuz doğmuşlar. Elbette yani ben bu mahkeme sürecinin bitmesi gerektiğini, ondan sonra hüküm vermek gerektiğini düşünüyorum ama ağır şüphe varken de bir yandan Kılıçdaroğlu'nun da belli CHP'lileri, bakın rakam istediğimiz kadar, istedikleri kadar olmayabilir ama inandırdığını düşünüyorum.
0: Yolsuzluklara inandırdığını düşünüyorum. O vitrin, çok özür dilerim, süremizin sonuna geldik ama tabii, o vitrin isimleri kurabildi mi şu an için? Bir vitrin oluşturdum.
1: Özgür Özel.
0: Evet.
1: Bir vitrin oluşturdu bakın. Bir vitrin oluşturdu ama bu bir iş vitrin oluşturmakla da...

0: da bitmiyor Merve Hanım.
1: Evet.
0: Yani bir hikaye oluşturmanız lazım. Ben o hikayenin oluştuysa bile çok iyi bir hikaye olduğunu
1: Çok
0: düşünmüyorum. Arka
1: teşekkür ederim.
0: planında yolsuzluk var o hikayenin.
1: Takip edeceğiz. Şu an için bilmiyoruz. Yani tabii ki sizin kıymetli açıklamalarınızla birlikte
0: Estağfurullah.
1: süreç bölünme mi, parti içinde farklı bir oluşum mu? CHP neye evrilecek geleceği? Bunları yine önümüzdeki yayınlarda konuşalım ne olur. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Hoşça kalın efendim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, CHP'deki ayrışmadan bahsettik ve bundan sonrası için ne olacak bunları konuşuyoruz. Moderatöre bir virgül koyalım, birazdan ekonomi bülteniyle karşınızdayız.

0: Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Yeniden merhaba. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde tutma kararı aldı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35.5 düzeyinde değiştirilmedi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu beklentilere paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Karar metninde Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı gerileme görüldüğü ancak Temmuz ayında geçici bir yükseliş beklendiği ifade edildi. Merkez Bankası Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini vurguladı. İç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine dikkat çeken banka, sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini yineledi. Merkez Bankası ayrıca enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
0: Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran ayında 87,9 iken Temmuz ayında ise %2,2 oranında arttı, 89,8 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Haziran'da 870 iken bu ay %2,2 arttı ve 89,8 oldu. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks söz konusu dönemde 91,1 seviyesindeydi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Temmuz aylık %3 artışla 74,5'e yükseldi. Sıradaki haberle devam ediyoruz. Yapay zeka yatırımları teknoloji devlerinin bilançolarına da yansıyor. ABD'li şirketler ikinci çeyrekte açıkladıkları sonuçlarla

0: yapay zekanın büyüme ve gelir artışındaki etkisini de ortaya koyuyor. Thinking
1: for itself, perhaps having... Amerika Birleşik Devletleri teknoloji şirketi Alphabet, ikinci çeyrekte güçlü bilanço açıkladı. Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarak 119.8 milyar dolara yükseldi. Net kar ise 112.1 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıktı. Alphabet üst yöneticisi Sundar, yapay zeka yatırımlarına işaret etti. IBM ise ikinci çeyrekte gelirini %1 arttırarak 17.2 milyar dolara çıkardı. Ancak şirketin net karı ve hisse başına karı piyasa beklentilerinin altında kaldı. IBM yıl geneli için gelir artışı beklentisini %4 ila 5 aralığında korudu. Tesla'nın ikinci çeyrek geliri %26 artışla 28.2 milyar dolara yükselirken, araştırma ve geliştirme harcamalarındaki artış nedeniyle net kar geriledi. Şirketin düzeltilmiş hisse başına karı da Wall Street beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan Amazon, yapay genel zeka biriminde bazı çalışanlarının işine son verdi. Şirket bu adımın yapay zeka alanındaki öncelikli projelere daha fazla kaynak ayırma stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı.
0: Ekonomi haberlerini noktaladık. Saat başında Kaan Yakupağan akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la akşam haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gazeteci olduğu söylenen Ece Üner ile Fatih Portakal. Ya. Şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz. Sunucu olduğu söylenen Öykü Serter. İfadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Öner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben... kalkını kendi yutar salkımı diye güzel,
2: evet,
1: bir söz var.
2: Çok güzel bir laf vardır.
1: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
2: Şimdi hocam şöyle bakmak lazım. Yo, mesela adam,
1: yazıklar
2: yani bir insan,
1: olsun ya.
2: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılabilir veya aldatılabilir. Değil mi? Bak, evet. Şimdi buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
1: Nedir?
2: Oradan bakıyorum şu anda.
1: Nedir abi?
2: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Yani sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
1: Abi koca canım, koca ya falan. Ece Üner dediğin tamam. Senin adaletin şimdi, kılıcı ya.
2: Mesela bak. Oho. Dev adam. Bir dakika, bir saniye.
1: Peki tamam.
2: Evet. Böyle bir adam. Bu kim, bunu bilmiyorum.
1: Bu sunucu.
2: Neyse.
1: Geç.
2: Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
1: Evet.
2: Konuşabilir misin sen burada?
1: Ha.
2: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan, abi çok pardon. Ya o değil.
1: Ya hata yapabiliriz. Ya, tamam. Eyvallah. Ha. O başka bir şey.
2: Tamam. Ulan adam. Bak bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten. Kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
1: Tilki kümes emanet
2: ediyor. Adam bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun.
1: Heh.
2: Ama İzmir'in de olmak, kandırılamazsın.
1: Hadi
2: İzmir'in dağları sen söylersen kandırırsın.
1: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmak.
2: Hepiniz
1: olmaz,
2: oradaydınız.
1: Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Bravo.
3: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa...

İyi akşamlar. 24 ekranlarında yeni bir haber durağı akşam haberleriyle birlikteyiz. 2 saat boyunca birlikte olacağız ve 23 Temmuz gündeminden yansıyan haberleri paylaşacağız. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler var. Soruşturma derinleştikçe yeni isimler de ifadeye çağrıldı. Son olarak televizyon sunucuları, sosyal medya fenomenleri öyle ifade edelim. 5 kişi çağrılmıştı, 4'ü geldi, ifade verdiler, biri daha bekleniyor. Bunun üzerine yeni çağrılar da var, ifade almak üzere. Derinleştikçe yeni isimler de çağrılacak gibi görünüyor. Olup bitenleri ekranınıza taşıyacağız. Bir yandan Amerika Birleşik Devletleri İran'a, İran'da Körfez ülkelerine saldırıyor. O saldırılar devam ettikçe gerilim üst seviyeye yükseliyor. Acaba müzakere masasına dönmek gittikçe zorlaşıyor mu? Bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti muamması devam ediyor. Neden var bu muamma? Çünkü bir yandan Özgür Özel'le birlikte hareket edenler, partiden ayrılacaklarını, yeni parti kurulacağını iddia edenler var. Diğer taraftan da hayır gitmeyin, ne değişiyor diyenler, ne oluyor ne bitiyor. Bir yandan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den, CHP'den ayrılacak olanların da hazine yardımından yararlanmasının yolunun açılabilmesi için bir açıklamada bulundu. Bu mümkün mü, olabilir mi? Bunların hepsine yapılan açıklamalarla birlikte bakacağız. Bir yandan da gözümüz kulağımız artık sona doğru yaklaşıldığını hissettiğimiz Gülistan 9 soruşturmasında. Üçüncü dalgada eski vali Tuncay Sonel'in telefonunun açılmasının ardından ortaya çıkan kimi detaylar ve yazışmalar sonrasında Ankara'da 2 kişi daha gözaltına alındı. Sebebi nedir? Neyle suçlanıyorlar? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması genişleyerek sürüyor. Asrın felaketi sonrası günlerce devleti karalayıp Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Onlardan 4'ü Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Sertler, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Fatih Portakal'ın ifadeleri alındı. Bakın deprem sonrası Ahbap Derneği'nin bayraktarlığını yapan o isimler savcıya ne söyledi?
1: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
2: Gelin böyle.
3: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldiniz.
1: Evet. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan 3'ü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ahbap vurgununa ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
4: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
1: İfade veren bir diğer isimse şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
5: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak Ahbap ve

0: Ahbap hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
1: İfadesi alınan bir diğer isim ise sunucu Öykü Serter'di. O da diğerleri gibi bağış yapmamıştı. İfadesinde Ahbap Derneği'nin duyguları suistimal ettiğini söyledi.
2: Tweetlerimi öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.
1: İfadeye çağrılan bir başka isimse Fatih Portakal'dı. O da savcıya diğerleri gibi pişman olduğunu söyledi ve kendime kızgınım dedi.
3: O şartlarda baktığımda evet ya, iyi bir dernek olarak görünüyor ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü ve yani kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde. Üzülüyorum, kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
4: Şimdi tabii bu ifadeleri veren arkadaşların işte kimisi televizyoncu, kimisi şarkıcı, kimisi sunucu, kabul. Yani bir şey demiyoruz. Zamanında bizim yaptığımız kimi haberler üzerinden özellikle bu mahalleye yüklenen isimler. Şimdi ortak noktaları ne diye bakacak olursak, hani son ifadeleri, hani son pişmanlık gibi olur ya bu. Tek bir ortak noktaları var aslında. O dönemde deprem sonrasında işte devlet kurumlarına olan güveni azaltan açıklamalar da bunlar. Sadece işaret etmek değildir bazı şeyler. Yani işte gidin ahbaba yardım yapın, diğer kurumlara yapmayın değil. Diğerlerini kötülediğinizde, diğerleri hakkında şaibe ürettiğinizde işte o zaman zaten bir bakıma yol göstermiş oluyorsunuz. Ki çoğu da şunu söylüyor, yani hakkında daha önceden bir yargı sürecinin işletildiğini biliyorduk. Amadan sonra 3 nokta. Şimdi biz de üzerine çok fazla şeyler söyleyebiliriz. Şu an ifade veren, hatta verecek olan arkadaşlarla ilgili ama burada susma hakkını kullanıyoruz. Çünkü söz çok fazla, söylenebilecek çok fazla şey var ama şimdilik söylememeyi tercih ediyoruz. Bazen söylememek daha ağır sözcükleri içerisinde barındırabilir. Neyse, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin daha ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Koparan'ın ifadelerine başvurulacak. Savcılık bu isimleri bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı. Savcılığın talebi üzerine gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in de bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Ahbap Suç Örgütü soruşturması gündeme bomba gibi düşünce milleti ahbaba yönlendiren isimler devlet 2 yıldır bu usulsüzlüğe neden göz yumdu bahanesine sarılmıştı, hatırlayacaksınız. Ancak bu savunma da taca çıktı çünkü bugün anlaşılıyor ki soruşturma 2 yıl önce bir ihbarla başlamış.
5: İhbar 2 yıl önce yapıldı. Devlet harekete geçti. Takip süreci titizlikle yönetildi. Ahbap Derneği ile bağlantılı olan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in banka hesaplarında yapılan işlemler şüphe çekti. Bazı bankalar nitelikli dolandırıcılık ihtimaline karşı MASAK'a ihbarda bulundu. İşte soruşturma 2024 yılında bu şekilde başladı.

0: MASAK tarafından kurulan ekibin şüpheli 3 ismi didik didik etmesiyle ortaya şüphelerin gerçekliğini kanıtlayan veriler çıktı. Mali profillerinin çok üzerinde para transferlerinin olduğu belirlendi. Para transferlerinde bulunurken açıklamalara borç bedeli, ödünç para, ahbap faaliyetleri içinde ahbap, ahbap için gibi dikkat çekici ifadelere rastlanıldı.
1: Birçok yerde pazarlık yaptık.
0: Soruşturma kapsamında bir yılı aşkın süre telefonlar dinlendi. Elde edilen delillerde Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin kasasından kendi şahsi harcamaları için asistanı Yeliska'ya başta olmak üzere etrafındaki isimler adına yaklaşık 600 milyon liralık çek kestiği ortaya çıktı. MASAK raporunda Ahbap hesabından Yeliska'ya adına 21 Haziran 2024'ten itibaren 3 parti halinde 280 milyonluk çekle para çıkarıldığı görüldü. Öte yandan Ahbap'ın çekleriyle kişisel borçlarını çevirmeye çalışan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Bu konuşmalar Haluk Levent'in sürüklendiği borç batağını gözler önüne serdi. Berkant Acil'in Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'yla 14 Nisan günü yaptığı WhatsApp konuşması oldukça önemliydi. Berkant Acil'in "Sen bu Haluk'u tanıdığın halde nasıl olur da yine çeklere imza atarsın? Sen kendini nasıl kurtaracaksın hiç düşünmedin mi? Bir bela gelse başına seni kim kurtaracak?" yazdığı dikkati çekti.
2: Böylesi durumlarda tabii hesap verilebilirlik çok önemli, şeffaflık çok önemli. Yani o dönemde toplanan yardımlar Ahbap tarafından ne oldu? Zaten onlarla ilgili bir problem olduğu için bu soruşturma başlatıldı ve sonrası da zaten çorap söküğü gibi geldi. Bu noktada önemli bir açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Deprem yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 147 milyar liralık bağış toplandığını, 137 milyar lirasının kullanıldığını söyledi Bakan Çiftçi. Yardımlar Ahbap Çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı dedi.
3: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından veya kurumlar tarafından yurt dışından gelen bağış hesabına toplanan paralar bunlar. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum. Şu anda deprem bölgesinde 455.357 bağımsız bölümün kurasının çekildiğini ve bununla ilgili olarak da AFAD tarafından 1 trilyon 885 milyar 114 milyon liranın da değişik kurumlara aktarıldığını görebilirsiniz. 5 kıtada 85 ülke veya topluluğa insani yardım yapmış durumdayız. İnsanımızın bu konudaki hassasiyetini, duyarlılığını hepimiz biliyoruz. Onların yardımlarını dünyanın değişik yerlerindeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmaya, AFAD kanalıyla ulaştırmaya devam ediyoruz. Evet, AFAD Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Sayın Süleyman Soylu Bakanımıza. 2023 yılında Maraş merkezli büyük depremler olduğunda hakikaten bölgede çok güzel bir koordinasyon çalışması yürüttü Sayın Bakanımız. Deprem bölgelerinin ayağa kaldırılmasında Türkiye'deki koordinatör valiliği de hayata geçiren bir yenilik olarak güzel bir çalışma oldu. Bunun neticesinde de devlet millet el birliği içerisinde çok geniş bir alanda deprem olmasına rağmen, hayatın olağan akışı kesintiye uğramasına rağmen çok kısa bir süre içerisinde deprem yaraları sarılabilmiş oldu. Bu yüzden çalışmalarımızın, AFAD çalışmalarımızın da ne kadar faydalı olduğu, ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı. Ve bu çalışmalarda devlete güven, devletin topladığı yardımları tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilmiş, ödenmiş oldu. Onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu.

0: Dolayısıyla ahbap çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu. Ve bu manada da AFAD'ımız milli gururumuz olmaya devam ediyor. Venezuela'da yaşanan depremde de AFAD teşkilatımız yine en önce harekete geçen kurumlardan birisi oldu. Oradaki yaptıkları kıymetli çalışmalar neticesinde de kendilerine madalya takdimi oldu. Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu, güven unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu ahbap çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. O yüzden de AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum.
1: Tabii Sayın İçişleri Bakanlığı'nın sözünün üzerine bir şey söylemeye hacet yok ama şu da bir gerçek. Devlete güvenir, devlet kurumlarına o bağışları yaparsanız elbette sonunda da o yardımlar ulaşması gereken yerlere ulaşıyor. Aslında tüm açıklamaların özünde bu var. Geçelim CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. Yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin olanaklarını sonuna kadar kullanmakta da kararlı görünüyor. Özel mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa kararı alması bekleniyordu ama o karar çıkmadı.
2: Özgür Özel yeni parti çalışmalarına devam ediyor. Adres yine meclisti. Özgür Özel kapalı grup toplantısı yaptı.
3: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Partiden ayrılacağını ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Mecliste kapalı kapılar ardında milletvekilleriyle buluştu Özel. Gündem kurulacak yeni partiydi. Kapalı grup toplantısında Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Toplu istifa kararı gelmedi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kararları daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Vekillerin tavrı, Özel milletvekillerinden beklediği desteği göremedi mi sorusunu akıllara getirdi.
1: Bugün beklenen o karar çıkmadı. Yani o istifalar gelmedi. Yeni partinin kopuş sürecinin takvimi yavaş yavaş belli oluyor aslında ancak birçok soru işareti de barındırıyor. CHP'deki yeni parti kadroları hala CHP'nin olanaklarını ve ünvanlarını kullanmayı sürdürüyor. Üstelik seçime girebilmek için malum 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamak gerekiyor. Ancak hazine yardımını da kullanamayacak olan yeni partinin finans kaynağını nereden bulacağı elbette tartışma konusu. Bu tartışmanın odağında da hala yeni partiye destek açıklaması yapmayan CHP'li belediye başkanları var.
3: Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
4: Özgür Özel yeni partiyi duyurdu, toplu istifalar için bir takvim de verdi.
3: Arkadaşlar, partinin teknik kurulunu milletvekillerimizden yapıyoruz. Partinin siyasi kuruluşunu milletimizle birlikte Ağustos, Eylül ayında yapacağız. O kuruluşla birlikte hep birlikte yeni partimize katılacağız.
4: Ancak bu kopuşta birçok soru işareti var. Parti kurmak masraflı bir iş. Seçimlere katılabilmesi için 41 ilde örgütlenebilmesi gerekiyor. Gerekli finans nereden bulunacak? Zira yeni parti ne hazine yardımından ne CHP'nin imkanlarından faydalanabilecek. Buna yönelik net bir açıklama yok. Şimdilik bu türden sorular popülist cevaplarla geçiştiriliyor. Özelci kadronun önde gelen isimlerinden biri olan Gül Çiftçi'nin açıklaması da böyle.
5: Kurtuluş Savaşı'nda ülkenin geliri var mıydı? Yeri geldi, bir ekmeği bölüştüler. Biz de bu dönemi böyle görüyoruz. Yani bir otobüstür, bir banktır, yeri geldiğinde bir sebze kasası olur ama bir mikrofon yeter o seçim sürecini götürmeye.
4: Yeni parti açıklamasıyla birlikte ahlaki bir problem de oluştu. Özgür Özel partisini CHP'nin verdiği imkanlarla kuruyor. Hala butlan öncesi ünvanlar kullanılmaya devam ediliyor. CHP Genel Merkezi bundan şikayetçi.
6: Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır.
4: Bir başka soru işareti de henüz yeni partiye destek ifade etmeyen belediye başkanlarıyla ilgili. Burada yeni parti için bir problem mi var yoksa bu bir taktik mi? Özgür Özel her şeyin kontrol altında gibi görünmesini istiyor.
7: Karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini de düşünerek bir strateji geliştiriyoruz. Arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Dün genel başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için.
4: Ama bu açıklama örneğin eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyden Karalar'ın durumunu açıklamıyor. Yeni partiye geçmeyeceğini en net açıklayan isimlerden biri.
8: Hayır dedi Zeyden Karalar, ben CHP'de kalacağım dedi. 54 yıllık CHP'liyim, 54 yıllık CHP'liyim, çocukluğum, gençliğim. Bütün ömrüm CHP'de geçti. Benim isimlerle işim yok dedi.
4: Tabii Zeyden Karalar hakkında dedikoduların yayılması uzun sürmedi. CHP medyası hemen devreye girdi.
9: Zeyden Karalar bence göreve iade edilmek için kendince siyasi bir hamle yapıyor.
4: Oysa Özgür Özel yeni partiyi duyururken Zeyden Karalar'a hususi bir paragraf açmıştı.
10: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Ne Zeyden Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de.
4: Anlaşılan o ki yeni partinin CHP'den ayrılışı nizami bir kesik izinin olduğu steril bir operasyonda gerçekleşmeyecek. Aksine kötü bir yara izinin kaldığı anestezisiz bir amputasyona dönüşecek.
1: Şimdi aslında CHP Genel Merkezi'nden işte o MYK sonrasında yapılmıştı o açıklama parti sözcüsü tarafından. Doğru, şimdi aynı makam odaları kullanılıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hala Özgür Özel Genel Başkan makam odasını kullanıyor. Makam araçları kullanılıyor. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm imkanlarından yararlanıyorlar ve yeni partiden söz ediyorlar. Yeni parti ile ilgili detaylar veriyorlar. Hatta takvim bile açıklıyorlar. Peki, şimdi yeni parti kurmak pahalı bir iş. Haberde de verdiğimiz gibi ciddi anlamda işte o örgütlenmeyi 41 ilde gerçekleştirebilmek için tüm o seçim hazırlıklarını seçime hazırlanmak için pek çok masraf var. Peki bu masraf bir tarafıyla nereden karşılanacak? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp da yeni parti çatısı altında toplanacak olanlara ilişkin aslında ilk kez bir açıklama yaptı ve aslında ne kadar farklı bir siyasi lider olduğunu, o düğüm çözücü, kilit açıcı bir lider olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şöyle bir teklifi var aslında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan, işte o sayısı neyse 70, 80, 85, 90, eğer kaç milletvekili ayrılacaksa bu oranda hazine yardımından yararlanmasının yolu açılabilir diyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Peki bu mümkün mü?
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyaset tarihinin en mahir düğüm çözücü isimlerinden biri olabilir. Politik kilitlenmenin işin içinden çıkılamaz hale geldiği dönemlerde yaptığı ezber bozan çıkışlarla Türkiye'yi rahatlatan isim olmuştur. 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi, başörtüsü sorunu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve terörsüz Türkiye çabasında Türkiye bu özelliğinden çokça faydalandı. Onun en iyi açılımı yeni parti ile CHP arasındaki hazine yardımı krizine ilişkin. Bahçeli, partilerin milletvekili sayısına göre hazine yardımı alması gerektiğini belirtti.
11: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
4: Bahçeli'nin çağrısını etik bir daireden yapması tesadüf değil. Bu kavramı öne çıkarmasının bir sebebi var. Bu çıkışı muhalefetteki devasa yarılmayı dışarıdan izleyen bir yabancı değil, adaleti talep eden bir hakem konumunda yapıyor. Cumhur İttifakı'nın ana muhalefetin içine düştüğü sarmalda taraf olmadığını belirtmesiyle uyumlu. Ayrıca CHP'li seçmen nezdinde desteğin büyük bölümünü arkasına almış yeni partinin sistemin dışına sürüklenmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü yeni bir parti olarak örgütlenmek büyük bir finansal kaynak gerektiriyor. Bu kaynağın menşei belirsiz bir adresten akması ülkenin potansiyel ana muhalefetini esir alabilir. Bu her şeyden önce Türkiye'nin aleyhine. Öte yandan yeni partinin ayrılmasıyla geride kalan CHP, hazine yardımı vasıtasıyla taban desteğinden çok daha büyük bir maddi güce kavuşacak. Bu Kılıçdaroğlu CHP'si için gazete, sosyal medya ve televizyon finansmanı demek. MHP, Kılıçdaroğlu CHP'sinin seçmen desteğiyle uyumsuz bir propaganda gücüne ulaşmasının Türkiye'nin faydasına olmayacağını düşünüyor olabilir. Hatta Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bir arada tutmak için daha fazla gayret göstermesini istiyor bile olabilir. Ancak Bahçeli'nin teklifinin hayata geçmesi kolay değil. Siyasi partiler kanunu değişikliği gerek ve kanun değişiklikleri tek bir parti için yapılamaz. Milletvekili sayısını baz alan bir hazine yardımı paylaşımı da beraberinde bonservisli vekil trendi gibi bazı problemler getirecektir.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisindekilerin ne düşündüğünü yeni partiyle ilgili biliyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu konudaki görüşünü açıkladı. Kabul, iyi. Peki Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti açıklaması hakkında halk ne düşünüyor? Seçmen ne düşünüyor? Bu etik ve ahlaki mi? Öte yandan Zeydan Karalar, Cemil Tugay ve Mansur Yavaş CHP'de kalacaklarını açıkladı. Peki vatandaş ne düşünüyor? İşte mikrofonu sokağa uzattık.
12: Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel'in açıklamalarından sonra yeni bir parti kurulacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölüneceği açıklandı aslında. Peki bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesinde ve yeni bir parti kurulması hakkında vatandaş ne düşünüyor?
10: İlk adımını atarak kuruyoruz.
13: İkiye ayrılması halk kitlesinde oyların ikiye bölünmesi anlamına gelir. Dolayısıyla muhalefet partisinin güç kaybedeceğini düşünüyorum. Yeni kurulacak parti otomatikman ana muhalefet partisi olabilir. Fakat neticede oy bölündüğünden dolayı iktidara geleceğini asla düşünmüyorum.
12: Sizce muhalefetin şu an atmış olduğu adımlar sağlıklı mı?
13: Hayır. Hiç sağlıklı değil. Çünkü bölünmeye sebep oluyorlar. Kendi işlerinde parçalanma bir çöküşün belirtileridir. Başka bir şey olamaz yani.
14: Atamızın bize bıraktığı partiyi bu şekilde kendi emelleriyle kullanmamaları gerekiyor. Atatürk'ün bize bıraktığı parti, memleketi muhalefet iyi sahip çıkamıyor. Muhalefetlerini hiç iyi bir şekilde yapamıyor.
10: Siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
15: Son zamanlardaki olayları hiç güzel bulmuyorum, hoş bulmuyorum. Öyle olmaması lazımdı bir Atatürkçü parti olarak. Yanlış. Kendisini kaybeder.
16: Valla bölünmesi normal bir şey değil yani. Bunu kendi aralarında çözmeleri lazım yani, oturup bir araya gelerek bir çözüme kavuşması lazım bunların. Seçim zamanı oy da bölünecek. İkisi de kazanamayacak bu durumda. İyi değerlendirmiyorum bu durumu ya. Hiç iyiye gitmiyor. Yani gittikçe bölünecek yani.
17: Durmalarını isterdim ama çok bölünüyorlar. Çünkü iyi hizmet etmedikleri için birbirlerinin işlerini hep arkalarından iş çeviriyorlar. O yüzden partileri düzgün kurulmuyor yani.
18: Hiç yorum yapmak istemiyorum.
12: Neden peki? Yani bir seçmen neden yorum yapmak?
18: Kız vaka.
12: Yani bu parti kurulsa da bir şey değişmez mi efendim?
18: Aynen, evet, aynen devam eder.
19: Neden siz?
17: Değişirdi bugüne kadar zaten. Bu şekilde gelmiş, bu şekilde gider. Hiçbir beklentimiz yok açıkçası.
20: Kesinlikle dirayet olması gerekiyordu. Sonuçta ana muhalefet parti olarak önemli bizim için. Ama birlik olamadılar. Oylar kesinlikle bölünecektir.
21: Atatürk'ün kurduğu parti olması. Yani birçok insan o yüzden oradan kopamıyor. O yüzden oradaki her görüşü bir şekilde benimsiyor. Yani o yüzden çok çok riskli ve çok böyle hani biraz asice bir hareket olmuş. Ben bunu doğru bulmuyorum ve komik buluyorum. Hoş değil, inşallah toparlarlar ya da birleşirler bir masa etrafında ki masa etrafında toplanıldığı dönemi de gördük.
10: Vakti gelmiş. Hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
22: Durum ortada. Özgür Özel'in kuracağı partiden yani seçimlere ne kadar var? 2 yıl falan var herhalde. Bu 2 yıl zarfı içinde ne yaptı yaptı. Ondan sonra ben zaten onun barajı bile geçemeyeceğini tahmin edebiliyorum yani. CHP'yi 2'ye böldüler. Oyların yarısı Kılıçdaroğlu'na, yarısı ona. Bu halk bundan muzdarip olacak. Ne ona ne ona diyecek. Ben böyle düşünüyorum. Uşak Belediye Başkanı. Bunlarla hala iş tutmaya çalışıyor. Bunları partiden uzaklaştıramadı hala da. Şimdi bu seçmen bunların neyine güvenip de bunlara oy verecek? Devlet, bu millet, bu vatan için 3 adım atmışlar mı? Bunların düşüncesinde vatan kavramı yok. Millet kavramı yok bunların düşüncesinde. Yani o yüzden ben Özgür Özel'in fazla başarılı olacağını da zannetmiyorum.
10: Yeni bir başlangıcın
1: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 21 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 30 şüpheliden CHP'li belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasını talep etti. Soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alınmıştı. İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştı. Beykoz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki cadde ve kaldırımlarda metrelerce uzayan otlarla biriken atıklar vatandaşların tepkisini çekti. Şikayetler üzerine belediyecilikten sınıfta kalan İBB yönetimi yerine Beykoz Belediyesi ekipleri harekete geçti, temizlik ve ot biçme çalışması yaptı. İBB ise şikayetleri hala duymuş değil. Vatandaşın sesi olan Çengeldere Mahalle Muhtarı Hakan Demirtaş, İBB hizmet etmiyorsa eleştiri almaya devam edecek dedi.
23: Bir tane İBB'nin buraya gelip de o kesiğini görmedim ben. İBB ile alakalı kesinlikle mahallelerimiz, bütün mahallelerimiz aynı sıkıntı yaşıyor.
24: Otlar uzadıkça uzadı, atıklar biriktikçe birikti. Vatandaş kaldırım ve yol kenarlarını kullanamaz oldu. İBB'nin icraat göstermediği yerde Beykoz Belediyesi vatandaşın imdadına koştu.
23: İnsanlar buradan yürüyemeyip yola iniyorlar. Yolda da çocukların araba vurma tehlikesi olduğu için bize baskılar gelerek biz de belediye başkanımız, özlem başkanımız bunları konuşarak park bahçeli müdürlüğümüzle sağ olsun onlar da bir neticede bir boşluk bularak burayı bu şekilde temizleyip bize verdiler. Tabii ki bundan bitmiyor biliyorsunuz. Kaldırımların üzerine görüyorsunuz ne kadar çamur pisliğin olduğunu da görüyorsunuz.
24: Beykoz'da İBB'nin sorumluluğunda bulunan cadde ve kaldırımlarda uzayan otlarla biriken atıklar vatandaşların tepkisine neden oldu. Özellikle Çengeldere Caddesi'nde kaldırımları kaplayan yabani otlar nedeniyle yayalar yürümekte zorlandı. Bazı vatandaşlarsa yola inmek zorunda kaldı. Bölgeden gelen yoğun şikayetlerin ardından Beykoz Belediyesi ekipleri çalışma başlatarak ot biçme ve çevre temizliği yaptı.
23: Dilekçe yazdık, aradık, bizim muhtarlar sorumluluğumuz var, onlarla görüştük, meclis üyelerimizle görüştük ve onlar da yerel yönetimler yapar. Biz yapacağız, 8. Bölge Yol Bakım Müdürlüğü yapacak dediler ama yok. Yok yani yok. 2 senedir yok. Ben muhtar olduğumdan beri 1 sefer kesildi burası. Onun haricinde bir tane İBB'nin buraya gelip de o kesiğini görmedim ben. Bizim kaldırımlar bitik. İnsanlar kaldırımlardan yürüyemiyor. Hep ot, pislik, çamur. Onun akabinde yine taşlar bozuk. Biz burayla alakalı bir proje çalışması yaptı İBB ama sonuç yok. Dediğim gibi onun akabinde yine bir durak sıkıntımız var.
24: Çalışmalar kapsamında kaldırım ve yol kenarlarındaki

0: Yabani otlar temizlenirken biriken çöp ve atıklar da toplandı. Çengeldere Mahalle Muhtarı Hakan Demirdaş ise İBB'nin sorumluluğundaki alanlarla ilgili uzun süredir talepte bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.
1: O makamlar o milletin makamlarıdır, İstanbul'un makamlarıdır. Eğer sorumlu olduğu caddelerde hizmet etmiyorsa bizden bu eleştirileri almaya devam edecekler. Bizim kimseden bir çekingemiz yok. Varsa sıkıntısı zoruna giden varsa gelsin bizimle bunlar konuşsun. Hizmetini yapsınlar, çekimimizi yapalım ve teşekkür de edelim. Bundan da gocunmayız. Bundan da kesinlikle gocunmayız. Bizim siyasi bir düşüncemiz yok. Biz mahalle muhtarıyız. Vatandaşımızın hizmetindeyiz.
2: Şimdi Beykoz'dan Bakırköy'e gelelim. İstanbul Bakırköy'de bulunan Sanatçılar Parkı'nda. CHP'li belediyenin duyarsızlığı artık bu kadarına da pes dedirtti. Ailelerin yoğun kullandığı parkta tuvaletler kullanılamaz halde. Hatta çoğu zaman kilitli. Bakımsızlık ve denetimsizlik nedeniyle sorunlar gitgide büyüyor. Aileler çözüm bekliyor.
3: Belediyenin umursamazlığı yine vatandaşa yansıdı. Bakımsızlık aldı başını gitti. Tuvaletler kullanılamaz hale geldi. Bakırköy'ün en yoğun parklarından birinde hizmet eksikliği vatandaşı canından bezdirdi.
4: Tabii özellikle de çoluk çocuklu ailelerin sıklıkla geldiği, ziyaret ettiği yerlerden biri. Ancak görmüş olduğunuz gibi denetimsizlik ve bakımsızlık nedeniyle kapılar kırık, içeriye girmek bir yana kokudan durmak bile mümkün olmuyor. Ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler şu anda bulunduğumuz Sanatçılar Parkı'na geliyorlar. Ancak gördüğünüz tablo işte bu. Yani keyifli bir vakit geçireyim derken bakımsızlık, finansızlık, denetimsizlik nedeniyle işte görmüş olduğunuz gibi bu pisliğe bağlıdır.
3: Denetimsizlik ve ihmalkarlık haliyle de zaman içinde tablo içler acısı hali aldı. Sorunun bir an önce çözülmesi ve tuvaletlerin hizmete alınması isteniyor.
2: Kahramanmaraş'ta bir öğretmenle 9 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 öğrencinin yaralandığı okul saldırısıyla ilgili davada ilk duruşma günü belli oldu. 3. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek ilk celsenin 4 Eylül'de görülmesine karar verdi.
5: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırıda 9 öğrenci ile bir öğretmen yaşamını yitirdi. Mahkeme saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Kaçma şüphesi ve kuvvetli suç delillerini dikkate alan mahkeme, sanıkların ilk duruşmaya bulundukları cezaevlerinden Segbis aracılığıyla katılmasını kararlaştırdı. Tensip zaptında önemli ara kararlar da yer aldı. Saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin psikolojik veya psikiyatrik tedavi görüp görmediğinin tespiti için Sağlık Müdürlüğü ve Tıp Fakültesi'ne müzekkere yazıldı. Ayrıca bazı tanıklar için zorla getirme kararı çıkarılırken 18 yaşından küçük mağdurlar için barodan vekil görevlendirilmesi istenildi. Hazırlanan 43 sayfalık iddianamede tutuklu sanık baba Uğur Mersinli için 10 kişiye yönelik olası kasla öldürme, 15 kişiye yönelik olası kasla yaralama ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından ceza istendi. Diğer tutuklu sanık Peyman Pınar Mersinli içinse bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hapis cezası talep edildi.

Orta Doğu'da değişen bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkesin sona ermesiyle karşılıklı saldırılar devam ediyor. Orta Doğu'da savaş yeni bir boyuta taşındı. İran, Kuveyt'teki Amerikan askeri hedeflerine misillemede bulunurken, Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a yönelik saldırılarının 12. gecesinde yeni hedefleri vurduğunu ve deniz ablukasını sürdürdüğünü açıkladı. Amerikan Merkez Komutanlığı ard arda düzenlenen saldırıların 12. dalgasının başladığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Ahvaz, Ramşir ve Sirik kentlerine yönelik saldırı gerçekleştirildi. İran'ın Huzistan eyaletinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından füze saldırısı düzenlendi. Füze saldırılarında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Sistan Belucistan eyaletine bağlı Kunarek ilçesine de saldırı düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri basınında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yeni bir iddiaya yer verildi. Axios'a göre Amerika Birleşik Devletleri İran'da yeniden B-1 bombardıman uçakları kullanmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'la çatışmada hayatını kaybeden 4 askerin cenazelerini teslim aldı. Trump, İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ama henüz buna hazır değiller. Yakında hazır olacaklar dedi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran'ın anlaşmaya hazır olmadığını söyledi. İran'ın yaptıkları için her gece ağır bedeller ödeyeceğini ifade etti. İran ise Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. Devrim muhafızları Kuveyt'i hedef aldı, çeşitli askeri hedefleri bombaladı. Ali Es Salim hava üssünde bulunan askeri teçhizat deposu vuruldu, Ürdün de bombalandı. Saldırılar sürerken Trump'ın tehditlerine İran'dan cevap gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirtti. Ya herkesin güvende olacağını ya hiç kimsenin güvende olmayacağını söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu da elektriklerin kesileceği tehdidini dile getirdi. Köprülerimiz ya da enerji santrallerimiz saldırıya uğrarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinin elektriği kesilecektir uyarısında bulundu.

0: bölgeden sürekli yeni açıklamalar geliyor, yeni gelişmeler oluyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yeni yapmış olduğu açıklamalar var. Ne diyor? İran'a daha öncekilerden çok daha büyük bir saldırı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Aslına bakarsanız daha önce de defaatle ifade ettiği bir şey. Karar vermeye çok yaklaştım. Amerikan medyası habere bu açıklamaya yer veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, öncekilerden çok daha büyük bir saldırıdan bahsediyor. Bu saldırı ne anlama geliyor? Burada değiniriz ya da ne olabilir üzerinde aslında fikir yürütebiliriz. Trump diyor ki İran henüz yeterince acı çekmedi. İran'ın yeterince acı çekmediğini söylüyor. Tam olarak akla neresi geliyor? Evet. İran'ın merkezinde hatta belki de başkentinde ya da yakın bölgelerinde bulunan enerji santralleri olabilir. Ya da İran'ın özellikle nükleerle ilgili çalışmalarını yapmış olduğu iddia edilen Kazma Dağı'nın altı. Yani Kazma Dağı'na bir saldırı olabileceği zaten birkaç gündür özellikle üzerinde durularak konuşuluyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki İran henüz yeterince acı çekmedi. Onlara çok daha büyük bir saldırı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bakalım başka açıklamaları da olur mu ve bunun yansıması ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı. Saldırıda Anceliye tankerinde yangın çıktı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri saldırıya uğrayan gemilerin Anceliye ve Laylia adlı tankerler olduğunu belirtti. Seri, gemilerin Suudi Arabistan'a karşı ilan edilen deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle hedef alındığını savundu. Saldırının ardından bir gemide yangın çıktı, mürettebat alevlere müdahale etti. Suudi yetkililer saldırıya uğrayan geminin Anceliye olduğunu doğruladı. Yangının tankerin ön bölümünde meydana geldiği belirtildi. Mürettebatın tamamının güvende olduğu açıklandı. Husiler 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a karşı derhal yürürlüğe girecek bir deniz ablukası ilan etmişti. Grup kararın Yemen limanlarıyla Sana Uluslararası Havalimanı'na uygulandığını öne sürdüğü kısıtlamalara karşılık alındığını bildirmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Benzer bir saldırının tekrarlanması halinde İran'ı sorumlu tutacaklarını belirtti. Hem İran'a hem Husilere çok ağır askeri karşılık verileceğini açıkladı. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz boru hattı çekiyor. Bu kapsamda bir Navtex yayınladı ve sismik çalışmalar başladı. Hattın iki yönlü olması ise dosta düşmana çok anlamlı mesajlar gönderiyor. Peki nedir bu mesaj? İşte detaylar.
1: Türkiye, Ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti. Bu Navtex, başta Doğu Akdeniz olmak üzere Orta Doğu enerjisini Türkiye'siz Avrupa'ya taşımayı planlayanları hiç mutlu etmeyecek. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis sahada seyir halinde. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşacak doğal gaz boru hattı sisteminin inşası için ilk çalışmaları yürütüyor. Başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz'deki rakiplerimizi endişelendiren şey ise hattın iki yönlü olması. Yani sadece Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gaz akmayacak. Hattın inşası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye akış ihtimali düşünülerek yapılıyor. Kıbrıs Adası sadece yüzen bir uçak gemisi değil, yüzen bir hub yani istasyon. Asya'dan Avrupa'ya enerji hattı çekmeyi amaçlayan büyük projelerin baş aktörü. Yunanistan ve İsrail'in hedefi Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarını Rum kesimi üzerinden Yunanistan'a bağlamaktı. Ancak Türkiye gerektiğinde kuvvet kullanabileceğini göstererek bunu engelledi. Müzik Şimdi Türkiye başka bir hamle daha yapıyor. Avrupa'ya enerji ulaştırmanın, Kıbrıs ve Türkiye üzerinden ulaştırmanın ne kadar ucuz olabileceğini ifade ediyor. Zira Türkiye adaya 101 kilometrelik boru hattını kendi imkanlarıyla çekecek. Oysa İsrail'den Rum kesimine, oradan da Yunanistan'a hat çekmek için 10 ila 15 milyar dolarlık bir maliyet hesabı yapılmakta. Bu da İsmet projesinin önünü tıkayan güvenlik endişelerinden sonraki en önemli barem. Yani Türkiye hem Hürmüz hem de Bab-ül-Mendeb boğazındaki trafiğin tehdit edildiği bir dönemde tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anadolu'nun coğrafi yakınlığının önemine dikkat çektiği bir projenin startını veriyor. Enerji üreten ve ihtiyaç duyan tüm ülkelere kendi projesinin ucuzluğunu ve stratejik avantajlarını göstererek cazibesine vurgu yapıyor.
0: Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan Fethin Mührü, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi isimli seçkin eserin takdimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
2: Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş, fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde.
3: Ayasofya'nın asırlardır kendine hayran bırakan görkemi Fethin Mührü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi isimli eserle taçlandı. Bu özel eserin takdimini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. Gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen, görsel yönü kuvvetli bu eser, caminin ibadete açılışının 6. yıl dönümünde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserin Ayasofya'nın asırlara mal olan hikayesini, mimari zarafetini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan satırlarını, Kutlu Fethin zafer nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Camii, dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkiini muhafaza etmeye devam edecektir diye bitirdi. Çalışma alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getirildi. Ayasofya'nın eşsiz mimarisi, kubbe yapısı, mozaikleri, geçirdiği restorasyon süreçleriyle yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel ve manevi birikimi ayrıntılı biçimde inceleniyor.
0: Kısa bir ara, sonrasında devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gazeteci olduğu söylenen Ece Üner'le Fatih Portakal, ya. Şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz, sunucu olduğu söylenen Öykü Serter ifadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Üner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben, kalkını kendi yutar salkımı diye güzel,
2: evet,
1: bir söz
2: çok
1: var.
2: Çok güzel bir laf vardı.
1: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
2: Şimdi, hocam şöyle bakmak lazım. Yo, mesela adam,
1: yani bir insan, olsun ya.
2: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılır veya aldatılabilir. Değil mi? Bak, evet. Şimdi buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
1: Nedir?
2: Oradan bakıyorum şu anda.
1: Nedir abi?
2: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
1: Abi koca canım, koca ya, tamam. Ece Üner dediğin, tamam. Senin adaletin şimdi, kılıcı ya.
2: Mesela bak dev adam. Bir dakika, bir saniye.
1: Peki, tamam.
2: Evet. Böyle bir adam. Bu kim, bunu bilmiyorum.
1: Bu sunucu.
2: Neyse.
1: Geç. Boş.
2: Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz sizinle her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
1: Evet.
2: Konuşabilir misin sen burada?
1: Ha.
2: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkana, abi çok pardon. Ya o değil.
1: Ya hata yapabiliriz. Ya, tamam. Eyvallah. O başka bir şey.
2: Tamam. Ulan adam. Bak bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten. Kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
1: Tilki kümes emaneti.
2: Adam bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun.
1: Heh.
2: Ama İzmir'in de olmak, kandırılamazsın.
1: Haydi
2: İzmir'in
1: bakalım.
2: Dağları sen söylersen kandırırsın.
1: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmak.
2: Hepiniz
1: olmaz,
2: oradaydınız.
1: Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Bravo.
3: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
4: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
9: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Mücadele hız kesmeden sürüyor. Yine ünlü bir isim. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Yönetmen Ezel Akay'la müzisyen kardeşine Bursa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Her iki isim de gözaltına alındı. Sonra ne oldu? Detayı ne? Aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla birlikte piyasalar büyük bir türbülansın içine sürüklendi. Altın fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeyi sürdürüyor. Ancak dalgalı seyir yatırımcıda güven yaratmıyor. Peki altının yönü bundan sonra ne olacak? Vatandaş neden dikkatli olmalı? Paylaşacağız. İstanbul'da hava serinliyor. Rüzgar şiddetini arttırdı. Hafta sonunda doğruysa yağışlar kente giriş yapacak. Şiddetli rüzgar denizlerde dalga boyunda yükselişi de beraberinde getirdi. Tedbirlerse arka arkaya duyuruldu. Vatandaşlar bu süreçte nelere dikkat etmeli? Denize girmek hangi bölgelerde yasaklandı? Bakacağız. Kötü beslenme, stres, çevre kirliliği, modern dünyanın handikapları en çok sağlığı vuruyor. Genç yaşlardaki hastalarda, kanser vakalarında yaşanan artış da buna paralel. Ez cümle, daha hızlı yaşlanıyoruz. Biyolojik yaşlanmadaki bu hızlanma da kanseri tetikliyor. Peki bu eğilim nasıl durdurulabilir? Aktaracağız detaylar ve daha fazlasıyla akşam haberleri devam ediyor.

Evet, akışta bir anda ön plana geçen bir gelişme. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geride bıraktığımız dakikalarda açıklama yapmıştı. İran'ın yeteri kadar acı çekmediğini, çok daha büyük saldırılar olabileceğini söylemişti. Ve zaten bu açıklamaların hemen ardından acaba o açıklamanın devamı mıdır ya da tezahürü müdür İran'a yönelik saldırılar yeniden başladı. Nereye yönelik saldırılar? İran'dan yapılan açıklamalara göre Keşme Adası'na yönelik saldırılar olduğu yönünde gelen ilk bilgiler. İran basını Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası'na saldırı düzenledi diyor. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ı cezalandırmak isterken petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini cezalandırdığı değerlendirmesinde bulundu. Aslında Kalibaf bunu daha önce de ifade etmişti. Çünkü tam bir gelgitli duruma dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri saldırıyor İran'a. İran Körfez ülkelerine bir misilleme olarak saldırıyor ve tabii ki bölge güvensiz bir hale geldikçe, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişler sınırlandırıldıkça petrol fiyatları bir anda yükseliyor. Ne diyor İran Meclis Başkanı Kalibaf? Amerikan merkezli sosyal medya platformundaki hesabından yapıyor açıklamayı. Amerika'nın saldırılarla İran'ı cezalandırmak istediği değerlendirmesinde bulunuyor. İran'ı cezalandırmak istediler. Bunun yerine 3 haneli petrol fiyatlarıyla kendilerini cezalandırdılar ifadesini kullanıyor Kalibaf. Bu durumu aslında biraz da alaya alıyor. Dört dörtlük strateji değerlendirmesinde bulunuyor. Washington'la Tahran arasında varılan mutabakatın ardından ciddi oranda düşen petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden İran'a yönelik saldırılara başlamasıyla tekrar yükselişe geçti. 12. günündeydi. Geride bıraktığımız saat içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Amerikan basınına açıklamalarda bulunmuştu. İran'a daha öncekilerden çok daha büyük bir saldırı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Karar vermeye çok yaklaştım demişti ama bu çok yaklaştım ifadesi ne kadar yakın? Hemen mi yoksa bu gece mi, birkaç gün içerisinde mi? Bu sorgulanırken İran basınından gelen haber, Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası'na saldırı düzenledi diyor İran basını. Bundan sonra ne olacak onu hep birlikte göreceğiz. Ama Trump diyor ki İran henüz yeterince acı çekmedi. İran tarafı geri adım atmıyor. Onlar da diyor ki her saldırıdan sonra aslında bunun karşılığı olarak petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle aslında Amerika Birleşik Devletleri kendisini cezalandırıyor ifadesini kullanıyor.

0: Üniversitede rektör ataması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar resmi gazetede yayımlandı. Resmi gazetede yayımlanan atama kararıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar atandı. Yalova Üniversitesi rektörlüğüne ise Profesör Doktor Mehmet Bahçekapılı getirildi. Karara göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Gülrengin Küçük Erdoğan, İstanbul Gedik Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Feriha Erfan Kuyumcu, İstanbul Topkapı Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Emre Alkin, Mudanya Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Ahmet Kesik, Sanko Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Güner Dağlı, Türk Alman Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Cemal Yıldız atandı. Eurofighter tedarikinde sorun yok. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Türk pilotlar Ağustos ayında eğitim almaya başlayacak. Diğer yandan terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme de devam ediyor. Son olarak 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
1: S-400, F-35 derken Eurofighter tedarik süreci tam gaz devam ediyor. Tedarikte sorun yok. Eğitimler için geri sayım hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türkiye'nin en büyük roket üretim noktası Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Gündemde savunma sanayi ile ilgili gelişmeler vardı. Türkiye daha önce Eurofighter savaş uçağı tedariki için Birleşik Krallık'la anlaşmaya varmıştı. Milli Savunma Bakanlığı süreçte sorun olmadığını hatırlattı, eğitimlerin Ağustos ayı içerisinde başlayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye vizyonunda terör örgütü PKK'daki çözülme de devam ediyor. Bakanlık sahadaki son durumu paylaştı. Geride kalan haftada 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada sınırlarda da kuş uçurtulmuyor. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahıs yakalandı. Bir yıl içerisinde sınırda engellenen 946 şahısla birlikte 2026'da engellenen kişi sayısı da 42.776'ya ulaştı.
0: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra katledildiği ortaya çıkan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonu açıldı ve yapılan incelemeler sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
2: Soruşturmanın bir numaralı tutuklu şüphelisi eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli delillere ulaşıldı. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen ikinci dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 3 doktorla korucular da vardı. 6 yıl önce Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarının silindiği, sim kartının ise temizlendiği anlaşıldı. Yani deliller organize bir şekilde karartılmıştı. 15 şüpheli emniyette sorgulanırken 3. dalga operasyon geldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cezaevindeki eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait telefon açıldı. Soruşturmanın bir numaralı ve en kritik şüphelisi Sonel'in telefonunda önemli deliller vardı. Sonel'le polislikten ihraç edilen şüpheli Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelendi. Yazışmalarda Gülistan Doku cinayetine ilişkin bazı önemli notlar vardı. Sonel'in kullandığı ve kendisine ait GSM numarasıyla girilen WhatsApp hesabı Turgay Kılıç ismiyle kayıtlıydı. Sonel'in kendisi aleyhine o dönem paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Ertuğ'un hesabına 10 bin lira gönderildiği tespit edildi. Ertuğ'un paylaşım yapan kullanıcıyı resmi kayıtlarda olmayan bir şafak operasyonuyla ikametinden aldığı anlaşıldı. O kişiyi elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içerisinde sokakta sırtüstü yatar vaziyette fotoğrafını çeken şüpheli Ertuğ, o anları da dönemin valisi Sonel'e gönderdiği de kayıtlarda yer aldı. Cezaevindeki şüphelilerden eski polis memuru Gökhan Ertuğ'un bir cinayet, 300 kilogram eroin ve 400 milyon liralık gayrimenkul konutlarının olduğundan bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans olmasını istediği ortaya çıktı. Buna dair yazışmalar da telefondan çıktı. Tüm bu tespitlerin ardından 3. dalga operasyonun düğmesine basıldı. İki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Sefa K ile Emre E daha sonra Erzurum'a götürüldü. Haklarında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, yağmayla bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından işlem başlatıldı. 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında şu ana kadar 12 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Şüphelilerden Umut Altaş da Amerika'da tutuklu.
3: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
2: Vahşice katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cesedi ise henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
0: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfade veren Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda esrar ele geçirildi. Ünlü yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespit edilmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay, hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Eren Kazım Akay tutuklandı. Ezel Akay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kanserden diyabete kadar pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçları kaçak yollarla piyasaya sürmek isteyenlere bir darbe indirildi. Fatih'te düzenlenen operasyonda çok sayıda ilaç ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
2: On binlerce ilaç kaçakçıların eline düştü. Kaçak ilaç ticaretine büyük darbe indirildi. Operasyonun adresi Fatih oldu. Emniyet güçleri kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine bir ikameti operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 98.632 adet tablet formunda tıbbi ilaç ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, taşıması için kendisine teslim edilen 380 gram altında kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kuryenin ailesi ise oğullarından günlerdir haber alamadıklarını belirterek hayatından endişe ettiklerini söylediler.
4: Kuyumcunun şikayetçi olduğunu bugün öğrendim. Tabii ki doğal hakkıdır yani. Biz onu çok görmüyoruz. Saygı duyuyorum. Biz de zaten ona karşı mahcubuz. Yani çok yıllardır merhabalığımız var, tanıştığımız insanlar. Ama benim çocuğum da tabii ki bunu bu şekilde yapacağını asla düşünemiyorum.
2: Milyonlarca lira değerindeki altınları aldı, sırra kadem bastı. Kuyumcu altınlarının peşine düştü, ailesi ise gözyaşı döktü.
4: Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için hayatından endişe ediyoruz.
2: Olay 20 Temmuz günü Kağıthane'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır Şişli'de kuyumcu dükkanında kurye olarak görev yapan Deniz Beşli, nakledilen

0: Silmesi amacıyla kağıthanedeki bir kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altını teslim aldı.
1: Parasını çalıştığı yerden alıyor, müşteriye götürüyor, oradan nakiti teslim ediyor, oradan altını alıyor karşılığında. Ondan sonra kayıplara karışıyor. Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani.
0: İddiaya göre ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden bir daha haber alınamadı. Kuryenin nakil yaptığı motosiklet ise terk edilmiş halde bulundu.
1: 2 milyon lira bir civarında para bulacağız diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi fakat kimlerin yaptığını söyletemedim.
0: Evlatlarının kendilerine para bulması konusunda baskı yaptığını belirten aile, oğullarının başına bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor.
2: Oğlum, lütfen bize ulaş. Sağsan, tehdit altındaysan bir şekilde bize haber ver. Ne olursun bizi çok zor durumda bırak.
1: En yakın
2: yaktın
1: güvenlik güçlerine teslim ol. En yakın güvenlik güçlerimize git ve derdini
2: duyalım.
1: Anlat yani. Ayaktaysan, sağsan.
2: Bir sesini duyalım. Biz öldük bittik oğlum. Ne olursun. Hayatından endişe duyuyoruz. 4 gündür ne yerdeyiz ne gökteyiz.
3: İstanbul'da 5 şüpheli oto tamirhanesine baskın yaptı. Şüphelilerden biri iş yerinde çocuk bulunmasına rağmen içeri girer girmez belindeki silaha davrandı. Yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına an beyan yansıdı. İşte o anlar ve sonrası.
0: Husumetlilerinin dükkanını bastılar. İçeride çocuk olmasına rağmen silahına davrandılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi. Görüntüler Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan bir oto tamirhanesinden. İddiaya göre işletme sahipleriyle aralarında daha önceden husumet bulunan 5 kişi iş yerine gelerek baskın yaptı. Şahıslardan biri içeri girer girmez belinde bulunan silaha davrandı. İş yerinde bulunanlarla şüpheliler arasında kargaşa çıktı. Olay sırasında iş yerinde bir çocuğun da bulunduğu görüldü. Yaşanan arbede sırasında silahların ateşlenmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler iş yerinin ve çevrenin güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye aldı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken 3 silah da ele geçirildi.

0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini %37 seviyesinde tutma kararı aldı. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu beklentilere paralel olarak faizi sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi %40, gecelik borçlanma faizi ise %35,5 düzeyinde değiştirilmedi. Karar metninde Haziran ayında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı gerileme görüldüğü ancak Temmuz ayında geçici bir yükseliş beklendiği ifade edildi. Merkez Bankası Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini vurguladı. İç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine dikkat çeken banka sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceğini yineledi. Merkez Bankası ayrıca enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının daha da sıkılaştırılabileceği mesajını verdi.
0: Emekliler farklar ne zaman yatacak diye soruyordu. Yılın ikinci yarısı için emekli zam oranları sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu maaş farkı ödeme takvimini paylaştı. Buna göre emekli sandığı emeklileri için 3 ayrı ödeme grubu oluşturuldu. İlk ödemeler 24 Temmuz'da yapılacak.
2: Meclis Genel Kurulu'ndan geçti, yaklaşık 2,5 milyon emekli için ödeme takvimi açıklandı. SGK, emekli zam farklarının 24 Temmuz'da hesaplara geçeceğini açıkladı. Sosyal Sigortalar Kurumu emekli sandığı olarak da bilinen 4C emeklileri için fark ödemeleri takvimini açıkladı. Farklar için SGK 3 ayrı ödeme grubu oluşturdu. İlk olarak maaşlarını aylık alanlar için ödemeler gerçekleşecek. Emekliler maaş farklarını 24 Temmuz'da hesaplarında görecek.
3: Maaş kaç abi? 17.
2: 3 ayda bir maaş alanlar içinse durum biraz farklı. 3 ayda bir maaş alanların ödemelerini aldığı aya bağlı olarak arada oluşan farkları hesaplarında görecek. İkinci grupta Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde aylık alanlara 2 aylık maaş farkı ödenecek. Üçüncü grupta Temmuz, Ağustos, Eylül döneminde aylık alanlara aylık maaş farkı emeklilerin hesaplarına aktarılacak. Bu kapsamda 2.491.370 emekli sandığı emeklilerine ödenecek fark tutarı için SGK 14,5 milyar liralık kaynak aktaracak. SSK ve Bağkur emeklileri için de SGK zamların maaş günlerinde hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.
0: Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta duyuracağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Altın fiyatları son 2 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeyi sürdürüyor. Peki altının seyri ne olacak? İşte detaylar.
4: Orta Doğu'da sular durulmuyor, piyasalarda denge bozuluyor, altın fiyatlarında yön yine değişti. Gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.
5: Bizim 4.150 dolar kritik bir eşiğimiz vardı. Eğer o eşik aşılırsa ve o eşiğin üzerine bir kapanış gelirse ons altında biz artık bundan sonra yükseliş trendi başlar diyecektik. Ancak dün 4.150 doları geçti ama kalıcı olmadı. Bugün ons altında tekrardan bir düşüş yaşandı. Yani dün 4.300'lere kadar çıkan gram altın bugün tekrardan 6.300'lere çıkan gram altın tekrardan 6.200'lere düştü.
4: Altın fiyatları son 5 aydır dalgalı seyrediyordu. Ancak geçtiğimiz gün son 2 haftanın zirvesine yaklaşmıştı ki bu yükseliş pek de uzun sürmedi. Altın yeniden düşüş trendine girdi. Bu durumun nedeni ise Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve FED'den gelecek olan faiz kararı. Piyasaların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanmasıyla altın fiyatları son 2 haftanın en düşük seviyesinden çekildi.
5: Doların son zamanlarda son birkaç gündür yükseldiğini görüyoruz, güçlü durduğunu görüyoruz. Bu da altının fiyatının yükselmesine sebep oldu. Önümüzdeki hafta Amerika tarafından, FED tarafından bir faiz kararı açıklanacak. Faizin sabit bırakılması bekleniyor ama önümüzdeki sürece bakacak olursak ihtimaller dahilinde faizin artırımı da söz konusu. Çünkü Orta Doğu'da yaşanan olaylar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması dünya çapında bir enflasyonist baskı oluşturuyor ve bu da merkez bankalarının gerektiği halde faiz artırımı senaryolarını kullanabileceklerini söylüyorlar.
1: Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar altın fiyatlarının yönüne ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
4: Altın yer yer düşüyor, yer yer yatay seyrediyor. Bu durumsa artık yatırımcının güvenli liman algısını sorgulatır oldu. Peki bu düşüş seyrinde yatırımcı nasıl konumlanmalı?
5: Son 5-6 aydır altın hakikaten çok spekülatif bir yatırım aracı olmaya başladı. Çünkü hem Amerika tarafından hem İran tarafından birbirlerine zıt bir şekilde açıklamalar geldiğinden dolayı altın fiyatı çok hızlı bir şekilde yükseliyor, çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yani vatandaşlar, yatırımcılar altına küstü diyebiliriz. Yani altın düştükçe talep azalıyor. Aslında bu rakamlar vatandaşlar için bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü kimse bu kadar düşeceğini tahmin etmiyordu. Çünkü orta ve uzun vadede altın tekrardan yükselişe başlayacaktır. Yani geçtiğimiz aylardaki kadar hızlı bir yükseliş olmasa bile kademeli olarak artmaya devam edecektir.
0: Efendim, İstanbul'da sadece birkaç dakika etkili olan fırtına hayatı kabusa çevirdi. Mega kenti toz bulutu kapladı, ağaçlar yerinden söküldü, evlerin çatıları uçtu, onlarca kişi ölümden döndü.
6: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Onlarca kişi ölümden döndü. Mega kenti vuran fırtına birkaç dakika içinde hayatı felç etti. İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Ağaç devrildi, çatılar uçtu. Araçlar zarar gördü.
7: Biliyorum, hepsini görüyorum, hepsini çekiyorum.
8: Tam biz kaçmaya kaçırken ayağımızın üstüne düştü. Öyle bir şiddetli rüzgardan dolayı böyle bir olay yaşandı.
6: Küçükçekmece'de fırtına havada toz bulutu oluşturdu. Fırtına o kadar kuvvetliydi ki yürümek bile mümkün olmadı. Sarayburnu'nda bir kafede ise korku dolu anlar yaşandı. Aniden bastıran fırtınayı görenler ne yapacaklarını şaşırdı. Müşteriler can havliyle kaçıştı. Fırtına Bakırköy'de devasa bir ağacı yerinden söktü. Bahçeli evlerde evin çatısından kopan parçalarsa metrelerce savruldu. Küçükçekmece'de 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar aynı sokaktaki apartmanlara savruldu. Binaların içleri bile hasar aldı. Esenler'de ise facia teğet geçti. Sokakta top oynayan çocuklar bir anda fırtınaya yakalandı. Çocuklar saniyeler içinde toz bulutunun içinde kaldı. Şiddetli fırtınanın sürüklediği çatı uçmaya başladı. Sokağa düştü. Top oynayan çocuklar çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Her şey birkaç dakika içinde oldu. İstanbullular büyük bir tehlike atlattı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ama büyük çapta maddi hasar oluştu.
9: Evet, İmroğlu'nun son hali.
0: Elbette yansımaları da var. İstanbul'da etkili olan o kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle Karadeniz'e kıyısı olan bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı. Uzmanlar Poyraz'ın oluşturduğu çeken akıntının özellikle Karadeniz sahillerinde taşıdığı uyarısında, hayati risk taşıdığı uyarısında bulunuyor. Hafta sonu ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış, sel ve su baskını riski var.
10: Dikkat çekmek istediğimiz nokta cumartesi günü. Cumartesi günü Orta Akdeniz'den gelecek olan bir yağışlı sistem var. Sel meydana gelmiş yerlerde yine sel riski mevcut durumda. Yine cumartesi günü yüksek dolu riski, yıldırım ve şimşek kendini beraberinde gösterecek.
1: İstanbul'da fırtınanın etkisi azalsa da Poyraz etkisini sürdürüyor. Uzmanlar Karadeniz kıyılarında çeken akıntı riski nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuyor.
11: Kıyılarda dalgalar yükseldi, rüzgar şiddetini artırdı. Can güvenliği nedeniyle Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise gün boyunca denize girmek yasaklandı.
10: Aynı yasaklar önümüzdeki günlerde yine Beykoz ve Şile gibi ilçelerde de devam edecek gözüküyor. Rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 50 kilometrelere kadar çıkıyor ki aslında saatte 30 kilometrenin üzerine çıkmaya başladığında özellikle Karadeniz kıyılarında rüzgardan dolayı kaynaklanan çeken akıntı diye tabir ettiğimiz yapılar oluşuyor. Bu da denize girenler açısından çok büyük riskleri beraberinde getiriyor.
1: Gözler ise hafta sonuna çevrildi. İstanbul ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar riski bekleniyor. Serinlemek için denize gitmeyi düşünenlere kuvvetli rüzgar dur dedi. Uzmanlar güçlü akıntı riskine karşı kritik uyarılarda bulundu.
10: Cumartesi gün içerisinde Marmara geneli, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in hemen hemen batı ve orta kesimlerinde tamamı diyebiliriz. Akdeniz'e iç kesimlerde yağışlar meydana getiriyor. Tabii yağışlar meydana getirirken özellikle de kuzeyde yani Batı Karadeniz ve İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışlar var. Buralarda sel ve su baskını riskleri mevcut durumda.
1: Hafta sonunun ardından pazartesi günüyle birlikte rüzgar zayıflayacak, yağışlar etkisini yitirecek.
10: Rüzgar hafta sonunda devam ediyor ama önümüzdeki pazartesinden itibaren rüzgar etkisini kaybediyor. Yağışlar kesilmiş olacak.
1: Vatandaş denize girme yasağı sebebiyle güvenli kıyılarda vakit geçiriyor.
12: Havalar da bozdu. Tesadüf ikisi bir oldu. Yasaklar kalkana kadar bekleyeceğiz. Hava da açılır. İnşallah o zaman gireriz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz.
13: Biz sadece balık tutmaya geliyoruz açıkçası. Ya başka bir amacımız yok.
1: Yani yasaklara uyuyor musunuz?
13: Yasaklara uyuyoruz evet. Yasaklara uymadığımız zaman zaten başımıza bir şey gelecek.
0: Muğla Fethiye'deki orman yangınının ardından bölgede haber çalışması yapan basın mensupları kayalıkların arasında mahsur kalan yavru bir kediyi kurtardı. Alevlerden kaçarken sıkıştığı değerlendirilen minik kedi ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana çıkarıldı.
14: Kayaların arasında kaldı, sesiyle kendini fark ettirdi. Alevlerin sardığı bölgede hayatta kalmayı başardı. Muğla Fethiye'de etkili olan orman yangını bölgede yaşayan canlıları da etkiledi. Yangının ardından zarar gören alanlarda haber çalışması yapan basın mensupları bir evin bahçesinden gelen kedi sesini duydu. Sesin geldiği kayalık bölgeye giden ekip kayaların ortasında mahsur kalan yavru kediyi gördü.
15: Alabilecek mi?
14: Gazeteciler kısa süren çalışmanın ardından kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 10 günlük kedi yavrusuna su verildi. Kurtarılan kedinin veteriner ekibine teslim edilerek tedavi altına alınacağı öğrenildi.

0: Efendim, kanser vakalarındaki artışın genç yaşta görülüyor olması endişe yaratıyor. 50 yaş altı kuşaklar önceki nesillere göre çok daha hızlı yaşlanıyor. Biyolojik yaşlanmadaki bu hızlanma erken başlangıçlı kanser vakalarını tetikliyor.
1: Hem yaşam tarzı hem çevresel faktörlerin bir araya geldi. Biraz karmaşık bir konu. Yani tek bir faktör bunu yapar diyemeyiz.
2: Vücudumuz modern dünyaya isyan ediyor. Genç kuşaklar daha hızlı yaşlanıyor.
1: Tabii bazı kanser türleri vardır. Genetik mutasyona bağlıdır. Genlerden kaynaklıdır. Bazı genler var son yıllarda ortaya çıkan. Bu gen grubuna sahip olan insanlarda çok daha erken yaşta kanser ortaya çıkmakta.
2: ABD merkezli Nature Medicine gazetesinde yayınlanan araştırma biyolojik yaşımıza dair korkutucu bir gerçeği gösterdi.
3: İleri yaş hastalığı olarak bilinen kanser artık gençlerde de kendisini göstermeye başladı. Çarpıcı araştırmaya göre artık gençlerin de yani 50 yaş altı kategorisinin de hızlı bir şekilde yaşlandığını ortaya koyuyor. Yani verilere baktığımız zaman 50 yaş altındaysanız ve kanser teşhisi konulduysa erken kanser olarak tanımlanıyor.
1: Kişinin çok erken yaşta bir birinci derecede yakınında bir kanser varsa, özellikle meme kanseri, rahim kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi, bunun genetik olma ihtimali vardır ve kişi eğer bu gen testini yaptırırsa bu kanserlerden korunmak için gerekli önlemleri almış olacaktır.
2: En büyük etkenlerden biri hücresel yıpranma. Genç yaşta artan kanser vakalarının temelinde bu hızlı yaşlanma var.
1: Ultra işlenmiş karbonhidratlar, yani batılı yaşam tarzı, batılı beslenme tarzı dediğimiz beslenme tarzı bizim aslında kanımızda hem şekeri yükseltmekte, hem insülin dengesini bozmakta, hem de kanser hücrelerini daha çok beslemekte.
2: Çalışmalara göre 1990'lardan bu yana 50 yaş altı kanser tanıları dünya genelinde %79 oranında arttı.
1: Lifli gıdalar tüketimi çok azaldı toplumda. Maalesef hazır, paket, dondurulmuş, kurutulmuş özel paketler içerisinde uzun vadeli tüketim tarihli olan gıdalar koruyucu madde içerir. Bunlar da yine kanser hücrelerinin ortaya çıkmasını hızlandırır.
3: Tabii kanser sürecini tetikleyen aslında pek çok etken var. Onların başında ise mikroplastikler, sigara, obezite gibi, yani dengesiz beslenmeyle birlikte kötü yaşam koşulları yer alıyor. İşte tüm bunlar birleştiğinde de kanseri ciddi şekilde tetikleyebiliyor.
1: Özellikle obezite erken yaşta çok indi. Çok erken yaşlarda tip 2 diyabet çıkmaya başladı. Uykusuzluk da yine yapılan çalışmalarda kanseri tetikliyor. Uyku döneminde vücut çünkü kendini yenileyebiliyor.
2: Uzmanlara göre çözüm sadece hastalığı tedavi etmek değil, yaşanılan çevreyi ve biyolojik süreçleri korumak. Beslenme ve yaşam tarzının insan biyolojisine uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
1: Doğru beslensinler, olması gerektiği gibi Akdeniz tipi beslenme yapsınlar, mutlaka egzersiz yapsınlar, geceleri mutlaka, gece özellikle en az 6 ila 7 saat bir uyku uyusunlar, kilo almasınlar ve doğal beslensinler. Söyleyeceğim bunlar.
2: Genç kuşaklardaki bu yaşlanmayı durdurmak için yaşam tarzının değiştirilmesi isteniyor.
0: Şimdi yine sağlıktan devam edelim. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. Pek çok kişi kolayca kilo vermenin yolu olarak görüyor. Belki de öyle. Ancak zayıflama iğneleri zannedildiği kadar mucize bir çözüm değil. Uzmanlar sağlıklı kilo kaybının beslenme ve egzersizle birlikte mümkün olduğunu söylüyor. Doktor önerisi ve kontrolünde olmadan iğne kullanımı kesinlikle önerilmiyor.
4: Kanser hastaları, gastrointestinal bozukluğu olanlar, daha önce yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler kullanmamalı.
5: Ya, doktor kontrolünde kızlarım yaptırdı. Hiçbir problem çıkmadı. Dolayısıyla doktor kontrolünde olabilir yani. Onlar kullandı ama ben doğal yollarla zayıflamayı, yani yiyecek, içecek, spor, yani bunlarla zayıflamayı öneriyorum yani. Dolayısıyla ben de öyle yapıyorum şu anda. Bayağı da kilo verdim. 20 kilo verdim. Bir sağlık sorunum da yok yani. Günde 10 kilometre yürüyorum. Ne bir yorgunluk ne bir şey yani.
6: Bir iğneyle fazla kilolardan kurtulmak mümkün mü? Herkesin konuştuğu zayıflama iğneleri için uzmanlardan kritik uyarı geldi.
7: Sosyal medyada övgüyle bahsediliyor, talebi her geçen gün artıyor. Ancak uzmanlar zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımının ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. İşte

0: Tığ baskılar mide boşalmasını yavaşlatır, insülin salınımının kalitesini arttırır. Zayıflamak isteyen bireyler bunu çokça kullanmak istiyor, sihirli değnek olarak düşünüyorlar. Ancak bazı yan etkileri de mevcut. Sarkopeniye sebep olabilir, tekrar kilo alımını oluşturabilir. Hatta görülmüş ki çalışmalarda kilo kaybeden bireylerin 1/3'ü tekrar bu kiloyu geri almış.
1: Zayıflama iğneleri tek başına kalıcı çözüm değil. Kilo verme sürecinde şart olan unsurlar lifli beslenme, protein ve kaliteli yağ tüketimiyle başlayan doğru bir beslenme düzeni. Böylece hem kilo kontrolü sağlanıyor hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılıyor.
2: Mucize diye başlanıp hastanede bitebiliyor. Peki zayıflama iğneleri hangi şartlar altında güven ve kimler asla kullanmamalı?
0: Kanser hastaları, gastrointestinal bozukluğu olanlar, daha önce yeme bozukluğu geçmiş olan bireyler kullanmamalı. Diğer sağlıklı bireyler de doktor kontrolü olmadan kullanması tavsiye edilmemeli. Ve bu kişiler bu esnada tatmin de olmayabilir iğne kullandıkları esnada. Bu sefer de sosyal olarak hayattan keyif alamayacakları için yanında yan etkiler olarak depresyon da gelebilir. O yüzden diyet ve egzersiz öncelenmeli. Daha sonra bu yöntemler denenmeli ki kişi iğne kullanıyor olsa bile diyet ve egzersize de devam etmeli.
1: Kimi vatandaş sağlık sorunları sebebiyle doktor kontrolünde iğne kullanırken kimi spor ve dengeli beslenmeyle ideal kilosuna ulaşıyor.
3: Şeker hastası olduğum için doktorum önerdi, kullanıyorum ben. Bir ay kullandım, daha yeni başladım. Faydasını bir ayda gördüm. Dar gelen kıyafetlerimi giymeye başladım bir ayda.
2: Ama bu noktada doktor kontrolü önemli.
3: Tabii ki. Doktor kontrolü olmadan kesinlikle önermem. Ben doktor kontrol altında devam ediyorum. Doktorum ne şekilde önerirse o şekilde devam ediyorum.
4: 17 kilo verdim 4 ay için, 8 ay içinde pardon. Hemen hemen spor ve diyetime çok dikkat ettim.
2: İğne kullandınız mı?
4: Hayır, kullanmadım. İğne kullanmadan çok rahat bir şekilde kilomu da verdim. Yani ben pek tavsiye etmiyorum. Hekim kontrolünde kullanabilen kişiler de var, kullananlar var. Etrafımda da var. Ama ben kendi şahsım adına diyeti tercih ederim.
5: YKS sonuçları açıklandı. Üniversite adayları için sırada artık tercih dönemi var. Sağlık alanında en prestijli üniversitelerden biri olan Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi de köklü eğitim kurumunu tanıttı. Neden Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi seçilmeli? İşte bu sorunun yanıtı verildi.
6: İki asırlık bir eğitim bekliyor, sağlık eğitimi bekliyor. Kendi modern hastanesinde, kendi modern kampüsünde ve gerçek vakıf, kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesi sunuyoruz öğrencilerimize.
7: Yıllarca dirsek çürüttüler, sınavda ter döktüler. Sırada emeklerin karşılığının alınma vakti var. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi de kapılarını adaylara sonuna kadar açtı. Onları bu köklü eğitim yuvasında neler bekliyor, kalem kalem anlatıldı. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi sağlık alanında tematik bir eğitim yuvası. Öğrenciler hem teorik hem pratik derslerle kapsamlı bir şekilde öğrenim görüyor.
6: İngilizce tıbbımız olsun, sağlık bilimleri enstitüsü olsun, burada hemşirelikten fizyoterapiye, odiyometriye kadar ya da meslek yüksekokulumuz, eczacılık hizmetleri, anestezi teknikerliği, ilk yardım teknikerliği gibi alanlarda öğrencilerimize bir teorik eğitim veriyoruz. Hemen hastanemizde de pratik eğitime uygulamasına geçiyor. Dolayısıyla şu aşamada bizim Türkiye'deki çok nadir üniversitelerden birisinde teorik eğitimle pratik eğitim birleştirmiş bir üniversiteyiz.
7: Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde öğrenci başına düşen akademisyenler de özenle seçilmiş durumda.
6: Bizim URAP verilerine göre ortalama bir öğretim üyesi akademisyenin başına 6 tane öğrenci düşüyor. Tıp fakültesinde ise bu oranımız 2'ye 1, yani bir akademisyene 2 tane öğrenci düşüyor. Dolayısıyla biliyorsunuz sağlıkta eğitim, usta çırak eğitim ve birebir görerek eğitim. Teorik eğitimleri çok iyi yapıyoruz. Uluslararası eğitimlere katkılamayı sağlıyoruz. Ama pratik eğitimi de birebir öğrencilerimize veriyoruz.
7: Kapsamlı şekilde eğitim alan öğrenciler mesleğe kolayca atılabiliyor.
6: Öğrencilerimize o kadar güveniyoruz ki hemen gelin başlayın diyoruz. Alıyoruz, başlatıyoruz. Hemşirelik ya da diğer alanlarda %100 hemen iş garantisi var. Diğer alanlarda da, diğer eğitim yapıcılarda ilk üçe giren öğrencilerimize eğitim diplomalarını verdiğimizde ertesi gün gelseler işe başlayacak imkanı da sunuyoruz.

0: bizim imkanımız. Ama Türkiye genelinde de biliyorsun sıralamada mezun olduktan sonra iş bulma oranına baktığımızda ikinci sıradayız. Yani bizim mezun olan öğrencilerimiz sırf bizde değil, Türkiye'nin her tarafında çok kolay iş buluyor. Çünkü kalifiye yetişmiş eleman olarak değerlendiriliyor.
1: Yıllar önce annesine verdiği bir gün köyüme uçakla geleceğim sözünü gerçeğe dönüştürdü. İş insanı Orhan Ünsal, Gümüşhane'deki köyüne kendi kullandığı uçakla indi. Ünsal hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem amatör havacılığın önemine dikkat çekti.
2: Start!
3: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Annesine verdiği sözü tuttu. Köyüne uçağıyla indi. Gümüşhane'nin Şıran ilçesine bağlı Çakırkaya Köyü tarihi bir güne tanıklık etti. 45 yaşında pilot olan iş insanı Orhan Ünsal, eşiyle birlikte doğup büyüdüğü topraklara havadan ulaştı.
4: 2014 yılında yaşımız 45'ti. Pilotluk okuluna kaydolduk. Türk Hava Kurumu pilotaj eğitimine. Pilot olduktan sonra uçmak için uçak alacaksın dediler. Çünkü uçakları kiralayıp uçamıyorsunuz. Uçak aldık.
3: Bu uçuşun arkasındaysa duygusal bir hikaye var. Yıllar önce memleketten ayrılırken köyü unutursun diyen annesine söz veren Ünsal, o hayalini seneler sonra gerçeğe dönüştürdü.
4: Pilot olmadan 5 yıl önce anneme söyledim. Annem memlekette yaşıyordu. Bir gün bana dedi ki oğlum, siz Ankara'ya gidiyorsunuz, orada işiniz var, gücünüz var, artık köyü unutursunuz dedi. Ben de anneme şunu söylemiştim: anne merak etme, ben bir gün uçak alacağım ve köye artık uçakla geleceğim demiştim.
3: Köy halkıysa köylerinde böyle bir şeyin yaşanmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
5: Köyümüze gelmesi, köyümüze inmesi çok gurur verici bir şey.
6: Gurur duyduk yani kendi açımızdan. Bazı şeylerin havalarını yok ama biz buraya uçak indirebiliyoruz, yani mükemmel bir şey yani.
1: Şimdi orduya gideceğiz. 135 hanenin tamamının soyadı Sarı. Aynı isim ve soyadını taşıyan mahalle sakinleri birbirlerini lakaplarıyla ayırt ediyor.
3: Bu mahallede kapısını çaldığınız herkesin soyadı aynı. İsimler de benzeyince karışıklık kaçınılmaz oluyor.
7: Jandarmada, poliste zaman zaman oluyor. Ahmet Sarı deniliyor. 5 tane Ahmet var, 7 tane Mehmet var. İsim benzerliği çok oluyor. Şimdi bu TC'ler çıktığı için TC numaralarından teyit ediyoruz. Yoksa başka türlü 3 tane 5 tane Ahmet karakola gittiği zamanlarda oluyor. Mehmet Sarı, sürekli Ahmet Sarı, Mehmet Sarı, Mustafa Sarı. Yani isim benzerliğinden baba atları da tutuyor, anne atları da tutuyor. Kargaşa oluyor zaman zaman.
3: Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan 135 hanenin tamamı Sarı soyadına sahip. Aynı ad ve soyadı taşıyan vatandaşlar günlük hayatta ve resmi işlemlerde lakapla ayırt ediliyor.
8: İlk duyduğumda anne mesela anlatıyordu. Köyde herkes, ben küçükken işte anlatıyordu. Herkesin soy ismi Sarı falan diyordu. Hani nasıl olur falan diye soruyorduk, kendilerimize sohbet ediyorduk. Annem hep şey diyordu, hani çok çok öncelerden gelen biri gelmiş. Sonra o evlenmiş. O şekilde büyümüş gitmiş olay yani, o şekilde. Evet, onu da şöyle oluyor. Hani anne babasının isminden ya da doğduğu tarihe bakılarak bulabiliyorlar.
3: Devlet dairelerinde karışıklık çıkınca çözüm olarak TC kimlik numarasına başvuruluyor. Mahallede doğum belgelerinden mezar taşlarına kadar herkesin soyadıysa Sarı olarak geçiyor.
1: Eskişehir'de yaşayan antika tutkunu Bahattin Bayık, küçükken içinde ukde kalan eşyaları toplamaya karar verdi. 25 yılda binlerce parçalık devasa bir koleksiyon oluşturdu.
3: Çocukken komşularında görüp özenmişti ancak alamamıştı. Şimdi ise hayatının bir parçası. 48 yaşındaki Bahattin Bayık'ın çocukluk hevesi bugün devasa bir antika dükkanına dönüştü.
0: Zamanında sahip olamadıklarımızı küçükken işte komşularda, şurada burada görüp de içimizde kalan birçok şeyi belli bir zaman sonra ticaret hayatına atılınca, bir şeyler sahip olunca içimizde ukdeydi mesela. Bunları toplamaya başladım derken iş çığırından çıktı, bayağı bir topladık tabii.
3: Tam 25 yıldır biriktirdiği ürünler artık raflara sığmaz oldu. Binlerce parçalık arşiv oluştururken yüksek meblağlar ödediği ürünler de var. Eskiden neredeyse bedavayı aldıkları da.
2: Şu anda dükkanda gördüklerin hepsi elimdeki ürünlerin sadece onda biri. Binden fazla ürünüm var. Yaklaşık 25 yıldır. Bayağı harcadım ya inan ama eskiden bunlar bu kadar pahalı değildi.
3: Koleksiyonundaki her parçanın ayrı bir hikayesi var. Onun için en özeli ise geçmişin izlerini en çok taşıdığına inandığı eski ev telefonları.
2: Benim için en özeli eskiden böyle olurdu ya evlerde, özellikle böyle biraz şey evlerde, ayna. Altında güzel böyle ahşaptan bir tane ayaklı, üstünde mermer telefon konulurdu onun üstüne. Benim için en özeli odur. Onu çok seviyorum.
3: En büyük dileği ise geçmişin ruhunu bugüne taşıyan arşivin nesilden nesile aktarılması.
1: Türkiye'nin en büyük 3. tarım alanı Muş Obası'nda buğday hasadı tamamlandı. Şimdi ise sıra Saman'da. Tarlalarda kalan saplar modern makinelerle preslenerek balyalanıyor ve yurdun dört bir yanına gönderiliyor.
3: Uçsuz bucaksız Muş Ovası, ekilen buğdaylar biçildi. Geriye ise saman olacak saplar kaldı. Buğday hasadının ardından tarlalarda kalan samanlar çiftçinin emeğine değer katıyor. Hayvancılığın yem ihtiyacını karşılıyor ve bölge ekonomisine can suyu oluyor.
9: Muş'ta hasat sezonu başlamıştır. Biz de kendi makinalarımızı, bitkilerimizi, kiletlerimizi getirdik.
3: Boş alanlarda dağlar gibi biriken samanlar modern pres makineleri sayesinde hem hızla balyalanıyor hem taşınmaya hazır hale getiriliyor.
9: Samanı işte stokluyoruz. Bir yandan da çevre illerimize tarlalarla gönderiyoruz. Kendi işimizi seviyoruz.
3: Gün boyu aralıksız devam eden işlemlerin ardından tonlarca ağırlıktaki balyalar kamyonlara yükleniyor. Hayvancılık için hayati önem taşıyan bu yem kaynağı başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı bölgesine doğru yola çıkıyor.
1: Catch it if you can kampanyası dünya genelinde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Öyle ki Go Türkiye'nin Formula 1 tanıtım filmi 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yarış gününe kadar İstanbul'umuzu ve ülkemizi Formula 1 aracılığıyla dünyaya anlatmaya devam edeceğiz dedi.
10: Catch it if you can, yani yakala yakalayabilirsen kampanya Formula 1'in Türkiye ayağı için hazırlandı ve dünya genelinde büyük ilgi gördü. Milyonlarca kişiye ulaştı, adeta rekor kırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hazırlanan Catch It If You Can tanıtım filmi, Go Türkiye'nin dijital iletişim kanallarında 64 milyondan fazla görüntülenmeye ulaştı. Catch It If You Can. Turkish Grand Prix için hazırlanan kampanyanın ulaştığı etkileşime ilişkin değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Catch It If You Can kampanyamızın kısa sürede ulaştığı 64 milyondan fazla görüntülenme, uluslararası tanıtım çalışmalarımızın güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor. Yarış gününe kadar İstanbul'umuzu ve ülkemizi Formula 1 aracılığıyla dünyaya anlatmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. It, but you can. Öte yandan Formula 1 Turkish Grand Prix, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun uzun yıllara yayılan girişimleri sonucunda yeniden Formula 1 takvimine dahil edildi. Formula 1 yarışları 2027-2031 yılları arasında TOSFED organizasyonunda İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
1: Kayseri'de 2026 su sporları sezonu açıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte katılımcılar kanoya binerek zaman tırmağı üzerinde kürek çekti.
11: Kanoya binildi, kürekler çekildi. Kayseri'de su sporları sezonu başladı. Tomarza Böke Kano Parkuru'nda sezon açılış töreni düzenlendi. Halk oyunları gösterisi katılımcıları ve protokolü oldukça etkiledi.
12: Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibimize çok teşekkür ediyoruz.
11: Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece kış turizmi olmadığını vurguladı.
13: Kayserimizi sadece

0: sadece bir kış turizmiyle anılan, Erciyes'imizle anılan bu güzel şehrimizi yüksek irtifa merkeziyle ya da değişik spor çeşitlemeleriyle adeta kamuoyuna paylaşmaya çalışıyoruz.
1: Biz noktayı koyuyoruz. Haber mesaisi devam ediyor. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: gazeteci olduğu söylenen Ece Üner'le Fatih Portakal, ya, şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz, sunucu olduğu söylenen Öykü Serter ifadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Üner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben... kalkını kendi yutar salkımı diye güzel, evet, bir söz
1: çok
0: var.
1: Çok güzel bir laf vardı.
0: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
1: Şimdi hocam şöyle bakmak lazım. Yo, mesela adam,
0: yazıklar
1: bir insan
0: olsun ya.
1: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılır veya aldatılabilir. Değil mi? Bak, evet. Şimdi buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
0: Nedir?
1: Oradan bakıyorum şu anda.
0: Nedir abi?
1: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Yani sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
0: Abi koca canım, koca ya, tamam. Ece Üner dediğin, tamam, senin adaletin şimdi, kılıcı ya.
1: Mesela bak. Oha dev adam. Bir dakika, bir saniye.
0: Peki, tamam.
1: Evet. Böyle bir adam. Bu kim, bunu bilmiyorum. Kim,
0: bu sunucu.
1: Neyse.
0: Geç. Boşun.
1: Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
0: Evet.
1: Konuşabilir misin sen burada?
0: Ha.
1: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan, abi çok pardon. Ya o değil.
0: Ya hata yapabiliriz. Ha, ya, tamam. Eyvallah. O başka bir şey.
1: Tamam. Ulan adam. Bak bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten. Kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
0: Tilki kümes emaneti.
1: Adam diyorsun. Bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun.
0: Heh.
1: Ama İzmir'in de olma, kandırılamazsın.
0: Haydi
1: İzmir dağılırız, sen söylersen kandırırsın.
0: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmak. Hepiniz olmaz, oradaydınız. Kandırmak olur. Hep hepiniz oradaydınız. Bravo.

0: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

merhabalar, iyi akşamlar. 23 Temmuz Perşembe Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 12. gündeyiz. 12 gündür Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Donald Trump'ın yaptığı önemli açıklamalar var. Bugün detaylarıyla konuşacağız. Sadece başlıklarını söyleyeceğim. İran için karara çok yakınım dedi Donald Trump ve Husi saldırılarının

İran'ı sorumlu tutacağım dedi. Tabii İran cephesinden de açıklamalar geldi. Aynı zamanda İsrail'den çarpıcı açıklamalar vardı. Sanki artık taşlar yerine oturuyor. Taraflar ve hem çatışma tarafları hem de bundan sonrasında el yükseltme

0: fiyatları çok arttı. Kızıldeniz'deki saldırıların ardından petrol fiyatları fırlayarak varil başına 100 dolara ulaştı. Küresel petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Bunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki tüm dünyayı ilgilendiren konulardan biri. Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'deki Suudi petrol tankerlerine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi. İran Dışişleri Bakanı'nın önemli bir açıklaması vardı. Arakçı'nın Hark Adası ile ilgili doktrininden bahsettiğine detaylarıyla konuşacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın nükleer anlaşmasının İsrail ile ilişkilerinin normalleştirilmesine bağlı olduğunu ifade etti. Hepsini konuşacağız detaylarıyla. Peki kiminle birlikteyiz? Doktor Filiz Katman bizimle birlikte, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi önemli gelişmeler yaşıyoruz arka arkaya. Neredeyse her gün yapılan açıklamalar bir yandan da bize durumun ciddiyetini ve bundan sonraki süreçte nereye gidebileceğini gösteriyor. Saldırılar devam ederken 12 gündür Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde sizinle konuştuk, tartıştık zaten bu konuyu da. Daha da devam edecekmiş gibi görünüyor. Önce bakalım Donald Trump'ın açıklamalarına detaylarıyla bence bakıp Donald Trump yani Amerika Birleşik Devletleri cephesinde neler oluyor? Çünkü temsilciler meclisinden de aslında Donald Trump'a da yine bir uyarı geldi. Amerika'nın içerisinde aslında İran'la yapılacak olan bu savaşta Donald Trump'ın bu kadar ciddi mesajlar vermesi, sert mesajlar vermesi çokça tartışılıyor. Onu da ayrıca soracağım size. Bakalım Donald Trump Husilerle ilgili neler söyledi? Dedi ki Husi saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağız. Husiler dün gece Suudi Arabistan gemilerine ateş açtı. Bunun bir kez daha yaşanması halinde Amerika Birleşik Devletleri İran'ı sorumlu tutacak. Çünkü Husiler İran'ın vekil gücü ve temsilcisidir dedi. Social Truth'da, Truth Social'da yayınladığı mesajında da bir yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ticarete ve ekonomiye müdahale ettikleri gerekçesiyle Husilere karşı gemilere ateş açarak çok güçlü bir saldırı düzenlemişti. O zamandan beri ve İran ile olan çatışmamız sırasında çok sorumlu davrandılar. Ne yazık ki şimdi tekrar harekete geçtiler ve dün gece iki Suudi Arabistan gemisine ateş açtılar. Lütfen bu gerçeğin, eğer bunu tekrar yaparlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı sorumlu tutacağını, Husilerin İran'ın vekili ve veya temsilcisi olduğunu ve İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verileceğini temsil etmesine izin verin. Husiler şimdiye kadar çok profesyonel ve akıllıca davrandıkları için onlardan çok hayal kırıklığına uğradım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan Donald Trump. Önce bu açıklamayı sormak isterim size. Özellikle Husilerin saldırılarıyla ilgili olarak Donald Trump'ın açıklamasını, söylediklerini, İran'ı sorumlu tutacak olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Bu İran ile gerilen ilişkileri aslında açılacak yeni bir cepheye de Donald Trump'ın çok sıcak olduğunu, sanki krizi daha da derinleştirerek bir cephede daha İran'la mücadele ederek aslında bölgedeki İran ve İran'a bağlı, İran'ın yanında olan milislerin çıkarttığı tüm sorunların bedellerini İran'a ödeteceğini söyleyerek o anlaşmadaki, müzakeredeki şartlardan birine İran'ı zorunlu mu tutuyor? Yani diğer silahlı örgütler ya da güçlerle ilişkisini sonlandırmak konusunda.
1: Baştan beri İran'ın masaya getirmeyeceğim dediği ne kadar unsur varsa sahada Donald Trump bütün bu süreç içerisinde bunların zorla de facto diyelim masaya gelmesini sağladı diyebiliriz. Yani İran kaçmak istediği ne kadar evet. unsur varsa bunu bir şekilde gündemine almak durumunda kaldı. Bu aslında zorlayıcı diplomasi mi diyelim, zorlayıcı çatışma yönetimi mi diyelim, kriz yönetimi mi diyelim. Donald Trump'ın orada Amerikan iş dünyasında ifade edilen o stratejisini dünya siyasetine de uyguladığının bir göstergesi diyebiliriz. Tabii süreç içerisinde alternatif pek çok gelişme oldu. Neden şu anda bunlar yaşanıyor? Belki onun arka planını da söylememiz gerekiyor. O da Suudi Arabistan'ın ki yine önemli bir unsur da bu sürecin önemli bileşenlerinden bir tanesi olarak da yine geçtiğimiz hafta önemli bir açıklama geldi Suudi Arabistan'la Amerika Birleşik Devletleri arasında. Ama

0: asıl bu Hürmüz'deki ve bu Husilerle ilgili sürecin bu noktaya gelmesinde aslında Suudi Arabistan'ın bypass edici rotalarından bir tanesi olan Doğu Batı boru hattı ile ilgili olarak atmak istediği adımlar bunu bir şekilde süreci bu noktadan çıkartabilmek için, yani Hürmüz'ü tekrar aktif edebilmek için Donald Trump o yüzden Husilere saldırıyor. Diyor ki İran seni destekliyor. Hürmüz'ü hala pazarlık masasında ve orada işte belli bir gelir elde edebilme kapısı olarak tutabilmesi için alternatif rotalar, ki başka bir alternatif rota daha var, o da Irak üzerinden Suriye, Akdeniz, Doğu Akdeniz limanına giden bir hatla ilgili olarak Irak ve Amerika Birleşik Devletleri arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Şu ana kadar görebildiğimiz şu ki bir rota savaşı gerçekleşiyor. Ben bunu Star'daki köşe yazımda rota yeniden oluşturuluyor ifadesiyle kullandım. Evet. Hürmüz'den geçecek rotayı alternatif güzergahlara yönlendirmekle ilgili bir plan var Amerika cephesinde. İran'sa bunu baltalayabilmek için biraz önce sizin ifade ettiğiniz vekil güçlerini. Evet. O yüzden de geçtiğimiz iki gün içerisinde İran-Irak sınırında çok ciddi bir hareketlilik başladı. Irak Devlet Başkanı'nın yine ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret, oradaki görüşmelerin gerçekleştirilmesi bunun ön hazırlıkları idi. İran da buna mukabele edici bir hamleyi kendi gücüyle değil ama bugüne kadar hep Orta Doğu siyasetinde konuştuğumuz vekil aktörler, milis güçler ifadesi kullanılır. Milis güçler üzerinden bu süreci kendi sahasına, yani oyunu kendi sahasına tekrar çekmeye çalışıyor. O yüzden de İran'ı hedef alması Donald Trump'ın burada oyununu gördüm ve rest çekiyorum masaya, rest olarak
1: geliyor diyor.
0: Geliyorum ifadesini kullanıyor.
1: Peki hocam, bu bize yani çok hani şu diğer açıklamasına da göreceğiz, İran'a aslında çok sert cevap vereceğini söylüyor. Donald Trump'ın açıklamaları, içeriden de çok fazla eleştiri geliyor aslında. Bu savaşı tek başına kendi kararıyla belirli bir gerilim noktasına çektiği ve çok ciddi saldırılar yapabileceği ile ilgili yaptığı açıklamalar içeride de çok ciddi sorun yaratıyor. Bu noktada gerçekçi buluyor musunuz yapılanları? Şimdi Husiler evet Yemen'de etkili, Amerika Birleşik Devletleri bu konuda Husilerle mücadele konusunda bugün değil, uzun zamandır zaten bir söylem içerisinde. Ama İran'la, yani milis olarak İran'ı destekledikleri de, bir milis güç olarak İran'ı destekledikleri de biliniyor. Fakat tüm bu bunların sonunda aslında İran'a bedel ödetmekle ilgili Donald Trump daha öncesinde herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu tamamen müzakere masasının ortadan kalktığını mı bize gösteriyor? Yoksa İran'ı müzakere masasına çekmek için, yani bu gerçekçi mi, bu kadar ciddi anlamda saldırıları arttırabilmesi? 12 gün oldu. Daha da yükselterek, el yükselterek devam eder mi? Yoksa İran'ı masaya oturtmak için de bir ciddi baskı mı?
0: Buradaki yani daha önceki sürece baktığımız zaman aslında çok ilginç bir şema, patern görüyoruz bu süreçlerde. Mutlaka çıpalanmış bir tarih var ve o tarihte ya bir müzakere, yani daha farklı ülkelerle daha küresel ölçekte bir önemli liderler zirvesinin çıpalandığını görüyoruz sürecin, veya şu anda olduğu gibi Kasım seçimleri, Amerika'nın iç siyasetindeki dengeleri süper çoğunluk olmaktan farklı bir yere evirebilecek potansiyele sahip olan Amerikan iç siyasetindeki dengelerin Trump'ın aleyhine dönebilme ihtimalinin giderek arttığı o tarihe, Kasım seçimlerine çıpalanmış olduğunu görüyoruz. Ve bu süreç içerisinde aynı daha önce olduğu gibi o sürece yakınlaştıkça müzakere masasının daha fazla gündeme geldiğini görüyoruz. O tarihe biraz daha uzak tarihlerde saldırının şiddetinin, yine Trump'ın iş dünyasında kullandığı o strateji, önce krizi yükselt, elini yükselt, mümkün olduğunca üst perdeden konuş, sonra daha azına razı oluyormuş gibi masayı sen oluştur. Vance'in açıklaması da aslında bu yönde.

0: O da işte İran bizden müzakere masasını geri
1: Tabii.
0: dönmemizi istiyor gibi
1: Evet.
0: ifadeler kullandı. Bu artık Trump'ın stratejisi, ekibinin stratejisi bir şekilde kristalize oldu diyebiliriz. Buradaki önemli parametrelerden bir tanesi NATO zirvesi sırasında gündeme gelen bir unsurdu. Paxet'in affedersiniz, Savaş Bakanı'nın Netanyahu ile görüşmek üzere Amerika'ya gitmesi planlanıyordu. Sonrasında bu iptal oldu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti gündeme geldi. İşte onunla ilgili gelişmeler de bu ara dönemde İsrail ile ilgili sürecin nasıl yönetileceği ki Vance'in yakın dönemdeki açıklamaları, Rubio'nun yakın dönemdeki Netanyahu ile ilgili, İsrail ile ilgili çok olumsuz açıklamaları, orada da işlerin pek de İsrail-Amerika ilişkilerinde süt limanı olduğunu
1: Göstermiyor.
0: göstermiyor.
1: Ama Donald Trump bugün, ben yönetmenimden rica edeyim Donald Trump'ın bu sefer İran'la ilgili açıklamasını. Çünkü İran'a çok sert cevap vereceğiz dedi. Aslında çok da yeni duyduğumuz bir şey değil. Bu İran için karara çok yakınım. Çok büyük bir saldırı düşünüyorum. Daha önce hiç olmadığı kadar büyük dedi. Karar vermeye çok yaklaştım. Bunun için tamamen hazırız. Onlar hala yeterince acı çekmedi. İsrail'e sorsam 2 dakika içinde katılırlar ama bizim kimseye ihtiyacımız yok mesajını verdi Donald Trump. Şimdi onlar daha yeterince acı çekmedi ifadesinde bulunuyor. İran'ı haritadan sileceğini söyledi, taş devrine döndüreceğini söyledi. Çok aslında ciddi ve çok sert açıklamalarda bulundu Donald Trump. Ama bugün geldiğimiz noktada o dönemde hep böyle hani bir müzakere masasında oturulur, karşılıklı bir şekilde İran'ın nükleer bir silaha sahip olmaması, işte Atom Enerji Ajansı tarafından denetlenmesi vesaire bunlar konuşuluyordu. Şimdi Kazma Dağı ile birlikte aslında İsrail'in biraz da istihbaratıyla yönlendirmesiyle Kazma Dağı ile ilgili açıklamalar vardı. Salı günü özellikle Donald Trump bunu söyledi. Dedi ki eğer yeni bir yerde daha böyle bir nükleer çalışma var varsa o zaman orası da vurulacak dedi. Aslında istihbaratı İsrail'den alıyor, bilgiyi yönlendirmeyi İsrail'den alıyor. Zaten tamamen bu operasyon, bu savaşta İsrail'in özel odada Netanyahu'nun Donald Trump'a yaptığı sunum, CIA'ye karşı çıkmasına rağmen Donald Trump'ın da Mossad'ın sunumuna tamam demesiyle başlayan bir süreçti. Şimdi İsrail'i dışarıda tutuyor. Diyor ki İsrail katıl desem hemen katılır ama bizim kimseye ihtiyacımız yok diyor. İsrail'den de gelen bir açıklama var aslında. Onu da sonra konuşuruz ve tamamen bu süreç Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı iken ABD-İran savaşı ve bundan etkilenen Körfez ülkelerine döndü. İsrail burada biraz geri planda durmak istiyor. Neden?
0: Aslında biz bunun bir benzerini 12 gün savaşları diye adlandırılan 2025 Haziran'daki o süreçte de görmüştük. Herkes İsrail'in İran'da olduğu söylenen nükleer santrallerini vurma hamlesini beklerken bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin o bombardımanını gördük. Bu çünkü tamamen Trump'ın kişiliğinden mütevellit. Ortada bir şov varsa bu şov asla başka ikinci bir aktöre bırakılamayacak bir unsurdur. Trump gibi bir isim için yakınındaki herhangi bir isim fark etmez. Hexet, Rubio, Vance bununla ilgili de çok açıklamalar yaptı. Ne zaman onlar ön plana çıksa ben hemen sahneyi devralırım gibi ifadeler
1: Tabii.
0: açık açık da söylüyor. Bundan da çekinmiyor. Tabii İsrail'e baktığımız zaman İsrail'in bu durumla ilgili süreçle ilgili onun da kendine yönelik bir ayrı ajandası var. Nedir bu ajanda? İsrail'de de yaklaşan seçimler var. Ve o
1: Evet.
0: noktada da Netanyahu ile ilgili Netanyahu için ve şu anki aşırılıkçı partilerden oluşan koalisyon için pek de hayra alamet olmayan ifadeler kullanılıyor ve ciddi bir orada da aynı Amerika'daki ara seçimler gibi Netanyahu'nun aleyhine olabilecek bir sonuçtan veya koalisyon hükümetin aleyhine olabilecek bir sonuçtan bahsediliyor. Ama burada söz konusu olan Biden gibi bir karakter değil, Trump gibi bir karakterle Netanyahu'nun yapacağı müzakere veya söylem Biden gibi veya demokrat herhangi başka bir liderle Amerikan başkanıyla yapılacak olan görüşmeden çok çok farklı olmak zorunda ve Netanyahu bunun farkında. O sınırı iyi biliyor ve iyi görüyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Tabii ki biz farklı unsurları görebiliriz, sahada farklı realiteleri görebiliriz ama ben bu adımları tek tek bir araya getirip bir pasta, bir büyük resim olarak bakmaya çalıştığımda Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik gerçeklik yaratılıyor. Ve bu jeopolitik gerçeklik ne İsrail'in hoşuna gidiyor, ne İran'ın hoşuna gidiyor, ne de Körfez ülkelerinin hoşuna gidiyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarlarına yönelik burada oluşturmaya çalıştığı yeni statiko, var olan bölge güçlerinin hayalindeki veya projeksiyonundaki gerçeklikle hiç örtüşmüyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile bu şu anki bölgedeki ülkeler arasında belki de 180 derece diyebileceğimiz kadar farklı bir bakış açısı var. Bu da Körfez ülkelerinin yönünü başka ülkelere çevirmesi anlamına geliyor. Suudi Arabistan'la Amerika arasındaki görüşmeler, Irak'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler ve Suriye-Amerika ilişkileri bunlardan azade. Hı hı. Ama görmediğimiz yeni ülkeler de devreye giriyor. Ürdün, İran-Ürdün meselesi. O çok yeni bir cephe açılması anlamına geliyor. Burada İran'da aslında sahayı biraz daha genişleterek kendine daha fazla manevra alanı yaratmaya çalışıyor Hürmüz'de. Çünkü Ürdün'le de uğraşmak zorunda kalsınlar. Doğru. Babel Mendeb'le de uğraşmak zorunda
1: Şimdi
0: kalsınlar.
1: Şimdi onu soracaktım. Özellikle Husilere bu baskının en büyük nedenlerinden biri de zaten Babel Mendeb. Çünkü orada uyguladıkları, Suudilere yönelik uyguladıkları abluka ve Husilerin Hürmüz'den sonra bir de burada bir küresel ölçekte bir sorun çıkartacak olması, kriz çıkartacak olması Donald Trump'ı biraz da bu küresel ölçekte çıkacak enerji krizinde İran'ı da sorumlu tutmak üzerine ve
0: bedel ödetmek.
1: Hem bedel ödetmek hem de Hürmüz konusunda da İran'ı biraz daha sıkıştırmak olabilir mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani şu anda dünyadaki saldırıya uğrayan yerlere baktığımız zaman tek bir kesişim kümesi var, enerji. Hı hı. Ukrayna'nın Rusya'da hedef aldığı yerlere bakıyoruz. Tabii. Rafineriler, Rusya gibi bir enerji ihracatçısı ülke şu anda petrol ithal eder hale geldi. Düşünün. Şu andaki resme baktığımız zaman o bahsettiğimiz jeopolitik gerçekliğin güncelleme gelmesi olarak bunu kastediyoruz. Şeye bakıyoruz, İran cephesine bakıyoruz. Aynı sorun orada da var. Hı-hı. Hark Adası ile ilgili Kalibaf'ın görüşüne de bahsedeceğiz. Tabii. Irak, Suriye arasındaki 1950'lerde yapımı tamamlanan Banyas, Kerkük-Banyas boru hattının hayata geçirilecek olması, çok büyük bir proje finansmanının Amerika tarafından desteklenmeye karar verilmesi, bu da yine enerji konusunda denk geliyor. Ve tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu orta koridor meselesi, Azerbaycan-Almanya görüşmesi, Aliyev'in Almanya Şansölyesi Starmer'le görüşmesi yine enerjiyle çok bağlantılı. Dolayısıyla bu kesişim kümesinin bize söylediği şey şu: daha büyük bir şey için bir hazırlık var. Hı hı. Ama bunun içinde bu konuda bir denge konumuna gelmek durumu var. Enerjiyle ilgili parametreye geldiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya gazı, kaya petrolü sonrasında net enerji ithalatçı olmaktan net enerji ihracatçısı haline gelen bir ülke olduğu gerçekliğini unutmamamız Doğru. gerekiyor. Petrol fiyatındaki her artış evet enflasyonist baskı yaratıyor Amerika'da ama Amerika bundan para kazanıyor. Rusya bundan para kazanıyor. Onu engelleyebilmek için zaten Ukrayna oraya vuruyor. Onu engelleyebilmek için zaten İran bu noktada Hürmüz'le ilgili bir karara varıyor. Onun üzerine Amerika Birleşik Devletleri yeni bir aktör olarak Hürmüz'e oturuyor. Hı-hı. Abluka diye bir kavram geldi ve Amerika oranın yeni polisi.
1: Evet, ben diyor burada güvenliği sağlayacağım. O yüzden çeşitli beklentileri de vardı. Onlardan vazgeçti Körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları göz önünde bulundurarak. Ama bu tabii gerçeklik hani... Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çıkacak mı? Orta Doğu'dan çıkıyor derken aslında belki de o enerji ve yani koridorlar enerji alanları ve aynı zamanda denizdeki

0: güzergahlar açısından, körfez açısından çok ciddi farklı bir krizi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda baskın varlığını da beraberinde getirdi. Şimdi hocam, İsrail'den gelen açıklama var. Ben birazcık sırayı değiştirmiş olabilirim, yönetmenimden rica edeyim. Çünkü Donald Trump'ın açıklamasından sonra, yani İsrail çok isterdi böyle bir şeye katılmayı, ben İran'a saldırırken yanımda olmayı isterdi ama bizim kimseye ihtiyacımız yok dedi. İsrail Maliye Bakanı'ndan da açıklama geldi. Rica edeyim yönetmenimden. Ledi. İsrail Maliye Bakanı da dedi ki ABD-İran çatışmasına dahil olmak istemiyoruz. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sınırlı çatışmaların yaşandığı mevcut durum bizim için en doğru ve en iyi durumdur. Kendimizi bu işin içine sokma niyetinde değiliz. Şimdi sınırlı çatışmaların yaşandığı mevcut durum bizim için en doğru ve en iyi durumdur ne demek? Sınırlı çatışmalarla hani İran'ı yavaş yavaş hep bu gerginliği, bu çatışmaların sürekli olmasını, İran'ı yıprattığı, aslında İsrail'in de bu anlamda İran'ın nükleer silah sahibi olmaması, işte Donald Trump açıklama yapmıştı yine Salı günü, dedi ki İran'ın toparlanması 20-25 yılı bulur, dolayısıyla daha önde çok uzun zaman var. Biz onlara şimdiye kadar verilmemiş çok ciddi bir zarar verdik. Bütün bunlar İsrail diyorken 20-25 yıl ya da daha uzun süre İran kendini hem ekonomik olarak toparlayamayacak hem de Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli tehdit ve çatışma halinde olması, Körfez ülkeleri ile arasındaki bu gerginlik, İbrahim anlaşmaları ile Donald Trump'ın yaptığı son dönemdeki açıklamalar, bunlar bizi tatmin ediyor mu demek istiyor. Çünkü biz hep İsrail'den gelen açıklamaların sanki savaşın daha devam etmesi, Amerika'nın daha güçlü vurması gibi gördük şimdiye kadar. Bu demin anlattıklarınızla da aslında biraz da uyumlu. Yani İsrail'den gelen açıklamada sizin söylediğiniz seçimler Netanyahu'nun şu andaki durumuyla da örtüşüyor diye okuyorum ben.
1: İşletmede bir kavram vardır, outsource etmek. Evet. Başka bir yere maliyeti veya işi devretmek. Hı hı. Oradan ciddi bir maliyet kesintisi, evet, kazanırsın. Onu da farklı kaynakta kullanırsın. Çünkü orası onu yapmakta mahirdir. Senin ekstradan, tabii, eleman yetiştirip, zaman ayırıp, işte
0: efor sarf etmene gerek
1: yok. Kaynak ayırmanı hiç gerek yok. Onu daha iyi yapacak bir yer var. O daha verimlidir, hı-hı, senin için. Şu anda aslında süreç tam olarak bu. Neden? İş dönüyor, dolaşıyor. Napolyon o meşhur sözüne geliyor. Para, para, para.
0: Para, para, para. Doğru.
1: Bu işin sürdürülebilirliğini biz en başından beri söyledik. Yani bu işin lojistik ve finansal desteğinin ne kadar süre devam edeceği çok belirgin bir parametre. Özellikle Ukrayna'nın sürekli Rusya'yla devam eden süreçte Avrupa ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sürekli bir finansal destek istemesi, lojistik destek istemesi, silah desteği istemesi, aynı hikayeyi biz şu anda Orta Doğu'da da görüyoruz. Zaten bunu yapan varsa, hani o yemek programlarında olduğu gibi burada yapılmışı var. Ya burada yapılmışı var. Yani neden, doğru, kamuoyunda kendini daha iyi bıraksın? Çünkü dediğimiz gibi seçimler yaklaşıyor ve seçimlerin yaklaşması Netanyahu'nun zaten zedelenen imajı ve çok ciddi bir karşıtlık var, evet, İsrail iç siyasetinde. Hatırlayalım, Netanyahu'nun bu aşırılıkçı partilerle koalisyon hükümeti kurması öncesinde çok uzun dönem İsrail hükümetsiz kaldı.
0: Tabii.
1: Gerçek anlamda çok ciddi protestolar yapıldı. Hatta sivil itaatsizlik dönemleri, doğru, yaşandı İsrail'de. Şu anda hem Trump gibi bir karakter, ona karşı çıkmanın maliyeti çok yüksek. Hı hı. İstediğiniz, yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değecek mi? Amerika'yı küstürmek İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına ne kadar hizmet eder? Ve İsrail'in neye odaklandığına bakmak gerekiyor. Yani bunlar burada olurken İsrail şu anda ne yapıyor? İsrail şu anda Yunanistan'la çok ciddi bir 3,5 milyar avroluk,
0: evet, anlaşma,
1: bir savunma, değil anlaşması. Mi? Yani ne alaka diye sormak istiyor insan gerçekten. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle, Hindistan'la Akdeniz'de ne yapmaya çalışıyor İsrail? O anlamda da aslında anlaşılan bir yükleri paylaşma ve, hı-hı, görev paylaşımı durumu yaşanmış. Çünkü Amerika Birleşik Devleti Trump bu anlamda restini çekmiş gibi görünüyor. Açıklamalar bize bunu gösteriyor. İsrail de buna şu anda karşı çıkacak ne finansal ne de destek anlamda güç sahibi olmadığı için

0: yine daha orta ve uzun vadede şu anda hükümette olan aşırılıkçıların ajandalarına uygun planı yürürlüğe sokabilmek için diğer adımların da eş zamanlı yürümesi gerekiyor. Orta ve uzun vade için şu anda İsrail çalışıyor gibi görünüyor ve burası da Doğu Akdeniz.
1: Doğru.
0: Doğu Akdeniz'de çok sıcak günler bizi bekliyor ve anlaşılan Yunanistan önce Fransa'yla şimdi de İsrail'le İki taraflı bir çevreleme siyaseti izliyor. Türkiye'ye karşı.
1: Uzun zamandır ama zaten bu toplantıların yapıldığını, görüşmelerin yapıldığını ve bunun temelinin atıldığını biliyoruz. Evet. Şimdi Kalibaf'ın açıklamasını rica edeceğim. Kalibaf da aslında önemli bir şey söyledi. Dedi ki ya hepimiz ya hiçbirimiz dedi. Bu savaşın denklemi net, ya hepimiz ya hiçbirimiz. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak, güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak dedi. Burada da açık bir tehdit aslında Körfez ülkelerine.
0: Çok net bir tehdit.
1: Evet. Peki bir de Arakçı'nın açıklamasını rica edeyim yönetmenimden. Çünkü Arakçı'nın da açıklaması önemliydi. Özellikle Arakçı'da altyapımız da dahil olmak üzere İran'a yönelik her türlü saldırganlığa güçlü ve kararlı bir karşılık verilecektir. Söz konusu saldırganlığa katkı sağlayanlar da meşru hedef olarak değerlendirilecektir dedi. Savunma doktrinimiz açık, göze göz dedi. Özellikle Hark Adası ile ilgili olarak söylediği bir şeydi. Bu nasıl değerlendirirsiniz İran'dan gelen mesajları? Yani hem Kalibaf'ın mesajı Körfez ülkelerine direkt olarak, Arakçı'nın mesajı da göze göz. Hatta ben Rubio'nun açıklamasını da alayım. Hocam size komple sorayım. Çünkü Rubio da bir cevap verdi. Dedi ki biz dedi sizinle göze göz olamayız. Çünkü eşit değiliz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın politikalarının göze göz olduğunu söylediğini duydum. Trump'ın politikası ise göze karşı kafa politikasıdır. Yaptıkları şeyler için çok ağır bir bedel ödeyecekler dedi. Şimdi burada aslında söylediği şey şu. Biz sizinle diyor göze göz olamayız. Siz bizim gözümüze zarar vermeye çalışırsınız ama biz sizin kafanızı, kellenizi alırız diyor. Yok ederiz diyor mu? Ben öyle okuyorum, bilmiyorum. Çok ciddi bir tehdit okuyorum orada. Üstten bir bakış ve giderek bu el yükseliyor. Yani Kalibaf'ın açıklaması, Arakçı'nın açıklaması ve Rubio'dan gelen yanıt. Sözü size bırakıyorum hocam.
0: Kendini dev aynasında görme demeye getiriyor Rubio. Aslında biz bu benzer söylemi Yunanistan'ın her seferinde Türkiye'ye karşı kendisini Türkiye'ye kıyaslarken ki analizlerinde de biz söylüyoruz. Yani elmalar ve armutlar, yani mukayese edilemeyecek iki ülke, iki kapasite. İşte 3,5 milyar avrodan bahsediyor. Çok 10 yıllardır en büyük silah modernizasyonu diye söyleniyor. Türkiye'nin sadece hava savunma kalkanı için ayırdığı bütçe 24-25 milyar dolar. Yani gerçekten kıyas kabul edilebilecek şeyler değil. Çünkü bütçelere bakın, yani burada rakamlar gerçekten her şeyi söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunmaya harcadığı bütçenin yanına en yaklaşabilen ülke Çin, o da yarısına bile yaklaşamıyor. Yani İran çok çok daha gerilerde. Tabii. Ama İran'ın gücü ne? Masaya getirmediği unsurlar nedir onlar? Minis kuvvetler. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri, yani asimetri dengeye geldiği zaman İran gücünü orada konuşturuyor. O anlamda da Rubio onu da söylüyor. Sen benimle karşı karşıya gelemezsin. Sen ancak vekil güçlerinle asimetrinin avantajını kendi avantajına dönüştürüyorsun.
1: Zaten hocam şöyle, yani İran'ın savaş doktrini aslında asimetrik savaş.
0: Tamamen. Çünkü yani, gücü orada yapabileceği unsur yıllardır oraya yerleşmiş yapılar var. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Orta Doğu'da Tom Barak da bunu açık bir dille her seferinde göreve geldiği ilk günden beri bunu söyledi. Çok yeni bir Orta Doğu jeopolitiği oluşturulma hamleleri bunlar. Ve bunun için de o ajandanın yürüyebilmesi için de bir, vekil güçler etkisinin yok edilmesi gerekiyor. Evet, bunun da zorla yapılması gerekiyor. Ne yapıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri? Hark Adası neden önemli? Çünkü petrolü oradan ihraç ediyor. Petrolü orada depoluyor. Petrol neden önemli? Finansman kaynağı, başka satabileceği bir şey yok, başka bir gücü yok. Onu engellediğiniz zaman minis güçlere verilebilecek bir para kalmıyor.
1: Para kalmıyor.
0: Ama
1: doğru.
0: Şu var, Çin. Evet. Çin ile İran arasında 20'den fazla içeriği halkına bile açıklanmayan anlaşma var. Ve biz o ara

0: verilen dönemde Çin'den İran'a uçaklar karayoluyla pek çok unsurun gittiği bilgisini biliyoruz. Ne gitti, ne götürüldü, karşılığında Çin nasıl bir söz aldı, biz bunları bilmiyoruz. Bunlar şu anda kamuoyuna açıklanmış bilgiler değil. Dolayısıyla o anlamda zaten Çin ile Amerika Birleşik Devletleri başkanları bir görüşme gerçekleştirdiler. Önce İran yıpratıldı, sonra Çin'le masaya oturdu. Hatta o dönemde süresiz bir silahları bırakma süreci yaşanmıştı. Neden süresiz? Çünkü hala Çin ile Amerika Birleşik Devletleri başkanının ne zaman masaya oturacağı belli değildi. Arakçı geldikten sonra Çin'den, Çin Devlet Başkanı'nı görüştükten sonra tarih netleşti. Yani burada daha büyük bir oyun var. Büyük güçler arasında bir mücadele var ve bu mücadele içerisinde bunlar da sahadaki vekil aktör. İran da bu anlamda o süreç içerisinde bu büyük güç mücadelesinde sahalardan bir tanesi Ukrayna coğrafyasının olduğu gibi.
1: Özellikle İran'ın hani doktrinlerine bakıyorum, mesela ileri savunma stratejisi, işte hibrit savaş, vekalet savaşları, denizlerde alan engelleme, işte Hürmüz, aslında birçoğunu gördük ama en önemlisi yıpratma doktrini. Hani o yüzden bir savaş uzun sürdüğü zaman bu İran için aslında bir kayıp değil, neredeyse bir kazanca dönüşüyor.
0: Çünkü ama günlük maliyeti var. Tek bir uçağı havada tutmanın bile inanılmaz dolar, milyarlarca dolar maliyeti var.
1: Maliyeti var ama burada bu savaşta uzun sürmesi İran için gerçekten bu yıpratma doktrinini hayat bu noktadan sonra şimdiye kadar gerçekten karşılıklı olarak cevaplar verildi. Ama Amerika Birleşik Devletleri daha da sertleşirse bu ne olur? Yani bu yıpratma doktrini sonunda İran'a zarar verecek bir nokta, yani işe yaramaz hale gelir mi, öyle söyleyeyim. Bu arada da hocam son bir dakika.
0: Burada önemli mevzu İran'ın bölgedeki itibarının nereye geldiği. Özellikle Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin geldiği seviye bugüne kadar yaşanmış bir seviye değil. Suriye'de yok artık şu anda İran. Onun etkisi yok. Irak meselesi kaldı bir tek. O yüzden şu anda Irak'la İran sınırı arasında bir hareketlilik görüyoruz. O yüzden en son Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesinde Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan yapıya hala bir destek öngörülüyor. Çünkü onlar, Irak meselesi hala çözülmüş bir mesele değil. Daha önce birinci Trump döneminde varılan mutabakat bağlamında bunu söylüyorum. İran'ı Lübnan, Suriye ve Irak'tan çıkarma. Bunun üzerine uzlaşma olmuştu. Bu noktada Suriye okey, Lübnan okey, geri sadece Irak kaldı. O yüzden de Irak'la geçtiğimiz hafta görüşme yapıldı. Bundan sonraki süreçte Irak'a daha dikkatli bakmak gerekiyor.
1: Daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doktor Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Teşekkür ederim. Çok
1: keyifliydim. Dolayı sağ olun. Ve biz de Mercek programının sonuna geldik. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için önce sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Efendim, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: gazeteci olduğu söylenen Ece Üner'le Fatih Portakal, ya, şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz, sunucu olduğu söylenen Öykü Serter ifadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Üner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben, kalkını kendi yutar salkımı diye güzel,
1: evet,
0: bir söz var.
1: Çok güzel
0: var.
1: Bir laf vardı.
0: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
1: Şimdi hocam şöyle bakmak lazım. Yok mesela adam...
0: Yazıklar yani bir insan, olsun ya.
1: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırıldı veya aldatıldı.

0: yapılabilir. Değil mi? Bak evet. Şimdi. Buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
1: Nedir?
0: Oradan bakıyorum şu anda.
1: Nedir abi?
0: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil
2: abi
0: mi?
2: Abi koca koca. Ya tamam. Ece Üner dediğin tamam. Senin adaletin şimdi, kılıcı ha, ya.
0: Mesela bak. Oha dev adam. Bir dakika bir saniye.
1: Peki tamam.
0: Evet. Böyle bir adam. Bu kim bunu bilmiyorum. Kim,
2: bu sunucu.
0: Neyse. Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
1: Evet.
0: Konuşabilir misin sen burada?
2: Ha.
0: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan abi çok pardon. Ya o değil.
2: Ya hata yapabiliriz. Ha, ya, tamam. Eyvallah. O başka bir şey.
0: Tamam. Ulan adam. Bak bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten. Kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
2: Tilki kümes emaneti.
0: Adam diyorsun. Bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun.
2: Heh.
0: Ama İzmir'in de olma, kandırılamazsın.
2: Haydi
0: İzmir dağılır, sen söylersen kandırırsın.
2: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmak
0: hepiniz
2: olmaz,
0: oradaydınız.
2: Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Bravo.
3: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
1: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: TürkSel'e çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde
0: 5G. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.

0: Şamlar Temsil Heyeti'ne hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca gündemi değerlendireceğiz. Özellikle iç siyasete yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Hem Özgür Özel'in CHP'yi bölen sıfatıyla artık yeni bir parti kuruyor oluşu, hem de elbette terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ve meclis tatile girmeden önce yeni yasama yılı başlamadan yürürlüğe girmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin detayları ve elbette dış politikada yaşanan gelişmeleri de süremiz yettiğince konuşacağız. Vakit kaybetmeden konuklarımı takdim etmek istiyorum. Akademisyen Doçent Doktor Halit Hamzoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Yağmur Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Damla Taşkın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ve emekli Büyükelçi Ozan Ceyhun, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
3: Teşekkürler. Siz sormalı.
0: Çok teşekkürler. Halit Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Artık siyasette yeni bir partinin konuşulduğu bir süreçteyiz. Hem CHP seçmeni olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü seçmen de isim

0: kişilere, kişilere değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine oy veren bir seçmen. Dolayısıyla yani kale olarak gördüğümüz noktalar var. Gerek Çankaya olsun, gerek İzmir gibi mesela. Burada kim gelirse gelsin CHP yıllardır burayı kalesi gibi koruyor. İsimlere değil partiye oy veriyor. Dolayısıyla hem seçmen nezdinde nasıl bir yankı bulur, hem diğer alanlara yansımaları ne olur dilerseniz şöyle genel bir girizgahla başlayalım.
1: Evet Yağmur Hanım, esasında bir önemli bir gelişme. Yani Türkiye'deki siyasal atmosferi çok büyük şekilde etkiledi yani bu durum. Aslında şuna vurgu yapmak istiyorum. Yani genel itibariyle yeni partinin, ki ismi de çok aslında şöyle, yeni partinin çok daha böyle böyle hafif bir ismi de var. Yani şöyle yani çok basit bir şekilde daha böyle pratik bir isim de bulmuşlar.
0: İsminin bu olup olmayacağı henüz belli değil sanırım. Yani.
1: En azından konuşulan, evet. Yani şu anda basına yansıyan durum o. Yani burada ben şuna vurgu yapmak istiyorum. Yani bu bir entelektüel kopuş mu? Yani CHP'den entelektüel anlamda bir kopuş mu yaşamaya çalışıyor? Yani Özgür Özel ekibi. Bu çok önemli. Çünkü diyor aslında Özgür Özel, şuna vurgu yapıyor. İşte altı ok vurgusu yapıyor esasında. Yani dolayısıyla CHP ile aşağı yukarı aynı siyasal ideolojiyi paylaştığını, o ideolojiyi devam ettireceğini söylüyor. O zaman bu yeni partinin yani ideolojisi, yani madem o eski ideoloji devam ediyorsa, o zaman yani ne yani tam olarak
2: bence onun verdiği mesaj öz CHP, gerçek CHP, evet, yani otobüs şirketlerinde olur ya.
1: Evet, evet.
2: Bence o iddiayla çıkıyor.
1: O iddiayla çıkıyor Sayın Büyükelçin ve dolayısıyla bu da işin başka bir boyutu, yani olayın biraz farklılaştırıyor. Yani burada ben bir entelektüel bir kopuş görmüyorum ya buranın. Yani burada gördüğüm bir şey esasında çok acelezi bir şekilde, en azından refleksif bir şekilde, belli bir refleks etrafında gelen bir fraksiyon olarak değerlendiriyorum. Yani bunu ayrı bir partiden ziyade bir fraksiyon çerçevesi olduğunu düşünüyorum.
0: Aceleci yorumunuza ek olarak şunu ifade edebilirim. Sonuçta Yargıtay'dan da herhangi bir karar çıkmadan bu adımların atılmış olması da aceleci olarak ifade ediliyor.
1: Evet evet, kesinlikle. Yani bu nokta da önemli. Ya burada bir şey var, yani bir programın
0: yani bu iş Yargıtay'dan dönerse bu sefer CHP'yi bölmüş olacak gerçekten de.
1: Ya bu sefer artık yani şu andaki de facto durumda de jure, yani bir şekilde de jure duruma doğru evrilebilir. Yani bu da önemli. Tabii burada şu var aslında, bu partiyi biraz da Silivri'nin etkisiyle, yani orada işte bir kere burada şunu görüyoruz aslında. Eş başkanlık gibi bir şey var aslında. Yani burada bu yeni parti ya da ismi artık ne olacaksa. Yani burada biraz da Silivri'nin partisi olarak görmek lazım. Yani İmamoğlu'yla Özel arasındaki bu mesele, eş başkanlık sistemi gibi bir yeni bir oluşum olarak görmemiz gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bu meselenin boyutunu değiştiriyor. Yani burada bir kere şunu göreceğiz. Burada ileri zamanlarda, daha sonraki süreçte aslında parti çatışmalar da yaşanabilir. Yani İmamoğlu ekolüyle Özel ekolü arasında bir mücadele de yaşanabilir. Yani stratejik bir mücadeleye de dönüşebilir bu. Yani dolayısıyla bunun da sinyalleri var. Yani bu özellikle işte bu milletvekilleri transferi, işte bu süreçte bu sayılar üzerindeki işte meseleler, oradaki münazaralar şunu gösteriyor. Aslında böyle bir ikircikli bir yapı var. Yani burada hem dikotomi var, hem de bir dualizm de var. Yani bunu da görmemiz lazım. Yani bir ikircilik
0: kavramları
1: yapı.
0: Biraz daha açalım mı?
1: Tabii ikillik olduğunu görüyoruz. Yani bunu ilerleyen günlerde daha fazla görebiliriz. Yani ilerleyen güçlerde diyelim ki bu partide Özel'in ön plana çıkması belki de İmamoğlu'nun çok da hoşuna gitmez. Yani bu durumu biraz değiştirebilir. Yani dolayısıyla bu partinin...
0: Çünkü parti kuran bir lider, artık liderliğe oynayacak bir isim. Ama bir tarafta da işte Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu diye onun liderliğinde CHP'yi yönetti bir yıl boyunca.
1: Kesin,
0: dolayısıyla
1: evet, evet.
0: Ya nasıl olacak o denklem?
1: O kırılma, esas kırılma zaten bu. Yani dolayısıyla kısa bir süre içerisinde bu fraksiyon ya da parti ileri zamanlarda böyle bir kırılmaya gidebilir. Yani parti içindeki mücadele farklı bir boyuta taşınabilir. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Ama bunun nedeni aslında daha önce de bahsettim. Mevzu bahis işte entelektüel bakış açısı, perspektif. Yani burada ideolojik anlamda, madem işte Sayın Büyükelçin çok güzel bir ifade etti. İşte öz CHP, hakiki CHP. Madem böyle bir tartışma varken, yani varsa, o zaman yani bunun devam ettirilmesi konusunda, yani olay biraz bireyselleşiyor. Yani partiden ziyade İmamoğlu ve işte Özgür Özel arasındaki bir meseleye dönüşüyor. Yani bu kolektif bir aslında parti kimliği oluşmadığını görüyoruz. Yani eğer bir parti böyle iddialı, işte kendileri öyle bir iddiada bulunuyorlar, işte iddialı buluyorlar partiyi genel itibariyle, bir dönüştürücü olarak takdim ediyorlar ama biraz da bireysel bir örgütlenme gibi okumamız gerekiyor. Yani daha kolektif hafızadan ziyade, yani kolektif perspektiften ziyade bireysel perspektifin ön plana çıktığı bir parti sistemini görüyoruz. Yani bir parti organizasyonu görüyoruz. Bu organizasyon bir şey vaat etmiyor yani. Bunu söyleyelim. Yani bunu ifade edelim. Yani bu kolektif perspektifin olmaması birey üzerinden değerlendirme biraz da olsa bu durumu etkiliyor ve başka bir yöne doğru evrilmesiyle neticelenebilir. Yani bu önemli bir süreç. Dolayısıyla burada İmamoğlu'nun vesayetinin olduğunu görüyoruz. Yani burada, yani bu partinin üzerinde İmamoğlu'nun vesayetinin olduğunu görüyoruz. Bu büyük tartışmalara yol açabilir. Yani dediğim gibi kısa ve orta vadede farklı durumlarla sonuçlanabilir. Burada tabii şunu görüyoruz. Yani biz bireyselleşmeden bahsettik kavramsal olarak. Bunu biraz açalım. Aslında şöyle, bu bireyselleşme şunu getiriyor. Politika üretim konusunda sorunları meydana getiriyor. Yani politika üretemiyor. İşte Özgür Özel ekibi olsun, İmamoğlu, artık o kimse varsa, ya bir politika üretemiyorlar. Ya bu politika üretememek biraz da bu partinin işte geleceğini böyle bir şüphe altında bırakıyor. Yani,
0: hükümet iktidar olmaya talipseniz, değil mi, vatandaşa bazı vaatlerinizin olması gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama özellikle bu yargılamalar sürecinde hizmetler bile geri kaldı belediyeler.
2: Kesinlikle. Bence vaatler kelimesi doğru da değil. Hani araya girmeme izin verirseniz.
0: Tabii,
2: çünkü
0: buyurun.
2: Vaat nedir? Emekliye daha çok para vereceğim. Güzel, bir parayı nereden alıp vereceksin? Yani çözümler yok. Vaat bol. Hani
1: evet.
2: Özgür Özel'in konuşmalarını otobüsün üzerinde, sandalyenin üzerinden konuşuyorsa duyduğumda
1: üretmek konusunda,
2: bol şekilde dağıtıyor ama o dağıttığını nereden alacağını şimdiye kadar açıkladığını hiç duymadım.
3: Stratejik bir eylem planı yok.
1: Yani politik, bunu şöyle kavramsallaştırabiliriz esasında Sayın Büyükelçim. Yani politika üretim konusunda sorun yaşıyor. Yani üretim konusunda, yani esasında şöyle bir aslında denklem kursak, tüketim konusunda sorun yok. Yani alınan birçok işte örnekler, Özgür Özel de bunu ifade etti. İşte siyasal tarihten de örnekler verdi. Ama orada tüketim konusunda sorun yok. Yani arkaizm de yapılıyor zaman zaman. Anakronizm de yapılıyor. Çok anakronizm yapılıyor bu yeni parti üzerinden. İşte eski dönemlerle de kıyaslanıyor işte bir şey olarak. Dolayısıyla ben bunu bireysel bir girişim olarak görüyorum. Yani bu bağlamda bir örgütten ziyade, kolektif bilinçten ziyade ama burada bir bireysel bir bilincin, şuurun olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu bağlamda sorunlu olarak görüyorum. Yani başlangıç itibariyle sorunlu olduğunu ifade edebiliriz. Yani diğer mesele tabii kaynaklar. Yani kaynak konusu da önemli. Çünkü yeni bir organizasyon.
0: Yani biz aslında parti deyince sadece genel merkezler Ankara'da olduğu için Ankara gözümüzün önüne geliyor ama tüm illerde teşkilatının olması lazım. Dolayısıyla o teşkilatlar içinde bir binanın, bir dairenin olması
3: gerekiyor.
0: Bir yapılanma
3: süreci lazım.
1: Tabii bu konu da önemli. Yani kaynak konusu, işte fiziki binalar, teşkilat konusu. Yani bu
0: reklam bile bir bütçe sonuçta.
1: Bütçe tabii, bunlar yani nereden sağlanacak? Yani kaynak konusu önemli konulardan bir tanesi. Bunun gündeme gelmesi lazım. Aslında şöyle özetleyelim Yağmur Hanım. Şöyle bir durum var. Aslında CHP'nin bölünmemesi gerekiyordu. Bakınız, CHP Türkiye'nin en köklü partisi. Tabii ki bu önemli. Yani CHP'nin aslında bu Özel'in CHP içerisinde müzade etmesi gerekiyordu. Çünkü kendisini işte CHP'li olarak tanımlayan bir sonuçta bir politikacıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o çatı altında, yani CHP çatısı altında mücadelesine devam edebilirdi. Yani dolayısıyla burada özellikle CHP'nin bütünlüğünün korunması önemli. Yani bunu da ifade edelim. Ama tabii şu anda en azından basına yansıyanlar kadar, yani basından öğrendiğimiz kadarıyla yeni parti kurulacak gibi görülüyor. Yani en azından bir yol haritası falan oluşturmuştu ki zaten ilan da etti ama
0: birkaç güne kuruluş dilekçesinin verilmesi bekleniyor.
1: Tabii beklemek lazım. Yani bu gelişmeleri de görmek lazım bir şekilde ama muhtemelen dediğiniz gibi olacak. Ama burada o çatı altında, yani çünkü CHP'liler işte Özel de tanımladı, baba ocağı olarak görüyorlar ve baba ocağında da mücadeleye devam edebilirlerdi en azından. Çünkü bu süreç devam ediyor, onu da ifade edelim.
0: Bu arada iki gün önce grup toplantısında yeni parti kuracağını açıkladı ama ez cümle olarak hala da hani kurultaya gitmek istersen buyur hodri meydan gidelim gibi, hala da aslında bir dönüş için köprüden önceki son çıkış çağrısı da yapıyor.
1: Yapıyor. Ya işte bundan dolayı esasında böyle bir bireysel örgütlenmeden ziyade. Yani burada şunu net bir şekilde, müşahhas bir biçimde şunu görüyoruz. İmamoğlu'nun burada bir gölgesi var. Yani dolayısıyla onun belki de terkin ve baskıları da olabilir. Yani bir yeni parti kuralım. Yani bunun şimdi ideolojisini belki de İmamoğlu kendi kafasında başka bir şey de, bir projeksiyon da düşünmüş olabilir. Yani işte ideoloji, herkesten oy alma taktiği, işte ki CHP bunu çok yaptı, denedi aslında. Kılıçdaroğlu döneminde de Baykal sonrası bunu denedi aslında. Yani bütün kesimlerden oy alma, işte sağ sol kavramlar bağlamında kullanılması, hem merkez sağ hem merkez sol, ama ya dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Ya İmamoğlu'nun etkisi çok fazla. Yani dolayısıyla burada yani bir partide iki tabii böyle bir çift başlılık partinin düzenini, disiplinini, yani geleceğini de etkiler. Yani o yüzden bu bağlam büyük sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani başlangıçta daha bu süreçte daha parti teşkilatlı, ama daha teşkilatlar falan yok ortada, ama çok majör sorunlar var. Yani majör sorunları aşmadan böyle iddialı bir şekilde iddialı cümleler kuruyorlar şu anda. CHP ile gene itibariyle işte Özel'e yakın grup. Ama o iddiaların hayata geçmesi için dediğim gibi bir kere bireyselleşmenin ortadan kalkması lazım, ama kalkamaz. Çünkü çok fazla çıkar çatışması var. Mesele sadece entelektüel çatışma değil. Aynı zamanda işin işte şaibeli kurultay süreci var. İşin mali, işte belediyelerdeki yolsuzluk meseleleri var. Yani işin bir de finansal ve işte mali konuları var. Yani mesele burada diyelim entelektüel olarak, belki de ideolojik olarak, evet bunda bu arkadaşlar bir araya gelmiş olabilir, ama ya oradaki diğer meseleleri bir şekilde örtbas etmeleri mümkün değil. Yani bu çok ciddi bir mesele, ki örnek de verdiniz belediyelerdeki, işte şu anda hizmet, şu anda CHP'li belediyelerde hizmet yok. Neredeyse yok. Dolayısıyla bu konular hassas ve önemli konu. Yani o yüzden gelecek projeksiyon bağlamında birçok soru işaretini barındırıyor esasında yani parti.
0: Mesela NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bu zamana kadar belediyenin yapmadığı yollar bir an önce yapıldı, onarıldı. Hani lider ağırlanacak sonuçta. Demek ki istenildiğinde yapılabiliyormuş aslında hükümet göstermiş oldu CHP'ye, evet. Hizmet noktasında.
1: Tabii bunlar yapılabilir. Yani aslında şöyle, biz zaten devletimiz bu konuda yani bütün şeylere, hizmet meselesinde herkese eşit davranıyor. Bunu net söyleyelim, yani netice itibariyle vatandaşlara ulaşıyor bu hizmet. Ve bu bağlamda devlet öyle bakıyor olaya, yani ayırt etmeden. Şimdi artık belediye hangi partiyse önemli değil, yani mühim bir ehemmiyet taşımaz bu konu devlet açısından. Dolayısıyla buradaki bir başka önemli mesele, entelektüel yoksunluktan bahsettik, entelektüel kuraklık diyelim biz buna. Yani entelektüel kuraklık dönemini yaşıyor şu anda CHP. Ya da işte Özel ekibi, ya da genel itibariyle aslında CHP'nin sorunu bu. Yıllardan beri gelen, süre gelen bir sorun bu. Entelektüel kuraklık sorunu. Dolayısıyla bu yansıyor ve bir şeyde de vizyon görmüyorum. Ben mesela dış politika ile ilgili bir vizyonun şu ana kadar gördük mü? Yani görmedik. Yani net bir şekilde, somut bir şekilde dış politika bir vizyonu yok. Diğer konularda, çünkü dünyanın değiştiğini görüyoruz. Farklı olaylar gelişiyor. O yönde de bir aslında bir çağrısı ve bir perspektif sunamıyor. Yani çok şöyle ez cümle, sorunlu bir şekilde böyle bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Yani bu sorunlu başlangıç bizi bir yerlere götürmez. Yani dolayısıyla burada tabii şeye de bakmak lazım. Eğer işte Yargıtay süreci var, oradaki süreci de takip etmek gerekiyor. Ondan sonra ortaya çıkmış yeni bir, belki de siyasal atmosfer de ortaya çıkmış olabilir. Yani o dolayısıyla o süreç de önemli. Tabii bu orada belli olması, yani o Yargıtay'dan işte ne kararını tabii tahmin etmemiz kolay değil. Ama nihayetinde burada büyük bir boşlukların oluştuğunu görüyoruz. Yani kendi içerisinde bırakın CHP, sadece kurulacak işte bir partide bile boşluklar var. Yani bu boşlukları böyle doldurmak, böyle şeyle, söylemle olacak, doldurulacak boşluklar
0: değil. Yani birinci boşluk, seçmene ne vaat edeceksin?
1: Yani öyle politika değil mi?
0: Yine vaat kelimesini kullandım, ama yani yeni bir parti olarak biz neden CHP'den ayrıldık ve siz neden buraya gelmelisiniz, nasıl açıklayacaklar?
1: Aynen öyle. Bu mesele, yani politika üretim konusu. Yani üretme konusunda, politika sunma konusunda ve üretme konusunda bir meseleler var. Yani bu bence başlıca konu bu. Yani bunu aşmalar da kolay gibi görünmüyor. Çünkü çok fazla sürtüşme var. Kendi aralarında klikler var. İşte farklı gruplaşmalar var. Yani bunlar da yansıyor ister istemez. Ve dediğim gibi şu anda aslında iyi olan, yani en iyi senaryo aslında köklü parti olarak büyük bir geleneğe sahip olan CHP'nin böyle devam etmesi gerekiyordu. Yani parçalamamız gerekiyordu. Çünkü nihayetinde orada tartışmalar devam edebilirdi. Yani CHP çatısı altında. Yani orada işte özellikle bu boşluklar yani belirleyici olacak. Yani bunu söyleyelim. Yani bu sizin de bahsettiğiniz politika üretimi konusunda yaşanan boşluklar belirleyici olacak. Yani bir de şu var. Tabii ki dediğim

0: bu partiye de o milletvekili sayısına göre verilmesini önerdi. Yani oradan da pay aktarımı söz konusu, onu önerdi. Bu da önemli bir, çok kıymetli bir öneriydi. Dolayısıyla onun da dikkate alınması gerekiyor. Dolayısıyla bu bütün bu konular aslında dolayısıyla bu partinin yani bir şekilde ben en azından okumam şu şekilde büyük bir perspektif arz etmediğini söyleyebilirim. Yani büyük bir geleceğe yönelik bir
1: gelecek vaat etmiyor.
0: Yeni evet vaat konusunda ve politika üretim konusunda çok fazla müspet bir izlenim bırakmıyor. En azından şimdilik de bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Şimdi Ozan Bey kızacak bana çok vaat kelimesini kullandım diye. Peki ikinci turda devam edeceğiz. Damla Hocam, şimdi CHP'ye gönül vermiş, CHP'yi sevmiş ve CHP'yi yönetmiş, genel başkanlık koltuğuna oturmuş bir insan. CHP'den kopup başka bir parti kurar mı? Bu bencillik, CHP'ye yönelik yani samimiyetsizlik ifade eder mi? Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Ben zaten bu konuda Özgür Özel'in çok duygusal ve tepkisel bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum. Çünkü bu kontrollü bir geçiş sürecini atlamak anlamına geliyor. Hı hı. Çünkü eğer bir parti kurmak istiyorsanız, mevcut partinizden ayrılmak istiyorsanız, hı hı, bunun için uzun bir süreç gerekir. Böyle şak diye olabilecek ya da hazırlanabilecek bir süreç değildir. Bahsettiğimiz şey yani Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından bir tanesini işaret ediyor aslında bakarsanız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük bir vekil grubuyla birlikte, ki o vekiller elbette ki büyük bir seçmen tabanı da hitap edecek şekilde bir ayrışmayı ifade ediyor. Ve bu partinin tabii ki bölünmesini gösteriyor. Şimdi biz bunun örneğini daha önce gördük mü? Hayır, yani bu tabii ki çok da emsali olmayan bir şey. Fakat yine de tabii ki bu konuda kontrollü bir geçiş ve tabii ki bunun içinde bir rasyonel bir gerçekliği olan, alt bir zemini olan bir dayanak oluşturmuyor. Şimdi biraz önce Halit Hocam bahsetti, yani bir politika üretme konusunda da şu an için bir eylem planı ya da stratejik bir analiz de ortaya konuluyor. Dolayısıyla ben bunun altında tabii ki yani rasyonel, somut gerçeklikleri olmayan ancak sadece duygusal olarak söylemleri olan bir girişim yapısı görüyorum. Açıkçası bu tabii ki seçmen kitlesini de etkileyecektir. Çünkü burada bu bahsetmiş olduğum seçmen kitlesi de şunu görmek ister. Bir seçmenin en önemli amacı nedir? Güven ve tutarlılıktır, öyle değil mi? Hı hı. Ve aynı zamanda da tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de şunu da görmek ister. Yani gelen parti liderinin ya da parti yapısının Atatürkçü ilkelerle uygun bir şekilde politika üretmesini ve ürettiklerini, yani daha doğrusu önermelerini, sahadaki yansımalarını görmek isteyecektir. Fakat burada tabii ki bir partinin içerisinde iki ayrı yapı ve aynı zamanda da şu an adı henüz belli olmayan fakat yeni parti olarak sıklıkla anılan bir parti ismi geçiyor. Şimdi tabii ki bu partiyi siz seçmen kitlesini hadi ben geçiyorum siz de gelin diyemezsiniz. Yani bu geziye gitmek gibi bir şey değil. Ya da işte İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş yapmak gibi bir şey de değil. Bu ciddi bir karar. Çok ciddi bir karar. Yani bunu seçmen kitlesine bu kadar göstermek aslında bir nevi de bir baskı, biliyor musunuz? Yani seçmen üzerinde psikolojik de bir baskı var şu anda. Ve kendini kötü hissetme. Yani bu aslında bir nevi manipülasyon da diyebiliriz. Yani yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü burada düşünün ki şunu göstermek isteniyor. Evet, bir işte mutlak bütten kararı ve bu kararın uygun olmayan şekilde yaptığını iddia ederek yeni bir partiyle birlikte daha iyi bir yönetişim sağlayacaklarını iddia ediliyor. Fakat bunu siz seçmene bu şekilde aktaramazsınız. Ya da söylemlerinizi artırarak ya da şiddetini artırarak veya sadece eleştiri üzerinden söylem üreterek siz seçmenizi etkileyemezsiniz. Etkileseniz de bu geçici olacaktır. Dolayısıyla dediğim gibi yani burada pek çok parti bunu gibi oldu. Bakın mesela örnek vereyim, işte Birleşik Krallık'ta. Şimdi İşçi Partisi'nden ayrılan işte Sosyal Demokrat Partisi açıldı. Büyük bir grup ayrıldı. Fakat ne oldu? Gerçekten benzer şeyleri görüyorum şu an orayla. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani hiçbir karşılığı olmadı. Şimdi tabii ki bakarsak o süreçten de tarihten, farklı ülkelerden de örneklerin alınması onun için iyi olurdu. Ama artık işten geçti tabii ki. Çünkü çok tepkisel, çok duygusal ve hızlı bir refleks gerçekleşti. Bunun altını nasıl dolduracaklar? Bundan sonra neler olacak? Kestirmek çok zor. Ki siz de biraz önce ifade ettiniz. Bir de Yargıtay süreci var bunun. Bakalım nasıl bir karar çıkacak? Yani kabul edilecek mi? Beklemeye mi alınacak? Uzatılacak mı? Buradan da 3 tane senaryo çıkıyor. Kabul edilirse, evet,

0: ciddi bir ayrışma gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Bunun da tabii ki farklı sonuçları olacak. Bununla birlikte süreç uzatılırsa belirsizlik süreci uzayacak. Reddedilirse ne olacak? Tekrar CHP'ye mi geri dönülecek? Şimdi burada da farklı bir handikap doğuyor. Yani buradaki fraksiyonel gruplaşmaların da aslında etkisinin yine Türk siyaset hayatına da ciddi etkileri olacağını belirtmem gerekiyor. Yani ben bunu çok net bir şekilde açıkçası tahmin edebiliyorum ve bunu gerçekten kontrollü ilerlenmesi gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani bu süreç sadece CHP'yi ya da işte Özgür Özel'i ya da yeni partiyi ilgilendirmiyor. Bu tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor bence. Çünkü içeride olan bitenler hepimizi etkiliyor. Ve aynı zamanda da bizim dışarıdaki politikalarımızı da etkiliyor. Bakın örnek veriyorum. Terörist Türkiye gibi bir sürece girdik. Bu süreç elbette ki onu da etkiliyor. Yani bunun pek çok kalemi var. Bunlardan bir tanesi şimdi yine eğer yeni parti açılırsa, şimdi tabii ki şimdi şöyle bir süreç de var. Hazine yardım istediklerini söylüyorlar şimdi yeni parti kurduğu zaman. Şu an zaten bu mümkün değil. Yani olamaz tabii ki. Bireysel bağışlarla ilk önce ilerletilir. Fakat akabinde daha sonra eğer bu talep artarsa veya örnek veriyorum yine bununla ilgili eğer yargı sürecini ya da işte devletin kamu kurumlarını meşgul edebilecek eğer bazı eylem veya girişimler olursa elbette ki bu devletin şu an hızlı ve etkin mekanizmasını da tabii ki olumsuz yönde etkileme gibi bir etkileri olabilir. Dolayısıyla bunun şunun için söylüyorum. Yani bu süreç sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor. Ve sadece şu anlı değil yani günümüzü de değil, geleceği de ilgilendiriyor. Yani gelecek nesil de ilgilendiriyor. Çünkü gerçekten çok kritik bir dönüşüm noktasını oluşturuyor diye düşünüyorum. Yani tarihsel olarak da bakarsak, uluslararası örneklere de bakarsak ki gelmeden önce de birkaç konuda birazcık detaylı bir analiz yapma fırsatım oldu. Hakikaten bu tarz yani bu kadar hızlı refleks gerçekleştirilen ve kurumsal yapı henüz oturtturmadan bir inşa sürecine girilmesinin sonucu hep kötü bitiyor. Ya başarısız olmuşlar. Dolayısıyla burada hani ne örnek alınarak böyle bir girişimde girdiklerini kesinmek oldukça zor. O yüzden burada ben yine de dediğim gibi lider veya vekiller ya da işte karar alıcılar bu konuda kim olursa olsun yine de sürecin sonunda seçmen karar verecek. Bunu biraz göz ardı ediyorlar gibi geliyor bana açıkçası.
1: Peki devam edeceğiz Hamdi Hocam. CHP'den ayrılanlar ne yaptı diye şöyle bakacak olursak hemen söyleyeyim. Muharrem İnce Memleket Partisi'nin kurduğu oyu %1'in altında kaldı. Mustafa Sarıgül Türkiye Değişim Partisi'ni kurdu. CHP'ye geri döndü sonrasında. Emine Ülker Tarhal Anadolu Partisi'ni kurdu. %0.0'ın altında oy aldı. Öztürk Yılmaz da Yenilik Partisi'ni kurdu ve siyasette varlık gösteremedi. Peki Özgür Özel ne yapacak?
2: İlk önce şunu belirtmekte yarar var. Yani biz CHP ve yeni kurulacak partiyi konuşurken o yeni kurulacak partiyi kurma çabasında olanlar bir yalanı yayıyorlar ve bence kamuoyunun bu konuda daha da aydınlatılması gerekiyor. Çünkü nedir? Yeni partiyi kuranlar diyorlar ki biz CHP'den ayrılıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işin arkasında. Bu mutlak butlan kararının arkasında hükümet var. Bütün her şeyi yapan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve bundan dolayı diyorlar biz CHP'yi kaybettik. Yani CHP'yi polis baskısıyla bizden aldılar yalanı yayılıyor. Şimdi birincisi CHP'de eğer sorunlar yaşandıysa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu işe karıştığından değil bir kurultayda İnsanlar gece kulüplerine götürüldükleri için, insanların ceplerine para konduğu için, yani Sosyalist İnternasyonel'de bile, Avrupa Sosyal Demokrasisi'nde bile kesinlikle kabul edilmeyecek bir takım işler yapıldığından, suç işlendiğinden dolayı, yani bir kurultay illa Ekrem İmamoğlu'nun istediği bir sonuca ulaşsın diye insanlara paralar verildiği, işte rüşvet menüsü adı ne oluyorsa oy atması için gerektiğinde onların özel gece kulüplerinde ağırlandığı bütün bunları medyada okuyoruz zaten. Kanıtlandığı iddia edilen içerikler. Birincisi bu. Bunu özellikle belirtmek lazım. Yani yeni kurulacak parti diyor ki ben yolsuzlukla suçlananları savunan bir partiyim. Ve yolsuzlukla suçlananları savunduğum için CHP'den ayrılıyorum. Çünkü CHP Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları, belediye olanaklarını başka amaçlar için istismar edenleri savunmuyor. Bu da doğru. Yani sosyal demokrasinin böyle bir şeyi savunmaması gerekiyor. Ve bundan dolayı diyor biz bu partiyi terk ediyoruz. Çünkü biz yolsuzluk yapanları, rüşvet alanları belediyeleri başka amaçları istismar edenleri savunuyoruz. İlk önce bunun altını çizmek gerekiyor. Ya bu çok önemli. İkincisi, katılıyorum söylenene, bu parti macerası aslında İmamoğlu'nun bir projesi. Ekrem İmamoğlu gerçekten CHP'den umudu kesmiş vaziyette ve bundan dolayı da her hafta onu ziyaret edenlere herhalde talimatı verdi ve kaynak denince de aklıma İmamoğlu'nun olanakları geliyor zaten. Ve bir bakıma da onunla karlı bir gecede buluşan, tüm İstanbul kardan inlerken bir lokantada onunla görüşen bir takım yabancı mihraklar da aynı şeyi bekliyorlar. Yani bu CHP'den artık hayır gelmez, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımız nasıl deviririz projesinde bir parti lazım. Alelacele bu partinin de kurulması gerekiyor. Ama şu gerçeği de söylemek gerekiyor. Hani CHP deyince doğrudur, CHP'den ayrılıp başarılı olanlar da var. Tarihe geri dönecek olursak, tek parti döneminden sonra kurulan Demokrat Parti başarılı oldu. Yani CHP'den ayrılıp başarılı olanlar da var veya %1'den daha fazla alanlarda, aklıma mesela Cumhuriyetçi Güven Partisi Turan Feyzoğlu geliyor. Yani tarihte CHP hep yeni partilerin çıkmasına sebebiyet vermiş. Özellikle tek parti döneminden sonra doğal olarak herkesin CHP'yi terk edip partiler kurduğu bir dönem yaşanmış, tarihimiz de var. Ama şu bir gerçek ki, şimdi yeni parti kuranlar halka yanlış umutlar veriyorlar. Doğrudur. Örneğin AK Parti kuruldu ve iktidara girdi, iktidarı aldı. Şimdi kendilerini orada görüyorlar. Ama ben onları nerede görüyorum onu söyleyeyim. Ben Cem Uzan'da görüyorum. Cem Uzan partiyi kurdu, bir coşkuyla çıktı, alanları doldurdu. Bir takım şarkıcılar çıktılar, Cem Uzan için sahne aldılar. Alanların doldurulmasına katkıda bulundular. Bir takım vaatlerde bulunuldu ki o vaatleri ödeyebiliyordu. Yani onun kaynağı da vardı. Hani bir şeyler söz veriyorsa onları da ödeyebilecek konumdaydı. Ama %10'a ulaşamadı. %9 virgül bilmem kaçta kaldı. Yani anlatmak istediğim, Türkiye'de iktidara yürüyeceğiz diyen kişilerin dürüst olması lazım. 50+1'i nasıl başaracaklarını açıklamaları lazım. 50+1'i CHP'yi terk ederek ve ondan sonra da CHP'de CHP başkanının sözcüsünün bıyığına hakaret ederek 50+1 sağlanmaz. Daha orada 50+1'in önemli bir oy potansiyeli gitti zaten.
1: Şöyle yorumlar da var. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan eleştirilerde partiyi bölmek aslında AK Parti'nin ekmeğine yağ sürdü. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: O benim sorunum değil. Yani ben benim neyi savunduğum belli. Yani o açıdan hani o kavgayı aralarında yapabilirler. Ama benim anlatmak istediğim, CHP'yi terk ediyorsanız ilk önce dürüstçe söylemeniz lazım. Hangi nedenle terk ediyorsunuz? İmamoğlu'nu savunuyorsunuz. İçeride rüşvetle suçlanan, yolsuzlukla suçlanan, belediye imkanlarını istismar ettikleri bazıları baskınlarla kanıtlanan, diğerleri kendi ifadeleriyle, itiraflarıyla dile getirilmiş bir takım suçları savunur vaziyettesiniz. Ya bunu da halka açıklamak gerekiyor. Ve ikincisi, hani iktidarı böyle olsaydı mı devirebilirdik, şöyle olsaydı mı devirebilirdik tartışmaları benim tartışmam değil ama şunu gerçekçi olarak söylemek zorundayım, tekrar ediyorum. Bu ülkede 50+1'i sağlamadan iktidar değişikliği yapmak mümkün değil. 50+1'i sağlayacağım diyen kişi de Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözcüsüne yönelik bir hakaretle zaten o potansiyelin bir kısmını çoktan kaybetti. Yani bu 50+1 nereden gelecek? Örneğin Atatürkçü düşüncelere, Atatürkçü ideallere sonuna kadar bağlı bir kesim, sizin de dediğiniz gibi, büyük bir ihtimalle bu yeni kurulan partinin bir takım destekçilerini gördüğünde büyük sorun yaşayacak. Evet. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlardı. Hı hı. Hani meclise kimleri soktun diye eleştiriyorlardı. Şimdi kendileri aynı kişileri yeni parti dedikleri veya adı ne olursa olsun bu yeni oluşumda bir araya getirerek iktidara yürümek istiyorlar. Yani aslında kendi kendileriyle çelişiyorlar.
3: Aslında Sayın Bükelsin, bu şu da bir ortaya çıktı. Aslında şu anda Atatürkçülük ya da Atatürk üzerinden MHP'nin daha önemli olduğu ortaya çıktı. Yani gerçekten şu anda en Atatürkçü partinde MHP olduğu ortaya çıkıyor.
2: Tamam, bunlar ayrı tartışmalar ama şimdi CHP, yani, evet. CHP'yi konuştuğumuz ve CHP'yi terk edenlerin kuracağı partinin şansını konuştuğumuz için söylüyorum.
0: Evet.
2: Yani yüzde bilmem kaç alabilirler, buna bir lafım yok ama %50+1 alma şansları yok. Onun için de bence sandalye üstünde, ne bileyim otobüs minibüs üstünde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlara yanlış umutlar vermeyi ben çok sorumlu bir tavır olarak görmüyorum. Hı hı. İnsanlar tabii ki rüya görebilir. Herkesin ütopya hakkı var. Herkesin rüya görme hakkı var. Ama gerçekçi olursak şu an bu rüyaların gerçekleşme şansı yok. Ve beni tabii dış politika olarak da ilgilendiren bir konu var. Yurt dışından bir insan olduğum için ve Sosyal Demokrat Partilerde de aktif olmuş bir insan olduğum için Sosyalist İnternasyonel'de de ben tartışmayı çok merak ediyorum. Şu an Sosyalist İnternasyonel'de üye olan CHP'den kopanların CHP'yi yerin dibine batırmaları lazım. Hı hı. Bunun için büyük bir ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı propagandalar yaparak bunu yapacaklar. Ve kendi partileri oraya yamamaya çalışacaklar. Ve bu nedenle de tahmin ediyorum CHP'nin herhalde planları vardır. Şu anki Kılıçdaroğlu iktidarının, ki orada başkan yardımcısı olan Necdet Saraç'ı falan da iyi tanıyorum. Avrupa'yı bilen isimler. Herhalde Almanya'daki SPD ile, Avusturya'daki SPÖ ile, Brüksel'deki SPÖ ile bir an önce görüşmeler yapıp bu ayrılanların hangi nedenden ayrıldığını anlatmaları gerekecek. Çünkü Avrupa'da da gerçekten yanlış bir resim var. Hala diyorlar ki İmamoğlu haksız yere hapiste. Hı hı. İşte belediye başkanları rüşvet almamıştır. Böyle bir şey yoktur. Bunların hepsi iktidarın iddia ettiği yalanlardır. Oysa kendi ülkelerinde aynı durumda olan belediye başkanlarını ilk hapse atacak olanlar da Avrupa'daki bu yalan iddiasında bulunan gerçeklere inanmayanlar. Yani sosyal demokrasi için tabu bizim bu ülkede yaşadıklarımız. Yani bir belediyede rüşvetle ruhsat verilmesi, bir belediyede veya çok sayıda belediye başkanının gelecek iktidarı ele geçirebilmek için bir para kaynağı yaratmak için bu yollara başvurmuş olması sosyal demokrat düşünceye ters ve kabul edilemez bir durum. Yani bunları şimdi CHP'nin madem ki aklanma diyor, şu anki CHP'de iktidarda olanlar bu aklanmanın ne anlama geldiğini de gerçekten Avrupa'daki muhataplarına anlatmaları çok doğru olur.
1: Aslında bütçe konusuna biraz girdik ama örneğin Ankara'da genel merkez binasının tutulduğu ifade ediliyor. Bu finansman konusunda neler söyleriz? Finansmanı nasıl sağlayacak? Yeni bir genel merkez binası tutulmuş. Az önce ifade ettiğimiz gibi örgütlenmeler olacak şehirlerde. Bu finansmanı nasıl sağlayacaklar?
2: Bu finansman ancak bağışlarla sağlanabilir günümüzde. Hı hı. Sayın Devlet Bahçeli'nin önerisini ben de duydum ama bildiğim kadarıyla, tabii ben bu işin uzmanı değilim ama sorduğum profesör dostlarımdan falan öğrendiğim, yasal olarak bu imkansız bir olay. Yani şu anda yasalara göre, hı hı, parti kuran birilerinin hazineden hiçbir seçime katılmamış oldukları için destek almaları imkansız deniyor. Ben de buna inanıyorum şahsen. Hani öneri iyi niyetli ama yapılması galiba çok zor. Hı hı. Bu durumda sadece bağışlara kalıyorlar. Yani ben de merak ediyorum, acaba hangi dev gruplar bu partiye büyük bağışlar yapacaklar ve arkasında duracaklar. Yani bu da tabii ciddi bir soru. Yani sokaktaki insan az maaş aldığını iddia ettiği ve onlara daha çok maaş vereceğini vaat ettiği emeklilerden almayacaklar herhalde paraları. Ben de merak ediyorum bu kaynak nereden gelecek diye.
1: Mesela vatandaş şunu da düşünmez mi? Rüşvet konusuyla alakalı gündeme gelip bir kopmaya kadar giden bu süreçte yeni kurulan partiyle alakalı bu bütçe finansman meselelerinin arkasında neler dönüyor, nasıl hallolacak?
2: Bence sokaktaki vatandaş daha gerçekçi. Yani bunu o kadar belki çok önemsemeyecek ama diyecek ki ya benim şu anda bir gidişatım var, sıkıntılarım var, eleştirilerim var ama bir şekilde gidiyorum. Bu yeni gelenler bana hiçbir şey vaat etmiyorlar. Bu gidişatım da tehlikeye düşebilir. Yani bence insanlar şu an ben bir iktidar değiştireceğim, cumhurbaşkanı değiştireceğim ve yeni bir cumhurbaşkanı seçtireceğim ve başka bir zihniyeti iktidara getireceğim diyenlerin kendilerinin ekonomik durumuna ne sunduğuna bakacaklar. Ve gerçekten demin dediğimiz gibi şu an ne CHP'deyken özel ekipleri ne de şu anda kurmakta oldukları oluşum içindekiler hiçbir şekilde Türkiye ekonomisini alternatif olarak daha farklı bir konuma nasıl getireceklerini tutunamamış durumdalar. Sokaktaki insanı, kahvehanede oturanı, tarlada çalışanı, fabrikada çalışanı veya beyaz yakalıyı, yani sadece demin dediklerim değil, beyaz yakalıyı da aklı başında olan herkesi de ilgilendiren soru, sen şu anki durumu değiştireceksin ama nasıl yapacaksın? Benim buna bir sende gördüğüm cevap yok sorusu.
1: Peki CHP sözcüsü Müslim Sarı açıklamalarda bulundu dün MYK toplantısından. Yönetmenim bir o sesi tekrar dinleyelim.
4: Bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Dolayısıyla böyle bir siyasal parti bu yolla, böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir.
1: Aslında Halit Hocam, bu eleştiriyi ben de yaptım. Yani Özgür Özel bu hafta CHP grup toplantısında, hatta konuşmadan önce dedim ki ne yani CHP kürsüsünden yeni parti kurduğunu mu açıklayacak dedim. Gerçekten de öyle oldu ve CHP sözcüsü diyor ki yani bu ahlaki ve etik değerlere aykırı diyor.
2: Ama bir cümle söylemesi ahlaki etik değerler denince ya kusura bakmayın haklı, ona bir lafım yok ama bir parti kurultayında delegeye para vermek etik mi? Bir parti kurulunda delegeyi gece kulübüne götürüp onun Özgür Özel'i seçmesini talep etmek etik mi? Ahlaki mi de?
1: Şimdi bunu
2: bu ahlaki olsun demek. Hani yani mizahi anlamda.
3: Yeni bir durum yok yani. Devam ediyor yani aynı durum. Yani bu zaten bu meselede ahlakilik en önemli kavram. Yani ahlaki olması.
1: Yani hala partinin olanaklarını kullanıyorsun diye işte mecliste grup odasını, grup salonunu, kürsüyü, o logonun altında konuşuyorsun. Yeni parti kurduğunu CHP logosunun altına açıklıyorsun.
3: Evet, evet.
1: Partinin olanaklarından kullanılıyorsun sisteminde bulundu.
3: Tabii haklı. Yani burada haklı yani. Dolayısıyla CHP'nin imkanlarıyla bu şekilde böyle parti organizasyonu aslında herhalde bu çok fazla da örneği yok. Yani siyasi tarihimizde yani bu şeklen yani bu şekilde şekli anlamda çok örneği yok. Yani.
1: Hani mesela daha sembolik bir yerden daha tarihe not düşürecek bir
3: i̇şte
1: noktadan
3: Yağmur
1: yapmak
3: Hanım, aslında
1: yerine.
3: Çok güzel bir şey söylediniz. Aceleci işte acele diyorlar. Yani bir şeye acele diyorlar. Ben şuna katılıyorum. Özellikle Sayın Büyükelçin çok güzel bir şey ifade etti. Bir olguya işaret etti aslında. Emperyalizmin de bir başka bir beklentisi de olabilir. Yani bu durumda. Yani özellikle emperyalizm, emperyalist güçler, işte baskın aktörler, uluslararası sistemdeki baskın aktörler bir şekilde herhalde yeni bir oluşumu, yeni bir organizasyonu da öyle bir beklentileri de var. Hatta bunun ideolojisine de yön verebilirler. Yani dolayısıyla altı ok meselesinin ben biraz da sati bir şey olduğunu, yani bir manevra olduğunu düşünüyorum. Yani
2: ben size şöyle söyleyeyim. Meral Akşener ilk ortaya çıktı. Ben Almanya'da ne yazılar okudum? Meral Akşener'in
3: beklenti anlamında.
2: Nihayet Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir aday bulundu. Sonra bir ara Kemal Kılıçdaroğlu göklere çıkarıldı. İşte iktidara yürüyor. Hoş tabii ben Türkiye'de de insanlar tanıdım. Olmadık yerlerde biz iktidara geliyoruz diye hiç söylememeleri gereken makamlarda falan konuşanları da tanıdım. Sadece yurt dışı da değil. Yani şimdi de aynı şey Özel üzerine ve İmamoğlu üzerine.
3: Yapılıyor. Ya burada aynı şeye geliyoruz. Bakın politika üretmek yerine bu sefer imdata işte şey yetişiyor. Yani uluslararası aktörler ya da işte emperyalistler. Yani burada bu opsiyonu da göz ardı etmeyelim Yağmur Hanım. Yani buradaki mesele aslında yani aceleciliği bu kadar aceleye getirmelerinin nedeni, bu kadar hızlı bir şekilde bu karar vermelerinin nedeni de bu olabilir. Yani burada esasında bir dışarıdan da bir şekilde bir mühendislik söz mevzu bahis olabilir, söz konusu olabilir. Yani dışarıdan dayatılan bunu uluslararası anlamda bir mühendislik, toplumsal mühendislik anlamında kullanabiliriz. Yani öyle bunu da görebiliyoruz çünkü belirtileri var. Yani bu kadar dediğim gibi özellikle yani bu şeklen
5: bu şekil doğru bir şekil değil.
1: Mesela ilk turda şey demiştiniz hocam, Ekrem İmamoğlu'nun bir vesayeti. Hani İmamoğlu bu konuda evet. bir girişimde yeni parti kurulması konusunda teşvikle, çünkü CHP'den umudu kalmadığı için böyle bir hamlede bulunmuştur dediniz ama burada biz şunu da konuştuk. Özgür Özel'de bir liderliğe soyundu. İşte meclise yürüdü, Anıtkabir'e yürüdü, tomalara tırmandı. Şimdi dolayısıyla kendi liderliğini ortaya koyunca Ekrem İmamoğlu'nun liderliği altında ya da gölgesi altında da devam ediyor. Yani orada da bir yol ayrılığı var. Hatta CHP 3'e bölündü. İmamoğlu, Özel ve Kılıçdaroğlu da denildi. Evet. Şimdi yeni bir parti kurulursa biz İmamoğlu'nu nerede, nasıl konumlandıracağız?
2: Yani biz unuttuk, Mansur Yavaş'ın rolü ne olacak?
3: Bunu Özgür Özel karar verecek.
1: Yani Özgür Özel bu hafta söylediğin açıklamalarında biz Mansur Yavaş'tan da İmamoğlu'ndan da vazgeçmeyiz dedi.
3: Diyor evet, yani burada şu Özgür Özel burada İmamoğlu vesayetinden kurtulabilecek mi? Yani burada bence kendisine bu soruyu sorması gerekiyor. Çünkü çok fazla sorun var ve bu sorunda böyle bir ikircilik yapıyor.
1: Ya da bu partinin teması şey mi olacak? Biz İmamoğlu'nu çıkaracağız ve o bizim cumhurbaşkanımız olacak, bize inanın. Gibi,
3: yani Özgür Özel herhalde Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yani herhalde oraya doğru da evriliyor süreci yani. Hı hı. Çünkü İmamoğlu'nun herhalde şu an mümkün
1: ama
3: değil.
1: Ama o zaman
3: yani.
1: İmamoğlu ile yol ayrılığına geçmiş
3: yani
1: oluyorlar.
3: Bu çok işte tam da burada yani mesele burada kilitleniyor aslında. Yani yol ayrımı nasıl gerçekleşecek? Hangi koşullarda? Yani bu koşullar da önemli. Ama burada yolların ayrılmasını istemeyen bir dış faktör de var. Yani dolayısıyla bu dış faktör aslında bu iki tarafı. Yani dış faktörden kastım. İşte emperyalist güçler, işte farklı aktörler, Avrupalı aktörler, özellikle Avrupalı aktörler, burada Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade Avrupalı aktörlerin biraz da oraya oynadığını görüyoruz. Yani burada ısrarla bu İmamoğlu ve Özel'i bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ama bu çok mümkün görünmüyor. Çünkü bir şekilde burada büyük bir kırılma yaşanabilir. Çünkü zemin çok kaygan. Ve aslında bu süreç de şeyi de biraz da bir yıpratıyor. Seçmeni de yıpratıyor. Çünkü bu kadar mücadele, bu kadar fraksiyonlar arası, klikler arası mücadele ve Avrupalı aktörlerin de özellikle Avrupalı emperyalist aktörlerin de sürece müdahil olması dışarıdan. İşte bir toplumsal mühendislik vasıtasıyla. Yani o seçmenler, CHP'li seçmenleri de biraz yıpratıyor ve yoruyor. Bunu da ifade edelim. Ya yani onlar da görüyorlar. Yani bu kadar ikircikli yapıdan onlar da rahatsız aslında. Ama bu mücadele devam eder. Hemen çözülmez. Ama en azından kısa vadede bir karar vermesi gerekiyor. Yani Özgür Özel'in de karar vermesi gerekiyor. Yani İmamoğlu konusunda net bir şekilde. Evet, bu artık ben, bu yapının lideri benim. Artık burada bir yol ayrımı da olabilir, söz konusu olabilir. Yani sonuçta siyasette bu tür olaylar da yaşanmıştır, hadiseler yaşanmıştır. Yani bu yol ayrımını yaparken işte İmam Özel'in gerçek anlamda bir karar vermesi gerekiyor. Yani bunu hangi yollarla yapacak? Ve bu
2: ama ayrıldıkça da 50+1'den uzaklaşıldığını unutmamakla.
3: Uzaklaştı. Ama bu tabii bu siyasetin doğasında, yani süreç oraya doğru götürüyor. Zaten ben yine tekrar ediyorum. Yani bunu özellikle vurguluyorum. Ben bu partinin böyle iddialı ve genel itibariyle Türkiye'deki siyasal yaşamı, siyasal hayatı etkileyecek düzeyde olacağını düşünmüyorum. Yani çok fazla bunu bu arada nerede görüyorum bunu? Bunu seçmen nezdinde görüyoruz. Yani seçmen dediğim gibi tartışmalardan çok şey yaptı, yoruldu. Yani belki de onlar da CHP'nin muhafaza edilmesini tek çatı altında onu istiyorlar. Yani dolayısıyla bu kavgaları da görmek istemiyorlar. Çünkü ve CHP'nin de çok vurguladık bugün, belki de programımızın ana konusu oldu ama politika üretim konusunda politika üretemediğini görüyor yani seçmen. Yani bunu gözlemleyebiliyoruz.
1: Aslında şu an iki taraf da üretemiyor. Kılıçdaroğlu partiyi temizleyeceğim diye bir politika üretemiyor, süreci, hizmet evet. veremiyor. Bu tarafta kendi...
2: Tabii CHP'lileri de kollamak lazım. Yani gerçek CHP'li de şu an ben diyor partiyi babamdan, dedemden devraldım. Bu bizim hani baba ocağı, Atatürk'ün kurduğu parti. Biz burayı terk etmeyiz derken Kılıçdaroğlu'nu tutmuyor. Özellikle de karşı. Bir de böyle bir grup var. Yani
3: var.
2: Şu an biz CHP'de kalırız. Ne olursa olsun CHP bizim partimiz. Onlar gider, biz kalırız çizgisinde olanlar var. Onlara da saygı göstermek.
3: Yani burada
2: CHP gerçekten yani Türkiye'nin ciddi bir muhalefete ihtiyacı olduğu bir dönemde CHP gibi ana muhalefet partisinin böylesine içler acısı bir halde olması da üzücü bir durum. Bunun hep altını çizmemiz gerekiyor.
1: Seçmen 3'e ayrıldı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler, Özgür Özel'i destekleyenler, tarafsız olanlar değil mi? CHP'de kalanlar.
2: CHP seçmeni olarak. Evet.
3: Ya ama şu anda hali hazırdaki mevcut durumda Kılıçdaroğlu şu anda CHP'yi zaten temsil ediyor. Yani burada mesele yok. Dolayısıyla çatı meselesinde şu anda
5: Kılıçdaroğlu zaten şey aldı.
3: Resmi temsilci. Resmi temsilci orada. O yüzden dolayısıyla burada bütün aslında tabii Sayın Büyükelçin de çok iyi bilir. Yani bu sol genel itibariyle sosyal demokrasi geleneğine sahip olan gruplar, fraksiyonlar içerisinde böyle bir klikleşme çok şey olur. Jet hızıyla gerçekleşir. Bunun siyasi sevilir bir de. Yani bir sempatik bir havası vardır. Mesela çok örnekleri var. Ben şimdi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunum Ankara. İşte biz yani şeyden beri, talebelikten beri onu gördük.
1: Öyle mi?
3: Kendimiz tabii şey olarak şeyde yani bunu oradaki arkadaşlarımız çevresinde gördük. Yani ben Milliyetçi Muhafazakar bir camiden geliyorum ama oradaki arkadaşların ne kadar klik ve fraksiyonlar arası kavgayı tatlı bir şekilde yürüttüklerini gördüm.
6: Milliyetçi
3: yani.
6: Muhafazakar kesim, sizlerin kesiminiz disiplinli ve yukarıyı dinler.
3: Yukarıda,
6: sol sosyal demokrat kesimse her bir her şeyi en iyi bildiğinden ilk kavgada kendi yoluna gitmeye karar verir. Ondan dolayı da bol bol gruplar
3: çıkar.
1: Bu arada hani iç siyaset değil dış politika ağırlıklı hep konuşmayı tercih ediyorsunuz ama işin mutfağı.

0: Mutfağından gelmişsiniz hocam, lütfen.
1: Yok yok, yani o mesele o değil. Yani mesele şu, şunu örnek, niye örnek verdim? Yani oradaki mücadeleyi gördük. Yani biz o sosyal demokrasi veyahut da sol tandanslı işte o cenahtaki mücadelede şu gözlemimiz, yani bir müşahede ettik yani bu durumu ve oradaki mücadele şimdi aynı şekilde devam ediyor. Yani bu yansıyor, yani şu anda bütün sol gelenekte devam ediyor. Yani burada dediğim gibi böyle bir net, somut, müşahhas bir karar alması gerekiyor. Çok kolay mı Sayın Büyükelçim? Yani Özel'in İmamoğlu'yla yollarını ayırma opsiyonu, yani
2: Biraz daha erken tabii. Şu
1: erken,
2: an
1: ama
2: erken.
1: şu an için en azından kolay değil. Çünkü
2: İkinci bir çıkmaları gerekiyor.
1: Tabii ortada net bir şey yok. Ama burada ben dediğim gibi bir güç, işte özellikle bunu tekrar Avrupalı aktörler, son özellikle ben şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni değil de daha çok böyle Avrupalı aktörlerin bir şekilde burada hem kıta Avrupası ülkelerin hem de genel itibariyle ben bazen de Anglo-Sakson şeylerde de olabilir. Yani Amerika'yı tam anlamıyla dışarıda tutmuyorum ama genel itibariyle böyle bir İmamoğlu'na bir yatırım yaptıkları ortadaydı. Yani bunu yıllardır konuşuyoruz.
2: Yapmayan, saf olarak destekleyenlerin de nedenini söyleyeyim. Özgür Özel gerçekten bence çirkin bir olay oynadı, gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne polislerimizin mecbur kalıp zor kullanarak girmek zorunda kalmalarının verdiği resim, Avrupa'daki sosyal demokrat insanların şuraya bak, Sosyal Demokrat Parti'yi polisle bastılar ve Sosyal Demokrat Başkanı dışarı attılar resmini ustaca verdiler. Ve o resim gerçekten insanların yanılmalarına, yanlış içeriklere inanmalarına sebebiyet verdi. Ama bu kasıtlı yapıldı. Yani ben gerçekten bizim polisimize orada tüp atılması, bizim polisimize orada saldırılması gibi olayların yaşandığı, böylesine vahim bir olayın bir de bu şekilde kullanıldığını gördüğümde gerçekten şahsen utandım.
1: Evet, yani ben Sayın Büyükelçi'ye de böyle destek anlamında, şimdi özellikle İmamoğlu meselesinden sonra Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye karşıtı pozisyonu var. Net bir bunu Kıbrıs meselesi olsun, diğer meseleler üzerinde. Yani bu,
2: Tabii ön yargılar hep var.
1: yani ben niye ayırıyorum bunu Yağmur Hanım, Avrupa ve Amerika olarak? Tabii bu konjonktür olarak baktığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye, şimdi dış politikaya kaymak istemiyorum çok fazla ama iç politika ve dış politika çok iç
0: Etkiliyor,
1: içe. Yani dolayısıyla Avrupalıların ben bu bağlamda bu partiye yatırım yapabileceklerini, yani en azından öyle bir perspektif görseler, yani bir projeksiyon
2: Bir
1: anlamında
2: umut, beklenti.
1: umut ve beklenti olursa, yani böyle bir şeyleri var. Yani ama bu seçmende karşılığı yok. Yani zaten CHP seçmeni genel itibariyle anti-emperyalist bir seçmen. Yani dışarıdan müdahaleyi sevmez. Yani CHP seçmeni talihsiz olarak, değil mi? Böyle bir aslında rolü de var. Dolayısıyla gerçek CHP seçmenine
2: Zaten
1: bakıyorum.
2: CHP'li olmayan İmamoğlu'nun ayrılması CHP'liler açısından büyük bir kayıp değil.
1: Değil.
2: Çünkü
1: Evet.
2: zaten CHP'li değildi. Özgür Özel CHP'li, ona bir laf söyleyemem ama yani İmamoğlu zaten bir dolu CHP'li için CHP içinde de bir soru işaretiydi. Yani bu da sanki yokmuş gibi konuşuyoruz ama İmamoğlu üzerine de CHP içinde tartışmalar vardı.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Ya zaten o da su yüzüne çıktı. Yani bu tartışmalarda, yani İmamoğlu'nun durumundan çok fazla memnun olan aslında CHP'deki
2: Belli bir kesim de var.
1: klikler var. O bahsettiğimiz kliklerden var. Yani güçlü klik bu arada. Yani CHP içerisinde gerçekten bir lokomotif işlevi gören, genel itibariyle parti hayatında. Ya bunlar belirleyici şeyler olacak. Ama burada ya Özel tabii ki şu anda değil. Sayın Bükelçim de ifade etti. Yani o kararı verme şu anda şeyinde değil. Yani İmamoğlu'yla yolların ayrılması konusu bence manşetin belirleyecek bu. Yani oradaki o hem teorik tartışmalar hem de pratiğe yansıyan tartışmalar çok belirleyici olacak. Ve bu devam edecek. Yani biz muhtemelen çok uzun süre şey konuşacağız. Yani Özel ve İmamoğlu mücadelesini, işte oradaki meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Yani.
0: Peki. Damla hocam, siz ne düşünüyorsunuz Müslüm Sarı'nın özellikle CHP kürsüsünden yeni parti açıklamanın ahlaki ve etik olmadığına ilişkin eleştirisine dair?
3: Aslında anlayabiliyoruz tabii ki. Sonuç olarak biraz önce Sayın Büyükelçim de bahsettiği gibi yani çok kötü olaylarla ayrıldılar. Ve düşünün ki köklü bir parti, ana muhalefet partisi, ancak içeride işte polisler, cam kırıkları, hatta işte insanlar yaralandı. Böyle bir tablo gördük hepimiz. Şimdi tabii ki doğal olarak hani bu konudaki tepkileri şu anda bence yavaş yavaş gösteriyorlar. Yani hatta burada Kemal Bey de bence çok ılımlı bir politiko izlemeye çalışıyor. Daha saldırgan ya da eleştirel olmak

0: olmaktan ziyade sanki daha sakin ya da daha rasyonel gitmeye çalışıyor gibi geliyor bana.
1: Yeni partiye ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle bir ifade kullandı. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum. Halkın arasında siyaset yapıyorum. CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şu, bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz diyor.
0: Evet, yani burada bile aslında şunu söylemek istiyor. Yani gelebilirsiniz tekrar, vazgeçebilirsiniz. Yani işte kapım açık gibi bir
1: bu ülkenin sorunlarıyla ilgileniyorsanız buyurun gelin.
0: Buyurun gelin diyor. Yani hatta şunu da söylemişti diye hatırlıyorum. Yani gitmek zorunda değilsiniz, bunu çözebiliriz gibi bir cümlesi de olmuştu Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii akabinde yani her ne kadar telefon görüşmesi yapsalar da Özgür Özel'le tabii ki bıçaklar çekildi. Ve tabii ki şu anda hani uzlaşı çok zor görünüyor. Yine de tabii ki bunu daha makul bir düzeyde, yani daha etik, daha ahlaki ilkeler üzerinden bir geçiş sağlamak için bence uğraşıyorlar. Yani Sayın Sözcü'nün de bence bahsetmek istediği şey bu. Hatta burada sanki biraz da kendisini sansürleyerek konuşuyor gibi hissettim. Çünkü tabii ki öfkesini görebilmek çok mümkün. Yüz ifadelerinden bile belli. Buradaki öfkesini yavaş yavaş gösteriyorlar. Ve tabii şu da var. Şimdi bir yargı süreci de başladı. Aynı zamanda bu yargı sürecinin neye nasıl etki edeceğini de yani bilmek bence çok zor. Dediğim gibi burada farklı dinamikler ve farklı bir süreç de izliyor. Yani sadece biz tabii ki bir parti sürecini konuşuyoruz ama bu parti sürecinin bir de arkasında bir yargı süreci de var. Bununla birlikte tabii ki bunları Cumhuriyet Halk Partililerin tabii ki sözlerinden söylüyorum. Çünkü şunu söylemişlerdi hatırladığım kadarıyla. Bu yapılanlar sadece partiden ayrılmak değil, partiye de zarar verdiniz, size dava da açacağız demişlerdi. Şimdi şöyle de düşünmek lazım. Yeni partiye geçiş yapacak olan mevcut vekiller üzerinde de bence bu konuda bir dava süreci açılıyor. Ve tabii ki bunun ne olacağını bilemiyoruz. Fakat bir yandan da tabii ki hukuki olarak da bir süreç izliyor. Yani sadece işte CHP'den ayrılmak farklı bir partiye geçmek değil olay elbette. Burada aynı zamanda farklı bir hukuki süreç de var. Çünkü bu süreç gerçekten çok karışık ve çok boyutlu bir alan. Ve çok fazla aktör var. Biraz öncesinde Halit Hoca da Sayın Büyükelçimiz de değindi. Yani burada uluslararası alandan bazı aktörlerin giriş yapmaya çalıştığı hassas bir alan olarak da görmek gerekiyor. Yani burası sadece işte etik ya da ahlaki konulardan değil, aynı zamanda hukuki ve belki ulusal güvenliği de etkileyebilecek bir risk alanı da doğuruyor. Yani bunu söylemek gerekiyor bence. Çok büyük bir sorumluluk, çok büyük bir süreç. Ve eğer bu konuda yani hem Türk siyasal hayatını hem de aynı zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliğini etki edebilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir faktör bu sürece dahil olmamalı. Çok titizlikle incelenmesi gerekiyor. Ve bu tabii ki bizim elimizde olan çalışma dosyalarımıza yenilerini eklemek zorunda kalmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bu konuyu tabii ki çok daha derinlemesine, çok daha boyutlu bir şekilde incelemek gerekiyor. Özetle, evet benzerleri daha önce yaşandı. Dediğim gibi hatta uluslararası alanda da pek çok buna benzer, çok yakın örnekler var. Ama bunların sonuçları pek de iyi gitmedi. Özellikle tabii ki o kişilere yönelik. Yani gerek söylemleri, gerek hakaret davaları, gerek işte kamu malına zarar vermeleri gibi pek çok bunlar hafif sebepler. Ancak tabii ki bunların sebepleri değişecek şekilde farklı hukuki süreçlere girdiklerini ve hatta pek çok finansal kaynakların belirsiz bir kanaldan gelmesi gibi şaibeli konulardan dolayı bu yabancı partilerden bahsediyorum. Hı hı. Bunların kapatıldığını hatta yani siyasi hayattan da tamamen men edildiklerini de biliyoruz. Hatta buna Marine Le Pen'in de örnek verebilirim, örnek veriyorum. Ancak umarım ki burada öyle bir süreç olmaz. Umarım ki bu süreç daha titizlikle, daha rasyonel ve makul bir şekilde ve Sözcü Bey'in de söylediği gibi de daha rasyonel bir ve etik ilkelerle ilerletilir.
1: Peki Ozan Bey, mesela kurucular kurulu olur ya partilerin, yani Özgür Özel bu partiyi tek başına mı kuruyor? Kurucular kurulu kim olacak mesela? Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu, mesela İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı istifa etti ama Cemil Tugay'ı, bu isimleri nereye koyacağız? Bu partinin kurucular kurulu kim olacak?
2: Ağır toplar yani.
3: Yani örneğin bu konuda Adana Belediye Başkanı bir açıklama yaptı mesela. Yani şu an artık belediye başkanı değil bildiğim kadarıyla ama yani bizim bildiğimiz belediye başkanı iken tanıdığımız eski belediye başkanı diyelim, hala Adana'da CHP'nin önemli isimlerinden biri olan, ben CHP'de kalacağım dedi. Mansur Yavaş'ı bilmiyoruz şu anda, henüz daha

0: muamma. Ama İzmir Belediye Başkanı da CHP'den istifa etti ama şu an bir takım spekülasyonlar, dedikodular var. CHP'ye geri dönebilir şeklinde. Onların hepsini göreceğiz. Bence Özgür Özel zaten yani henüz açıklamadı. Ondan dolayı ona eleştirmeye gerek yok. Çok erken. Eminim ki bir kurucular kurulu. Eminim ki belki de İmamoğlu olmuyorsa kafalarında bir alternatif Cumhurbaşkanı adayı illa Özgür Özel olmak zorunda değil. Bu konuda da çok konuşuluyor. Hani ben şimdi isimlere girmek istemiyorum ama bu konuda da söylenen bildiğimiz isimler var. Eskiden alınıp tekrardan getirilmek istenen bir takım isimler de söz konusu.
1: Hangi isimler?
0: Yani işte girmeyelim şimdi o isimlere saygısızlık etmek istemiyorum ama medyada konuşuluyor. Yani eskiden kalma bir takım isimleri tekrardan aktive etmek ve o sayede belli bir AK Parti seçmenini de belki kazanmayı umut etmek filan doğrusu da planları olduğunu görüyoruz. Ama daha her şey çok erken. Yargıtay konusuna gelince şunu söylemek istiyorum. Ben Yargıtay'ın artık bir şey değiştireceğine inanmıyorum. Ne anlamda? Elbette ki Yargıtay'a saygım sonsuz. Değerli başkanı da çok yakınen tanıyorum. Beraber oldum. Vakit geçirmişliğimiz oldu. Yargıtay'ın kararı elbette ki çok önemli bir karar. Ama CHP'yi artık etkilemeyecek. Çünkü Yargıtay'ın kararı CHP üzerine bir karar olacak. Ve sözüne ettiğimiz isimlerin çoğu CHP üyeliklerini sona erdirdiler. Yani CHP üyesi olmayanları bağlamayacak, onları ilgilendirmeyecek bir karar olacak.
1: Orada da sanırım şöyle bir formül var Ozan Bey. Eğer Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilip ihraç edilirlerse geri dönüşleri daha zorlu oluyormuş. Dolayısıyla onlar istifa ediyor ki aksi bir senaryo olursa kolayca geri dönelim tamam diye ya, sanırım.
0: Şunu söylüyorum, yani Yargıtay dese ki mesela o kurultayların hepsinde sorun yok.
1: Hadi gel geri.
0: Başkan Özgür Özel'dir. İşte kadrosu da şudur. O kadronun içinde bir doğrusu artık CHP üyesi değil. Ya bu da bir başka sorun. Evet. Yani şimdi tartışmak da istemiyorum da yani zaten hani artık konunun kapandığı inancındayım. Ama yani o yüzden de Yargıtay ne olacak sorusu bence artık geldiğimiz bu noktada Yargıtay'a saygım sonsuz.
1: Ki ortada birçok delil var.
0: Yaşamı çok değiştirmeyecek bir karar olacak. Öyle de böyle de. Çünkü artık herkes yolunda gitme eğiliminde. Ve o kararın adli tatildeyiz zaten. Yani bu Ağustos ayı içinde kim bilir daha neler olacak. Yani artık ben herkesin yolunu belirlediği, yolların ayrıldığı ve bu saatten sonra büyük bir değişim olmayacağı inancındayım. Sadece işte tekrar dediğim CHP'de kalanların 50+1 şansı yok. Bunu tartışmaya da gerek yok. Onlar varlıklarını sürdürecekler. Ama CHP artık hani ana muhalefet partisi sayısına sahip değil şu anda.
1: Meclis aritmetiğini soracaktım aslında. Özgür Özel dedi ki biz yeni ana muhalefet partisi olacağız.
0: Onu ilk önce bir görelim derim. Yani çünkü şu anda onunla beraber gidenlerin de bazılarının geri dönmeyeceğine malum. Yani hepsinin orada sonuna kadar kalıp kalmayacağını da bilmiyoruz. Yani şu an bence kahve falına bakmak yerine sabırla beklemek ve görmek, ona göre de yorum yapmak daha gerçekçi bir tavır olacak.
1: Yani 80 vekile ulaşır mı? CHP'nin genel kuruldaki, meclisteki sandalye sayısı kaç olur? Tabii bir de örgütlenmesini de tamamlayabilecek mi parti olabilmek için?
0: Şimdi 80 vekil bir coşkuyla ayrılmış olabilirler. Ama 80 vekil içinde bir takım beklentiler, yani haklı olarak her siyasetçinin haklı beklentileri var. Birden yeni oluşum diğerlerinin de arasına katma sevdasıyla bu ayrılan 80 vekilin gelecekteki seçimde vekilliklerini umut etme şanslarını yitirdiklerinde bazıları acaba hala biz burada kalıyoruz diyecekler mi? Yani bu konularda siyasetle
1: çünkü
0: uğraşanların verebileceği çok cevaplar var.
1: Çünkü parti örgütlenmeyi tamamlamazsa, parti olmayınca bu sefer vekillik de elden gidecek yani.
0: Şimdi siz 50+1 istiyorsunuz. 80 vekil orada belki ama birilerine de vekillik sunmak zorundasınız. Ve bazı vekillerin olduğu kentlerde belki o vekillerin tekrar vekil olarak seçilme şansı olmayacak. Çünkü başkalarına sandalye verilecek. Biz bu filmi zaten görmüştük.
1: Dolayısıyla siz bir vekil olsanız meclisteki o sandalyeyi kaybetmek ister misiniz?
0: Yani dürüst olayım.
1: Çünkü halk sizi, vatandaş sizi
0: eğer,
1: benim vekilim olarak mecliste beni temsil etsin diye oraya koymuş.
0: Politikada zor bir soruyu soruyorsunuz. Samimiyseniz önce ülkem, sonra partim, sonra vekilliğim diyorsanız kabul edebilirsiniz. Ama gerçekten bunu samimi olarak söyleyen kaç 80 vekil var diye sormak istiyorum.
1: Yani beni temsil etsin diye ama vatandaşın sizi oraya getirdiği bir vekil olarak nasıl olur düşünceniz?
0: Ya tabii ki bu bir sorun. Parti değiştirdiğiniz an veya bir partiyi terk

0: gittiğiniz an seçen seçmenler konusunda bir etik tartışma var. Ama burada şimdi diyecekler ki seçmenler de bizim arkamızda. O yüzden bu tartışma belki o kadar aktüel olmayacak. Yani biz seçmenlerimizin isteği doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından organize edilen bu mutlak butlan operasyonundan dolayı CHP'yi terk ediyoruz ama CHP'liyiz. Altı oku sahip çıktıklarını söylüyorlar. Yani bu içeriklerle bu etik soruları atlama bir tarafa itmek kolay. Yani şu anda biz CHP seçmenin istediği yolda gidiyoruz diyorlar ama işte CHP seçmeni şu ana kadar ne derece bu yolun doğru olduğu konusunda emin. Ve şu an bazı şeyler dediği gibi arkadaşımın çoğu o kadar hızlı gitti ki sokaktaki CHP seçmeni için de bazı şeyler çok hızlı oluşuyor. Yani Özgür Özel'i destekliyoruz, biz de istifa ediyoruz diyenler var, sıralara giriyorlar. Ayrıca da komik. Partinin kapısı sıraya girenleri söylemek lazım. E-Devlet'te bir dakikada istifa edebilirler. Hani orada sıra, bu sıcakta sıra beklemelerine gerek yok. Yani şu an çok şov yapılıyor. Şu şovlar filan geçsin, sis dağılsın. Bir bakalım resim ne oluyor? Yani daha doğrusu şu an çok karanlık. Düğmeye bir basalım, ışıklar yansın. Kim nerede o zaman göreceğiz.
1: Peki yeni parti kuracağını nasıl açıklar bir siyasetçi? Yani Müslüm Sarı'nın açıklaması işte hala CHP'nin logosunu kullanıyor. Logo altında açıklıyor.
0: Ya orada cevabım CHP basit.
1: CHP olanaklarını kullanmaya hala devam ediyor.
0: Orada cevabım diyor. Basit. Çizgi olarak çizgi şuysa biz asıl CHP'yiz. Bu parti bizim partimiz. Biz CHP'yiz çizgisiyle yürüdükleri için
1: aslında
0: buna cevapları o.
1: İmaj şu mu? Biz bu çatının altındayız ama başka bir parti kurmaya mecbur
0: CHP,
1: kaldık mı?
0: CHP ismini elimizden aldılar. CHP'yi gasp ettiler. Bunlar argümanlar o tarafta kullanılan. Bundan dolayı da biz son kalemiz olan meclisteki kalemizi terk etmeden bu kaleden birliklerimizi çekiyoruz. Yeni kalemizi kuracağız ama bilin ki biz hala CHP'yiz diyorlar.
2: Kalbimiz burada.
0: Biz hala CHP'yiz diyorlar. Evet, ve günün birinde de CHP'ye belki geri de döner. Yani şu anda değil. İktidara geliriz yeni partiyle. CHP'de bizden CHP'yi alanlara da hesap sorarız. Onu söylüyor zaten. Gün gelecek hepinizden hesap soracağız diyor. Ve tekrardan da ismimize kavuşuruz derken DSP'yi ve SHP gibi olayları da hatırlatıyorlar. Hani bundan dolayı hani bence kendi vicdanları rahat. Hani ben öyle görüyorum.
1: Peki şöyle şimdi CHP'den şimdi bölücü olarak yani Müslüm Sarı diyor ki biz bölücü demiştik. Bu eleştirimizde haklı çıktık diyor. CHP'yi tamam şu ana kadar Özgür Özel'i destekleyen ama CHP kimliğini koruyan seçmen artık onlarda da bölücülük algısı oluşur mu? Yani bu partiyi bölmeye ne gerek var? Tamam biz seni destekliyoruz ama bu da Atatürk'ün kurduğu köklü bir parti. Yani siz bölücüsünüz
0: bence
1: noktasına
0: gerçek,
1: gelecek midir seçmen?
0: Bence gerçek anlamda CHP içinde yatıp kalkan, rüyalarında CHP'yi gören, CHP'den başka bir dünyası olmayan, tüm olayları CHP ile açıklayan seçmenler iki tarafa da kızgın. İçinde oldukları durumdan dolayı. Yani onlar CHP'nin bu duruma gelmesinden zaten hat safhada rahatsızlar.
1: Ama şimdi Özgür Özel'in bu hamlesiyle
0: onlar için çok zor bir olay.
1: Ama şimdi Özgür Özel'in bu hamlesiyle CHP'nin artık bölündüğünü gören seçmen kızgın da olsa bu noktada kalmaya devam eder mi? Yani partiyi bölmektense ben CHP'de kalayım. Hani Kılıçdaroğlu gider başkası gelir ama bu sonuçta bir parti diye.
0: Şimdi Atatürk'ün partisi CHP olarak bakanlar ve biz bu partiyi dedemizden babamızdan devraldık diyenler ki ben onlarla konuştum. Hani bana aynen böyle diyorlar. Ben ne Kılıçdaroğlu'cuyum ne Özgür Özel'ciyim. Bizzat bana eski bir CHP başkanı bir teşkilatın eşimle beraber kendisi sohbet ederken aynen bunu söyledi. Ben dedi CHP'yi terk etmeyi düşünemem. Ben babamdan devraldım, çocuklarıma devredeceğim. Bu benim için düşünülemeyecek bir olay. Yani Kılıçdaroğlu ne Özgür Özel isimler beni ilgilendirmiyor.
1: Peki.
0: Ben CHP'liyim diye noktayı koyuyor.
1: Peki biz de şimdilik bir nokta koyalım. Saat başında yeniden devam edeceğiz.

dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: De böyle, Otobit'te.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
6: Sağlam bank ödülük.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
4: Troy!

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
8: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

Şimdi bu akşama dair sıcak bir gelişmeyle devam edelim isterseniz. Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrailli bir bakan beraberinde polisle birlikte, sert güçlerle birlikte ve aşırılık yanlısı bir grupla Mescid-i Aksa'ya yönelik bir baskın gerçekleştirdi. Ankara'dan da bu konuya ilişkin sert tepkiler geldi. Hem Dışişleri Bakanlığı tarafından çok sert tepkiler var, hem de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da geçtiğimiz dakikalarda sert bir tepkisi oldu. Bu arada sanıyorum Mescid-i Aksa'dan da görüntüler, evet, şu anda ekranlarınıza yansıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, katliamcı Netanyahu çetesinden bir bakanın provokatif bir grupla birlikte Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği alçakça baskını lanetliyorum dedi Kurtulmuş. Bu hukuk tanımaz saldırganlık İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahriktir ifadesini kullandı. Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine hedef alan, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü yok sayan bu kural tanımazlık asla kabul edilemez dedi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Soykırım çetesi Netanyahu hükümetinin bu pervasız adımı Filistin topraklarındaki işgal ve ilhak siyasetinin insanlık cephesi tarafından artık kesin ve kararlı bir şekilde durdurulması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır dedi. İnsanlık cephesi ifadesini kullanmış. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında tüm dünyaya bu konuda seslenen bir lider. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da insanlık cephesi ifadesini

ifadesini kullandı. Netanyahu ve çetesi derhal durdurulmalı. Uluslararası toplum sözle yetinmeyerek İsrail'in saldırganlığını önleyecek somut tedbirleri hayata geçirmeli. Kudüs ve Mescid-i Aksa sahipsiz değildir. Başkenti Kudüs olan nehirden denize özgür bir Filistin devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkının yanında

0: var. Netanyahu'nun başında olduğu soykırım şebekesinin üyelerinden birinin Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığına lanetliyoruz dedi Ömer Çelik ve Mescid-i Aksa'nın hukukunun ve tarihsel statüsünün korunması tüm insanlığın sorumluluğudur dedi. Halit Hocam, aslında hastane, sağlık merkezleri, dini kurum ve kuruluşlar, insani yardım örgütleri, Gazze'de bunların hiçbirini tanımadığını biliyoruz. Yani taş üstünde taş bırakmadığını İsrail. Uluslararası kuruluş, Birleşmiş Milletler'in kurum ve kuruluşlarını dahi bombaladı. Ama Mescid-i Aksa dediğimizde orada bir dur diyoruz biz Türkiye olarak. Kırmızı çizgimiz, ilk kıblemiz. Bu saldırının zamanlaması bakımından neler söylersiniz?
1: Tabii ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Yani bizim için kırmızı çizgi. Sadece bizim için değil, tüm İslam ümmeti için, İslam dünyası için kırmızı çizgi. Bunu söyleyelim. Netanyahu bir açıklaması daha var. O da 120 yaşına kadar buradayım diyor. Yani böyle bir bu kadar irrasyonel, bu kadar soykırımcı bir kafa gerçekten sadece Orta Doğu için değil, bütün insanlık için büyük bir sorun. Sadece Filistinler için değil. Yani bütün insanlık için büyük bir mesele. Yani bu saldırı gerçekten şunu gösteriyor. İsrail yani insani, yani dini hiçbir şeyi önemsemiyor. Yani bir arada yaşama kültürünü reddediyor aslında İsrail. Yani İsrail 1948'den beri esasında etrafı İslam coğrafyası, İslam ülkeleriyle bir şekilde komşu olarak hayatına devam etmek isteyen bir ülke 1948'den beri. Fakat yaptığı bütün eylemlerde komşularını, ki komşuları aslında İsrail'e bir tehdit değil. Yani her zaman İslam coğrafyasında bir hoşgörü kültürü vardır ve Yahudiler de genel itibariyle bu hoşgörü kültürünün bir parçası. Hep böyle olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu da böyledir. Diğer yine aynı şekilde İslam coğrafyasındaki diğer aktörler de, devletler de bu şekildedir. Yani bizim bakış açımız bu. Ama ne yazık ki Netanyahu bu bağlamda yeni bir meydan okuma bu Yağmur Hanım. Yani tekrar bir meydan okuma ve bütün İslam dünyasını aslında karşısına alıyor. Yani bu bir şey sağlamaz İsrail'e, Netanyahu rejimine, oradaki terör rejimine ve oradaki Netanyahu'nun başında olduğu şu anda terör devletine bir şey kazandırmaz. Tam aksine mevcut durumu daha da farklı bir şekilde güvenlik anlamında da farklı boyutlara götürür. Yani biz 2023'ün Ekim'den beri bu saldırılar devam ediyor. Ve sınır tanımayan bir çerçeveye ulaştı, bir seviyeye ulaştı. Yani burada tabii Netanyahu'nun aslında savaşı devam ettirme niyetini ortaya koyuyor. Yani bir kere Gazze'deki soykırım politikalarını devam ettirme niyetini ortaya koyuyor, bu bir. İkincisi savaşı daha da bölgeselleştirmek istiyor.
0: Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırıları zaten bugün de dahil olmak üzere hala devam ediyor.
1: Devam ediyor. Yani dolayısıyla bir bölgeselleştirme. Yani bir aslında bir barış atmosferinin oluşmasını reddediyor. Yani bu açık bir şekilde deklare ediyor. Yani ben savaşmak istiyorum diyor işte yani Netanyahu. Yani bunu yaparken tabii iç politikada hesapları var. Kendisi biliyorsun Ekim'de seçime gidiyor ki 120 yaşına kadar buradayım mesajı aslında biraz da seçmenlere yönelik, hem kendi kamuoyuna yönelik hem de bölgeye yönelik bir açıklama. Yani
0: bir de Netanyahu gitse başka Netanyahu gelmeyecek mi hocam?
1: Gelecek ama şöyle, dünya aslında şunu yapmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere daha yani konsensüze açık, yani bir uzlaşıya açık bir İsrail olabilir. Neden olmasın? Tabii başka bir Netanyahu şu anda maalesef opozisyonda, yani muhalefette baktığımızda İsrail muhalefetine tabii ki sertlik yanlıları, şahinler şu anda revaçta ne yazık ki. Ama genel itibariyle İsrail'de ya ılımlı kanat da var. Şimdi tabii Likud'un ve genel itibariyle baktığımızda İsrail'de iç politikasına eski Sovyetler Birliği'nden gelenler ve Doğu Avrupa'dan gelenler genellikle daha sertlik yanlısı. Yani böyle daha şahin gruplar bunlar. Eski işte pogromları yaşayan, işte daha sonra Almanya'da yaşanan, işte yine tabii bir soykırım var. Yani Yahudilere karşı bunu söylemekte fayda var. Oradan gelenler daha agresif bir pozisyona sahipler. Ama İsrail'de Arap dünyasıyla iç içe olan işte daha Doğu Yahudileri diyelim, bunu biz gene umumi isim olarak, genel isim olarak. Onlar daha ya uzlaşıya açık aslında. Yani İsrail toplumu bu bağlamda aslında çok yapılı, yani çok boyutlu, çok yönlü bir

0: toplumdan bahsedebiliriz. Yani İsrail tek Netanyahu'dan ibaret değil. Dolayısıyla Ekim'deki seçimler belirleyici olabilir. Çünkü İsrail kamuoyu da yoruldu savaştan.
1: Sıkıldı
0: ve yoruldu. Bunun bir maliyeti var İsrail'e. Hem askeri anlamda bir güç ama aynı şekilde de toplumsal imajı, dünyadaki imajı alt üst oldu, uluslararası imajı. Yani şu anda kimse artık İsrail'i artık böyle o soykırım mağduriyeti üzerinden kimse İsrail'in her eylemine onay vermiyor.
1: Dünyanın her köşesinde Arjantin'in niçin tutulmadı ve İspanya desteklendi?
0: Tabii bu çok iyi bir
1: güzel açıklaması. Yani bütün dünya İspanya'dan yanaydı. Neden?
0: İşte
1: çünkü Arjantin İsrail'i olan
2: bir tarafta
1: ilişkisi,
2: Filistin bayrakları varken bir tarafta İsrail.
1: Arjantin'in İsrail,
0: Lamin,
1: İspanya'nın Filistin desteği tabii. Bütün dünya tarafını
0: çok belirli. Evet, gerçekten böyle. Yani orada İspanya, Arjantin mesela bir barometre, yani aslında bir anket çalışması dünya üzerinde. Ya bu bağlamda yani Netanyahu aslında bence son çırpınışlar da olabilir. Yani Ekim'deki seçimlerde olağan şartlarda işi kolay değil. Yani olağan şartlarda ama farklı bir tutum sergileyebilir. Mesela İran'ı tekrar hedef alabilir yani Ekim'e kadar. Çünkü İsrail şu anda dışarıda tutuluyor biliyorsunuz bu savaşta. Yani.
2: Ama bugün İran'a yönelik de yine çok sert bir şekilde karşılık veririz gibi tehditleri oldu İsrail'in.
0: Tabii İsrail bu denkleme dahil olmak istiyor. Yani diyor ki beraber, ama Washington'a teklifi şu, beraber vuralım İran'ı. Yani aslında bir ganimet olarak görüyor İran'ı.
1: Savaştan yaşıyor çünkü.
0: Tabii savaşlarla beslenen, oradan bir şekilde kendini bir organizma oluştu aslında. Yani böyle bir Netanyahu organizması, o organizma savaş olmadan, kan olmadan ayakta kalamıyor, ayakta duramıyor. Yani bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir kere Netanyahu, İsrail'de dediğim gibi belli başlı politikacılar aslında bunu anlıyorlar, idrak ediyorlar. Yani bu bölgede İslam coğrafyasının tam da ortasında ve İslam coğrafyasının önemsediği Filistin topraklarında bu kadar gaddarca, bu kadar soykırım mekanizmasını işleterek ayakta kalamazsınız. Yani bu mümkün değil. Yani bunu anlayan İsrailli politikacılar da var. Bunu idrak eden bu konuyu. Ama tabii ki şu anda Netanyahu savaş bu makinesini, ya bu makineyi, bu şeyi, savaş mekanizmasını çalıştırmaya devam edecek ve daha da sertleşebilir. Ama bu bizim için gerçekten artık bundan, yani Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı gerçekten lanetlenmeli. Yani sadece biz değil, tabii ki Türkiye İslam dünyasının bayraktarlığını yapan, İslam dünyasının en güçlü ülkesi. Yani hem askeri anlamda, hem devlet aklı bağlamında, hem stratejik vizyon bağlamında. Ama bunun tabii ki dediğim gibi bir karşılığı olmak zorunda. Yani bütün İslam ümmeti, İslam dünyası bir şekilde buna bir reaksiyon ve tepki oluşturmak zorunda. Yani bunu görebiliriz. Yani bunu da göreceğiz muhtemelen ama tabii ki sahada, fiiliyatta bunun karşılığı olması lazım. Sadece şey anlamında değil. Yani Türkiye tabii başından itibaren Filistin davasına sahip çıkan bir tutuma sahip. Yani başından itibaren ve çok tutarlı bir şekilde bunu devam ettiriyor. Ama aynı şekilde de daha uysal, bölgeyle uyumlu ve sorun çıkarmayan bir İsrail tasavvuru da var. Ki bunu zaten Amerika Birleşik Devletleri de istiyor. Yani burada bunu da söyleyelim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de o tahayyülünde, bölge tahayyülünde uysal ve sorun çıkarmayan bir İsrail şeyi var. Yani kavganın da nedeni aslında o. İsrail'i bir şekilde evcilleştirme. Daha doğrusu Netanyahu evcilleştirmeye de çalışan bir, aslında Amerika'da bir akıl var. Yani öyle bir stratejik bir mesele var. Ama burada dediğim gibi bu saldırı, artık Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı gerçekten hepimiz yani derinden yaralıyor ve üzüyor. Gerçekten üzülüyoruz ve bunu bir mesele haline getirmemiz lazım. Gerçekten bütün çerçevede bu bağlamda Netanyahu rejiminin yaptığı bütün bu eylemleri lanetlememiz gerekiyor. İşte burada tam da bahsi geçen, işte daha önceki bir şeyde partta biz bunu konuştuk, iç politika. Gerçekten şu anda aslında iç cephe de buna bir şekilde tepki vermek zorunda. Yani aslında Türkiye'yi araya getiren, bir araya getiren, konsolide eden Türk milletini meselelerden biri de Mescid-i Aksa meselesi, ilk kıblemiz ve aynı zamanda Filistin davası. Yani bu konuda da diğer mesele, özellikle işte
1: orada herkes aynı görüşte.
0: Onu da hızlı bir şekilde o ilan etmeleri ve bir beyanatta bulunmaları gerçekten zaruri diye düşünüyorum.
2: Peki. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir hem yanında fanatik Yahudiler hem de polislerle birlikte bu baskını gerçekleştirdi. Aslında işte Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda bu tip baskınları gördük ve hatta hatırlıyorum ben, bir keresinde Mescid-i Aksa'nın içine fişek dahi atılmıştı.
3: Evet.
2: Bugünkü bu baskına ilişkin zamanlama olarak ne söyleriz? Bir de Ulusal Güvenlik Bakanı olması, Ben-Gvir neden böyle bir şey yapıyor?
3: Tabii ki. Sorunuzu şöyle aslında birkaç maddeyle açıklayayım ben. Birincisi tabii ki zamanlaması çok önemli. Bence zamanlamasının bir sebebi de şu, Suudi Arabistan konusu. Çünkü bugün şöyle bir açıklama geldi. Suudi Arabistan'ın savaşa dahil olmaması ya da savaşa dahil edilmemesi için İbrahim anlaşmalarına dahil olması gerektiğini ifade ettiler.
2: Nasıl sıcak bir açıklama var. Axios geçmiş bunu. İran, ABD'nin son barış teklifini reddetti. Topyekün bir savaş kapıda diye bir haber geçirmiş.
3: Bence evet. Yani bunun olasılığı yüksek görünüyor maalesef ki. Yani düşünün şu an zaten İran dosyası yeniden açıldı biliyorsunuz. Ve burada yeniden bu değişen denklemdeki pozisyonları ülkeler yeniden almaya çalışıyor. Tabii burada en önemli denklem hangi bölge? Körfez ülkeleri, Körfez bölgesi. Şimdi tabii ki özellikle biraz önce bahsettiğim gibi yani Suudi Arabistan konusunun bence burada kilit bir rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle de bugünkü yine zamanlamada da yine bence burada bir baskı politikası var. Özellikle Suudi Arabistan'a ve Müslüman dünyaya yönelik oluşturulan bir baskı politikasının bir görselini aslında görüyoruz. Bir unsurunu görüyoruz. Ama tabii ki bunu bütüncül olarak değerlendirecek olursak bir seçim kampanyasına yönelik halkını daha popülerize etme amacıyla da yapıyor olabilir. Çünkü aşırı sağcı, radikal bir insan, bir grup bunlar. Ve tabii ki ülkelerinde seçim kazanabilmeleri yani mevcut pozisyonlarına, işte bakanlığını devam ettirebilmesi için yine aynı kadronun seçilmesi gerekiyor. Bunun için de şu an bence seçim kampanyasına da yönelik biraz şov yapıyorlar, gösteri yapıyorlar. Yani tabii ki pek çok sebebi var. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi yani seçim kampanyasına yönelik yaptıkları maalesef ki aşırı sağcı eylemler, popülizmi desteklemeye çalışıyorlar. Halkı verdikleri kararların arkasına durduklarını göstermeye çalışıyorlar kendilerince. Ve aynı zamanda yine Körfez ülkelerini yani Müslüman ülkeleri de aslında biraz baskı politikasıyla yıldırmaya çalışıyorlar. Yani
2: Türkiye'ye bir mesaj var mıdır burada Damla Hocam?
3: Tabii Müslüman olan tüm ülkeleri var. Yani Türkiye'de tabii ki bunların başında geliyor aslında bakarsınız ki yine Donald Trump şöyle bir açıklama yaptı birkaç gün önce. Ben bunu da etkili olduğunu düşünüyorum Yağmur Hanım. Dedi ki Donald Trump, ben dedi artık dedi hani çatışmaları çözmek istiyorum ama dedi bunlardan bir tanesi Suriye konusu. Fakat dedi şu an çok belirsiz bir konu. Yine de dedi ben Netanyahu'ya bunu sürekli söylüyorum. Golan Tepelerinden yani Süveyda'dan da ayrıl diyorum. Ve yapması için de elimden geleni yapıyorum dedi. Şimdi bu da bence çok büyük bir etkili oldu. Çünkü bu hareketle aslında Donald Trump'a da bir mesaj veriyorlar. Biz evet İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni iç içe geçmiş organik bir yapı olarak biliyoruz. Evet bu doğru. Ama Netanyahu ve Trump böyle değil. Yani bunlar liderler, değişirler ve politikalara çıkarlara uymaz bazı zamanlarda. Bence özellikle İran konusunda Donald Trump'ın verdiği bu barış süreci kararı ikili arasını çok ciddi anlamda bozdu. Şimdi bunu toparlayabilmeye çalışıyorlar ama aynı zamanda da birbirlerine masa altından sopa gösteriyorlar. Yani bunun da ben kesinlikle bir anlamı olduğunu düşünüyorum. İşte biraz önce saydığım denklemdeki sebepler. Tabii bununla birlikte bilmediğimiz de sebepler vardır. Yani çünkü maalesef ki İsrail hani zamanlamalara hep önem gösterir. Hep bir anlam yükletmeye çalışır. Bunun sebebi de tabii ki onların hani kutsal kitaplarından olan Ester kitabına dayanıyor. Şimdi bunların tabii ki kitabına göre işte örnek veriyorum mesela Purim Bayramı var. Ve hep böyle birbirlerini anmak yani tarihlerinde anmak istedikleri başarı hikayelerini bu tarz saldırılarla birlikte kutluyorlar ilginç bir şekilde. Yani hastalıklı bir zihin zaten hani Siyonizm. O yüzden çok da hani anlam yüklememek lazım ama tabii ki bu konuda yani bunu değerlendirmek lazım. Öteki taraftan biraz önce Ben Gibir'i gördük. Başı çekiyor. Kendisinin zaten ne kadar aşırıcı ve ne kadar gaddar bir insan olduğunu biz yapmış olduğu söylemlerde ve politikalarda görüyoruz. Bakın mesela biliyorsun Sumut filosu. Sumut filosunda işte maalesef ki aldıkları insanları nasıl insanlık dışı bir muameleyle beklettiklerini biliyoruz. Hatta şunu geçen hafta sanırım söyledi.
2: Kendi suları açıklarından ziyade uluslararası da Yunanistan açıklarındaki sularda müdahale edecek kadar da hem korkmak hem müdahale etmek yani gerçekten akıl alır.
1: Orada konuşma yapmıştı zaten.
3: Evet orada da konuşma yaptı ve en sonunda şey dedi Yağmur Hanım ben dedi timsahların olduğu bir dedi hapishane hayal ediyorum dedi. Şimdi bu yani hiç düşünülemez bir şey, korkunç bir şey. Dolayısıyla hani böyle bir zihne, böyle bir sapıklık hayal gücüne işte,
1: sapıklık yaptı.
3: Evet.
1: Zihniyet olarak.
3: Bu normal bir şey değil yani. Böyle bir insana nasıl bir politika, nasıl bir girişim bekleyebilirsiniz ki? İşte bakın yani ne kadar önemli kutsal bir mekana saldırı gerçekleştiriyor, bir baskın gerçekleştiriyor. Yani bu hiçbir mantığı olmayan bir şey. Hiçbir kazanımı olmayacak bir şey. Burada tek kazanımı kendine göre kendine

0: yönden de işte bu popülist grubunun seçmen kitlesinin desteğini sürdürebilme gayesi. Ama bu tabii ki yani Ben Gibber sadece o değil tabii ki. Yerlapitler var. Yine Naftali Bennett var. Yani ki burada bence onlar da çok önemli figürler. Şu an Netanyahu'nun zaten bence en çok korktuğu figürlerden bir tanesi de bir önceki işte başbakan olan yani Naftali Bennett. Onun karşısında seçimi kazanır mı kazanmaz mı onun korkusunu yaşıyor. Yargı sürecinin de korkusunu yaşıyor. Dolayısıyla şu an bence tüm düğmelere basıyorlar. Can damarlarına basıyorlar. Bu tarz saldırıları gerçekleştirerek sadece Müslüman coğrafyaya değil, Hristiyanlığa da aslında. Yani burada Vatikan'a da bir mesaj veriyorlar.
1: Evet, bu arada sevgili editörüm Hande İpekgil şimdi çok önemli bir bilgi attı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarından ortak açıklama geldi.
2: Çok önemli, evet.
1: Kaç maddelik hemen bakıyorum. 7 maddelik bir ortak açıklama. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan. Dışişleri Bakanları ortak bir açıklama, ortak bir bildiri yayımladılar. Hemen şöyle detaylarını aktarayım. Bu ülkelerin Dışişleri Bakanları Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail'in neden olduğu tırmanmayı özellikle aşırılıkçı İsrailli bakanların öncülüğünde ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden kitlesel baskınlarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açılmasını, İsrail polisi tarafından iki çadır kurulmasını ve diğer tüm tahrik edici eylemleri en güçlü biçimde kınamaktadır denildi. Bakanlar, bu ülkelerin bakanları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dahil olmak üzere bu proaktif ve kabul edilemez eylemlerin uluslararası hukukun ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun açık ihlali teşkil ettiğini vurgulamaktadır denildi. Yasa dışı olduğu ifade edildi. Diğer maddelere bakıyorum hızlıca. 7. maddede bu ülkelerin bakanları uluslararası toplumu İsrail'i Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden ihlal ve yasa dışı uygulamalarına ayrıca bu kutsal mekanların dokunulmazlığını ihlal eden eylemlerine son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemeye davet etmiştir ifadesi. Çok vurgulu kelimeler kullanılmış gerçekten altı çizilecek kadar. Uluslararası toplum artık buna son vermeye zorlayacak kararlı bir tutum benimsemeli ifadeleri kullanılmış ortak bildiride. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün toplamda 8 ülkenin dışişleri bakanlarından ortak açıklama geldi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere 8 ülkenin Dışişleri Bakanları yapılan bu saldırıyı çok sert, kararlı bir şekilde kınadıklarına dair 7 maddelik bir bildiri yayımladılar. Damla Hocam ne söylersiniz? Siz dilerseniz biraz yorumlayın. Ben de başka detay var mı bakayım?
0: Bu açıklama tabii bu kadar hızlı bir şekilde çıkması son derece önemli. Ve zaten bizim sıklıkla hani müttefikliğimizi artırdığımız, işbirliğimizi artırdığımız bu ülkeler ve aynı zamanda da tabii ki Müslüman coğrafyasında çok eskiden beri var olan bu tarihe, bu topraklara elbette ki tanıklık eden bu ülkelerden ortak bir açıklama gelmesi tabii ki son derece önemli. Ve bu aynı zamanda şunu da gösteriyor bence. Bölgede uzun zamandır yapılması istenen ve planlanan ortak bir dayanışma ve aynı zamanda ortak dayanışma ve direnç mekanizmasının da aslında hazırlanması gerektiğini aslında mesajını aldım ben bu açıklamadan. Çünkü artık bu kolektif ve yani bölgeyi savunması için gereken ülkelerin kolektif, ortak dayanışma, direnç, güvenliği koruma bir mekanizmasını sağlayacak bir direktif oluşması gerekliliği şu an çok ortaya çıkmış gibi görünüyor bana. Bunun ne kadar önemli olduğunu da tabii ki maalesef ki bu tarz olaylarla ortaya çıkan söylemlerden net bir şekilde artık anlamış oluyoruz. Tabii burada yine bu mekanizmayı ve tabii ki ortak açıklamanın da sağlanmasını bence tabii ki yine Türkiye sağladı. Çünkü tabii ki bu ülkeler her ne kadar evet güçlü, maddi açıdan da önemli ülkeler olmuş olsa bile Türkiye diplomasi alanında da son derece güçlü ve güçlenen bir ülke. Savunma sanayi konusunda.

0: konusunda öyle. Yine NATO ülkesi olmasından dolayı da öyle. Yani sayabileceğim pek çok mekanizma sayesinde Türkiye'nin tabii ki buradaki varlığı ve aynı zamanda bu ülkelerin içerisinde yer alan mekanizmada yer alması çok önemli ki İsrail konusunda da en büyük söylemi ve duruşu gösteren ülke elbette ki Türkiye'de. Bunu biliyoruz ki biraz önce saydığımız ülkeler arasında işte Birleşik Arap Emirlikleri gibi ya da Mısır gibi ülkeler Gazze konusunda çok sonradan aslında tepki göstermeye başlayan ülkeler. Ve bu
1: Mesela
0: ülkeleri
1: bu aynı zamanda bu mekanların kutsiyetini ve statüsünü zayıflatmayı amaçlayan sistematik bir ihlal olduğu ifade edilmiş yine.
0: Evet, çünkü Filistin'de de yani Filistin coğrafyasını işgal edecekleri dönem ya ettikleri dönemde de benzeri olmuştu. Ne yapmışlardı? İşte Batı Şeria'dan işte toprak satın almalar, işgaller, baskınlar, insanları zorla göç ettirmeler, saldırılar, savaşlar. Böyle böyle aslında insanları zorla göçe zorlayarak buraya yerleşmeye başlamışlardı. Şimdi benzerini de belki burada yapmak istiyorlar. Belki de şu anda yeni hedefleri Mescid-i Aksa'da olabilir ki Allah korusun.
1: Keza Güney Kıbrıs'ta da aynı şekilde.
0: Tabii ki Güney Kıbrıs'ta da aynı şekilde. Söylediğiniz gibi Lübnan'da benzer şekilde. Gazze zaten biliyorsunuz yani benzer şekilde. Yani politikaları aynı. Süreçleri farklı, belki yöntemleri de benziyor. Ve anladığım kadarıyla o ki biraz önce Halit Hocam da söylediği gibi yani Netanyahu ve tabii ki akıl hocalarının bu süreçten yani bu politikadan vazgeçmediklerinin de bir ilanı. Dediğim gibi burada aslında bakarsanız bir deklarasyon yayınlıyorlar. Bir mesaj veriyorlar. Büyük bir mesaj veriyorlar. Donald Trump istediğini söylesin biz Suriye'den çıkmayacağız diyor. İstediğini söylesinler Gazze'den çıkmayacağız. Şimdi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyoruz. Bekleyin diyorlar resmen. Allah korusun. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Bu ortak açıklamada bence yerini bulacaktır.
1: Peki. Ozan Bey, Mescid-i Aksa Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı buraya giriş çıkışlar yani buranın yetkisinde tamamen. Dolayısıyla Müslümanların buraya girişinin üzerindeki engellemeler de kaldırılmalı diyor. Çünkü cumaları örneğin
2: Doğru.
1: hatırlıyoruz. Bunlar da kaldırılmalı diyor. Yani çok kapsamlı, çok uzun, 7 maddelik bir bildiri niteliğinde ortak açıklama var 8 ülkeden. Hem saldırıyı hem bu sıcak açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi birincisi o talep çok doğru. Efkaf özellikle zaten İslam coğrafyasında çok önemli. Osmanlı'dan beri önemli rolü oynayan kurum vakıf olarak ve tüm arazilere sahip olan kurum. Onun hatırlatılması da çok yararlı olmuş. Mescid-i Aksa'ya olan saldırı aslında bizim haftalık yaşamımızın bir parçası. Yani bu
1: Maalesef.
2: boyutları farklı, ona değineceğim. Ama Mescid-i Aksa'ya saldırı diye Türkçe bir kelime kullanacak olursam, saldırı kelimesini her hafta kullanıyoruz neredeyse. Her hafta lanetliyoruz. Bu gerçekten artık tahammül edilmez bir hale geldi. Filistinlilerin veya Arapların, Müslümanların diyeyim, o bölgede yaşayanların çektiği çilenin haddi hesabı yok zaten. Yani bana yabancı olmayan bir yer. Vakti zamanında Yeşiller Partisi yönetim kurulu üyesiyken Birinci Körfez Savaşı'nda biz de 4 kişi oraya gittiğimizde ilk olarak gözaltına alınmıştık. Alman Yeşiller Partisi yönetim kurulu olarak gözaltına alınmıştık. Çünkü İsrail'i eleştirdiğimiz için havaalanında bir gözaltına alındık. Sonra Kudüs'e gittik. Ve nasıl nefret ettiklerini bizzat kendim yaşamıştım. Eğer onların istediği içerikleri savunmuyorsanız, hani kaldığımız otelde otelin önünde gösteri yapıyorlardı. Dünün Nazileri, bugünün Yeşilleri diye. Bütün bir gece 3 yeşil, Alman yeşili terörist uyutmadılar. Kulaklarınızı keseceğiz, burnunu keseceğiz, şunu yapacağız. Bir tek ben aranmadım. Sebebi de resepsiyonda oturan Müslüman çocuklar bana telefonları bağlamıyor. Hani Türk ve Müslüman olduğum için. Ama yani nasıl
1: Fanatik.
2: teröristliklerini iyi biliyorum. Bizzat orada yaşadığım için iyi biliyorum. Ama altını çizmek istiyorum. Bu son saldırı tabii boyutu farklı. Yeterince de söylendi. Amacın ne olduğu belli. Bu yüzden de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nı gerçekten defalarca kutlamamız gerekiyor. Çünkü böylesine önemli 8 ülkenin. Bakın.
1: Muhtemelen bu ülkeleri öncülük eden de
2: Ya
1: Sayın
2: ona
1: Fidan'dır.
2: zaten,
1: Yani
2: yani
1: gelin bir
2: ben de
1: oturalım bu
2: ona
1: işi
2: geliyorum.
1: artık bir
2: Yani
1: bildiriye
2: Türk
1: bağlayalım diyen
2: dışişleri
1: Hakan
2: olmasaydı bizim
1: Fidan'dır.
2: bu alandaki dış politik başarılarımız, şimdiye kadarki tüm adımlarımız, o ülkelerdeki büyükelçilerimiz ve Hakan Fidan'ın öncülüğü olmasaydı bu 8 önemli ülke, bakın Pakistan, İran, Amerikan
1: Birleşik Arap
2: Savaşı'nın en
1: Emirlikleri.
2: önemli rolü oynayan ülke. Mısır, Türkiye son dönemdeki gelişmeleri, Mısır'ın oynadığı rolleri düşünelim. Endonezya, İslam coğrafyasında ne
3: En
2: kadar...
3: kalabalık.

0: ağır bir ülke. Yani
1: Pakistan.
0: bu ülkeleri, Pakistan demin söyledim zaten. Bu ülkeleri düşündüğümüzde, bu ülkelerin hassasiyetlerini hiç tartışmıyorum ama böylesine 7 maddelik bir bildirinin bu kadar çabuk çıkması ve bu kadar çabuk imzalanması Türkiye'nin başarısıdır. Yani Türk vatandaşları olarak hem Bakanımız Hakan Fidan'la gurur duyabiliriz hem de Dışişleri Bakanlığımızla gurur duyabiliriz. Ve tabii o ülkelerde görev yapan başarılı büyükelçilerimiz de. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ama bundan sonra ne olacak? Şimdi tabii bu bildiriler İsrail buna rağmen yaptıklarını yapmaya devam edecek. Bence Avrupa kamuoyunu daha çok işlememiz gerekiyor. Bakın İngiltere'nin yeni başbakanı özür diledi. İngiltere'nin Filistin politikasından dolayı özür diledi. Almanya'da Şansölye Merz artık farkında İsrail'i yanlış desteklemesinin ona nelere mal olduğunun. Yani Avrupa uyanıyor.
1: Şüpheli,
0: Yok
1: ya,
0: ama Avrupa
1: Almanya için
0: ya
1: şüpheli
0: Merz
1: diyebilir
0: tamam
1: miyim?
0: tartışmayalım aramızda. Ben de Merz değilim ama en azından uyanıyorlar. Yani Hristiyan demokratlar da bazı şeylerin farkında. Ve İspanya zaten bayrağı önde taşıyan, Slovenya gibi ülkeler bu konuda çok kararlılar. Yani Avrupa artık uyanıyor. Bizim acilen Müslüman coğrafyanın dışında Avrupa coğrafyasındaki hassasiyeti de arttırmamız gerekiyor. Belki hepimize görevler düşüyor bu konuda.
1: Ülkelere de bakalım, mesela Endonezya, Katar'ı biliyoruz. Mesela Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün. Hani bu ülkelerle ilgili değerlendirmeniz ne olur peki?
0: Mesela Ürdün beni çok sevindirdi. Çünkü Ürdün gerçekten İsrail'le mümkün olduğunca sıkıntı yaşamamaya özen gösteren bir rejime sahip. Halk veya Ürdün'de Filistinliler falan çok sayıda ama o Filistinliler mümkün olduğunca uslu durmasına çaba gösterilen bir ülkeden bahsediyoruz.
1: Katar arabuluculuk tesis
0: Yani
1: etmiş bir
0: onlar
1: ülke. Mesela
0: zaten
1: Endonezya.
0: diyorum ya Katar, Pakistan falan bazı ülkeleri saymaya bile gerek yok. Tavırları ortada.
1: Mesela Mısır da benim için biraz
0: Mısır son
1: soru
0: dönemlerde ama
1: işareti.
0: artık Mısır ilk başlarda Mısır da şu şekilde savunmak
1: Yani o
0: istiyorum.
1: refah sınır
0: Mısır
1: kapısını açmayan
0: işte Mısır
1: bir
0: ötleri
1: ülke.
0: ama Mısır'ın da sorunu şuydu.
1: Göç almak istemedi mi?
0: Amerikalılar Mısır'ı bir mülteci kampı olarak kullanmak istiyorlardı. Özellikle Trump'ın demişlerini hatırlatırım. Ve Mısır bununla başa çıkamayacak konumda olduğu için
2: Gazze görüşmelerinden sonra değişmeye
0: gerçekten
2: başladı
0: Mısır
2: aslında.
0: bunun çok sıkıntısını yaşadı. Yani Mısır da yine Türkiye'nin
1: Ama
0: katkılarıyla
1: Mısır'da o kapıyı kapatarak oradaki insanların katledilmesine, son
0: katılıyorum.
1: kırıma
0: Elbette
1: destek
0: bunu
1: vermiş
0: onu
1: oldu.
0: savunmuyorum ama Türkiye sayesinde Mısır'da çizgisini değiştirdi. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani Mısır o coğrafyada
1: Sayın
0: gerçekten
1: Cumhurbaşkanı Sisi ile iletişim kurmuş
0: evet
1: olması da
0: o diyaloglar Türkiye ile olan Mısır ilişkilerinin gelişmesi ben hatırlatırım size Mısır daha düne kadar Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail ile beraber mavi vatan konusunda bize karşı bir
3: Tabii
0: ülkeydi.
3: Doğu Akdeniz'de de denklem değişti.
0: Yani
3: yani
0: bize karşı bir ülkeydi.
3: Tabii.
0: Bunları hiç unutmayalım. Bunlar hep Türk dış politikasının başarıları olarak sonuçta değişti. Ve bugün geldiğimiz noktada Mısır'a da sahip çıkmamız gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada bakın Suudi Arabistan, demin siz söylüyordunuz İbrahim anlaşmalarında en önde giden ülke. Yani artık Türkiye dış politikasının başarısı sayesinde bu 8 ülke böylesine sert, Suudi Arabistan için hiç alışılmamış bir içeriğe imza attılar. Bence bu Türkiye'nin başarısı.
1: Peki. Var mı eklemek istediğiniz? Çünkü terörsüz Türkiye sürecine geçeceğim. Peki, İsrail'in bu saldırısına yönelik hem Ankara'dan çok sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca bir açıklama yaptı. 3 saat önce bir kınama paylaşımı yapılmıştı ama sadece bununla da yetinmediler. Ve 8-7 ülkeyle birlikte ortak bir bildiriye de imza atmış oldular diyelim. Peki,
0: Biraz daha zaman olsa belki bu 16 olurdu.
3: Tabii.
1: Değil mi? Evet, belki de.
3: Tabii, bu arada Endonezya'nın da orada olması önemli. Dünyada en fazla biliyorsun en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ve Asya Pasifik bağlamında çok önemli bir ülke. Orada Türkiye'nin onu da orayı da konsolide etmesi, bir araya getirmesi çok kıymetli. Yani Endonezya çok belirleyici bir ülke.
1: Şimdi yönetmenimden bir sese gitmeyi rica edeceğim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle alakalı yasal düzenleme aşamasında önemli açıklamalarda bulundu. Ne söylemişti? Bir dinleyelim.
4: Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Meclis tatile girmeden evvel bu yasalaşmış olur. Artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye'de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı. Bu

0: asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmamalıdır. Ümit ve arzu ederiz ki meclis tatile girmeden evvel bu yasa yasalaşmış olur ve Türkiye için yeni bir döneminde kapılarını ardına kadar açar. İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
1: Peki. Önce Şubat ayında bir siyasi parti turu gerçekleştirmişti Sayın Numan Kurtulmuş. 5 ay kadar bir aranın ardından bir kez daha bir siyasi parti turu gerçekleştirdi. MHP lideri Sayın Bahçeli ile görüştü. Çünkü süreci başlatan bir isim olarak önemli, kritik bir aktör. Ardından DEM grubuyla görüştü. CHP'de işler tabii biraz karışık. Özgür Özel odayı tutuyor ama genel başkan o değil. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nu kendi makamında kabul etti ama yine görüştü. AK Parti grubuyla görüştü. İyi Parti lideri Dervişoğlu ile görüştü. Tüm bu sürece katkı sunan partilerle görüşme gerçekleştirdi bu hafta. Ve ardından da bu dinlediğimiz açıklamayı yaptı. Meclis yasama yılı tatiline girmeden, ara tatile girmeden bu yasayı yasalaştıracaklarını ifade etti. Bu Türkiye'nin terörsüz Türkiye sürecinde geldiği hangi aşamayı gösteriyor bize?
2: Ya bu çok önemli bir aşama ama tabii sahadan özellikle şehir raporları önemli. Ona göre muhtemelen bir
1: miting.
2: Tabii MİT ve emniyet raporları özellikle sadece sınırlarımızda değil aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmeleri de MİT ve emniyetin oradaki raporları belirleyici olacak. Zaten başından itibaren bu ifade ediliyordu. Tabii sonunda Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı kararla süreç devam edecektir. Yani burada tabii ki önemli MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, esasında onun ileri sürdüğü ve ülkemiz için hayırlı olan bir süreçten bahsediyoruz. Yani bu toplumsal bütünleşme aynı zamanda iç CHP'yi güçlendirme bağlamında önemli bir girişim ve inşallah nihayete sonuçlanır ve bir şekilde özellikle dediğim gibi burada bu raporları da bekleyeceğiz. Oradaki sahadaki durum da çok belirleyici, tayin edici olacaktır. Burada tabii
1: aslında önümüzdeki hafta diye bir takvim de verdi aşağı yukarı, evet. Meclis Başkanı. Önümüzdeki hafta meclis meclise kapanmadan gelmesini ve artık yasalaşmasını bekliyoruz dedi. Kısa bir metin olacağını da söyledi.
2: Evet. Yani meclis kapanmadan muhtemelen şey olur yani geçer diye düşünüyoruz. Yani o yani işaretler o yönde, belirtiler o yönde. Yani burada tabii ki hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge bu da önemli. Yani birbirini tamamlayan iki unsur, onu da ifade edelim. Dolayısıyla bu daha güçlü Türkiye'yi, Türkiye'yi daha fazla konsolide eden, Türkiye'nin terör artık belasını, terör kelimesini, kavramını artık hayatımızdan çıkarmaya yönelik bir aslında bir mesele olduğunu da altını çizelim. Yani bu çok önemli bir süreç. Ve burada tabii ki taraflar var. Yani burada özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı bir şey, burada bir liderlik örneği var. Onu da söyleyelim. Bu süreci yönetme ve yönlendirme bağlamında. Ve tabii ki buradaki dediğim gibi esas anahtar kelimeler burada iç cephe, aynı zamanda Türkiye'nin artan jeopolitik belirsizliğe karşı. Dünya biliyorsunuz şu anda büyük bir jeopolitik türbülans yaşıyor ve bu türbülansa karşı Türkiye'nin önlem alması gerekiyordu. O yüzden terörsüz Türkiye aslında bir vizyon. Türkiye'nin bu tehditlere karşı, olası tehditlere karşı, ki bu tehditler gerçekten çok somut şu anda baktığımızda, özellikle İsrail eylemlerine baktığımızda, İsrail'in özellikle hem bölgede, hem Suriye'de, hem gene Lübnan'da, Beyrut'ta, Filistin'de, Gazze'de yaptığı eylemlere baktığımızda, hem İran meselesi dolayısıyla yani Sayın Devlet Bahçeli'nin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yani özellikle İran meselesi, yine İran dosyası bağlamında da ele alabiliriz. Yani bölgede ve dünyada bir türbülans var, jeopolitik türbülans var ve bu türbülansı hazırlıklı bir şekilde, bu türbülansa karşı bir mukavemet oluşturmamız gerekiyor, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu alanda süreç önemli. Yani burada ama tabii ki beklentiler var. Onların da karşılanması bekleniyor. Yani burada bütün siyasal partilerin de sürece dahil olması önemli. Onu da ifade edelim. Tabii CHP'nin şu anda herhalde o kadar bu süreçle ilgili çok fazla aslında özel destek, Özgür Özel destekledi süreci yani başından itibaren.
1: Sayın Kurtulmuş da hani onlar da sürece katkı sundukları için elbette görüşebilirim dedi. Tabii.

0: Öyle bir şey vardı ama o şu anda başka bir mesele var orada. O yüzden tabii burada esas itibariyle baktığımızda yani toplumun bence neredeyse ya bir toplumsal uzlaşı sağlandı bu konuda. Yani toplumda bu süreci kıymetli buluyor esasında yani Türk toplumu.
1: Peki.
0: Çünkü dediğim gibi bir barış atmosferinin oluşmasına katkı sağlıyor. Ama en esası özellikle terörsüz bölgeyle desteklenen terörsüz Türkiye şiarı çok önemli hale geliyor. Yani bunun ikisinin bir arada yani yürütülmesini zaten özen gösteriyor Türkiye. Yani bu ikisi bu yani birbirinden ayrı düşünülemez. Yani dolayısıyla biz biraz da bu süreçte dış politikaya bakacağız. Etrafımızdaki jeopolitik, jeostratejik
1: Peki.
0: süreçlere bakacağız. Yani onlar da belirleyici olacaktır. Bakalım inşallah hayırlısı olur.
1: Sayın Kurtulmuş, Türkiye tarihi önemli bir süreçten geçiyor dedi. Gerçekten de hem Sayın Bahçeli'nin o elini ilk uzattığı an, hem Malazgirt Zafer Yıldönümü'nde verilen, Ahlat'tan Bitlis'ten verilen o mesajlar, işte DEM Partili görüşmeler, sahada önemli gelişmelerin yaşanıyor olması, komisyonda pek çok partinin aynı çatı altında toplanması, ortak rapor çıkarılması gibi pek çok önemli aşama kaydedildi ve artık yasal düzenleme konusuna gelindi. Artık yavaş yavaş önümüzdeki hafta itibariyle buna ilişkin sürecin tamamlanacağı ifade ediliyor. Ne dersiniz Damlacığım?
2: Evet, benim de üzerinde titizlikle çalıştığım bir konu aslında. Çünkü Türkiye burada aynı zamanda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir DDR modeli de uygulamış oluyor. Ve burada tabii ki aynı zamanda işte biliyorsunuz silahların işte bırakılması, daha sonra işte bir entegrasyon modelinin incelenmesi de manasına geliyor. Ve tabii ki komisyon uzun zamanda çok titizlikle gerçekten kolektif bir çalışma gerçekleştiriyor ve elbette ki burada ortak kararlılıkla, yani aslında devletin daha iyi olması, sınır
0: Hocam
2: güvenliğinin
0: özür dilerim.
2: sağlanması.
0: Türk modeli değil mi? Bu tatbik ettiğimiz
2: Tabii
0: bu
2: tabii
0: süreç
2: tabii
0: bir Türk
2: tarihi
0: modeli.
2: geçecek
0: Kendine
2: bir şey.
0: özgün yani Türk modeli olarak tanımlayabiliriz.
2: Evet, yani bu literatüre geçecek bir şey ki uluslararası alanda da bunun pek, yani yakın benzer örnekleri olmasına rağmen böyle bir model, bu kadar kapsamlı, bu kadar detaylı bir model ilk kez yapılacak. Hani buradan da çok rahat bir şekilde bunu net bir şekilde söyleyebilirim. İlk aslına bakarsınız ve tabii ki özellikle işte terörle mücadele eden ülkelerde için bence çok ciddi bir şekilde emsal teşkil edecek bir model oluşuyor. Ve bu modelle birlikte aslında bakarsanız sadece ülke içi değil, aynı zamanda ülke dışı, yani hem sınır güvenliği hem de bölgesel bir güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.
1: Sonuçta Suriye'nin
2: Evet.
1: istikrarına da hizmet
2: Türkiye,
1: eden bir süreç.
2: tabii ki işte
0: Irak.
2: Barış Pınarı Harekatı gibi, tabii hepsini sayabiliriz. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı hatırlayalım. Yani o dönemler gerçekten çok önemli operasyonlar gerçekleştirdik. Zira şu an hani Suriye'nin gerçekten bu kadar barış içinde bir döneme girmesinde Türkiye'nin çok büyük bir emeği var. Hala da devam eden bir inşa süreci var. Yine bununla birlikte, yani düşünün, çevremizdeki ülkelere de istikrar getiren bir Türkiye modeli var. Dolayısıyla bunlar da terörist Türkiye'nin içerisinde. Çok büyük bir vizyon aslında bakarsanız. Yine benzer şekilde Büyükelçimiz de söylediği gibi Irak da dahil. Sadece Irak da değil, bakın Filistin de dahil. Yani sayabileceğimiz pek çok ülke. Şu an Türkiye'nin bu terörsüz Türkiye modelinin altındaki dengeli barış diplomasisi modelinden örnek alıyor. Ve bu model kendi ülkelerine de uygulanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla ben burada hakikaten çok başarılı bir örnek oluşacağını düşünüyorum. Ve oluştuğunda zaten çok net bir şekilde hani yaşananlarla görüyoruz. Umarım bu şekilde de devam edecektir.
1: Peki. Geçici müstakil bir yasa olacak. Dolayısıyla bir genel af veya kişiye özel af içermiyor dedi. Bu da aslında
0: Önemli.
1: toplumun merak da ettiği bir husustu.
3: Bence toplumun bilmek istediği bir husustu. Yani bunun söylenmesi çok değerli. Ama şunu belirtmek istiyorum. Aslında biz de bu hatayı yapıyoruz. Yaptık belki bugün. Biz CHP üzerine çok konuşuyoruz. Ama aslında en önemli olay şu an terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge. Yani bizim ülkemizin çıkarları açısından, bizim milletimizin çıkarları açısından belki de bu CHP'nin ne yaptığından 100.000 kere daha önemli. Analarını alamaması, ülkemize terörün o bakın şu an bizim ülkemiz terörü yenmemiş olsaydı, terörü yendikten sonra da terörsüz Türkiye adımı atılmamış olsaydı, ABD, İran, İsrail savaşında şu an biz başka sorunlar yaşıyorduk. Birileri bizim ülkemizdeki teröristleri kışkırtıyordu. Yaşadık bunların hepsini. Ve İran'da, Irak'ta, Suriye'de yani Türkiye sınırlarının dışında da içeride zaten yok. Dışında da şu an olmayan teröristler aslında geçmiş

0: dönemde bizim başımızın belasıydılar. Daha çok yine 15 Temmuz'u andık ve zaferimizi kutladık. Hani hem andık hem zafer. 15 Temmuz gecesini hatırlatırım. Ben de Ankara'daydım. 15 Temmuz gecesinde Suriye'den Türkiye'ye girmek üzere olanlar vardı. Hatırlatırım. Yani savaş ortamlarında, kriz ortamlarında terör denilen illetin nasıl dışarıdan kullanıldığını çok iyi biliyoruz. Eğer bugün ülkemizde biz huzur içinde bir savaş döneminde Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde huzur içinde yaşamımızı sürdürüyorsak bunun terörsüz Türkiye ile çok büyük bir ilgisi var.
1: Tabii. Bir de Türkiye aslında terör örgütüne diz çöktürdü de diyebilir miyiz? Çünkü ya, hatırlayalım
0: ya,
1: o silahların...
0: Terörü yendikten sonra terörsüz Türkiye adım attı. Çünkü... Yani terör sürerken değil, terörü yendi Türkiye. Evet, evet. İçeride yendik. Ama içeride yendikten sonra ama Sayın Devlet Bahçeli ve devlet adamlarımız gördüler. Mesele sadece bu değil. Diyalog ve kalıcı bir barışın sağlanması çok önemli toplumsal açıdan da ve terör örgütünün de artık varlığını yitirmesinin zamanı geldi kararı verildiği için dışarıda da bölge kelimesi çok önemli. Terörsüz bölge olursa terörsüz Türkiye olur.
2: Kesinlikle çünkü. Bir de büyük devletler böyle davranır. Yani yener sonra
0: bence
2: bir,
0: bu çok önemli.
2: Bir alan açar. Yani bu bağlamda
1: mesuliyetini kaybetmesi.
2: Tabii
1: için.
2: Tabii.
1: Yani şeyi hatırlatmak istedim. O silahların yakıldığı bir görüntü vardı ya.
0: Evet.
1: Mesela orada o sözde kilit isimlerin bile silahlarını çıkarıp işte orada yaktıklarına biz şahit olduk. Bu Türkiye'nin sert gücü olmadığı anlamına gelmiyor. İsteseydi her birini yine bölgede etkisiz hale getirme vizyonuyla vurabilirdi ama diz çöktürdü Türkiye öyle
3: akıllı.
1: Değil mi?
0: Çünkü Türkiye gerçekçi bir ülke. Türkiye terör denilen illetin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Polisi, Türk İstihbaratı'yla bu dünyadan yok edilmeyeceğini biliyor. Yani terör denilen illeti biz yok etmek istiyorsak tüm emperyalist güçlere, çeşitli dış odaklara, bu coğrafyada bin bir türlü oyun oynayanlara rağmen terör illetini yok etmek istiyorsak işte bu adımların atılması gerekiyordu. Tamam orada eski silahlar yakıldı, sembolik bir takım adımlar atıldı. Bunu zaten bizim istihbaratımız, polisimiz, askerimiz neyin ne olduğunu biliyorlar. Bu nedenle de az evvel konuştuk. Raporların gelmesi çok önemli. Orada gerçekten nelerin olduğu ve
1: ama
0: bundan sonra nelerin olacağı.
1: Ama o görüntüyü kendi kitlelerine vermiş olmaları bile çok büyük bir yıkım ve yenilgi kabulü değil mi?
0: Bu iyi bir çalışmaydı, tartışılmaz. Zaten bütün bunların olmasının sebebi de dış mihrakların bir daha bu terör örgütünü kullanamaz hale gelmesinin sağlanması önemliydi. Ve bu sadece askeri operasyonla, polisiye ve istihbarati operasyonla olacak bir şey değil. Politikanın devreye girmesi gerekiyordu. Siyasetin adım atması gerekiyordu. Türkiye'de bir Türkiye modeliyle katılıyorum sonuna kadar. Ne İrlanda'da, ne İspanya'da, ne Korsika'da böylesine tüm siyasi partilerin, şehitlerin, tüm sivil toplumun katıldığı bir süreç yaşanmadı. Yani evet. Bu gerçekten bir ilk ve başarılı bir ilk. Gurur duymamız gerekir.
1: Hocam siz ne dersiniz terör örgütleri üzerindeki etkisi bağlamında? Çünkü hani yeni doğacak olası muhtemel tehditler her zaman bir unsurdur. Buna ilişkin de aslında böyle bir kesici darbe olmadı mı sizce de?
2: Bölge bağlamında.
1: Evet.
2: Tabii ki oldu yani. Ya zaten amacı oydu. Ya
1: yani neşter vurmak olarak tanımlayabilir
2: tabii
1: miyiz
2: ki,
1: bunu?
2: Tabii ki. Yani bunu görüyoruz. Yani bakınız bu olaylardan sonra İran meselesi yaşandı. Yani İran'daki yapılanma. Bakınız burada önemli olan PEJAK faaliyetleri. İran üzerinde farklı planlar da vardı. Bakın bunu İsrail zaten açık bir şekilde dile getirdi. Yani basında yer aldı. Amerika'nın basında da yer aldı. Yani İran'ı başka bir şekilde çevreleme niyeti vardı. Yani İran'ı ve orada bu unsurlar önemliydi. Yani onların da bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyordu. Yani bu süreç dolayısıyla her anlamıyla hem bölgemiz için hem ülkemiz için çok hayırlı olmuştur.
0: Bizim kurutmamız sayesinde Amerikan-İsrail planları yürümedi. Çünkü
2: yürümedi.
0: Bizim kuruttuklarımız onlara destek olursa yürüyebilecekti.
2: Evet.
0: Ama bizim bunu kurutmamız yani detaya girmeden dediğim şekliyle onların destek olabilecekleri biz bertaraf ettiğimiz için
2: kesinlikle
3: zaten
2: yürümedi.
3: Sayın Arakçı da zaten bu konuda bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye sayesinde dedi
0: aynen.
3: Bu savaş ilerlemedi. Yoksa terör örgütleri sayesinde Irak'tan, Suriye'den dedi ya da PEJAK üzerinden bizi dedi çevreleyeceklerdir. Yani, Türkiye engel oldu.
2: Tabii biz bölgeyi de aslında şey yaptık. Ya, kurduk. Ya biz Türkiye'nin bakınız Orta Doğu'da net politikası var. Yani toprak bütünlüğü kavramını önemsiyoruz. Bizim Suriye'de yaptıklarımız da toprak bütünlüğü sağlanmasına yönelik. Yani burada egemenlik ve toprak bütünlüğü kavramı. Şunu ifade edeyim son cümle olarak da ifade edeyim. Türkiye artık norm üreten bir aktör. Yani norm üretmen ne demek? İşte teröristsiz Türkiye aslında buna örnek. Teröristsiz bölge bir örnek, bir norm üretiyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye takip edilen bir ülke cümlesini belki hatırlatabiliriz.
2: Evet, evet, kesinlikle. Yani bu çok kıymetli. Yani bunu başarmak bu dönemde bu kadar kaotik bir uluslararası sistem düzeyinde kolay değil. Yani bunu
0: terörle boğuşan bir Türkiye'de NATO zirvesi olmazdı.
2: Yani evet, ya yani bu meseleler önemli. O yüzden Türkiye'nin böyle evet kesinlikle bu norm üretme konusunda yani şu anda çok ön planda olduğunu görüyoruz. Bunu herkes görüyor. Ama tabii ki Türkiye'nin başından itibaren takip ettiği bunu yani bir adım adım takip ettiği bir süreçtir. Yani bu bir devlet aklının olduğunu gözler önüne seriyor.
1: Son soru çok kısa. Peki yasa konusunda da tüm partiler ortak uzlaşı sağlar mı komisyonda olduğu gibi?
0: Bence siyasi olarak yani plan doğru. Çok uzun, bol maddeli bir yasa teklifi değil. Kısa ve öz bir yasa teklifi. Kısa ve öz yasa teklifi üzerine tarafların uzlaşması daha kolaydır.
1: Dolayısıyla ortak uzlaşı olur mu dersiniz?
0: İlk etapta CHP'deki yani süreç kısa ve öz olduğu oranda uzlaşmak daha kolaydır tezinden yanayım ben. Metin uzadıkça uzlaşmak içinden çıkılmaz hale gelir çünkü.
1: Peki. Ozan Ceyhun, Damla Taşkın ve Halit Hamzoğlu kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden kıymetli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandı. Yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

Türkiye yola çıktığında yalnızca şehirleri değil, çağları birbirine bağlamayı hedefledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü işte bu vizyonun adımlarından biriydi. Boğaz'ın en kuzeyine, sert rüzgarların ve zorlu coğrafyanın tam kalbine kuruldu. Gözle değil, kararlılıkla çizilmiş bir projeydi bu. Ve arkasında Türkiye yüzyılı hedefini önceleyen bir irade vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan bu dev adım sadece ulaşım için değil, stratejik gelecek içindi. 2013'te temeli atıldı.

2016'da tamamlandı. 322 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerinden birine sahip asma köprüleri arasında yer aldı. Ve yine dünyada aynı seviyede hem kara hem demiryolu taşımacılığına imkan tanıyan sayılı asma köprülerden biri olarak inşa edildi. Bu köprü sadece İstanbul'un trafik yükünü hafifletmedi. Orta koridorun en kritik bağlantı noktası olarak Çin'den Avrupa'ya uzanan ticaret yollarına yeni bir yön verdi. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte ağır vasıta trafiğini şehir dışına çekti, zaman kazandırdı, maliyet düşürdü. İnşa süreci klasik yöntemlerle değil, kamu-özel işbirliği modeliyle yürütüldü. Devlete yük olmadan planlandığı sürede tamamlandı. Yerli mühendisliğin, özel sektörün ve siyasi iradenin ortak imzası oldu. Ve o imza yalnızca çelik halatlarla değil, vizyonla atıldı. Köprünün her santimi geleceğe açılan bir kapı gibi tasarlandı. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü sadece bir geçiş noktası değil, Türkiye'nin ulaştırma ve mühendislikte geldiği seviyenin simgesi.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
6: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Test Köşesi'nde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek'le veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini çıkaralım. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar birkaç gündür zaten devam ediyor. Bugün ABD Başkanı Trump'tan çok ciddi açıklamalar, yeni tehditler geldi. Görülmemiş büyüklükte vuracağız dedi ABD Başkanı Donald Trump. Açıklamaların detaylarını birazdan ABD'ye gideceğiz. Oradan alacağız. Yavuz bizi bekliyor. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında dün 4 ünlü isim ismin ifadesi alınmıştı. Bugün 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı. O soruşturmada detayları da birazdan paylaşacağız. Bir diğer soruşturma Gülistan Doku. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in telefonunun açılması ve ardından yapılan inceleme ile yeni dalga operasyonu düzenlendi. O soruşturmada da detayları paylaşacağız birazdan. CHP'ye de bakacağız. Kapalı grup toplantısı yaptı bugün Özgür Özel. O grup toplantısında toplu istifa kararı alması bekleniyordu. Yeni partiye geçecek olan milletvekillerinin ama bu karar çıkmadı. CHP'de ne oluyor, neler oluyor? Bu soruya da yanıt arayacağız. Ayrıntılarla başlıyoruz.

0: Hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Trump'ın o zehir zemberek açıklamaları, neler söyledi Trump öğreneceğiz. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz, kolay gelsin. Trump çok sert vuracağız dedi. Başka eklediği cümleler de vardı. Neler söyledi?
1: Evet Erkan, aslında bir gün önce İran'ı çok ciddi anlamda yine tehdit etmişti Başkan Donald Trump. Zira şu aralar zaten ABD Kongresi'nde de Donald Trump'ın askeri operasyonlarını yöneten lider ekibi bir hesap verme durumu söz konusuydu. Zaten bu sıralar

Hatta bu ifadeler verilirken Kongre'ye, bu ifadeler verilirken İran'ın ABD'ye de saldırıları söz konusuydu, hatırlayacaksınız. Ve aslında Donald Trump dün biraz da gündemi değiştirmek için İran'ı çok ciddi tehdit etmişti. İran'ı yerle

0: açıklama yaptı Başkan Donald Trump ve şunu diyor. İran'a çok ciddi bir muharebe hazırlığı içerisindeyiz. Bunu uygulayıp uygulamamayı düşünüyorum. Bunu uygulamaya yakınım. Bunun kararını vermeye çok daha yakınım. Ancak konuşmalar back channel, arka plandaki konuşmalar devam ediyor. İran'la ABD arasında ifadelerini kullandı ama İran'a saldırı yapmaya, İran'a savaşı başlatmayı çok yakınım. Bunu düşünüyorum ifadelerini kullandı ABD Başkanı Donald Trump. Aslında dünkü açıklamalarında biraz benzer açıklamaları vardı ama biraz da sakinlik vardı. Şunu diyordu dün, tehdidinin ötesinde şu cümleleri de kullanıyordu. Aslında İran'la fena gitmiyordu diyordu ABD Başkanı Donald Trump. Ancak bugün bu duruma ilişkin pozitif bir söz duyulmadı. Başkan Donald Trump net bir şekilde İran'a bir savaş başlatma hazırlığında olduğunu ve buna çok yakın olduğunu, bir muharebe hazırlığı içerisinde olduğunu ve bununla ilgili de başlayalım mı, başlamayalım mı kararını vermeye çok yakın olduğunu ifade etti Başkan Donald Trump. Tabii parantez içerisinde İsrail'e de değindi. İstersem İsrail 2 dakika içerisinde savaşın içine girer. O bana kalmış. Ben istersem hemen gelir. Çağırırsam hemen gelirler ifadeleri kullandı ama istemiyorum çünkü ihtiyacım yok dedi. Son cümlelerinde de İran yeterince acı çekmedi diyor ABD Başkanı Donald Trump.
1: Peki Yavuz, teşekkür ediyorum detayları bizlerle paylaştığın için. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay Trump'ın açıklamalarını detaylandırdı bize. Peki elbette en önemli soru, ne olacak bundan sonra? Trump saldıracak. Saldırı nereleri olabilir ve topyekün bir savaşa mı gidiyor tekrar bölge? Konuşalım Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Şuayn İlhan Açıkalın bizlerle. Şuayn Hanım, hoş geldiniz.
2: Merhaba Erkan Bey, iyi geceleri, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Onlara çok daha büyük bir saldırı planlıyorum. Henüz İran yeterince acı çekmedi diyor ABD Başkanı Donald Trump. Bu saldırının kapsamı ne olur sizce bu kez?
2: Şimdi tabii Erkan Bey, kolay bir soru sormadınız. Önce onu söyleyelim. Birkaç farklı senaryodan bahsetmek mümkün. Bunlar da Amerikan kamuoyunda bir süredir aslında konuşulan senaryolar. Bunlardan ilki malumunuz zaten şu anda devam eden bir abluka var. Bu abluka da ilk ablukaya göre çok daha kapsamlı, çok daha geniş bir alanı kapsayan bir abluka. Bu ablukayla beraber bir senaryoda özellikle Hürmüz Boğazı'nda İran'ın toprak parçası içerisinde bulunan bazı noktalara insanlı veya insansız bir çıkarma yapma ihtimali, ki hatırlayalım bu çatışmanın başında da Hürmüz krizi ilk başladığı süreçte konuşulan senaryolardan bir
1: Wall
2: tanesiydi.
1: Street
2: Ancak
1: Journal'ın bir
2: özellikle
1: haberi var, paylaşımı var. ABD özel kuvvetleri İran'a gidiyor diye.
2: İşte şimdi burada iki farklı bunun içerisinde senaryo var. Bir tanesi özel kuvvetlerin, yani insanlı bir klasik alışık olduğumuz bir çıkarma yapılması. İkincisi malumunuz yaklaşan bir ara seçim süreci var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu bir gerçeklik, Amerikan kamuoyu İran'dan gelecek herhangi bir asker ölümü haberine ne kadar hazırlıklı, bunu ne kadar Trump yönetimi yönetebilir, iletişimini ve süreci, bu bir soru işareti. Buna dayalı olarak geçtiğimiz aylar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin malumunuz Ukrayna'dan bir insansız deniz aracı alımı ile ilgili anlaştığını dünya kamuoyuna duyurdular. Biz bunu daha önce Ukrayna'nın Karadeniz'de Rusya'ya karşı kullandığı araçlar olduğunu biliyoruz. Bu alımın ilan edilmesiyle de acaba bu Hürmüz Boğazı'nda ya da İran'a karşı mı kullanılacak ihtimallerini de işin içine kattı. Tabii şimdi bu bir senaryo. İkincisi, dün değişen İngiltere Başbakanı'nın biliyorsunuz hemen ilk anda bir açıklaması oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne destek vereceğiz dedi. Biz de üslerimizi kullandıracağız dedi. Şimdi daha önceki dönemde İngiltere'nin üslerini kullandırmamasından kaynaklı Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede biraz daha farklı ihtimalleri konuşulurken, İngiltere üsleri bu kadar oyun değiştirici bir unsur mu? Bu bir soru işareti olmakla beraber İngiltere'nin de desteğiyle birlikte acaba Amerika İran'a çok daha sert bir topyekün saldırıya mı geçecek alternatifi konuşuluyor. Tabii bu tüm alternatiflerin maalesef ateşkes masasından gitgide uzaklaştıran ve sadece İran Amerika Birleşik Devletleri için değil, aynı zamanda hem bölge hem de Körfez ve İran ilişkileri açısından da gerilimli bir dönemin belki daha üst seviyeye geçerek başladığının bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.
1: İran'dan açıklamalar vardı. ABD'ye cevabımız çok sert olacak diye. Bir de İran tarafına bakalım isterseniz. İran, Amerika İran'a her

0: saldırdıkça İran da ABD'nin üstlerine saldırıyor, körfezi vuruyor. Yine
1: Evet.
0: seçenekler bununla mı kalır İran açısından?
1: Şöyle tabii biliyorsunuz İran'ın elimizdeki verilere dayalı olarak konuşuyorum. Elinde ne kadar bir balistik füze ya da bu zamana kadar harcadığı füze bu stoğun ne kadarıydı? Bununla ilgili tam bir bilgi yok Erkan Bey. Dikkat ederseniz son dönemde özellikle iki ülkeyi ağırlıklı olarak hedef alıyor. Buradaki Amerikan üslerini diyelim. Kuveyt ve Bahreyn. Kuveyt ve Bahreyn'e baktığımızda aslında coğrafi olarak diğer körfez ülkelerine kıyasla İran'a yakın bir coğrafi pozisyonlanmada ve burada kullandığı, seçtiği özellikle de askeri mühimmat daha yakın mesafeli. Aslında bizim balistik stoktan saymadığımız bir askeri mühimmatla yaptığını söylemek mümkün. Dolayısıyla bu tercihte bize İran'ın belli noktada stratejik askeri mühimmat unsurlarını henüz geri planda tuttuğunu ya da elinde bir stokla ilgili bir nasıl diyelim harcama eylemi göstermediğini ifade ettiğini söyleyebiliriz. Ama tabii şu da bir gerçeklik. Yeniden artan bu gerilim en çok da Körfez bölgesinin İran'la uzun vadedeki ilişkileri konusunda ciddi bir sorunlu alan yaratmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin ilk andan itibaren ifade ettiği kalıcı kırılganlıklara dönüşmemesi meselesi ikinci bölümünde çatışmanın bu zamanı biz ikinci bölüm olarak tanımlarsak eğer ateşkesin bozulup bu sürecin başlamasını çok daha ciddi bir hal almış durumda. Önümüzdeki günler içerisinde Körfez'in kendi içerisinde birlikte hareket ederek herhangi bir karşılık verme süreci ihtimali de konuştuğumuz bütün çatışma risklerini kat be kat arttırabilecek bir senaryo.
0: ABD'nin son 12 gündür İran'a yönelik saldırılarında İsrail yok. İsrail'de bu konuda bir sessizlik hakim ama yarın güvenlik kabinesini toplayacak Netanyahu. İsrail ile beraber mi saldırır bu kez?
1: Şimdi 28 Şubat'taki saldırıda aslında ilk bir ya da 1,5 haftalık süreçte İsrail'in bu saldırılara katıldığını görüyoruz. Sonrasındaki süreçte işin biraz da Hürmüz krizine dönmesiyle birlikte bu saldırılar ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında şekillendi. Ancak bir ve son senaryo olarak konuşulan tekrar İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri ile aynı ilk haftada gördüğümüz gibi özellikle altyapıları ve yaşam alanlarını maalesef hedef almayı planladıkları bir başka saldırı planı ki zaten altyapı ile ilgili belli noktaları Amerika Birleşik Devletleri köprü ve elektrikle ilgili belli alanları hedef aldığını gördük biz geçen haftalar içerisinde. İsrail'in de bu sürece katılması maalesef şiddeti arttıracaktır. Bir de şunu söyleyelim İsrail'i konuşurken burada yine unutmayalım ki Lübnan denklemini unutmamak lazım. Çünkü hem ateşkesin başından itibaren hem de tüm süreçte İsrail'in Lübnan'daki varlığı bu ateşkesin kırılganlığının en büyük etkenlerinden bir tanesiydi. Böyle bir süreçte İsrail direkt olarak yeniden İran'a saldırı süreçlerine katılmasa da bir ihtimalde Lübnan'daki sürdürdüğü şiddeti ve hukuksuz saldırıyı çok daha arttırarak buradaki işgal alanını genişletme ihtimali.
0: Peki, şimdi ben İsrail'le beraber mi saldırır diye sordum ama Trump'ın aslında bunun tersi bir açıklama var. Çağırırsam hemen gelirler diyor İsrail için. Ama buna ihtiyacım yok açıklaması var ABD Başkanı Donald Trump'tan ki 12 gündür de İsrail'siz hareket etmeye devam ediyor. Böyle bir açıklama yapma gereğini neden duydu sizce?
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında özellikle Netanyahu, Başkan Trump ve bir noktada da Vance'in bundan birkaç gün önce yaptığı açıklamalar malumunuz Erkan Bey. Yani ciddi bir gerilim hattı var.
0: Canları cehenneme
1: Bunu zaten
0: dedi başkan yardımcısı
1: evet,
0: İsrail için.
1: canları cehenneme dedi. Özellikle ateşkes sonrasında İsrail kamuoyunda hem Kushner'e yönelik hem de Amerikan yönetimindeki daha önce ciddi anlamda İsrail'i destekleyen, Yahudi lobisini destekleyen isimlere yönelik İsrail'i satan Yahudiler manşeti ve sonrasında yarattığı gerilim ciddi bir boyuta ulaştı. Yani başkan yardımcısı seviyesinde bizim bu dönemde aslında belki son 15-20 yıllık süreci katabiliriz. İsrail'e yapılmış en sert çıkışlardan birini yaptığını görmek gerek bensin. Bir bağlamda da Trump'ın İsrail'e muhtaç olmamak ve İsrail'e bölgede ihtiyacı olmadığı söylemini ifade etmesi çok sürpriz değil. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in yönlendirdiği ya da İsrail'in karar alma süreçlerini bloke ettiği bir görünüm ya da sahada böyle bir gerçeklik istemediğini bence bir kere daha dile getirdi. Ama şunu da söyleyelim, zaten bu çatışmanın en başından itibaren İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne her anlamda bir baskı alanı oluşturdu. Ateşkes imzalandıktan sonra da bunu sürdürdü. Belli bir noktada ciddi anlamda karar alma süreçlerinde İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri en azından kamuoyu önünde şu anda yolları biraz ayrılmış gözüküyor. Ama maalesef İsrail her kaosu kendi için bundan sonraki süreçte de ne adım atacağını söylemek çok kolay değil.
0: Peki bir de şu taraftan bakalım istiyorum meseleye. Siz iç kamuoyu deyince aklıma şu soru geldi. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan anketler İsrail'e desteğin çok ciddi şekilde ABD kamuoyunda düştüğünü gösteriyor. Acaba bu konuda Trump'a da çok ciddi eleştiriler var. İsrail'in peşine takılıp bölgeye gittiğine dair. Seçimler de yaklaşıyor, ara seçimler ABD'de. Acaba iç kamuoyuna İsrail için bölgede değilim mesajımı vermeye çalışıyor Trump? İsrail'e ihtiyacım yok derken. Ne dersiniz?
1: Evet, özellikle Trump'ın kendi tabanı MAGA olarak tanımladığımız, yani Make America Great Again olarak bilinen bu grup, ki kendilerini tanımlayarak beyaz ve Katolik Amerikalı olarak tanımlıyor önemli bir kısmı. Son dönemde İran Savaşı'nın başlamasıyla birlikte İran'ın Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki etkisi konusunda ciddi ve açıktan eleştiriler yaptı. Joe Kent'in istifa sürecini hatırlayalım Erkan Bey. Özellikle Trump yönetiminin güvendiği isimlerden biriydi. İstifa ettikten sonra yaptığı açıklamalar, sonrasındaki tüm süreçlerde Trump'ın kendi tabanını, seçmen tabanını ciddi anlamda bu bağlamda düşünmeye yöneltti. Dolayısıyla Trump'ın hem iç kamuoyuna verdiği bu mesaj, hem de gerçekten ben zaten birinci başkanlık döneminden beri Netanyahu'dan çok haz aldığını düşünmüyorum. Biliyorsunuz o zaman da az küfürler etmişti. Hem de İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede çıkarını zaman zaman riske edecek hamleler yapmasından açık bir rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bütün unsurların bir araya gelmesi, bugün gördüğümüz Trump, Netanyahu veya Amerikan yönetimi ile İsrail yönetimi arasındaki gerilimin bence bir bütün hale gelmesini sağladı.
0: Bugüne kadar Trump ne yaptıysa, işte saldırıları, İran'a yaptığı Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası, hepsi İran'a bir şekilde geri adım attırmak içindi, ama İran söylemleri ve eylemleriyle geri adım atmadığını gösterdi. Trump her saldırdığında İran üstlerine saldırdı Trump'ın, ki en son 4 asker tabutla döndü Amerika Birleşik Devletleri'ne. Acaba Trump'ın bu açıklaması, biz de şuradan bakabilir miyiz? Son sorum da bu olsun. Bir blöf olabilir mi bu? Yani İran'ı korkutup masaya çekme ve masada da müzakerede daha güçlü olma isteği.
1: Şimdi tabii İran en başından beri bu noktada Hürmüz kartını etkin kullandığını söyleyebiliriz. Bence Amerika'nın matematiğe katmadığı en önemli unsur da Hürmüz
0: evet,
1: meselesiydi.
0: Kesinlikle.
1: Bugün geldiğimiz noktada mesele biraz burada etrafında dönüp dolaşıyor. Tabii Trump'ın da İran'ın da karşılıklı açıklamaları bir şekilde iki tarafta birbirini masada hem tutmaya çalışıyor, hem de elini güçlendirmeye çalışıyor. Aslında ateşkes sürecinin de oluştuğu tüm geçen 3-4 haftalık sürece baktığımızda benzer açıklamaları görmemiz mümkün. Yeniden ateşkes masasına dönülemez mi? Diplomasi de olmayacak hiçbir şey, konuştuğumuz birçok süreç olmayacak diye düşünülen her şeyin olabildiğine şahit olduk. Elbette yeniden bu masanın her an oluşma ihtimali var. Açıklamalarda Trump cephesinden baktığımızda Trump'ın böyle sert açıklamaları olduğunu biliyoruz. Zaman zaman da hem bu açıklamaların altını dolduruyor, zaman zaman da bu açıklamaların daha farklı yönünde adımlar atabiliyor. O yüzden öngörülemez bir isim. İran tarafı da keza aynı şekilde. Ama unutmamak gerekiyor ki savaşın ve çatışmanın içinde olmak her iki taraf içerisinde maddi olarak ciddi bir külfet, ama aynı zamanda da kendi iç kamuoyu ve dünya kamuoylarını anlatmakta zorlandıkları da bir sürece de dönüşüyor. O yüzden bir şekilde yeniden ateşkesin ortaya konması ve bu çatışmanın son bulması adına Pakistan, Türkiye, birçok ülke arka planda çaba sarf ettiğini biliyoruz. O yüzden umuyoruz ki o sürece de tekrar dönebiliriz.
0: Evet, bakalım önümüzdeki saatler, günler bize neler gösterecek. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkalın. Şuayn Hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için.
1: Sağ olun, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 6 ünlü ismin daha ifadesine başvurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve YouTuber Fatih Kopara'nın ifadelerine başvurulacak. Savcılık bu isimleri bilgi sahibi olarak ifadeye çağırdı. Savcılığın talebi üzerine gazeteciler Ece Üner, Fatih Portakal, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in de bilgi sahibi olarak ifadeleri alınmıştı. Düne gidelim. Dün alınan ifadelere. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması genişleyerek sürüyor. Asrın felaketi sonrası günlerce devleti karalayıp Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı dün. Onlardan 4'ü spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve gazeteci Fatih Portakal'ın ifadeleri alındı. Bakın deprem sonrası Ahbap Derneği'nin bayraktarlığını yapan o isimler savcıya neler anlattı.
2: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan ünlü isimlerin ifadeleri alındı. O dönem devleti karalayanlar savcılıkta çark etti. Kandırıldık, aldatıldık, yanıldık dediler. Hayal kırıklığına uğradıklarını ve pişman olduklarını söylediler.
3: Gelin böyle.
4: Öykü Hanım, Ahbap soruşturması için ifade vermeye geldi.
2: Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması sürüyor. Şu ana kadar soruşturmada derneğin başkanı Haluk Levent'le Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 28 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Soruşturma derinleştirildi. Deprem sonrası Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan kamuoyunun yakından tanıdığı isimler ifadeye çağrıldı. Onlardan 3'ü soluğu adliyede aldı. Spiker Ece Üner, sunucu Öykü Serter'le şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ahbap vurgununa ilişkin soruşturma savcısına ifade verdi. Deprem döneminde günlerce devleti karalayarak Ahbap Derneği'ne bağış çağrıları yapan Ece Üner, kendisinin derneğe bağış yapmadığını söyledi. Amacının birlik ve beraberlik mesajı vermek olduğunu anlattı. Üner kandırıldığını ve pişman olduğunu belirtti. Hatta bununla da yetinmedi, lanetledi.
5: Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım. Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent'in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum.
2: İfade veren bir diğer isimse şarkıcı Gökhan Özoğuz'du. Deprem döneminde bağış çağrıları yapan Gökhan Özoğuz da tıpkı Ece Üner gibi Ahbap Derneği'ne bir bağış yapmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.
6: Ahbap Derneği'ne güven duymuştum. Ancak bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük. Buna ilişkin olarak ah Ahbap, vah Ahbap hep böyle mi olacak bu işler şeklinde bir kınama tweet'i paylaştım. AFAD, Kızılay veya AKUT gibi kurumlara herhangi bir güvensizliğim söz konusu olmamıştır. Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımları da kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet vermiş isem benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.
2: İfadesi alınan bir diğer isimse sunucu Öykü Serter'di. O da diğerleri gibi bağış yapmamıştı. İfadesinde Ahbap Derneği'nin duyguları suistimal ettiğini söyledi.
7: Tweetlerimi öfke halinde attım. Ben o dönem tweetleri atarken devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldıklarını düşünerek değil, ortak acıyı paylaşmak için duygularımı dile getirdim. Haluk Levent isimli şahsı şahsen tanımam. Bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneği'ne para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneği'ne yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım. İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir. Bu tür insanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin de her zaman karşısındayım.
2: İfadeye çağrılan bir başka isimse Fatih Portakal'dı. O da savcıya diğerleri gibi pişman olduğunu söyledi ve kendime kızgınım dedi.
8: O şartlarda bak. Evet, ya iyi bir dernek olarak görünüyor ama bugüne gelip baktığımızda ne yazık ki ortaya çıkan tablo üzücü ve Yani kendime kızıyorum aslında. Yukarıda verdiğim ifadede de aynı şekilde. Üzülüyorum. Kendime üzülüyorum ki bu insanlar iyi niyetlerimizi sömürdüğü için.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 147 milyar liralık bağış toplandığını, 137 milyar lirasının kullanıldığını söyledi. Yardımlar ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırıldı diye konuştu.
3: Ahbap-çavuş ilişkileri çerçevesinde değil, tamamen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları oranında devletten, milletten gelen yardımlar AFAD kanalıyla vatandaşlarımıza ulaştırılmış oldu.
2: Ahbap soruşturmasına gönderme yaptı. Ortaya serilen skandallarla devlet kurumlarının öneminin bir kez daha net şekilde ortaya çıktığını söyledi.
3: Resmi kurumların bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğu, güven unsurunun ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu ahbap çavuş meselelerinin, rezaletlerinin böyle ortaya saçılması, ortaya dökülmesi resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. O yüzden de AFAD'ımıza tekrar teşekkür ediyorum.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada AFAD'ın deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaların önemine değindi. Devletin yardımları her zaman ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirtti.
3: Çalışmalarımızın, AFAD çalışmalarımızın da ne kadar faydalı olduğu, ne kadar güzel olduğu ortaya çıktı. Ve bu çalışmalarda devlete güven, devletin topladığı yardımları tamamen yine vatandaşlarımıza geri gönderilip ödenmiş oldu. Onların ihtiyaçlarında kullanılmış oldu.
2: Bakan Çiftçi, asrın felaketinde ne kadar bağış toplandığını da açıkladı. Bu bağışların nasıl harcandığını da anlattı.
3: 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından açılan kampanyalarda yaklaşık 147 milyar lira bağış toplandığını görüyoruz. Vatandaşlarımız tarafından veya kurumlar tarafından yurt dışından gelen bağış hesabına toplanan paralar bunlar. Bugüne kadar bu paraların 137 milyar lirası harcanmış durumda. Geriye kalan 10 milyar lirayla da yine deprem bölgelerinde yapılan konutların bağlantı yollarının veya acil yapılması gereken konularla ilgili, işlerle ilgili bu 10 milyarın da o maksatla kullanılacağını ifade etmek istiyorum şu an.
0: Geçelim CHP'ye. CHP'de sular durulmuyor. Yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin olanaklarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Özel, mecliste kapalı grup toplantısı yaptı. Toplantıda Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa kararı alması bekleniyordu. Ama o karar çıkmadı.
9: Özgür Özel yeni parti çalışmalarına devam ediyor. Adres yine meclisti. Özgür Özel kapalı grup toplantısı yaptı.
10: İlk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
9: CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Partiden ayrılacağını ve yeni parti kuracağını açıklayan Özgür Özel, CHP'nin imkanlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı. Mecliste kapalı kapılar ardında milletvekilleriyle buluştu Özel. Gündem kurulacak yeni partiydi. Kapalı grup toplantısında Özel'e destek veren milletvekillerinin toplu istifa etmesi bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Toplu istifa kararı gelmedi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, kararları daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Vekillerin tavrı, Özel milletvekillerinden beklediği desteği göremedi mi sorusunu akıllara getirdi.
0: Özgür Özel'in CHP kürsüsünden yeni parti kuracağını açıklaması hakkında halk ne düşünüyor? Bu etik ve ahlaki mi? Öte yandan Zeydan Karalar, Cemil Tugay ve Mansur Yavaş CHP'de kalacaklarını açıkladı. Peki vatandaş ne düşünüyor? Mikrofonu sokağa uzattık.
11: Türk Türkiye'nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel'in açıklamalarından sonra yeni bir parti kurulacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölüneceği açıklandı aslında. Peki bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikiye bölünmesinde ve yeni bir parti kurulması hakkında vatandaş ne düşünüyor?
10: İlk adımını atarak kuruyoruz.
12: İkiye ayrılması halk kitlesinde oyların ikiye bölünmesi anlamına gelir. Dolayısıyla muhalefet partisinin güç kaybedeceğini düşünüyorum. Yeni kurulacak parti otomatikman ana muhalefet partisi olabilir. Fakat neticede oy bölündüğünden dolayı iktidara geleceğini asla düşünmüyorum.
11: Sizce muhalefetin şu an atmış olduğu adımlar sağlıklı mı?
12: Hayır. Hiç sağlıklı değil. Çünkü bölünmeye sebep oluyorlar. Kendi işlerinde parçalanma bir çöküşün belirtileridir. Başka bir şey olamaz yani.
13: Atamızın bize bıraktığı partiyi bu şekilde kendi emelleriyle kullanmamaları gerekiyor. Atatürk'ün bize bıraktığı parti, memleketi muhalefet iyi sahip çıkamıyor. Muhalefetlerini hiç iyi bir şekilde yapamıyor.
10: Siyasette ateşten bir gömleği hep beraber giyiyoruz.
14: Son zamanlardaki olayları hiç güzel bulmuyorum, hoş bulmuyorum. Öyle olmaması lazımdı bir Atatürkçü parti olarak. Yanlış. Kendisi kaybeder.
15: Valla bölünmesi normal bir şey değil yani. Bunu kendi aralarında çözmeleri lazım yani, oturup bir araya gelerek bir çözüme kavuşması lazım bunların. Seçim zamanı oy da bölünecek. İkisi de kazanamayacak bu durumda. İyi değerlendirmiyorum bu durumu ya. Hiç iyiye gitmiyor bu. Yani gittikçe bölünecek yani.
16: Durmalarını isterdim ama çok bölünüyorlar. Çünkü iyi hizmet etmedikleri için birbirlerinin işlerini hep arkalarından iş çeviriyorlar. O yüzden partileri düzgün kurulmuyor yani.
17: Hiç yorum yapmak istemiyorum.
11: Neden peki? Yani bir seçmen neden yorum yapmak?
17: Kız vaka.
11: Yani bu parti kurulsa da bir şey değişmez mi efendim?
17: Aynen, evet, aynen devam eder.
11: Neden siz?
17: Değişirdi bugüne kadar zaten. Bu şekilde gelmiş, bu şekilde gider. Hiçbir beklentimiz yok açıkçası.
18: Kesinlikle dirayet olması gerekiyordu. Sonuçta ana muhalefet parti olarak önemli bizim için. Ama birlik olamadılar. Oylar kesinlikle bölünecektir.
19: Atatürk'ün kurduğu parti olması. Yani birçok insan o yüzden oradan kopamıyor. O yüzden oradaki her görüşü bir şekilde benimsiyor. Yani o yüzden çok çok riskli ve çok böyle hani biraz asice bir hareket olmuş. Ben bunu doğru bulmuyorum ve komik buluyorum. Hoş değil, inşallah toparlarlar ya da birleşirler bir masa etrafında, ki masa etrafında toplanıldığı dönemi de gördük.
10: Vakti gelmiş. Hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz.
20: Durum ortada. Özgür Özel'in kuracağı partiden, yani seçimlere ne kadar var? 2 yıl falan var herhalde. Bu 2 yıl zarfı içinde ne yaptı yaptı. Ondan sonra ben zaten onun barajı bile geçemeyeceğini tahmin edebiliyorum yani. CHP'yi 2'ye böldüler. Oyların yarısı Kılıçdaroğlu'na, yarısı ona. Bu halk bundan muzdarip olacak. Ne ona ne ona diyecek. Ben böyle düşünüyorum. Uşak Belediye Başkanı. Bunlarla hala iş tutmaya çalışıyor. Bunları partiden uzaklaştıramadı hala da. Şimdi bu seçmen bunların neyine güvenip de bunlara oy verecek? Devlet, bu millet, bu vatan için 3 adım atmışlar mı? Bunların düşüncesinde vatan kavramı yok. Millet kavramı yok bunların düşüncesinde. Yani o yüzden ben Özgür Özel'in fazla başarılı olacağını da zannetmiyorum.
10: Yeni bir başlangıcın...
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu. Bahçeli, CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen vekil sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılmalı dedi. Peki Bahçeli neden böyle bir çıkış yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir? İşte ayrıntılar.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyaset tarihinin en mahir düğüm çözücü isimlerinden biri olabilir. Politik kilitlenmenin işin içinden çıkılamaz hale geldiği dönemlerde yaptığı ezber bozan çıkışlarla Türkiye'yi rahatlatan isim olmuştur. 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi, başörtüsü sorunu, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş ve terörsüz Türkiye çabasında Türkiye bu özelliğinden çokça faydalandı. Onun en iyi açılımı yeni parti ile CHP arasındaki hazine yardımı krizine ilişkin. Bahçeli, partilerin milletvekili sayısına göre hazine yardımı alması gerektiğini belirtti.
6: Madem CHP içinden yeni bir parti çıkıyor ve CHP'nin de sahip olduğu binalar, makam araçları gibi varlıkları mevcut partide kalıyorsa, böyle bir durumda 2026 yılında hazineden CHP'ye ödenen 1 milyar 815 milyon liradan CHP'den ayrılarak yeni partiye geçen milletvekili sayısı oranında hazine yardımından pay aktarılması etik olanıdır.
2: Bahçeli'nin çağrısını etik bir daireden yapması tesadüf değil. Bu kavramı öne çıkarmasının bir sebebi var. Bu çıkışı muhalefetteki devasa yarılmayı dışarıdan izleyen bir yabancı değil, adaleti talep eden bir hakem

0: konumunda yapıyor. Cumhur İttifakı'nın ana muhalefetin içine düştüğü sarmalda taraf olmadığını belirtmesiyle uyumlu. Ayrıca CHP'li seçmen nezdinde desteğin büyük bölümünü arkasına almış yeni partinin sistemin dışına sürüklenmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü yeni bir parti olarak örgütlenmek büyük bir finansal kaynak gerektiriyor. Bu kaynağın menşei belirsiz bir adresten akması ülkenin potansiyel ana muhalefetini esir alabilir. Bu her şeyden önce Türkiye'nin aleyhine. Öte yandan yeni partinin ayrılmasıyla geride kalan CHP, hazine yardımı vasıtasıyla taban desteğinden çok daha büyük bir maddi güce kavuşacak. Bu Kılıçdaroğlu CHP'si için gazete, sosyal medya ve televizyon finansmanı demek. MHP, Kılıçdaroğlu CHP'sinin seçmen desteğiyle uyumsuz bir propaganda gücüne ulaşmasının Türkiye'nin faydasına olmayacağını düşünüyor olabilir. Hatta Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bir arada tutmak için daha fazla gayret göstermesini istiyor bile olabilir. Ancak Bahçeli'nin teklifinin hayata geçmesi kolay değil. Siyasi partiler kanunu değişikliği gerek ve kanun değişiklikleri tek bir parti için yapılamaz. Milletvekili sayısını baz alan bir hazine yardımı paylaşımı da beraberinde bonservisli vekil trendi gibi bazı problemler getirecektir.
1: İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 21 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Belediye Başkanı ve eşinin de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Toplam 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturma kapsamında şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda bazı ihaleler incelemeye alınmıştı. İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki tespitler üzerine adli süreç başlatılmıştı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolduktan sonra katledildiği ortaya çıkan üniversiteli Gülistan Doku soruşturmasında 3. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturmanın tutuklu şüphelilerinden dönemin Tunceli valisi Tuncay Soler'in telefonu açıldı ve yapılan incelemeler sonucunda önemli delillere ulaşıldı. Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü gözaltına alınan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
2: Soruşturmanın bir numaralı tutuklu şüphelisi eski vali Tuncay Sonel'in telefonu açıldı. 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında önemli delillere ulaşıldı. Geçtiğimiz salı günü düzenlenen ikinci dalga operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, 3 doktorla korucular da vardı. 6 yıl önce Gülistan Doku'ya ait hastane kayıtlarının silindiği, sim kartınınsa temizlendiği anlaşıldı. Yani deliller organize bir şekilde karartılmıştı. 15 şüpheli emniyette sorgulanırken 3. dalga operasyon geldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada cezaevindeki eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'e ait telefon açıldı. Soruşturmanın bir numaralı ve en kritik şüphelisi Sonel'in telefonunda önemli deliller vardı. Sonel'le polislikten ihraç edilen şüpheli Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar incelendi. Yazışmalarda Gülistan Doku cinayetine ilişkin bazı önemli notlar vardı. Sonel'in kullandığı ve kendisine ait GSM numarasıyla girilen WhatsApp hesabı Turgay Kılıçdaroğlu'na Kılıç ismiyle kayıtlıydı. Sonel'in kendisi aleyhine o dönem paylaşımda bulunan kişileri yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. 25 Nisan 2019 ve 5 Temmuz 2019 tarihlerinde Sonel'in koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun hesabından Ertuğ'un hesabına 10 bin lira gönderildiği tespit edildi.

0: yoğun paylaşım yapan kullanıcıyı resmi kayıtlarda olmayan bir şafak operasyonuyla ikametinden aldığı anlaşıldı. O kişiyi elleri arkadan kelepçeli, yüzü kanlar içerisinde sokakta sırtüstü yatar vaziyette fotoğrafını çeken şüpheli Ertok, o anları da dönemin valisi Sonel'e gönderdiği de kayıtlarda yer aldı. Cezaevindeki şüphelilerden eski polis memuru Gökhan Ertoğ'un bir cinayet, 300 kilogram eroin ve 400 milyon liralık gayrimenkul konutlarının olduğundan bahsederek bazı devlet görevlileriyle görüşmek için Sonel'den referans olmasını istediği ortaya çıktı. Buna dair yazışmalar da telefondan çıktı. Tüm bu tespitlerin ardından 3. dalga operasyonun düğmesine basıldı. İki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara'daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İki şüpheli de gözaltına alındı. Sefa K ile Emre E daha sonra Erzurum'a götürüldü. Haklarında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, yağma ile bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçlarından işlem başlatıldı. 6 yıl sonra aydınlatılan Gülistan Doku soruşturmasında şu ana kadar 12 şüpheli tutuklandı, cezaevine konuldu. Şüphelilerden Umut Altaş da Amerika'da tutuklu.
1: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
0: Vahşice katledildiği ortaya çıkan Gülistan Doku'nun cesedi ise henüz bulunamadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
2: İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı. Uzmanlar Poyraz'ın oluşturduğu çeken akıntının özellikle Karadeniz sahillerinde hayati risk taşıdığı uyarısında bulunuyor. Hafta sonu ise İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış, sel ve su baskını riski var.
3: Dikkat çekmek istediğimiz nokta cumartesi günü. Cumartesi günü Orta Akdeniz'den gelecek olan bir yağışlı sistem var. Sel meydana gelmiş yerlerde yine sel riski mevcut durumda. Yine cumartesi günü yüksek dolu riski, yıldırım ve şimşek kendini beraberinde gösterecek.
0: İstanbul'da fırtınanın etkisi azalsa da Poyraz etkisini sürdürüyor. Uzmanlar Karadeniz kıyılarında çeken akıntı riski nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuyor.
4: Kıyılarda dalgalar yükseldi, rüzgar şiddetini artırdı. Can güvenliği nedeniyle Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise gün boyunca denize girmek yasaklandı.
3: Aynı yasaklar önümüzdeki günlerde yine Beykoz ve Şile gibi ilçelerde de devam edecek gözüküyor. Dün rüzgarın şiddeti zaman zaman saatte 50 kilometrelere kadar çıkıyor ki aslında saatte 30 kilometrenin üzerine çıkmaya başladığında özellikle Karadeniz kıyılarında rüzgardan dolayı kaynaklanan çeken akıntı diye tabir ettiğimiz yapılar oluşuyor. Bu da denize girenler açısından çok büyük riskleri beraberinde getiriyor.
0: Gözlerse hafta sonuna çevrildi. İstanbul ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar riski bekleniyor.
4: Serinlemek için denize gitmeyi düşünenlere kuvvetli rüzgar dur dedi. Uzmanlar güçlü akıntı riskine karşı kritik uyarılarda bulundu.
3: Cumartesi gün içerisinde Marmara geneli, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in hemen hemen batı ve orta kesimlerinde tamamı diyebiliriz. Akdeniz'e iç kesimlerde yağışlar meydana getiriyor. Tabii yağışlar meydana getirirken özellikle de kuzeyde yani Batı Karadeniz ve İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağışlar var. Buralarda sel ve su baskını riskleri mevcut durumda.
0: Hafta sonunun ardından pazartesi günüyle birlikte rüzgar zayıflayacak, yağışlar etkisini yitirecek.
3: Rüzgar hafta sonunda devam ediyor ama önümüzdeki pazartesinden itibaren rüzgar etkisini kaybediyor. Yağışlar kesilmiş olacak.
0: Vatandaş denize girme yasağı sebebiyle güvenli kıyılarda vakit geçiriyor.
5: Havalarda bozdu. Tesadüf ikisi bir oldu. Yasaklar kalkana kadar bekleyeceğiz. Hava da açılır. İnşallah o zaman gireriz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz.
6: Biz sadece balık tutmaya geliyoruz açıkçası. Ya başka bir amacımız yok.
7: Yani yasaklara uyuyor musunuz?
6: Yasaklara uyuyoruz evet. Yasaklara uymadığımız zaman zaten başımıza bir şey gelecek.
2: ...50 yaş altı kuşaklar önceki nesillere göre çok daha hızlı yaşlanıyor. Biyolojik yaşlanmadaki bu hızlanma erken başlangıçlı kanser vakalarını tetikliyor.
8: Hem yaşam tarzı hem çevresel faktörlerin bir araya geldiği biraz karmaşık bir konu. Yani tek bir faktör bunu yapar diyemeyiz.
9: Vücudumuz modern dünyaya isyan ediyor. Genç kuşaklar daha hızlı yaşlanıyor.
8: Tabii bazı kanser türleri vardır. Genetik mutasyona bağlıdır. Genlerden kaynaklıdır. Bazı genler var son yıllarda ortaya çıkan. Bu gen grubuna sahip olan insanlarda çok daha erken yaşta kanser ortaya çıkmakta.
9: ABD merkezli Nature Medicine gazetesinde yayınlanan araştırma biyolojik yaşımıza dair korkutucu bir gerçeği gösterdi.
10: İleri yaş hastalığı olarak bilinen kanser artık gençlerde de kendisini göstermeye başladı. Çarpıcı araştırmaya göre artık gençlerin de yani 50 yaş altı kategorisinin de hızlı bir şekilde yaşlandığını ortaya koyuyor. Yani verilere baktığımız zaman 50 yaş altındaysanız ve kanser teşhisi konulduysa erken kanser olarak tanımlanıyor.
8: Kişinin çok erken yaşta bir birinci derecede yakınında bir kanser varsa, özellikle meme kanseri, rahim kanseri, kalın bağırsak kanseri gibi, bunun genetik olma ihtimali vardır ve kişi eğer bugün gen testini yaptırırsa bu kanserlerden korunmak için gerekli önlemleri almış olacaktır.
9: En büyük etkenlerden biri hücresel yıpranma. Genç yaşta artan kanser vakalarının temelinde bu hızlı yaşlanma var.
8: Ultra işlenmiş karbonhidratlar, yani batılı yaşam tarzı, batılı beslenme tarzı dediğimiz beslenme tarzı bizim aslında kanımızda hem şekeri yükseltmekte, hem insülin dengesini bozmakta, hem de kanser hücrelerini daha çok beslemekte.
9: Çalışmalara göre 1990'lardan bu yana 50 yaş altı kanser tanıları dünya genelinde %79 oranında arttı.
8: Lifli gıdalar tüketimi çok azaldı toplumda. Maalesef hazır, paket, dondurulmuş, kurutulmuş özel paketler içerisinde uzun vadeli tüketim tarihli olan gıdalar koruyucu madde içerir. Bunlar da yine kanser hücrelerinin ortaya çıkmasını hızlandırır.
10: Tabii kanser sürecini tetikleyen aslında pek çok etken var. Onların başında ise mikroplastikler, sigara, obezite gibi, yani dengesiz beslenmeyle birlikte kötü yaşam koşulları yer alıyor. İşte tüm bunlar birleştiğinde de kanseri ciddi şekilde tetikleyebiliyor.
8: Özellikle obezite erken yaşta çok indi. Çok erken yaşlarda tip 2 diyabet çıkmaya başladı. Uykusuzluk da yine yapılan çalışmalarda kanseri tetikliyor. Uyku döneminde vücut çünkü kendini yenileyebiliyor.
9: Uzmanlara göre çözüm sadece hastalığı tedavi etmek değil, yaşanılan çevreyi ve biyolojik süreçleri korumak. Beslenme ve yaşam tarzının insan biyolojisine uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.
8: Doğru beslensinler, olması gerektiği gibi Akdeniz tipi beslenme yapsınlar, mutlaka egzersiz yapsınlar, geceleri mutlaka, gece özellikle en az 6 ila 7 saat bir uyku uyusunlar, kilo almasınlar ve doğal beslensinler. Söyleyeceğim bunlar.
9: Genç kuşaklardaki bu yaşlanmayı durdurmak için yaşam tarzının değiştirilmesi isteniyor.
2: Altın fiyatları son 2 haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeyi sürdürüyor. Peki altının seyri ne olacak? İzliyoruz.
11: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Piyasalarda denge bozuluyor. Altın fiyatlarında yön yine değişti. Gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.
12: Bizim 4150 dolar kritik bir eşiğimiz vardı. Eğer o eşik aşılırsa ve o eşiğin üzerine bir kapanış gelirse ons altında biz artık bundan sonra yükseliş trendi başlar diyecektik. Ancak dün 4.107 doları geçti ama kalıcı olmadı. Bugün ons altında tekrardan bir düşüş yaşandı. Yani dün 4.300'lere kadar çıkan gram altın bugün tekrardan 6.300'lere çıkan gram altın tekrardan 6.200'lere düştü.
11: Altın fiyatları son 5 aydır dalgalı seyrediyordu. Ancak geçtiğimiz gün son 2 haftanın zirvesine yaklaşmıştı ki bu yükseliş pek de uzun sürmedi. Altın yeniden düşüş trendine girdi. Bu durumun nedeni ise Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve FED'den gelecek olan faiz kararı. Piyasaların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanmasıyla altın fiyatları son 2 haftanın en düşük seviyesinden çekildi.
12: Doların son zamanlarda son birkaç gündür yükseldiğini görüyoruz, güçlü durduğunu görüyoruz. Bu da altının fiyatının yükselmesine sebep oldu. Önümüzdeki hafta Amerika tarafından, FED tarafından bir faiz kararı açıklanacak. Faizin sabit bırakılması bekleniyor ama önümüzdeki sürece bakacak olursak ihtimaller dahilinde faizin artırımı da söz konusu. Çünkü Orta Doğu'da yaşanan olaylar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması dünya çapında bir enflasyonist baskı oluşturuyor ve bu da merkez bankalarının gerektiği halde faiz artırımı senaryolarını kullanabileceklerini söylüyorlar.
11: Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar altın fiyatlarının yönüne ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Altın yer yer düşüyor, yer yer yatay seyrediyor. Bu durum artık yatırımcının güvenli liman algısını sorgulatır oldu. Peki bu düşüş seyrinde yatırımcı nasıl konumlanmalı?

0: 15-6 aydır altın hakikaten çok spekülatif bir yatırım aracı olmaya başladı. Çünkü hem Amerika tarafından hem İran tarafından birbirlerine zıt bir şekilde açıklamalar geldiğinden dolayı altın fiyatı çok hızlı bir şekilde yükseliyor, çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yani vatandaşlar, yatırımcılar altına küstü diyebiliriz. Yani altın düştükçe talep azalıyor. Aslında bu rakamlar vatandaşlar için bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü kimse bu kadar düşeceğini tahmin etmiyordu. Çünkü orta ve uzun vadede altın tekrardan yükselişe başlayacaktır. Yani geçtiğimiz aylardaki kadar hızlı bir yükseliş olmasa bile kademeli olarak artmaya devam edecektir.
1: Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümüne özel bir eser hazırlandı. Ayasofya'yı tüm yönleriyle ele alan ve koleksiyon niteliği taşıyan Fethin Mührü, Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi isimli seçkin eserin takdimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.
2: Her şey birbirine denk. Her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size. Doğdu batmayan güneş, işte müjde.
3: Ayasofya'nın asırlardır kendine hayran bırakan görkemi Fethin Mührü Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi isimli eserle taçlandı. Bu özel eserin takdimini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı. Gravür ve minyatürlerle zenginleştirilen, görsel yönü kuvvetli bu eser, caminin ibadete açılışının 6. yıl dönümünde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu eserin Ayasofya'nın asırlara mal olan hikayesini, mimari zarafetini ve medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma gayesiyle hazırlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan satırlarını, Kutlu Fethin zafer nişanesi olan Ayasofya-i Kebir Camii, dünya kültür mirası içerisindeki müstesna mevkiini muhafaza etmeye devam edecektir diye bitirdi. Çalışma alanında uzman isimlerin katkılarıyla tek ciltte bir araya getirildi. Ayasofya'nın eşsiz mimarisi, kubbe yapısı, mozaikleri, geçirdiği restorasyon süreçleriyle yüzyıllar boyunca şekillenen kültürel ve manevi birikimi ayrıntılı biçimde inceleniyor.
1: Efendim, bu bölümü noktalıyoruz. Saat 5'te tekrar karşınızda olacağız.

0: gazeteci olduğu söylenen Ece Üner'le Fatih Portakal, ya, şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz, sunucu olduğu söylenen Öykü Serter ifadeye çağrıldılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Üner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben... kalkını kendi yutar salkımı diye güzel, evet, bir söz
1: çok
0: var.
1: Çok güzel bir laf vardı.
0: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
1: Şimdi hocam şöyle bakmak lazım. Yok mesela adam,
0: yazıklar
1: yani bir insan
0: olsun ya.
1: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılabilir veya aldatılabilir. Değil mi? Bak, evet. Şimdi buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var. Benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
0: Nedir?
1: Oradan bakıyorum şu anda.
0: Nedir abi?
1: Bir insan hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı. Aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Yani sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
0: Abi koca canım, koca ya tamam. Ece Üner dediğin tamam. Senin adaletin şimdi, kılıcı ya.
1: Mesela bak. Oha dev adam. Bir dakika, bir saniye.
0: Peki tamam.
1: Evet. Böyle bir adam. Bu kim bunu bilmiyorum. Kim,
0: bu sunucu.
1: Neyse.
0: Geç.
1: Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
0: Evet.
1: Konuşabilir misin sen burada?
0: Ha.
1: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan abi çok pardon. Ya o değil.
0: Ya hata yapabiliriz. Ha, ya, tamam. Eyvallah. Ha. O başka bir şey.
1: Tamam. Ulan adam. Bak bir daha özür dilerim. Ulan adam

0: sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten, kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
1: Tilki kümes emaneti.
0: Adam demiş. Bildiğin tilki. Heh. Ve tanıyorsun. Heh. Ama İzmir'in de olma, kandırılamazsın.
1: Hadi
0: İzmir'in dağları sen söylerse kandırırsın.
1: Bile isteye yaparsan ha. Bunun adı kandırılmak hepiniz olmaz, oradaydınız. Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Ha. Bravo.
2: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Bu bölüm başında bir Diyarbakır'a gidelim. Bir örtü yangını var. Son durum nedir? Onu öğreneceğiz. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan telefon attığımızda. Şeyhmus Çakan.
1: Erkan Kol Diyarbakır öncesinde bağlı kırsal Murat ve Kali mahalleleri arasında bulunan ormanlık ve örtü alanda yangın çıktı. Akşam saatlerinde kısa sürede yayılan alevler geniş bir alanı etki ederken yangına müdahale için bölgeye orman, afat ve belediye ekipleri sevk edildi. Jandarma da bu ekiplere sürekli destek verdi. Yangın nedeniyle Kali mahallesindeki yerleşim yerleri jandarma ekiplerinin kontrolüne tahliye edildi. Vatandaşların güvenli bölgelere sevk edilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Tabii yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun mücadele sürdürürken bazı noktalarda yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini şu saatlerde söyleyebiliriz. Yine mahalli sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Vatandaşlar yangının daha geniş alanlara sıçramaması için de ekiplerle birlikte alevlerle mücadele etti. Tabii yangının çıkış anından itibaren Lice Kaymakamı Muhammed İkiz ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Bey bölgedeki çalışmaları aralıksız olarak koordine etti. Ve yangın bölgesindeki ekipleri sürekli koordine ederek yangının söndürme anlamında da yoğun bir çaba ve gayretleri oldu. Tabii yangının çıkışlarından henüz belirlenmezken ekipler alevlere müdahale ederek çevredeki yerleşim alanını korumak için de yoğun bir çaba sarf etti. Yetkililer özellikle bölgede yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyardı ve yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemeler ardından netlik kazanacak. Tabii şu saat itibariyle de özellikle az önce Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı şu saat itibariyle. 20-15 sırada çıkan örtü yangını kurumların işbirliği ve etkin mücadelesi neticesinde söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam ediyor. İlgili kurumlar yarın sabah itibariyle hasat tespit çalışmalarına başlayacaktır. Rizeli vatandaşlarımıza geçmiş olsun paylaşımını az önce birkaç saniye önce yapmış oldu. Şu saat itibariyle yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun yapmış olduğu paylaşımla da söyleyebiliriz Erkan Kol.
0: Diyarbakır'daki yangın kontrol altında, detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan'dan aldık. Sekiz üniversitede rektör ataması gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı karar resmi gazetede yayımlandı. Resmi

Gazetede yayınlanan atama kararıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar atandı. Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne ise

0: Fighter tedarikinde sorun yok. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Türk pilotlar Ağustos'ta eğitim almaya başlayacak. Diğer yandan terörsüz Türkiye sürecinde PKK'daki çözülme de devam ediyor. Son olarak 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
1: S-400, F-35 derken Eurofighter tedarik süreci tam gaz devam ediyor. Tedarikte sorun yok. Eğitimler için geri sayım hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını bu kez Türkiye'nin en büyük roket üretim noktası Roketsan tesislerinde gerçekleştirdi. Gündemde savunma sanayi ile ilgili gelişmeler vardı. Türkiye daha önce Eurofighter savaş uçağı tedariki için Birleşik Krallık'la anlaşmaya varmıştı. Milli Savunma Bakanlığı süreçte sorun olmadığını hatırlattı, eğitimlerin Ağustos ayı içerisinde başlayacağını belirtti. Terörsüz Türkiye vizyonunda terör örgütü PKK'daki çözülme de devam ediyor. Bakanlık sahadaki son durumu paylaştı. Geride kalan haftada 6 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu arada sınırlarda da kuş uçurtulmuyor. Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahıs yakalandı. Bir yıl içerisinde sınırda engellenen 946 şahısla birlikte 2026'da engellenen kişi sayısı da 42.776'ya ulaştı.
0: ABD Başkanı Trump, İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıyı ciddi olarak düşündüğünü açıkladı. Trump, İran henüz yeterince acı çekmedi diye konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Trump İran'ı yine tehdit etti. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran'a daha büyük bir saldırı düzenleme niyetini paylaştı. Trump, İran'a yönelik büyük çaplı operasyonları yeniden başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü belirtti. Ancak konu hakkında henüz bir karar vermediğini söyledi. Trump, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırıyı düşünüyorum. Bir karar vermeye yakınım. Her şey hazır ifadelerini kullandı. Trump, İsrail'in İran'a olası saldırılara katılmasının sonuçları olacağını da belirtti. İran'ın İsrail'e karşı misilleme yapabileceğine dikkati çekti. İran tarafının müzakere etmek istediğini ancak şu anda anlaşma yapmaya hazır olmadıklarını savundu. Trump, henüz yeterince acı çekmediler dedi. ABD Başkanı sosyal medyada yaptığı paylaşımda ise Husileri hedef aldı. Husilerin yeniden saldırıya geçmesi halinde bu durumdan İran'ı sorumlu tutacağını belirtti. Elbette Husilere ağır askeri cezalar vereceğiz ifadelerini kullandı. Fanatik Yahudiler, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya, birinci ve ikinci mabedin yıkılışını andıkları mabedin yıkılışı günü bahanesiyle baskın düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir de baskına katıldı. 2500'den fazla fanatik Yahudi, sabah saatlerinde Magaribe kapısından Mescid-i Aksa yerleşkesine girdi. Avluda dini ritüeller gerçekleştirildi. İsrail polisi baskınlar sırasında eski şehir ve Mescid-i Aksa çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine sıkı kısıtlamalar getirildi. Baskına katılan Ben-Gvir Mescid-i Aksa avlusunda provokatif açıklamalarda bulundu. İsrail'in ev sahibi olduğunu söyledi. Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa'ya sık sık baskın düzenleniyor. Filistinlilerin girişi engellenirken fanatik Yahudiler provokatif eylemler yapıyor. İbadethane, Ürdün'ün Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Ancak İsrail polisi bu egemenliği tanımıyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Türkiye'den art arda sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı baskını en güçlü şekilde kınarken Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ortak bildiri yayımladı.
2: İsrail'in Mescid-i Aksa'daki son provokasyonu Türkiye'den ve bölge ülkelerinden sert tepki gördü. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, polis koruması ve fanatik Yahudiler eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan'ın beraberindeki aşırılık yanlısı grupla birlikte

0: gerçekleştirdiği baskını en güçlü ifadelerle kınadı. Açıklamada, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü hedef alan provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Netanyahu hükümetinin oldu bitti oluşturma çabalarının engellenmesinin, uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da baskını, İslam aleminin kutsal değerlerine yönelik kasıtlı bir tahrik olarak nitelendirdi ve uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığını durduracak somut adımlar atma çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya yönelik saygısızlığı lanetlediklerini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise bu tür provokasyonların bölgedeki gerilimi artırdığını ve kalıcı barış umutlarına zarar verdiğini belirtti. Duran, Kudüs'ün uluslararası hukuk temelinde haklarını savunmayı kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Ardından Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bildiri yayımladı. 8 ülke, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları ve diğer provokatif eylemleri en güçlü ifadelerle kınarken, bunların uluslararası hukukun ve Kudüs'ün tarihi statüsünün açık ihlali olduğunu belirtti. Ortak bildiride, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlamaları kaldırma, uluslararası topluma ise kutsal mekanların statüsünü korumak için kararlı adımlar atma çağrısı yapıldı.
1: Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz boru hattı çekiyor. Bu kapsamda bir Navtex yayınlandı ve sismik çalışmalar başladı. Hattın iki yönlü olması ise dosta düşmana çok anlamlı mesajlar gönderiyor. Peki nedir bu mesaj? İşte ayrıntılar.
2: Türkiye, Ağustos ayı sonuna kadar Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etti. Bu Navtex, başta Doğu Akdeniz olmak üzere Orta Doğu enerjisini Türkiye'siz Avrupa'ya taşımayı planlayanları hiç mutlu etmeyecek. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis sahada seyir halinde. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ulaşacak doğalgaz boru hattı sisteminin inşası için ilk çalışmaları yürütüyor. Başta Yunanistan olmak üzere Doğu Akdeniz'deki rakiplerimizi endişelendiren şey ise hattın iki yönlü olması. Yani sadece Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gaz akmayacak. Hattın inşası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye akış ihtimali düşünülerek yapılıyor. Kıbrıs Adası sadece yüzen bir uçak gemisi değil, yüzen bir hub yani istasyon. Asya'dan Avrupa'ya enerji hattı çekmeyi amaçlayan büyük projelerin baş aktörü. Yunanistan ve İsrail'in hedefi Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarını Rum kesimi üzerinden Yunanistan'a bağlamaktı. Ancak Türkiye gerektiğinde kuvvet kullanabileceğini göstererek bunu engelledi. Şimdi Türkiye başka bir hamle daha yapıyor. Avrupa'ya enerji ulaştırmanın, Kıbrıs ve Türkiye üzerinden ulaştırmanın ne kadar ucuz olabileceğini ifade ediyor. Zira Türkiye adaya 101 kilometrelik boru hattını kendi imkanlarıyla çekecek. Oysa İsrail'den Rum kesimine, oradan da Yunanistan'a hat çekmek için 10 ila 15 milyar dolarlık bir maliyet hesabı yapılmakta. Bu da İsmet projesinin önünü tıkayan güvenlik endişelerinden sonraki en önemli barem. Yani Türkiye hem Hürmüz hem de Bab-ül-Mendeb boğazındaki trafiğin tehdit edildiği bir dönemde tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anadolu'nun coğrafi yakınlığının önemine dikkat çektiği bir projenin startını veriyor. Enerji üreten ve ihtiyaç duyan tüm ülkelere kendi projesinin ucuzluğunu ve stratejik avantajlarını göstererek cazibesine vurgu yapıyor.
1: Son günlerde iddialar gündemdeydi. ABD sonunda anlaşmayı duyurdu. ABD ve Suudi Arabistan arasında 123 anlaşması olarak bilinen Barışçıl Nükleer İşbirliği Anlaşması imzalandı. Buna eşlik eden Karşılıklı Güvenlik Tedbirleri Anlaşması da onaylandı. ABD Enerji Bakanı Chris Wright anlaşmayı duyurdu. Söz konusu anlaşmalar nükleer silahların yayılmasının önlenmesi dahil çeşitli ekonomik ve stratejik hedefleri ileriye taşıyacak. Anlaşmalar onlarca yıl sürecek, milyarlarca dolarlık bir ortaklığın yasal temelini oluşturacak. Açıklamada anlaşmanın Amerikan şirketlerine Suudi nükleer enerji programında büyük bir erişim imkanı sunacağı belirtildi. Amerikan endüstrisine, çalışanlarına ve tedarik zincirlerine fayda sağlayacağı aktarıldı. Suudi Arabistan'ın enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olacak denildi. Anlaşmayla ABD'nin sivil nükleer pazardaki rekabet avantajını yeniden kazandığı vurgulandı. Suudi Arabistan'da kurulan ortaklığın ABD'nin nükleer teknoloji ihracatını artıracağı belirtildi. ABD, Suudi Arabistan arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyadan anlaşmaya ilişkin paylaşım yaptı. Trump, anlaşmanın Suudi Arabistan'ın İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlı olduğunu belirtti. Bu anlaşma onaylanacaktır. Ancak tamamen Suudi Arabistan'ın büyük saygı gören ve başarılı bulunan İbrahim anlaşmalarına katılmasına bağlıdır, dedi. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ufukta gözükmüyor. Savaş her geçen gün daha acımasız ve yıkıcı bir hal alıyor. Karşılıklı saldırılarla şiddetlenen savaş büyük hasara yol açıyor. Ukrayna, Rusya'nın lojistik altyapısını hedef almaya devam ederken Rusya bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Rus ordusu Sumi'ye saldırı düzenledi. Bir akaryakıt istasyonu hedef alındı. Saldırı sonucunda bölgede büyük yangın çıktı. Geniş çaplı yangın kontrol altına alındı. Odessa limanının da hedef alındığı duyuruldu. Ukrayna'dan da peş peşe saldırılar gerçekleşti. Rusya'nın lojistik altyapısını hedef alan Ukrayna, ülkeyi büyük zarara uğrattı. Yetkililer, şirketin ve Rusya'nın uğradığı zararı yaklaşık 3 milyar dolar olarak açıkladı. Bu arada son günlerde Azak Denizi ve Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 13 gemiye saldırı düzenlendi. Öte yandan Rusya'nın son dönemlerde Karadeniz'deki sivil kargo gemilerine saldırılar düzenlemesi tepki topluyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Syba konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurdu. 27 Temmuz'da acil toplantı için çağrıda bulunduklarını bildirdi. Süren savaş, krizinin çözümüne yönelikse Rusya'dan yeşil ışık geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelere açık olduğunu belirtti. Tayland'ın Malezya sınırında silahlı bir grup güvenlik kontrol noktasında saldırı düzenledi. Uzun namlulu silahlar ve el yapımı bombalarla düzenlenen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti. Siyah giyimli saldırganlar pikap ve motosikletlerle geldi. Kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. El yapımı boru tipi bombalar attılar. Saldırının ardından kaçtılar. Saldırıda 5 asker hayatını kaybetti. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 sivil yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Sivilleri tehlikeye atan saldırı acımasız ve insanlık dışı olarak nitelendirildi. Ülkede faaliyet gösteren ayrılıkçı grupların 2004 yılından bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 7700 kişi hayatını kaybetti. Tayland hükümeti ise bölgedeki şiddetin sona erdirilmesi amacıyla gruplarla barış görüşmelerini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Geçelim Venezuela'ya. 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. Ölenlerin sayısı 5398'e, yaralı sayısı ise 16740'a yükseldi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 52 kişi arttığını söyledi. Yaşamını yitirenlerin sayısının 5398'e yükseldiği açıklandı. Yaralı sayısı 16740. Deprem bölgelerinde halen 30 bin gönüllü olmak üzere 60 bine aşkın kişi görev yapıyor. Depremde kaybolan 30 binden fazla kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFS'deler için insani yardım malzemeleri ve temiz su dağıtımı kesintisiz devam ediyor. Ve Güney Asya'ya geçelim. Şiddetli yağışlar afet ve kazalara yol açtı. Bangladeş'te köprü çökerken Hindistan'da 26 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da ise 37 can kaybı var.
3: Güney Asya ülkeleri şiddetli yağışın etkisi altında kaldı. Kesintisiz yağan yağmur sel felaketini beraberinde getirdi. Hindistan ve Pakistan'da onlarca kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de şiddetli yağışlar afet ve kazalara yol açtı. Bina ve yollarda hasar meydana geldi. Nehir taştı, yerleşim yerleri su altında kaldı. Çok sayıda kişinin kayıp olduğu bölgede onlarca kişi de hayatını kaybetti. Pakistan'ın bazı bölgeleri de günlerdir yağış alıyor. Şiddetli yağışlar ani sellere ve toprak kaymalarına yol açtı. Evler, yollar, iş yerleri zarar gördü. Yıldırım isabet etmesi, elektrik çarpması gibi şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda onlarca kişi öldü. Bangladeş'te ise şiddetli yağışlar nedeniyle bir köprü çöktü. Nehrin su seviyesinin artmasının ardından köprü hasar aldı. Çöken köprünün üzerindeki 4 kişi nehre düştü. Akıntıya kapılan kişiler yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Allah, Allah.
1: Bir tarafta aşırı yağışlar, diğer tarafta aşırı sıcaklar. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar orman yangınlarına sebep oldu. İtalya'daki yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti. Suların çekilmesiyle kuraklık da kapıda. Dünya ülkeleri olumsuz hava şartlarıyla mücadele ediyor.
4: Topraklar kuruyor, nehirler çekiliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar bir yanda orman yangınlarına, diğer yanda kuraklığa sebep oluyor. İspanya, İtalya ve Fransa hala orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yüzlerce dönümlük alan kül oluyor. Hızla yayılan alevlere karşı adeta savaşılıyor. İspanya'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerde sıra dışı tehlike uyarısı verildi. Fransa'da ise Haziran ayından bu yana etkili olan sıcaklar binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışmak yasaklandı. Yunanistan'sa son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Su sıkıntısı nedeniyle 7 adada acil durum ilan edildi. Dünya Hava Aritmetiği'nin analizine göre insan kaynaklı iklim değişikliği Avrupa'da aşırı sıcakları şiddetlendirdi. Kuraklığı tarihi seviyelere taşıdı. Batı Avrupa'da tarımsal kuraklık riski 5 kat, Doğu Avrupa'da ise 11 kat arttı. Asya ülkesi Japonya'da da sıcaklar etkili oldu. Rekor kıran sıcak hava dalgası can kayıplarına yol açtı. Günlük yaşamdan giyim kuşam kurallarına kadar pek çok alanda radikal değişikliklere sebep oldu. Piyasaya kişisel serinleme kabini adı verilen ve kullanıcılarını 10 dakika içerisinde tamamen serinletmeyi vaat eden yeni bir ürün sunuldu. Duhaimon adı verilen kişisel serinleme kabini kullanıcıların vücut sıcaklığını yalnızca 10 dakika içinde önemli ölçüde düşürüyor.
1: Rus ordusuna ait bir savaş uçağı Moskova bölgesinde düştü. Uçak eğitim faaliyetleri sırasında kaza kırıma uğradı. Pilotun koltuğunu fırlatarak son anda kazadan kurtulduğu kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğünü açıkladı. İlk belirlemelere göre uçağın kaza kırıma uğradığı belirtildi. Uçak boş bir araziye düştü. Herhangi bir hasara yol açmadı. Düşen uçağın Rusya'nın geliştirdiği Su-57 tipi bir modern savaş jeti olduğu ifade edildi. Su-57, Rusya'nın en gelişmiş savaş uçağı olarak biliniyor. Rus basınına göre pilot kaza anında acil kaçış pimini kullanarak kurtulmayı başardı. Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı aktarıldı. Kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi. Şimdi yurda dönelim. Antalya'da seyir halindeki tur minibüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tur minibüsü kullanılamaz hale geldi. Antalya'da D400 Karayolu Çengel Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tur minibüsü yanmaya başladı. Motor bölümünden dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle jandarma sevk edildi.

0: itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tur minibüsü kullanılamaz hale geldi. Manisa'da feci bir kaza meydana geldi. Halk otobüsüyle panelvanın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası mahalle sakinleri sürekli kazaların yaşandığını söyledikleri kavşakta önlem alınmadığı için tepki gösterdi.
1: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kaza Karaoğlanlı Mahallesi kavşağında yaşandı. İddiaya göre özel halk otobüsü kavşağa çıktığı sırada Manisa'dan Turgutlu yönüne ilerleyen panelvanla çarpıştı. Kaza sırasında otobüste bulunan bazı yolcular yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kazada özel halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Asım Girgeç hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen mahalle sakinleri Karaoğlanlı kavşağında daha önce de çok sayıda kaza yaşandığını belirterek tepki gösterdi. Yolun trafiğe kapatılmasını isteyen vatandaşlar güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonrası eylemlerinden vazgeçti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Erzurum'un Tekman ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı bir mahalleyi adeta felç etti. Dağlardan gelen sel evleri, tarım arazilerini ve hayvan yemlerini su altında bıraktı. Mahalle sakinleri yıllardır aynı felaketi yaşadıklarını söyleyerek kalıcı çözüm çağrısında bulundu.
1: Sağanak olumsuz olayları da beraberinde getirdi. Çok sayıda ev ve arazi su altında kaldı. Erzurum Tekman'da Molla Mehmet Mahallesi etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından sele teslim oldu. Özellikle yüksek kesimlerde şiddetli yağışla birlikte dağlardan gelen sel kısa sürede yerleşim birimlerine ulaştı. Evlerini su basan mahalle sakinleri zor anlar yaşarken tarım arazileri ve meralar da su altında kaldı. Sel hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşları da vurdu. İhbar üzerine bölgeye iş makineleri ve tahliye ekipleri sevk edildi. Ekipler mahallede biriken suyu tahliye ederken kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmalarının ardından mağdur vatandaşlara yönelik destek planlamasının yapılması bekleniyor.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başarılı bir operasyona imza attı. Polis ekipleriyle gerçekleşen operasyon sözde spa ve masaj salonlarına yönelikti. Sözde spa ve masaj salonlarında fuhuş yapan ve yaptıran 10 şüpheli gerçekleşen operasyonla kıskırarak yakalandı.
2: Masaj salonu adı altında fuhuş evi işlettiler. Şafak vakti gerçekleşen operasyonla tek tek yakalandılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başkentte spa ve masaj salonlarını yakın takibe aldı. Ailenin korunması ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu tarafından o işletmelerin amaçlarının farklı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine spa ve masaj salonu adı altında fuhuş yapan ve yaptıran şahıslar tespit edildi. Yapılan teknik takipte şahısların internet üzerinden reklam verdikleri belirlendi. Müşterileriyle yaptıkları telefon konuşmalarında da şifreli konuştukları ve randevu vererek otellerin özel odalarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı ve yaptırıldığı anlaşıldı. Ardından operasyon için eş zamanlı düğmeye basıldı. Adreslere yapılan baskınlarda her bir nokta didik didik arandı. Bu kapsamda 10 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Sözde spa ve masaj salonlarına idari para cezası uygulanırken tek tek mühürlenerek kapatılmaları için de işlem başlatıldı.
0: Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfade veren Ezel Akay adli kontrol şartıyla

0: serbest bırakıldı. Kardeşi ise tutuklandı. Bursa Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda esrar ele geçirildi. Ünlü yönetmen Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüler. Şüpheliler işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yönetmen Ezel Akay hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösterdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Eren Kazım Akay tutuklandı. Ezel Akay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 13'ü tutuklama, 3'ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik 12 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da yapay zeka destekli avcı programı ve saha istihbaratıyla tespit edilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmişti. Bahis sitelerine entegre panel sisteminin yanı sıra hesap kullandıran kişilerin telefonlarının, kartlarının ve fiziki paraların bulunduğu belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalanmıştı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. İstanbul'da bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Deniz Beşli, taşıması için kendisine teslim edilen 380 gram altınla kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlatırken, kuryenin ailesi ise oğullarından günlerdir haber alamadıklarını belirterek hayatından endişe ettiklerini söyledi.
1: Kuyumcunun şikayetçi olduğunu bugün öğrendim. Tabii ki doğal hakkıdır yani. Biz onu çok görmüyoruz. Saygı duyuyorum. Biz de zaten ona karşı mahcubuz. Yani çok yıllardır merhabalığımız var, tanıştığımız insanlar. Ama benim çocuğum da tabii ki bunu bu şekilde yapacağını asla düşünemiyorum.
2: Milyonlarca lira değerindeki altınları aldı, sırra kadem bastı. Kuyumcu altınlarının peşine düştü. Ailesi ise gözyaşı döktü.
1: Üzerinde yüklü miktarda para olduğu için hayatından endişe ediyoruz.
2: Olay 20 Temmuz günü Kağıthane'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır Şişli'de kuyumcu dükkanında kurye olarak görev yapan Deniz Beşli, nakledilmesi amacıyla Kağıthane'deki bir kuyumcudan 2 milyon 300 bin lira değerindeki yaklaşık 380 gram altını teslim aldı.
1: Parasını çalıştığı yerden alıyor, müşteriye götürüyor, oradan nakidi teslim ediyor, oradan altını alıyor karşılığında. Ondan sonra kayıplara karışıyor. Kağıthane bölgesinde motor terk edip ama gitti ama kaçırıldı yani.
2: İddiaya göre ziynet eşyalarını teslim aldıktan sonra yola çıkan kuryeden bir daha haber alınamadı. Kuryenin nakil yaptığı motosiklet ise terk edilmiş halde bulundu.
1: 2 milyon lira bir civarında para bulacağız diye bana baskı yaptı. Kafasına silah dayandığını söyledi fakat kimlerin yaptığını söyletemedim.
2: Evlatlarının kendilerine para bulması konusunda baskı yaptığını belirten aile, oğullarının başına bir şey gelmiş olmasından endişe ediyor.
3: Biz, oğlum, lütfen bize ulaş. Sağsan, tehdit altındaysan bir şekilde bize haber ver. Ne olursun bizi çok zor durumda bırak.
1: En yakın güvenlik güçlerine teslim ol. En yakın güvenlik güçlerimize git ve derdini anlat yani. Ayaktaysan, sağsan.
3: Bir sesini duyalım. Biz öldük bittik oğlum. Ne olursun. Hayatından endişe duyuyoruz. 4 gündür ne yerdeyiz ne gökteyiz.
0: İstanbul'da 5 şüpheli oto tamirhanesine baskın yapıldı. Şüphelilerden biri çocuk bulunmasına rağmen içeri girer girmez belindeki silah

0: davrandı. Yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar ve sonrasında yaşananlar.
1: Husumetlilerinin dükkanını bastılar. İçeride çocuk olmasına rağmen silahına davrandılar. Olay anı güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi. Görüntüler Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan bir oto tamirhanesinden. İddiaya göre işletme sahipleriyle aralarında daha önceden husumet bulunan 5 kişi iş yerine gelerek baskın yaptı. Şahıslardan biri içeri girer girmez belinde bulunan silaha davrandı. İş yerinde bulunanlarla şüpheliler arasında kargaşa çıktı. Olay sırasında iş yerinde bir çocuğun da bulunduğu görüldü. Yaşanan arbede sırasında silahların ateşlenmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan ekipler iş yerinin ve çevrenin güvenlik kamera görüntülerini detaylı şekilde incelemeye aldı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken 3 silah da ele geçirildi.
0: İstanbul Bakırköy'de bulunan Sanatçılar Parkı'nda CHP'li belediyenin duyarsızlığı bu kadarına da pes dedirtti. Ailelerin yoğun kullandığı parkta tuvaletler kullanılamaz halde. Hatta çoğu zaman kilitli. Bakımsızlık ve denetimsizlik nedeniyle sorunlar gitgide büyüyor. Aileler çözüm bekliyor.
2: Belediyenin umursamazlığı yine vatandaşa yansıdı. Bakımsızlık aldı başını gitti. Tuvaletler kullanılamaz hale geldi. Bakırköy'ün en yoğun parklarından birinde hizmet eksikliği vatandaşı canından bezdirdi.
3: Tabii özellikle de çoluk çocuklu ailelerin sıklıkla geldiği, ziyaret ettiği yerlerden biri. Ancak görmüş olduğunuz gibi denetimsizlik ve bakımsızlık nedeniyle kapılar kırık, içeriye girmek bir yana kokudan durmak bile mümkün olmuyor. Ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenler şu anda bulunduğumuz Sanatçılar Parkı'na geliyorlar. Ancak gördüğünüz tablo işte bu. Yani keyifli bir vakit geçireyim derken bakımsızlık, finansızlık, denetimsizlik nedeniyle işte görmüş olduğunuz gibi bu pisliğe bağlıdır.
2: Denetimsizlik ve ihmalkarlık haliyle de zaman içinde tablo içler acısı hali aldı. Sorunun bir an önce çözülmesi ve tuvaletlerin hizmete alınması isteniyor.
0: İstanbul'da başıboş dolaşan atlar sokak aralarına ve caddelere taştı, tehlike oluşturdu. Başıboş atlar avcılarda kendini gösterdi. Hem Firüzköy hem Yeşilkent mahallelerinde dolaştıkları görüldü. Sokakta ve caddelerde tehlike oluşturdular. Hem vatandaş korkuya kapıldı hem trafikte korkulu anlar yaşandı. Çok sayıda başıboş at vatandaşların cep telefonu kayıtlarına takıldı. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta duyuracağı faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretmeyi sürdürüyor. Peki altının seyri ne olacak? İzliyoruz.
4: Orta Doğu'da sular durulmuyor. Piyasalarda denge bozuluyor. Altın fiyatlarında yön yine değişti. Gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.
5: Bizim 4150 dolar kritik bir eşiğimiz vardı. Eğer o eşik aşılırsa ve o eşiğin üzerine bir kapanış gelirse ons altında biz artık bundan sonra yükseliş trendi başlar diyecektik. Ancak dün 4.100 doları geçti ama kalıcı olmadı. Bugün ons altında tekrardan bir düşüş yaşandı. Yani dün 4.300'lere kadar çıkan gram altın bugün tekrardan 6.300'lere çıkan gram altın tekrardan 6.200'lere düştü.
4: Altın fiyatları son 5 aydır dalgalı seyrediyordu. Ancak geçtiğimiz gün son 2 haftanın zirvesine yaklaşmıştı ki bu yükseliş pek de uzun sürmedi. Altın yeniden düşüş trendine girdi. Bu durumun nedeni ise Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve FED'den gelecek olan faiz kararı. Piyasaların Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararlarına odaklanmasıyla altın fiyatları son iki haftanın en düşük seviyesinden çekildi.
5: Doların son zamanlarda son birkaç gündür yükseldiğini görüyoruz, güçlü durduğunu görüyoruz. Bu da altın fiyatının yükselmesine sebep oldu. Önümüzdeki hafta Amerika tarafından, Fed tarafından bir faiz kararı açıklanacak. Faizin sabit bırakılması bekleniyor ama önümüzdeki sürece bakacak olursak ihtimaller dahilinde faizin artırımı da söz konusu. Çünkü Orta Doğu'da yaşanan olaylar, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması dünya çapında bir enflasyonist baskı oluşturuyor ve bu da merkez bankalarının gerektiği halde faiz artırımı senaryolarını kullanabileceklerini söylüyorlar.

0: Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar altın fiyatlarının yönüne ilişkin soru işaretlerini artırıyor.
1: Altın yer yer düşüyor, yer yer yatay seyrediyor. Bu durumsa artık yatırımcının güvenli liman algısını sorgulatır oldu. Peki bu düşüş seyrinde yatırımcı nasıl konumlanmalı?
2: Son 5-6 aydır altın hakikaten çok spekülatif bir yatırım aracı olmaya başladı. Çünkü hem Amerika tarafından hem İran tarafından birbirlerine zıt bir şekilde açıklamalar geldiğinden dolayı altın fiyatı çok hızlı bir şekilde yükseliyor, çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yani vatandaşlar, yatırımcılar altına küstü diyebiliriz. Yani altın düştükçe talep azalıyor. Aslında bu rakamlar vatandaşlar için bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Çünkü kimse bu kadar düşeceğini tahmin etmiyordu. Çünkü orta ve uzun vadede altın tekrardan yükselişe başlayacaktır. Yani geçtiğimiz aylardaki kadar hızlı bir yükseliş olmasa bile kademeli olarak artmaya devam edecektir.
3: Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkıyor. Pek çok kişi kolayca kilo vermenin yolu olarak görüyor. Ancak zayıflama iğneleri sanıldığı gibi mucize bir çözüm değil. Uzmanlar sağlıklı kilo kaybının beslenme ve egzersizle birlikte mümkün olduğunu söylüyor. Doktor önerisi ve kontrolünde olmadan iğne kullanımı kesinlikle önerilmiyor.
4: Kanser hastaları, gastrointestinal bozukluğu olanlar, daha önce yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler kullanmamalı.
5: Ya doktor kontrolünde kızlarım yaptırdı. Hiçbir problem çıkmadı. Dolayısıyla doktor kontrolünde olabilir yani. Onlar kullandı ama ben doğal yollarla zayıflamayı, yani yiyecek, içecek, spor, yani bunlarla zayıflamayı öneriyorum yani. Dolayısıyla ben de öyle yapıyorum şu anda. Bayağı da kilo verdim. 20 kilo verdim. Bir sağlık sorunum da yok yani. Günde 10 kilometre yürüyorum. Ne bir yorgunluk ne bir şey yani.
6: Bir iğneyle fazla kilolardan kurtulmak mümkün mü? Herkesin konuştuğu zayıflama iğneleri için uzmanlardan kritik uyarı geldi.
7: Sosyal medyada övgüyle bahsediliyor, talebi her geçen gün artıyor. Ancak uzmanlar zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımının ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.
8: İştahı baskılar, mide boşalmasını yavaşlatır, insülin salınımının kalitesini arttırır. Zayıflamak isteyen bireyler bunu çokça kullanmak istiyor, sihirli değnek olarak düşünüyorlar. Ancak bazı yan etkileri de mevcut. Sarkopeniye sebep olabilir, tekrar kilo alımını oluşturabilir. Hatta görülmüş ki çalışmalarda kilo kaybeden bireylerin 3'te 2'si tekrar bu kiloyu geri almış.
6: Zayıflama iğneleri tek başına kalıcı çözüm değil. Kilo verme sürecinde şart olan unsurlar lifli beslenme, protein ve kaliteli yağ tüketimiyle başlayan doğru bir beslenme düzeni. Böylece hem kilo kontrolü sağlanıyor hem sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanılıyor.
7: Mucize diye başlanıp hastanede bitebiliyor. Peki zayıflama iğneleri hangi şartlar altında güven ve kimler asla kullanmamalı?
8: Kanser hastaları, gastrointestinal bozukluğu olanlar, daha önce yeme bozukluğu geçmişi olan bireyler kullanmamalı. Diğer sağlıklı bireylerde doktor kontrolü olmadan kullanması tavsiye edilmemeli. Ve bu kişiler bu esnada tatmin de olmayabilir iğne kullandıkları esnada. Bu sefer de sosyal olarak hayattan keyif alamayacakları için yanında yan etkileri olarak depresyon da gelebilir. O yüzden diyet ve egzersiz öncelenmeli. Daha sonra bu yöntemler denenmeli ki kişi iğne kullanıyor olsa bile diyet ve egzersize de devam etmeli.
6: Kimi vatandaş sağlık sorunları sebebiyle doktor kontrolünde iğne kullanırken kimi spor ve dengeli beslenmeyle ideal kilosuna ulaşıyor.
9: Şeker hastası olduğum için doktorum önerdi, kullanıyorum ben. Bir ay kullandım, daha yeni başladım. Faydasını bir ayda gördüm. Dar gelen kıyafetlerimi giymeye başladım bir ayda.
7: Ama bu noktada doktor kontrolü önemli.
9: Tabii ki. Doktor kontrolü olmadan kesinlikle önermem. Ben doktor kontrol altında devam ediyorum. Doktorum ne şekilde önerirse o şekilde devam ediyorum.
10: 17 kilo verdim 4 ay için, 8 ay içinde pardon. Hemen hemen spor ve diyetime çok dikkat ettim.
7: İğne kullandınız mı?
10: Hayır, kullanmadım. İğne kullanmadan çok rahat bir şekilde kilomu da verdim. Yani ben pek tavsiye etmiyorum. Hekim kontrolünde kullanabilen kişiler de var, kullananlar var. Etrafımda da var. Ama ben kendi şahsım adına diyeti tercih ederim.
3: Türkiye'nin en büyük 3. tarım alanı Muş Ovası'nda buğday hasadı tamamlandı. Şimdi sıra samanda. Tarlalarda kalan saplar modern makinelerle preslenerek

0: balyalanıyor ve yurdun dört bir yanına gönderiliyor.
1: Uçsuz bucaksız Muş Ovası, ekilen buğdaylar biçildi. Geriye ise saman olacak saplar kaldı. Buğday hasadının ardından tarlalarda kalan samanlar çiftçinin emeğine değer katıyor. Hayvancılığın yem ihtiyacını karşılıyor ve bölge ekonomisine can suyu oluyor.
2: Kuşta hasat sezonu başlamıştır. Biz de kendi makinalarımızı, bir şeylerimizi, preslerimizi getirdik.
1: Boş alanlarda dağlar gibi biriken samanlar modern pres makineleri sayesinde hem hızla balyalanıyor hem taşınmaya hazır hale getiriliyor.
2: Samanı işte stokluyoruz. Bir yandan da çevre illerimize tırlarla gönderiyoruz. Kendi işimizi seviyoruz.
1: Gün boyu aralıksız devam eden işlemlerin ardından tonlarca ağırlıktaki balyalar kamyonlara yükleniyor. Hayvancılık için hayati önem taşıyan bu yem kaynağı, başta Doğu ve Güneyde Anadolu olmak üzere Türkiye'nin birçok farklı bölgesine doğru yola çıkıyor.
0: Kaz Dağları'nın dünyaca ünlü siyah balında hasat başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretilen Kazdağ Siyah Kestane Balığı, Amerika'da düzenlenen uluslararası bir yarışmada koyu ballar kategorisinde üst üste 5. kez dünya birincisi oldu. Üreticiler bu yılda kaliteli bir sezon bekliyor.
3: Uluslararası çok üst düzeyde bilim dergilerinde yayınlandı. Kanser dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde etken bir rol olduğu pozitif yönde.
4: Kaz Dağları'nın eşsiz doğasında yetişen kestane ağaçlarından elde edilen Kazdağ Siyah Kestane Balı'nda hasat mesaisi başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde üretim yapan arıcılar sezonun ilk sahamını gerçekleştirirken yüksek kaliteye sahip balın yeni hasadı için yoğun çalışma yürütülüyor.
3: Kazdağ Siyah Balı kanser hücrelerini geriletiyor. Antioksidan değeri çok yüksek, prolin değerleri çok yüksek. Bu balı hatta dünyaca ünlü Manuka balığıyla da kıyasladılar. Bir değeri hariç diğer tüm değerlerinin çok çok üst düzeyde olduğu ortaya çıktı.
4: Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Öğretim Görevlisi İlhan Deveci, Kazdağ Siyah Balı'nın uluslararası başarılarıyla dikkat çektiğini söyledi. Deveci, balın Amerika'da düzenlenen prestijli bir yarışmada koyu ballar kategorisinde üst üste 5 yıl dünya birincisi olduğunu belirtti.
3: Değerleri çok yüksek, analizleri çok yüksek bir bal. Koyu kategoride yer alıyor. Bu balın analizlerinin Türkiye'deki bilinen balların tamamından çok daha iyi değerlerde olduğu Bezmialem Üniversitesi'nce yapılan araştırmalarda ortaya kondu. Ayrıca birçok bilimsel araştırmaya da hem Kazdağ Siyah Balı hem de Propolis'i girdi.
4: Üreticiler ise yeni hasat döneminden umutlu. Tüketicilere doğal ve kaliteli üretim sürecinden geçen Kazdağ Siyah Kestane Balı'nı tercih etmeleri çağrısında bulunuyor. Kazdağlarının zengin florasıyla şekillenen bu özel balın hem yurt içinde hem uluslararası alanda bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden biri olmayı sürdürmesi bekleniyor.
0: Sıradaki haber Karadeniz fıkrası tadındaki bir mahalleden. Zira Ordu'da 135 hanenin tamamının soyadı Sarı. Aynı isim ve soyadı taşıyan mahalle sakinleri birbirlerini lakaplarıyla ayırt ediyor.
1: Bu mahallede kapısını çaldığınız herkesin soyadı aynı. İsimler de benzeyince karışıklık kaçınılmaz oluyor.
5: Jandarmada, poliste zaman zaman oluyor. Ahmet Sarı deniliyor. 5 tane Ahmet var, 7 tane Mehmet var. İsim benzerliği çok oluyor. Şimdi bu TC'ler çıktığı için TC numaralarından teyit ediyoruz. Yoksa başka türlü 3 tane 5 tane Ahmet karakola gittiği zamanlarda oluyor. Mehmet Sarı, sürekli Ahmet Sarı, Mehmet Sarı, Mustafa Sarı. Yani isim benzerliğinden baba atları da tutuyor, anne atları da tutuyor. Kargaşa oluyor zaman zaman.
1: Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan 135 hanenin tamamı Sarı soyadına sahip. Aynı ad ve soyadı taşıyan vatandaşlar günlük hayatta ve resmi işlemlerde lakapla ayırt ediliyor.
6: İlk duyduğumda annem mesela anlatıyordu. Köyde herkes, ben küçükken işte anlatıyordu. Herkesin soy ismi Sarı falan diyordu. Hani nasıl olur falan diye soruyorduk, kendilerimize sohbet ediyorduk. Annem hep şey diyordu, hani çok çok öncelerden gelen biri gelmiş. Sonra o evlenmiş. O şekilde büyümüş gitmiş olay yani, o şekilde. Evet, onu da şöyle oluyor. Hani anne babasının isminden ya da doğduğu tarihe bakılarak bulabiliyorlar.
1: Devlet dairelerinde karışıklık çıkınca çözüm olarak TC kimlik numarasına başvuruluyor.

0: Mahallede doğum belgelerinden mezar taşlarına kadar herkesin soyadı İsa Sarı olarak geçiyor.
1: Yıllar önce annesine verdiği "Bir gün köyüme uçakla geleceğim" sözünü gerçeğe dönüştürdü. İş insanı Orhan Ünsal, Gümüşhane'deki köyüne kendi kullandığı uçakla indi. Ünsal hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem amatör havacılığın önemine dikkat çekti.
2: Evet, start!
0: Çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Annesine verdiği sözü tuttu. Köyüne uçağıyla indi. Gümüşhane'nin Şıran ilçesine bağlı Çakırkaya Köyü tarihi bir güne tanıklık etti. 45 yaşında pilot olan iş insanı Orhan Ünsal, eşiyle birlikte doğup büyüdüğü topraklara havadan ulaştı.
3: 2014 yılında yaşımız 45'ti. Pilotluk okuluna kaydolduk. Türk Hava Kurumu pilotaj eğitimine. Pilot olduktan sonra uçmak için uçak alacaksın dediler. Çünkü uçakları kiralayıp uçamıyorsunuz. Uçak aldık.
0: Bu uçuşun arkasındaysa duygusal bir hikaye var. Yıllar önce memleketten ayrılırken köyü unutursun diyen annesine söz veren Ünsal, o hayalini seneler sonra gerçeğe dönüştürdü.
3: Pilot olmadan 5 yıl önce anneme söyledim. Annem memlekette yaşıyordu. Bir gün bana dedi ki, oğlum siz Ankara'ya gidiyorsunuz, orada işiniz var, gücünüz var, artık köyü unutursunuz dedi. Ben de anneme şunu söylemiştim: anne merak etme, ben bir gün uçak alacağım ve köyü artık uçakla geleceğim demiştim.
0: Köy halkıysa köylerinde böyle bir şeyin yaşanmasının gurur verici olduğunu dile getirdi.
4: Köyümüze gelmesi, köyümüze inmesi çok gurur verici bir şey.
5: Gurur duyduk yani kendi açımızdan. Bazı şeylerin havalarını yok ama biz buraya uçak indirebiliyoruz, yani mükemmel bir şey yani.
1: Eskişehir'de yaşayan antika tutkunu Bahattin Bayık, küçükken içinde ukde kalan eşyaları toplamaya karar verdi. 25 yılda binlerce parçalık devasa bir koleksiyon oluşturdu.
0: Çocukken komşularında görüp özenmişti ancak alamamıştı. Şimdi ise hayatının bir parçası. 48 yaşındaki Bahattin Bayık'ın çocukluk hevesi bugün devasa bir antika dükkanına dönüştü.
6: Zamanında sahip olamadıklarımızı küçükken işte komşularda, şurada burada görüp de içimizde kalan birçok şeyi belli bir zaman sonra ticaret hayatına atılınca, bir şeyler sahip olunca içimizde ukdeydi mesela. Bunları toplamaya başladım derken iş çığırından çıktı, bayağı bir topladık tabii.
0: Tam 25 yıldır biriktirdiği ürünler artık raflara sığmaz oldu. Binlerce parçalık arşiv oluştururken yüksek meblağlar ödediği ürünler de var. Eskiden neredeyse bedavaya aldıkları da.
6: Şu anda dükkanda gördüklerin hepsi elimdeki ürünlerin sadece onda biri. Binden fazla ürünüm var. Yaklaşık 25 yıldır. Bayağı harcadım ya, inan, ama eskiden bunlar bu kadar pahalı değildi.
0: Koleksiyonundaki her parçanın ayrı bir hikayesi var. Onun için en özeli ise geçmişin izlerini en çok taşıdığına inandığı eski ev telefonları.
6: Benim için en özeli, eskiden böyle olurdu ya evlerde, özellikle böyle biraz şey evlerde, ayna. Altında güzel böyle ahşaptan bir tane ayaklı, üstünde mermer telefon konulurdu onun üstüne. Benim için en özeli odur, onu çok seviyorum.
0: En büyük dileği ise geçmişin ruhunu bugüne taşıyan arşivin nesilden nesile aktarılması.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, ISR radarıyla hedefe

kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan Anka 3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzüyle buluştu. Testlerine hızlı bir şekilde devam eden Anka 3, 12. sortisinde Teber 82 güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu. İkinci atış testinde ise Tolu mühimmatı ile başarılı bir atış testi daha gerçekleştirdi. Uçan kanat yapısının sağladığı düşük görünürlük, turbofan motorun getirdiği yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesiyle ciddi bir fark yaratacak. Anka 3'ün ikinci prototipi de test uçuşlarına devam ediyor. Yaklaşık 7 ton kalkış ağırlığına sahip olan Anka 3, 40.000 feet irtifada görev yapabilecek. 0.7 max sürate ulaşabilecek ve 10 saat havada kalabilecek. Faydalı yük kapasitesi ise tam 1200 kilogram. Proje 250'ye yakın mühendis ve teknisyenin yoğun çalışmasıyla çok kısa bir süre içerisinde gökyüzüyle buluştu. Anka 3, 5. nesil uçaklar gibi gövde içerisinde mühimmat taşıyabiliyor. Bu da Anka 3'ü derin darbe görevlerinde öne çıkarıyor. Bu görev, hedef bölge içine sızarak tespit edilmiş yüksek önem derecesindeki hedeflerin imha edilmesi olarak özetlenebilir. Aynı zamanda TUSAŞ tarafından Anka 3'ün elektronik harp, uzun menzilli keşif, istihbarat ve SEED görevlerini yapabileceği kamuoyuna açıklanmıştı. SEED, düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi anlamına geliyor. Haziran 2024'te Hürjet ve Anka 3 ilk kol uçuşunu gerçekleştirdi. 50 dakika süren kol uçuşunda Anka 3 7000 feet irtifada saatte 300 kilometre üzerinde hıza ulaştı. 18 Mart 2025'te ise Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel olarak iki Anka 3 birlikte gökyüzüne havalandı. Anka 3'ün ilk teslimatının 2026 yılı sonuna kadar yapılması hedefleniyor.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet Kes köşesinde Megan İdek, Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnetek ile işin doğrusu ve Salih Çiçek ile veri analiz köşemiz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.

geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmek de mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta bir millet iki devlet anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin dönüm noktalarını Profesör Doktor İbrahim Telloğlu'na soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Ne var ne yok Hikmet abi?
1: Hamdolsun, dediğim gibi hava serinledi biraz değil mi? Bugün biraz daha.
0: Biraz.
1: Tabii yani bir sabah.
0: Akşam ben bir karardı böyle 18 gibi falan. Ha. İyi bir yağmur cumartesi bekledim bekle. Ama bizim evin orada yağmadı. Cumartesi mi?
1: Tabii cumartesi bekle. Ama yarın falan yine kapalı olacak ama hava sıcaklığında bir 8-10 derecelik düşüşler var. Yağmur geçişleri.
0: Asıl yağış cumartesi mi?
1: Cumartesi yani çünkü o cephe çok güçlü bir şekilde İstanbul'da bazı bölgelerde fazla vurabilir. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Dışarı çıkarken ona göre tedbirli olalım. Elde bir an biraz önce hava raporu verdi. Çıkışta dövecek bizi en sonunda.
0: O kadar diyorsun yani.
1: Ama inşallah iyiyiz elhamdülillah. Yamadı çok tabii gündem çok yoğun. İç siyaset çok yoğun.
0: Evet.
1: ABD'de de şey var. Bazı gelişmeler var. Gene dün galiba dün tabii Trump bir ifade kullandı. Onunla ben böyle giriş yapmış olayım. O da şu. Yani İran anlaşma yapmak istiyor. Fakat henüz onlar hazır değil. Böyle var ya, o karar veriyor. O yapma ama hazır değilsiniz demiş onlara. Ama çok yakında da olacak bu işler diye biraz da piyasaları rahatlatmak amacıyla, ama ABD artı Venezuela ile beraber dünyanın en büyük üreticimiz zaten demiş. Bak Venezuela da aldı, ha, ilhak etti. Böyle bir komedi devam ediyor o taraflarda ama iş siyaset çok sıcak, gündem çok sıcak. Yıl 2026'nın artık sıcak günlerini yaşıyoruz. Bakma cumartesiye, soğuk hava dalgasına. Tabii CHP değişimleri artı. Bırak CHP'deki değişimler, bırak altı oku bıraktılar ya, ok kalmadı yani.
0: Şimdi.
1: Yani kaç kuva.
0: Ama ben bu ayki maaşın 30'da birini sana vereyim çünkü bugün benim işimi sen yaptın.
1: Yani şey için
0: olur mu? Öyle yapalım yani. Tabii. Bak şöyle gündemi de verdin, meseleyi de anlattın. Evet. Böyle bir seninle şöyle, anlaşalım.
1: Genel toparlama yapayım diye böyle tamam. Bir içimden geldi. Ama
0: peki.
1: Selam verdim.
0: O zaman evet, o zaman gel hadi peki tamam, madem Amerika dedik. Oradan bir başlayalım. Dünyada ne oluyor ne bitiyor onlara bir bakmış olalım. Hürmüz'den sonra Babil Mendeb diyor Yeni Şafak. Hürmüz Boğazı'ndan, dur hemen sana söyleyeyim. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz küresel ticarete büyük darbe vururken şimdi de Babil Mendeb Boğazı'nın aksaması, kapanması demeyelim de aksaması bu krizi biraz daha derinleştiriyor diyor. Orada Yemen'de İran destekli Husiler bazı gerekçelerle, Suudi Arabistan'ın saldırıları vesaire gerekçeleriyle abluka başlatmışlar.
1: Evet.
0: Babil Mendeb'de.
1: Ama işte eski İran'da yok. Oradaki şartlar da değişti. He. İpler de biraz Suudi Arabistan'ın elinde. Onu da söyleyelim. Çünkü
0: 6 gemiyi durdurmuşlar abi.
1: Evet. Ama abartmamak lazım şöyle. Yani oradaki
0: fiili kontrolü, geçişte %70 civarında bir azalma var.
1: Yani çünkü orada çok büyük bir güç yok. Yani bir İran'ın
0: Hürmüz gibi değil diyorsun İran, yani.
1: Kendi toprakları, kendi sahili, kendi denizi bölgeye başka bir şey.
0: Abi İran bu vekil güçleri
1: Arabistan'a rağmen onu kapatamazlar. Suudi Arabistan'da zaten biliyorsun ABD ile arası çok iyi. Adamlar sivil nükleer üretimle ilgili uranyum zenginleştirmesiyle ilgili know-how'u da ABD'ye vereceğini, ABD'nin Suudi Arabistan'a vereceği söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum, bu piyasa şeyi mi acaba bilemiyorum, dikkat dağıtma hareketi midir? ABD bunu yapar sıkışınca. Ama yani o şartlarda çok iyi bir müttefik olan Suudi Arabistan'ın orada bölgede yani bir de aynı zamanda gücü de ortaya koyduğun zaman, bir de İran'ın sadece oradaki ya hakimiyeti gücü, ki eski gücü yok yani şu anda ne su

0: yapımcısına atıfla diyor ki ortaya çıkan bedel felaket düzeyinde demiş adam. Hı hı. 37,5 milyar dolar.
1: Doğru. Ya. Yani bu haber olarak doğru. Bir şey değiştirir mi? Değiştirmez. He. Tabii bunun üzerinde 5 saat konuşuyorsun. Ne kadar, ne eder, ne gitti, ne oldu, kongre ne karar verdi, hangi ülke ne falan. Hikaye bunlar. Bunlar dünya oyalanır bunlarla. Tamam mı? Çünkü böyle büyük güçler kendini çalar, kendi oynar, reklamını kendi yapar, gündemi kendi belirler, ABD'nin yaptığı gibi. Ama ne kadar etkiler ki ABD bunun parasını, şöyle söyleyeyim, Orta Doğu'da 3-4 tane anlaşma yapar. Tamam mı? Hem silahını eritir.
0: Meseleyi çözer.
1: Çözer. Fazlası problem değil. Yani bu, yani şöyle söyleyeyim, ben yine aynı yerde olduğum için aynı yerden şeyimizi bozmayalım, duruşumuzu bozmayalım. ABD İsrail'in çıkarı ve İsrail'in geleceği, bekası için 37 değil 370 milyar dolar da harcar, 37 trilyon dolar da harcar. Hatta kibrit çakar ve ABD'yi yakar. Bu kadar. Şu andaki mevcut güçlerden bahsedeceğim.
0: Hikmet abi,
1: çok iddialı söylüyorum yani.
0: Tamam.
1: Yani konjonktürde tabii ki böyle olmaz ama yani 37 milyar dolarlık kimsenin gözünü korkutamazsın. Nokta.
0: Peki Amerika vurdukça Norveç kazanıyor haberi var akşamda.
1: Şeyden dolayı, petrolden
0: dolayı. Ya bak işte ya.
1: Tabii petrolden dolayı.
0: Ağzın bal yesin. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarla beraber diyor akşam gazetesi.
1: Tabii, Norveç
0: dünya genelinde petrol ve doğalgaz fiyatlarının yükselmesi sonrası Norveç'in devlet şirketi rekor kar elde etti diyor.
1: Bak mesela Putin de çok fazla şikayetçi değil olaydan.
0: Değil mi?
1: İran'a.
0: Birden fazla avantajı var Putin'in. Bir, gözler tabii, onun üzerinde tabii olmaktan çevrildi.
1: Tabii.
0: İki, petrol artıyor.
1: Tabii.
0: Değil mi abi?
1: Doğal gaz ve petrolle ekonomisini ayakta tutan
0: bir... Babasının oğlu yapmaz ya.
1: Tabii çok büyük bir... yani bir de şu dediğin de doğru. Hem bir taraftan dikkatler Orta Doğu'ya çevirmiş durumda. İran işte nükleer gücünü yok etmeye çalışan bir ABD. Bütün dünyanın lobi olarak desteklediği, tüm Batı'nın AB üyelerinin lobi olarak desteklediği bir İsrail. Gelecek kaygıları falan filan derken orada bir tiyatro devam eder. Böyle o anda tabii... dün evvelsi gün ciddi çalışmalar da vardı Ukrayna Rusya arasında ve bilmiyorum rakamlara, ben o konudaki rakamlara çok hiç güvenemiyorum. Yani olay içerisinde hem Ukrayna Rusya var ama şöyle bir ifade kullanıyor. Doğruysa şey korkunç bir rakam. Yani 100 binlerden söz ediliyor Ömer Bey. 300-400 bin insandan bahsediliyor. Ölen. Şeyde Rusya'da Ukrayna Savaşı'nda. Az rakam değil yani.
0: Doğru.
1: Şey biliyor musun? Dünya ayağa kalkmış durumda değil mesela.
0: İlk başlarda kalktılar, hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: İnanılır gibi değil. Ölenler mavi gözlü sarışın çocuklar falan diye Avrupa'da
1: İnsanoğlu
0: bir
1: alışıyor
0: ses
1: böyle
0: yükseldi.
1: Şeylere. İnsanoğlu ya Trump'a bile alıştı ya dünya. Dünya Trump'a alıştı. Allah'tan ki Trump alıştığı için ne güzel, mutluyum. Haber yok gazetelerde Trump'la ilgili.
0: ben hani böyle bu dünyada ne olup bitiyor'yu Emin adeta iğneyle kuyu kazarak çıkartıyor gelişmeleri.
1: Bu lafı da birisi bir laf söylemişti, ona cevaben söyleyeyim. Anlarlar şimdi. Keyifli olduğu için biz hep beraber paylaşıyoruz. Ya Trump deyip duruyorsun çatlak patlak falan diye çok konuşuyor. Ya mesele o değil. ABD'de öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu sadece bir kişiye mahsus bir hadise değil. ABD'liler de öyle. Amerikalı dediğin profil de bu zaten ya. Çok şaşırmayın. Bakın insanlar anlamıyor hala. Koskoca zannediyor ki koskoca AB dediğin şeyin arkasında 350 milyon akıllı, eğitimli. Yani aslında var ya filmlerde, Hollywood'daki gibi dünyayı kurtaran. Yok öyle bir şey. Hepsi yani şeyin dediği gibi, Orta Doğulu bir arkadaşım, Arap bir arkadaşım dediği gibi bagara diyordu. Yani inek. 350 milyon öküzler. Niye dedim öyle söylüyorsun? Hmm. Abi çok sığır eti yiyorlar.
0: Tamam. Ne yersen ya, olsun diyorsun yani. Dünyada, felsefi yani, bir yaklaşım.
1: Şey tabii yani şey diyor. Yani milleti de böyledir zaten. Böyle yaşamaya alışıklar. Rahat, kovboy değil mi? Para, chips, kola, televizyon, çok ekran, kapitalizm. Yani arkada böyle çok büyük bir toplumsal kültür değeri bekleme yani.
0: Siyasete katılımda
1: yani
0: çok
1: Çin,
0: yok.
1: Git işte yani... Brooklyn'e git başka bir şey. Çin. Chinatown'a in, başka bir hadise.
0: Herkes kendi...
1: Orada Costa Rica'lı var.
0: Çalıyor, kendi
1: var.
0: Oynuyor yani.
1: Onlar orada ABD'nin yaşaması için gerekli olan organizma. O detay onlar, organizma evet. Onlar. 3-7 evet. Milyon tamamı öyle. Orayı yöneten adamlar bu işi halletmişler. Hollywood'la halletmiş. Dünya gücü olmakla halletmiş. Teknolojiyle halletmiş. I'm American diyor, yatıyor adam oraya, yatıyor. Yani beklemeyin bir şey. O yüzden Trump da uygun bir figür yani.
0: Peki kazma dağını vuracakmış. O da nereden çıktı diyeceksin.
1: Evet, kazma. Hangi kazma? Kazma mı?
0: Kazma.

0: Evet, Barış Manço'nun muazzam bir şarkısı vardı. Bilir misin?
1: Hangisi ama? Söyle bakayım.
0: Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür derler. Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen, bu
1: Evet.
0: kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapın ucuna olursun kazma.
1: Evet.
0: Alakası yok şimdi ama öyle aklıma geldi. Söyleyeyim dedim.
1: Sen seviyorsun
0: Kazma
1: demek, bayağı
0: da.
1: ezber söylediğine göre bayağı bir
0: Kazma.
1: Barış
0: Bizim abi
1: Manço
0: bizim
1: dinliyorum.
0: ben hem
1: Evet.
0: Barış Manço, Allah rahmet eylesin. Tam böyle gençlik yıllarımda emanetini teslim etti. Hem müziğini hem de duruşunu çok beğendiğim
1: Ekol de
0: isimlerden.
1: kültür tabii ki.
0: Sanatçı diyoruz ya, biraz sonra geleceğiz. Hani sanatçı deyip hiç bu kadar sahipsiz olmamıştık diye ağlayanlar var ya. Heh, onların yanında sanatının zekatını verse tamamının toplamına ömür boyu yetecek bir figürdü Barış Manço. Buradan bir kere daha rahmet göndermiş olalım. Kazma Dağı. Hikmet abi, Kazma Dağı'nın özelliği İran'ın hani bir şehir efsanesi midir, gerçek midir? Hani yer altında böyle nükleer tesisleri var, bilmem ne falan filan, bir şehir inşa etmişler yerin altına.
1: Hikaye hocam
0: Tamam,
1: ya.
0: hikaye olduğunu,
1: Ya
0: öyle
1: ben
0: diyeceğini biliyordum.
1: bizzatmış, ciddi bir şey zannettim.
0: Ama
1: ABD vuracağız dedim. Ciddi bir
0: nükleer
1: şey demek.
0: tesislerinden biri olduğu öne sürülen Kazma Dağı'nı hedeflediğini Trump açıkladı.
1: Tamam, aferin.
0: Yine dedi ki çok güçlü
1: Sor bakalım
0: vuracağım.
1: nerede oldu? Ben Filipin civarında falan
0: Çok
1: zannediyorum.
0: güçlü vuracağım dedi.
1: Evet,
0: Heh,
1: tamam.
0: tamam.
1: Evet.
0: Peki.
1: Bu bir yani haber olarak bir değeri var mı? Bence yok.
0: Geçtik.
1: Çünkü aşağı yukarı kaç ay oldu? İran
0: Ne kadar
1: saldırdı.
0: oldu?
1: 5 4 5 ay oldu mu?
0: Oldu oldu
1: Oldu.
0: oldu.
1: 5 aydır zaten nükleer tesisi kalmadı artık. Ben onu hepsi gömdüm deyip duruyor.
0: 50 sefer falan
1: Yani bu BD
0: söyledi ya.
1: 55'te kazmayı bulmuş. Tamam dur
0: Kazma.
1: güzel. Tamam
0: Tamam.
1: tamam çok güzel
0: Biz
1: kaldırın. İyi bir şey.
0: kazma
1: Çok iyi
0: meselesine
1: bir şey. Nükleer olmasın tabii.
0: tamam,
1: İsrail'in hepsini. Tamam.
0: takipteyiz kazma meselesi.
1: Evet.
0: Efendim, o zaman daha ciddi meselelere geçelim.
1: Tabii.
0: Kıbrıs'a biz galiba 2 gün önce günün manşetinde değinmiştik. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir ne yaptık Hikmet abi? Su hattı çektik.
1: Evet.
0: Hayati şeyde öyle yazar ya abi, eski bulmacalarda hayati sıvı su. Tamam. O su hattından sonra bir de doğalgaz hattı çekiyoruz. Bunun için de bugün sabah gazetesi manşetten efendim duyurmuş. Mavi Vatan'da oyun bozan adım demiş. Her Mavi Vatan deyişinde CHP'li
1: At
0: diyorum.
1: kat
0: Dil,
1: abi.
0: dilim dilim
1: Kızıyorum
0: döndü
1: ben.
0: de yani o yeni partili mi artık?
1: Bilmiyorum abi. Hiç
0: Ama öyle değil. Özgür
1: hatırlamıyorum da
0: Özel'in
1: artık.
0: en yakın ekibindendi. Namık Tan adında bir büyükelçi eskisi var. Mavi Vatan'a masal diyen o geldi aklıma da, hep okuyunca da geliyor. Mavi Vatan'da oyun bozan adım. Türkiye Doğu Akdeniz'de enerji haritasını yeniden çiziyor. Bu adımla KKTC'yi dışlayan planlar duvara çarparken Türkiye Avrupa'ya uzanacak enerji koridorunun da merkezi olacak diyor.
1: İnşallah. Evet.
0: Haberde bir haritada gösteriliyor. Anamur'dan efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir doğalgaz hattı projesi hayata geçiyor diyor haberde. Kritik bir
1: Hocam
0: adım
1: benim
0: ha.
1: işim çok kritik adım. Helal olsun devam. Türkiye gücü nispetinde yapar. Bu bizim işimiz değil. Bu çubuklu anlatımlarla uzmanlarımızın o hattı metre metre anlatması devam edecek bir şeydir. Nokta.
0: O zaman
1: Buyurun
0: ben
1: devam et abi.
0: senin
1: Ya
0: işine
1: yani
0: gelirim.
1: bizim
0: Bak bugün çok güzel
1: evet.
0: tempolu gidiyoruz Hikmet abi.
1: Tamam, ama tempodan değil
0: Gündemi
1: yani,
0: güzel
1: ama
0: eritiyor.
1: boşluk bırakmayalım. Bak bunlar bizim izleyicim sırada boşluk gibi görünüyor bazen.
0: Ha,
1: Yani
0: doğru.
1: ya diyor ya bir mevzuya gelin
0: Ona
1: diyor.
0: niye
1: Ahbap diyor.
0: değinmedin diyor falan.
1: Bilmem ne
0: Heh,
1: diyor.
0: tamam.
1: Onlar
0: Harika.
1: tabii müşteraklıdır.
0: Şimdi o zaman senin konuna geleyim.
1: Estağfurullah.
0: Bir hoşgörü elçisi var 12 yaşında. İngiltere. Böyle cıvıl cıvıl bir aktivist. Dur, adına bakıyorum. Harris. Harris, İngiliz aktivist. Harris.
1: Evet.
0: Dün Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da kabul etti. Bir
1: Ha,
0: dönem
1: tamam
0: bu
1: hatırladım bunu.
0: Müslüman
1: Cake,
0: karşıtı
1: not
0: nefret
1: hate.
0: eylemlerine karşı, evet, cake
1: Cake,
0: not
1: not
0: hate,
1: hate.
0: yani
1: Evet.
0: nefret etme,
1: Cake yap.
0: kek yap
1: Evet.
0: akımı başlatan, pırıl pırıl tertemiz, yüzü de böyle bir hani nurlu derler ya abi, öyle güzel bir çocuk. Sayın Cumhurbaşkanı ailesiyle birlikte İstanbul'da
1: Kabul ettiler
0: kabul
1: öyle mi? Ne
0: etti,
1: güzel.
0: görüştü.
1: Bunlara da yetişiyor. Helal olsun valla
0: Her
1: Sayın
0: şey
1: Cumhurbaşkanı'na.
0: yetişiyor.
1: Ve yakınlarda bu şey var. Bir şeyle başladı bu sağ olsun. Charles. Yeni adamımız
0: Kral
1: Charles.
0: adam.
1: Kral adam. Adam camiyi ziyaret etti. Camiye geldi baktı. Oh hey falan filan yaptı. Asil zade İngiliz olarak. Yıllarca bunlarla biz kavga ettik.

0: mücadele ettik. Müslümanlık bu gördü yani, iyi oldu. Allah insanlar inşallah kalbini yumuşatır bu insanların. Çünkü bundan ümit
1: Allah
0: kesilmez.
1: Allah hidayet versin.
0: Tabii
1: ya.
0: Tabii biliyor, İslam'da var da kalp yumuşar. Yani şey bile veriliyor biliyorsun yani, kalbi yumuşasın diye zekat bile verilebilir. Yani güzel bir şey bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir de çocuk seviyor adam. Yani onu seviyoruz. Çocuklara bakarken suratı kimyası bozuluyor, değişiyor. Yani çocuk seven insanın anlarsın. Biz bir yapmacık olanlar vardır. Değil mi? Şöyle yapar mesela, merhabalar falan. Falan böyle. Çok şeydir o, böyle çok plastiktir o gülme. Bir de böyle kimyası değişen tipler vardır. Çocuğu seviyor adam anlarsın. Yani mesela bazı insanlar böyle ses tonu falan da değişmiyor başlar. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı çocukları seviyor. İkincisi bak, hiçbir şey ihmal etmiyor. Güzel bir hareket bu. Çok hoş bir hareket. Bu insan sevgisi. Yani neydi o meşhur replik? Gene Kurtlar Vadisi'ne bağladık. Zaza'nın. Lanet olsun içimdeki şey. Yok, Zaza değil.
1: Muro'nun o.
0: Muro. Lanet olsun içimdeki.
1: Tabii, insan sevgisi.
0: Ödenmez de bunun tamam. Tabii ismi. İnsan sevgisine diye. İnsan sevgisi. O helavet, tatlılık, muhabbet.
1: Zaza dayı insan sevmiyordu.
0: Sevmiyordu. Öteki de Murat'ı insan seviyordu.
1: İnsan doğru. Sevgisinden doğru. Muzdaripti yani.
0: Muzdaripti. Var bu, ne güzel. Dede diye bağırdığı zaman, efendim diye bağıran, refleksi gösteren, aslında kalbi çok yumuşak bir adam.
1: Öyle.
0: Yani zaten mümin ya, Müslüman müşfik olur. Şefkatli olmak zorundadır. Çocuklara karşı olan tavrı da belli oluyor. Tabi burayı olaya bağladım. Tabi işin şey tarafı da güzel bir haber. Çocuğu da çok sevimli bir çocuk. Türk bayrağı da giydirmiş. Çok hoş. Tebrik ediyoruz. İnşallah.
1: Eyvallah.
0: Nice kralların camileri ziyaret ettiği günleri göstersin Rabbim bize. Nice kralların, Charles'ların. Tamam, bu kadar.
1: Şahanesin ya.
0: Evet,
1: maşallah,
0: evet.
1: Subhanallah. O zaman hadi gel yavaş yavaş iç gündemimize geçelim.
0: Hocam şöyle söyleyeyim bak, yani şimdi beni bıraksan ben Louis'den devam edip oradan Napolyon'a geçeceğim.
1: Ben bilmez miyim?
0: O yüzden
1: Mehmet abi, hani yani bunu bana mı söylüyorsun?
0: Bir an önce CHP'ye ve Ahbap'a geçelim diye hızlandırıyorum.
1: Sen belli ki orada cephaneyi biriktirdin.
0: Yok, değil. Hayır, bu gündem. Yani
1: peki.
0: Şu anda mesela şeyi de tartışabiliriz. Atom altı parçacıklarını, ama yani millet der ki çeviririz. Televizyon çevirmeyin.
1: Bak, Babül Mendep'ten başladık. Ha. Türkiye'ye geldik
0: Babül
1: artık.
0: Babül Mendep, evet.
1: Terörsüz Mendep Türkiye kapısı, meselesi Mendep önemli kapısı. Bir mesele. Dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partileri ziyaretlerini, görüşmelerini tamamladı ve ardından kameraların karşısına geçti. Bir yasal düzenleme efendim.
0: Evet.
1: Bu yasal düzenlemenin meclis kapanmadan hayata geçirilmesinin planlandığından bahsetti Numan Bey. Ama İnşallah. Her zaman olduğu gibi sürece zarar vermek, nifak tohumu saçmak isteyenlere de hitaben şu vurguyu yapıyor. Yasanın geçici ve müstakil düzenleme olacağını belirtiyor.
0: Evet, evet.
1: Ve bu asla genel af ya da değil, şahsa tabii, ait değil, bir af tabii. Niteliğinde değildir evet. Diyor.
0: Özellikle de altını Numan çizdi. Bey. Özellikle de belirtti. Çok defa da bu konuşuldu. Genel af diye karıştırmamak lazım. Çok özel bir süreç. Ben Numan Bey'in bu konudaki teşebbüsünü ve çok ciddi sağlam bir iradeyle takip etmesini çok önemsiyorum. Artık devlet politikasıdır. Bunun sağ sol siyasi tartışmasını yapmayalım. Barış projesi bu çünkü.
1: Anlaşıldı.
0: Artık bundan kelli. Başka şey konuşmayalım. Allah, bir avantaj daha var. Tam bu terörsüz Türkiye sürecinde, çok sevdiğimiz kelime bu, süreç devam eden, başladı ve devam ediyor. Bu süreçte Allah, Rabbim verdikçe veriyor işte, mesela CHP başı belada. Allah'tan yok yani. Yani şu an kendi kurtarmaya çalışıyor. Neden? İyi bir şey bu. Kötü bir şey değil. Çünkü CHP'nin olduğu yerden hayır çıkmaz. Yani var mı yok mu? Varlar, tamam, bir şey demiyorum ya, yok ol demiyorum yani. Ama CHP'nin burnunu soktuğu yerde bu hakikaten pislik çıkar. Böyledir hocam. Elhamdülillah da bölündüler. Tamam mı?
1: Şimdi geliyoruz. Hamdolsun.
0: Şöyle söyleyeyim. O yüzden hazır bunlar böyle saç saça baş başa kavga ediyor iken. Hazır. Millet Peştemali otelinde sevgilisiyle basılıyorken, pavyon işlerine uğraşıyorken, okları mokları bırakmışlar falan giderken, bu süreci hazır oturtmak lazım. Arada bir de bilmiyorum hangi grupla yeni partinin ismi ne olacak bilmiyoruz. İstiklal miydi? Islak
1: sözcünün,
0: parti.
1: Sözcünün tamam, iddiasına
0: parti, istiklal
1: göre.
0: İstiklal mi neyse.
1: İstiklal.
0: Yarısı İstiklal'e gitti, yarısı CHP'de kaldı. Onlar da bir şekilde yani geçirirler, bu süreci yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Ama tam yekpare bir CHP Türkiye için büyük zarardır. Büyük tehlikeli, tehdittir. Ulusal tehdittir CHP. Allah'tan ulusal tehdit de bölündü. Yani o iyi bir şey oldu. Bence bir şey başarıp.
1: Peki CHP'ye geleceğiz o zaman. O zaman son olarak bir de Yeni Şafak gazetesi bugün manşetten ilginç bir haber paylaşmış. Onu da vereyim, ondan sonra şey yapalım. Yazıcıoğlu dosyası biliyorsun yeniden açıldı.
0: Evet.
1: Soruşturma dikkatli şekilde devam ediyor.
0: Kuvvetli FETÖ şüphesi devam ediyor.
1: Aynen
0: doğru.
1: Öyle. Evet. Savcı Enver Altaylı'yı sordu diyor. Enver Altaylı'yı belki takipçilerimizin bir kısmı hatırlar efendim. FETÖ'den 2010'lu yılların başında, eğer yanılmıyorsam.
0: Değil mi? O civarda ama tabii.
1: 2010'lu yılların başı değildir o da. 2010'lu yılların sonu olabilir 10, belki.
0: 13-14 mü?
1: Belki çok, veya işte ikinci yarısı
0: yazılardan
1: olabilir.
0: Hatırlamaya çalışıyorum.
1: Ben sanki darbe girişiminden sonra gibi hatırlıyorum. FETÖ'nün akıl hocası olarak anılan ve askeri casusluktan tutuklanan ifadesini kullanmış haberde. Enver Altaylı, istihbaratçı Enver Altaylı, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasından da çıktı. Ankara'da soruşturma yürüten savcı, savaş uçağı F-4'le yakından uçarak Kılıçdaroğlu'nu taşıyan helikopteri düşürmekle suçlanan FETÖ'cü eski kurmay albay Ali Armağan'a Enver Altaylı'yı tanıyor musunuz diye sordu evet, diyor. İlginç bir haber.
0: Ben tabii ilginç. Ben bu konuda söyleyeceğimi söyledim geçtiğimiz günlerde. Büyük bir yani fırsat. Akın Gürlek, Adalet Bakanımız bu dosyaları açtı. Açmaya devam ediyor. Çok müthiş bir şey yani. Birçok böyle faili meçhuller, yaşanan bir takım işte suikastler, meçhul olan bazı konuların aydınlığa kavuşması noktasında bu bir bulunmaz fırsat oldu. Şimdi herkes her dosyaya girmeye başladı. Hı-hı. Bir de tebrik ediyorum, takdir ediyorum yani bir vatandaş olarak. Bu bir köşeye koy. Biraz önce bir ifade kullandı, olayı teknikle değerlendireyim ben, anlamayanlar için. Hı. Tabii uzmanlıklarını biliyorsun neydi? Havacılık. Buradan selam olsun.
1: Havacılık konusuna sabaha kadar konuşur.
0: İşte burada bir ne dedin sen? Dedin ki bir F-4 ile yakından uçarak Yazıcıoğlu taşıyan helikopteri düşürmekte suçlanan diye ifade var. Evet. Şimdi bu işi bilmeyenler için sakın böyle burada bir abartılı bir şey zannetmeyin. Mesela F-4 ile yanından geçerek. F-4 sadece bir helikopteri değil. Mesela F-4 kalkış yaptıktan sonra herhangi bir F-4 tamam. Ya da F-16 gibi çok güçlü ya da bırak sivil uçak.
1: Uçakta tamam.
0: Boeing işte 747 falan.
1: Tamam.
0: Kalkarken arkada bıraktığı jet türbülans, kuyruk türbülansı diye bir şey var bırakır arkaya. Hmm. Öyle güçlüdür ki o arkadan kalkacak uçağı ve düşürebilir. Arkasından.
1: Hava akımı gibi bir şey mi abi bu?
0: Biz buna şey bazen kuyruk rüzgarı türbülansı. ya da rüzgar makası etkisi yapabilir.
1: Bir şey sorabilir
0: miyim? Yukarıdan gelen basınçla.
1: O yüzden mi?
0: Hemen sağlam düşünebilir.
1: Uçakların kalkışları arasında biraz geçiyor. Tabii, biz 3 pisti de kullanıyoruz. Tabii. Hani şu gezicilerin yapılmasın dedikleri Atatürk Havalimanı, düzeltiyorum, İstanbul Havalimanı'nda 3 pisti de kullanmak suretiyle tabii, hava olması, trafiğini tabii. arttırdığımız için dünyada ve Avrupa'da rekorlar kırıyoruz ya.
0: Evet. Sen bu, basa basa o da anlasın.
1: Bu biriyle diğeri arasındaki zaman doğru. farkının o tabii. aradaki türbülansın yok olması
0: tabii,
1: için
0: şimdi şu
1: veriliyor.
0: Var, şu var yalnız yani şunu da iyi bilmek lazım. Herhangi bir uçaktan bahsetmiyorum. Çok güçlü motoru olan tamam. bir jet motoru yani bir uçak, bir savaş uçağı motoru ya da bir sivil havacılıkta kullanılan herhangi bir uçak Avrupa, Amerika yapımı fark etmez ama büyük dev jet motorun arkasında çıkan türbülans kendinden daha küçük olan, daha hafif olan bir tanesi helikopter.
1: Doğru.
0: Çok daha hafif yani.
1: Doğru.
0: Yüzlerce katı. Sadece kanatlarında bir uçak, büyük bir uçak 80 ile 100 ton arasında yakıt taşıyor. 80-100 tondan bahsediyoruz. Bu helikopterin kendisi birkaç ton zaten. O yüzden o rüzgarı aldığı zaman helikopter ya da küçük bir pervaneli yani prop oteller şeyler pervaneli uçaklar
1: araç,
0: etkilenir. Aniden böyle bir anda düşebilir şey bu yüzden.
1: Bu da ihtimaldir.
0: Tabii ihtimaldir. Onun raporunu alıp koymuşlar da o yüzden yanlış anlamayın.
1: Oraya koymuşlar.
0: Yanına hızı geçersin ve bir anda alabora
1: olur. Şahane. Hadi gel o zaman. Hadi vuslat. Hadi. Gel. Özel'in ince hesapları. Ama bizim akşam gazetesindeki haberle başlayalım. Melik Yiğitel imzalı Ankara temsilcimiz. Selam olsun buradan.
0: Bu Melik Yiğitel'i uyarıyorum ben. Bak sözcü haber mi kaçıyor? Ne yapıyor hocam?
1: Bir şey diyeceğim. Bak kulis bilgilerinde ben bugüne kadar ki 20 yıla yakındır tanırım. Kulis bilgilerinde yanıldığını görmediğim gazetecilerden biridir.
0: Evet.
1: Kesin olmayan bir şey yazmaz. Yazdığı şey de kesine yakındır. Diyelim buradan ben selam olsun.
0: Göndermemi anlamamış olabilir bazı kişiler. Yani bir gönderme yaptım peki. burada. Ne diyordu sözcüdeki bir haberde hatırlıyor musun? Sözcü müydü, Cumhuriyet miydi?
1: Cumhuriyet'ti.
0: AKP kulislerinde konuştu. Kaynaklarımıza göre. AKP kulisine ulaşmış. Ankara'daki AKP kulisleri derken AKP kulisini kim takip edebilir abi? AKP kulisi.

0: Yani Melike İtel, yani kim, sözcüye kaynak mı oluyorsun derken espri yapmıştım. Yani
1: Evet,
0: hocam.
1: bu
0: Evet.
1: esprinin espri olarak
0: Tabii
1: kaldığını
0: canım, sallamışlar.
1: söylüyoruz.
0: Arkasından diyor ki, arkasından diyor, Ömer Özkök 150 yaşında diyor.
1: Evet,
0: Sallamış
1: bir de
0: arkadan bir şey. Bir
1: kulise
0: de
1: dayandırıyor, değil mi?
0: bizimkilere pahalı
1: Bize
0: yani. Tabii.
1: kulise dayandırıyor. Melih
0: Girecek ya palavrayı. Bir yere dayayacak tabii. Güvenli olduğu için dayamaya çalışıyorlar.
1: Tamam.
0: AKP kulisleri her defasında haklı çıktığı için adam oraya dayıyor. Zekaya bak.
1: Bak, şimdi Melih Yiğitel'i bu kadar övdük. Bir de
0: Evet.
1: haberini
0: Şimdi
1: okuyalım o
0: gömelim
1: zaman.
0: hocam. Hadi.
1: Gömmeyeceğiz, haberini
0: Gömmeyeceğim.
1: okuyacağız. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bildiriyi kaleme aldığında diyor, Melih Yiğitel Akşam Gazetesi'ndeki
0: He,
1: haberinde,
0: bana bununla gel.
1: 111 milletvekili destek vermişti diyor. Evet, o bildiriye 111 milletvekili imza atmıştı. Ancak son grup toplantısında 111 ile kıyasla destek düşüktü. Özel'in grup başkanı seçilmesinde destek veren milletvekillerinin sayısı önce 93'e sonra 86'ya kadar indi. Bunun en önemli nedeni Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ama CHP'den kopmayan üçüncü yolcular. Burası önemli abi. Kaynaklarıma göre Mansur Yavaş da CHP'den ayrılmayacak diyor
0: Eyvah
1: Melih
0: eyvah
1: Yiğitel.
0: eyvah. Ne oldu şimdi? Bak, be enteresan bir şey bak. Ne diyor? 111 milletvekili destek vermişti. Grupta 80'e indi. Bunlar biliyorsun yani, grupta da bir karar veriliyor. Ve fakat şu anda şu kaç tanesi içeride, kaç tanesi imza verdi? 70'e yakın bir şey galiba. 60'ın üzerinde galiba.
1: Bilemiyorum. Bilemiyorum.
0: Ne oldu, hesaplar gerçekten doğru. Hesaplar tutmayacak. Daha da kötü olacak bu. Yani ben bu deminki öngörü. Bak, kulis bilgisi. Melih Yiğitel oradaki kontakları vardır. İçeride köstebeği vardır. Tanıdığı vardır. Bilmem nesi vardır. Öğrenir. Ulaşır. Ya da direkt arar. Belki bazı siyasiler mesela bu tür konuşmalardan çekinmezler. Direkt olarak gazeteci ayırmaksızın direkt anlatır. Neyse, o anlatır.
1: Evet,
0: Bilir.
1: evet.
0: Sorun yok. Ama ben bir öngörüde bulunayım. Daha dur, daha dur. İşin başındasınız Gözler. Daha çok o ıslak ıslak boğderek gibi yürürsün sokaklarda. Daha çok yürürsün daha sokaklarda. Daha ne kelekler gelecek? Daha dur dur, daha bitmedi, frenemez. Adamların o 70'te hayali bir şey, yani tahayyülü konuşuyor adam. Daha dur bakalım. Zeydan Karalar reddetmiş ya. Hani
1: Şimdi
0: ben
1: ha,
0: şimdi
1: ona
0: söyleyeyim.
1: gelelim mi?
0: Onu bırak,
1: Başkanla
0: İzmir'de demiş, bir dakika bekleyin demiş benim. Haberin var mı ondan?
1: var.
0: Abi ya şimdi bir dakika, neden acaba bunlar oluyor? Hani haindi.
1: Bak, Yeni Şafak'ta başkanlardan Özel'e ret.
0: Ha.
1: Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Cemil Tugay.
0: Ne oldu hocam? Ankara, İzmir,
1: Adana.
0: Adana.
1: Yani üç büyük şu anda görevde olan,
0: İstanbul'dan
1: yolsuzlukla
0: sonraki.
1: suçlanmayan, en azından bir soruşturmanın şeyi objesi olmayan sayısı azaldı onların çünkü. En büyük üç büyükşehrin belediye başkanı
0: Bir önceki
1: diyor
0: içeride.
1: ki
0: Tunçer içeride. Bu
1: Tunçer
0: dışarıda.
1: içeride, Cemil Tugay dışarıda. Cemil Tugay
0: CHP'ye bak ya. Adam dışarıda.
1: bağımsız kalmaya devam edeceğini
0: Evet.
1: söylemiş. Zeydan Karalar benim yerim, yurdum, yuvam CHP demiş. Mansur Yavaş her zamanki gibi sessiz kalmış.
0: Bak burada.
1: Yani her zamanki gibi,
0: Her zaman
1: göreve
0: gibi.
1: geldiği günden beri yaptığı gibi sessiz kalmış. Ama bak, bu da
0: Ne
1: bir
0: gazladılar
1: siyaset.
0: değil mi hocam?
1: Bu
0: Bak
1: da
0: bir
1: bir siyaset.
0: hocam
1: Bak,
0: şey
1: sana
0: değil. Bak,
1: söyleyeyim.
0: ben sana bir söyleyeyim mi? Türkiye'deki en büyük, bak en büyük yalanlardan bir tanesi. İddialı söylüyorum. En büyük yalanlardan bir tanesi. Hadi sen sandığı koysan hala tamam, belli bir kesimde Mansur Yavaş'ın muhalef kesimin eğer çatı adayı olursa en yüksek oy alacağını söylemek Türkiye'nin en büyük yalanıdır. En büyük yalanıdır. Ve adam biliyor musun? Enteresan. Bunu benim gibi bir kişi daha biliyor. Mansur Yavaş.
1: Kendisi.
0: Biliyor. Yani şimdi adamın bir şeyi var. Bir Anadolu tabiri. Eski maniler vardı ya, manilerden. Mesela, biraz okudun ya sen biraz önce Barış Manço'dan. Bizim rahmetli edebiyat hocamız Mehmet Ateşoğlu'nun bize ezberlettiği o dönemlerde. Söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar.
1: Oho. Sen
0: Tamam.
1: yine bak,
0: Hocam
1: güzel yaklaştın
0: Mansur
1: meseleye.
0: Yavaş bunu çok fazla yapıyor.
1: Sükut eğiliyor diyorsun
0: Bak
1: ya.
0: yani söylersen bir söz söyle, sözünden ibret alsınlar. Bak bu ikinci cümle. Söylemezsen sükut eyle, seni bir adam sansınlar. Abi Mansur'un bütün taktiği bu. Adam sansınlar. Hocam ama sansınlar.
1: Evet.
0: Yani o kadar da
1: Ona
0: konuşmazsan İçindeki cevheri göremeyiz hocam.
1: Şimdi bak ama şimdi sana yüzden, ben bir
0: ama mesele
1: senaryosu oldu, ortaya koyacağım.
0: Bak, bir dakika mesele o değil. Mesele şuraya bak. Bu söyle. Meseleye. Şeyi saymıyorum. Kim o? Zeydan Karalar. Bilmiyorum çünkü aralarındaki rekabet, husumet, yandaşlık, kandaşlık soruşturma geçirdi biliyoruz. O da bir gözaltına alındı, bırakıldı, hatırlıyorsun.
1: Evet, evet.
0: Tamam. Hatırladım. Bilmiyorum. Bilmediğim bir şey konuşma ama.
1: Tamam.
0: Dön bu tarafa. Şey Cemil Tugay istifa ettiğinde bundan haftalar önce, doğru mu?
1: Evet.
0: İstifa etti dururken.
1: Evet.
0: Şak.
1: Evet.
0: Henüz daha yeni parti kurmayacağız. Biz CHP'yi baba ocağını terk etmeyeceğiz. Altı ok, ok, ok diye gösterirken ben de istifa ediyorum dedi. Sağ olsunlar. Bak bunlar var, o kadar var ya komik terkip. O kadar ahmaklık var ki bu sol medyadaki hamakat inanılmaz bir dereceye gelmiş.
1: Tamam.
0: Dediler ki görüyor musun bak ben yazdım onu.
1: Hı.
0: Nedir o göre, neyi görüyor muyuz? Şimdiden Kılıçdaroğlu'na karşı ilk iskan bayrağı çekildi. Özgü Özelci efendim başkan safını belli etti. Lan dedim ben mi aptalım, ben bir gerizekalıyım, anlamıyorum ki. Hani şunu demiyor adam istifa. Ben dedi bağımsız devam ediyorum arkadaş.
1: Hı.
0: Benim CHP işim yok. Ben İzmir'e hizmetmek istiyorum. Herkese çalışacağım ama adam bunu aldı sözcü okuyor bunu, böyle okuyor. Ha gördün mü bak Kılıçdaroğlu'na isyan. Adam öyle bir şey demedi ki lan. Nerede oynuyorsun bunu? O ulan baktım. Herhalde ben yanlış anladım dedim. Ya bu Cemil Tugay. Hatta belki de CHP'nin başına geçer. Aday olacak falan gibi. Ulan bu mudur? Ben de herhalde anlamıyorum bu işlerden. Ya sonra aklıma geldi ve şimdi gördük. Adam gitme sinyalleri verdiği gün. Ana adam dedi ben de gelmiyorum. Ne oldu lan? Ne oldu şu buraya?
1: Çok enteresan.
0: Ya hayır, bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey tamam anladım. Biz ahmaksınız. Bu ahmaklık yani hocam, bu kadar üretemezsen geleceğin ya ahmaklık, hamakattir hocam. Sloganlarla konuşursan ahmak olursun. Kemalizm de geldiği yer bu nokta budur. Yılmaz Özdil kendi itiraf ediyor artık. Aptallaştırdık milleti diyor. Ya. Ben yaptım bunu diyor. Bir
1: aynen de devam ediyorlar. Cumhuriyet'in yolda gelmiş. Getirir misiniz?
0: Özgür'e destek vermiyorsun. Esen sizi çok seviyorduk ama artık sizi sevmiyoruz diye adama. Demiş ki ben akrabayım Tayyip Erdoğan'la. Teyzemin oğlu Rize il başkanı. Dedim adam da bana kusura bakmayın bilmiyordum dedi diyor. Yani Yılmaz Özdil'in gezebildiği bir market düşün abi.
1: Şimdi
0: yani,
1: bak
0: Edirne, Ardahan, bak, Urfa, bu Adana milleti, değil hocam.
1: Bu milleti
0: ya Bağdat Caddesi, ya Nişantaşı,
1: zehirlemeye ve uyuşturmaya oradaki devam ediyorlar. Bu.
0: Aptallık yani.
1: Cumhuriyet gazetesindeki şu habere dikkat çekmenizi istiyorum. Dikkat çekmek istiyorum. Lütfen. Ya Cumhuriyet okuruysan da kıymetli seyircim ya da saygıdeğer dinleyicim. Şu habere bir dikkat çek. Çekelim beraber, dikkatini çekelim senin. Bak. Yeni partiye hazine engeli. Korkunç bir şey. 90 vekil geçse de devlet yardımı alınamayacak. Neden? Hazine istemiyor çünkü. Neden? Önünü kesmek istiyor çünkü. Böyle bir algı değil mi? Efendim hazine yardımı. Seçime girmemiş hiçbir partiye verilmez. Seçim biter. Seçimden çıkılır.
0: Hadi canım sen de.
1: Yapılan
0: kandırma.
1: Sayım tamamlanır. Kandırma. Resmi sonuç açıklanır. O sonuca göre hazineden ayrılan pay partilere verilir. Dün CHP'de o bahsettiğiniz 90 vekil CHP'de zaten aldıkları o hazine yardımını gömdüler. Araç tefrişatıyla, pardon ya, onu Uşak'a yaptırmışlardı. Hani Uşak yapmasaydı biz hazine yardımıyla yapacağız demişlerdi. Kusura bakmayın, o aracı Uşak Belediyesi, Uşaklılar yaptı yani. O zaten hazine yardımı yapıldı. Ya bu 90 vekile zaten o para verildi. A parti başka amaçla kullanmıştır, kullanmamıştır. Hala kasadadır. Şu anda CHP'nin kasasında ne var? Onu da CHP'liler biliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi bu tarz böyle
0: hocam,
1: dezenformasyona hiç bıkmadan şey devam ediyor. Sadece buna dikkat çekmek istedim hocam, efendim.
0: Çok küçük bir şey.
1: Alabilirsiniz ekrandan. Evet, evet. Daha fazla kirletmeyelim ekranımızı.
0: Yemin ediyorum bu devede kulak sayılmaz abi. Bak. Hatırlıyor musun? İki hafta önce adamlar isyan ettiler diye. Sözcü. Manşet hatırlıyor musun abi? Sözcü manşet. Avrupa Parlamentosu gibi bir şey var mı?
1: Evet. Hatırlıyorum.
0: En son CHP dedi ulan kapat.
1: Cahil dedi ya. Cahil.
0: Ulan dedi kapat. Cahil. Neyi kapat? Parlamento nedir? Avrupa Komisyonu dedi. Abi Sözcü'nün manşetinde duruyor. Ya adam bak bir saniye söylüyorum. Ne yaparsan yap. Yiyebilecek bir kitlen varsa tamam mı? Ne yaparsan yap ama. Yani çok özür dilerim. Yani her türlü ahlaksızlığa ben dedim bak bir daha dedim. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Abi itiraf et. İnan ucuz kurtarırsın. Yani bir şey kaybetmezsin. Neyinden kaynaklanıyor? Yani siyasi

0: kariyerinden bir şey kaybetmez. Ne demek istiyorum? Şunu demek
1: kitle
0: istiyorum.
1: Kitle öyle de kabul abi edecek kitle, bir kitle var diyorsun.
0: Bizim hırsız diyor çalar. Bizim hırsızın diyor.
1: Ne
0: bizim
1: güzel
0: diyor,
1: çalmış
0: diyor. Ya bizim diyor ya mesela 10 defa yazdık. Bir defa yazdılar. Bir defa ucundan yaz. Yazamıyor. Özkan Yılım. Adam peştemalle otel kapısını açıyor. Şu fotoğrafı anlamaya çalışıyorum. Anlattığım ilk şu. Bir adamda ar perdesi yırtılmışsa kapı çaldığı zaman ya oda servisi gelse, ulan hepimiz otelde kaldık mı diyecek adam. Oda servisi gelse şöyle açarsın kapıyı. Ahlak, yok hocam yiğidi malı meydandadır. Buyurun, buyurun gelin buraya. Cem Yılmaz'ın var ya yerli. Abi samimiyete bak, al samimiyim ben. Buyurun, bir işi giymiyorum. Lan siyasetçi bu adam. Sevgilisi yok. 25 değil, 21 değil lan 25. Aa, pardon özür dilerim. Ne? 3 4 yok 3 tane 4 ol 4 çünkü çağrışım kötü. CHP yakışmaz.
1: 3 sevgili mi varmış?
0: 4 kadın demek. Heh. İslami çağrışım yapar. Laikiz o yüzden uymaz bize.
1: Ya 5 olsun.
0: Tabii.
1: Ya 3 olsun.
0: Tabii benzemeyelim ha. Müslümana diye. Bu kadar kötü ve süfli bir anlatım tarzını seçmeyi ben seçmiyorum. Siz böyle kendinizi tarif ediyorsunuz. Biraz önce gösterdiği şeyi ben abartıyor mu zannediyorum? İnan ki devede kulak bir şey değil. Adam manşetten bak adam manşetten bunlar da mı Türk diye bak şu şey var ya sözcü. Bunlar da mı Türk diye Kürt milletvekillerinin fotoğrafını tek tek koydu biliyor musun? 2014-15 seçimleri. Hatırlıyor musun? O beyni koyduğu vakitler beyni evet, koyuyordu ya. Evet. Ya bu kadar alçaklığın dibi. Bu kadar alçak doğru. Diyorum mesela bu adamlara. Var ya serinlik veriyor onlara yani. Ya alçaksın, sefilsin. Yapmayın bunları. Bak Cumhuriyet. Bak tamam. Buradan bir daha söyleyeyim. Adımı da refere etmek istemiyorum. Yani Yılmaz Özdil. Ama söylediği şey çok ağır bir şey. Yani anlatamıyorum ya ben. Çünkü ben şeriatçı bir adamım. Yericiyim, mağaracıyım, şeriatçıyım ben.
1: Örümcek ama, kafalısın.
0: Ama adam çağdaş değil ve ilerici. Değil mi?
1: Tamam.
0: Ben bak en çağdaşınız anlatıyor. Hatta tapılası bir haşa yazar anlatıyor. Diyor ki arkadaş bunu yuttu adam. Şimdi Yılmaz Özdil'in diyor ya Suriyeliler gitsin. Ben kaç tane hayatta Suriyeli gördün Alaçatı'da? Ha, plajda otururken yanında Suriyeli mi var? Lan senin oturduğun yerde lahmacun 1500 lira. Gerçek. Şimdi bunu anlatıyor adam ve bir şey diyor ki öyle bir hale getirdik ki diyor. Senin eserin dedim ben yazdım onu.
1: Şimdi şu
0: öyle bir getirdik, adam şu şeyi diyor
1: ifade
0: adam.
1: İfade verenler de aynı bu. Aynı
0: bravo. Bu. Heh, harikasın tamam. Bak bu örgüyü kurduk ya.
1: Tamam.
0: Hani her yol Roma'ya çıkar lafı gibi. Her kepazelik CHP'ye çıkar.
1: Bitti. Abi maalesef ya.
0: Abi özür dilerim bak. Pavyon CHP. Mezar CHP. Alkol sağlığa zarardır. Alkol CHP. Genç kızı taciz CHP, tecavüz CHP.
1: Rüşvet?
0: Rüşvet CHP, para CHP, sırt çantası CHP, duvarda para CHP, o CHP, bu CHP, o onu CHP, bu bunun. Şimdi bakıyoruz her buraya çıkıyor. Şimdi diyor, abi, siyasi bir efendim irade. Arkadaş Recep Tayyip Erdoğan geldi de ulan girin, girin birbirinize mi dedi size ya? Adam dedi ki ben dedi bundan memnunum dedi. Ben şahidim abi. Ben dedi bu Kılıçdaroğlu'ndan memnunum ama ülke adına dedi faydalı bir şey değil bu adam. Çünkü eğer pragmatik düşünürsek pragmatik ben siyaset yapıyorum üretiyorum. Bu adam şunu demiyor hastaneyi az açmışsın ben bir tane daha açacağım demiyor. Kapat onu hastaneyi diyor. Bu dedi valla ben bulmuşum bu malı. Madeni bulmuşum demek istiyor evet, madeni. Yani. Aynı madene kazıyorum diyor devam ediyor diyor bu maden. Şimdi bu adamlar birbirine yediler ettiler bitirdiler. Tamam. Bir tane bugün de yazdım ben. Kılıçdaroğlu giderken aklıma o geldi ağlayan bir figür. Bak her yol oraya çıkıyor. Falan. Niye ağlıyor Kılıçdaroğlu? Bugün artık grup toplantısı. Bugün son konuşmam. İstifa ediyorum. Ve adayım. Altılıma. Yürü. %100 gidiyor artık. Bitti. Abi enteresan. Dün grup toplantısı yapıyor. Özgür Özel. Ağlayanlar var. Daha henüz dur bir dakika dur. Veda etmedi.
1: biz bu filmi gördük. Tamam. Gördük.
0: Ulan
1: gördük.
0: Burada kim giderse. Kim giderse. Öteki de arkasından ağlıyor. Şimdi bak
1: ama hançer de şurada bak, ağlıyor.
0: Timsak gözyaşları hocam. Ulan ne güzel gidiyor.
1: İşte bana sıra bunlarla gel.
0: Ve ben sana söyleyeyim yani bu iş böyle devam ediyor. Bir devinim bu. Abi yani güzel. İhanet. Bak birbirinin kuyusunu kazma, para, rüşvet, pavyon, hançer, ihanet, para, araya cumhuriyet. Çağdaşlık, laiklik, ultra bilmemecilik. Bu mudur lan? Evet, CHP tam da budur. O yüzden çok mutluyum. CHP bölündü. Ben saklamıyorum hocam duygularımı, özür dilerim. Yani belki de bazı arkadaşlar
2: kaç mı
0: gazetecisin? Yaşın başın gelmiş, sakal makal böyle konuşuyorsun. Bunu bir siyasi analizi yap. Yemişim siyasi analizi. Onu siz kendi saklayın, çubuklarla anlatın analizi. Ama ülke için hayırlı bir şey olmuştur. Ve
2: diye
0: ve CHP seçmeni için belki de ilk defa, hani var ya sabahki o ağır double espresso wake up coffee, uyanma kahvesi.
2: Tamam.
0: İlk defa uyanma taktiği yapmaktan bıkmıştır bu adamlar artık. Hali perişanlığı görünce CHP'nin. Unutmayın.
2: Zaman, şimdi bak Milliyet Hürriyet'teki manşet haberi de enteresan satır başları içeriyor. Onu sorayım bari sana.
0: Sor abi.
2: Şimdi ince bir hesap yapmış. Dedik ya az önce başkanlar geçmiyor diye.
0: Kim? Muharrem İnce mi?
2: Hayır. Sen oradan çağrışın yaptı. Bana da ilk önce haberde Muharrem İnce ile ilgili bir şey mi var dedim ama.
0: Ben acıyorum hocam.
2: Çok o değil.
0: Ya Ömer
2: İnce
0: abi,
2: hassas.
0: Bir saniye, çok güzel giriyor. Anlatıyorsun. Bak beni burada İnce hesaplayınca en çok acınan adam yalnızca İnce değil mi?
2: Ben acıdım. Onu biz
0: ama bak şimdi,
2: müstakilen bir programda konuşsak bitiremeyiz.
0: Muharrem İnce memlekete kurdu. Kılıçdaroğlu için çete dedi. Evet. Ayrılı gitti.
2: Evet.
0: Kılıçdaroğlu gitti. Gitti de geri döndü. Adam bir daha geri geldi. Gelmiş de dönmüş. Dönmüş de girmiş. Girmiş de çıkmış. Lan bir adam ağzından bir şey açtı. Ağzını açtı. Bir daha da iflah olmadı. Kılıçdaroğlu geri döndü ya. Adam bir daha dönecek mi şimdi? Ne yapacak adam?
2: Işte.
0: Bak Hacı Muharrem şu anda en zor durumdaki kişi. Bir de Cemal Engyurt var. Onu alsınlar ama fazla kaldı CHP'de.
2: Ona geleceğim.
0: Fazla CHP'de fazla kaldı.
2: Yeni partideki hesaplar şu. Hürriyet'in haberine
0: İnce
2: göre.
0: İnce hesaplar, tamam.
2: Hikmet abi az önce bahsettiğimiz başkanlar var ya.
0: Evet.
2: O başkanlara Özgür Özel demiş. Siz gelmeyin.
0: Ha özellikle. Ha tamam.
2: Gelmeyin demiş. Hatta milletvekili olmayan parti meclisi üyelerine de sakın demiş partiden
0: bir taktik
2: ayrılmayın.
0: Bu yani. Ha bir strateji.
2: Niye?
0: Tamam.
2: Yargıtay'dan geri dönüş kararı çıkarsa, yani butlan kararı iptal edilirse.
0: Her ihtimale Kadıköy.
2: Siz evde tamam. Evi toparlayın. Yemeği
0: tamam,
2: falan yapın
0: tamam,
2: biz geliyoruz
0: tamam,
2: falan. Mümkün müdür sen? Hayır. Yargı kararından sormuyorum. Böyle bir hesaba
0: bak,
2: dönük
0: buna,
2: hareket
0: buna,
2: mümkün müdür?
0: Buna, bunların kendi o gezici kafa var ya. Sapıtık kafa. Onlar güzel. Ya tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bundan kelli bir iddialı söylemiş oldu. Geleceği Rabbim bilir. Bak yine biz sadece deneyimlerimizle, tecrübemizle bir siyasi okuma, iç siyasi okuması yapıyoruz. CHP'yi iyi tanıdığımı iddia ediyorum. Buradan Melih Gökçe'ye de nazire olsun diye söyleyeyim. Melih Gökçek biliyorsun CHP en iyi ben tanırım der. 200 yıllardır bu ifadeyi ben de kullanıyorum. Hayır ben senden daha iyi tanıyorum diyorum. Başkanım selam olsun. Ama benim bildiğim CHP'de bu saatten sonra bir de klasik bir laf vardır. Çok komik yani çubuklar gibi. Kartlar bir daha kırılacak. Kartlar falan kırılmaz. Bunların kartı martı yok. Hepsi kart da olsa bunlar hareket halinde biliyorsun devamlı. Ama CHP'de denge bozuldu hocam. Bitti. Yani şu var. Özgü Özel hayatının fırsatını yakaladı. Böyle planlamıyordu. İnce hesaplar tutmadı bak. İnce hesaplar şuydu. Eğriti başkan koy.
2: Tamam.
0: Eğriti başkan koy. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nu gönder.
2: Tamam.
0: İki tane oğlan var hançerli. Tamam mı? Ondan sonra arkasından Eko için zemini hazırla.
2: Tamam.
0: Onun maddi finansal desteğini de hazır, tüm Türkiye'den ahtapot gibi çek, hazırla ve önümüzdeki günlerde, yıllarda
2: koltuğunu ona bırak.
0: Bırak çek git. Çünkü düşük
2: geçsin,
0: profil.
2: Cumhurbaşkanı olsun.
0: Düşük profilli bir. Ama şu anda Eko'nun işi bitti.
2: Bitti mi?
0: Bitti hocam. Bu saatten sonra iflah olmaz. Bitti. Hadi şöyle. Yani mahkeme gidişatına göre ne kadar ceza yer alır onu ben bilemem. Hukuk
2: şimdi
0: teknik.
2: Hikmet
0: ama
2: abi.
0: Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni
2: fikir
0: dahil.
2: Fikir birliğinde mi hareket ediyorlar hala?
0: Hayır. Seçmeni, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dahil Eko'dan ümitlerini kestiler.
2: Şimdi sen bana.
0: Ya sadece üniversite
2: tamam.
0: meselesi değil ha.
2: Kıymetli
0: yani
2: abi.
0: Yani diğer bütün
2: tamam,
0: dosyası
2: tamam.
0: var
2: elbette,
0: dosya.
2: Elbette
0: o kalın
2: de.
0: Dosya kolay kolay çıkmaz
2: de.
0: O.
2: Bana bir şunu söyle. Şimdi biz hep şunu biliyoruz.
0: Onu anlatacağım işte.
2: Hatta.
0: Soruyu aldın mı anlatacağım onu. Tam onu anlatıyordum ben.
2: Tamam. Bak, sorayım seyirciler de anlasın mı?
0: Ben soruyu bilmiyorum ama cevabını biliyorum.
2: Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel. Eş başkan sandım diyen DEM başkanının söylediği gibi. Ha. Yine böyle kafa kafaya mı gidiyorlar? Arada böyle fikir ayrılıkları yaşanıyor mu o
0: şimdi
2: cenahta?
0: Şöyle çok bak enteresan kısa bir analiz yapacağım ama çok rahat anlaşılacak şekilde. Yani benim anladığımı en azından aktarmaya çalışacağım. O da şu. Böyle hesaplanmıyordu değil mi? Yani Eko içeri girmeyecekti.
2: Hı-hı.
0: Ya da Yüse hemen çıkacaktı falan Hı-hı. filan. Geri bir mağduriyet gargaraya getirip falan filan. Yok. Eko içeri girdi. Diploması iptal. normal şart teknik olarak mümkün değil artık.
2: Mümkün
0: tamam.
2: değil.
0: Adaylığı geçtik evet. ama CHP'nin genel başkanı olacaktı.
2: Hmm.
0: Amaç yani Özgür Özel bırakacak bir parti yok ortada. Yüzyıllık hmm. Kuvayi Milliye. Hmm. Özgür Özel mi bırakacaksın? Çocuk orada konuşurken ayağını koyarken çift alan bir adam.

0: hapsolata küfe çıkan bir adam. Tamam. Profil düşük.
1: Tamam.
0: Ama Eko işe alan ahtapotu kurmuş. Şimdi Eko'dan CHP içerisinde ümitler kesildi. Yani kimseyi kurtaramaz artık. Eko kendini kurtarmaya çalışıyor. Kim kurtarabilir ki Eko'yu? Ekrem İmamoğlu'nun o dosyalarını nasıl kapatacaksın? Yargı nasıl karar verecek 3-5 ay içerisinde? Veremeyecek. O daha uzun sürecek bir dava o. Belli. Diploma da yok. Artık şu anda itman beklemediği bir şey oldu. Özgür Özel Eko için Saraçhane'de millet toplayıp affedersiniz çok üzüldüm. Ramazan-ı Şerif'te cami duvarına işettirdi ya. Eko için yaptı bunu.
1: Evet. Evet.
0: Yürüyeceğim ıslak boğderek yürüyorum falan.
1: Polislere saldırttı.
0: Saldırttı. Evet. Asit attırdı bilmem bir şey yaptı ya evet. Bunları. Tamam. Evet. Niçin yaptı? Eko için yaptı bunları. Evet. Eko çünkü cart diye ağzı bir açsa pavyon mavyon doğru lan bunlar. Hmm. Ben verdim o pavyon dese mesela. Mesela. Ulan biz gönderdik bana telefonlar, telefonlar, soğuk cüzdanları biz hazırladık lan. İşte alo.
1: Dese yandı gülüm keten elva.
0: Ne Eko kaldı ne hiçbir şey kalmadı.
1: Haydi bakalım.
0: Oraya kadar durdu ama şu anda bir fırsat var.
1: Tamam.
0: Ne Eko'nu diyebilecek durumda kaldı ne de o çıkabilecek durumda. Ne yapmak lazım? Ulan hiç aklına gelir miydi? Hiç bunu da planlamadılar. Kılıçdaroğlu'nun dönme hatta ifadeleri var 1000 tane söylemişler. Hayat mümkün değil ya. Şurada tükürüğümle boğarlar falan. Hani şey gibi Eko'nun dediği gibi. Yani şu anda beni bir yasaklı yapın ya da içeri atın bu devlet. Yargıtay kararını göremeden millet ayağa kalkar. Türkiye batar.
1: He öyle diyordu.
0: 400 gündür içeridesin. Batmıyor hiçbir şey olmuyor.
1: Hiçbir şey olmuyor.
0: Güzel hayırdır. Güzel gidiyoruz.
1: Bu iktidar seçimi tabii, göremez
0: tabii,
1: diyordu.
0: Tabii tabii göremez.
1: Seçimi. Bu iktidar seçimi tabii, göremez. Tabii, tabii.
0: Hocam hayırdır, yağmurda yağmur maşallah. Hayır, Türkiye bereketlendi. Yağmur yağıyor. Ne güzel NATO geliyor gidiyor. Oh güzel gidiyoruz yani.
1: Bu iktidar gayet seçim. İyi. Şimdi o zaman Hikmet
0: ve,
1: abi.
0: Ve şu anda şunu düşündü artık. Artık ciddiye alıyor Özgözlem. Demek ki orada sıkıntı yok. Mecbur geldi tabii. Şeyde Kılıçdaroğlu dönünce mecbur kaldım. Yeni bir parti kuruyorum.
1: He,
0: kim lider? Benim.
1: Yol ayrımı diyorsun.
0: Hocam peki, lider adam tamam. Lider olacağım diye.
1: Ekrem İmamoğlu'nu
0: mutlu,
1: zaten
0: mutlu.
1: Hatırlayan
0: sağ
1: yok.
0: Özgür'e çok mutlu.
1: Tamam hatırlayan yeni yok. Parti onu kenara lideri. Koyduk. Boşu boşuna da hatırlatmayalım. Evet. Şimdi ben sana bir şey soracağım.
0: Hı.
1: Diyelim ki varsayalım sen bir kız babasısın ben de kız babasıyım.
0: Hı.
1: Varsayalım ki çok varlıklıyız çok zenginiz. Tamam. Kız da böyle yokluk içinde yetişen bir gence gönül verdi. Hani Anadolu'da iç güvey diye bir tabir vardır ya.
0: İç güveysinden hallice
1: evet,
0: derler.
1: Sen o çocuğa bir imkan sağladın. Neticede damadın oldu ya da ben sağladım. Damadın oldu. Çok böyle bütün varlığınla iş kurdun, imkanı açtın bilmem ne falan. Hayatında görmediği bir hayatı yaşamaya başladı. Ondan sonra bir gün senin ona vermiş olduğun evde, senin ona vermiş olduğun parayla aldığı kıyafetlerle, böyle egzajere edeyim meseleyi, sana dedi ki, ben başka bir kadını seviyorum, onunla evleneceğim. Özgür Özel'in durumunu biraz buna benzetmiş. Hmm. Kim benzetmiş?
0: Kim?
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Bu örneği ben verdim efendim. Müslüm Sarı şunu söylemiş. CHP'den istifa edip partiyi böleceğini CHP kürsüsünden ilan etmenin ahlaki ve etik bir yanı yok demiş.
0: Ben de ama benim hakkım yok. Ben bu ifadeyi
1: dün kullandın. Evet. Ağzına sağlık da senin aynı şekilde kurumsal bir ahlaki yok. Yani. Sen
0: doğru. Ben kimim ki? Doğru.
1: Güzel bir
0: Müslüm
1: kişiliği teslim Müslüm etmiyorsun.
0: Müslüm abi söylemiş. Müslüm abi söylemiş. Bence sen de haklısın demiş Müslüm
1: Orhan abi.
0: Orhan baba. Doğru Orhan baba.
1: Peki. Evet. Durum aynen böyle değil mi?
0: Aynen doğru. Çok
1: CHP
0: doğru.
1: Kürsüsünden.
0: Çok ayıp bir şey.
1: Biz CHP'yi evet, bölüyoruz evet. Diye ya bari başka bir yerde evet, yapsaydınız
0: evet,
1: ya.
0: Evet. Evet yani ben oradan daha ilk gün o duyar duymaz o şeyi dünkü işte çarşamba günkü programda yani bir de aklıma o geldi. Şimdi biliyor musun? Demek biz şu anda yol bulduk yürüyeceğiz. Ulan konuştuğun ya çok ayıp bir şey ya. Yani ayıp bari evet, günah. Evet. Ya ama tabii bunlar da ahlak ayıp mayıp falan dediğin zaman bunlar da öyle bir,
1: bu notu
0: öyle
1: bir şey yok. Yani. Koyduk.
0: Ama, o zaman ama bence bak... Müslüm... Bu da enteresan gelmiyor mu sana? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü... gerçi bunlar böyle hocam ya. Ne özel mi yapıyorlar bilmiyorum. Müslüm. Müslüm mi? Müslüm.
1: Müslüm.
0: Müslüm.
1: Müslüm.
0: Ne güzel Müslüm. Müslüm. Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Adam ultra layık ama Müslüm. Ya yani, tenakuz yok mu? Oksimon yok mu?
1: Yani ihtimal.
0: Mesela İmamoğlu. Bak.
1: İmam.
0: Şeye takma atar gibi yürüyor İmamoğlu. Bak, Kaftancıoğlu. Serra Kadıgil. Kadı lan.
1: nasıl bir özgür attırdı mı? Ömür boyu o soyadla yaşayacaksın.
0: Hakikaten yani.
1: Kadı.
0: Kadıgillerden yani. Abi, şeriat hükümlerin kararını verecek olan mahkeme başkanı.
1: Hakikaten başkanım. Zor durumdalar. Evet. Şimdi birkaç dakikamız var.
0: Helal olsun Müslüm
1: konuya
0: abi.
1: Konuya değinmeyince takipçilerimiz kızacak kızıyor. Karşısında.
0: Hem Müslüman hem CHP deyince yanlış mı? Her Müslüman, CHP Müslüman
1: hakikaten
0: değil demiyorum.
1: Hakikaten de önemli yani, konuydu.
0: Layıklığa aykırı gibi geldi bana o yüzden. Yani layıklığa aykırı bir isim.
1: Önemli konu. Efendim.
0: Ne diyorsam.
1: Kandırıldık, aldatıldık Akşam Gazetesi'nin manşeti.
0: Ya, hep zordayız.
1: Nedir bu? Ahbap soruşturmasında gazeteci olduğu söylenen Ece Üner Le Fatih Portakal, ya. Şarkıcı olduğu söylenen Gökhan Özoğuz, sunucu olduğu söylenen Öykü Serter ifadeye çağırdılar efendim. İfadenin bir ortak noktası var. Diyorlar ki, Ahbap Derneği'ne bağış yapmadım. Ece Üner söylüyor. Öykü Serter, Ahbap'a para yatırmadım. Gökhan Özoğuz, Haluk Levent'e, Oğuzhan Uğur'a ya da Ahbap'a para göndermedim. Ele verir ben, salkını, kendi yutar salkımı diye güzel
0: evet,
1: bir söz
0: çok güzel
1: var.
0: Çok güzel bir laf vardı.
1: Bu insanları niye kanına girdiniz o zaman? Ha? Niye yırtındınız? Yardım yapın, para gönderin, para. Siz niye göndermediniz ve bunu utanmadan niye, nasıl ifşa edebiliyorsunuz?
0: Şimdi, hocam şöyle bakmak lazım. Yok mesela adam,
1: yazıklar
0: yani bir insan,
1: olsun ya.
0: Hocam bak, bir insan, bir kişi kandırılabilir veya aldatılabilir. Değil mi? Bak evet. Şimdi, buraya kadar idare ettik. Bir tek bir şeyim var, benim bir tek anlamadığım bir nokta var.
1: Nedir?
0: Oradan bakıyorum şu anda.
1: Nedir abi?
0: Bir insan, hocam kandırılabilir hakikaten. Kandırırsın bir insanı, aldatabilirsin de. Haluk Levent no name bir adam mıydı? O ana kadar tanınmamış bir insan mı? Tanınmış bir insandı. Peki hakkıdın. Yani sanatçısın değil mi? O da, bak bu kim? Bunlar da büyük insanlar değil mi?
1: Abi koca canım, koca ya tamam. Ece Üner dediğin tamam. Senin adaletin şimdi, kılıcı ya.
0: Mesela bak. Oho. Dev adam. Bir dakika, bir saniye.
1: Peki tamam.
0: Evet. Böyle bir adam. Bu kim bunu bilmiyorum. Kim,
1: bu sunucu.
0: Neyse.
1: Geç. Boşver.
0: Şimdi koca koca ve belli bir mevki makam var. Biz her şeyi konuşamıyoruz burada değil mi?
1: Evet.
0: Konuşabilir misin sen burada?
1: Ha.
0: Mesela emin olmadığın bir şey ben burada attım. Ne oldu? Başımıza geldi. Bir şey söyledin. Tak arkadan abi çok pardon. Ya o değil.
1: Ya hata yapabiliriz. Ha, tamam. Eyvallah. Ha. O başka bir şey.
0: Tamam. Burada niye? Çünkü burada bir yayın yapıyorsun ve bu yayında da halkın vicdanı olmak zorundasın. Peki bir şey soracağım. Bu kadar tanımış bir adam Haluk Levent. Haluk Levent ya. Ben gençliğimde de vardı Haluk Levent. Hala var Haluk Levent. Şimdi içeride. Hiç adam yeni bir şey değil yani. Önüne pat diye geldi, kandırılabilirsin. Bak mesela şöyle, bir adam geldi uzaydan Ömer Bey. Önüne tak diye oturdu, böyle yaptı. Neydi bizim maaşın ucundan bir söylesene abi, senin ses güzel.
2: İzmir'in dolarında çiçekler açar.
0: Dedin. Ama çok fazla söylemeyeyim de bu şey, atmosfer bozulmasın.
1: Tamam.
0: Dedin. Ben Yılmaz Özdil okuyucusuyum.
1: Tamam.
0: Caddede oturuyorum. Cümletim var. Bir an böyle yapar. Ne oldu? O büyüye kapıldım ve aldatıldım. Hemen hulala hulala hulala haşa sümme hulala başlar. Ama seni ben tanımıyorum. Çünkü tek benim referansım İzmir'in dağları. Bu başka bir şey. Ulan adam, bak bir daha özür dilerim. Ulan adam sahte çekten içeri girmiş. Sahte çekten, kumar borcundan. Adam kumar bağımlısı.
1: Tilki kümes emaneti.
0: Adam bildiğin tilki ve tanıyorsun. Ama İzmir'in de olma, kandırılamazsın.
1: Hadi
0: İzmir dağları sen söylersen kandırırsın.
1: Bile isteye yaparsan bunun adı kandırılmak
0: hepiniz
1: olmaz,
0: oradaydınız.
1: Kandırmak olur. Hepiniz oradaydınız. Bravo, tamam. Tebrikler. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 23 Temmuz Perşembe Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 12. gündeyiz. 12 gündür Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Donald Trump'ın yaptığı önemli açıklamalar var. Bugün detaylarıyla konuşacağız. Sadece başlıklarını söyleyeceğim. İran için karara çok yakınım dedi Donald Trump ve Husi saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağım dedi. Tabii İran cephesinden de açıklamalar geldi. Aynı zamanda İsrail'den çarpıcı açıklamalar vardı. Sanki artık taşlar yerine oturuyor taraflar ve hem çatışma tarafları hem de bundan sonrasında el yükseltmeler daha net olarak karşımıza çıkacak gibi. Müzakereleri konuşuyorduk, ateşkesi konuşuyorduk. Birdenbire tansiyon yükseldi. Tansiyon yükseldikten sonra, gerilim arttıktan sonra da karşılıklı olarak tehditler daha da belirginleşti. Öyle söyleyelim. Aynı zamanda petrol fiyatları çok arttı. Kızıldeniz'deki saldırıların ardından petrol fiyatları fırlayarak varil başına 100 dolara ulaştı. Küresel petrol fiyatları Mayıs ayından bu yana ilk kez varil başına 100 dolara ulaştı. Bunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki tüm dünyayı ilgilendiren konulardan biri. Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'deki Suudi petrol tankerlerine düzenlenen saldırıların sorumluluğunu üstlendi. İran Dışişleri Bakanı'nın önemli bir açıklaması vardı. Arakçı'nın Hark Adası ile ilgili doktrininden bahsettiğine detaylarıyla konuşacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın nükleer anlaşmasının İsrail ile ilişkilerinin normalleştirilmesine bağlı olduğunu ifade etti. Hepsini konuşacağız detaylarıyla. Peki kiminle birlikteyiz? Doktor Filiz Katman bizimle birlikte, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi önemli gelişmeler yaşıyoruz arka arkaya. Neredeyse her gün yapılan açıklamalar bir yandan da bize durumun ciddiyetini ve bundan sonraki süreçte nereye gidebileceğini gösteriyor. Saldırılar devam ederken 12 gündür Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu süreç içerisinde sizinle konuştuk, tartıştık zaten bu konuyu da. Daha da devam edecekmiş gibi görünüyor. Önce bakalım Donald Trump'ın açıklamalarına detaylarıyla bence bakıp Donald Trump yani Amerika Birleşik Devletleri cephesinde neler oluyor? Çünkü temsilciler meclisinden de aslında Donald Trump'a da yine bir uyarı geldi. Amerika'nın içerisinde aslında İran'la yapılacak olan bu savaşta Donald Trump'ın bu kadar ciddi mesajlar vermesi, sert mesajlar vermesi çokça tartışılıyor. Onu da ayrıca soracağım size. Bakalım Donald Trump Husilerle ilgili neler söyledi? Dedi ki Husi saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağız. Husiler dün gece Suudi Arabistan gemilerine ateş açtı. Bunun bir kez daha yaşanması halinde Amerika Birleşik Devletleri İran'ı sorumlu tutacak. Çünkü Husiler İran'ın vekil gücü ve temsilcisidir dedi. Social Truth'da, Truth Social'da yayınladığı mesajında da bir yıl önce Amerika Birleşik Devletleri ticarete ve ekonomiye müdahale ettikleri gerekçesiyle Husilere karşı gemilere ateş açarak çok güçlü bir saldırı düzenlemişti. O zamandan beri ve İran ile olan çatışmamız sırasında çok sorumlu davrandılar. Ne yazık ki şimdi tekrar harekete geçtiler ve dün gece iki Suudi Arabistan gemisine ateş açtılar. Lütfen bu gerçeğin, eğer bunu tekrar yaparlarsa Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı sorumlu tutacağını, Husilerin İran'ın vekili ve veya temsilcisi olduğunu ve İran'a ve elbette Husilere ağır askeri cezalar verileceğini temsil etmesine izin verin. Husiler şimdiye kadar çok profesyonel ve akıllıca davrandıkları için onlardan çok hayal kırıklığına uğradım. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan Donald Trump. Önce bu açıklamayı sormak istedim size. Özellikle Husilerin saldırılarıyla ilgili olarak Donald Trump'ın açıklamasını, söylediklerini, İran'ı sorumlu tutacak olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Bu İran ile gerilen ilişkilere aslında açılacak yeni bir cepheye de Donald Trump'ın çok sıcak olduğunu, sanki krizi daha da derinleştirerek bir cephede daha İran'la mücadele ederek aslında bölgedeki İran ve İran'a bağlı, İran'ın yanında olan milislerin çıkarttığı tüm sorunların bedellerini İran'a ödeteceğini söyleyerek o anlaşmadaki, müzakeredeki şartlardan birine İran'ı zorunlu mu tutuyor? Yani diğer silahlı örgütler ya da güçlerle ilişkisini sonlandırmak konusunda.
1: Baştan beri İran'ın masaya getirmeyeceğim dediği ne kadar unsur varsa sahada Donald Trump bütün bu süreç içerisinde bunların zorla de facto diyelim masaya gelmesini sağladı diyebiliriz. Yani İran kaçmak istediği ne kadar evet. unsur varsa bunu bir şekilde gündemine almak durumunda kaldı. Bu aslında zorlayıcı diplomasi mi diyelim, zorlayıcı çatışma yönetimi mi diyelim, kriz yönetimi mi diyelim. Donald Trump'ın orada Amerikan iş dünyasında ifade edilen o stratejisini dünya siyasetine de uyguladığının bir göstergesi diyebiliriz. Tabii süreç içerisinde alternatif pek çok gelişme oldu. Neden şu anda bunlar yaşanıyor? Belki onun arka planını da söylememiz gerekiyor. O da Suudi Arabistan'ın ki yine önemli bir unsur da bu sürecin önemli bileşenlerinden bir tanesi olarak da yine geçtiğimiz hafta önemli bir açıklama geldi Suudi Arabistan'la. Amerika Birleşik Devletleri arasında ama asıl bu Hürmüz'deki ve bu Husilerle ilgili sürecin bu noktaya gelmesinde aslında Suudi Arabistan'ın bypass edici rotalarından bir tanesi olan Doğu Batı boru hattı ile ilgili olarak atmak istediği adımlar bunu bir şekilde süreci bu noktadan çıkartabilmek için yani Hürmüz'ü tekrar aktif edebilmek için Donald Trump o yüzden Husilere saldırıyor. Diyor ki İran seni destekliyor. Hürmüz'ü hala pazarlık masasında ve orada işte belli bir gelir elde edebilme kapısı olarak tutabilmesi için alternatif rotalar ki başka bir alternatif rota daha var. O da Irak üzerinden Suriye, Akdeniz, Doğu Akdeniz limanına giden bir hatla ilgili olarak Irak ve Amerika Birleşik Devletleri arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Şu ana kadar görebildiğimiz şu ki bir rota savaşı gerçekleşiyor. Ben bunu Star'daki köşe yazımda rota yeniden oluşturuluyor ifadesiyle kullandım. Evet. Hürmüz'den geçecek rotayı alternatif güzergahlara yönlendirmekle ilgili bir plan var. Amerika cephesinde İran'sa bunu baltalayabilmek için biraz önce sizin ifade ettiğiniz vekil güçlerini. Evet. O yüzden de geçtiğimiz iki gün içerisinde İran-Irak sınırında çok ciddi bir hareketlilik başladı. Irak Devlet Başkanı'nın yine ziyareti, Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret, oradaki görüşmelerin gerçekleştirilmesi bunun ön hazırlıkları idi. İran da buna mukabele edici bir hamleyi kendi gücüyle değil ama bugüne kadar hep Orta Doğu siyasetinde konuştuğumuz vekil aktörler, milis güçler ifadesi kullanılır. Milis güçler üzerinden bu süreci kendi sahasına yani oyunu kendi sahasına tekrar çekmeye çalışıyor. O yüzden de İran'ı hedef alması Donald Trump'ın burada oyununu gördüm ve rest çekiyorum masaya rest olarak
2: geliyor diyor.
1: Geliyorum evet. ifadesini kullanıyor.
2: Peki hocam bu bize yani çok hani şu diğer açıklamasını da göreceğiz İran'a aslında çok sert cevap vereceğini söylüyor. Donald Trump'ın

açıklamaları, içeriden de çok fazla eleştiri geliyor aslında. Bu savaşı tek başına kendi kararıyla belirli bir gerilim noktasına çektiği ve çok ciddi saldırılar yapabileceği ile ilgili yaptığı açıklamalar içeride de çok ciddi sorun yaratıyor.

0: olarak İran'ı destekledikleri de, bir milis güç olarak İran'ı destekledikleri de biliniyor. Fakat tüm bu bunların sonunda aslında İran'a bedel ödetmekle ilgili Donald Trump daha öncesinde herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu tamamen müzakere masasının ortadan kalktığını mı bize gösteriyor? Yoksa İran'ı müzakere masasına çekmek için, yani bu gerçekçi mi, bu kadar ciddi anlamda saldırıları arttırabilmesi 12 gün oldu, daha da yükselterek, el yükselterek devam eder mi? Yoksa İran'ı masaya oturtmak için de bir ciddi baskı mı?
1: Buradaki yani daha önceki sürece baktığımız zaman aslında çok ilginç bir şema, patern görüyoruz bu süreçlerde. Mutlaka çıpalanmış bir tarih var ve o tarihte ya bir müzakere, yani daha farklı ülkelerle daha küresel ölçekte bir önemli liderler zirvesinin çıpalandığını görüyoruz sürecin, veya şu anda olduğu gibi Kasım seçimleri, Amerika'nın iç siyasetindeki dengeleri süper çoğunluk olmaktan farklı bir yere evirebilecek potansiyele sahip olan Amerikan iç siyasetindeki dengelerin Trump'ın aleyhine dönebilme ihtimalinin giderek arttığı o tarihe, Kasım seçimlerine çıpalanmış olduğunu görüyoruz. Ve bu süreç içerisinde aynı daha önce olduğu gibi o sürece yakınlaştıkça müzakere masasının daha fazla gündeme geldiğini görüyoruz. O tarihe biraz daha uzak tarihlerde saldırının şiddetinin, yine Trump'ın iş dünyasında kullandığı o strateji, önce krizi yükselt, elini yükselt, mümkün olduğunca üst perdeden konuş, sonra daha azına razı oluyormuş gibi masayı sen oluştur. Vance'in açıklaması da aslında bu yönde. O da işte İran bizden müzakere masasını geri dönmemizi istiyor, evet, gibi ifadeler kullandı. Bu artık Trump'ın stratejisi, ekibinin stratejisi bir şekilde kristalize oldu diyebiliriz. Buradaki önemli parametrelerden bir tanesi NATO zirvesi sırasında gündeme gelen bir unsurdu. Vance'in, Paxet'in affedersiniz, Savaş Bakanı'nın Netanyahu ile görüşmek üzere Amerika'ya gitmesi planlanıyordu. Sonrasında bu iptal oldu. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri ziyareti gündeme geldi. İşte onunla ilgili gelişmeler de bu ara dönemde İsrail ile ilgili sürecin nasıl yönetileceği, ki Vance'in yakın dönemdeki açıklamaları, Rubio'nun yakın dönemdeki Netanyahu ile ilgili, İsrail ile ilgili çok olumsuz açıklamaları, orada da işlerin pek de İsrail-Amerika ilişkilerinde süt limanı olduğunu göstermiyor.
0: Ama Donald Trump bugün, ben yönetmenimden rica edeyim Donald Trump'ın bu sefer İran'la ilgili açıklamasını. Çünkü İran'a çok sert cevap vereceğiz dedi. Aslında çok da yeni duyduğumuz bir şey değil. Bu İran için karara çok yakınım. Çok büyük bir saldırı düşünüyorum. Daha önce hiç olmadığı kadar büyük dedi. Karar vermeye çok yaklaştım. Bunun için tamamen hazırız. Onlar hala yeterince acı çekmedi. İsrail'e sorsam 2 dakika içinde katılırlar ama bizim kimseye ihtiyacımız yok mesajını verdi Donald Trump. Şimdi onlar daha yeterince acı çekmedi ifadesinde bulunuyor. İran'ı haritadan sileceğini söyledi, taş devrine döndüreceğini söyledi. Çok aslında ciddi ve çok sert açıklamalarda bulundu Donald Trump. Ama bugün geldiğimiz noktada o dönemde hep böyle hani bir müzakere masasında oturulur, karşılıklı bir şekilde İran'ın nükleer bir silaha sahip olmaması, işte Atom Enerji Ajansı tarafından denetlenmesi vesaire, bunlar konuşuluyordu. Şimdi Kazma Dağı ile birlikte aslında İsrail'in biraz da istihbaratıyla, yönlendirmesiyle Kazma Dağı ile ilgili açıklamalar vardı. Salı günü özellikle Donald Trump bunu söyledi. Dedi ki eğer yeni bir yerde daha böyle bir nükleer çalışma varsa o zaman orası da vurulacak dedi. Aslında istihbaratı İsrail'den alıyor. Bilgiyi yönlendirmeyi İsrail'den alıyor. Zaten tamamen bu operasyon, bu savaşta İsrail'in özel odada Netanyahu'nun Donald Trump'a yaptığı sunum, CIA'ya karşı çıkmasına rağmen Donald Trump'ın da Mossad'ın sunumuna tamam demesiyle başlayan bir süreçti. Şimdi İsrail'i dışarıda tutuyor. Diyor ki İsrail katıl desem hemen katılır ama bizim kimseye ihtiyacımız yok diyor. İsrail'den de gelen bir açıklama var aslında. Onu da sonra konuşuruz. Ve tamamen bu süreç Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşı iken ABD, İran savaşı ve Körfez ülke, bundan etkilenen Körfez ülkelerine döndü. İsrail burada biraz geri planda durmak istiyor. Neden?
1: Aslında biz bunun bir benzerini 12 gün savaştır.

0: diye adlandırılan 2025 Haziran'daki o süreçte de görmüştük. Hı hı. Herkes İsrail'in İran'da olduğu söylenen nükleer santrallerini vurma hamlesini beklerken bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin o bombardımanını gördük. Bu çünkü tamamen Trump'ın kişiliğinden mütevellit. Ortada bir şov varsa bu şov asla başka ikinci bir aktöre bırakılamayacak bir unsurdur. Evet. Trump gibi bir isim için yakınındaki herhangi bir isim fark etmez. Hexet, Rubio, Wentz bununla ilgili de çok açıklamalar yaptı. Ne zaman onlar ön plana çıksa ben hemen sahneyi devralırım gibi ifadeler açık açık da söylüyor. Bundan da çekinmiyor. Tabii İsrail'e baktığımız zaman İsrail'in bu durumla ilgili süreçle ilgili onun da kendine yönelik bir ayrı ajandası var. Nedir bu ajanda? İsrail'de de yaklaşan seçimler var. Ve o noktada da Netanyahu ile ilgili hiç Netanyahu için ve şu anki aşırılıkçı partilerden oluşan koalisyon için pek de hayra alamet olmayan ifadeler kullanılıyor ve ciddi bir orada da aynı Amerika'daki ara seçimler gibi Netanyahu'nun aleyhine olabilecek bir sonuçtan veya koalisyon hükümetinin aleyhine olabilecek bir sonuçtan bahsediliyor. Ama burada söz konusu olan Biden gibi bir karakter değil. Trump gibi bir karakterle Netanyahu'nun yapacağı müzakere veya söylem Biden gibi veya demokrat herhangi başka bir liderle Amerikan başkanıyla yapılacak olan görüşmeden çok çok farklı olmak zorunda ve Netanyahu bunun farkında. O sınırı iyi biliyor ve iyi görüyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tabii ki biz farklı unsurları görebiliriz, sahada farklı realiteleri görebiliriz ama ben bu adımları tek tek bir araya getirip bir pasta, bir büyük resim olarak bakmaya çalıştığımda Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik gerçeklik yaratılıyor. Ve bu jeopolitik gerçeklik ne İsrail'in hoşuna gidiyor, ne İran'ın hoşuna gidiyor, ne de Körfez ülkelerinin hoşuna gidiyor. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarlarına yönelik burada oluşturmaya çalıştığı yeni statüko, var olan bölge güçlerinin hayalindeki veya projeksiyonundaki gerçeklikle hiç örtüşmüyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ile bu şu anki bölgedeki ülkeler arasında belki de 180 derece diyebileceğimiz kadar farklı bir bakış açısı var. Bu da Körfez ülkelerinin yönünü başka ülkelere çevirmesi anlamına geliyor. Suudi Arabistan'la Amerika arasındaki görüşmeler, Irak'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler ve Suriye-Amerika ilişkileri bunlardan azade. Hı hı. Ama görmediğimiz yeni ülkeler de devreye giriyor. Ürdün, İran-Ürdün meselesi. O çok yeni bir cephe açılması anlamına geliyor. Burada İran'da aslında sahayı biraz daha genişleterek kendine daha fazla manevra alanı yaratmaya çalışıyor Hürmüz'de. Çünkü Ürdün'le de uğraşmak zorunda kalsınlar. Doğru. Babel Mendeb'le de uğraşmak zorunda
1: şimdi
0: kalsınlar.
1: Şimdi onu soracaktım. Özellikle Husilere bu baskının en büyük nedenlerinden biri de zaten Babel Mendeb. Çünkü orada uyguladıkları, Suudilere yönelik uyguladıkları abluka ve Husilerin Hürmüz'den sonra bir de burada bir küresel ölçekte bir sorun çıkartacak olması, kriz çıkartacak olması Donald Trump'ı biraz da bu küresel ölçekte çıkacak enerji krizinde İran'ı da sorumlu tutmak üzerine ve
0: bedel ödetmek.
1: Hem bedel ödetmek hem de Hürmüz konusunda da İran'ı biraz daha sıkıştırmak olabilir mi?
0: Evet, kesinlikle. Yani şu anda dünyadaki saldırıya uğrayan yerlere baktığımız zaman tek bir kesişim kümesi var, enerji. Hı hı. Ukrayna'nın Rusya'da hedef aldığı yerlere bakıyoruz, tabii. Rafineriler. Evet. Rusya gibi bir enerji ihracatçısı ülke şu anda petrol ithal eder hale geldi, düşünün. Şu andaki resme baktığımız zaman o bahsettiğimiz jeopolitik gerçekliğin güncelleme gelmesi olarak bunu kastediyoruz. Şeye bakıyoruz, İran cephesine bakıyoruz. Aynı sorun orada da var. Hı-hı. Hark Adası ile ilgili Kalibaf'ın görüşüne de bahsedeceğiz. Tabii. Irak Suriye arasındaki 1950'lerde yapımı tamamlanan Banyas, Kerkük-Banyas boru hattının hayata geçirilecek olması, çok büyük bir proje finansmanının Amerika tarafından desteklenmeye karar verilmesi, bu da yine enerji konusunda denk geliyor. Ve tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu orta koridor meselesi, Azerbaycan-Almanya görüşmesi, Aliyev'in Almanya Şansölyesi Starmer'le görüşmesi yine enerjiyle çok bağlantılı. Dolayısıyla bu kesişim kümesinin bize söylediği şey şu: daha büyük bir şey için bir hazırlık var. Ama bunun için de bu konuda bir denge konumuna gelmek durumu var. Enerjiyle ilgili parametreye geldiğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin kaya gazı, kaya petrolü sonrasında net enerji ithalatçı olmaktan net enerji ihracatçısı haline gelen bir ülke olduğu gerçekliğini unutmamamız gerekiyor. Petrol fiyatındaki her artış, evet, enflasyonist baskı yaratıyor Amerika'da, ama Amerika bundan para kazanıyor. Rusya bundan para kazanıyor. Onu engelleyebilmek için zaten Ukrayna oraya vuruyor. Onu engelleyebilmek için zaten İran bu noktada Hürmüz'le ilgili bir karara varıyor. Onun üzerine Amerika Birleşik Devletleri yeni bir aktör olarak Hürmüz'e oturuyor. Abluka diye bir kavram geldi ve Amerika oranın yeni polisi.
1: Evet, ben diyor burada güvenliği sağlayacağım. O yüzden çeşitli beklentileri de vardı. Onlardan vazgeçti Körfez ülkeleriyle yaptığı anlaşmaları göz önünde bulundurarak. Ama bu tabii gerçeklik, hani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'dan çıkacak mı? Orta Doğu'dan çıkıyor derken aslında belki de o enerji ve yani koridorlar, enerji alanları ve aynı zamanda denizdeki güzergahlar açısından, körfez açısından çok ciddi farklı bir krizi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda baskın varlığını da beraberinde getirdi. Şimdi hocam, İsrail'den gelen açıklama var. Ben birazcık sırayı değiştirmiş olabilirim, yönetmenimden rica edeyim. Çünkü Donald Trump'ın açıklamasından sonra, yani İsrail çok isterdi böyle bir şeye katılmayı, ben İran'a saldırırken yanımda olmayı isterdi ama bizim kimseye ihtiyacımız yok dedi. İsrail Maliye Bakanı'ndan da açıklama geldi. Rica edeyim yönetmenimden, Ledi. İsrail Maliye Bakanı da dedi ki ABD-İran çatışmasına dahil olmak istemiyoruz. İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında sınırlı çatışmaların yaşandığı mevcut durum bizim için en doğru ve en iyi durumdur. Kendimizi bu işin içine sokma niyetinde değiliz. Şimdi sınırlı çatışmaların yaşandığı mevcut durum bizim için en doğru ve en iyi durumdur ne demek? Sınırlı çatışmalarla hani İran'ı yavaş yavaş hep bu gerginliği, bu çatışmaların sürekli olmasını, İran'ı yıprattığı, aslında İsrail'in de bu anlamda İran'ın nükleer silah sahibi olmaması. İşte Donald Trump açıklama yapmıştı yine Salı günü, dedi ki İran'ın toparlanması 20-25 yılı bulur. Dolayısıyla daha önde çok uzun zaman var. Biz onlara şimdiye kadar verilmemiş çok ciddi bir zarar verdik. Bütün bunlar İsrail diyorken 20-25 yıl ya da daha uzun süre İran kendini hem ekonomik olarak toparlayamayacak hem de Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli tehdit ve çatışma halinde olması, Körfez ülkeleri ile arasındaki bu gerginlik, İbrahim anlaşmaları ile Donald Trump'ın yaptığı son dönemdeki açıklamalar, bunlar bizi tatmin ediyor mu demek istiyor. Çünkü biz hep İsrail'den gelen açıklamaların sanki savaşın daha devam etmesi, Amerika'nın daha güçlü vurması gibi gördük şimdiye kadar. Bu demin anlattıklarınızla da aslında biraz da uyumlu. Yani İsrail'den gelen açıklamada sizin söylediğiniz seçimler Netanyahu'nun şu andaki durumuyla da örtüşüyor diye okuyorum ben.
0: İşletmede bir kavram vardır, outsource etmek. Evet. Başka bir yere maliyeti veya işi devretmek. Hı hı. Oradan ciddi bir maliyet kesintisi, evet, kazanırsın. Onu da farklı kaynakta kullanırsın. Çünkü orası onu yapmakta mahirdir. Senin ekstradan eleman yetiştirip, zaman ayırıp, işte
1: efor sarf etmene gerek yok.
0: Kaynak ayırmanı hiç gerek yok. Onu daha iyi yapacak bir yer var. O daha verimlidir, hı hı, senin için. Şu anda aslında süreç tam olarak bu. Neden? İş dönüyor, dolaşıyor. Napolyon o meşhur sözüne geliyor. Para, para, para.
1: Para, para, para, doğru.
0: Bu işin sürdürülebilirliğini biz en başından beri söyledik. Yani bu işin lojistik ve finansal desteğinin ne kadar süre devam edeceği çok belirgin bir parametre. Özellikle

0: özellikle Ukrayna'nın sürekli Rusya'yla devam eden süreçte Avrupa ülkelerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden sürekli bir finansal destek istemesi, lojistik destek istemesi, silah desteği istemesi, aynı hikayeyi biz şu anda Orta Doğu'da da görüyoruz. Zaten bunu yapan varsa, hani o yemek programlarında olduğu gibi burada yapılmışı var. Ya burada yapılmışı var. Yani neden kamuoyunda kendini daha iyi bırakıyorsun? Çünkü dediğimiz gibi seçimler yaklaşıyor ve seçimlerin yaklaşması Netanyahu'nun zaten zedelenen imajı ve çok ciddi bir karşıtlık var İsrail iç siyasetinde. Hatırlayalım, Netanyahu'nun bu aşırılıkçı partilerle koalisyon hükümeti kurması öncesinde çok uzun dönem İsrail hükümetsiz kaldı.
1: Tabii.
0: Gerçek anlamda çok ciddi protestolar yapıldı. Hatta sivil itaatsizlik dönemleri yaşandı İsrail'de. Şu anda hem Trump gibi bir karakter, ona karşı çıkmanın maliyeti çok yüksek. İstediğiniz, yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değecek mi? Amerika'yı küstürmek İsrail'in uzun vadeli çıkarlarına ne kadar hizmet eder? Ve İsrail'in neye odaklandığına bakmak gerekiyor. Yani bunlar burada olurken İsrail şu anda ne yapıyor? İsrail şu anda Yunanistan'da çok ciddi bir 3,5 milyar avroluk bir savunma anlaşması. Yani ne alaka diye sormak istiyor insan gerçekten. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Hindistan'la Akdeniz'de ne yapmaya çalışıyor İsrail? O anlamda da aslında anlaşılan bir yükleri paylaşma ve görev paylaşımı durumu yaşanmış. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Trump bu anlamda restini çekmiş gibi görünüyor. Açıklamalar bize bunu gösteriyor. İsrail de buna şu anda karşı çıkacak ne finansal ne de destek anlamda güç sahibi olmadığı için yine daha orta ve uzun vadede şu anda hükümette olan aşırılıkçıların ajandalarına uygun planı yürürlüğe sokabilmek için diğer adımların da eş zamanlı yürümesi gerekiyor. Orta ve uzun vade için şu anda İsrail çalışıyor gibi görünüyor ve burası da Doğu Akdeniz.
1: Doğru.
0: Doğu Akdeniz'de çok sıcak günler bizi bekliyor ve anlaşılan Yunanistan önce Fransa'yla şimdi de İsrail'le İki taraflı bir çevreleme siyaseti izliyor. Türkiye'ye karşı.
1: Uzun zamandır ama zaten bu toplantıların yapıldığını, görüşmelerin yapıldığını ve bunun temelinin atıldığını biliyoruz. Şimdi Kalibaf'ın açıklamasını rica edeceğim. Kalibaf da aslında önemli bir şey söyledi. Dedi ki ya hepimiz ya hiçbirimiz dedi. Bu savaşın denklemi net, ya hepimiz ya hiçbirimiz. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak, güvenliğimiz sağlanmazsa hiçbir altyapı güvende olmayacak dedi. Burada da açık bir tehdit aslında Körfez ülkelerine.
0: Çok net bir tehdit.
1: Evet. Peki bir de Arakçı'nın açıklamasını rica edeyim yönetmenimden. Çünkü Arakçı'nın da açıklaması önemliydi. Özellikle Arakçı'da altyapımız da dahil olmak üzere İran'a yönelik her türlü saldırganlığa güçlü ve kararlı bir karşılık verilecektir. Söz konusu saldırganlığa katkı sağlayanlar da meşru hedef olarak değerlendirilecektir dedi. Savunma doktrinimiz açık, göze göz dedi. Özellikle Hark Adası ile ilgili olarak söylediği bir şeydi. Bu nasıl değerlendirirsiniz İran'dan gelen mesajları? Yani hem Kalibaf'ın mesajı Körfez ülkelerine direkt olarak, Arakçı'nın mesajı da göze göz. Hatta ben Rubio'nun açıklamasını da alayım. Hocam size komple sorayım. Çünkü Rubio da bir cevap verdi. Dedi ki biz dedi sizinle göze göz olamayız. Çünkü eşit değiliz dedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın politikalarının göze göz olduğunu söylediğini duydum. Trump'ın politikası ise göze karşı kafa politikasıdır. Yaptıkları şeyler için çok ağır bir bedel ödeyecekler dedi. Şimdi burada aslında söylediği şey şu. Biz sizinle diyor göze göz olamayız. Siz bizim gözümüze zarar vermeye çalışırsınız ama biz sizin kafanızı, kelliğinizi alırız diyor. Yok ederiz diyor mu? Ben öyle okuyorum, bilmiyorum. Çok ciddi bir tehdit okuyorum orada. Üstten bir bakış ve giderek bu el yükseliyor. Yani Kalibaf'ın açıklaması, Arakçı'nın açıklaması ve Rubio'dan gelen yanıt. Sözü size bırakıyorum hocam.
0: Kendini dev aynasında görme demeye getiriyor Rubio. Aslında biz bu benzer söylemi Yunanistan'ın her seferinde Türkiye'ye karşı kendisini Türkiye'ye kıyaslarken ki analizlerinde de biz söylüyoruz. Yani elmalar ve armutlar, yani mukayese edilemeyecek iki ülke, iki kapasite. İşte 3,5 milyar avrodan bahsediyor çok 10 yıllardır en büyük silah modernizasyonu diye söyleniyor. Türkiye'nin sadece hava savunma kalkanı için ayırdığı bütçe 24-25 milyar dolar. Yani gerçekten kıyas kabul edilebilecek şeyler değil. Çünkü bütçelere bakın, yani burada rakamlar gerçekten her şeyi söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin savunmaya harcadığı bütçenin yanına en yaklaşabilen ülke Çin, o da yarısına bile yaklaşamıyor. Yani İran çok çok daha gerilerde. Tabii. Ama İran'ın gücü ne? Masaya getirmediği unsurlar nedir onlar? Minis kuvvetler. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri, yani asimetri dengeye geldiği zaman İran gücünü orada konuşturuyor. O anlamda da Rubio onu da söylüyor. Sen benimle karşı karşıya gelemezsin. Sen ancak vekil güçlerinle asimetrinin avantajını kendi avantajına dönüştürüyorsun.
1: Zaten hocam şöyle, yani İran'ın savaş doktrini aslında asimetrik savaş.
0: Tamamen. Çünkü yani, gücü orada, evet, yapabileceği unsur yıllardır oraya yerleşmiş yapılar var. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Orta Doğu'da Tom Barak da bunu açık bir dille her seferinde göreve geldiği ilk günden beri bunu söyledi. Çok yeni bir Orta Doğu jeopolitiği oluşturulma, evet, hamleleri bunlar. Ve bunun içinde o ajandanın yürüyebilmesi için de bir, vekil güçler etkisinin yok edilmesi gerekiyor. Evet, bunun da zorla yapılması gerekiyor. Ne yapıyor şu anda Amerika Birleşik Devletleri? Hark adası neden önemli? Çünkü petrolü oradan ihraç ediyor. Petrolü orada depoluyor. Petrol neden önemli? Finansman kaynağı, başka satabileceği bir şey yok, başka bir gücü yok. Onu engellediğiniz zaman minis güçlere verilebilecek bir para kalmıyor. Para kalmıyor. Ama doğru, şu var, Çin. Evet. Çin ile İran arasında 20'den fazla içeriği halkına bile açıklanmayan anlaşma var. Ve biz o ara verilen dönemde Çin'den İran'a uçaklar, karayoluyla pek çok unsurun gittiği bilgisini biliyoruz. Ne gitti, ne götürüldü, karşılığında Çin nasıl bir söz aldı, biz bunları bilmiyoruz. Bunlar şu anda kamuoyuna açıklanmış bilgiler, doğru, değil. Dolayısıyla o anlamda zaten Çin ile Amerika Birleşik Devletleri başkanları bir görüşme gerçekleştirdiler. Önce İran yıpratıldı, sonra Çin'le masaya oturdu. Hatta o dönemde süresiz bir silahları bırakma süreci yaşanmıştı. Neden süresiz? Çünkü hala Çin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ne zaman masaya oturacağı belli değildi. Arakçı geldikten sonra, evet, Çin'den, Çin Devlet Başkanı'na görüştükten sonra tarih netleşti. Yani burada daha büyük bir oyun var, büyük güçler arasında bir mücadele var ve bu mücadele içerisinde bunlar da sahadaki vekil aktör. İran da bu anlamda o süreç içerisinde bu büyük güç mücadelesinde sahalardan bir tanesi, Ukrayna coğrafyasının olduğu gibi.
1: Özellikle İran'ın hani doktrinlerine bakıyorum, mesela ileri savunma stratejisi, işte hibrit savaş, vekalet savaşları, denizlerde alan engelleme, işte Hürmüz, aslında birçoğunu gördük ama en önemlisi yıpratma doktrini. Hani o yüzden bir savaş uzun sürdüğü zaman bu İran için aslında bir kayıp değil, neredeyse bir kazanca dönüşüyor.
0: Çünkü ama günlük maliyeti var. Tek bir, evet, uçağı havada tutmanın bile inanılmaz dolar, milyarlarca dolar maliyeti var.
1: Maliyeti var ama burada bu savaşta uzun sürmesi İran için gerçekten bu yıpratma doktrinini hayat bu noktadan sonra, şimdiye kadar gerçekten karşılıklı olarak cevaplar verildi. Ama Amerika Birleşik Devletleri daha da sertleşirse bu ne olur? Yani bu yıpratma doktrini sonunda İran'a zarar verecek bir nokta, yani işe yaramaz hale gelir mi, öyle söyleyeyim. Bu arada da hocam son bir dakika.
0: Burada önemli mevzu İran'ın bölgedeki itibarının nereye geldiği. Özellikle Körfez ülkeleriyle ilişkilerinin geldiği seviye bugüne kadar yaşanmış bir seviye değil. Suriye'de yok artık şu anda, evet, İran. Onun etkisi yok. Irak meselesi kaldı bir tek. O yüzden şu anda Irak'la İran sınırı arasında bir hareketlilik görüyoruz. O yüzden en son Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesinde Suriye Demokratik Güçleri diye adlandıran yapıya hala bir destek öngörülüyor. Çünkü onlar, Irak meselesi hala çözülmüş bir mesele değil. Daha önce birinci Trump döneminde varılan mutabakat bağlamında bunu söylüyorum. İran'ı Lübnan, Suriye ve Irak'tan çıkarma. Bunun üzerine uzlaşma olmuştu. bu noktada Suriye okey, Lübnan okey, geriye sadece Irak kaldı. O yüzden de Irak'la geçtiğimiz hafta görüşme yapıldı. Bundan sonraki süreçte Irak'a daha dikkatli bakmak gerekiyor.
1: Daha dikkatli bakmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Efendim, Mercek programının sonuna geldik. Doktor Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Katkılarınızdan
1: dolayı sağ olun. Ve biz de Mercek programının sonuna geldik. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için önce sizlere ve tabii ki kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Efendim, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: İyi akşamlar. Bu akşam bu ülkede değerli bir konuğumuz var. Zahide Tuğba Kor, biliyorsunuz çok çalışkan, çok verimli bir hocamız ve neredeyse durmadan çalışıyor. Yine bir kitabı çıktı. Aslında uzun yıllardır yaptığı okumaya ilişkin, yani Orta Doğu analizlerine ve ülkemizde özellikle hem akademide hem medyada metodoloji yoksunluğundan müşteki kitaba göre. Bu kitabı okuyarak bilhassa öğrenciler nelerimiz eksik, nelerimizi değiştirmemiz gerekiyor, hangi zaviyeden neyi nasıl ele almalıyız, bununla ilgili bir zihin jimnastiği, sesli düşünüyor ve bir tartışma açıyor. Orta Doğu'da ezberleri bozmak, bölgesel analiz nasıl yapılmalı? Türe Yayınları. Bu arada onun da yazarları arasında olduğu ve bir makale ile katıldığı bir çalışma daha var. İslam'da Mücadele, Fetih ve Coğrafya, Rağbet Yayınları ve bu kitabın gelirleri İHA tarafından Gazze'ye ulaştırılacak. Onun için bu kitaptan satın alabilirsiniz. Hem de okumak maksadıyla tabii. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zahide Hanım.
1: Sağ olun.
0: Kitabı ilk okurken o sizin koşturmanız şeye de yansımış, kitaba da yansımış. Ve sanki böyle koşa koşa şunu da söyleyeyim, şunu da söyleyeyim diye anlatmışsınız. Şimdi biz bu akşam biraz merak ediyorum tabii, metodoloji maalesef ülkemizde, bizim sektörümüzde de uygulanan bir şey pek değil.
1: Evet.
0: Her zaman öyleydi, öteden beri. Artık dünyada

0: zaten sosyal medya ile birlikte klasik medyanın kenara geçmesiyle daha da perişan durumdayız. Ama daha önemlisi burada siz akademideki makalelerden de yola çıkarak bu durumu anlatıyorsunuz. Onun için önce sorayım, nedir problem? En çok ne gözlediniz? Sonra da başta aslında anons etmeyi unuttum. En yakın yaşadığımız Suriye ve peşinden Gazze, İsrail üzerinden. Yine bu kitapta metodoloji eksikliği dahilinde anlatılanları uygulamalı olarak görelim istiyorum. Buyurun, ne diyorsunuz?
1: Aslında bu kitap benim 20 yıllık Orta Doğu çalışmalarımın bir ürünü ve son 10 sene, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2015'ten itibaren bu kitap yavaş yavaş ortaya çıktı diyebiliriz. 10 senelik bir hikaye. 2016'dan itibaren ben okuma grupları açıyorum Orta Doğu ile ilgili ve onun ilk dersi aslında buydu. Bir metodoloji problemimiz var ve dolayısıyla biz neye nasıl bakmalıyız, neyi hangi tür hatalar yapıyoruz bölgeye bakarken ve bunun düzelmesi için hangi metotları uygulamalıyız. 10 sene içinde yavaş yavaş geliştirdiğim bir şeydi aslında. Buradan böyle bir şeyden, yani okuma gruplarımda öğrencilerimi yetiştirmek üzere başlattığım bir şey. Daha sonra da kitaba dönüştürmek istedim açıkçası. Çünkü gerçekten özellikle 7 Ekim'den sonra ekranlardaki tartışmalara vesaire baktığımda, yani son 3 yıldır diyebiliriz, 2,5 yıldır. Gerçekten bazı şeyler, yani o metodoloji eksikliğini görüyoruz çok net bir şekilde. Hem yaşananları anlamada bir problem var, hem de geleceği öngörmekte aynı zamanda. Ve bahsettiğiniz gibi sadece aslında medyada değil, her sektörde bizim bir metodoloji sorunumuz var. Aslında metodu oturtsak işlerin devamı çok kolay bir şekilde gelecek. Yani Batı ile belki aramızdaki en büyük fark bu. Gerçekten çok güzel eserler yazıyorlar. İnanılmaz böyle işte belli bir alanın tarihiyle ilgili vesaire çok güzel çalışmalar çıkıyor. Niye onlar da çıkıyor daha fazla bize göre? Çünkü bir oturttukları metodoloji var. Dolayısıyla ben tabii ki Batı metodolojisi üzerine değil
0: bir kitabım. Şöyle kağıda bakıp. Şöyle değil mi, bazı hocalar vardır yani Batı'da, daha bakar bakmaz bu oldu olmamış, bu, evet, şu gözükmüyor, bu gözükmüyor derler. Ama aslında biz öyle bir toplum değiliz yani, değiliz. Biz yani tarihimize baktığımızda her yerimiz metot ve yani metodoloji, bu bilimin sahibi bir milletiz.
1: Öneminin farkında değil öğrenciler aslında. Dolayısıyla önce zihniyeti oturtmak temel diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir şey ülkemizde çok ihtiyaç olduğunu 7 Ekim'den sonra daha fazla fark ettim. Dolayısıyla bu kitabı yazdım ve ama yazarken sadece akademik çalışma yapanları düşünmedim. Akademik çalışma yapanları düşünseydim üslup daha farklı olurdu. Gazze kitabımda daha önce sizinle yine konuşmuştuk. Orada seminerlerimi, konuşmalarımı kitaba döktüğümde tanımadığım insanlardan gelen yorum şuydu: hayatımda ilk defa böyle bir kitap okuyorum, sanki bizimle konuşuyor gibisiniz, çok beğendik üslubunuzu demişlerdi. Ben de bu kitapta herkese hitap etmek istedim, çünkü benim hayat prensibim veya felsefem diyelim, bilginin demokratikleşmesidir, yani her kesime ulaşmasıdır, sadece belli bir kesimin elinde olmamalı bu bilgi dediğimiz şey.
0: Hatta tartışmaya da açıyorsunuz, buyurun gelin, evet, siz de heybenizde ne varsa çıkartın, evet, diyorsunuz.
1: Dolayısıyla her kesimden insanın kolay anlayabileceği bir dile dönüştürdüm. Derslerimi nasıl anlatıyorsam kitapta o şekilde aslında. Sohbet edercesine sorular, düşünmek üzere attığım sorular var, evet. Meydan okuyucu şeyler var tabii ki. Bu şekilde bir şey oluşturdum ve bir başka şey de, yani kitabım tamamen benim kendi tecrübemin bir ürünü. Yani normalde bir kitap çıkarken belki o alanda yazılmış başka kitaplara bakılır, onlardan esinlenir vesaire. Benimki böyle değil.
0: Bir nevi saha çalışması gibi aslında. Evet, yani evet, siz gözlemişsiniz,
1: evet,
0: tespit etmişsiniz, aynen, ve cevap öyle veriyorsunuz.
1: Yani 20 yıllık o şey, tecrübem tamamen bu kitapta diyebiliriz aslında. Burada tabii şey de önemli, ben yıllarca yabancı basından tercümeler yaptım. Bu benim için çok ufuk açıcıydı. Ve bir de şunu da söylemeliyim. Oralarda da batıda da aynı problemler var. Yani belki bizde biraz daha fazla olabilir. Oralarda problemsiz değil. Oraların da problemlerini görmüş oldum. Tartışmalar nedir, ne değildir vesaire. Bütün bunlar benim yabancı basını ve düşünce kuruluşlarının analizlerini Orta Doğu ile ilgili, Türkiye ile ilgili analizleri çevirirken bana gerçekten bir şey oldu, mukayese imkanı oldu ve ufuk açtı diyebilirim. Buna gerçekten ihtiyaç var, bunu hissettim açıkçası. Ve bir başka şey daha, şunu da söyleyeyim son olarak. Öngörme problemi çok fazla. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, dünya gerçekten değişiyor. Akademide şöyle bir problem var, gerçekten evet iyi teoriler var vesaire ama dünyanın değiştiğini görseler de henüz fazla idrak edemiyorlar diyebilirim. Yani dolayısıyla
0: onun için sahadan kopmamak gerekiyor.
1: Evet ve çok boyutlu bakmak gerekiyor.
0: O zaman sırasıyla bakalım yani bir genel değerlendirmeniz üzerinden. Şimdi birincisi şöyle bir tespitiniz var. Aslında bu ikisi var bizim ülkemizde az çok okur yazar herkesin görebileceği. Ya çok Türkiye odaklı bakmak yahut tamamen Batı merkezli bakmak. Buna ne örnekler verirsiniz? Hem onu sormak istiyorum hem Türkiye merkezli, tabii herkes, her ülke kendi merkezinden bir zaviyesi vardır. Ama bir taraftan da bizim ülkemizde belki de anlaşamamamız da temel sorunlardan biri. Ya da tamamen Batı merkezli bakanlar var. Ne gördünüz siz?
1: Bu en büyük bilhassa problemimiz.
0: Bilhassa Orta Doğu çalışmalarında.
1: En büyük problemimiz çünkü anlayamıyoruz bu yüzden. Kendimizi merkeze alıyoruz. Sadece bir örnek vereyim. Mesela Orta Doğu'da işte Suriye'de 1949'dan itibaren işte askeri darbeler dönemi başladı diyorum. İşte Cemal Abdülnasır, Mısır darbesi vesaire. Şimdi bunları anlatırken öğrenciler hemen Türkiye tecrübesi aklına geliyor. Ama Türkiye'nin darbe tecrübesiyle Orta Doğu'daki darbe tecrübesi çok farklı.
0: Tabii bir de Suriye ile Türkiye mukayese edilecek antiteler değil.
1: Ayrıca asker-sivil ilişkileri farklı. Darbelerden sonraki süreçler çok farklı vesaire. Şimdi ben yani öğrencimin zihninde biricik örnek olarak Türkiye'ye bağladığında bölgeyi anlayamıyorlar. Veya başka Orta Doğu'nun sorunlarını okuturken eğer Türkiye merkezi düşünürse mümkün değil bölgeyi anlayabilmesi. Çünkü nedir? Her bölgenin kendi iç dinamiklerinden kaynaklı, tecrübelerinden kaynaklı.
0: Bu talebelerde gördüğünüz, evet. Akademide peki?
1: Akademide de benzer şeyler tabii ki söz konusu. Mesela Batı merkezi açısından bakacak olursak, Filistin-İsrail ile ilgili şeyler geçmişte Batı merkezliydi yazın. Ve mesela geçtiğimiz yıllarda bir öğrencim Orta Doğu Barış Süreci'ni 90'lı yıllar onu işledikten sonra özellikle söz aldı, çok teşekkür etti. Çünkü üniversitesindeki hocası...
0: Oslo sürecinden.
1: Evet, işte Camp David 2000 yılı neden başarısız oldu? İşte Filistinler uzlaşmak istemedi, Arafat istemedi. İşte ikinci intifadayı kışkırttı, İsrail en büyük şeyi vermişti. Bu tamamen bir İsrail propagandası. Üniversitedeki hocası da bu şekilde anlatmış. Benim derslerdeki okumalarla böyle olmadığını görüyor aslında. Dolayısıyla şimdi... şunu da unutmayalım. Akademiyi kuran Batı. Dolayısıyla teorilerimiz oradan. Kaynaklarımız oradansa oradan gelen her şeyi doğru kabul ediyoruz.
0: İşte biz bunu en çok Filistin meselesinde aynen. Mesela yerleşimciler kavramında gördük. Yerleşimci gayet masum bir şey yerleşimci. Herhalde bir yerden gitti bir yere yerleşiyor diye düşünüyorsun.
1: Hem kavramlar hem teoriler. Hem bilgi metodolojisi de aynı zamanda. Benim kitabım mesela Batı perspektifiyle yazılmış bir şey değil. Kendi saha tecrübem olduğu için. Yani onların birikiminin ürünü olarak bakıyoruz. Çünkü tek doğru orası olarak görülüyor. Filistin-İsrail'de özellikle en çok problem var. Neden? Çünkü İsrail'le bağlantılı, Filistin'le bağlantılı objektif bilgi üretmek Batı'da çok zor. Evet üretiliyor tabii ki var. Çok değerli çalışmalar var. Ama akademide bunları üretenler çok zorlanarak üretiyorlar.
0: Ya da okuldan atılıyorlar.
1: Tabii ki böyle durumlar da söz konusu. Dolayısıyla objektif bilgi Filistin-İsrail meselesi söz konusu olduğunda bir soru işareti. Şimdi dolayısıyla akademinin geçerli şeyin söylemini alıp gerçek diye düşünüp öğrencilerine aktardığında öğrencilerin bilgi problemi sonuçta açığa çıkıyor. İşte dolayısıyla ve bir başka şey tabii ki. Şimdi batılı kavramlar ve teoriler, onlar Batı'nın kendi tarihinin bir ürünü, kendi tecrübesinin ürünü ve yüzyıllar içinde kendisini açıklamak üzere üretmişler. Dolayısıyla evet tabii ki kullanacağız onları ama onlar tamamen bu bölgeyi açıklayıcılık kapasitesine sahip değil. Dolayısıyla artık başka şeyler üretmemiz gerekiyor. Tamam, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Şimdi Batı'nın şeyinden esinlenmek, faydalanmak zaten gerekiyor. Ama
0: Batı'dan,
1: bunu papağan
0: doğudan,
1: gibi,
0: Çin'den nereden istiyorsan
1: istifade et. Papağan gibi tekrarlamakla süzgeçten geçirmek farklı şeyler.
0: Elbette. Yine dil probleminden söz ediyorsunuz.
1: Çok büyük bir problem.
0: Yani mesela işte ya da dil ve din. Evet. Diyelim ki kitapta diyorsunuz ki Yahudilik çalışmak problemli bir şey gibi algılanabiliyor ülkemizde. İbranice öğrenmek problemli bir şeymiş gibi algılanıyor. Halbuki İbranice bilmeden, Yahudilik dinini bilmeden İsrail'i anlamak
1: kolay değil.
0: Aynen
1: öyle. Aslında şimdi şunu da söyleyeyim. Bu kitabı yazdım Orta Doğu üzerine. Ama aslında bütün dünya, ya bu metodu aldıktan sonra bütün dünyadaki bölgelere uyarlanabilir. Şimdi burada en büyük problem, çalıştığın bölgenin dilini bilmen gerekiyor. Eğer onu bilmezsen ne yapacaksın? Doğal olarak batılı kaynaklara yöneliyoruz. Tabii ki tekrar söylüyorum, batıda çok iyi kaynaklar var. Ama aynı zamanda önyargılı ve oryantalist bakış açısına sahip bir sürü şey de var. Aynen onları tekrar etmeye başlıyoruz. Burada en önemli problem, yani sadece şey değil, geçmiş Türkiye'yi düşünün. Arapça öğrenmek geleceğin alametiydi. Evet. Kürtçe öğrenmek
0: suç diye tanımlandığı öyle zamanlar oldu.
1: Farsça biliyorsanız benzer.
0: Akademide Arapça öğrenmeye kalkan insanların başına gelenleri işittik.
1: Tabii. Şimdi bunları belki açtık. Bu sefer ama İbranice öğreniyorsan neden öğreniyorsun? Veya işte Yahudilik Hristiyanlık çalışanlara böyle acaba neden çalışıyor diye bakılıyor. Bakın, bu alanda uzman çok değerli profesörlerimiz var. Onlar aleyhine o ajan diye haberler çıkabiliyor.
0: Ama şimdi baktığımızda da günümüzde yani Batı'da ne kadar çok İslam çalışan şey var, hoca var. Herhalde bunlar İslam dinini merak ettikleri için, Müslüman olmak için akademik kariyer yapmıyorlar.
1: Tabii ki.
0: Bizi anlamak için.
1: Tabii ki.
0: Müslümanları anlamak için. Ve think tankler istifade ediyor.
1: Evet.
0: Siyasi mekanizma istifade ediyor. Bizim henüz ülkemizde galiba öyle bir düşünce kuruluşu yok.
1: Bu aslında güzel çalışmalar
0: dinlerden
1: var.
0: İstifade eden. Hayır, din yani evet. Din çalışan kişilerden.
1: Geçmişe kıyasla artık çok daha fazla var. Ama halk olarak zihnimiz alışkın değil. Böyle bir problem var. Şurada sadece Batı'da değil, bakın İsrail'de de bölge üzerine çalışan, İslam üzerine çalışan bir sürü insan var. Çok ilginç. İsrail'in bakın propaganda şeyleri var. Sosyal
0: İslam
1: medya hesapları
0: var. İşte dün
1: sosyal medya hesapları var. 2021'deki savaşta şöyle bir propaganda yürütüyorlardı. Fil suresini bizim elemtere sureyi paylaşıp biz ebabil kuşlarıyız, İsrail ordusu ebabil kuşlarıdır. Hamas, İran'ın kolu olan bir örgüt olarak Ebrehe'nin ordusudur. Bu şekilde propagandalar yapıyor, ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Bakın, senin peygamberin böyle diyor, sen böyle olmalısın diye bize mesajlar veriyor. Ve burada tabii ki bizi belki şey yapamaz, ne diyelim, etkileyemez ama bu ne için yarıyor? Bu bölgenin içindeki, kendi coğrafyamızdaki İsrail'e hizmet eden ajanların kullanacağı malzemeyi üretiyor aslında adam. Ve bizim ayetlerimizi, hadislerimizi kullanarak. Peki biz neden aynı şekilde Tevrat'ta kullanmıyoruz? Bir başka şey, yıllarca literatürde terörizmle ilgili kitapların, teorilerin üretenlerin birçoğu Yahudidir. Ve İslam eşittir terör denklemi kurdular. Ve hatta Netanyahu da aynı zamanda terörle ilgili kitap yazanlardandır. İslam coğrafyasının, Orta Doğu'nun, Arapların dünyaya tek ihraç malı terörizmdir diye propagandalar yürüttü.
0: Başarılı da oldu.
1: Başarılı da oldu tabii ki. Bakın, kim literatürü oluşturursa onların etkisi, onların sözü hakim olur.
0: Düdüğü o çalıyor.
1: Aynen öyle. Şimdi peki biz Tevrat'a baksak. Bakın, 7 Ekim'den sonra, soykırımdan sonra bu ülkede o Amalekler vesaire demeye başladıktan sonra Netanyahu bize Tevrat'ı açıp, ya bu Amalek neymiş vesaire açıp
0: neyden
1: baktık
0: bahsediyor
1: ve neyi gördük? Hayvan, yani sadece insan değil, bebek vesaire değil, hayvanlarına ve bitkilerine kadar ne varsa hepsini yok edin diye emirler var. Hatta esir alındığında...
0: Emir olduğunu iddia ettikleri tabii.
1: Esir alındığında evet. Tanrı gazap ediyor onlara. Çünkü hepsini öldüreceksiniz diye vesaire. O kadar insanı dehşete düşüren pasajlar var ki Tevrat'ta. Ama bize ne diyorlar? Bak işte İslam cihat şeyidir ve IŞİD'le bağlantı kurdular. Kafa kesen Hamas vesaire bunun üzerinden hikaye ürettiler. Ve insanlarımız da inandı. Özellikle genç kesimler inandı. Şimdi dolayısıyla karşı tarafı bilebilmek için onların bilgi kaynaklarını, onların dillerini bilmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve burada bir başka şey daha var. İsrail'in İngilizce ile yazdığı eserlerle İbranice yazdıkları farklıdır. Hmm. Mesela gazeteleri. Bir İngilizce versiyonu var, bir İbranice versiyonu var. Aynı değil içindekiler. Kullanılan dil farklı.
0: Yani diyorsunuz ki İbranice öğrenmek yasak değil. Öğrenin evet. Ve bu okumayı yapın.
1: Tabii ki.
0: Muhakkak yapın.
1: Aslında şöyle söylüyorum daha doğrusu. Hangi, nereye çalışıyorsanız onun dilini bilin.
0: Muhakkak.
1: Ve burada dil öğrendiğinizde aslında o ülkenin iç tartışmalarını keşfetmeye başlıyorsunuz. İçerideki farklı ekolleri görüyorsunuz. Kendiniz sahaya gidip bizzat konuştunuz. Ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Ben Arapçayı hallettikten sonra kendime güven duyar hale geldim. Daha önce çünkü evet Batı'nın iyi yazarlarını sonuçta takip ediyorum ama anlattıkları doğru mu yanlış mı? Hep bir soru işareti oluyor. Ama ne zaman ki dil öğrenip sahaya gittiğinizde veyahut da onların kaynaklarından okumaya başladığınızda çok daha özgüvenle konuşur hale
0: evet,
1: geliyorsunuz.
0: Evet, çok mukayeseli.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz, gitmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yine şu da var. Mesela olay bağımlılık, an odaklılık evet. demişsiniz. Hafızasızlık demişsiniz. Ne demek istiyorsunuz?
1: Şimdi bizim ekranlarda bir olay oluyor. Dünyada, Türkiye'de veya Orta Doğu'da. Ne tartışıyoruz? Sadece o olayı tartışıyoruz. Bu an odaklılıktır. Ama o olayın bir geçmişi var. Geçmişiyle birlikte tartışmıyorsak bu bir yani geçmiş hiçbir olay durup dururken çıkmaz. Onun geçmişini bilmiyorsak bu bir hafızasızlıktır. O olayın gelecekte nerelere evrileceğini düşünmüyorsak ya uzağa göremiyorsak bu bir miyopluktur. Dolayısıyla bu ciddi problemlerimizden bir tanesi. O an ne yaşanıyorsa eğer onu tartışıyorsak olayları anlayamayız. Ve burada mesela İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı soykırım. Şimdi ana odaklanmak var. Geçmişten gelirseniz bu olay neden çıktı?
0: İşte orada mesela neden Batı yaşanıyor? Perspektifli baktığımızda sanki bir gece ansızın 7 Ekim yani, oldu.
1: Durup dururken.
0: Evet ve uzun süre sadece 7 Ekim'de kime ne oldu üzerinden hı-hı. gitti. Sonra İsrail artık o kadar çok şey yaptı ki nihayetinde... bakmaya başladılar bir parça evet. daha. Hı hı. Ama Türkiye'de de mi öyle?
1: Şöyle söyleyeyim bakın. Bir olayı anında o anı alıp tartışırsanız dondurursunuz. Kitapta da şunu söyledim. Hiçbir olayı fotoğraf karesi değil, film şeridi gibi okumak gerekir diye şey yaptım. Yani geçmişi, anı ve geleceği. Hı-hı. Bu şekilde baktığımızda olayları doğru yere ne oturturuz, şimdi, yerli yerine oturturuz. Şimdi. Dolayısıyla fotoğraf ve şöyle düşünün mesela ana odaklananlar ne dediler? Esed rejimi kalıcı dediler. Hı-hı. Ama sürece bakarsanız, geçmişe bakarsanız, ana bakarsanız geleceğe onun bir süreç şimdi. Olduğunu ve rejimin er geç düşmeye mahkum olduğunu görürsünüz.
0: Evet, şimdi zaten o iki ülke, iki mesele üzerinden tekrar... Hı-hı. Anatomisini çıkartarak inşallah konuşacağız. İttifak ilişkilerinin değişen tabiatından söz ediyorsunuz. Soğuk savaş ve soğuk savaş sonrası. Bunda yine coğrafyayı görmek için herhangi bu dediğiniz gibi anlık bir hadiseye bakarken bile nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereden başlıyor bizim zaman?
1: Şöyle söyleyeyim, zihnimizde
0: başlangıcımız.
1: Soğuk Savaş 1990'larda bitti. Ama zihnimizde hala statik bir dünya var. Şimdi geçmişte soğuk ittifak ilişkileri, Soğuk Savaş dönemi nasıldı? Bir Amerika, bir Sovyetler Birliği merkezli dünya, iki kutba ayrılmıştı, bir de ikisine de girmeyen, ortalarda duran bağlantısızlar vardı. Şimdi ve o şeyde herkes hangi kutuptaysa yeri, rolü, her şeyi belliydi. Aşağı yukarı. Şimdi ama soğuk savaş bitti. O ittifak ilişkileri değişiyor. Artık stratejik ittifaklar dönemi değil, taktik işbirlikleri var. Hele 2000'li yıllardan itibaren.
0: İyice oynak oldu.
1: Tabii. Ve dolayısıyla bizim zihnimizde hala ittifak ilişkileri üzerinden bakıyoruz. Adeta bir Katolik nikahı gibi. Nasıldır Katolik nikahında? Evlendiyseniz boşanmak yoktur Katoliklikte dinen. Şimdi dolayısıyla bir ittifaka girdiğinizde sanki hep böyle devam edecek gibi bakınca olayların gidişatını açıklamakta zorlanıyoruz. Halbuki 2000'li yıllar, hele Arap Baharı süreciyle birlikte diyelim, büyük güçlerle ilişkiler olayların seyrine göre değişmeye başladı. Mesela biz Suriye'de Rusya'yla ve Amerika'yla farklı bir noktadaydık ama Libya'da Amerika'yla işbirliği yapıyorduk. Ve dolayısıyla bu konu bazlı
0: bu sadece ilişki, bizim için geçerli
1: bütün
0: de değil
1: bütün ülkeler için geçerli. Konu evet. Bazlı
0: ülkeler
1: çıkar
0: dosya
1: odaklı,
0: dosya bir aynen araya dedi. Gelebiliyor. Bazı dosyalarda da katiyen bir araya gelmiyorlar.
1: Evet. Bir dosyada birbirinin yani iki ülke öbür dosyada birlikte birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bunların değişmekte olduğunu çok da farkında olmayıp statik bir şekilde bakıldığında bir sürü şeyde anlamakta zorlanıyoruz.
0: Sebep sonuç karıştırma, saha ve masa farkından evet. Söz etmişsiniz yine. Yani bu en çok yapılan hataları alt alta sıralamanız.
1: Madde. Evet. Evet. Sebep sonuç ilişkileri şöyle bir bu aslında sonuca bakıp sebep üretme gibi bizim bir tembelliğimiz var. Şimdi neye bakıyoruz? İşte İsrail 1948'de kuruldu. O zaman nedir? Şöyle bir hikaye düzülüyor. Birinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. İkinci Dünya Savaşı ne için çıktı? Büyük İsrail'i kurmak için. Arap Baharı neden yaşandı? Halklar neden isyan etti? Büyük İsrail'i kurmak için diye giden böyle bir hikayemiz var. Şimdi sonuca bakıyoruz. Sebep üretiyoruz.
0: Ne bir yere saplanıp kalmaktan mı söz ediyorsunuz?
1: Şöyle diyelim. Bizde bir söz var. Hani bir olay kime yaradıysa fail odur.
0: O şey çok mahir kesin. Kaynak.
1: Evet. Tamam. Bazen doğru ama her zaman
0: evet,
1: öyle mi?
0: Evet.
1: Ama her zaman öyle değil. Çünkü neden?
0: Ve çok sıkça duyuyoruz.
1: Çok sık. Bu bir aslında tembel işi diyorum ben buna. Çünkü neden? Sosyal olaylar laboratuvardaki deneyler gibi değildir. Yani mesela iki hidrojen ve bir oksijen atomu bir araya geldiğinde illaki su oluşur. Ama sosyal olaylar böyle değildir. Sürpriz unsurlar vardır. Beklenmedik şeyler yaşanır. Dolayısıyla illaki sonuç neyse sebep de onun için oldu bakış açısı çok doğru değil. Çünkü bir süreç var ve o süreçte her şey değişiyor. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. 2011'den itibaren Orta Doğu bir satranç tahtası. Sürekli rakip aktörler birbirine karşı hamleler yapıyorlar. Bazen bir aktörün yaptığı bir hamleye diğeri bir hafta sonra, bazen bir ay, bazen bir yıl sonra karşılık veriyor. Ama sürekli değişimler içinde, gitgeller içinde bir süreç yaşanıyor. Biz bunları donduruyoruz ve o anki yaşanan şey neyse işte tam da bunun için bu iş oldu gibi bir sonuca ulaşıyoruz.
0: Aha, ben de bildim.
1: Halbuki değil o mi? Süreçte neler neler yaşanıyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sebep nedir, sonuç nedir bu şeyleri kaçırmak analizlerde çok ciddi hatalara yol açıyor.
0: Komplocu evet. Bakıştan evet. Söz etmişsiniz. Bir taraftan bizim ülkemizde ve coğrafyamızda insanların komplo teorilerine itibar etmeleri anlaşılabilir bir şey. Çünkü ancak komplo teorilerinde görülebilecek şeyleri de birebir yaşıyoruz. İşte bir tanesi 15 Temmuz.
1: Evet.
0: Yani bakıp da geriye sardığında 70'lerden beri seni şuraya koydum, buraya koydum. Sen şimdi uyuyorsun, 20 sene sonra uyanacaksın deyip dünyada hakikaten hiçbir terör örgütünde olmadık
1: evet.
0: Mekanizmalara tanık olduğumuz için komplo teorilerine de İster istemez komplo teorilerinin ötesinde maalesef bazı şeyler yaşandığı için böyle bir yatkınlığımız var.
1: Şöyle
0: fakat bu bize neyi ıskalatıyor?
1: Bir kere komplolar var, bir de komplo teorileri var. Hı. Komplolar üzerine zaten değil benim başlığım.
0: Ama teoriye teori. Çok gidersek komployu da ıskalayabiliriz.
1: Öyle tabii. Ama komplo teorileri genellikle gerçek olmayanlar. Yoksa komplo zaten komplo ama bir de teorilerimiz var. Ve burada aslında... Bu arada dünyadan çeviri yaparken şunu da fark ettim. Bütün toplumlarda komplo teorileri vardır.
0: Evet.
1: Sadece bize mahsus değil.
0: Benzer de.
1: Evet ve çok uçuk. Mesela beni en çok şaşırtan bu Trump ve ekibinin, yani o ekolün yıllarca